0: Evet, Osmanlılar ve Afrika'yı konuşmayı sürdürüyoruz Halim Gençoğlu hocamızla. Halim Bey, araya gitmeden önce hilafet, devlet-i aliye, hilafet ve Afrika ilişkisi dahilinde neler olduğunu, daha doğrusu hilafetin oradaki itibarını ve neden itibarlı olduğunu anlatıyordunuz. Mesela işte Hicaz Demiryolu ve dediniz ki hacca giderken insanlar böyle sağlık hizmeti de var. Önce kontrolden geçiyor Mısır'da, değil mi?
1: Doğru.
0: Ve belki rahatsızlıkları varsa gideriliyor. Çünkü virüs taşınabilir. O kadar kalabalık bir arada tedbir alınıyordu. Kudüs üzerinden hacca gidiyorlardı. Bu bahiste başka neler söylersiniz? Hilafet tabii bu arada Hint coğrafyasında da çok önemli. Ama Afrika'da galiba biz 1950'lerde 60'larda bile hala hilafet yaşıyormuş gibi oradan köylerden selam gönderenleri işittik.
1: Şimdi efendim bunlar sadece kulaktan işitilen şeyler değil, belgelere de yansımış. Bir örnek vereyim müsaadenizle. 1948 yılında Güney Afrikalı bir Müslüman Hacı Adem vefat ediyor Durban şehrinde. Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na bakan bir şehridir. Çok varlıklı bir ailenin mensubu. Çocukları olmadığı için bütün mal varlığını Kızılay'a bağışlıyor. Bakın tarih 1948.
0: 48.
1: Osmanlı yıkıldı ne kadar
0: Güney
1: olmuş?
0: Güney Afrika.
1: Evet. Şimdi diyorlar ki işte efendim.
0: Bu çok çarpıcı bir örnek tabii.
1: Bu belge işte kitabımda var. Yani bunlar.
0: Şunda değil mi?
1: Evet. Bunlar.
0: Ben kitabı göstereyim. Belgelere ulaşmak isteyenler bu kitabı alabilir. Ya da bu kitabın kronik yayınlarından.
1: Çıkan versiyonu var evet.
0: Da kitap var. Olarak belgelerle birlikte hikayesi de.
1: Evet. Şimdi.
0: Onun adı nedir?
1: O da Güney Afrika'da Osmanlı izleri. Hı. Efendim bu çalışmalar bize aslında neyi gösterdi? Afrika'da sadece bu hattı istiva dediğimiz yani ekvatora kadar değil Osmanlı Devleti'nin işte mesela Sudan'da bugün Somali'de o coğrafyada Osmanlı Devleti'nin bıraktığı normal bir mimari miras da var. Yani bildiğimiz tarihi camiler
0: var. Sadece camiler değil diyorsunuz.
1: Tabii. Kaleler var. Hala duruyorlar. Bunlar mesela Sudan'da, Massawa'da devlet binaları. Fakat Ümitburnu'nda yapılan şeyler tamamen hilafetin gücüyle sırf o bölgede Müslümanlar sahipsiz kalmasın diye oraya düşünebiliyor musunuz efendim? 3 tane okul açılmış. Ümitburnu'nda birisi Cape Town'da sokak sokak söyleyebilirim size. Biri sokağında birisi. Bu kızlar için açılmış. Bakın bir tanesi Beytinkırah sokağı.
0: Okul kızlar için.
1: Kızlar için açılan birisi. Biri sokağında açılmış okul. Biz bunun müze yapılması için alınıp müze yapılması için çok uğraştık ama ne yazık ki başaramadık. Bir de Kimberley'de açılmış. Kimberley şehrinde. O da Ebu Bekir Efendi'nin oğlu Ahmet Atollah Efendi açıyor bunu. Sonradan Sultan Abdülhamit Han'ın iltifatına mazhar olduğu için bizim Singapur'daki ilk başkonsolosumuzdur Ahmet Atollah Efendi. Oradadır mezarı, Singapur'da. Orada vefat ediyor.
0: Burada gerçekten baskısı da çok güzel. Ben tabii teker teker açıp gösteremiyorum ama söylediğiniz her şeyi
1: belgeleri
0: belgesiyle
1: oradadır,
0: gösteriyorsunuz.
1: O benim yani Afrika'da 15 yıllık çalışmalarımın bir şeyi, bir tezahürü. Dolayısıyla
0: bakın evet burada da diyorsunuz ki Ebu Bekir Efendi Ümitburnu'na varınca İslam okulu açtı.
1: Evet.
0: Ve Cape Town'lı siyaset adamı iki kişiden bahsediyorsunuz.

0: yine onlarla ilişkisinden iş adamı olarak bir takım yatırımlarından, hizmetlerinden.
1: Evet.
0: Tek başına bir devlet gibi değil mi? Ebu Bekir Efendi'nin hizmetleri.
1: Ben benim o zaman bir Cape Town Üniversitesi'nde yazdığım bir tezdi bu. Yüksek lisans tezimdi. O yüzden onu yazarken aynı zamanda mezarını yaptırdım. Mezarı çünkü kırık dökük haldeydim.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden. Tanabaru kabristanında yatar. Tepeden böyle bakar Cape Town şehrine. Mezar taşını da daha önce yapmışlar aslında 50'lerde. Fotoğrafını çekip arşivde buldum mezar taşını. Orada yazıyor El Seyit El Kureyşi El Emcedi.
0: Çok ilginç ya. Güney Afrika'nın ilk Müslüman tıp doktoru Muhammed Şükrü Efendi.
1: Torunudur.
0: Evet.
1: Ve Erzurum Taş Konak'ta vefat etti. Bakın Güney Afrika'da Ebu Bekir Efendi memleketini özlüyor. Bir evine Erzurum Stonehouse Taş Konak ismi koyuyor. Bu ona kaldı. Muhammed Şükrü'ye kaldı torununa. Muhammed Şükrü Efendi orada vefat etti, o evde. Bunlar hep adresleri belli olan yerler. Yani noktası, hani atışı yaptığımız
0: evet, bu coğrafya Müslüman orası. Kız Mektebi. Göstereyim hatta. Evet,
1: orası Kimberley şehri. Kimberley,
0: evet. Orada, demin bahsettiğiniz okul.
1: Evet, evet. Fotoğrafı da var.
0: 1894, evet, burada fotoğrafı da var.
1: Ya orada yetişen insanlar, yani şunu... Belkıs Hanım söylememiz gerekir. Yani Ebu Bekir Efendiler, onun yetiştirdiği çocuklar, öğrenciler.
0: Bu sadece Güney Afrika'da ayrıca.
1: Tabii.
0: Yani şimdi ben bunu çevireyim bitiremem.
1: Tabii.
0: Başka ülkelerde de başka hizmetler var.
1: Ya tabii ki ya Mısır'dan bugün sokak sokak konuşsak bitiremeyiz. Orada yatan zaten alimlerin mezarları yeter anlatmaya. Fakat şunu anlatmak istiyorum. Ya bakın, sadece Güney Afrika'da bile, Osmanlı coğrafyasından çok uzaklarda bir ülkedir. Orada bir kuşağın yetişmesinde çok büyük bir hizmet etmiştir Ebu Bekir Efendi. Düşünün, oranın yerli dilini öğrenip o dilde bir ilmihal yazacak bir adam. Yani bu ne biçim bir fedakarlık? Devlet ona böyle bir şey yap dememiş.
0: Hiç boş durmamış.
1: Tabii yani.
0: Yememiş, içmemiş.
1: Çalışmış. Yeni kuşaklar yetiştirmeye çalışmış. Kadınları ihmal etmemiş. Bakın bu çok önemlidir. Daha o zaman Türkiye'de bile doğru düzgün kadın, kızlar için mektep yok. Yani varsa da çok sayılı. Ama sen gidiyorsun Ümit Burnu'nda, bakıyorsun ki misyonerler çalışıyor
0: okul
1: burada.
0: Açıyor.
1: Ben niye yapmayayım? Ben niye kız öğrencilerimi yetiştirmeyeyim diye onları yetiştiriyor.
0: Yoksa
1: ve yanında,
0: onların eline kalacak.
1: Tabii ki. Sonra onun yanında giden, Ebu Bekir Efendi ile birlikte giden yeğeni Ömer Lütfü'nün yazdığı, sonradan yazdığı seyahatnamesi var. Orada anlatıyor. Diyor ki amcam diyor bununla da yetinmezdi. Akşamları diyor daha o ailelerin, öğrencilerin diyor babalarını, ailelerini diyor öğretirdi. Hatta diyor Türkçe ilahi okurduk. Bundan diyor duygulanır ağlarlardı anlamamalarına rağmen.
0: Demek ki his geçirebilecek evet. Kadar samimiymiş.
1: He, bunu çok böyle ince şeyle anlatır Ömer Lütfü Efendi. Düşünün bakın, orayla ilgili bile bir seyahatname yazılmış. Bizim yani nerelere nüfuz ettiğimizi gösterir. Güney Afrika'da Müslümanların çekildiği ilk fotoğraf, bakın tarihe geçmişiz, haberimiz yok. Milletimiz bilmiyor. İlk fotoğrafı çeken Ebu Bekir Efendi'ye çekilmiştir. Bütün cemaat yanındadır. Güney Afrika Müslümanları.
0: Bizim ülkemizde şöyle bir müze yapılabilir mi? Afrika'da Osmanlı.
1: Afrika müzesi yapılması lazım.
0: Yani zaten. içine konacak, buraya bakınca çok malzeme olduğu
1: çok
0: gözüküyor.
1: Çok var efendim. Neden mesela bugün Ankara'da Afrika evi var? Neden orada böyle bir şey yok?
0: O evi müzeye yanında.
1: Tabii
0: evet,
1: ki.
0: Ama yetkililerimiz duyuyor bazen.
1: Tabii.
0: İnşallah bunlar öyle faydalar sağlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tek başına Güney Afrika'yı konuşsak bitmeyecek. Öyle gözüküyor.
1: Evet efendim.
0: Yani şu kitabın her sayfasını konuşsak zaten birkaç program eder. Peki Osmanlılar Afrika'da nereleri idare etti diye de sormak istiyorum. Yani bu başlık altında. Çünkü ve şununla beraber sormak istiyorum. Bazen Osmanlılar da sömürgeciydi deniyor. İşte o da sömürgeci, bu da sömürgeci gibi bizim ülkemizde bile yaklaşanlar var. Aslında imparatorluk da değil. Hatta imparatorluk, Osmanlı Devleti kendini imparatorluk diye tanımlamıyor.
1: Devleti
0: hiçbir
1: aleyhi.
0: Zaman tanımlamadı. Evet. Bununla beraber şunu da anlatmanızı istiyorum. Çünkü siz bu konuda şerh düşmüşsünüz anlatırken. Tersine Osmanlı Devleti Afrika'yı talandan kurtardı.
1: Tabii ki.
0: Yani o gerçekten sömürgeciler geldiğinde yaşanacak zalimliklerden muhafaza etti. Hatta bunu ispatlıyorsunuz.
1: Efendim bu zaten ben değil sadece Afrika çalışmalarının duayen isimleri var. Mesela Kenyalı Profesör Engugi yakın zamanda vefat etti 90'lı yaşlarda. Ya da şu hale yaşayan Princeton Üniversitesi'nde
0: ne diyorlar?
1: Profesör Mahmut Mamdani. Bunlar ben tanıdım bu şahsiyetleri. Mesela Engugi çok güzel anlatırdı. Dedi ki bizi 1884'te Berlin Konferansı'nda parçalayan Avrupa dünyası, Batı dünyası bizim diyor bize sormadan bizi diyor Lizbon'da aynı böyle anlatıyor. Londra'da, Paris'te, Berlin'de masalarda diyor parçalarken halka sormadı, Afrikalıya sormadı ki biz burası bizim, şurası sizin. Mesela bakın bugün haritayı açın, Afrika haritasını. Mısır'la Libya'nın arasındaki Sudan'ın, Mısır, Libya ve Sudan arasındaki haritaya bakın. Bakın sanki bıçakla kesilmiş. Niye biliyor musunuz? Çünkü ne yazık ki Osmanlı gerilemeye başladığı zaman, oraları kaybetmeye başladığı zaman İngilizler diğer Batı devletleriyle anlaşarak aşağıya doğru resmen bıçakla keser gibi. Halbuki doğal sınırlar öyle değildir ki. Dağlar, tepeler vardır. Öyle bir bıçakla keser gibi kesemezsin o coğrafyanın haritası şeyini, toprağını. Nehirler vardır. Yani bu normalde anlaşmalar onlara göre yapılır. Öyle bir şey yok. Buradan aşağısı Libya, bu tarafı diyor Mısır, aşağısı da Sudan. Bu şekilde yapılmıştır ve bunu mesela niye Engugi gibi bir otorite niye demiyor ki ya işte Osmanlı da ne yazık ki Berlin Anlaşması'nda böyle dedi.
0: Şimdi yine sizin kitabınızdan bir not aktarmak istiyorum. Belki siz üstüne eklersiniz. Tombe'den bir alıntı yapmışsınız. Diyorsunuz ki şöyle diyor tarihçi. Osmanlı Devleti Platon'un ideal devletine en yakın teşekküldür. Ve sonra yine İbn Haldun'dan aktararak da şunu söylüyorsunuz. Mukaddime'de Türklerin Tolunoğullarından o zamana kadar, İbn Haldun'a kadar, Kuzey Afrika'yı Sudan'a kadar imar ettiğini kaydeder.
1: Evet.
0: Ve Libya'dan herhalde söz edeceğiz.
1: Yani bunları bakın biz değil. Mesela iki tane farklı, biri Tunuslu alim İbn Haldun. Bugün Afrika üniversitelerinin hepsindeki, Batı üniversitelerinde de okutuluyor artık. İbn Haldun tarafsızca analiz etmiştir, kaynak göstererek konuştuğu için. Bunu söyleyen, yani dediğim gibi, başka milletten bir şahsiyet.
0: O
1: coğrafyanın. Tony B. İngiliz bir tarihçi. Türkleri çok sevmese bile, bakın çok önemli bir şeydir bu. Türkleri çok seven bir adam değil Tony B. Tony B. Ermeni meselesiyle ilgili Arnold Tony B. diye geçer. Taraflı iddiaları da vardır Mavi Kitap'ta.
0: Ama...
1: Fakat buna rağmen Osmanlı'yı araştırırken, incelerken şuna bakmış adam. Demiş ki ya bu ne biçim bir, o örneği çok uzun olduğu için orada ve anlatamadım. Fakat bir, yani İngiliz gözüyle bile bir imparatorluğun diğer etnik gruplara, diğer
0: dini gruplara,
1: hem dini gruplar hem etnik gruplara, çünkü hani bizim azınlık dediğimiz gruplara
0: çok farklı antiteler var.
1: Ha, onlara ay nasıl yani tarafsız bir şekilde mahkemelerini ayrı tutup bunu mesela Kudüs'te de örnek veriyor. Yani bu

0: Onu o yüzden Platon diyor ki
1: farklı farklı alıp örneklendiriyor da.
0: Evet ve ondan diyor ki bunu ancak Platon'un idealar devletinde o hayal ettiği devlet var ya, ona herhalde diyor en yakını yani olsa olsa Osmanlı olurdu. Roma'dır demiyor. Büyük Britanya İmparatorluğu da demiyor. Bakın. Şimdi İbn Haldun aynı şekilde Türkleri anlatırken o coğrafyayı imar ettiğini yani itiraf etmiş. Neden? Çünkü kendi gezip gördüğü coğrafyadaki medreseler, camiler, yollar, kervansaraylar bunlar hep Türklerin bıraktığı yani tarihi miras. O yüzden bugün bile bırakın o coğrafyayı aşağıya indiğimiz zaman işte Güney Afrika'ya orada bile dediğim gibi yani karşınıza Mescid-ül Aziz, Sultan Abdülaziz'in ismini taşıyan camiler çıkıyor. Mesela bizim kadın hakları der bizim bazı işte gruplar kadın hakları ki ben de çok desteklerim.
1: Siz de çok diyorsunuz evet.
0: Ama tamam da kadın hakları ne kadar biliyorsun sen Ebubekir Efendi'nin kadın hakları için neler yaptığını, niye böyle bir şahsiyeti rol model olarak anlatmıyorsun gençliğe? Al sana kadın haklarının zirveye çıkarmış bir şahsiyet.
1: Hem insan hakları hem kadın hakları tabii, hem siyah hakları.
0: Afrikalı'yı rengini görmemiş bir renk körü adamdır Ebubekir Efendi. Kız eşi Afrikalı işte Rukiye Maker o çocuklar ondan olmuş. Bir tane diğer eşi Tahora o da başka bir ırktan. Ne ırk tanımış ne efendime söyleyeyim milliyet görmüş yani renk görmüş yani böyle bir şey değil. O yüzden bu şahsiyetleri bizim niye tanımamız lazım? Sadece Afrika tarihini anlamak için değil. Biz gerçekten...
1: Kendi kimlik inşamız için.
0: Biz ne bırak?
1: Gençlerimizin kimlik inşası için.
0: Tabii efendim bunu gençler bildiği zaman o zaman işte doğru istikamete varacaktır. O zaman doğru yani şeyi biraz...
1: Yani dönüp Afrika'da da olmuş işte bir şeyler.
0: Öyle değil işte.
1: O ama kadar... şimdi bakınca Avrupa ne kadar güzel diye bir cümle o kadar kolay kurulamayacak.
0: Evet. Yani gömleğin doğru iliklediğiniz zaman aşağıya doğru gidiyor değil mi? Eğer yanlış başladığı zaman istediğin kadar sırasıyla gittiğini zannet en sonunda bir tanesi çarpık olacaktır. Onun o yüzden baştan attığımız adıma dikkat etmemiz lazım. Yani
1: insan merkezli bir medeniyet nasıl olurmuş onu pekala bunlara okudukça öğrendikçe görecekler.
0: Tabii ki yani.
1: İnşallah dediğiniz gibi olur. Şimdi Libya'ya gelelim. Çünkü Libya konusunda siz diyorsunuz ki sömürgecilik mevhumunun daha iyi anlaşılması için
0: çok güzel örnekler.
1: İyi bir örnek diyorsunuz. Niçin öyle diyorsunuz? Buyurun.
0: Efendim çok güzel örnekler vardı. Libya, biz Libya'yı gerçekten, Libya bizim öncelikle Afrika'da kaybettiğimiz son topraktır. 1912 Trablusgarp Harbi ve buradan şu anda İstanbul Üniversitesi'nin o meşhur fotoğrafı var ya hani büyük taş bina. Evet. Oradan Osmanlı ordusunun oraya gönderilen ordunun çıktığına dair ben fotoğraf buldum. Çok nadir bir fotoğraf. Oradan çıkıyor yani Trablusgarp'a inecekler ve ne yazık ki bunlar şehit oldular. Birkaç subay geri geldi oradan. Esirlerimiz vardı orada. Libya'da bugün gezdiğiniz
1: Nuri
0: zaman...
1: Nuri Paşa var değil mi Libya'da?
0: Çok.
1: Enver Paşa'nın kardeşi.
0: O var. İşte Enver Paşa'nın kendisi o coğrafyada Kuşçubaşı Eşref. O zaman daha subay olan Mustafa Kemal. Orada bir gözünü zaten kaybediyor orada. Ondan sonra Nuri Jonker. Ona yazıyor sürekli mektup. Yani Ali Fuat Cebesoy çok ciddi şey var orada. Yani bir Türk şeyi orada. Kurmay kadrosu resmen Trablusgarp'ta çok ciddi savaşıyor.
1: 1551'de Trablus'un fethinden itibaren Libya'yı idaresine alıyor ve yönetiyor. Neden böyle söylüyorsunuz? Sömürgecilik mevhumunun...
0: Efendim. Asıl sebebi şu.
1: Daha iyi anlaşılması bakın, için iyi bir örnek diyorsunuz.
0: Bakın o kadar uzun seneler siz orayı yönetmişsiniz. Bütün Afrika tarihinde İstediğiniz ülkeyi getirin, Fransa, yani bunun uzmanı olduğum için söylüyorum. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Portekiz fark etmez. Hiçbir Afrika ülkesi şunu demez. Ya biz de Fransızlara kızıyorduk ama keşke şimdi bizi onlar yönetse ya da İngilizler yönetse demez. Ama bakın tarihte şöyle bir şey vuku buldu. 1912'de tüm gayretlerimize rağmen biz çekilmek zorunda kaldık Trablusgarp'tan. Çünkü aynı zamanda Balkanlarda bir Balkan Harbi patlak verdi. Sonra çekilirken bir taraftan orayı desteklemeyi bırakmadık. Sanusi hareketini destekledik. Hatta o zamanki işte oranın lideri Ahmet Sanusi geldi. O da bizi milli mücadelede destekledi.
1: Kimdi Sanusiler? Ona da bir not düşün.
0: Sanusiler efendim o bölgenin en büyük aşireti ve çok güçlü bir aşiret. Sudan'a kadar iniyorlar.
1: Aynı zamanda tarikat herhalde.
0: Evet, çok büyük bir tarikat. O tarikat devam ediyor tabii uzun seneler. Yani aslında mesela eski belgelere baktığınız zaman bir bakıyorsunuz 1800'lü yıllarda da Sudan'da Senusi ailesi var.
1: Yani direnişin de sembolüler
0: tabii,
1: çünkü.
0: Tabii. Çok büyük bir aile. Yani dolayısıyla Libya'yı, Suriye'yi her yeri desteklemişler. Çok büyük nüfus da var tabii onlarda. Tarikatın da etkisi var.
1: Şeyh Şamil'in direnişi gibi.
0: Evet,
1: gibi de.
0: Evet. O bölgenin Şeyh Şamil'i diyebiliriz. Sonra onlar tabii biz geri çekiliyoruz dediğim gibi. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor vesaire. Ama takip ediliyor Libya sürekli. Libya'da, Mısır'da ikisi de takip ediliyor. Çünkü Mısır'da da çok büyük Türk var. Türk nüfusu var. Türkçe hanedan 1950'ye kadar sarayda Türkçe konuştu Mısır'da. Mısır'ı kaybetmiş olmamıza rağmen. Kral Faruk'un ailesinden bahsediyorum. Yani Kral Faruk'a kadar. Sonra biz 1948'de efendim bize bir mektup gelmiş. Arşivde baktım. Mektupta diyor ki biz İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'nda yenildiler. Durumları iyi değil, geri çekilecekler artık yenildikleri için. Fakat buraya İngilizler kafayı koymuşlar, işgal etmeye çalışıyorlar. Sizden resmen yani yalvarıyor.
1: Gelin bizi idare edin.
0: İsmet İnönü'ye yalvarıyor resmen. Allah siz lütfen gelin bizi bu İngiliz gavuruna bırakmayın, tamam mı? Böyle söylemiş. Bırakmayın, teslim etmeyin diye.
1: Libya daha sonra işte günümüzde de Türkiye'ye aynı şeyi söyledi.
0: Tabii.
1: Ve bizim ülkemizde yalnız aynı dönemde şöyle cümleler de duyduk. Libya'da ne işimiz var?
0: Evet. Bakın o zaman efendim belki Menderes hükümetinin başka şeyini söyleyebilirsiniz ama belki bence yapmış olduğu en büyük faaliyeti Menderes hükümetinin 1950'de tabii Celal Bayar var ki oralarda savaşmış bir adam, esir düşmüş bir adam Celal Bayar. O coğrafyayı çok iyi biliyor. Çok önemli bir şey yapıyorlar. Bizim emekli generalleri alıp Libya'ya yolluyorlar. Libya'nın milli ordusunu kurmak için. Libya'nın 1949-50'lerde Libya'da 20-30 tane Türk generali var. Emekli general ki bunların hepsi Kurtuluş Savaşı gazisi. Paşalar. Libya'nın bu yazışmaları inceledim. Bu benim bir başka kitabım var. Onda çıktı. Bu bahsettiğim belgeler, Türkiye-Afrika ilişkileri diye. Sırf belgedir o kitap. Orada bir bir okuyorsunuz bunları. Libya'yı resmen inşa etmişler ve Libya'ya havan topu, doğru ağır silah yollamışlar. Yani Menderes hükümetinin 52'ye kadar, 52-53'e kadar çok büyük bir hamlesi var Libya'da. Bunu görmezden geliyoruz. Hatta bir video paylaşmıştım. Celal Bayar Turgut Reis'in mezarını ziyaret ediyor. O zaman Bingazi'de. Çok önemli bir şey var burada bakın. Sadullah Koloğlu Bingazi doğumlu bir Türk. Libya'yı kaybedince onunla o zaman tabii genç bir çocuk geliyor Anadolu'ya. Siyasal mezunu olduğu için kaymakam oluyor Türkiye'de. Hatta Trabzon'da bile kaymakamlık yapıyor. Trabzon'da Arap kaymakam derler onlar Libya'da doğduğu için. Abi Arap değil, Türk. Karaman Türk'ü. Sonra Hakkari Valiliği'nden emekli oluyor. Arapçayı çok iyi bildiği için Bingazi doğumlu. Diyorlar ki ya Libya'ya bir başbakan lazım. Libyalılar istiyor çünkü Türk. Bunu yollayalım. Sadullah Koloğlu Libya'nın ilk Türk ilk başbakanı oluyor. Bakın Libya'nın, yani modern Libya'nın 1952'deki ilk başbakanı Sadullah Koloğlu, bizim eski Hakkari valimiz. Şimdi böyle bir şey tarihte yoktur efendim. Bakın bunu o yüzden...
1: Aile efradından başka insanlar da var halen. Oğlu, gazeteci
0: Orhan
1: var.
0: Koloğlu, evet. Tabii merhum Orhan Koloğlu çok değerli
1: Sina
0: bir gazeteci.
1: Koloğlu var.
0: Sina Koloğlu yaşıyor bir tane zaten yeğenidir Sina Koloğlu yaşıyor. Spor gazetecisidir. Tanışırım kendisiyle. Yine kızı var Meyve Koloğlu. Bunlar yaşıyorlar zaten, evet. Ailenin kısmı İstanbul'da. Yani demek istediğim mesele şudur. Biz Libya'da bıraktığımız sadece bu miras bile hiçbir tarihte bu belgesel yapılması gereken bir şeydir. Size geliyor Libya halkı diyor ki ya bizi siz çok adaletli yönettiniz, gelin tekrar yönetin. Ve biz Libya'ya, Libya'nın ilk başbakanı Türk oluyor. Mezarı Sadullah Koloğlu orada vefat ediyor. Başbakan olarak Bingazi'dir mezarı. Böyle bir tarih yoktur efendim. Batı'nın Afrika talanında hiç kimseye
1: aman
0: nasip olmamıştır.
1: Bir daha gel diye çağrılan hiç kimse olmadığı, evet, gibi lanet olsun diyorlar.
0: Tabii ki öyle onu bırakın. Bu bahsettiğimiz batılı devletler bugün Afrika ülkelerine ceset teslim ediyorlar. Bir zamanlar öldürdükleri krallarının kafataslarını yolluyorlar işte. Alın aradaki farkı, halkımız buradan değerlendirsin.
1: Şimdi geçen sefer Batı'nın Afrika talanında söz etmiştiniz. Barack Obama'nın dedesinin de bu sömürgeciliğin kurbanı, önemli bir profil olduğunu. Bu sefer kitabınızdan not aldım. Orayı okuyacağım ama okumakta da güçlük çekeceğim. Çünkü gerçekten çok feci şeyler yaşamış gözüküyor. Ve bütün bu yaşananlara nispetle de Amerikan başkanının başkan olduğu dönemde bu konuda tek cümle etmiş olmaması bir sürü şey söylüyor.
0: Yahudi lobisi.
1: Bir tane şey söylemeyelim ama bir sürü şey söylüyor. Yani üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bunu bir tarihçiden alıntılamışsınız. Hüseyin Onyago, Obama'nın dul kalan eşine göre İngiliz askerleri,
0: evet,
1: onun tırnaklarına ve kalçalarına iğne batırıp başka şeyler yapıyorlar. Oraları geçiyorum. Yani çok vahşi şeyler, evet, yapıyorlar. Evet, metal çubuklarla. Evet, yani okumakta güçlük çekiyorum. Epey bir şey, yani akla hayale gelmeyecek korkunçluklar yapıyorlar.
0: Evet.
1: Okunabilir şeyler, tekme atılması, dövülmesi, elektrik şoku. Bu arada oradaki başka insanlara da, kadınların boğulması, su altında tutulması onunla beraber.
0: Tecavüzü.
1: Evet, bira şişeleri, bıçaklar, bunlarla yapılan şeyleri de söylemiyorum. Erkeklere de. Yani hani işkencenin akla hayale gelmemiş şekli. Hatta silah fıçıları, bıçaklar, yılanlar, haşerat da kullanılmış bu, evet, işkencelerde. Ama tekrar söylüyorum, yine kitabınızdan referansla, Barack Obama'nın dedesi de bu korkunç hadiseyinin mağdurlarından İngilizler tarafından yapılmış. Bu neydi? Bir de onu söyleyin tekrar. Ne oldu da?
0: Hüseyin Barack Obama da onlardan biri tabii.
1: Evet.
0: 1952 yılında İngilizlere Kikuyu halkı, Kenya'nın meşhur büyük kabilesi, kafa tutmaya başladı. Yeter dediler bizi sömürdüğünüz. Kikuyu halkının liderlerinden biri işte Jomo Kenyatta. Sonradan Kenya'nın kurucusu oluyor, ilk cumhurbaşkanı. Tabii içinde entelektüeller var. O zaman hatırlıyor bunu işte. Az önce bahsettiğim duayen Kenyalı tarihçi Engugi Hoca, Engugi Tago. O hatırlıyor, o demişti. Ben çocuktum diyor. Ne yazık ki köyümüzü talan ettiler, yakıp yıktılar. Bir de aç kalalım diye diyor köyleri yakıyorlar. Hani tahılları yakıyorlar. Kenya'nın
1: İsrail gibi.
0: Tabii ki İsrail de çok yapar onu. İsrail zeytin ağaçlarını bile kaldırdı. Ki yani Filistin'in tek geliri o bölgede.
1: Su kuyusuna 2 metre fazla kazdın diye beton döken.

0: bir ordu var. Onunla da kıyım yapıyor. Ya yani onlar da Afrikalı. Resmen Afrikalıyı Afrikalıya kırdırıyor. Fakat işkence yapan komutanlar İngiliz. Bunların içinde işte kaçanlar var. Kikuyu halkında içinde bunları hatırlayanlar vardı. Yani 2021 yılında yani 80-90 yaşında olanlar var. İşte
1: o kitaplara da düşmüş yani neticede.
0: Tabii o rapor onlar aslında şey raporları. Yani onlardan
1: Amerikalı
0: alıntı.
1: Mı İngiliz mi o?
0: Amerikalı
1: isim.
0: O şey kullandığım kaynak. Bunlar o yüzden kayda geçmişler ve ne yazık ki fakat tabii 2021 yılında artık Kenya ile olan ilişkilerin düzeltilmesi için Kenya'ya çok büyük ödedim. Bir tazminat ödedi. Bu tarihi mirasının yani İngilizlerin bıraktığı mirasın kanlı bir örneğidir yani Kenya'da.
1: Mahmut Mamdani Yurttaş ve Özne adlı kitabından Afrika Sömürge Devleti'ne dair bir tespit aktarmışsınız kitabınızda. Tek bir hegemonik otorite altında iki güç biçimi olan çatallı bir devlet biçimini almasıdır. Afrika'daki sömürge devleti ikiye bölündü. Sömürge Avrupa nüfusu için bir devlet ve yerli nüfus için bir devlet. Bu ne demek? Anlatır mısınız?
0: Mamdani Hoca o kitabım...
1: Bu uzun tabii de ben okumuyorum.
0: Evet, kitabı ben bana bir review yazdırmışlardı.
1: Yani o yönetim biçimiyle ilgili.
0: Burada zaten aslında
1: sömürge devletini.
0: Kitabın başlığında belli. Yani citizen subject diye dediğiniz gibi yurttaş ve vatandaş. Şimdi toplumu ikiye bölmüş. Daha önceki programda bahsetmiştim. Tekrar hatırlatayım. İngiliz sömürgeciliği bunu kanuna koymuştur. Yani bir beyaz adam vardır ülkede, bir de diğerleri. Bu o yüzden yurttaş ve vatandaş. Yani tebea, birisi tebea oluyor. Yani bizim hükmümüz altındaki herkes. Diğeri de vatandaş. Vatandaşlık hakları olan, işte toprak alabilen. Efendim, söyleyeyim.
1: Onlar Avrupa vatandaşı.
0: Onlar beyaz vatandaş. Onun bir ya da Hristiyan da olabilir.
1: Ya da işbirlikçisi herhalde.
0: Mesela onlar toprak alabilir. Beyaz mesela Lübnanlı
1: çünkü
0: Hristiyan.
1: Çünkü kendisi orada olmadığı zaman o düzeni devam ettirmesi tabii. Gerekiyor. Nitekim darbeler yoluyla Fransa'da, İngiltere'de, kıtada
0: çok devam ediyor.
1: Yıllarca sürdürülebilir bir sömürgecilik modeli geliştirdiler.
0: Devam etti tabii. Evet. O sayede. Mamdani Hoca'nın kitabı onun üzerine kuruludur. Onu kastettiği odur. Yani ve kendisi de bunun çok büyük çilelerini çekti. 1990'larda geliyor Cape Town Üniversitesi'ne hocalık yapmaya. Sırf adam Müslüman olduğu için Mamdani Hoca ki dünya otoritesi adam bu sahada. Sonra almıyorlar onu. 2016 yılında ondan özür dilemek için o zaman bizim rektör Max Price'dı. Cape Town Üniversitesi'nin rektörü. O davet etti. Ondan bir özür mahiyetinde bir program yapıldı. O zaman bayağı sohbet etmiştim Mahmut Hoca'yla.
1: Affetti mi?
0: Yani affetmedi. Niye affetmedi biliyor musunuz? Çünkü dedi burada dedi beyaz hegemonyası devam ediyor dedi. Ben dedi yani tamam teşekkür ederim dedi. Anlattı hani başına gelen benim gibi kaç kişi acaba affeder mi dedi. Yani benim affetmem neyi değiştirir? Hakikaten bugün bakıyoruz Güney Afrika'da hala büyük çiftlik sahipleri az önce yine daha önceki programda bahsetmiştim. Mesela yani bir şehrin ya da bir semtin adı işte Kirstenbosch.
1: Kalabiliyor. Evet.
0: Yani işte
1: peki bu şirketler ve sömürge devletleri başlığında ne söylersiniz? Çünkü bu da talanın
0: bir parçası.
1: Evet. Nedir
0: efendim,
1: o?
0: Şirketleri zaten mesela çok açık örnek vereyim. Nelson Mandela'yı 1990'da dışarı çıkarmadan önce 94'te tamamen şey yapıldı ama 90'da ev hapsine alındı. 90'da ona dediler ki biz senin yani 27 yıl hapis yattıktan sonra anladık ki sen bizle bir işbirliği yapabilirsin. Fakat bizim senden istediğimiz şudur, dışarı

0: çıkıp Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olacaksın kesin. Çünkü çok büyük bir siyahi nüfus var. Seçime giderse kazanırsın. Senin kazanırsan beyazları dışarı atmayacaksın. Kovmayacaksın ülkeden. Bir şart buydu. İkinci şart da şuydu. Bizim işte 49 yıllığına, 99 yıllığına imzaladığımız şirketlerimiz var. O işte elmas madenleri, altın madenleri, yani aslında ülkenin en büyük zenginlikleri. Natal'de, Kimberley'de, Johannesburg'da. Bunlara dokunmayacaksın. Bu şirketler devam edecek. Bu şirketlerin ne yazık ki şeyi, hala bazılarını devlet el koymak zorunda kaldı. Çünkü 99 yıl dediğin senin daha bir 70 sene beklemen
1: İyi
0: lazım.
1: İyi müsaade edebilmiş. Onu da yapamayabilirdi.
0: Bütün gücü eline alınca bunların birçoğunu yıktı. Bazılarını yıkamadı. Ne yazık ki, niye biliyor musunuz? Yıkamadığı şirketlerin içinde Güney Afrika'nın yerli Yahudi zenginleri var. Onları yıkamadı. Çünkü onların, yani yerli adam oralı, beyaz, Yahudi.
1: Ama işte demek ki zamanında düşünülerek verilmiş.
0: Tabii ki, yani anlaşma yapılmış ve yani neticede orası da bir hukuk devleti, öyle ya da böyle. Bugün o hala, yani bugün Cape Town şehrinin en zengin aileleri hala Yahudiler.
1: Evet. Peki kölelik bahsinden de Afrika'dan konuşunca konuşmak gerekiyor. Kitabınızda yine ilginç bir not var. İncil'deki bazı bölümler kölelikle ilgili
0: çıkarılıyor.
1: Evet, çıkarılmış. Yani başka bir İncil. Zaten İncil hani 500 kitap bir araya gelip toplanmış ama yine de içinde demek bir takım gerçek ayetler var ki kölelere nasıl davranılacağını, evet, söylüyor. Ama onları
0: çıkarıyorlar çünkü isyana sebep oluyor bir bölgede, Afrika'da. Bakıyorlar ki böyle olmayacak. Afrikalı kölelere, onların kiliselerine Afrikalılar için bir İncil yazıyorlar. Onların çıkarılmış olan İncil. Ne yazık ki bu İncil'ler bugün tabii üniversitelerde okutuluyor bu dersler. Bunu unutmamak lazım. Afrika üniversiteleri bunun farkındadır. Bu Batı'nın Afrika'ya yaptığı zulmü, yani zihinsel talanı da buradan bahsetmek lazım. Yani zihinsel sömürüyü bu şekilde, mesela bakıyorsun ki işte itaat et. Şeye itaat et, sadece sahibine itaat et, ama öyle demiyor. Bir diğer ayette diyor ki, İncil'deki ayette diyelim ki, o da ne kadar doğru, ama işte bazıları doğru ki işine gelmiyor onların. Diyor ki işte kölene böyle davranamazsın, kölenin de hakkı vardır. O ayetleri çıkarmışlar. Bunları o yüzden benim ders notlarımdan aslında tabii topladığım bilgiler de onlar. Kitabıma o yüzden aldım. Halbuki mesela kölelikte bizde azat sistemi vardır Osmanlı'da.
1: O çünkü, hayır şey, İslam da zaten onu tavsiye ediyor yani.
0: Tabii.
1: Azat etmeyi. Çünkü şimdi belki bugünün kafasıyla anlamıyoruz da, yani bir şekilde savaşlarla şunla bunla insanlar geliyorlar. Ama ona da yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin yani.
0: Tabii. Ailenin parçası oluyor.
1: Daha ne olsun yani, işte kural olarak çok şey bir kural konulmuş yani.
0: Bizde en iyi, en çok sevap kazanılma Osmanlı kültürünün bir parçasıdır. Eğer çok büyük bir sevap kazanmak istiyorsan ya da büyük
1: köle azat edeceksin.
0: Köle azat edeceksin.
1: Peki Beşir Ağa'yı anlatın o zaman, ona yer vermişsiniz.
0: Efendim, Beşir Ağa bunlardan biri, azat edilmiş bir köle. Aynı zamanda harem ağası oluyor. O kadar zengin oluyor ki şu anda Topkapı Sarayı'nda kütüphanesi vardır hala ondan
1: çok
0: kalan.
1: Çok da hayırsever tabii bu.
0: Çok hayırsever. Birçok yere çeşme, cami yaptırıyor ki Topkapı Sarayı'ndaki cami
1: Afrika'ya
0: onundur.
1: Herhalde.
0: Mesela İzmir'de bilinmez pek ama Kızlar Ağası Hanı vardır. Çok tarihi bir bina, çok güzel. O binayı yaptıran bizim Kızlar Ağası Hanı, çünkü Kızlar Ağası
1: Beşir Ağa
0: idi Beşir Ağa. O yüzden Beşir Ağa yaptırmıştır. Yani buna benzer ki İzmir'de çok vardır, Ege kıyılarına gelen.
1: Kökeni neresi Beşir Ağa?
0: Beşir Ağa Sudan kökenli.
1: Sudan.

0: Habeş kökenidir.
1: Habeş. Affedersiniz. Oraya da bir şey yapmış mı?
0: Oraya inmemiş tabii ki.
1: Hayır,
0: yok. Bir
1: şey,
0: bilgimiz yok.
1: Uzaktan da.
0: Öyle bir kaynak okumadım.
1: Belki yani. De vardır.
0: Olabilir tabii ki. Fakat Beşir Ağa gibi birçok bizde siyahi devlete çalışan çok önemli şahsiyetler de vardı. Çok yakın zamana kadar hatta işte Zenci Musa gibi Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetleri oldu. Yüzbaşı Mesut, dünyanın ilk siyahi pilotu İzmirli, Mecidiye Mahallesi'nde doğduğunu buldum. Pilot Ahmet Ali Çelik'ten Arap Ali diye geçiyor belgede. Bunlar mesela kaç kişi tanıyor? İzmirli'yi
1: pilot olmuş.
0: Tanımıyor. Pilot oluyor. Dünyanın ilk siyahi pilotu. Bugün yazın mesela internette çıkar yani Ahmet Ali Çelik'ten ama biz mesela bunu ne kadar tanıyoruz? Geçen sene bir Afrika Ekonomi Forumu yapıldı. Ben söyledim. Niye Ahmet Ali Çelik'ten fotoğrafını asmıyorsunuz? Yüzün üzerinde Afrikalı delege diplomat geldi. Desin ki kimdir bu kardeşim? Kardeşim bu dünyanın ilk siyahi pilotu. Sizi batı talan ederken bakın bizim yetiştirdiğimiz pilot semalarda uçuyordu. Bu adam da Ebu Bekir Efendi sizi Afrika'da eğitiyordu. Yani soft power diyoruz ama al sana soft power. Yine yaptıkların ortada.
1: Şimdi son iki dakikamız çok az kaldı vakit ama. Şimdi burada bir İngiliz diplomattan aktarmışsınız notlarından. Şöyle söylüyor. Osmanlı ordusu hareket halindeyken geçtikleri yerlerde ahalinin yağmaya uğraması, kadınlarına taarruz edilmesi gibi ahvalden şikayet edildiği vaki değildir. Askerler elde etmek istedikleri eşyayı bedelini peşin olarak verir ve satın alırlar. Türklerin ordugahı daima temiz, daima paktır. Bizde en medeni milletin en iyi şehri dahi o kadar temiz değildir.
0: Osmanlı Devleti konsolosu. İngiliz evet. Konsolosu Ricot yazmış bunu.
1: Hangi yıl?
0: 16. yüzyıl.
1: 16. yüzyıl.
0: 1665.
1: 17, evet yazmışsınız. Ha.
0: 17. yüzyıl.
1: Şimdi ama bir taraftan da son not Koç Üniversitesi yayınlarından Osmanlılar ve Afrika Talanı diye bir kitap yayınlanmış. Bu da tam tersini anlatıyor. Bu kitabın girişinde herhangi bir şekilde şerh düşülmüş mü merak ettim size soruyorum.
0: O kitaptan hiç haberim yok. Ben yani ciddi çalışmalara dikkat ediyorum. Öyle.
1: Hayır ama biz bunu ne maksatla bastık?
0: O bahsettiğiniz sizin şeyin çevirisidir. O Mustafa Minavi denilen bir şey var. Yani bunlar ne yazık ki yani misyoner gibi çalışan.
1: Hayır batıya. Bazen çevirirsiniz hani haberdar olsunlar diye. Ama o zaman girişinde, ön sözünde bir şey yazmanız gerekir.
0: Ama Koç Üniversitesi'nin böyle gafları var.
1: Öyle mi?
0: Onu ben kasıtlı olarak yaptığını zannediyorum.
1: Hayır ama. Girişinde yazı varsa.
0: Yok.
1: Yani bu buradaki yazılanlar.
0: Ona bir review yazdım ben o kitaba. O yazarı da tanıyorum. Yazar da o yüzden bizi sevmez. Çünkü söylediklerinin hepsi yalan. Açık yani propaganda yapmış utanmadan. Ondan dolayı da İngiltere'den ödül aldı. Şimdi üniversitede hoca oldu.
1: Bu yani, çok önemli son notunuz.
0: Ne yazık ki öyle.
1: Dikkate değer. Evet kapatıyoruz son kez. Kitapları tekrar gösteriyorum. Başkonsolos Afrika'daki son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Kırmızı Kedi yayınlarından. Bu bir roman ama tarihi roman. Yine Halim Gençoğlu'nun Batı'nın Afrika Talanı, Afrika Tarihinde Sömürgecilik ve Soykırımlar. Sadece Güney Afrika'da Osmanlı izleri, daha doğrusu arşivleri, bunun kronikten çıkan başka versiyonu da var. Evet Halim Gençoğlu'yla Osmanlı Afrika bahsini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Sevgili seyirciler, yaptığım işin güzel tarafı birçok aracı tabii ki daha piyasaya çıkmadan, yollara çıkmadan görmek. İşte onlardan bir tanesi de hemen yanımda duruyor. Sizlere Cayenne'i, yeni Cayenne elektrikli versiyonunu tanıtmıştık ama Cayenne elektrikliğin kupe versiyonu da işte ilk kez burada bizlere gösterildi. Bu tabii ki daha sonra piyasaya çıkacak. Cayenne elektriği görmüştünüz. Birçok temel şey aynı aslında. Aynı platformda yapılıyor ve normal Cayenne'e göre içten yanmalı versiyona göre farklı bir platformda, elektrikli bir platform üzerinde üretiliyor. Bu da aynı şekilde. Ön yüze baktığımızda hafif makanı andırdığını söyleyebilirim. Tabii ki farlar inceltilmiş. Daha aşağı doğru alçak bir kaput var burada ve yanlarda da hafif çıkıntılar var gördüğünüz gibi. Bu böyle sanki biraz daha kürek gibi, hani yolu kazır gibi, yapışır gibi gittiğini de bana çağrıştırıyor. Ön yüzü dediğim gibi ailenin diğer üyelerini çağrıştırabiliyor ama çok güçlü bir yapısı var. Buraya baktığımızda dikey hava kanallarını da görüyoruz yine. Ön taraftaki bu parlak detaylarda yine aracın hava akışını bize gösteriyor. Bunlar tabii ki biliyorsunuz hareketli flaplar, tabii ki hızına göre çalışıyor. İnanılmaz sistemler var. Gerçekten çok etkilendim dinlerken. Şöyle aracın yanına doğru geldiğimizde elektrik yazısını burada da görüyoruz. Nedir SUV ile farkı kupenin? Bu bölüm omuz çizgisi, alt bölüm tamamen aynı. Fark burada başlıyor. İşte üst bölümde, yani kabinin üst kısmında daha aşağı doğru alçalan bir yapısı var. Ve hemen üst tarafta da bir cam tavan var görmüş olduğunuz gibi. Bu standart olarak geliyor. Açılmıyor bu cam tavan ama içerisini oldukça aydınlık, ferah tutuyor. Ve müşterilerin de çok tercih ettiği bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir özelliğinden daha bahsedeyim. Kapıyı böyle açtınız. Geride durduğunuz zaman, sensörlere yakın durmadığınız zaman bakın kapı kendi kendine açıldı. Hiç zorlanmadan. İçerisi de aynı Cayenne elektrik SUV gibi birebir aynı, göstergeler aynı, bütün multimedya ekranları aynı ve şu anda da görüyorsunuz bakın inanılmaz bir görsel var. Kullanıcı odaklı, sürücü için düşünülmüş her şey. Kavisli ekranlar, ortada da bir kavisli ekran var. Bu da oldukça bir mühendislik gerektiren bir şey aslında. Çok şık duruyor. Orta konsol kalın, hem sürücüyü hem yolcuyu ayırıyor. Tabii ki fark burada şu koltuklarda kaynaklanıyor. Bunlar sportif koltuklar, daha fazla sürücüyü kavruyor. Yan destekleri, bel destekleri biraz daha fazla. Kafalıklar görmüş olduğunuz gibi daha sportif. Evet, aracın içi aynı Cayenne elektrik SUV gibi dedik. Buradaki şu özelliği de göstereyim size, bakın. Bu düğmeye bastığımda kapı kendi kendine de kapanıyor. Siz de yorulmuyorsunuz. Arkaya doğru alçalan tavan çizgisi onu gerçekten çok daha sportif, çok daha dinamik yapmış. Peki bu sportifliği arkada başka ne destekliyor derseniz, işte bu kendi kendine kalkan, hıza göre kalkan kanat destekliyor. Bunu içeriden de ayarlayabiliyorsunuz. İşte bu kanat kalktıktan sonra alttaki bu boşluk, arkadan bakınca çok beğenmedim onu söyleyeyim. Hani aracın genel yapısını beğendim ama şuradaki bu boşluğun görseli bence çok güzel durmamış. Ama şu alttaki Porsche yazısı ve LED ışık çizgisi incelik olarak baktığımızda işçilikte çok üst düzey, çok şık duruyor. Bu kısım çok güzel.

Ve hemen şu detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkada tamponun içine entegre edilmiş hareketli flaplar var. Bunlar da arkaya doğru uzayarak aracın aerodinamiğine katkı sağlıyor. Peki bu aracın aerodinamiği ne kadar diyeceksiniz? SUV ile kıyasladığımızda 0,25 CD Cayenne Elektrik SUV'nin sürtünme katsayısı, 0,23 ise kupenin, bu kasanın, bu gövdenin sürtünme katsayısı. Bu ona aşağı yukarı bir 17-18 kilometrelik daha fazla menzil sağlıyor. Tabii ki bu haliyle daha aerodinamik olduğu için. Yalnız size SUV anlatırken, yani Cayenne elektriği anlatırken birçok özellikten bahsetmiştim. Bataryanın nasıl döşendiği, termal ısı yönetiminin nasıl olduğu, aynısı bunda da var. Batarya hem alttan hem üstten ısıtılıyor ve soğutuluyor. Bu da daha verimli çalışmasını sağlıyor. Gerçekten etkileyici menzillere sahip, hele hele böyle bir performans söz konusu olduğunda. Motorla ilgili bir, yani daha doğrusu performansla ilgili bir değişiklik var mı derseniz, performansla ilgili bir değişiklik yok. İkisi de aynı özelliklere sahip, hem SUV hem kupe versiyonu. Ama farklar az önce belirttiğim gibi işte tavan çizgisiyle başlayıp içerideki koltuklar, arkadaki kanat detayları derken böyle bir fark oluşmuş. Bakalım pazarda hangisi öne çıkacak, onu ben de merakla bekliyorum. Bu daha ziyade bence gençlere hitap ediyor. Daha böyle hani yaşı daha genç olanlar için daha dinamik bir sürüş karakteri. Ama şunu da unutmamak lazım. Sürüş ihtiyaçlarınızda neye ihtiyaç varsa onu tercih etmek tabii ki daha iyi. İkisi de birbirinden güzel aslında. Ama bu dediğim gibi daha genç, daha dinamik, daha sportif duruyor. Pazarda bunun benzerlerini biliyorsunuz. Daha önce de görmüştük. Yine Alman markalarda bu tasarımlar ortaya çıkmıştı. Ondan sonra da bu tasarım pazarda tuttuğu için her marka bu gövde tipinde araçlar üretmeye başladı. Sadece gövde tipi değil tabii ki. Bu aracın özellikle 3,5 tonluk çekme kapasitesinin de altını çizmek istiyorum. Bir elektrikli aracın 3,5 ton bir yük çektiğini düşünün arkada. Dolayısıyla Cayenne Elektrik dağda, karda, arazide, otobanda, tatile giderken veya arkada bir yük çekerken birçok alanda sizin beklentinizi karşılıyor ve ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Evet, Cayenne elektrik kupeyle beraberdik. Ön gösterimi bu kadar inceleyebildik. Tabii ki bunu kullanamamıştık. Daha sonra bunun da sürüşleri olduğunda kullanırız inşallah diyelim. Ama size 8. etapta SUV versiyonunun sürüş özelliklerini ve off-road'daki yapmış olduğumuz sürüşleri göstermiştik. Umarım beğenmişsinizdir ki böyle bir aracı beğenmemek pek de mümkün değil aslında biliyorsunuz. Birçok insanın hayalini süsleyen dream car tabir ettiğimiz otomobillerden, markalardan bir tanesi. Ben de çok keyif aldım böyle bir aracı incelemekten. Özellikle de teknolojik ve teknik detaylarını dinlemekten. Evet, ben size kısaca bunu anlattım. Eğer bu araçla ilgili daha fazla bilgi almak, daha teknik detay almak istiyorsanız bizim bir önceki videomuzu, yani Cayenne elektrik SUV videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz şu: elektrik motorun ömrü benzinli motorun ömrüyle kıyaslanırsa nasıl bir sonuç çıkar? Elektrik motorun tamiri var mıdır? Ya ben buradan aklıma gelen bir şey eklemek istiyorum buraya. Hani biz Türkiye'de şöyle bir klişe vardı ya, ya bu 100 bin olmuş bu araba artık, hani bitmiş, ömrünü tamamlamış, 100 binin üstünde araç alınmaz, böyle bir yerleşik bir kanı vardı. Bana göre doğru değil ama burada da herhalde ona benzer bir şey merak ediliyor. Yani elektrik motorun ömrü ne kadardır, kaç bin kilometredir, normal içten yanmalı ile kıyaslarsak, benzinli demiş, içten yanmalı, nasıl bir sonuç çıkar? Bir de bozulursa bu elektrik motoru, gücü veren motor tamir olur mu?
1: Şimdi Murat, bir kere bir genelleme yapmak ne yazık ki mümkün değil. Demin senin de söylediğin.

0: gibi 100 bin kilometrede problem çıkaran, revizyon edilmesi veya değiştirilmesi gereken içten yanmalı motorlar olduğu gibi 1 milyon kilometre giden içten yanmalı motorlar da var. Bu elektrikli motorlar için de aynı
1: ama
0: şey.
1: Ama günümüzde herhalde kalmadı artık o 100 bin şey, yani o kadar.
0: Yok,
1: bir
0: yani,
1: teknoloji
0: yani
1: gelişti ki.
0: 200-300 bin kilometreden daha az giden kalmadı ama milyon kilometre yapanları da
1: evet,
0: var. Yani,
1: var.
0: Yani hani
1: o da tabii iyi bakımla bu arada. Hani milyonu yapan da
0: tabii ki tabii ki bakımla ilgili ama yani bir de kaliteyle de doğru orantılı. Bu verdiğiniz parayla da doğru orantılı. Yani hani 10 liraya satılan otomobille aynı özelliklere sahip otomobille 20 liraya satılan aynı özellikteki otomobil aynı olması bekleyemeyiz. Bu elektrikli araçlar için de aynı şey söz konusu. Orada da çok rekabetçi markalar var. Buna mukabil çok ucuz markalar var. Yani bunların da motor ömürlerinin bu doğrultuda kendi maliyetleriyle, kaliteleriyle, hangi kökenden geldikleriyle, global ilişkileriyle doğru orantılı olacağını
1: şey gibi desek olur mu? Hani bu televizyonlar işte LED TV'ler çıktı, LCD'ler çıktı falan. Bir ucuzları var, bir de hani pahalı diyelim adına. Pahalı ama işte belli bir kalitede. Ötekinin tüpü ya da işte LED'leri ne bileyim daha kısa sürede 6 ayda, 1 senede, 2 senede bozuluyor. Diğerini 10 sene kullanıyorsun. Bunun gibi bir şeye mi bağlamak istedin?
0: %100 aynı cevabı vermek istedim ben de. Yani tabii ki bunun kalitesiyle doğru oldu. Ama günün sonunda mekanik olarak, elektrik olarak, elektronik olarak üretilen her şeyin tamiratı vardır. Motorlar, bu araçlar elektrikli araçlar ve elektronik araçlar gibi görünse de motorların içi çok fazla mekanik aslında. Bu motorların ömürleri geldiği zaman içten yanmalı motorlar gibi revizyonların yapılamaması için hiç sebep yok.
1: Hı hı. Yani normal motorda da zaten ne kadar rektifiye edebiliyorsan belli bir limitte bir yerden sonra onlar bile ama şey olmuyor değil mi? Rektifiye olmuyor. Motoru değiştiriyorsun, yenisini koyuyorsun. Burada da aynı seçeneğin var sonuçta.
0: Yani belli bir yerden sonra revizyon maliyeti yeni motor alma maliyetini geçiyor.
1: Evet.
0: O zaman efektif olmaktan çıkıyor. Aynı şekilde elektrikli motorlar için de dediğim gibi yani bu konu benim çok uzmanı olduğum bir konu değil. Olmadığı gibi bunun şu anda dünyada da bunun çok uzmanı olan birilerinin olduğunu
1: onu
0: zannetmiyorum.
1: Onu söyleyecektim yani bu daha böyle bir geçmişi olan bir şey değil ki. Böyle biraz oturacak hayatımızda bir şeyleri yaşayacağız ondan sonra çok bir değerlendirme yapabileceğiz.
0: Ama şöyle söyleyeyim yani madem içten yanmalı motorlardan bir örnek verdin. Şöyle bir örnek vereyim. Benim çok bu konu çok iyi bildiğim ve 50 senedir içinde olduğum bir konu. Bundan 40 sene önce 50 sene önce motorlar rektifiye edilirdi. İşte silindirleri rektifiye edilirdi. Crank milleri taşlandırdı. İşte kolları rektifiye edilirdi. Piston kolları. İşte silindir kapakları, subapları değiştirirdi. Yuvaları taşlanırdı falan falan falan. Bu bütün maliyetler yapılıp hepsi tek tek yenilenirdi. Sonra yavaş yavaş bu azalmaya başladı. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki neredeyse eski motorunuzu rektifiye ettirmektense bir tane yedek parça olarak yarım motor almak neredeyse aynı paraya geldi. Elektrikli motorlarda araçlarda belki böyle olacak. Yani dediğim gibi şu anda sadece bir tahmin yürütüyorum.
1: Yani maliyetler belki, belli olması lazım.
0: Belki motoru söküp de içindeki işte bobinini, yastıklarını, ona benzer aksamlarını değiştirmek yerine komplesini almak daha ucuza gelecek. Yani bunlar hep biz için.
1: Üretim maliyetleri hani düşüyor ya sayılar arttıkça. Belki o dönem geldiğinde hakikaten çok daha hesaplı bir hale gelebilir bu da.
0: Bir de Murat, bütün dünyada son özellikle 5 ila 10 senedir de Türkiye'de artık işçilik maliyetleri çok yükseldi. Hı hı. Yani el emeği, işçilik maliyetleri inanılmaz yükseldi. Artık eskisi gibi rektifiyecilere
1: usta da kalmadı desek.
0: Evet, kalmadı. Ne yazık ki zaten ondan bu noktaya geldi. Tamirci ustaların günlerce, haftalarca o motorla uğraşması, rektifiyecilerin uğraşması, bunların yedek parçalarının gelmesi, baktığınız zaman alacağınız yeni motor maliyetinin ya birazcık altında ya da ona eşit maliyet çıkıyor. Risk
1: ve sonuç için garanti değil, onu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Hani o ustayı tanımıyorsanız, güvenmiyorsanız, bilmiyorsanız şeyini, ne çıkacağı da ilk kez şey yapıyorsanız böyle bir işlem.
0: Hem usta hem parça.

0: Çünkü bir parça kullanıyorsunuz. Evet. O kullanılan parçaların çok büyük bir kısmı yan sanayi parçalar. Dolayısıyla iş bu tarafa gitti. Elektrikli de eminim buna benzer şey de olacaktır.
1: Evet, teşekkür ediyorum Serdar abi. Gene güzel, keyifli bir sohbet oldu. Biz hem aramızda da konuşuyoruz, soruları da yanıtlıyoruz. Haftaya yeni bir soru bekliyorum sizlerden, güzel bir soruyla. Serdar abiyle beraber yine burada olacağız. 8. etapta sıra geldi veri analiz bölümümüze ve her zaman olduğu gibi Salih Çiçek bizlerle beraber. Bu haftaki konumuz aslında oldukça ilginç, çünkü otomotivde hep şundan bahsediyoruz. Avrupa'ya kıyasladığımızda kişi sayısına göre araç sayımız, araç parkımız düşük diyoruz. Bu sıralamada gerilerdeyiz diyoruz ama peki ehliyet konusunda neredeyiz? Yani araç başına kaç ehliyet düşüyor ya da kaç ehliyete kaç araç düşüyor? Bunları şimdi Salih'ten dinleyeceğiz. Oldukça ilginç bir istatistik. Senin bu konuda bir gruplaman var, bir çalışman var. Onlardan bahsedersen bakalım sonra konu nereye gidecek?
2: Evet. Şimdi girişte söylediğin gibi araç sayısı bir temel kriter ama bundan çok daha önemli. Çünkü araç sahibi olabilmek için gerekli değil ama araç kullanabilmek için ehliyetimizin olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında ehliyetlik oranı çok temel bir bilgi. Hı hı. İstersen son 10 yıldaki rakamlara bakalım. Hı hı. Son 10 yılda ehliyet sayısı %31 artmış, nüfusumuz sadece %9 artmış, araç sayımız %57 artmış. Bu rakamsal olarak baktığınız zaman bir şeyler ifade ediyor. Biraz daha detayını okuyalım istersen. Hı hı. Türkiye'de 100 kişiden 42'sinin ehliyeti var. İstanbul ve Ankara'da bu oran %50'lere geliyor. Ehliyet sahibi olmak çok güzel bir şey. Ehliyet sayısının artması da çok değerli bir bilgi. Burada değerlendireceğimiz noktalar bölgesel rakamlara bakmak gerekiyor. Yani Türkiye'deki araç sahipliğini etkileyen şey ehliyet sahibi olmak. Bölgesi olarak baktığımız zaman İstanbul dışında ve Ankara dışında genelde biraz daha düşük kalıyor ehliyet sahibi oranlığı.
1: En düşük nerede bu arada Türkiye'de?
2: Türkiye'de doğudaki illerde çok enteresan rakamlar var Murat. Bu gerçekten incelenmesi gerekiyor. Bölgesel olarak incelenmesi gerekiyor. İstersen bir veri daha vereyim. Bu daha ilginç. Otomotiv camiasında çok kullanılan bir veri değil. Araç başına ehliyet sayısı. Türkiye'nin ortalaması 1.15. Rakamı okuyalım. Yani 7 tane araç var, 8 tane ehliyet var. Bunun artması ya da azalmasını nasıl okuyalım? İstersen azalmasını okuyalım. 7 araca 8 tane ehliyet var. 8 tane ehliyetin düşmesi. Ehliyet neden düşer? Bir, genç popülasyon azalıyordur. Hı-hı. Kötü bir şey, çok tercih edilen bir şey değil. Ehliyet sahipliği oranı düşüyordur. Yani gençlerin otomotive ilgisi veya araç kullanma eğilimi düşüyordur. Hı-hı. Hiç hoş bir şey değil. Toplu taşıma imkanları artıyordur. Yani ehliyet almama gerek yok benim diyordur ve ehliyetini almıyordur. Güzel bir şey. Doğru okumak gerekiyor veriyi. 7 araca gidelim. Bu rakamın düşmesi için 7 aracın da büyümesi gerekiyor. Yani 8 ehliyet var ama 9 araç, 10 araç, 20 araç artıyor. Bu ne demek? Aracın kullanım amacı, satın alma amacı olan A noktasından B noktasına gitmek değil artık. Yani yatırım amaçlı kullanılıyor anlamına geliyor. 8 ehliyet var, 20 araç oluyor, 30 araç oluyor. Bu kötü bir veri.
1: Peki şu olabilir mi? Mesela örnek veriyorum. Benim bir ehliyetim var ama 2 aracım var. Evet. Bu yatırım amacının dışında bir tanesi arazi aracı olabilir. Bir pick-up olabilir, bir kamyonet. Çünkü bir köyde, herhangi bir yerde minik bir tarımla uğraşabilirsiniz. Bir köy eviniz olabilir, çiftliğiniz olabilir. Köyde yaşıyor olabilirsiniz. Bir de şehirde kullandığınız, hani o minimal, daha kompakt, şehirde rahat hareket edeceğiniz, park edeceğiniz bir aracınız olabilir. Dolayısıyla buradaki şey sadece yatırım olmamalı diye düşünüyorum.
2: Doğru. Verdiğin örnek üstünden devam edelim. Örneğin Manisa ve Antalya'da bu oran çok düşük. Hı-hı. Bu tamamen turizm kullanımı. Yani bir ehliyetiniz var ve pek çok aracı kullanabiliyorsunuz. Hı-hı. Bak, dediğim tam olarak burası. Yani oranı bölgesel olarak incelemek gerekiyor. Bölgesel olarak bu oran düşüyor mu, artıyor mu, bunu takip etmek gerekiyor. Türkiye genelindeki 1.15 bir ışık veriyor ama bölgeler bazında da, değişimler bazında da bunu çok yakından takip etmek gerekiyor.
1: Şimdi aklıma hemen şu geldi. Ben bir eğer yazlık bölgedeysem ve çalışıyorsam şirketimin aracını, yani minibüsünü diyebilirim, transfer aracını kullanabilirim. Oradan indikten sonra eve gittiğimde de kendi şahsi aracıma binip ailemle bir yere gidebilirim. Dolayısıyla araç başına, ehliyet başına düşen araç sayısı burada bölgelere göre hakikaten farklılık gösteriyor. Bir de şunu merak ediyorum. Biz ehliyetten bahsederken örnek veriyorum, sende bende tek sınıf değil. Yani motosiklet ehliyetini de bu ehliyet kapsıyor. İşte A sınıfı, D sınıfı, B sınıfı bunları da kapsayabiliyor. Buna sadece tek ehliyet, yani kişi başına tek ehliyet diye mi bakıyorsun bu verilerde, yoksa benim iki ehliyetim var diye mi bakıyorsun? Çünkü ben motosiklet de kullanıyorum faal olarak, otomobil de kullanıyorum. İkisinin sınıfı farklı. İkisinin aracı da farklı. Dolayısıyla araç olarak baktığımızda da iki araç bende kayıtlı ama iki farklı araç. Ehliyette de iki farklı sınıf var. İkisinin de sınavı aslında farklı. Dolayısıyla bu ehliyet ayrımını nasıl baktın, nasıl değerlendirdin?
2: Bu otomobil bilgisi. Tamamen otomobillerin araç sayısını kullandık. Araç başına düşen bilgilerde 1.15'te kullanım. Öbür tarafta verdiğim rakamda, yani %45 ve %50'ler rakamı, toplam rakamın nüfusundan bahsediyoruz. Oranından bahsediyoruz. Burada mesela bölgesel oranda Hakkari'deki oran 9'a çıkıyor. Yani bu şu demek, çok büyük bir ehliyet sahipliği var ama alt tarafta araç sayısı az. Bu rakam takip etmek gerekiyor. Yani bir otomotiv bayisi olarak potansiyel çok büyük olmayabilir Hakkari'de ama çok yüksek oranda bir ehliyetlik oranı var. Bu insanlar niyet etmişler araç almaya, niyet etmişler araç kullanmaya. Dolayısıyla satış anlamında burası dikkat çekici olabilir. Türkiye geneline baktığımız zaman da değişimler oluyor. Yıllık olarak dikkat çekici değişimler olabiliyor. Neden değişimler oluyor? Nüfusumuz artıyor. Az evvel söylediğim gibi son 10 yılda nüfusumuz %9 arttı. Ama ehliyetlik oranı değişiklik gösterebiliyor. Bölgesel de ekonomiden kaynaklı değişiklik gösterebiliyor. Ürünlerin sunulduğu durumlardan, örneğin elektrikli araçların şu anda etkisi inanılmaz derecede farklılaştırılabiliyor. Buradaki takip edilmesi gereken hem araç üreticileri, sağlayıcılar, bayiler tarafından bu rakamların bölgesel olarak takip edilmesi en sağlıklı sonucu verecektir.
1: Peki şunu merak ediyorum. Son dönemde özellikle yeni jenerasyonla konuştuğumuzda bu artan trafik, artan maliyetler, araç sahibi olmanın ilk etaptaki maliyeti, rakamların yükselmesi, trafik sorunu, park sorunu derken yakıt fiyatları hepsi eklendiğinde artık insanlar araç sahibi olmayı istemiyor. Dolayısıyla sahip olmayacağınız bir şeyin ehliyetini almak, ona zaman ayırmak, ona bir bütçe ayırmak da çok cazip gelmiyor. Dolayısıyla bu şu anda son senelerde nasıl gidiyor bu seyir? Biraz o veriler var mı? Yani ehliyet sahibi olmak da düşüyor mu artık son yıllarda?
2: Tabii burada ekonomi birinci oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Yani ehliyet sahibi olmanın yarattığı ekonomi, araç sahibi olmanın yarattığı bir ekonomi. İstanbul çerçevesinden buna bakacak olursak aslında ehliyet çoğu beyaz yaka için bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Yani aracınız olmasa bile bir beyaz yaka işe başladığınız zaman bu bir pozitif olarak yansıdığı için bu sebeple ehliyet alınabiliyor. İkincisi, ticari kullanımlarda bu çok iyi bir noktaya geldi. Yani ticaret yapacaksanız ehliyetinizin de bulunması gerekiyor. Evet, şoförleriniz olabilir ama sizin de bu noktada bulunmanız gerekiyor. Dolayısıyla ticaret merkezlerinde, yani Marmara bölgesinde bu oran sürekli artış içerisinde. Nüfusun artmasını da kabul ediyoruz. Yani Anadolu'dan Türkiye'ye gelen nüfusun artışını da kabul ediyoruz ama bence asıl fokuslanması gereken, asıl dikkat edilmesi gereken İstanbul ve Ankara dışındaki büyük şehirler. Buraların ciddi şekilde takip edilmesi gerekiyor. Ülkemizde bazı rakamlar bölgesel olarak değişmiyor. Yani araç rakamları bölgesel olarak değişmiyor. Ehliyet rakamları bölgesel olarak değişmiyor. İşçilik rakamları, asgari ücret bölgesel olarak değişmiyor. Ama ekonomi bölgesel olarak değişebiliyor. Yani kira rakamları değişebiliyor. Geçim rakamları değişebiliyor. Dolayısıyla hep söylediğim gibi büyük şehirlerde, örneğin İzmir'de, örneğin Adana'da, örneğin Antalya'da bu rakamları yakından takip etmek gerekiyor. Yani fiyatlandırma konusu, alt tarafta araç alma konusu, paydadan bahsediyorum, değişemeyebilir ama üst tarafta ehliyet konusu takip edilmesi gereken bir konu. Kim takip edecek bunu Murat? Yetkili bayiler bunu
1: sen
2: takip edecek.
1: Sen edeceksin tabii ki. Yani kim edecek? Ve bu bilgileri bizlerle doğru, paylaşacaksın.
2: Doğru, çok doğru. Şunu da net olarak söyleyeyim. Rakamı okumak aslında biraz da öngörü gerektiriyor. Çünkü rakamdan sonra strateji oluşabiliyor. Bu rakamın güvenilir bir kaynaktan geliyor olması çok değerli. Bu rakamın stratejiye dönüşebilecek bir öngörüde olunması gerekiyor. Yani 1.15 rakamı bizim için ne ifade ediyor? 1.20'ye çıktığı zaman neler riskli, neler değişmiş, bu rakamın okunması gerekiyor. Ben burada kamuya da biraz top atmak istiyorum. Otomotiv Türkiye'nin en büyük endüstrisi. Hı hı. Ama bunu sadece üreticilerle, ithalatçılarla baş başa bırakmamak gerekiyor. Bu noktada bazı verilerini çok yakından takip ediyoruz.

0: edilmesi gerekiyor. Bölgesel olarak takip edilmesi gerekiyor. Markaların bunu takip etmesi gerekiyor. Marka bazında bunların takip etmesi gerekiyor. Ve toplumla sosyolojik olarak, demografik değişim olarak bunların takip edilmesi. Yoksa bir başarının altına sadece bir maddeyi yazmak doğru değil. Bu başarının altında çok farklı şeyler olabilir. Fiyatlandırma olabilir, nüfus artışı olabilir, araçların yapısal olarak değişimleri olabilir. Bunların hepsini toplamdan değerlendirmek gerekiyor ki ülke olarak kalkınmamız çok daha sağlıklı bir şekilde devam edebilsin.
1: Şimdi aklıma geldi. Senin dediğin şöyle çok doğru. Bütün alt kırılımlara bakmadan sadece bir rakamı değerlendirmek çok doğru değil. Şimdi çok çok üzücü bir deprem olayı yaşadık. 11 ilimizi etkiledi. Dolayısıyla o dönemde o bölgede oturanların, o nüfusun yeniden otomobil aldığında otomobil satış adetleri artmış olabilir. Ama hani ehliyet oranları tabii ki değişmedi diye hani söyleyelim. Evet. Tabii kayıplarımız var. Hepsi mekanları cennet olsun. O yönden bir nüfusta tabii ki göçler de oldu. Bunlar da etkilenmiş olabilir ama satış adetleri yükseldi tabii ki. Oradaki halk otomobil satın aldığı için, araçlar zarar gördüğü için. O dönemi çıkarıp genel dönemlere bir bakmak lazım. Yani nüfus artışının oranı ne? Ehliyet artışının oranı ne? Otomobil sahipliğinin oranı ne? Hepsini iyi analiz ettikten sonra oraya doğru yatırımlar, doğru ürünler bu arada sunulabilir. İşte elektrikli araç ilk yardım anlarında aslında birçok yönden de faydalı. Zaman zaman onu da anlatıyoruz. O V2L dedikleri vehicle to load, yani araçtan bir cihaza elektrik sağlaması, jeneratör görevi görmesi, batarya görevi görmesi çok da faydalı. O bölgelerde, riskli bölgelerde bu araçların da kullanılabiliyor olması için dediğin gibi yerel yönetimlerin, şarj altyapılarının desteklenmesi çok komplike bir sektör ama beraber çalışırsa yan sanayisiyle, üreticisiyle, işte yerel yönetimiyle, tabii ki kullanıcısıyla ileriye gidecek ve daha planlı gidecek bir sektörden bahsediyoruz.
0: Çok doğru. Ben üniversitelerde katıldığım sempozyumlarda özellikle genç kesimlere otomobili çok fazla övüyorum. Yani benim kendi tecrübemi anlatmak anlamında değil. Hakikaten Türkiye'nin parlayan bir endüstrisi, geleceğe yatırım yapan endüstrisi. Rakamlara baktığımız zaman her sene 1 milyon bandında, 1 milyondan daha fazla araç satılıyor ama ben bunu sadece 1 milyon rakamından okunmasını sağlıklı bulmuyorum. Yani hangi araçlar satmış, hangi trendler daha çok satmaya başlamış, ne tür motorlar satmaya başlamış. İşte hep anlatıyorum, mild hibrit özellikle artmaya başladı. Neden arttı, tüketicinin tercihi neden bu oldu? Bu detaylara inip okunduğu zaman sağlıklı bir veri ortaya çıkıyor, sağlıklı paylaşım ortaya çıkıyor. Şimdi o tür sempozyumlarda hep şu soruluyor Murat. Salih Bey, sizin aracınız nedir? Siz hangi renk araç kullanıyorsunuz? Siz hangi motor tipini kullanıyorsunuz? Doğru bir örnek olmasa bile doğruyu anlatmak en işin dürüst kısmı. Çünkü ben de hata yapabilirim. Benim de eksiklerim olabilir. Çünkü ben de kendi çerçevemde hayatı yaşamaya gayret ediyorum. Ben de bir hibrit kullanıcısıyım işin doğrusuna bakmak gerekirse. Benim tercihlerimle, benim önceliklerimle oluşan yapı bu. Genel çerçeveye bakmak lazım. Türkiye'nin gidişatı, hakikaten genç bir popülasyonumuz var, genç bir nüfusumuz var. Otomotive ilgi inanılmaz derecede artıyor. Devlet bu konuda büyük destekleri var. Özellikle üniversitelerde, makine mühendisliğinde, mekatronik bölümlerinde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Bunların otomotive sadece üretim ayağında değil, satış ayağında da, pazarlama ayağında da Murat desteklerinin olduğunu görüyoruz. Bu kesim işte ehliyet alıyor. Bu kesim otomotive ilgi duyuyor. Bu kesim talepkar bir kesim olarak ortaya çıkıyor. Yani üreticiye dönüp renk konusunda da talep edebiliyor, motor konusunda da talep edebiliyor. Bayilere pazarlama konusunda da talepte bulunabiliyor. Bu genç kesim ben Türkiye'nin geleceği olarak görüyorum. Otomotiv zaten endüstri anlamında Türkiye'nin geleceği olarak görüyorum. Bu iki grubu bir araya getirdiğimiz zaman tüm sektör faydasını görecektir. Gençler de bunun faydasını görecektir.
1: Evet, Türkiye'deki özellikle fabrika yatırımları, ihracat yapılması Türkiye ekonomisine büyük fayda sağlıyor. Biz her ay web sitemizde duyuruyoruz bu rakamları. Bize geliyor tabii ki yetkili kurumlar tarafından. İnanılmaz rakamlar, gurur kaynağı diyorum. Hem istihdam sağlıyor, hem Türkiye'ye girdi sağlıyor. O yüzden önemli. Ama alt kırılımlar çok önemli. Hani dedin ya, bana soruyorlar ne kullanıyorsun? Senin doğrunla benim doğrum aynı değil. Yani biz burada aynı ceket örneğini veriyorum hep. Ceketi üzerimize dikmek zorundayız. Yani o renk bizim ten rengimize, saç rengimize, göz rengimize yakışıyor mu? İşte kol boyu ne? İşte beli nasıl? Bütün bunlara bakmak lazım. Otomobilde böyle. Elektrikli araç çok güzel diye anlatılıyor birçok yerde ama benim şarj imkanım yoksa, çevremde yoksa ve çok vakit

0: ayıracaksam gidip gel şarj etmeye dolayısıyla bana uygun olmuyor. O zaman belki hibrite yöneliyorum.
1: Bu elektrik aracın kötü olduğunu, Murat'ın
0: tabii
1: kötü
0: ki
1: olduğunu söylemiyor.
0: İşte hani Karadeniz bölgesi çok sık gittiğim, sevdiğim de bir yerdir ama dağlık bir yerdir. Devamlı rampa çıkarsanız oraya küçük hacimli, beygiri düşük herhangi bir araç uygun olmaz. Tercihen 4x4 daha uygundur o yaylalar için. Dolayısıyla bölge, kullanım amacı, zevkiniz, bütçeniz hepsi bir otomobilin sizin için iyi olup olmadığını belirliyor. Dolayısıyla sadece elektrikli değil, bütün araçlar bana göre bugün günümüzde iyi. Hepsi çevreci, emisyonları düşürdü, teknolojik özelliklere sahip. Sadece siz doğru aracı, kendiniz için doğru aracı, bütçenizin yettiği doğru aracı almakla yükümlüsünüz diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Burada şuna da ilave edeyim. Türkiye olarak çok net, çok anlaşılabilir, sektör paydaşları tarafından da kabul görmüş bir elektrikli araç politikamızın olması çok sağlıklı olacaktır. Belki bölgesel de olabilir. Şu bilgiyi de vereyim. Kuzey Avrupa ülkelerinde kış lastiği zorunlu değil. Ya bu çok beklenen bir şey değil. Mevsim olarak onlar ama devlet şu bilinçte. Ya ben Murat kışın dışarı çıkarken üstüne palto giy demiyorum. Evet. Zaten giyecektir diyor. Şimdi evet Avrupa'nın yolları farklıdır, işte Karadeniz'in yolları farklıdır ama yavaş yavaş da müşteri bu bilince gelmeye başladı. Yani siz çok zorlamasanız bile bölgesel coğrafya zorlu artık takmaya başladık, kış lastiğini almaya başladım. Ülkemizde de bu noktaya yavaş yavaş gelineceğine ben inanıyorum. Özellikle otomotiv konusunda devletimizin çok büyük hassasiyeti var. TOG'un gelmesiyle birlikte, elektrik aracının gelmesiyle birlikte, yeni oyun kurucuların gelmesiyle birlikte, yatırımlarla birlikte otomotiv sektörü sadece ulusal anlamda değil, bölgesel etkileri de çok fazla oluyor Murat. Yani gençlerin iş anlamında gelmesi, tasarım anlamında gelmesi, mühendislik fakültelerinin destek olması bölgesel olarak ama elektriklenmenin çalışılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, biz geçenlerde bizim OGD üyelerine özel bir lansman yapıldı. Basın mensuplarına bir markamız İzmit'te davet etti. Oradaki mühendislerin hepsi böyle pırıl pırıl genç arkadaşlardı. İnanılmaz şevkle bize bilgileri aktardılar. Biz de çok mutlu olduk. Salih, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İlerleyen bölümlerde yine farklı verilerle, farklı datalarla beraber olacağız. Seyircilerimize anlatmaya çalışacağız. Bunların analizlerini hep beraber yapacağız. Ağzına sağlık. Yeni çalışmaları bekliyoruz diyelim.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet sevgili seyirciler, bu haftada 8. etabın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Gerçek sandığımız dünya gerçekten ne kadar gerçek? Dokunduğumuz madde büyük ölçüde boşluktan oluşuyor. Zaman sandığımız kadar sabit akmıyor olabilir. Gözlemlemediğimizde parçacıklar bile kesin davranmıyor. Yani evren gündelik algımızın çok ötesinde işliyor olabilir. İşte fizik yüzyıllardır doğanın kurallarını çözmeye çalışıyor. Ama her büyük keşif bizi daha net cevaplara değil, daha derin bilinmezlere götürüyor.

0: kuantum dünyasının tuhaflığı, gizli boyut ihtimalleri, bilincin fiziksel sınırları ve gerçekliğin sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceği ihtimali. Belki de sorun evrenin anlaşılmaz olması değil. Belki de biz onu algıladığımız kadarını gerçek sanıyoruz. Çünkü fizik artık sadece evren nasıl çalışıyor sorusunu sormuyor. Fizik artık gerçeklik dediğimiz şey gerçekte ne kadarını kapsıyor sorusunu soruyor.
1: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse? Renkler, sesler, dokular. Düşünsenize, aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü günümüzde şu artık bilinen bir gerçek. Beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kurar. İşte fizik tam da bu noktada daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşur diyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. Peki bu durumda gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali olabilir mi? Ya da gerçeklik beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele gerçekliğin var olup olmaması değil, onu nasıl deneyimlediğimizdir.

temel düzeyde fiziksel açıdan madde dediğimiz şey aslında bizim maddesel parçacıklar dediğimiz, işte atomların da yapı taşı olan protonlar, nötronlar ve elektronlardan oluşuyor. Bunlar bir araya gelip daha büyük molekülleri meydana getiriyorlar. Aslında etrafımızda gördüğümüz her şeyin de kökenini bu elementlerin periyodik tablosunda gösterdiğimiz şekliyle bu elementler, atomlar meydana getiriyor. Büyük bölümü boşluk. Herhangi bir atomun gerçekten çok büyük bir bölümü boşluk. Ama bu boşluğu şu anlamda düşünmek lazım. Yani elektronlar ve protonlar gibi temel parçacıklar gibi değil de o aradaki boşluk aslında elektronun bulunması gereken yerde bulunmasını sağlayan, aralarında çekirdekle protonla yani bir etkileşim olmasına sebebiyet veren kuvvet alanları dediğimiz şeylerden kaynaklanıyor. Yani o boşluğun da aslında bir dolduran bir unsur var. O fiziksel de bir unsur aynı zamanda. Etkileri ölçülebilen de bir unsur. Ama öte yandan biz tabii madde deyince hep daha somut, temel düzeyde görebileceğimiz, tutabileceğimiz, ki buradaki çıplak gözle görmek değil. Elbette elektronları ya da işte protonları, çekirdekteki bileşenleri. Ama burada bir kuvvet alanı var ve bu kuvvet alanı bizim atomun içinde boşluk gibi gördüğümüz yerleri dolduran bir alan. Bunlar daha çok kuantum mekaniksel düzeyde anlaşılan şeyler, bunların özellikleri, bu alanların, kuvvet alanlarının nasıl parçacık gibi davrandığı vesaire, ama sonuçta elektronla protonu o bulundukları yerde yörüngede tutanlar da bunlar. Dolayısıyla madde deyince aslında anlamamız gereken şey temel parçacık düzeyinde bu parçacıklar, protonlar, elektronlar olduğu gibi bir de bunları oldukları yerde tutan, o atomun içindeki yörüngelerinde tutan diyelim kuvvet alanları var. Bunlara biz madde diyoruz. Bunun büyük bölümü boşluk ama bunların bir araya gelmesini engelleyen başka prensipler de var. Bunlar birbirlerini itiyorlar. Sonra kuantum mekaniksel düzeyde bazı parçacıkların bir araya gelememesine sebep olan bir ilke daha var. Bu da işte mesela elektronları üst üste yığamıyorsunuz atomlarda. Bunlar mutlaka çeşitli yörüngelere yerleşmek zorunda, bizim ifade ettiğimiz şekliyle kalıyorlar. Dolayısıyla evet, çoğu boşluk gibi görünüyor ama tam olarak değil. Gerçeklik sandığımız gibi somut bana kalırsa. Kişisel şeyim olarak ifade ediyorum. Ama buradaki somut dediğimiz şey bizim bilimsel anlamda deney ve gözlem yaparak bir matematiksel çerçeveye oturup katı olarak ölçtüğümüz, gördüğümüz şeylerle belirlediğimiz türden bir gerçeklik. Yani biz bir şeye baktığımızda işte elektronlar hareket ediyorlar. Peki elektronu hareket ettiren sebep ne? Kuvvetler. Peki o kuvvetlere ne sebep oluyor? Bu soruları hep böyle arka arkaya şey yapabiliriz, sıralayabiliriz. Bunların her birinin cevabını şu ana kadar bulabilmiş değiliz zaten. Ama bu anlamda bakarsanız, gerçeklik somut mudur diye bakarsanız, deney ve gözlemsel anlamda evet, bunlar somuttur ve gerçektir.

0: Gerçeklik sizce gerçekten var mı? Yoksa beynimizin bir yorumu mu? Mesela dokunduğumuz her şey gerçekten sandığımız kadar katı mı?
1: Ya bence gerçeklik beynimizin yorumu. Çünkü atıyorum şizofreni hastalarında gerçeklik çok daha farklı algılanabiliyor. O yüzden gerçekliği tek bir mutlak bir şey olarak görmektense kişiden kişiye, durumdan duruma ve canlıdan canlıya değişebilir bir şey olarak görmemiz çok daha bilimsel olur bence.
2: Genel olarak gerçeklik diye bildiğimiz şey aslında zihnin yorumu ama yani var, her şey belli ki var ama beynimiz bunu bir süzgeçten geçiriyor, anlayabileceği bir süzgeçten geçiriyor. O yüzden aslında bildiğimiz özellikleri aslında doğru olmayabilir maddelerin.
3: Ya gerçeklik bence zihnimizin nasıl algıladığıyla alakalı, algılarımızla alakalı. Algıların değişmesiyle beraber gerçeklik de değişebilir.
4: Hayır, her şey izafi bence. Neyle karşılaştığınıza, karşılaştırdığınıza ve zıtlıklarıyla herkesin algısıyla gerçeklik. Pek çok gerçeklik var. Siz kendi gerçekliğinizi seçiyorsunuz içinden.
5: Her şey için katı cümlesini kullanabilir miyiz? Emin değilim. Gerçekliğin gerçekten var olduğunu bilmek için bu tanımları mantık çerçevesine oturtmamız lazım. Bu da kişisel görüşe göre değişecektir. Felsefedeki kuramlar da bunu gösterir. Size göre gerçek olan bana göre gerçek olmayabilir. O yüzden bu yine kişisel bir yoruma çıkar.
6: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse? Renkler, sesler, dokular, aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kuruyor. Fizikse daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde, atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşuyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. İşte bu durumda soru büyüyor. Gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali mi? Yoksa beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele gerçekliğin var olup olmaması değil, onu nasıl deneyimlediğimizdir.
7: İnsan bedeni kusursuz işleyen biyolojik bir sistem. Kalbimiz atıyor, sinirlerimiz çalışıyor, beynimiz milyarlarca sinyali her an işliyor. Peki ama bizi yapan şey gerçekten ne? Mesela anılarımız mı, düşüncelerimiz mi, duygularımız mı, kısaca bilincimiz mi? Eğer öyleyse bilinç dediğimiz şey sadece beynimizin ürettiği karmaşık bir elektriksel süreç mi? Yoksa hala tam olarak çözemediğimiz daha büyük bir gizem mi? Niye mi böyle soruyorum? Çünkü evet, bugün bilim beyni büyük ölçüde anlayabiliyor ama benlik, farkındalık ve zihin söz konusu olduğunda hala cevaplanmamış sorular var. Çünkü asıl mesele yalnızca beynin nasıl çalıştığı değil, nasıl oluyor da bir biyolojik sistem kendinin farkında olabiliyor? Belki de en büyük soru şu, bilinç sadece beynimizin bir ürünü mü yoksa insan zihni gerçekliğin henüz tam anlayamadığımız kadar derin bir parçası mı?
8: Birincisi, enerji yok olabilir mi? Enerji yok olamaz. Yani hiçbir şey, en azından lokal diyelim, yani bu dünya veya bu Samanyolu galaksisinde o ölçekte diyelim, enerji yok olmaz. Yani tabii ki bir kağıdı yakarsanız yok olur ama yok olur derken o başka tür enerjilere dönüşür. O yüzden enerji o anlamda yok olmaz ama o enerjiyle ilgili, yani kağıdın içinde yazan bilgiyi yeniden ortaya çıkaramazsınız. Dolayısıyla yani belli şeyler kaybolur tabii ki. Bu prensipte tabii ki her şeyi yeniden inşa edebilirsiniz ama pratikte hayır. Bilinç konusundaysa, yani enerjiyle bilinç arasında doğrudan bir ilişki yok ama yani bilincin ne olduğunu, kaynağını tam olarak anlamış değiliz. Yani bu aslında tamamen fiziğin de görevi değil. Ama bazı işte fizikçiler, bunların içinde Penrose gibi insanlar da var, Nobel ödüllü. Bunlar bilincin kaynağı acaba kuantum mu gibi teoriler ortaya atıyorlar. Ama bununla ilgili herhangi bir somut bulduğumuz bir şey yok. Dolayısıyla hala spekülatif.
9: Enerji gerçekten evrende bildiğimiz kadarıyla enerji herhangi bir şekilde kaybolmuyor, dönüşüyor.

0: gereğince. Ama öte yandan bilinç gerçekten çok başka bir problem. Şimdi bunu şöyle düşünün. Burada mutlaka fizik yasalarının bilincin ne olduğunu anlamamızda bir dahli olacaktır. Çünkü sonuçta bilinç dediğimiz şey zihnimizde hücrelerin içinde topluca hareket etmeleriyle ya da kolektif davranışlarıyla ortaya çıkan bir şey. Ve bu hücrelerin hepsi de atomlardan, moleküllerden meydana geldiğine göre, bunlar da fizik yasalarına tabi olduklarına göre mutlaka bilincin kökeninde ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışırken fiziğin bir katkısı olacak. Ancak öte yandan bu kolektif davranış, hücrelerin bir araya getirerek oluşturdukları şey, adına canlılık dediğimiz şey, her yerde de ortaya çıkmıyor. Hücrenin içindeki bu canlılık buna ne gibi bir katkıda bulunuyor? Bu aslında sadece bu açıdan bakıldığında bilincin ne olduğu, fiziğin cevap verebileceği bir şey değil. Fizikle birlikte biyolojinin de cevap verebileceği bir şey. Problemi çok fiziğe indirgediğiniz zaman insan zihni bir bilgisayar mıdır da diyebilirsiniz. Ama bu kadar kolay olduğunu cevabını düşünmüyorum. Gene kişisel olarak tabii bu düşüncem, ama bilincin ne olduğu en azından fizik açısından şu anda bildiğimiz, cevabının ne olduğunu bildiğimiz, nasıl bir mekanizması olduğunu bildiğimiz bir şey değil.
1: Günlük hayatta her şey nettir. Bir şey ya vardır ya da yoktur. Ama atom altı dünyaya indiğimizde kurallar değişir. Kuantum fiziğine göre çok küçük parçacıklar biz onları ölçene kadar tek bir durumda değil, birden fazla ihtimal halinde bulunabiliyor. Yani doğa sandığımız kadar kesin işlemiyor olabilir. İşte en şaşırtıcı nokta da tam burada başlıyor. Bir parçacığı gözlemlediğimizde olasılıklar tek bir sonuca dönüşüyor. Peki bu ne demek? Yani gerçeklik biz bakmadan önce de net bir içimde var mı, yoksa gözlem yapmak sonucu gerçekten etkiliyor mu? İşte bu soru modern fiziğin en büyük gizemlerinden biri. Çünkü kuantum dünyası bize şunu düşündürüyor. Belki de evren gördüğümüz kadar kesin değil ve belki de gerçeklik sandığımızdan çok daha gizemli bir yapıya sahip.
0: Gözlem kuantum mekaniğinde şu anlamda önemli. Mesela şu anda etrafımızda baktığımız şeyleri görmemizi sağlayan mekanizma, bunun üzerine düşen güneş ışığının gözümüze gelmesi. Ancak bu gördüğümüz cisimlerin üzerine düşen güneş ışığı o cisimlerin hareketinde bir değişiklik yapmıyor. Yani önünüzden bir araba geçerken o arabayı görüyorsunuz ama o arabanın üzerine düşen güneş ışığı o arabanın yörüngesini değiştirmiyor. Fakat atomik dünyada böyle değil. Siz bir elektronu gözlemlemeye kalktığınız zaman, işte elektron mikroskobu diyelim bununla, bunun üzerine ışığı düşürdüğünüz zaman o elektronun, çünkü ışıkla birlikte etkilenebilecek düzeyde çok küçük bir obje olduğu için mutlaka yörüngesi ya da durumu etkileniyor. Dolayısıyla kuantum mekaniğinde gözlem, eğer biz o gözlem meselesini klasik dünyada etrafımızda algılarımızla gördüğümüz şey gibi düşünmeye çalışırsak, gözlemle düşünmeye çalışırsak, bu yanıltıcı, hatta biraz rahatsız edici. Yani biz gözlem yapmadan ne olduğunu bilmiyor muyuz diyebiliriz. Hayır, o sistemin kendi içinde bir dinamiği var. Orada sürekli bir şeyler gerçekleşiyor. Biz büyük resmin ne olduğunu da biliyoruz. Ama belli koşullarda gözlem yaptığımızda, hatta daha da belki rahatsız edici nokta, yaptığımız gözlemin sonucunun ne olabileceğine dair olasılıkları söyleyebiliyoruz kuantum mekaniksel dünyada. Bu doğanın bize koyduğu bir sınır mıdır? Yani biz ne yaparsak yapalım, nasıl bir teori oluşturursak oluşturalım, bunu hiçbir zaman bilemez miyiz? Yoksa bu şu anda bizim henüz bildiklerimizin burada tam olarak ne olduğunu açıklamamıza yetmediği gibi mi düşünülmeli? İzleyicilerimize bırakıyorum buradaki soruyu. Ben ikinci tarafındayım bu işin. Yani bilmememizin bizim henüz tam olarak uygun bir teori çerçeve oluşturamamış olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Hayatımızda evreni 3 boyutlu algılıyoruz. Genişlik, yükseklik, derinlik. Ama fizik gerçekliğin bundan çok daha fazlası olabileceğini öne sürüyor. Bazı teorilere göre evren yalnızca gördüğümüz boyutlardan ibaret değil. Yani algımızın ötesinde gizlenmiş, bükülmüş ek boyutlar var olabilir. Mesela sicim teorisi gibi modeller evrenin sandığımızdan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini söylüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yani göremediğimiz ama fiziksel olarak var olan başka yapılar, başka kuvvetler, hatta başka gerçeklik katmanları mümkün mü? Eğer doğruysa belki de biz gerçekliğin yalnızca sınırlı bir kesetini deneyimliyoruz. O zaman asıl soru şu:

0: Görmediğimiz boyutlar varsa evren hakkında gerçekten ne kadarını biliyoruz?
1: Evren, en azından gözlemlediğimiz evren şu an 4 boyutlu, 3 boyut uzay, 1 boyut da zaman. Tabii ki bunun ötesinde boyutlar olabilir mi? Spekülatif teoriler var. Mesela sicim teori bunlardan bir tanesi. Başkaları da var. 10 boyutlu, 11 boyutlu teoriler var. Bunlarla ilgili hiçbir şekilde daha gözlem yapmış değiliz. Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama fizik, biliyorsunuz, sadece matematiksel bir şey değil. Spekülasyon değil. Bir öngörüsü olması lazım. Ortada bir gözlemlenebilir bir durum olması lazım. Olabilir. Farklı boyutlar olabilir ama şu an böyle bir durum yok. Ancak evrenin ilk başlarında bu başka boyutlar işte 4 boyuta çökmüş olabilir. Bu tarz teoriler var ama dediğim gibi bunlar benim spekülatif diyebileceğim teoriler sınıfında.
2: Evrenin yüksek boyutlu olması meselesi özellikle temel fizik, yüksek enerji fiziği açısından bakıldığında doğada bildiğimiz 4 temel kuvvetin birleştirilmesiyle ilgili bir şey ve buna sebep olan sicim kuramı ya da buna benzer kuramlar var ve bunlar da evren 10 ya da 11 boyutlu olarak formüle ediliyor. Buradaki boyut sayısı bir tür o sistemin kendi içindeki matematiksel tutarlılığı nedeniyle gereken bir şey. Yani siz elinizde ben şimdi bir 5 boyutlu model yazayım, 6 boyutlu model yazayım diye aslında başlamıyorsunuz. Size bunu oradaki matematiksel tutarlılık koşulları söylüyor. Birincisi bu. İkincisi, biz bunların neden farkında değiliz? Çok bilindik bir örnektir bu konuda. Mesela çok uzaktan bir bahçe hortumuna baktığınızda ip gibi bir şey görürsünüz. Hiç bunun kesiti ya da buna benzer şeyler hakkında bilgi olmazsınız. Ama yaklaştığınız zaman, mesafeyi azalttığınız zaman bunun bir silindir şeklinde nesne olduğunu görebilirsiniz. Bu ekstra boyutlarla ilgili durumda aslında biraz buna benziyor. Bunların çok küçük boyutlar olduğunu düşünüyoruz. Çok küçüğü görebilmek fizikte ancak çok yüksek enerji seviyelerine gidebilmekle mümkün. Yani o enerji seviyesinde deney yaptığınızda ancak oradaki şeyleri görürsünüz. Neden biz atomun yapısını mesela 1900'lü yıllarda anladık? 1900'lerin başında hala atomun varlığı Avrupa'da bilimin ilerlediği ülkelerde bile tartışılıyordu. Henüz somut olarak bu gözlemlenmiş, ispat edilebilmiş bir bilgi olmadığı için. Ama ne zaman ki deneyler daha teknolojik olarak ilerleyip daha küçük mesafeleri görmeye başladık, bu etkiler o zaman gözlemlenmeye başladı. Şu anda CERN'de de bu gizli ya da ekstra boyutlar diyelim. Biz aslında daha çok ekstra boyut demeyi tercih ediyoruz. Gizlilikleri bunların küçük oldukları için oluyor. Buralarda yapılan deneylerde böyle bizim normal günlük hayattaki algımızın dışındaki 3 boyutun dışında başka boyutlar var mıdır? Bunlar test ediliyorlar deneysel, gözlemsel olarak. Bunların varlarsa eğer bir takım işaretleri var. Ama gözlemlenmemiş olmaları henüz bize şunu söylemiyor, yokturlar demiyor. Bu atomik boyuttaki yapılan gözlemlerin önemli bir özelliği, siz yüksek enerjilere gidip daha küçük mesafeleri gördükçe aslında bir şeyi nerede görebileceğinize ya da henüz nerede göremediğinize dair bir takım sınırlar koyuyorsunuz. Bizim şu anda anladığımız şey, CERN'de yapılan deneyler ya da bu tür parçacık hızlandırıcı merkezlerinde yapılan deneylerde ulaşılan enerji seviyeleri henüz varsa bile bize bir ekstra boyut olduğunu göstermedi.
3: Boyuttan fazlası varsa ama biz göremiyorsak, sizce şu an fark etmediğimiz başka gerçeklikler olabilir mi? Mesela başka boyutlarda başka sizden birileri yaşıyorsa ya da siz yaşıyorsanız, tanışmak ister miydiniz?
4: Yani öncelikle zaten benim bildiğim kareyle 3 boyuttan fazlası var. Hani 4. uzay zaman yapısı mevcut. Biz sadece bunu dışarıdan algılayamıyoruz. Dışarıdan algılayamıyoruz. Hani şey gibi, ikinci, birinci boyutlar gibi dışarıdan gözlemleyemiyoruz. Ama içinde yaşadığımız için tam olarak onu da yani fiziksel bir şekilde algılayamıyoruz.
5: Tanışmak isterim ve bence olabileceğini düşünüyorum. Yani fizik yasaları daha 3 boyutlu ortamda tanımlandırılmış şeyler olduğu için daha keşfedemediğimiz boyutlar ve onların orada da olan canlılar olabileceğini düşünüyorum, evet.
6: Kesinlikle isterdim. Olduğuna da inanıyorum. Çok ihtimal var evrende.
7: İşte mesela 3 boyut, insanoğlu 3 boyuta alıştığı için 3 boyuttan fazlasını düşünemiyoruz, öngöremiyoruz ama görmeyi ve tanışmayı çok isterdim.
8: Günümüz dünyasında da bence içsel olarak farklı boyutlarda kendimizi görebiliyoruz biz. Uyuduğumuzda, uyandığımızda, farklı modlara girdiğimizde kendimizi böyle kapatıp o an başka dünyada da bulunabiliyoruz. O yüzden ben gerçekten başka bir dünyada yaşıyorsam, eğer başka bir paralel evrende varsam da onunla tanışmak isterdim diye düşünüyorum.
0: Fizik evrenin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor. Ama bazı noktalar var ki orada bildiğimiz kurallar zorlanmaya başlıyor. Örneğin mutlak sıfır. Yani maddenin ulaşabileceği en düşük sıcaklık sınırı ya da antimadde. Normal maddeye karşıt özellikler taşıyan son derece gizemli bir yapı. Tabii bir de enerji koşulları var. Yani doğanın en uç sınırları. Peki bunlar neden önemli? Çünkü bilim insanları evrenin en büyük sırlarının bu sınır bölgelerde saklı olabileceğini düşünüyor. Kuantum devrimleri, yeni enerji sistemleri, hatta gerçekliğe dair daha derin modeller. Mesela madde en uç koşullarda nasıl davranır? Enerji nerede kurallar üretir? Fizik yasaları aşırı koşullarda gerçekten değişebilir mi? Aslında bilim insanlarının cevabını aradığı bu sorular yalnızca teorik değil. Çünkü fiziğin sınırlarını zorlamak yalnızca yeni makineler değil, evrene dair de tamamen yeni bir anlayış yaratacak.
2: Mutlak sıfır, termodinamiğin üçüncü yasası yüzünden zaten küçük atomik sistemlerde ulaşılabilir bir nokta olmadığını düşündüğümüz bir yer. Ama sıfıra ne kadar yaklaşırsanız bizim maddenin normal koşullarda görmediğimiz bazı özelliklerini, ki bu mesela işte süper akışkanlık gibi olabilir, süper iletkenlik gibi şeyler olabilir. Bunlar teknolojik olarak bazı yerlerde geliştirilebiliyor. Ama burada henüz mutlak sıfıra ulaşabilmiş olmak gibi bir şey söz konusu değil. Bunun dediğim gibi yasalarla, en azından şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla yasalarla da mümkün olmadığını düşünüyoruz. Karşıt parçacıklar ya da anti parçacıklar, onlar 50'li 60'lı yıllardan beri zaten gözlemlenen şeyler aslında. Fakat oradaki durum şu: herhangi bir anti parçacığı, mesela elektronun anti parçacığı pozitron. Pozitronu CERN'deki deneylerde oluşturabiliyorsunuz. Ama çok kısa sürede bu etrafında hep bir maddesel dünya olduğu için o maddesel dünyanın içindeki elektronlarla bir araya gelip işte biz ışık diyelim ona, ışık olarak ortaya çıkıyor. Yani bir tür enerji ortaya saçıyor. Bunların neden antimadde ile ilgili soru, neden bizim madde ağırlıklı bir evrende yaşıyoruz da antimadde ağırlıklı bir evrende yaşamıyoruz? Bu ilginç. Hala cevabını bilmediğimiz sorulardan bir tanesi. Yani evrenin acaba erken aşamalarında, ilk oluştuğu dönemlerde diyelim, ne tür bir fiziksel süreç maddenin daha baskın olmasına sebep olmuştur? Bunu bilmiyoruz. Bunun cevabını bilmiyoruz. Ama antimadde ile ilgili deney, gözlem, bunların özellikleri gibi şeyler geldiğimiz noktada iyi bildiğimizi düşündüğümüz şeylerden bir tanesi. Enerjinin sınırları meselesi, enerji ilginç bir konu. Gerçekten çok ilginç bir konu. Hem bu temel fizik açısından baktığımızda gözlemlerle ilgili şeyler için, ama teknolojik açıdan da özellikle şu anda bulunduğumuz dünyada kaynaklar bu kadar hızlı tüketilirken ya da kirletilirken, enerjinin nasıl kullanışlı, tekrar geri dönüştürülebilir bir şekilde elde edileceği meselesi hakikaten önemli bir problem. Burada biraz konu şey, fiziğin dışında teknoloji uygulamasına ve aslında interdisipliner bir alan olarak meteoroloji de bu işin içine girebilir, atmosfer olayları da girebilir, pek çok alanı içerecek bir şeye karşılık geliyor. Ama bizim için en azından enerjinin fiziksel açıdan söyleyebileceğimiz şey, kaybı mümkün değil. Öte yandan gene fiziksel açıdan %100 verimli bir makine yapamazsınız. Bu da termodinamiğin ikinci yasasıyla çeliştiği için. Dolayısıyla biz enerjiyi ne kadar verimli kullanabiliyorsak, %100 verime ulaşamasak da, sonra da o kayıp miktarı ne kadar azaltıp tekrar geri kullanabiliyorsak, bu çok önemli bir şey olacak. Ama iş burada biraz fizikten çıkıp teknoloji tarafına geçiyor.
3: Bilim sizce her şeyi çözebilir mi? Yoksa bazı sırlar hep bilinmez mi kalacak?
9: Ya bence mutlaka bilemediğimiz şeyler olacak. Bilim her şeyi çözebilir mi? Bilim bence pek çok şeyi çözebilir. Her şeyi çözebilir mi? Onu da göreceğiz.
8: Bilim belki her şeyi çözebilir ama bilim tek başına yeterli midir diye sormak lazım bence birazcık da. Biz insanlar olarak her şeyimizi bilime bağlayabiliriz evet ama duygularımızı bağlamadığımız noktada bir anlam ifade eder mi bizim için bu gerçeklik? Birazcık da onu sormak lazım.
0: Yaşadığımız dünya gerçekten mutlak fiziksel bir evren mi yoksa tüm gerçeklik çok daha büyük bir sistemin işleyen yapısı üzerinde mi inşa edildi? Modern fizik ve bilgi teorisi evrenin temelinde bilgiye dayalı düzenlerin bulunabileceğini tartışıyor. Mesela kuantum bilgi, hesaplanabilirlik, dijital fizik gibi. İşte bu tartışmalar bir zamanlar yalnızca bilim kurgu gibi görünen bir soruyu da bilimsel zemine taşımış oldu. Evren bir simülasyon olabilir mi? Örneğin bazı teorisyenler gerçekliğin işleyiş biçimindeki matematiksel hassasiyetlerin bu ihtimali tamamen dışlamadığını savunuyor. Peki bu ne anlama gelir? Gördüğümüz her şey mesela madde, zaman, bilinç vesaire hepsi daha büyük bir bilgi sisteminin parçası olabilir mi? Belki de asıl soru şu, gerçeklik yalnızca yaşadığımız şey mi?
1: Ya bunu biraz ayırmak lazım sanki. Simülasyon teorisi dedikleri acaba biz bir işte daha üst bir uygarlığın tasarladığı bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz? Bunu bilmemizin imkanı yok. Bunun fiziksel bir işte şeyi de yok, temeli de yok. Yani olsa da zaten bilemeyeceğimiz için bizim çok şey alanımıza girmiyor, ilgi alanımıza girmiyor açıkçası. Ama bilgi ve fizikle ilgili o söylediğimiz şeyler özellikle son belki bir 10 yıldır işte kuantum bilgi teorisi vesaire, bunlar kara delikle ilgili ilişkileri, bu tarz şeylerde önemli olmaya başladı. Ama buradaki bilgi şey tabii, mesela evrendeki işte bu kuantum durumlarının sayısının bilgisi, kaç farklı durum olabilir, işte entropi diyoruz vesaire. Yani dolayısıyla bu tarz şeyler daha ciddi. Hatta uzay zamanın kökeninde acaba işte bu tarz şeyler olabilir mi gibi. Yani ne demek istiyorum? Normal işte sıcaklık dediğimiz şey nedir? Etrafta gördüğümüz bir sıcaklık hissediyoruz. Ama onun temelinde ne var? Parçacıklar var. Belli hızlarda giden parçacıklar ve bunların aslında enerjilerinin ortaya çıkışı. Temel değil, bir şey aşağıda daha temel nicelikler var. Bunun gibi uzay zamanın temelinde de acaba bu tarz kuantum ilişkileri olabilir mi gibi şu an son 10 yıldır üstüne çalışılan konular var. Dolayısıyla ikisi biraz ayrı ama ilki son bahsettiğim özellikle daha ciddi ve üzerinde çalışılan bir konu.
0: Işık hızı, yer çekimi, elektronların yükü, evren son derece hassas fiziksel sabitlerle çalışıyor. Peki ya bu değerler biraz farklı olsaydı? Yer çekimi biraz daha güçlü, atomlar biraz daha dengesiz, kozmik genişleme biraz farklı olsaydı? Bu durumda yıldızlar oluşur muydu? Yaşam başlayabilir miydi? Kimya mümkün olur muydu? Ne demek istiyorum? Modern fizik, evrenin varoluşunun şaşırtıcı derecede hassas dengelere bağlı olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden soru yalnızca bilimsel değil, varoluşsal. Yani doğa yasaları gerçekten mutlak mı? Yoksa biz yaşamı mümkün kılan çok özel bir fiziksel ayarın içinde mi var olduk? Belki de evrenin en büyük gizemlerinden biri şu, biz kuralları sabit bir evrende yaşayan bilinçli varlıklar mıyız yoksa tam da bu kurallar böyle olduğu için mi buradayız?
2: Şimdi fizik sabitleri meselesinin aslında fizik sabitlerinin temelde bunlar Newton'un kütle çekim sabiti, ışık hızı ve Planck sabiti dediğimiz bunların her birisi aslında bir fiziksel sistemin hangi tür fizik yasalarıyla ele alınabileceğini bize işaret eden bir takım sabitler. Şimdi evrenin yaşı şu anda bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 14 milyar yıllık süreçte bu sabitlerin değişmiş olabilme ihtimaline karşı yapılabilen gözlemler var. Bunlar bize şunu söylemiyorlar. Yani mesela ışık hızı geçmişte şimdikinin yarısı kadardı. Bu kadar radikal bir değişiklik yok. Ama bu sabitlerin değerlerinde küçük de olsa farklılıklar olabileceği gözlemsel olarak bunlara sınırlar konulabiliyor. Bu sınırlar ileride daha da küçültülebilir tabii ki. Ama buradaki durum şu aslında. Bu ince ayar argümanı denilen bir şeyle ilgili. Yani bu fizik sabitleri şu anda bizim ölçtüğümüz değerlerde olmasaydı. Yani mesela ne bileyim elektronun yükü bugün bizim ölçtüğümüz değerde olmasaydı. Acaba şu anki gibi bir canlılık, madde yapısı vesaire etrafımızda gördüğümüz evren gibi bir evren var olabilir miydi? Muhtemelen olmazdı bir kere. Ama öte yandan canlılık çok ilginç bir şey. Yani bizimki gibi bir canlılığın olmayacağını söylemek evrenin herhangi bir yerinde başka tür bir canlılığa dair yapının oluşamayacağını söylemiyor. Gene bana kalırsa bu noktada. Dolayısıyla bizim yaşadığımız evren için, şu anda gördüğümüz, gözlemlediğimiz evren için bu fizik sabitlerinin değerleri gerçekten bir tür özel değere karşılık geliyor. Mesela Newton'un kütle çekim sabiti dediğimiz şey daha büyük olsaydı yıldızlar çok daha kolay bir şekilde oluşup yok olabilirlerdi. Daha küçük olsaydı yıldızların sayısı bir evrende, bir galakside yaklaşık 10 üzeri 11 tane yıldız var. Böyle bir durumda 10 üzeri 11'den daha az sayıda olabilirlerdi. Yani yıldız oluşumu da az olabilirdi. Peki yıldızların az oluşmuş olması bizimki gibi bir dünyanın, atmosferin, canlılığın oluşmasına mani olur muydu? Bunun aksi bir durum olsaydı olabilirdi. Ama başka tür bir yaşam da ortaya çıkabilirdi. Yani bizimki gibi karbon ağırlıklı değil de başka tür bir madde, element ağırlıklı yaşam da ortaya çıkabilirdi. Dolayısıyla bunu tam olarak söyleyebilmek mümkün değil. Ancak fizik sabitlerinin değerlerinin sabit olması meselesi önemli. Bu zaten şu anda bilimsel olarak da çalışılan, hatta üzerine sınırlar koymaya çalışılan şeylerden bir tanesi.
0: Fizik, insanlığın evreni anlama yolculuğundaki en güçlü araçlarından biri. Atomların içine indi, zamanın akışını sorguladı, uzayın derinliklerini ölçtü ve doğanın görünmeyen kurallarını ortaya çıkardı. Ama her büyük keşif bize yalnızca cevaplar vermedi, daha büyük gizemler de yarattı. Çünkü evreni daha iyi anladıkça onun sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceğini fark ediyoruz. Kuantum dünyasının tuhaflığı, karanlık madde, bilincin gizemi, gizli boyut ihtimalleri... Peki ne dersiniz? Gerçekten bir gün her şeyin cevabını bulabilir miyiz? Mesela her şeyin teorisi mümkün olabilir mi?
2: Gerçekliğin sonuna ulaşabileceğimizi zannetmiyorum. Ama tabii ki gelişen teknoloji, gördüğümüz şeyler, deneyler, daha yüksek teknolojiyle, enerjiyle yapabildiğimiz deneyler bize şu ana kadar görmediğimiz bir takım olgular hakkında da fikir veriyor. Bu olguları açıklamaya çalıştıkça da hem bilgi düzeyimizi hem de elimizdeki kuramları genişletmeye çalışıyoruz. Güzel bir örnek olarak bence mesela Higgs parçacığı 1960'lı yıllarda şu anda çok iyi bildiğimiz elektrozayıf etkileşmeyi açıklamak için önerilen parçacıklardan bir tanesiydi. Ama bu parçacığın gözlemlenmesi CERN'de 2012'de mümkün oldu. Yani ifade edildiği, teorik olarak var olduğu düşünülen bir parçacık her şeyi de gayet güzel yerli yerinde açıklıyordu. İlk önerildiği tarihten yaklaşık 60 yıl sonra gözlemlenebildi. Şimdi bugün bazı böyle beklentilerimiz var. İşte evrenin şu anda çok büyük bir kısmını oluşturduğunu düşündüğümüz karanlık madde ve karanlık enerji denilen unsurlar. Bunlar gerçekten var mı? Varsa içeriği nedir bunların? Bizim bildiğimiz madde enerji türüyle ne gibi bir ilişkisi var? Nasıl bir dönüşüme tabi oluyor? Bunları bilmiyoruz. Var olup olmadıklarına dair de elimizdeki teoriler çerçevesinde bir takım önerilerde bulunuyoruz. İşte genel relativite, Einstein'ın teorisi bize diyor ki evrene baktığında gördüğün şeyleri açıklamak için şunu itiraf etmek zorundasın. Evrenin %95'i karanlık madde ve karanlık enerjiden. Yani benim ne olduğunu bilmediğim bir şeyden oluşuyor demek zorundasın. Bunların zaman içinde daha iyi gözlemlerle, daha hassas, detaylı gözlemlerle anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Ama bilimsel oyun, bu tabiri kullanmayı da seviyorum. Bilimsel oyun kuralı böyle. Siz her bir gözlemde yeni bir şey gördüğünüzde aslında sınırı biraz daha öte itiyorsunuz. Yani yeni göreceğiniz, yeni açıklamanız gereken şeyler oluyor. Ama gerçeklik algımız değişir mi? Bu değişebilir. Özel relativite mesela bize bunu zamanla ilgili olarak çok iyi bir şekilde gösterdi. Newton'un formüle ettiği mekanik yasaları zamanı mutlak, yani bütün gözlemcilerin saati aynı şeyi gösterir diyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık cep telefonlarımızdaki GPS'ler ya da buna benzer şeylerle bile biliyoruz ki zaman her gözlemci için aynı ölçülmüyor. Yukarıdan bize yer ya da konum bilgisi gönderen uydular bu zaman farklılıklarını, bulundukları yerdeki zaman farklılıklarını kullanmak zorundalar. Zaman

0: dünyanın herkes için aynı akmadığını kabul etmek, bunu hani bazen canımız sıkıldığında zaman zor geçti gibi düşünürüz. Çok hoşumuza giden bir şey yaparken çabuk geçti gibi düşünürüz ama bu öyle değil. Gerçekten saatinizin ölçtüğü zamanın farklılaşması anlamında bir şey. Dolayısıyla yeni öğrendiğimiz, bulduğumuz şeylerin de gerçeklik algımıza mutlaka bir etkisi olacağını düşünüyorum.
1: Yani bilim gözlemlenebilir olan olayların hepsini açıklama iddiasıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla prensipte evet. Ama bilim tarihine baktığınızda hiçbir, yani her teori ben zaten açıkladım diyor. Ama görüyoruz ki o açıklamalarda eksiklikler oluyor. Sonra bir şeyleri anlamadığımızı görüyoruz. Sonra biraz daha yeni bir teori ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani iki farklı argüman öne sürülebilir. Yani bu sürekli devam edecek ve hiçbir zaman tam son teoriye ulaşamayacağız diyebilirsiniz. Veya yani son teoriyi, her şeyi açıklayan teoriye ulaştık da diyebilirsiniz. Ama onu bulsanız bile, ya örneğin şu meşhur bir aralar dizisi de olmuştu, hatırlarsınız. İşte 3 cisim problemi. Mesela biz 3 tane cismin hareketini analitik olarak, yani tamamen şimdiden çözüp sonsuza kadar bütün hareketin nasıl devam edeceğini anlatma imkanımız yok. Yani imkanımız yok da derken, bunu analitik olarak çözemeyeceğimiz ispatladık. Dolayısıyla yani son teori bulsak da bilim bütün her şeyin her anki hareketini açıklaması imkansız. Analitik olarak imkansız.
2: Fizik bir zamanlar düşen bir elmayı açıklıyordu. Bugün ise gerçekliğin kendisini sorguluyor. Mesela madde dediğimiz şeyin büyük ölçüde boşluk olduğunu, zamanın mutlak olmadığını, kuantum dünyasında gerçekliğin kesin değil, olasılıkla işlediğini fark etti. Artık biliyoruz ki dokunduğumuz dünya göründüğü kadar basit değil. Hatta gerçeklik sandığımız şey olmayabilir. Ve belki de fiziğin insanlığa yönelttiği en çarpıcı soru şu: biz evreni çözmeye çalışan bilinçli varlıklar mıyız, yoksa henüz anlayamadığımız çok daha büyük bir düzenin yalnızca küçük bir parçası mı? Çünkü fiziğin sınırında bizi bekleyen şey sadece evrenin sırrı değil, kendimiz hakkındaki en büyük gerçekler olabilir.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

24 ekranlarına hoş geldiniz. Boston Express başlıyor. Yoğun bir gündemle hem iç siyaset hem de genel anlamda dünyada yaşananlar bu akşam konumuz olacak. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam anlamıyla bir bölünme yaşanıyor gibi görünüyor. Bugün işte Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla grup toplantısını topladı ama salon kalabalıktı. Bir yandan da hain Kılıçdaroğlu sloganları atıldı. Diğer tarafta Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Yani iki başlı bir düzen görünüyor şu an itibariyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu konuşacağız. Yine savaş

0: Maçı konuşacağız. Gündemimizin bir diğer önemli konusu ABD ve İran arasında yaşananlar ki dakikalar önce ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. İran'la anlaşma yapmanın zamanı geldi diyor. Müzakereler sürüyor diyor. Diğer taraftansa savaşın bitmesini kim istemiyor? İsrail istemiyor. Lübnan'a yönelik işgali genişletiyor İsrail. İran biliyorsunuz Lübnan meselesinde hassas. Anlaşma noktasında Lübnan'da da bir ateşkes gerçekleşmesi, oradaki işgalin sona ermesini istiyorlar. İsrail belki de bu anlamda ABD'yi zorlamaya çalışıyor ama gelen bilgiler, haberler, ABD basınına yansıyanlar Trump'ın Netanyahu ile görüştüğü ve çok sert ifadeler kullandığı şeklinde. Ve tüm bunlar olurken sessiz sedasız İsrail bir yandan da ezanı yasaklamaya çalışıyor. Böyle bir planları var. Bu plana da sert tepkiler var. Hepsini konuşacağız. Üç değerli konuğumuzla birlikte. Hemen yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak var. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Mehmet Bey.
2: Teşekkürler.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu. Hoş geldiniz Sayın Likoğlu.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi sıcağı sıcağına önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşarak başlayalım. Aslında bayramın son gününde, dördüncü gününde, hafta sonu hatırlayacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne 2,5 yıl aradan sonra gitmiş. Orada hani önemli şeyler açıklayacağını söylemişti. Önemli de mesajlar vermişti. Aynı saatlerde Özgür Özel ise Güven Park'taydı. O da kalabalığa hitap etti. Ardından da Anıtkabir'e doğru bir yürüyüş başlattı. Sonrasında da her iki taraftan da aslına bakarsanız hamleler sanki böyle satranç tahtasının üzerinde hamle yapıyormuşçasına hamleler geliyor. İşte bugün Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. MYK açıklandı. Diğer taraftan grup toplantısı olduğunu söyledik ki olup olmayacağı çok tartışmalıydı. Ancak Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla kürsüdeydi. Önemli eleştirileri vardı diyeyim. Ama bir yandan da tabii ki hain Kılıçdaroğlu sloganları atılması da dikkat çekiciydi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi var. Ona bir bakalım. Hani kimler bu listede onu bir görelim. Sonrasında sohbetimize başlayacağız konuklarımızla. Arkadaşlarımız açtılar. Ben de hemen şöyle notlarıma bakayım. Çünkü birçok isim var. Şimdi Merkez Yönetim Kurulu listesi bugün CHP'nin parti sözcüsü sıfatıyla Müslüm Sarı tarafından bu liste açıklandı. Baktığımız zaman Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'nu görüyoruz. Genel Sekreter. Orhan Sarıbal, yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Bülent Kuşoğlu, idari ve mali işlemlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sayman olarak dikkat çekiyor. Müslüm Sarı az önce de söyledik, parti sözcüsü ve aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yine birçok isim var. Gamze Akkuş İlgezli, dikkat çeken isimlerden, insan hakları ve aileden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak karşımıza çıkıyor. Erhan Şimşek burada yine gördüğümüz isimlerden biri dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski isimlerinden biri. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Yani böyle bir kadro oluştu Cumhuriyet Halk Partisi'de. Ama dediğimiz gibi hani bir bölünme mi olacak sorusu akıllarda. Çünkü bir tarafta işte Özgür Özel ve 111 milletvekili dün akşam yine ekranlarınıza taşımıştık. Bir kurultay için imza kampanyası başlattılar ve başvuruyu da yaptılar zaten kurultay için. Ama diğer taraftan da Kılıçdaroğlu'da evet bir kurultay olacak ama işte bunun için de bazı düzenlemelerin yapılması gerekli diyor. Temiz bir kurultaya gitmeliyiz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Nuh Bey sizinle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi bölünüyor mu? Ne oluyor sizce?
1: Yani o mutlak butlan kararın açıklandığı günden bu yana sürece baktığımız zaman her geçen gün bir uzlaşma, bir yerde bir noktada buluşmadan ziyade çatlağın daha da arttığı, daha da genişlediği, daha da büyüdüğü bir görüntü var. En son bugün mesela grup konuşmasında Özgür Özel'in bir parti lideri gibi davrandığını gördüm. Yani baştan sona da izledim ben. İşte önce Türkiye'nin ekonomik durumu vesaire falan, sonra da konuyu CHP'de yaşanan şeyleri getirdi. Dolayısıyla baktığımız zaman ciddi bir destek görünüyor şu anda. Özgür Özel'in arkasında gerek milletvekili bazında gerekse taban olarak işte illerden heyetler geldi vesaire. Tabi bu destek de şeyden uzaklaştırıyor. Yani bir yerde buluşma isteğinden veya arzusundan uzaklaştırıyor. Gidişat öyle görünüyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun tabi şu anda bir tabiri caizse hukuki gücü var elinde. Fakat pratikte çok görülmüyor bu. Diğer taraftan

0: Kılıçdaroğlu'nun da katkı sağladığı bir süreç var. Tabiri caizse birbirlerinin geçmiş dönemdeki kirli çamaşırlarını ortaya sermeye başladılar. Kılıçdaroğlu'nun o konuşması, sizin de bahsettiğiniz konuşmasını bekledik hep. İşte daha öncesinde malum bir PR çalışması yapıldı. Önemli açıklamalar yapacağız diye. Hoş, ben gerçi çok çok sert, çok önemli açıklamalar yapıldı falan, değerlendirmeler yapıldı ama bizim bildiklerimizden çok öte bir şey, çok da fazla bir şey yoktu aslında. Ama şu önemliydi. CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan birisinin daha önce beraber çalıştığı kişilerden birileriyle alakalı, önemli isimler bunlar, onlarla ilgili adeta bir ifşaatta bulundu. Yani bunların FETÖ unsuru olduklarına dair FETÖ...
1: Peki çok özür dileyerek ne dediğini bir hatırlasak.
0: İyi olur yani, tam ifadesini
1: verelim. Onunla ilgili de bir ledimiz vardı. Ben arkadaşlardan rica edeyim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği o gün verdiği mesajlardan şöyle önemli başlıkları hazırlamıştık. Tam da Nuh Bey bahsederken şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir FETÖ çıkışı geldi. Bu tabii dikkat çekiciydi. FETÖ ajanlarını fark edemedim diyor. Benim bu aziz millete bir özür borcum var. Aramıza sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum diyor Kılıçdaroğlu. Hortumları zamanında kesemedim. Sizin o nasırlı ellerinizle, helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları aram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesemediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, tek tek ayıklayamadığım için sizlerden tarih önünde özür diliyorum. Ve bana ne yapacaksın diye soruyorlar. Hesap soracağım, hesap diyor Kılıçdaroğlu. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Şöyle bir hatırlamış olduk. Tabii uzun bir konuşmaydı, 10 sayfalık ama ana hatlarıyla öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Teşekkür ederim Nuh Bey, buyurun.
0: Şimdi bu şeyden bahsetmemin sebebi şu. Kılıçdaroğlu böyle bir ifşaatta bulundu ama Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme veya özür dileme fasıllarında çok dürüst davranmadığını görüyoruz.
1: Daha önceki tecrübelerimizden.
0: Genel merkezde, genel başkanlık döneminde bir helalleşmeden bahsedilmiş. O da öyle, biliyorsun. Burada da öyle. Şimdi benim asıl dikkat çekmek istediğim ifade, bunları söylerken ben bugüne kadar hiçbir uluslararası örgütte veya yapıyla veya efendim FETÖ'yle vesaire hiçbir alakam olmadı gibi benzeri bir ifade kullandı. Yalan bu. Bu doğru değil. Yani aslında onların o noktaya gelmesine de sebep olan Kılıçdaroğlu'dur. Yani Kılıçdaroğlu'nun, bakın, belki çok unutuldu. Şuna dikkat çekmeye de fayda var. Şu anda konu Kılıçdaroğlu'nun veya şeyin ne kadar FETÖ'cü olduğu değil ama biz dürüst bir süreç yürütülmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun nasıl geldiğini zaten biz biliyoruz.
2: Kontrollü darbe dedi 15 Temmuz'a.
1: Tabii.
2: En basitinde.
0: Elbette.
2: Birkaç kere dedi.
0: O öyle. Nasıl geldiğini iyi biliyoruz zaten.
1: Kaset kumpasıyla.
0: Kılıçdaroğlu nasıl geldiğini, tabii, kimin getirdiğini, o ortamı kimin hazırladığını iyi biliyoruz. Bundan öte daha nokta atış şeyleri var Kılıçdaroğlu'nun. Destekleri var FETÖ'ye. Çok net destekleri. Bak, şunu hatırlatmak istiyorum.
1: Tabii, buyurun.
0: Bakın, bu önemli bir ayrıntı. Bugün benim yazımda var bu çok ayrıntılı biçimde. 2 Aralık 2013'te Amerika'ya gidiyor Kılıçdaroğlu bir heyetle. CHP'li bir heyetle. 2 Aralık 2013.
1: Tarih.
0: Evet. 4 gün kalıyorlar orada. Çok kritik temaslar oluyor. Dönüşte kendisi değil ama heyetten birileri o günlerde çok da anlam verilemeyen, yakında, çok yakın zamanda çok güzel şehir olacak, Erdoğan yurt dışına kaçacak gibi ifadeler kullanıyorlar. Heyetindeki isimlerden bazıları. Fakat çok ilginç. Sadece 10 gün sonra bunların ne dediği çok net anlaşılıyor. Çünkü o 17-25'in 17 Aralık kısmı operasyonu yapılıyor. İşte o yolsuzluk üzerine bina edilen FETÖ operasyonu. Bununla da sınırlı değil. Hatırlarsanız biz o grup konuşmalarında sürekli olarak Kılıçdaroğlu'nun FETÖ kumpaslarını dev ekranlardan dolaşma soktuğunu tabii, biliyoruz şeyde, grup konuşmalarında.
1: Grup konuşmalarında.
0: Ve şunu hatırlatmak isterim şimdi. Şimdi gerek mutlak butlan kararla alakalı, gerekse efendim mahkeme diğer ceza davası ilgili kararlar. Yani şu yolsuzlukla ilgili, 19 Mart'ta başlayan süreçle ilgili, yolsuzluk iddialarıyla ilgili diyelim, her neyse, bütün bu süreçlerin tamamında bütün illerdeki savcıların yaptığı soruşturma, başladığı soruşturmanın hepsine Özgür Özel'e bakarsanız, efendim, ve CHP'nin geneline bakarsanız, bunlar efendim Erdoğan sandıkta yenemediği CHP saray adayları darbesi saray darbesi yapıyor. Içinde. Yani bunların hepsi saray savcısı. İyi de siz bakın, o bahsettiğim 17-25'in 17'si yapıldığı zaman, daha 17'sinde CHP masa kurdu. Sözüm ona, o yolsuzlukları tırnak içerisinde takip için masa kurdu, kriz masası kurdu CHP. Ve CHP'nin sözcüsü açıklama yaptı, sonuna kadar gidilmesi lazım. Ve bizzati Kılıçdaroğlu inşallah bu savcılara bir şey olmaz diye savcıları savundu. Kimi savcı dediğimiz savcı görünümlü, giyimli FETÖ'cüleri savundu. Şimdi ondan sonra büyük ölçüde, tamamen diyemiyorum ama büyük ölçüde bu FETÖ'cüler ayıklandı yargıdan. Bir düzlerine sokulmaya çalışıldı. O günkü o bir Hürriyet gazetesi, bir de Sözcü gazetesinin dışında herkes de bana operasyon demişti. Bir de Kılıçdaroğlu operasyon, yolsuzluk operasyonu dedi sadece. O günkü o savcılara savcı diyen, onların efendim şeyine sahip çıkan CHP, bugünkü yargının kararlarını saray darbesi olarak, şimdi burada garip bir çelişki var yani. Sonrasında bitmedi. Yine o günlerde, o kaçacak şeyin üzerine, Kılıçdaroğlu şeye çıktı. Samanyolu TV'ye çıktı. Orada üzerine basa basa kaçacak ve kaçsa da geri getireceğiz gibi böyle şeyle paslaşarak efendim FETÖ'yle korkunç bir operasyon yürüttüler. Onunla da kalmadı. 30 Mart 2014 seçimlerinde FETÖ öyle bir CHP'ye çalıştı ki yerel seçimlerde. Bakın ben kendi
1: yurt dışından hep videolar paylaştılar.
0: Sadece o değil. Yaptılar. Bakın ben kendi bölgemden, yani kendi şeyden biliyorum. Bunların ablaları var ya, FETÖ ablaları. Tanıdık oldukları komşu veya onların meşhur kermesler orada, işte orada bir şekilde kanca attıkları tanıdık komşuları tek tek ziyaret ederek CHP'ye oy vermezseniz ahirette veba altına kalırsınız dediler ya.
1: O derece yani.
0: O derece. Yetmedi. CHP'nin olmadığı Doğu Güneydoğu illerinde BTP çalıştılar o zaman. Dolayısıyla böyle bir işbirliği yapıldı. Şimdi bütün bunları yok sayıyor şey. Ben hiçbir alakam olmadı ama bunlar FETÖ'cü. Onlar ayrıca bu İmamoğlu'nu milletin başına saran kim? Türkiye'nin başına bela eden kim?
1: Tabii Kemal Kılıçdaroğlu
0: geldi. Beylikdüzü'nün evinde ziyaret etti evinde. İkna etti şeyi. Dolayısıyla böyle bir geçmiş var. Bir kere önce Kılıçdaroğlu efendim şu anda sözüm ona tamam arındırmaya çalışıyor da önce Kılıçdaroğlu bir kere dürüst olacak. Tamam mı? Bu milleti 13 yıl boyunca bir Erdoğan düşmanlığı üzerinden işte bütün Erdoğan'a öyle veya böyle düşman olanları, kıskananları, ideolojik düşman olanları hepsini hatta FETÖ'yü bir araya getirdi, bir şey yaptı. Şimdi bugün başka bir şey var. Şimdi biz doğal olarak programlarda, yazılarımızda, şurada burada efendim hemen bitiriyorum. Özgür Özel İmamoğlu'nun efendim işte önderin yaptığı o soruşturmaları, yolsuzlukları vesairenin arınmasını, ondan partinin arındırılmasını istiyoruz. İyi de doğru istersen benim çok da umurumda değil CHP'nin ne kadar arındığı benim açımdan şahsım olarak. İki, şöyle bir şey var son zamanlarda. Bu yandaşlar var ya, bunlar şeyi tutuyor, Kılıçdaroğlu'nu tutuyor. Ya Allah aşkına, az önce Kılıçdaroğlu'nun ne olduğunu anlattım size. Daha söyleyeyim, bir metrelik bez parçası diyen birisi. Bu Özgür Özel'de çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretilmesini ortaçağ zihniyetlemiyorsun. Yani. Dolayısıyla önümüzde iki ucuda bilmem ne olan bir şey, değnek var, bir sopa var, tamam mı? İki ucunda umurumda değil. İki ucunda tutsam elim kirlenecek benim yani. Dediğim gibi CHP'nin kimin önüne geçtiği de çok umurumda değil. CHP zaten ta başlangıçta ele geçmiş bir parti. Ama bir şey var burada. O da şu. Bu olup bitenlerden, efendim dosyalardan, iddianamelerden, Hatta kendilerinin kendi en üst seviyedeki Kılıçdaroğlu'nun en üst seviyedeki o zamanki yöneticilerinden

0: duyduklarımız, gördüklerimiz bize bir şey anlatıyor. Parti zaten ele geçmiş gitmiş, o dediğim gibi çok da umurumuzda değil ama ya partiyi boş verin, Türkiye'yi ele geçirmek üzereler. Yani Türkiye elden gidiyor. Ve bu bahsettiğimiz şey, canım bunlar aday oldu, bunlar kazandı türü bir şey değil. Şöyle tamamlıyorum. Aslında Türkiye, biz her yıl 15 Temmuz'u daha görkemli, daha efendim büyük şeylerle kutluyoruz ama oradaki zaferimizi. Diğer taraftan sinsi sinsi efendim Rockefeller'ın para oyunuyla, İngilizlerin sinsi şeyiyle efendim o fırıldaklığıyla bu ekip zaten partiyi ele geçirmeyi tamamlamıştı. İstanbul'da ele geçirmişler büyük ilde başkilerle beraber. Son aşama kalmış. O da ne?
1: O da Türkiye'ye
0: geçirmek. Şimdi dillerin doladıkları Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden Türkiye'ye geçirmek. Ondan sonrası ne olacağını ben bilemiyorum. Ondan sonrası bana göre çok farklı yöntemli bir yeni bir 15 Temmuz türü bir şeydir. Yani Türkiye'nin ele geçirmesi ama bu çok farklı bir ele geçirme. Bu o geceki bir gecede falan geri alınacak bir şey değil bu. Bizi burası ilgilendiriyor.
1: Tabii.
0: Bizim konuştuğumuz kısım burası. Yoksa Kılıçdaroğlu hadi bilmem kim şeye vur yani. Umurunda değil. Hiç umurunda değil yani.
1: Peki şimdi buradan devam edelim Mehmet Bey. Ama izninizle Cumhurbaşkanı'nın dünkü kabine toplantısındaki mesajlarına da bakalım. Çünkü Nuh Bey'in de dediği gibi bu olay sürekli hani Kılıçdaroğlu sanki Erdoğan için çalışıyormuş gibi ya da işte saray darbesi, Özgür Özel Güven Park'ta da defalarca bu bugün ifadeyi de kullandı. Yani. Darbe dedi. Bugün de aynı şeyi söyledi. Dün ne dedi Cumhurbaşkanı kabine toplantısında? Oradan devam edelim.
2: Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Neden ısrarla Özgür Özel işi buraya çekmeye çalışıyor onu sorayım ve tabii ki bu FETÖ meselesiyle ilgili sizin de söyleyecekleriniz vardır mutlaka.
3: Yani şimdi tabii Özgür Özel gerek kurultayla alakalı bu mutlak mutlak kararının verildiği, gerek devamında belediyelerde yürüyen yolsuzluk, rüşvet, irtikap soruşturmalarıyla alakalı bir kamuflaj politikası izliyor. Yani bunların içeriğine hiçbir şekilde girmeden hukuken veya bu kanıtlar, bu delillerle alakalı herhangi bir karşı atak yapmadan bir darbe söylemi etrafında bir dil kullanıyor. Yani onun üzerinden kitlelere bir siyaset yapıyor. Yaptığı bu. Bu suçlamalar da bu minvalde tabii gündeme getiriyor. Ama tabii bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu bu durum örtülemez. Birincisi bu. İkincisi bu son geldiğimiz nokta, biz aslında bir final anındayız. Yani bu final anına gelene kadar bir sürü şey oldu. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz yıllardır tartışıyoruz. 3 sene, 4 sene önce de Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ayrışmaların tartışıldığı pek çok televizyon programına katıldım ben. Şimdi son 3 senedir 2023 seçimlerinden sonra o günden bugüne gelen daha billurlaşmış, daha netleşmiş bir ayrışma var. İşte 2023 Mayıs sonunda Ekrem İmamoğlu'nun değişim sloganıyla başlattığı, buna cevaben Kılıçdaroğlu'nun arınma mottosunu kullandığı ama artık safların daha da ayrıştığı bir 3 yıl. Onun öncesinde de bu kadar aleni zikredilmese de yine bir kriz vardı. Ben bu son düzlükte ortaya çıkan bu bölünmeyi, yani şu anda en başta öyle girdik, bir elmanın iki yarısı gibi bölünmüş durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu ben 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazandığı andan itibaren izlediği siyaseti bir başlangıç vuruşu olarak, başlangıç anı olarak değerlendiriyorum. Yani Haziran 2019'dan itibaren İstanbul'u bir atlama taşı olarak gören ve kendisini hem

0: CHP'nin hem de ülkenin müstakbel lideri olarak, cumhurbaşkanı olarak gören bir politik yönelime girdi. Bu yönelim de tabii önce ilk hedef orası olduğu için Kılıçdaroğlu ve ekibini rahatsız etti. Ve o ayrışma öyle başladı. O süreç içerisinde de bir sürü şey gördük. Bir yani soğuk savaş oldu yer yer. Bazen örtülü, bazen açık savaşlar oldu. Buna bir dair örnekler de var.
1: Toplantısı var mesela aklıma gelen.
0: Tabii. Onlar daha sonraki süreçte. Süreç, o 2023 sonrasında sonra ama süreçte. Öncesinde de yani Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu yerine aday olmak isteyen isimdi. Hatırlayalım. Müstakil mitingler yaptı. Yani esas olan hani filmlerdeki gibi benim. Hani filmin sonunda ben burada ana aktör olacağım biçiminde. Hatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemeyince bu defa başka bir formatlama yaptılar. Dediler ki bu geçici bir süreç. İşte 2 sene seçimi alacağız. 2 sene o cumhurbaşkanlığı yapacak. Sonra ben geleceğim yine. 10 sene en az ben yöneteceğim ülkeyi gibi bir onun etrafından gelen sinyaller vardı. Dolayısıyla ben şu tabiri kullanıyorum. Bu bir organik krizdir. Yani suni bir kriz değildir bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ayrışma dışarıdan işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle, yönlendirmesiyle veya başka şekilde burada hadi siz yolları ayırın biçiminde gelişen bir kriz değil. Esasen burada kendi içlerindeki net ayrışmanın derinleşmesiyle ortaya çıkan bir final noktasındayız. Ben bu saatten sonra artık Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun vuruşa vuruşa çekileceğini tahmin ediyorum. Artık uzlaşma, ortak bir yerde buluşma bunların i̇htimali artık çok yok. Çok zor. Hani ihtimal yok cümlesini kullanmayayım da siyasette
1: ne olacağı
0: olmaz
1: belli
0: olmaz deme. Olmaz olur
2: 24
0: derler.
2: 24 saat çoktur.
1: Peki bu Silivri'de ne konuşuldu da merak ediyor. Biliyorsunuz Özgür Özel bir Silivri
0: işte
1: turu da yaptı.
0: Ben bu vuruşa vuruşa çekilme taktiğinin orada geliştiğini düşünüyorum. Çünkü devamında sertleştiler. Bugün aleni bir şekilde hain Kılıçdaroğlu sloganları atıldı.
1: Ve Özgür Özel meclis, ses çıkarmadı.
0: Meclis grubunda
3: yani
0: tabii.
3: Sonra müdahale etti. Yani farklı bir müdahale etti. Ondan
0: etti. Ben haberlerde okudum. O an başka bir toplantı vardı.
1: Deniyor. Yani İmamoğlu'nu Özgür Özel'e işte Kılıçdaroğlu'nu yıpratabildiğin kadar yıprat. Sonra yeni partiyle yola devam edelim dediği iddia ediliyor.
0: Şimdi yani şu anda zaten dışarıdan baktığımızda, izlediğimizde bu istikamette bir politikaya yöneldikleri anlaşılıyor. Dolayısıyla burada yani olabildiğince bir mağduriyet çıkarma, mağduriyet üretme ve o mağduriyet zemininde sörf yaparak siyasal kazanç elde etme gibi bir arayış da var tabii o cephede. Ama netice itibariyle bu bir çok önceden başlamış ve derinleşmiş bir ayrışmanın, bir krizin final anıdır bu. Suni bir şekilde üretilmiş bir ayrışma değildir bu. Ben o şeyi de hatırladım. Yani hep bir işte CHP'nin şeyin muhalefetin adayı kim olacak? Altılı masa toplantıları yapılırdı ya böyle 13 kere falan yaptılar. Onlardan birinde de hususen böyle açıklama yaptılar. Ya siz seçim kararı alın. Bizim adayımız hazır. Biz çıkartırız. En kolay iş o bizim.
3: Yıpranmasın.
0: Gibi bir açıklama yıpranmasın falan. Halbuki orada da yani hem kendi içlerinde adayın kim olacağı hususunda anlaşamadılar. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu mücadele son ana kadar devam etti. Biliyorsunuz orada o altılı masanın genel başkanları ile birlikte Ankara ve İstanbul yani toplamda 7 tane mi Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı vardı. Şöyle enteresan bir şey oldu.
2: 8 değil mi? 6 pardon 4 5 parti.
0: 5 parti bir de 2 evet, tane de başkan. İşte bir cumhurbaşkanı, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı. Ama esas hani onun şunun için hatırlattım o dönemi. Diğerleri bir genelde ortak miting yaparken Ekrem İmamoğlu o dönemde de çeşitli vilayetlerde tek başına müstakil mitingler yaptı. Onun da mesajı buydu. O da irite etti Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Onun devamında o süreçte, devamında kurultay sırasında sırtımda hançerle dolaşıyorum cümleleri bunların hepsi oraya gidiyordu. Bu soruşturma başlamadan hemen önce yani İBB soruşturması başlamadan önce yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar var. Kendisine doğrudan Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturmalar sorulduğunda yani şeyin varsa suçun varsa çekersin. Benim alnım açık. Ben işte bu konularda başım dik. Öbür türlü şeyin varsa, suçun varsa bunun cezasına katlanırsın. Niye?

0: halinde beyanları var Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemde de. Dolayısıyla bunu böyle gelinen an itibariyle hani mutlak butlan kararı tartışılır. Tamam, bununla ilgili bu tartışmaların yapılmasını ben doğal karşılıyorum. Ben hani şunu da ifade ettim. Yani burada hani mesela Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli rakip bir cephede olmasına rağmen son derece centilmence işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne birlik dirlik mesajları falan veriyor ya. Yani bir şekilde burada hani bu demokratik rekabet ortamının devam etmesi de bir taraftan önemlidir. Ama bu demek değildir ki böyle suni bir şekilde bu ayrışma ortaya çıkarıldı. Ve şimdi taraflar bir iki tarafa savrulmuş durumda. Bu böyle değil. Deminden beri anlatmaya çalıştığım husus da bu. Çok derinleşmiş bir krizin final yansımalarını biz şu anda görüyoruz. Bu gördüklerimiz de bununla alakalı.
1: Peki şimdi ne olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Şöyle ki ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun ilk sınavı için rüşvet fezlekelerine işaret ediliyor. Ve gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Yani parti içerisinde ne yapacak? Çünkü baktığımız zaman hani elinde bir takım kozlar da var Kılıçdaroğlu'nun. Bunları kullanacak mıdır? İşte mesela bu üyeliklerin dondurulması yoksa bazı isimlerin ihraç edilmesi.
0: Açıkça söylüyor. Az önceki ilette mesela çok önemli cümleleri almış arkadaşlarınız.
1: Yani
0: Söylüyor. O başkanların hepsini temizleyeceğim diyor.
1: Aynen söylüyor ama bunları eyleme dökecek mi? Dökerse nasıl dökecek? Bir de tabii bu yeni parti meselesi var. Yola ayrı mı devam edecekler sizce?
2: Şimdi Nuh abi biraz sert daldı haklı olarak.
3: Sen biraz yumuşatma.
2: Söyleyecek çok söz var. Şimdi ya ben meseleyi CHP açısından, Türkiye açısından, demokrasi açısından ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi CHP açısından, daha doğrusu Kılıçdaroğlu açısından başlayalım. Şimdi ben hep şunu söyledim. Hatta bir işte CHP yakın bir gazeteciyle yaklaşık 5-6 ay önce, belki 1 yıl önce bir yurt dışı seyahatinde birlikte hareket seyahat ettik. Biraz tartıştık. O gün de ona söyledim. Dedim ki yani ne bekliyorsunuz dedim yani. Yani Kemal Bey ceketini alıp gitmesini mi bekliyorsunuz yani? Ya işte durum oradadır. Kemal Bey'e yapılanlar yani siyaseten düşündüğünüz zaman bugünlerin geleceğini anlamamak için siyaseti bilmemek lazım. İhanete uğramış. Kim ihanet etti? İşte demin Nuh abi saydı. Ekrem İmamoğlu'nu oraya taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'i oraya getiren Kemal Kılıçdaroğlu. Veli Ağbaba'yı oraya getiren Kemal Kılıçdaroğlu. Uzun toplantısındaki isimlerini hatırlayalım. Hepsinin elinden tutan Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ha, bir de şu var tabii hani hani yaptığını yaşamadan ölmesin diye
0: Ayıpladığın şeyi başına gelmeden
2: ya da işte
0: ölmezsin.
2: ya, yani yaptığını
3: Yok, bir zalime yardım edersen huzuruna uğramadan ölmezsin.
2: Şimdi şöyle hatırlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret ediyor. Kesinlikle genel
3: Aday olmayacağını
2: başkanlığa
3: diyor.
2: aday olmayacağını söylüyor. Ve ertesi gün genel merkezde gelip adaylığını açıklıyor. Ve arkasındaki isim
3: Ama
2: kim?
3: onu o gece haber vermiş ne diyeceğim? Ne yapsın yani?
2: Arkasındaki Büyük arkasındaki isim kim? Önder Sağ. Önder Sağ. Sonra ne oldu? Kurultay'dan bir hafta önce, 10 gün önce Özgür Özel ne diyordu Kılıçdaroğlu için? Aynı Kılıçdaroğlu'nun Baykal'a için söylediklerini söylüyor. Sonra ne oldu? Özgür Özel genel başkanlığa aday oldu. Organizatör kim? Önder Sağ.
3: Önder Sağ. En son yine sahnedeydi.
2: Yine sahne.
3: Şimdi son şeyde.
2: Şimdi dolayısıyla şöyle düşünün. Şimdi bu siyaseten yenilecek, yutulacak, kabul edilecek bir durum değil Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına gelenler. Yani düşünün. 800 küsur delege imza atıyor. Diyor ki bizim adayımız
1: Kılıçdaroğlu.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sandıklar açılınca kaç oy çıkıyor? 550 oy çıkıyor. Sonra Kılıçdaroğlu'yla

0: Ekrem İmamoğlu'yla sanal şey yapıyorlar. Planlar yapıyorlar.
1: Ama haksızlık etme ya. Şeyde Kılıçdaroğlu grupta konuşurken ağlamıştı Özgür Özel yani.
0: Özgür Özel ağlamıştı.
2: Evet. Veda konuşması.
1: Veda konuşması şimdi, ağlamıştı hakikaten ya.
0: Dolayısıyla şimdi düşün yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde veya farklı partilerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha çok olduğu için kurultay kavgalarının en çok olduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi. Daha Ecevit'le İnönü zamanında başlayıp Baykal'la İnönü
1: zamanında. Daha önce başlamış.
0: Zamanında,
1: daha önce ilk iki kurucu arasında başlamış.
0: Şimdi ama bu şöyledir yani. Mertçe bir rakabet, tamam mı? Ben senin rakibin. Kılıçdaroğlu'nun başına gelen meselede mertlik var mı? Yok. Kılıçdaroğlu'yla masaya oturuyorlar. Efendim sen aslansın, kaplansın. Sen şöylesin, sen böylesin. Sonra gidiyorlar odalarında, açıyorlar bilgisayarlarını. Ekrem İmamoğlu'yla Zoom toplantısı yapıyorlar. Şimdi böyle bir durum var. Yani Kılıçdaroğlu kendisine yönelik bu rekabeti görseydi belki 850 imzaya kalmayacaktı. Belki başka bir tedbir alacaktı. Başka bir şey olacaktı. Ama Kılıçdaroğlu çok aleni bir şekilde aldatıldı. Final aldatma kim? Final aldatma Şükran Kütükçü. Şimdi biz Ankara'da birlikte gazetecilik yaptığımız için hatırlayalım. Şükran Kütükçü sürekli Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından yürüyen ve
2: özel kalem müdüresi.
0: Rakın siyaseti SSK genel müdürü olduğu dönemden beri birlikte. Şöyle düşünün. İşte Şükran Hanım bana filanca kişiyi bağlayın dediği, filanca kişiyi bulun dediği, filanca kişiyle randevu oluşturun dediği, yani Kemal Bey'in kurultaya giderken gibi bütün hal ve hareketlerini, bilen bütün kişi, görüşmelerini bilen kişi aslında Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel çalışıyormuş. Şimdi bu şekilde genel başkanlığı elinden alınan bir lider var karşımızda. Şimdi ben mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25'in üzerine taşıyan Tayyip Erdoğan karşıtlığında FETÖ'cüsünden PKK'lısına, efendim dincisinden seküler ırkçısına kadar hepsini o çatı altında toplayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğiydi. Ha, normal şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu siyasi rakipleri açısından aslında tehlikeli bir lider. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıllar sonra farklı kesimlerle bir araya getiren bir isim olarak karşımıza. Ha, bu, efendim bu Tayyip Erdoğan karşıtlığında bunu yaptı. Zaten Tayyip Erdoğan karşıtları ne olursa olsun mantığıyla hareket ediyorlardı. Tamam, bu da kabul edilebilir ama nitekim böyle bir şey. Şimdi, dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu yani aldatılarak, rezil edilerek genel başkanlığı elinden alındı. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşünü, geri dönüş gayretini, geri dönüş çabasını, geri döndükten sonraki sözlerini anlamayanlar 38. kurultay öncesinde yaşananlara dikkat etmesi gerekiyor. O yaşananları yeniden şöyle bir hafızayı tazelesin. Bence gayet normal. Yani yemişim sizin iktidara yürüyüşünüz. Beni rezil ettiniz. Ben sizi İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkanı, Özgür Özel, sen Manisa'da eczacıyken seni aldım geldim, milletvekili yaptım, getirdim, grup başkan vekili yaptım. Ki isimlere baktığım zaman hepsi bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahleyi tetişadından geçen isimler. Şimdi Kemal Bey'in FETÖ konusundaki açıklamaları Nuh abinin söylediklerinin tamamına katılmakla birlikte biraz bir aziyet görüyorum Kemal Bey'in açıklamalarında.
1: O da şu. Onu demek istiyorum işte.
0: O da şu. Kemal Bey.

0: FETÖ'yü hiç tanımamış.
1: Mı?
0: Acaba. Bence hiç tanımamış. Gelmişler. Aman efendim. Harikasın efendim. Bir feysin demiş. Hiç dememiş ki. Lan bu adamlar. Ya aslında bu anlamda FETÖ'yü hiçbirimiz tanımadık. Şöyle düşünün. Ailece görüştükleri kişilerin evine dinleme cihazı koydular. Ailece görüşüyoruz ya. Çocuklarımız arkadaş ya. Yani FETÖ'nün her hareketinde ihanet var. Sana çok yakın görünebilir. Sana çok büyük iyilikler yapabilir. Sana çok büyük bir imkanlar açabilir. Bu seni çok sevdiği için değil. Yani FETÖ'cüler Kemal Bey'i çok sevdikleri için bu imkanları sunmadılar. Bakın sosyal medyada dolanıyor FETÖ'nün meşhur bir kaçak emniyetçisi var ya, Emre Uslu'nun. Hepsini not almış. Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmalarını vesaire hepsini not almış. Niye? Adını vermeyeyim. Şimdi Mustafa Ünal zamanın Ankara temsilcisi. İşte namazla niyazla alakası olmayan bir başka Ankara temsilcisini bir vesileyle elinde seccadeyle görüyor. Hemen çıkarıyor telefonunu, çekiyor. Bu telefon, bu fotoğraf bana lazım olur. Dolayısıyla hayata böyle bakıyorlar. Hı. Hayata böyle bakıyorlar, tamam mı? Diyor ki yani bana lazım olur. Bu görüntü lazım olur. Yani onu içki içerken de görüntüsünü almıştır. Başka bir şekilde de almıştır. Niye? Çünkü tam bir istihbarat örgütü. Yani tam bir istihbarat örgütü. Kemal Bey'in yanına girdiler. Kemal Bey'den daha çok Kemal Beyci oldular. CHP'den daha çok CHP'li oldular. Niye? İstihbarat örgütü öyle de sızdığı yerin şeklini aldı.
2: Bu kalemun gibi yani.
0: Yani başka bir şey yok, şeklini aldı. Dolayısıyla Kemal Bey şimdi büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor aslında. FETÖ'cü derken FETÖ'cülerin kendisine yaptığı ihanetin hayal kırıklığını yaşıyor. Yani nedir? Ya ben size inanmıştım. Siz çok hoş adamlardınız. Bana çok güzel iltifatlar yapıyordunuz. Bana çok
2: oldu
0: büyük
2: mu şimdi, iyi. Diyor yani.
0: Şimdi ne oldu? Pat diye karşı tarafa geçtiniz. Halbuki FETÖ zaten senin yanına onun için geldi. Seni kullandı, attı. Şimdi
2: ya da aradığını bulamadı mı
0: ya,
2: acaba?
0: Ya da aradığını bulamadı ya da şey bitti yani hani.
2: Kullanım süresi bitti.
0: Kullanım süresi bitti. Yeni bir arayışa girdiler. Dolayısıyla seni bırak bittiler. Bu kadar yani. Senin onların gözündeki mühletin doldu. Yani dolayısıyla Kemal Bey'in FETÖ konusunda ya söz söylemesi hakikaten Nuh abinin söylediği gibi çok ilginç. Buradan bir ders çıkarmak gerekiyor mu? Evet, buradan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Nedir o? Arkadaşlar, 15 Temmuz'dan sonra bir yeni kapı ruhu oluştu değil mi? 7 Ağustos yeni kapı ruhu oluştu değil mi? Bundan bir ders çıkarılacaksa ki bu Özgür Özel için de geçerli. Diğer siyasi partiler için de geçerli. AK Parti için de geçerli. FETÖ'yü tanıyın arkadaşlar. FETÖ'yü bilin. FETÖ böyle bir yapılanma. Her kılığa girer. Sizden daha çok sizci olur. Yani siz kendinizi ya eksik hissedersiniz. Bir davanız varsa, bir ideolojiniz varsa o ideolojiyi savunma, dillendirme, yaşama konusunda FETÖ'cüler sizi imrendirir. Der ki ya ben CHP'liysem bu ne ya? Yani bu benden daha çok. Ben Atatürkçüysem bu benden daha çok atır. Ya ben muhafazakarsam bu benden daha muhafazakar. Ya ben namaz kılıyorsam, benimki namazsa bununki ne yani? Bu secdede 2 dakika duruyor. Sen 30 saniyede secdeden kalkıyorsun. FETÖ budur. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten bu söylediklerinde samimi ise buradan bir ders çıkarılması gerekir. Arkadaşlar FETÖ hepimiz için kötü. Yani biz bu ülkenin farklı düşünen, farklı hayalleri olan, farklı tasavvurları olan, farklı düşünceleri olan, farklı inançları olan insanlar ise ama

0: bu ülkenin insanları için.
1: Evet.
0: Ama FETÖ bu ülkenin insanı değil. Dolayısıyla FETÖ'ye karşı hiçbir şekilde sempati duymamakla birlikte başka bir yani bu ülkenin insanı, bu ülkenin kurumu olan her kurumla ittifak halinde olma, işbirliği halinde olmamız gerekiyor. İttifak belki ağır bir ifade. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilmiş kardeşim. Ben bunu hep söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilmiş. Bizi ilgilendiren taraf bu. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Ha Kılıçdaroğlu olmuş, Ha Özdemir olmuş. Bunlar ayrı bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim nasıl ele geçirdi ve hangi amaç için ele geçirdi? Şunun için mi ele geçirdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Efendim biz Türkiye'yi çok daha iyi yönetmeye talibiz. Müthiş projelerimiz var. Müthiş düşüncelerimiz var. Müthiş bir birikimimiz var. Bu birikimle Türkiye'yi daha iyi yönetmek için Cumhuriyet Halk Partisi ile ele geçirdik. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 15 Temmuz'da yarım kalan meseleyi tamamlamak isteyenler için ele geçirmek istemiş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kara parayla, rüşvet parasıyla, irtikap parasıyla, belediyenin imkanlarını kullanarak yapılan haraç kesmelerle Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilmiş. Peki. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi için de tehlikedir. Türk demokrasisi için de tehlikedir. Türkiye için de tehlikedir. Cumhuriyet Halk Partisi veya başka bir parti böyle bu şekilde ele geçirilemez. Ve nitekim Yarkut buna izin vermedi. Vermemeliydi. Efendim, ama Özgür Özel inanılmaz halk desteği var. Varsa var ya yani. Bu ayrı bir şey yani. Şimdi efendim, bir adam suç işleme imtiyazına sahip olamaz çok desteği var diye.
1: Peki devam edeceğiz. Nuh Bey'e döneyim. Tam da aslında oradan devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde o gün Güven Park'a gidenler, Özgür Özel'i destekleyenler hani şöyle mi düşünüyorlar? Ya tamam rüşvet, yolsuzluk ama bu Özgür Özel'in Erdoğan'ı geçebileceğine mi inanıyorlar acaba? Yani onlar için rüşvet ve yolsuzluk önemli değil. Hani hep konuşuyoruz ya Erdoğan'ı yenelim de nasıl olursa olsun diye. Öyle bir motivasyon mu? Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin motivasyonu ne? Yani evet bir arınma, partiyi temizleme durumu var ama diğer taraftan da girdiği her seçimi kaybeden bir isimden bahsediyoruz. Yani bu seçmen açısından da zor bir durum olsa gerek. Yani bir tarafta rüşveti, yolsuzluğu dibine kadar yaşayan bir partiden bahsediyoruz. İddialar bu şekilde, yargı süreci devam ediyor tabii ama diğer tarafta da her seçimi kaybeden bir genel başkan. Yani seçmen gözünde baktığımız zaman da zor bir durum herhalde bu değil mi?
2: Biraz bizim baktığımız yerden bakmıyorlar bu konuştuğumuz meselelere. Birincisi. İkincisi Hüseyinciğim'in söylediklerle ilgili bir küçük şey var. Moda tabirle bir katkı yapayım diyorlar ya. Hani şöyle, konuklar benim
1: ben de bir katkı
2: yapayım Hüseyinciğim'e. Şeye hak veriyorum. Gerçekten muhafazakar kesimin FETÖ'nün nasıl ne kadar efendim alçak bir yapı olduğunu anlayamamış olması. Yani bu herkesin de geçerli değil bu. Anlayan anladı zaman. Ta baştan anladı anlayan. Ta dinler arası diyalogdan anladı anlayanlar ama sadece şekle bakanlar işte bunlar da namaz kılıyor. Bunlar da alnı secde geldi geliyor şeklinde bakanların anlayamaması anlaşılabilir bir durum. Anlayanlar anladı ayrı. Fakat bütün dindarlara, bütün efendim namaz kılanlara gerici diyen, efendim onlara irticacı diyenlerin bunu biz başkalarına cemaat, ben cemaat değilim diyenlere bile gerici görüp de biz cemaatiz diye bas bas bağıranları da bu kadar sıkı fıkı olmanın bir şeyi var. Bu aynı şey değil. Yani bunları da onları da aynı yere koyamayız. Kaldı ki Onur Eymen anlatıyor kitabında Kılıçdaroğlu nasıl geldiğini. O kısma girmeyeceğim. Sadece ve sadece Kılıçdaroğlu'nun bana çok tartışıldı. Maskeli birileri getirdi ben şeyin görüntülerini gördüm. Açıklaması kendisine ait. Baykal'la ilgili görüntüleri gördüm açıklaması. Bu bile tam nereden başlayan bir şey olduğunu gösteriyor. Ki kaldı ki tekrar söylüyorum. Kimse onu zorlamadı. FETÖ'nün bir kısmı doğru, gerisi yanlış kumpaslarını grup salonunda dev ekranlardan yansıtması için kimse zorlamadı. Ama

0: zaman FETÖ'nün provokasyonlarını şeye topluma mal etmek için kullandı Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bu kadar şey olamaz. İkincisi de olsa bile kusura bakma ama ben Anadolu'da kahvede oturan birinden bahsetmiyoruz yani. CHP'nin başına geçip bu ülkeyi yönetme iddiasında olan birinden bahsediyoruz. Bu kadar da affedersiniz saf olamaz ya, olmamalı yani. O da bir ayrı konu. Şöyle bir şey var. Biz dinleyip geçtik. Bu kökten laik, kökten kemalist bir kesim var ya. Bütün CHP oy veren herkesi olarak kastetmiyorum ama bir kesim var. Bunlar muhafazakarların devlet yönetmesine zerre kadar tahammülü olmayan, zaten bunda hakların olmadığını düşünen, eğer muhafazakarlar bir asbel kadar size şeye gelmişse bunlar devlet yönetmemeli. Bunlar işte semt pazarlarının üzerine çatı yapmalı, kaldırımlar yapmalı falan ama devlet işte karışmamalı bunlar diyen bir kafa var. Çok da abes veya çok da utopik değil. Bu kafa aslında gerçekten uzunca bir süre muhafazakarlar iktidara gelse de ülkeyi yönettiler bunlar. Anayasa Mahkemesi yönettiler. TSK'da müdahale ederek yönettiler. Farklı kesimler ama yönettiler yani. İşte bu kesimin büyük bir kısmının anlayışı şu. Kardeşim bu devleti biz kurduk. Bu devleti biz kurduk. Hala bunu söylüyorlar. Hala Kılıçdaroğlu o gün konuşmasında bile CHP'nin böyle bir devlete yön vermesidir diye bir laf etti yani. Devleti yön vermesinden bahsediyor.
1: Devlet biziz diyor yani.
0: Devlet iktidara gelip devleti yönetmek başka bir şey. Muhalefetteyken devlete yön vermekten bahsediyor. Ve bu kafa böyle bir kafa. İşte bu kafanın, bu devleti biz kurduk. Hatta o neydi o Atatürk Düşünce Derneği'nin Türkan Saylan. Biz istemedikçe bu ülkede hiçbir şey olmaz falan diyordu. Bunu biz ideolojik olarak gördük. Ama şimdi anlaşıldı ki aslında sadece ideolojik bir ifade değilmiş bu. Bunların dediği şu. Hakikaten buna böyle bakan çok. Bu devlet bizim devletimiz. Dolayısıyla yani biz bu devletin imkanlarından bir kısmını işte alıp başka bir yerde kullanmışız. Bunda ne var ki yani? Bu çok doğal gibi bir bakış var.
2: Bakış açısı.
0: Böyle bir şey var ama gerçekten var. Yani kendi bostlarından 3 tane salatalık koparmak gibi bir şey olarak görüyorlar bu devletin imkanlarını almaya başka bir. Niye? Bu devlet bizim devletimiz. Biz kurduk bu devleti. Anlayış var. Böyle olunca bu yolsuzluk, irtikap, bilmem işte ihalede bilmem ne. Hani biz böyle saçmalık olur mu ya ihale? Burada ihale var. Ancak diyor ki işte filan girsin veya şu kadar verirse biz ancak veya ihaleyi almış, işi yapmış, hak edişi rapor ortaya çıkmış. Parayı ödemesi lazım. Şu kadar verirsen öderiz. Bu bize çok garip geliyor hukuka da. Ama o diyor ki hayır gayet normal diyor. Bugün bir şey gördüm bakın çok basit bir şey belki ama birisi benim bir paylaşıma bir şey eklemiş. Efendim bu Savaran'a alırken bir rakam söylüyor orada. Benim bu neyse uzağımı uçuklayacaktı. Yani bilmem kaç 100 kilogram altına falan tekabül eden bir şeyden bahsediyor.
2: Rakamlı.
0: Evet bu kadar para ödendi diyor. İşte o zamanki devlet imkanları şöyleydi falan diye. Ve şöyle oldu bu yüzden. O ödenmesi de şöyle olacak falan bir şey. Birisi diyor ki, birisi ona cevap vermiş. Ne olmuş ne var ki bunda diyor. Şimdi de şeyde Savran'ı alıp adamı alıp mezara götürmedi ya duruyor burada diyor. Yani devlet burada ne zarar etmiş burada diyor. Şimdi bu bakış çok garip bir bakış yani. Bunda ne var ki diyor. İşte deminki şey aynı. O bakımdan eğer Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi ve diğer işte böyle diğer büyükşehir belediyelerindeki belediye başkanları veya onların yan unsurları bulundukları belediyenin imkanlarını veya o belediyenin yetkililerin bulundukları yerdeki yetkiyi kullanarak doğrudan belediyenin imkanları değil de başka iş adamlarından işte bak buraya şu kadar para vermezsen AVM'yi bilmem ne yapacağız gibi yöntemlerle neyse bu tür bir takım şeylerle elde ettikleri finansla eğer Cumhurbaşkanlığı kazanmayız, İmamoğlu'nun kazanmasını sağlıyorsa bundan daha güzel ne olabilir?
2: Gibi bir bakış
0: bakışları var. Mesele burada. Yani çok basit bir şey. Günün manşetinde Hikmet Bey anlatmıştı. Aslında her şeyi çözen bir şey. Dedi ki diyor bir şeyde benzin istasyonunda birisi geldi diyor. Tanımadı birisi yani. Tanımış. Sen niye

0: Kılıçdaroğlu'na işte CHP'ye bu kadar çok yükleniyorsun dedi diyor. O da demiş ki ya Özgür Öder niye yapmıyorsun? O demiş ki ama yalan söylüyor demiş. E olsun demiş. Olsun olabilir demiş. Şimdi bu olsun var ya.
1: Bakış açısı bu yani.
0: Bu olsun demin anlattığın hepsine hakikaten aslında cevap veren bir şey bu. Bizdense, bizim tarafımızdaysa, bizim efendim şeylerimizi savunuyorsa veya bizi Erdoğan'dan kurtaracaksa eğer.
1: Ne yaptığının önemi
0: bunun
1: yok.
0: Bunun dışındakilerin tamamı tırnak içerisinde meşrudur. Böyle bir bakış var. Yani tekrar söylüyorum. Bütün CHP oy verenler falan böyle bir şey sokmuyorum ama gerçekten böyle bir bakış var. O terlik de olsa oy vereceğim, veririm şeyi aynı kafa işte. Veya aday belirleme sürecinde öbür adamla ilgili söyledik şeyi bırakmıyorlar. Bu şucudur, budur, bundan zarar, fayda gelmez falan ama hasbelkader o aday olmaz. Ona gidip oy veriyor gene. Ona oy vermeyi kendi bulunduğu işte o tanımladığı şey neyse onun bir gereği olarak görüyor. Bizim adımız biatçı çıkmış. Biatın affedersiniz nesi bunlar da var ya. Bunlar öyle bir biatçı, onda bir mankurt ki bunlar. Samimi söylüyorum öyle bir mankurt ki bunlar. Aslında İmamoğlu bunların ölçülerine uyan birisi değil.
1: Tabii.
0: Değil yani öyle birisi değil. İmamoğlu'nun CHP'liliği tartışılır. Onların savunduğu değerler açısından. Tartışma bile gerek yok aslında yani. Alakası yok.
1: Yok.
0: Ama veriyorlar. O niye? Bu bizi şeyden kurtaracak. Şeyde Ankara'nın belediye başkanı çok mu CHP'liydi? CHP'li Mansur Yavaş. Dolayısıyla bunların böyle bir bizim bildiğimiz şeyde ilkelere uymayan bir bakış açısı var. O bakımdan çok da bunları ilgilendirmiyor işin öbür tarafları. Hakikaten eğer bu şey yapacaksa, kazanacaksa seçimi problem yok gibi bakış var diye düşünüyorum bence.
1: Şimdi hemen size söz vereceğim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de bir mesaj verdi. O da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. İzninizle bir o tabii sese de kulak verelim. Devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı ne demişti?
2: Makamı, ünvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Evet, Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Tabii biz biraz bu ara bu yerel yönetimlerdeki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin rüşvet, yolsuzluk, işte irtikap bu tarz iddiaları çok konuşmuyoruz. Unuttuk bu gündemden ama izninizle şunu da hatırlatayım. Uşak eski belediye başkanı diyelim görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın ek ifadesi çıktı biliyorsunuz. Orada evet, da çarpıcı detaylar var. Mesela Kahramanmaraşlı kadın bir delege. Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan ben ondan aldım. İki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'e oy vereceğini mesela söylüyor. Çocuklardan biri bana CV'lerini gönderdi. Ben de bu CV'leri İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a ilettim. Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakılırsa belediyelerde ne zaman işe alındıkları kolayca tespit edilebilir diyor. Yani aslında hem kurultay hem de belediye burada bir örtüşmede söz konusu
3: bunlar
1: yani.
3: Bunlar en masum tarafı tabii. Yani esasen o işte pavyon kapılarında para pazarlıkları yapılması, alışveriş çekleri.
4: Başka tehditler.
1: Tabii yani, kurultayda oy kullanan delegelerle ilgili de biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet evet, Başsavcılığı, evet, bu masak DC raporları, şeyi, banka hareketleri
3: yani
1: hepsi inceleniyor.
3: İşe alma taahhüdünü ben en masum olarak görürüm. Yani hani o en son böyle zikredilecek
1: bir yani şeyi olabilir. Aslında söylemek istedim. Yani bir yandan da devam eden ceza davası da var. Yani evet, onu da bir görmek lazım herhalde. Yani ne
3: şöyle
1: olacak?
3: Şimdi bu kurultayda işlenen suçlar, o suçlara dönük iddialarla belediyelerde işlenen suçlar ve o suçlarla alakalı iddia edilen hususlar arasında bir paralellik var mı? Var.
1: Tabii ki.
3: Şimdi bir

0: Hedef ortaklığı orada söz konusu. Nedir o hedef ortaklığı? İşte Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığına taşımak. Bunun için de güçlü bir fon gerekiyor. Güçlü bir fon oluşturulması gerekiyor. Şimdi burada kurultayın 2023 4-5 Kasım kurultayının kazanılması için bir delege avcılığına çıkılıyor. İşte onunla alakalı yürüyen aynı zamanda da ceza davaları var. Yani seçim kanunu 112. madde oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla yürüyen. Şimdi orada da yine aynı yöntem, böyle paraların oluk oluk aktıldığı yöntemler. Şimdi bunlara mahkeme tabii nihai karar verecek.
1: Benim aklıma şu geldi, çok özür dilerim araya girdim ama acaba şöyle düşünmüş olabilir mi? Yani o oluşturulan fon, yani biz işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda da yenemezsek acaba yeni parti kuralım, parayı oraya mı akıtalım diye. Çünkü şimdi, yeni parti kurmak da herhalde...
0: Şöyle, şimdi daha öncesinde bu hani sistem deniyor ya, sistem kurulmuş. 2023 kurultayından önce o sisteme oluk oluk para aktarılmış. Hangi yöntemlerle? İşte bu rüşvet, irtikap kapsamına giren. Tabii tabii, yani o sistem tabii, oluşturulmuş.
1: Tabii doğru söylüyorsunuz. Beylikdüzü döneminde.
0: Tabii Beylikdüzü, yani bu bir şöyle, bakın bunu daha önce de yine konuştuk ama buradaki problemin kaynağında bunun bir kültür haline dönüşmesi var. Bir yolsuzluk kültürü, rüşvet kültürü, irtikap kültürü, bunun hayatın olağan akışı haline gelmesi. Hayatın olağan
1: akışı. Bizim hakkımız bakışı.
0: Bir parçası haline gelmesi. Ne var bunda? Olsun. Aynen. Değil mi? Olsun diyor. Hani, ne olmuş yani? Şimdi esas burada tabii bu mantaliteyi değiştirmeden bu işler olmaz. Ben şunu biliyorum mesela, bu kadar bir sürü 70 küsur kişinin itirafları çıktı ya. Onun üzerine bazı CHP'li belediyelerde hala aynı suçların devam ettiğine dönük, evet, benim şeylerim oldu. Biz ilk ağızdan bir takım duyumlarım oldu. Tamam mı? Yani yine işte iş yapacak müteahhitten ruhsat için para istemeler, iskan için para istemeler, yine aynı şekilde o itikap suçlarına giren, hak edişi gelen iş adamına bu hak edişini alman için önce para bizi görmen lazım. Bizi görmen
2: hatta
0: lazım.
2: Hatta tarifeler arttırmışlar demeler. Yani fazla zaman kalmadı yani, diye.
0: Dolayısıyla evet, bu bir şey de var. Burada bir hastalıklı bir durum var. Bu kültür dediğim mesele bu. Şimdi şöyle, bu başka siyasetlerde de var mı? Vardır bu. Yani onunla alakalı da varsa bunların hepsinin soruşturması da yapılmalı ayrıca. Ama orada bir nefse uyma, nefsine uyma, bireysel bir şey vardır. Tamam mı? Yani parayı görünce gözü kararmıştır. Orada bir nefsine uymuştur. O hatayı yapmıştır. Fakat burada daha böyle, deminki ifadeyi tekrar edeceğim, hayatın olağan akışının bir parçası haline gelmiş, normalleştirilmiş zihinlerde ne var bunda noktasına getirilmiş. İşin kaynağında bu var. Şimdi orada tabii o sistem içerisinde aktarılan paralar, kurultayda bir kazanılması çok zor bir kurultay. Kemal Kılıçdaroğlu o kadar kendinden emin ki Ekrem İmamoğlu'nu divan başkanı yapmış böyle bir kurultayda. Tek tek böyle potansiyeli olan delegeler üzerinden bir delege avcılığı başlatılmış. Bu İstanbul Kongresi'nde de bakın, İstanbul'da 196 delegenin şeyi delegeli tedbiren askıya alınmış durumda şu anda.
1: Evet.
0: İstanbul, önce İstanbul Kongresi'nde bu yöntemler izlenmiş, sonra bu Ankara'ya taşınmış. Neyle taşınmış? İşte bu öncesinde o siyasi hedef doğrultusunda oluşturulan fonlar o amaçla orada kullanılmış. Dolayısıyla ben şimdi biraz önceki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini çok kıymetli buluyorum. Yani kamu malının nasıl bakılması anlamında, bizde hani bir hep dillere pelesenktir ya, tüyü bitmemiş yetimin hakkının da korunması gibi. Bir de şöyle bir rakam da bu vesileyle ben vermek isterim. Az önce teyit ettim bu rakamlardan. Hazine Maliye Bakanlığı'ndan almıştım ben. Bu biliyorsunuz 2023'te bir tasarruf genelgesi yayınlanmıştı.
1: Evet.
0: Tasarruf tedbirleri açıklanmıştı. Bunun çeşitli kalemlerde, yani araçlardan işte personel alımına kadar çok böyle geniş bir kapsamı vardı. Şimdi burada gelinen noktada daha önce bütçedeki payı bu kalemleri %4.6 iken %2.9'a kadar düşürülmüş. Bakın bu somut bir rakamdır bu. Yani ciddi anlamda neredeyse yarıya yakın bir tasarruf söz konusu olmuş. Bu ilgili bütün o kalemlerin toplamından böyle bir neticeye ulaşılmış.

0: Yani bu önemli bir şey, bu kıymetli bir şey. Bunun böyle gözetilmesi, korunması da son derece önemli bir şey. Bunu ifade edeyim. Nuh abi sorduğunuz soruyla
1: Evet.
0: ilgili ben bu soruya ben de talibim, cevap
1: Tabii ki,
0: vermeye
1: buyurun.
0: diyecektim. bir iki şey orada da ben de. Hani niçin, hangi amaçla siyaset yapıyorlar? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni 13,5 yıl boyunca bir yere getirmişti, hatırlayalım. Yani ben 2005'te Ankara'ya gittiğimde bir CHP mevzu bahis olduğunda bir Önder Sav efsanesi konuşulurdu. Önder Sav'ın haberi olmadan buraya sinek bile giremez Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Öyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni aldı, bambaşka bir kimliğe büründürdü ve bunu da çok ustalıkla yaptı. Böyle sesli. Şimdi de onu yapacak. Yapıyor, başladı. Yine aynı şeyi yapacak. O nedenle ben artık hani şeyin bir geleceği olmadığını düşünüyorum. Yani Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir geleceklerin olmadığı noktasındayım. Bunu yapacaktır. Peyderpey böyle etkisiz eleman pozisyonuna getirip orada kendi, şimdi daha da garantici bir şekilde, sütten ağzı yandığı için kurultayda daha da garantici bir şekilde bu işte delegeleri, teşkilatları, bunların hepsini dizayn edecektir. Buradaki amaç, kendisinin belirlediği bir Cumhuriyet Halk Partisi kimliği var. Bu kimlik Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını da yine aynı şekilde oluşturuyor. Tekrar ona dönmek, yani 22 Mayıs 2010'da CHP'ye gelmişti. Sonra o bir CHP'yi ele geçirme sürecine dönüştü. Bir taraftan tasfiye, bir taraftan dizayn sürecine dönüştü. Ve birkaç yıl içerisinde bunu yaptı. Zaten çoktan o formata dönüşmüştü Cumhuriyet Halk Partisi, o kimliğe dönüşmüştü. Amacı da 2023 kurultayında, tabii bir tepki de vardı seçimleri kaybettiği için. Büyük umut beslediği, artık hani birinci turda mı kazanacak yoksa ikinci tura kalır mı? İkinci değil. Turda garanti kazanıyor dedikleri bir ortamda bir büyük hayal kırıklığı. Orada da o kurultaydaki amacı, yani ben o dönemde mesela Bülent Kuşoğlu'yla konuştuğumda şunu söylemişti. Yani bir bu kurultayı da aday oldu, kazanacak. Sonra kurultaysız, uzun bir seçimsiz daha doğrusu bir süreç var. Orada partiyi güvenli limana bir emanet etme, güvenli limana çekip güvenli bir isme emanet edip çekilme amaç oydu. Şimdi yine bu amaç doğrultusunda ben yine konuştum Bülent Kuşoğlu'yla bu putlan kararından sonra. Evet, o devam ediyor dedi. Yine amacı o. Yani derdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kendi dizayn ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri getirmek. Bunu tabii ciddi riskleri de, yani Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği açısından o dizaynın getirebileceği, çünkü bir burada bir ele geçirme kültürüyle, orada da o var bak. Burada demin konuştuk, bir yolsuzluk kültürünün normalleşmesi var. Burada da bir ele geçirme kültürü var, tamam mı? Bu böyle, yani bu da yani Türkiye'nin geleceği açısından ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Bunu da böyle ben masum bir şey
1: durum
0: olarak,
1: olarak
0: hedef olarak görmüyorum. Orada da yani temel motivasyon tekrar kendi partisi haline, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dönüştürmek Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve ben dediğim gibi bu saatten sonra şeyin, yani İmamoğlu ve Özgür Özel'in tutunabileceğini düşünmüyorum. Bundan sonra onlar da vuruşa vuruşa çekileceklerdir diye tahmin ediyorum.
1: Peki, bir araya gidelim. Saat başında devam edelim. Hem Hüseyin Bey'in yorumlarını alırız. Sonra da biraz savaşı, İsrail'in Lübnan işgalini konuşuruz.

0: günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Tekrar hoş geldiniz Basın Ekspres'e. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etmeden önce Sayın Likoğlu'ndan da son bir değerlendirme alalım. Tabii konuştuğumuz önemli meseleler vardı, onlarla ilgili belki bir değerlendirme, ama ben şunu da sormak istiyorum. Bu hafta sonu işte o Anıtkabir'e yürüme, oradaki şovlar, çelenkler, bunlar da çok konuşuldu ve özellikle şu açıdan tepki gösteriliyor. Yani özellikle bu değişim döneminde hani her başımız sıkıştığında Atatürk diyoruz ifadesini kullanan bir Özgür Özel vardı. Şimdi benzer durumda yine aynı şekilde davranan bir Özgür Özel karşımıza çıkıyor. Nasıl yorumlarsınız?
4: Başının sıkıştığını gördük bir de bu yürüyüş sayesinde. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yazık ki 2010 yılından sonra siyasi mecradan çıkmış, sızılabilen, yönlendirilebilen ve çizgisini kaybetmiş bir siyaset gördük. Bunun da müsebbibi şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu. Tek başına Kemal Kılıçdaroğlu mu sorusunu sorduğumuzda aslında değil. Yani Kılıçdaroğlu belki o dönemde genel başkanlığa getirilen veya düşünülen, birileri tarafından düşünülen isim olarak karşımıza duruyor olabilir. 2010 yılında Türkiye'de FETÖ'nün...
3: Bu arada çok özür dilerim, araya giriyorum ama şimdi İletişim Başkanlığı'nın bir paylaşım var. Arkadaşlar da son dakika olarak verirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Yanılmıyorsam orada da hafta sonu seçim var. Dolayısıyla hani önemli bir telefon görüşmesi. Evet, Paşinyan'la görüşmüş.
5: Gümrü gümrü geliyormuş.
3: Türkiye-Ermenistan ilişkileri arasındaki normalleşme, doğrudan ticaretin başlatılması yönelik adımlarla sürdüğünü belirtiyor Cumhurbaşkanı. Ve Türkiye'nin bölgemizde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları da her zaman Türkiye'nin destekleyeceğini vurguluyor. Çok özür dilerim araya girdim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yoğun da bir diplomasi trafiği var. Hollanda Başbakanı'yla da bir görüşmesi olmuştu. Bu da şimdi İletişim Başkanlığı'na yeni geldi. Ben de sıcağı sıcağına aktarayım istedim. Tabii ki detayları ilerleyen bültenlerde paylaşacak arkadaşlar.
4: Ermenistan önemli çünkü Ermenistan üzerinden işte Rusya, Amerika, Avrupa birlik güreşi söz konusu. Ve Paşinyan'ın Karabağ'dan bu yana bölgenin huzuru için, güvenliği için, bölgedeki barış için çok önemli kararlara imza attığı, içeride büyük tepkilere maruz kalsa da
6: her seferinde kazanıyor ama seçimleri.
4: Şüphesiz yani çünkü yani artık
6: Karabağ yenilgisinden sonra da kazandı.
4: Kazandı çünkü dışarıdan müdahaleler bölgeye dışarıdan müdahalelerin hiçbir fayda getirmediğini, özellikle Ermenistan yıllarca bunun bedelini çok ağır ödedi. Ya Amerika ve Fransa'daki Ermeni lobileri keyif içerisinde yaşarken Ermenistan'da halkın farklı zaruret içerisinde nasıl sürüklendiğini görüyoruz. Bu yönüyle tabii önemli. 2007, ben hep onu milat olarak gösteririm. Anayasa değişikliğinden sonra, yani Cumhurbaşkanını halk seçecek, halkın seçmesini öngören anayasa değişikliğinden sonra 1960-27 Mayıs darbesiyle oluşturulan vesayet sistemi büyük bir yara aldı. Çünkü 27 Mayıs darbesi Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden Türkiye'de bir vesayet sistemi oluşturdu. Ve bu vesayet sistemi 2007 yılına kadar devam etti. Yani en pratik örneği nedir diye baktığımızda AK Parti'nin birinci dönemindeki yapılanları hatırlayalım. Bürokrat atayamıyor, bakanlara müdahale var, genel müdürlere müdahale var, valilere müdahale var. Yani siz anayasayı değiştirecek bir çoğunluğunuz var mecliste.

0: Ama Cumhurbaşkanı koruma polisini veya neyse polisi gönderiyor sizin atamayı düşündüğünüz bürokratın oturduğu eve. O evin işte apartman görevlisine diyor ki işte Kahraman Bey'in eşi başörtülüm. O apartman görevlisinden aldığı cevaba göre sizin o göreve atanıp atanmayacağını da karar veren bir cumhurbaşkanlığı sistemi söz konusu idi. Yani vesayet zaten cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden ülkeyi yönetti. 27 Mayıs'tan 2007 yılına kadar. Arada bir Turgut Özal dönemi var. O da rahmetli dönemini tamamlayamadı. Hala onun vefatı ile ilgili işte şaibeler, komplo teorileri vesaire söz konusu. 2007 yılında bu anayasa değişikliği Türkiye'de vesayetçileri inanılmaz derecede endişelendirdi. 2007 yılından sonraki bu anayasa değişikliği siyasi partileri önemli hale getirdi. Ve artık siyasete sızılması gereken bir dönemi beraberinde getirdi. FETÖ de işte bu dönemde siyaseti dizayn etmeye, siyasete sızmaya çalıştı. CHP'deki operasyon budur, MHP'deki operasyon budur. 2011 yılında AK Parti'nin milletvekili olmak isteyen FETÖ'cü sayısı 120 diye bahsediyorlar. Yani düşün. Yani o tarihe kadar siyasetten uzak duran FETÖ'cüler 2011 yılında birden siyasetçi olmaya ve milletvekili olmaya karar vermişler. 2010 bu yönüyle çok önemli bir, özellikle anayasa değişikliğinden sonra bir FETÖ açısından dönüm noktası. Ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde istediklerini elde ettiler. MHP'de istediklerini yani elde edebildiler mi? O da ayrı belki tartışma konusu. Hatırlayalım, AK Parti içerisinde sızan bir takım FETÖ'cüler 17-25 Aralık'taki tavırları, tutumları. Şöyle düşünün. Yani işte Muhammed Çetin, İdris Bal işte vesaire gibi birkaç milletvekili vardı AK Parti'de. Yani 2011 seçimlerinde 120 adayın 50'si listeye girebilseydi belki 17-25 Aralık'ta çok farklı bir siyasi şey görecektik. Sonuç görecektik. Bugün yaşadığımız krizlerin aslında, yani bugün CHP'de yaşadığımız, belki işte 15 Temmuz'dan önce Meral Akşener'in MHP'de baş kaldırması ve 15 Temmuz'dan sonra MHP'den ayrılıp başka parti kurması vesaire. Bugün siyasette yaşanan krizlerin müsebbibi tam da o tarihte FETÖ'nün siyaset dizayn çapaları. Hatırlayalım, işte Ümit Özdağ itiraf etti. Dedik ki biz İYİ Parti kurmadan önce Enver Altaylı'yı ziyaret ettik. İşte bir parti kuracağımızdan vesaire bahsettik. Şimdi bugün Türkiye bu sancıları yaşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışı yaparak aslında yeniden yeni kapı ruhunu araladı. Ve bu konuda samimi ise Türkiye'yi, siyaseti bu yapıdan temizleyip Türkiye çok rahat bir şekilde yoluna devam edebilir. Umarım Sayın Kılıçdaroğlu söylediğinde samimidir ve 2016 yılında ıskaladığımız yeni kapı ruhunu yeniden devreye alır ve Türkiye bu vebadan kurtulur. Bu vebadan kurtulursa Türkiye CHP'de rahat eder.
1: Tabii.
0: Diğer siyasi partiler de rahat eder. Bürokrasi de rahat eder. Bu bir topyekun seferberlik gerektirir. Fedakarlık gerektirir. Umarım bunun gereği yapılır ve Türkiye, daha önce burada da söyledim hatırlarsanız, Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmaların aslında ikinci bir 15 Temmuz kalkışmasının bertaraf edilmesi olarak değerlendirilebilirdi. Bugün o noktaya geldik. Bu başarıldığı takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup da şu an Özgür Özel'in ile birlikte hareket eden Özgür Özel'in de belki kendisi de FETÖ'nün kumpasından veya brankasından kurtulur. Özgür Özel de rahatlar. Herkes rahatlar. Yeter ki FETÖ ile mücadelede yeni kapı ruhunu yeniden devreye alalım.
1: Peki şimdi ABD İran arasında yaşananlar. Şimdi aslında baktığımız zaman orada olumlu gelişmeler vardı. Dün bir anda tekrar İsrail'in Lübnan'a yönelik hani işgalini genişlettiğine tanıklık ettik hep birlikte. Saldırılar başladı. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. O da dedi ki Lübnan'da ateşkes sağlanacak. Ancak buna rağmen Trump'ın bu kararını tanımadığını gördük İsrail'in. Lübnan bir kez daha vuruldu. Yine biri kadın, ikisi çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananlar oldu. Ve sonrasında da Trump'la Netanyahu arası bir tartışma yaşandığı da iddia ediyor ki hani tartışmanın da ötesinde Trump'ın Netanyahu'ya...
2: Seni ben kurtardım demiş değil mi?
1: Yani aynen. Çok sert tepkisi var. Diyor ki İran'la diyor müzakere sürecini baltalıyorsun. Ve sen delisin ifadesini kullanıyor. Seninle ilgili yolsuzluk süreci, o soruşturma süreci ben olmasaydım hapiste olurdun gibi de bir ifadesi var.
2: CHP gündeminin yoğun olduğu bir ortamda bunu da takip ediyoruz görüyorsunuz.
1: Tabii yok, bunu da takip ediyoruz. Hatta ledlerimiz de var. Ben rica edeyim arkadaşlardan. Şimdi o İsrail'in Lübnan işgaline ilişkin bir ledimiz var. Hemen arkasından da biz Gazze'yi unutmuyoruz. Gazze'de de yaşanan katliamın boyutuna ilişkin bir ledimiz var. Onlara bir bakalım. Sonrasında konuklarımızın yorumlarını alalım. Aslına bakarsak şimdi Trump'ın yaptığı son bir açıklama da var. İran'la anlaşma yapmanın zamanı geldi. Şimdi İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da işgal alanını genişletiyor. 17 Nisan'da yürürlüğe giren bir ateşkes var. Aslında bundan önce de bir ateşkes vardı. Ben hep o ifadeyi kullanıyorum. Bu ateşkesin ateşkesi olmuş gibi bir durum oldu. Güneyde Sur ve Nebatiye çevresindeki saldırılarını arttırmış durumda İsrail ordusu. Karadan da yeni bölgeleri işgal etmeye başladılar ki bu kırmızı olarak gördüğümüz alanlar İsrail'in işgal ettiği bölgeler. Çok ciddi bir alan bu. İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine de geçti. Şakif Kalesi'ni işgal etmiş durumdalar ki bölgenin en önemli tarihi ve stratejik yapılarından biri olarak biliniyor. Şu büyük alan, geniş bölgede İsrail'in Lübnanlıları yerlerinden etmek istediği alan olarak karşımıza çıkıyor. Ve zaten hemen burada da bakın doğuda da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerini görüyoruz. Yani giderek büyüyen bir işgal söz konusu. Lübnanlılar yine yerlerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar ki İsrail'den yapılan açıklamalarda hani evlerinizi terk edin diye mesajlar geliyor İsrail tarafından. Bir de Gazze ile ilgili bir ledimiz vardı, onu da unutmayalım. Onu da paylaşalım, sonra devam edelim. Evet, İsrail Gazze'de Ekim 2025'te varılan ateşkesi bakın bir değil iki değil tam 3076 kez ihlal etmiş. Yani dolayısıyla hani ateşkes dediğiniz zaman eğer bunun bir tarafında İsrail varsa o maalesef kağıt üzerinde kalan bir ateşkes oluyor. 932 kişi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiş ateşkesten sonra, o sözlü ateşkes diyelim. 2859 kişi yaralanmış, 82 kişi alıkonulmuş. Ateşkes kapsamında Gazze'ye girmesi gereken yardım tırı sayısı neredeyse 140 bin. Ancak bunun sadece 50 binine izin verilmiş. Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen kişi sayısı 17.800. Tahliyesine izin verilen kişi sayısı da 5.836. Ve kayıtlı olarak Ekim 2023'ten bu yana 72.941 şehit var. 172.967 de yaralı var ve hala enkaz altında ulaşılamayan yüzlerce, binlerce insan olduğu bilgisine de sahibiz. Gazze'yi de unutmamış olduk, son durumu paylaşmış olduk. Ama biz tabii bu Lübnan'daki işgalle devam edelim ki Nuh Bey hep söylüyor.
2: Çok özür dilerim.
1: Tabii,
2: bu buyurun. Teyit devamı niteliğinde sadece Kurban Bayramı'nda yani 26-30 Mayıs 4 günlük Kurban Bayramı'nda Gazze'de 22 Filistinli'yi katlediyor İsrail.
1: Çocuklar da var, çok üzücü görüntüler de var.
2: 64 Filistinli de yine yaralanıyor. Ve yine sadece bu bayramda 4 gün boyunca 60 tane de ihlal.
1: Bu bilgiyi de paylaştığınız iyi oldu. Nuh Bey'e pas atarken aslında Nuh Bey belki haklı çıktığı için en çok üzüldüğü konu budur. Çünkü geçen hafta evet, konuşmuştuk. Aynı, siz aynı bu noktaya dikkat çekmiştiniz. Hani İsrail'in bayramlarda Müslümanların kutsallarına

0: saldırması, aynen, bugünleri hedef aynen alması. Maalesef yine öyle oldu. Hani Gazze'deki bilanço, tablo giderek ağırlaşıyor ama bir yandan da Lübnan'ın işgali, ki siz geçen hafta konuştuğumuzda buna da dikkat çektiniz. Evet, hepimizin odağında bir ABD-İran savaşı, Hürmüz meselesi var ama diğer taraftan da Lübnan'da çok ciddi bir işgal var ki bu devam ediyor. Aslında bu sanki bir anlamda İsrail'in ABD'ye de meydan okuması gibi. Yani bir tarafta işte orada İran'la bir anlaşma zemini aranırken ve pozitif gelişmeler yaşanırken, hayır bu olmayacak, bizim istediğimiz anlaşma değil, biz savaşa devam ettirmek istiyoruz. İşte Lübnan işgali, ki İran'da zaten o anlaşma için bu Lübnan meselesini öne sürüyor. Bir yandan da tabii son olarak onu da ekleyeyim. Trump'ın İran'la anlaşma yapmanın zamanı geldi açıklaması da dikkat çekici. Galiba artık Trump bir anlaşma istiyor kesin olarak.
1: Ya Trump biraz köşeye sıkışmaya başlamış olabilir. Yani bu bahsettiğiniz o telefondaki gerilme ondan dolayı olabilir. Yoksa ben Trump'ın da Amerika'daki o kongre üyelerinin de büyük ölçüde içinde olduğu, Avrupa liderlerinin de büyük ölçüde içinde olduğu bir kirli bir oyunun hala devam ettiğini düşünüyorum. Şöyle devam ettiğini düşünüyorum. Bir taraftan dünya kamuoyu karşısında, hele hele bu, daha önce de konuştuk bunu, Gazze'de olup bitenlerden sonra biraz dünyada ayaklanan bir vicdan var. Hatta Avrupa, Amerika kamuoyunda da var, bu hassasiyet oluştu. İşte Sumut filosu ikinci defa, üçüncü defa gitti. Bu ayaklanma karşısında liderlerin biraz zor durumda bulunma durumu var. Ama bugüne kadar bütün bu olup bitenlere rağmen hiçbirinden, bir İspanya'yı belki biraz ayırabiliriz, bir gücü nispetinde bir şey yapmaya çalışıyor ama geriye kalan hiçbirinden dürüst, net bir tavır görmedik. Hani açıklamalar falan var ama bunların bir anlamı yok. Yani çünkü karşılığı yok bunların şeyde.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla hala daha bu kirli oyunu ben devam ettiğini düşünüyorum. Bakın Trump gerilmiş falan diyoruz da biz kaçıncı ateşkes? Şöyle bir kirli oyundan kastım şu. İsrail de aynı şekilde pek umurunda değil ama kimin ne dediği. Fakat tepki artınca, İşte aynı Trump'ın son telefon görüşmesi olduğu gibi, Avrupa liderleri olsun, ABD lideri başkanı olsun, şeyi, destekleri zayıflıyor. Bunu sırf onları rahatlatmak için zaman zaman bu ateşkes oyunu tekrarlıyorlar. Bakın Gazze'de 19 Ocak 2025'te hatırlarsanız bir 3 aşamalık gene, evet, ateşkes olmuştu. Her birisi 42'şer günlük, işte esir ve tutuklu değişimi falan hikayesi, o zaman Hamas'ın ortaya koyduğu dürüstlük, onların yamukluğu vesaire falan. O zaman daha birinci aşamada içerideki o marjinal dedi mi, İsrail'dekilerin hepsi marjinal zaten. Tepkisine karşılık o zaman Netanyahu dedi ki, merak etmeyin, ikinci aşama geçilmeyecek demişti. Daha birinci aşamada.
0: Geçilmedi.
1: Ki geçilmedi yani. Buna ilaveten 6 Mart 2025'te bakın, 6 Mart 19 Ocak'ta bu an başladım söz konusu şey yapıldı. Hepimiz gördük şeyin disiplinini, Hamas'ın o
0: esirlere davranışını, tutumu,
1: teslim ettiği esirlerin, affedersiniz yani, besiye çekilmiş gibi hallerin, onlar oradan gelenleri bile
0: gayet sağlıklı görünüyorlar.
1: Aynen, bir de oradan gelenler yetmiyor. Hep bir sakat, ayağı yok, bacağı yok veya yürüyecek hali yok. Biz onlara tişört giydirdiler, böyle faşistçe şeyler yaptılar, tamam mı? Bu böyle devam ederken Trump bir açıklama yaptı. 6 Mart bu şeyin, işte sürecin İsrail tarafından sarpa sarıldığı bir dönemde. Hatırlayacaksınız.
0: Evet.
1: İşte cumartesi bilmem kaç kadar saat, bilmem bir gün şey söyledi. Şu tarihe kadar Hamas şey yapmazsa dümdüz edeceğiz olayı falan diye. Tamam. Veya bir de daha 11 Şubat'ta, daha 11 Şubat Mart'tan önce gene İsrail'e her şeyi veriyorum dedi ki, o zaman şeyler de ortaya çıktı. O tünelleri delen, 90 metre derinliğine inen şeyler verdiği ortaya çıktı. Böyle bir Trump'tan bahsediyoruz. O ateşkesle, İsrail de şunu yapıyor. O ateşkesle, tamam, ateşkes ilan edildi. Bir tabiri caizse bir kamuoyunda bir rahatlama oluşuyor. Tamam, ateşkes ilan edildi.
0: Orada tamam, artık sorunlar bitti.
1: Aslında bitmedi, bitmese de en azından bir ateşkes oldu. Bir gaza almış oluyor. Ama o şerefsizle hiçbir şey fark değiştirmiyor. O devam ediyor. Bunun aynısını ne zaman yaşadık? Son işte şimdiki ateşkeste yaşadık aynısını. Evet, hep beraber dedi ki, tamam bu çok ideal bir şey değil ama

0: Hiç değilse orada katliam duracak dedik. Veya bizi ümitlendiren bir şey vardı. Uluslararası bir yapı gidecekti Gazze'ye ilk defa. Fakat bunu yaptırmadı bak şey. Hala daha ikinci aşama geçilmedi Gazze'de. Yaptırmadı. Ne oldu? Başka şeyler giderek. İşte İran girdi, bilmem ne girdi. İşte bu süreç böyle devam ediyor. Belki İran'da hakikaten şey köşeye sıkışmış durumda Trump. Çünkü Kasım yaklaşıyor.
1: Tabii.
0: Efendime şey söyleyeyim. Buradan bir çıkması lazım. Şu anda başladı yerden 28 Şubat'tan daha kötü durumda. Bir Hürmüz meselesi çıktı ortaya. Onu çözebilseler bile büyük bir başarı olacak. Onu da çözemiyorlar. Dolayısıyla orada bir anlaşma yapması lazım. Ama burada İsrail ile Amerika'nın menfaatleri ayrışıyor.
1: Ayrışıyor.
0: Ayrışıyor. İsrail açısından bu şeyin istikrarsız anlaşmazlığın sürmesi lazım. Anlaşma olmaması lazım. En azından kalıcı bir anlaşma olmaması lazım.
1: Olmaması için de Lübnan'a bu sefer.
0: Aynen, aynen. Yani Lübnan'a hep, tane zaman Lübnan'a ateşkes yaptılar. 1000 defa ihlal etti onu şey. Milletin gözü içine baka baka talimat verdim dedi ya. İşte şey Lübnan güneyini işgal edin diye talimat verdim dedi. Şimdi, evet İsrail'de de seçim var ama şurayı ayırmak lazım. İsrail'deki seçime yaklaşırken ki İsrail'deki işte Netanyahu'nun izlemesi gereken stratejiyle Trump'ınki aynı değil. Şöyle ki Trump'ın seçime kadar, Kasım'daki seçime kadar buradan bir, en azından bir işte bakın şunu kazandık biz en azından diyebileceği bir şekilde bu meseleyi bitirmesi gerekiyor. Halbuki Netanyahu açısından bu meselenin seçim önce bitmesi aleyhine olur onun.
1: Tabii.
0: Yani İran'da veya Lübnan'da bir ateşkes yapılması, ateşkesin şartlarının ne olduğunun bir önemi yok. Ateşkesin lügat anlamı itibariyle Netanyahu'nun İsrail'de kaybetmesi anlamına gelir. Böyle bir kafa var çünkü orada. Yani ateşkes olmaması lazım. Diyor ki %60'ı zaten işgal edilmiş durumda şeyin. Gazze'nin şu kadarcık bir yerin. Şey diyor ki bir salonda konuşma yapıyor. %70'e çıkarın işgal oranını dedim diyor. Talimat verdim diyor. Salondan birisi %100 diye bağırıyor. Diyor ki şimdilik %70 daha sonra. Ya %100 ne demek? Böyle bir kafa var orada işte. Dolayısıyla Netanyahu'nun en azından seçime kadar, çünkü onu da kaybetmemiz lazım. Kaybederse aynen Trump'ın dediği gibi yolsuzluk soruşturmaları var vesaire vesaire. Seçime kadar bu hem İran'da hem İsrail'de, Lübnan'da hem de Gazze'de bu katliamları, bu saldırıları sürdürmesi lazım. Onun seçim stratejisi de bu durumda maalesef. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ben gene bilmiyorum Trump'ın ne kadar şeye bu Netanyahu'nun İsrail'in saldırganlığına ne kadar efendim
1: karşı koyabileceğinden
0: emin değilim. Çünkü Trump bu süreçte maalesef daha önceki dönemleri hatırladığımız zaman sert bir duruş sergileyemedi. Daha önceki bakın şöyle tamamlayacağım, bitireceğim şöyle.
1: Tabii.
0: Biz özellikle birinci döneminden bizim mutlaka ve mutlaka bu Orta Doğu'dan çekilmemiz lazım diyen bir Trump'tan bahsediyoruz. Nitekim Suriye'den çekilme süreci başlatıldı. Ama bugünkü Trump'a, bugünkü Trump'ın izlediği şeye baktığımız zaman bırakın çekilmeyi dibine kadar girmiş durumda şeyin. Tabii. Niye? İşte o Netanyahu'nun, İsrail'in efendim telkinlerin tabiri caizse efendim oldu bitlerinin emrübakilerinin karşısında net bir duruş sergileyemediği için bu noktaya geldi. Trump'ın bütün şey alt üst oldu aslında. Yani başlangıçtaki Trump'a ait olan o iş adamı bakışıyla olan burada biz ne kazanıyoruz bir sürü şey kaybettik duruşundan çok farklı bir dolun görüyoruz. Bunun tek bir sebebi var. Şeye dik duramaması. İsrail'e ve Netanyahu'ya. O bakımdan ben çok yakın bir zamanda İsrail ne derse desin şöyle bir ateşkes yapacağız ve şöyle bir şey yürüteceğiz gibi bir tavır sergileyebileceğini düşünmüyorum Trump.
1: Siz Trump Netanyahu arasında tartışma iddiaları orada da ipler gerilmiş gibi görünüyor ama bu Trump İsrail'in vesayetinden çıkabilecek mi sizce?
2: Güzel soru. Şimdi tabii bu vesayet biraz önce Nuh abinin işaret ettiği bazı hususlar Trump'ı kendi içinde çok yaman bir çelişki içerisine sürükledi.
0: Aynen.
2: Yani kendisini başkanlığa da taşıyan o bir MAGA hareketi var biliyorsunuz. ideoloji

çerçevesini Trump'ın şekillendiren o MAGA hareketinin temel felsefesi işte yeniden Büyük Amerika ve bu felsefe doğrultusunda Amerika'nın Orta Doğu'da para harcamasını, Amerika'da sonu gelmeyen savaşlar

0: Suriye'de verilen destek, Türkiye'ye verilen destek, çok Suriye'de oluşan bu yeni istikrar, bu statüko aynı zamanda Trump'ın o gerçek Orta Doğu vizyonuyla da örtüşen bir süreç olmuştur. O yüzden pek çok tahminler de yanılmışlardır insanlar, koca koca insanlar. Çünkü hani bu en basitten şeyi kastediyorum, bu YPG, SDG meselesinde zinhar Amerika vazgeçmez deniyordu ya. Tersi oldu. Türkiye ile ve Şam'la birlikte Amerika, Trump yönetimi destekledi ve şu anda orada bir statüko oluştu. Amerikan askeri de çekildi şimdi Suriye'de. Suriye hikayesi mesela Trump'ın o gerçek Orta Doğu perspektifiyle örtüşen bir hikayedir. Biraz o nedenle hani onlar baktıkları yerden Suriye'yi Türkiye'ye zimmetlediler. Aynen. Şimdi İran savaşı bu paradigmayı alt üst eden, bu pozisyonla %180 derece zıtlık teşkil eden yeni bir durum ortaya çıkardı. Tam dediğinin tersine işte sonu gelmeyen savaşlar, burada da sonu gelmeyen savaşlar tuzağına düşmüş oldu değil mi? Yani 28 Şubat'ta başlarken orada çok kolayca tereyağından
1: kör çeker gibi. 3 hafta falan diyordu galiba ya da 2 evet, hafta mı? Öyle yani bir zaman zikretmişti Trump.
0: Orada İran'a diz çöktürüp bir anlaşma orada yapmak istiyordu. Ve en başta kimsenin hakkında olmayan bir Hürmüz krizine evrildi sonradan bu süreç. Ve şimdi onu işin içinden çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben bu anlamda Trump'ın içten içe bir kendisiyle alakalı bir düştüğü çelişkiyi, bu çelişkinin getirdiği bir gerilimi yaşadığını düşünüyorum bir tarafıyla da bunu ifade edeyim. Ama tabii çok narsist bir kişilik yani orada bunu da bilerek bu analizleri, bu yorumları yapmak gerekiyor Trump açısından. İsrail'le alakalı yani İsrail'in burada mesela Lübnan'a saldırmasının bir sebebi de bu ateşkes olmasın diye. Çünkü İran Lübnan'ı da bu işin içine katmak istiyor. Yani Hürmüz'de diğer yani ateşkesin uzatılması için Lübnan'da da bu ateşkesin geçerli olmasını istiyor. İsrail'de bu olmaması için sabote ediyor. En zayıf halka Lübnan şu anda olduğu için oradan sabote etmeye çalışıyor.
1: Topraklarını genişletiyor bir anlamda. Yani.
0: Tabii. Yani şöyle bu iş günün sonunda bu Netanyahu ve onun gibi adamların İsrail'in politikalarına yön veren bir pozisyondan uzaklaşmasını gerektirecek bir noktadır bu. Trump'ın da o kendi Orta Doğu hayaline doğru yürüyecekse bu iş. Bakın geçenlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir açıklaması oldu değil mi? Ne dedi? Japon haber ajansına ya da yayın kuruluşuna öyle diyeyim. Yaptığı açıklama dedi ki Gazze'deki katliamları durdursun. 967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini kabul etsin. Ondan sonra bu işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar bu bölgesel pakt oluşturma süreci buna İsrail'e katılabilir dedi. Bunu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyledi. Öncesinde de işte İsrail'in politikalarıyla alakalı dedi bizim şeyimiz buradaki itirazlarımız dedi. Bu burada da esasen yani bu yani burada bir kesişme anlamında yine Trump Amerika'sının Orta Doğu perspektifi yani Orta Doğu'nun Amerika açısından bir ayak bağı olmaktan çıkması, masraf üreten bir bölge olmaktan çıkması ve odağını Uzak Doğu'ya, Pasifik'e kaydırmasıyla alakalı düşüncesi, hayali ve hedefi ile örtüşen bir yaklaşım. Türkiye'nin bu yaklaşımı da yani savaşlardan bıkmış bir bölge. Korkunç bir paranoya ile sadece insan öldüren, sadece katleden bir şimdi Lübnan'dan nereye kadar gidip de işgal edecek? Hangi şeyde ne kadar İsrail'in bu kadar gücü, yani gücün de bir sınırı var, enerjinin de bir sınırı var. Bir politika üzerine gelişen bir savaştan ziyade öldürme, katletme üzerine, sindirme üzerine gelişen bir İsrail tutumu var burada.
2: Mehmetciğim, bütün bunları İsrail'in güvenliği için güya yapıyorlar değil mi? Yani. Ama bu hiçbir zaman İsrail'e güvenlik getirmeyecek bu tarz. Bu
0: İsrail'in
2: yani, tam tersi.
0: Tabii kesinlikle öyle zaten.
3: Bu anlamda bir güvenlik beklentisi de
2: yani
3: olmaz.
2: Ama çözüm yok burada yani. Bu sürdürülemez bir durum yani.
0: O paranoya hali zaten mantıklı bir zeminden uzaklaştırır insanlar için.
2: Tabii
0: böyledir.
2: O mantık yani onu bahane ediyorlar ya. Ama çıkmaz sokak yani, öyle bir şey yok. Madem ki mesela...

0: bırakın İsrail'deki Yahudileri, dünyanın her yerindeki Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor.
1: Atan bir noktaya geldi, evet.
2: Ya bu şey vardı, yani estağfurullah. Yani bu akrebin kendisini zehirlemesi diye bir metafor vardır ya. Bu da buna benziyor esasen. Şimdi burada bir kavga var, böyle tamamlayayım ben. İzleyicilerimize böyle açık bazı şeyler anlatmak lazım. Burada bir kavga var Kahraman Bey. Trump'ı kendi tarafına çekme kavgası. Amerika'yı kendi tarafına çekme kavgası. Türkiye burada çok iyi bir pozisyon almış durumda. Yine Hakan Fidan'ın bir açıklaması vardı, hatırlayalım. Türkiye'nin bu politikaları İsrail'i şeye itiyor, bir paniğe, telaşa itiyor. Türkiye'nin bu tutarlı politikaları ve bu bölgeye dönük bir düzen inşa etme çabaları İsrail'in Türkiye'nin denge politikası İsrail'in dengesini bozuyor. Tam hatırlayamamıştım. Şimdi hatırladım. Bu kadar çok şey olunca, yani 3 gündür CHP ile yatıp kalkıyoruz. Şimdi
1: ama CHP'nin zararı işte.
2: Çok şey bir cümle bu, tamam mı? Türkiye'nin denge politikası İsrail'i dengesizliğe itiyor. Bu denge politikasının işte Trump nezdinde, Amerika nezdinde bir karşılığı var. Bir dengeliyor. Trump'ın tutumunu dengeliyor. Bugün eğer ateşkese yakın bir pozisyonda olduğunu düşüneceksek Amerika'nın, veya en azından savaş istemiyor artık. Yani taraflar savaş istemiyor. Bunu diyebiliyoruz şu anda mesela.
3: Evet.
2: Yani savaşa dönülecek mi emin değiliz.
0: Anlaşmanın zamanı geldi diyor Trump. Evet.
3: Tabii yani bundan hala emin değiliz. Yani şu
2: bundan anda hala emin değiliz. Ama şu teşhisi de yapıyoruz. Yani taraflar savaşa dönmek istemiyor.
3: İstemiyorlar, evet.
2: Şimdi işlerin bu noktaya gelmesi, bu noktada kalmasında Türkiye'nin bu dengeleyici pozisyonun çok katkısı var. İsrail'de işte Netanyahu İsrail'i, şu andaki bu Siyonist yönetim ve onun arkasındakiler bundan rahatsız oluyorlar. Onlar yine bu yayılmacı ajandalarına sürdürmek istiyorlar ve bunun verdiği bir kavga, bir mücadele sahnesi şu an yürümekte olan.
3: Şimdi Lübnan'a saldırıyor, işte işgali genişletiyor. Kurban Bayramı'nda Gazze'deki maalesef tablo, katliamlar. Diğer yandan da şimdi işte bu ezanı kısıtlama kararı, hani Netanyahu'nun bu Siyonist rejimin Müslümanlığa karşı ya da İslam dinine karşı bir düşmanlığı büyütme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: İsrail'de herkes Siyonist, herkes hain. Herkes insanlık düşmanı, artık bunu herkes bilmesi gerekiyor. Ama yine de farklı sesler var. Geçtiğimiz hafta aslında az konuşuldu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamaları. Yani bu, yani bundan öte söz yok.
1: Hayvanlaştı.
0: İsrail toplumunda bir canavarlaştıklarını ve vahşileştiklerini. İsrail toplumunun canavarlaştığını ve vahşileştiğini. Şimdi tam yani durum bu yani. Ve bunun kasıtlı, bilerek ve sapkınca bir inanışın neticesinde tercih edildiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'la ne zaman bir müzakere başlattı, İsrail onu sabote etti. Pakistan'dan bu yana İsrail'in sabotajlarına baktığımız zaman aslında İsrail'in işte o vahşileşen, canavarlaşan politikalarının neticesi olarak görüyoruz. Yine Trump bugün işte Amerikan basınına yansıyan Netanyahu ile konuşmasındaki ifadeleri, hani Netanyahu'ya hakareti bir yana, diyor ki senin yüzünden diyor bütün dünya İsrail'de nefret ediyor. Şimdi bu da bir gerçek. Aslında herkes bir yani Herzog'un söylediği gerçek, Trump'ın Netanyahu'ya söylediği gerçek. Durum ortada. Yani başından beri hep ne diyorduk? Yani Amerika bu sorunun çözülmesini istiyorsa işte İsrail'i durdurması lazım. Yani şu anda dünyada yaşanan bütün kötülüklerin sebebi İsrail. Amerika'yı işte istemediği çatışmalara, istemediği koşullara sürükleyen de İsrail. Şimdi bütün bunlar olurken İsrail'de, Amerika'da bir başka bir şey oldu. İşte iki tane senatör işte Amerika'da

0: Amerikan ordusunu İsrail'in emir eri haline getirecek bir tasarıdan bahsediyorlar. Şimdi Amerika'da çok parasal anlamda, algı oluşturma anlamında hala güçlü bir Yahudi lobisinin olduğunu görüyoruz. Şimdi aslında demin FETÖ ile ilgili söylediğimiz şey İsrail için de geçerli. İsrail'in dostu yoktur. Yani bugün İsrail'in bugün Trump'ı zor durumda bırakması diye bir derdi yok. Yani kimi Amerikan başkanları zor durumda kalmış bizim yüzümüzden. Hiç önemli değil. O gider, başkası gelir. Başkası gelirse, bize hizmet etmese ona da aynısını da yaparız yani. O yani dolayısıyla bu şeyle hareket ediyor. Dünya bunu gördüğü halde bir şey yapmıyor. Yani herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Yani İsrail Cumhurbaşkanı'nın kabul ettiği gerçeği herhalde İngiltere Başbakanı da görüyor. Almanya Başbakanı da görüyor. Trump'ın söylediği senin yüzünden bütün dünya İsrail'den nefret ediyor. Bunu da görüyor. O zaman geride kalan tek şey bu insanlıktan çıkmış, bu canavarlaşmış, bu vahşileşmiş topluluk dünyayı büyük bir felakete sürüklemek için sapkınca bir inanışla hareket ediyor. Ve maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin de yönetimi kimi isteyerek, kimi şantajla, kimi işte onlarda da o sapkın inanışın neticesinde hala dur denilmeyen bir durumla karşı karşıya. Ve Trump sıkıştı. Kasım seçimleri yaklaştı. Savaşa devam etmek istemiyor. Çünkü İsrail'in meseleyi nereye sürükleyeceği belli değil. İsrail İran'la çatışmanın devam etmesini istiyor. Niye? Çünkü İran-Amerika savaşı başladıktan sonra İsrail Lübnan'da demin sizin de haritada gösterdiğiniz gibi çok önemli işgaller gerçekleştirdi. Gazze'de 3000 küsür kez ateşkesi ihlal etti. Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Savaş başlamadan önce dünya vicdanı ayaktaydı İsrail'e karşı. İran savaşı başladıktan sonra İsrail vahşetine devam ediyor. Ama dünyadaki tepki savaş başlamadan önce tepkiden daha az.
1: Çünkü başka yere dikkatleri çekti.
0: Şimdi dikkatleri başka yere çekti. Dolayısıyla İsrail Amerika'nın başına ne gelirse gelsin, Amerikan yönetimin başına ne gelirse gelsin, aman Amerika'da Trump seçimi kaybetti, İsrail'in umurunda mı? Yeter ki o vahşetine, sapkın anlayışlarına
2: devam etsin.
0: Devam etsin. Bu bakımdan Trump'ın bu söylediklerinde samimi ise, ki bunları söylemişse, samimi varsayalım, İsrail'e çok daha ciddi bir baskı yapması gerekir. Ama bu baskıyı yapacak gücü var mı içeride? Veya işte Amerika'daki İsrail lobileri buna izin verir mi? Herkesin endişesi bu. Amerika İsrail'i durduramıyorsa o zaman İsrail ila nihayet, hani bu şu gerçeği görmemiz gerekiyor. Yani şu anda işte aleyhimizde görülen, şer gördüğümüz İsrail'in bu tutumunun Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda hayra dönüşeceği, İsrail'in kendi kendini yok edeceğini hepimizin inanması, görmesi, bilmesi ve ona göre tavır alması gerekir. Mehmet Hacı dün söylediği ifade çok önemli. Yani Türkiye denge kurdukça İsrail'in dengesi bozuluyor. Ve Suudi Arabistan'dan gelen tepkiye baktığımız zaman bunu daha net görüyoruz. Yani Suudi Arabistan 3 sene önceki Suudi Arabistan değil. Mısır hakeza öyle, Katar öyle, Pakistan öyle. Dolayısıyla bugün İslam dünyası büyük acılar yaşıyor. Gazze'de çocuklar, kadınlar öldürülüyor, açlıktan ölüyor, hastalıktan ölüyor. Ama bu facia İsrail'in sonunu getirmeye hızlandırıyor. Bunu da unutmamamız lazım.
2: Son 10 dakikamız Yunan medyasında bir analiz vardı. Ona istinaden belki kısa kısa böyle değerlendirmelerde bulunabiliriz. Onlar diyorlar ki en büyük kazanan ne Washington ne de Tel Aviv ne de Tahran. Orta Doğu'nun kilit oyuncusu Ankara. Türkiye büyürken Atina'da küçülüyor yorumu yapıyorlar. Tam da böyle bununla örtüşen bir son biletimiz vardı. Ben arkadaşlardan onu rica edeyim. Özellikle bu Hürmüz krizine ilişkin hani Türkiye'nin aslında çok önceden bazı yaşanabilecekleri gördüğü ve önlem aldığını anlatan bir led bu. Türkiye çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla Hürmüz kaynaklı risklere karşı enerji arz güvenliğini korudu. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların arz güvenliği endişelerini arttırdığı bir dönemde Türkiye tedarik yapısını çeşitlendiriyor ve arz konusunda da önemli bir sorun yaşamıyor. Uluslararası enerji krizinin yaşandığı bu dönemde bölgesel enerji akışlarında alternatif güzergah işlevi de görüyor Türkiye. İşte bakın önemli projeler, işte Mavi Akım yıllık kapasitesi 16 milyar metreküp, Türk Akım yine o da 31,5 milyar metreküplük bir kapasite var. TANAP projesi 16 milyar metreküp. İran Türkiye doğalgaz boru hattı yıllık 9,6 milyar metreküpe kadar gaz tedarik edilebiliyor. Iğdır Nahçıvan doğalgaz boru hattı kapasitesi günlük 2 milyon metreküp. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı Azerbaycan petrolü küresel pazarlara sevk ediliyor. Kapasitesi de yıllık 50 milyon ton ve Türkiye Irak ham petrol boru hattı günlük kapasitesi de 1,5 milyon varil. Tabii bunlar enerji üzerine odaklanmış hatlar, noktalar. Bir de bu işin tabii ulaşım noktası da var. Onunla ilgili de zaten birçok proje hayata geçti, geçiriliyor. Yani Türkiye'nin bu açıdan da bakabiliriz. Yani Türkiye'nin aslında bu noktada tabii ki biz zaten savaş olmasın, hani her coğrafyada barış olsun diye uğraşıyoruz ama bir yandan da tabii kilit noktada ve en büyük kazanan Türkiye gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Bu Türkiye'nin enerji tedariki noktasındaki tedbirlere bu.
2: Evet.
1: Ama diğer taraftan Türkiye sadece kendi güvenliği, kendi enerji güvenliği, kendi çıkarı üzerine strateji yürütmüyor. Bölgenin de güvenliği, bölgenin istikrarına çok büyük çaba sarf ediyor. Aslında oradaki şey daha çok onu orada bir evet, analiz tabii, bu. Onu kastediyor aslında oradaki tabii. Şey. Şöyle ki çok karmaşık, çok hızlı süreçler yaşadığımız için bölgede hep son yaşananlara odaklanıyoruz. Öncekiler gerilerde kalıp gidiyor. Halbuki diplomatik bir disiplin içerisinde mesela ta şeyden başlatabiliriz yani Ukrayna, Rusya'nın saldırmasından öncesinden itibaren başlatabiliriz bu yakın zamanda en azından. Bir Türkiye'nin tutumunu bir dikkatle takip ettiğim zaman şu çıkıyor ortaya, bunu takip edenler yani bunu izleyenler bunu biliyorlar birazsa diplomatik kesimler vesaire. Türkiye gerek kuzeyimizde gerek güneyimizdeki bu yaşananların yaşanmadan önce bunların hepsini dile getirdi. Uluslararası arenada, diplomatik temaslarda böyle bir şey olması durumunda neler olacağını sürekli dile getirdi. Olmaması için büyük çaba sarf etti. Yakın zamanda daha şu İran'a saldırmadan önce Amerika, Türkiye çok büyük çaba sarf etti. Her ne kadar İran buradan o şeyi başka yere kaydırmış olsa evet, bile yani. Onlar da sınırlı değil. Yani buna rağmen hakikaten bu saldırı olmaması için olursa ne olacağını, aslında olursa Amerika'nın da burada sıkıntıya gireceğini Türkiye o zaman dile getirdi değişik şeylerde, platformlarda. Ve bugün oraya gelindi. Bunu biz dediğim gibi o hızlı şeyden dolayı şu an hatırlamasak bile ilgililer bunu çok iyi hatırlıyorlar. İkincisi, ben daha dün önceki gün dikkatimi çekti bu ABD Dışişleri Bakanı. Bu ateşkes müzakerelerinde dosya dosya ele alacağız. Yani bir şeyleri, anlaşmalıkları hepsini birden değil de tek tek masaya getirecek falan bir şeyden bahsetti. Bu Sayın Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı'nın daha ilk müzakereden önce söylediği bir teklifti bu. Türkiye'nin teklifiydi bu.
2: Yine aynı noktaya geldiler.
1: Hepsini yani. Birden işte yani şey yapmayın önce nedir o nükleer şey anlaşmalık hepsini birden şey yapmayın. Bunlar tek tek ele almak lazım diye söylediği şeydi bu.
3: Savaş başlamadan önce.
1: Önce aynen. Dolayısıyla asıl Türkiye'nin gücü burada. Sayın Erdoğan'ın çok öncelerden beri sürekli tekrarladığı bir yani Türkiye'nin zaten stratejisi bu. Zaten hiç problemin bitmediği bir bölgeden bahsediyoruz ama problemin niye bitmediğine baktığımız zaman hep o sömürgecilerin, o emperyalist güçlerin müdahalesinden dolayı problem bitmiyor burada. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın bölgedeki ülkelerin arasında oluşacak anlaşmazlıklar

0: anlaşmazlıkları en basit, en kolay, en hızlı çözümün yolu bölge ülkelerin arasındaki müzakereleri çözmek. Şeyleri buralara karıştırmayalım. Müdahale etmesine izin vermeyelim. Bir stratejisi var.
1: Evet.
0: Bugün yaşananların, sıkıntıların tamamı buradan kaynaklanıyor. Hangisi gelerek bu bölgenin istikrarına katkı sağladı ki bugüne kadar? Herkes kendi menfaat için geliyor buraya veya daha doğrusu tamamen sömürge için geliyor. Dolayısıyla işin özü bu. Ve bugün öyle bir noktaya gelindi ki az önce başka bir vesile bahsettik. Gelenlerin bile çıkmaza gidiği bir şey değiliz. Hani Trump acaba ciddi mi falan konuşuyoruz ya. Ben sonra aklıma geldi. Yine Trump'ın bir şeyinden bahsedeyim size. Tam da Pakistan'daki anlaşmalar Trump'ın kendi ifadesine göre bitmek üzere. Hemen bitiriyorum sözüm bitti, sözüm bitti herhalde. Anlaşma varmak üzereyiz dedi önce. Sonra peşinden ne alaka damdan düşer gibi dedi ki bu anlaşmanın olması için İran'ın da, Suudi Arabistan'ın da, Katar'ın da, Türkiye'nin de hatta bu Abraham anlaşmanı katılmaz dedi. Bu anlaşma olmasın demenin başka bir adı. Tabii. Ben bunun Trump'ın doğrudan kafasından çıkarmış olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu bir nevi Trump'a kafasından çıkan olabilir ama şöyle ama yani serbest iradeyle bunu söylediğini düşünmüyorum. Burada bile bak biz İran'la anlaşma sağlıyoruz ama bir taraftan da bak İsrail'in dediğin yap olması istiyorum yani Abraham anlaşma İsrail'in bir şey İsrail'e karşı efendim tabiri caizse evet herkesin teslim olması anlamına gelen bir şey bu yani. Orada bile bir o işte Siyonistlere, Yahudilere, İsrail'e, Netanyahu'ya bir şey gösterme çabasının olduğunu düşünüyorum. Yani bak ben bu arada bunu yapıyorum. Türü bir efendim jest gösterme çabası olduğunu düşünüyorum. Yani serbest Amerika'nın çıkarlarını öne alarak oradan hareket edebildiği kanaatinde değilim.
1: Peki son 3 dakikamız nasıl özür yapalım bilmiyorum yani. Ben size
2: Mehmet
1: bırakıyorum.
2: Dış politikada.
3: Estağfurullah. Bölüşelim yine ama.
2: Yok yok.
1: Hüseyin Bey teşekkür ederim.
3: Özür dilerim. Estağfurullah. Yok yok şöyle
1: ben de biraz süreden çaldım dedi bahsedince tabii buyurun.
3: Şöyle yani ben Türkiye için bu süreç bir taraftan tabii bu ateş çemberinin içerisinde bir güvenli liman olarak kalması bu tabii hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir politikasıyla oluşan bir şey. Kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değil. Bir politika seti var ve bu politika seti Türkiye'yi güvenli limanda tutuyor. Ukrayna Savaşı'nda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2022'de başlayan politikada aynı sonucu üretti pozitif bir şekilde. Yani orada da Türkiye denge politikası yine izledi. Bir taraftan Ukrayna'nın işgaline karşı çıktı net bir şekilde. Bir taraftan da Rusya'ya yaptırımlara katılmadı. Denge politikası ve birbiriyle savaşan iki tarafında takdirini kazanmış bir ülke olarak hep ilerledi. Ve bugün de hala bu pozisyonunu koruyor. Aynı şekilde Orta Doğu savaşlarından Türkiye korunabiliyorsa bu da yine bir o politika yani bilinçli bir politika, bu hedefi gözeten bir politikayla bunu temin etmiştir. Bir bu boyutu var. Bir de her riskin bir fırsat boyutu da vardır. Yani her çalkantının, her çatışma ortamının, savaşların bir potansiyel fırsat alanı da vardır. Türkiye açısından bu anlamda muazzam bir fırsat penceresi var önünde açılmış olan. İşte bu Yunan medyasında çıkan bu haberler de bu okumaya binaen zaten yapılıyor. Dolayısıyla ben yani Türkiye bu önüne çıkan yani bir taraftan bu güvenli liman bu savaşlardan korunma anlamında bu politikanın farkında olmalı. Toplum bunun farkında olmalı. Diğer taraftan da burada açılan o fırsat penceresini çok iyi kullanarak 100 yılda 200 yılda bir elde edilebilecek kazanımlar burada karşımıza çıkabilir. Yeter ki bu farkındalık toplumda da olsun.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Noel Bayrak, Mehmet Acet, Hüseyin Likoğlu. Haftaya tekrar karşınızda olacağız inşallah. Görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. Sudan lideri Abdülfettah Burhan 6 ay gibi kısa bir aranın ardından yeniden Türkiye'de. Burhan Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
1: Aleyküm selam.
2: Ehlen ve selam.
3: Ankara önemli bir misafiri ağırlıyor. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan Burhan'ı resmi törenle karşıladı. Abdülfettah El Burhan makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Erdoğan misafirini külliyenin giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülfettah El Burhan'la selamlaşarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Daha sonra liderler Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası'nı selamladı. Erdoğan ve Burhan ayaküstü tokalaşarak gazetecilere poz verdi. İki lider daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Ele alınan başlıklar hakkında İletişim Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre liderler ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Sudan'da akan kanın durması için gayretlerin sürdüğünü ifade etti. Ticaret, tarım, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Abdülfettah El Burhan son olarak 25 Aralık 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmişti. Türkiye, Sudan'da yaşanan iç karışıklık sürecini yakından takip ediyor. Erdoğan ve Burhan, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini her platformda dile getiriyor. Türkiye, insani krizle karşı karşıya olan Sudan'a insani yardımlarını da aralıksız sürdürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yle görüştü. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Rutte'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Rutte'yi yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Liderler Türkiye-Hollanda ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Hollanda ile diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğünü de aktardı. Jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı ele alınması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Gazze ve Batı Şeria'da kalıcı barış için Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu da vurguladı. Erdoğan'ın telefon diplomasisi bununla sınırlı değildi. Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Paşinyan, Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bu vesileyle Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konularda ele alındı. Erdoğan, normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini vurguladı.

0: CHP Genel Merkezi'nde günlerdir süren yoğun mesai tamamlandı. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni merkez yönetim kurulu listesini netleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımını parti sözcüsü Müslim Sarı duyurdu.
1: Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Bu diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutuyoruz.
2: Gündüz Özgür Özel grup toplantısı yaptı. Akşam saatlerine doğru da Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde A takımını belirledi.
1: Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor.
2: Mutlak butlan sonrası gelinen süreçte Kılıçdaroğlu kadrosunu belirlemek için bayram sonrasını işaret etmişti. Parti sözcüsü dahil kadrolar sır gibi saklandı. MYK'da 3 kurulsa dikkat çekti.
1: 3 tane görevimiz genel başkan yardımcılığı çerçevesinde değil, kurul olarak değerlendirildi. Yani 3 alan, 3 branş kurul olarak değerlendirilecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak.
2: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dahil MYK 19 kişiden oluşuyor. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu.
1: Genel sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu, İzmir milletvekilimiz olarak belirlendi. Yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcımız Orhan Sarıbal, Bursa milletvekili. İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, yani daha ziyade partilerimizin bildiği biçimiyle sayman olarak da Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Bu daha önce de biliyorsunuz Bülent Bey bu görevi yerine getiriyordu. Efendim bendeniz hem parti sözcüsü olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapıp yapmayacağı sorusu üzerine parti sözcüsü Müslüm Sarı MYK toplantısını işaret etti.
3: Kemal Bey haftaya grup toplantısı yapacak mı?
1: Bunu MYK'da değerlendireceğiz. Yani bugün MYK yapacağız, bir genel değerlendirme yapacağız.
2: İşte bu açıklamaların ardından da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ilk toplantısını gerçekleştirdi.
0: İki başlı CHP'de grup bilmecesi çözüldü. Grup Başkanı Özgür Özel kendisini destekleyenlerle grup salonunda konuştu. Hedefinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve destekçileri vardı. İtirafçı alçaklar partisinin çatısında oturuyor dedi. Tehditlerine yenilerini ekledi.
4: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
2: Grup başkanı grup toplantısı yaptı. O sırada genel merkezde MYK çalışması vardı. CHP'de iki başlılık partiyi uçuruma sürüklüyor.
4: Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır.
2: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazı milletvekillerine gönderilmiş ve grup toplantısı yapılmayacağı belirtilmişti. Ancak grup başkanı Özgür Özel beraberindeki milletvekilleriyle grup salonunda buluştu.
4: O partide göbek atıyor yalçaklar.
2: Özgür Özel grup toplantısında bir kez daha sokak çağrısı yaptı. Şaibeli kurultayla ilgili itirafları görmezden geldi. Mutlak butlan kararını yok saydı. Asrın yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu destekledi, yine Atatürk'e sığındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Partideki bölünmeyi gözler önüne serdi.
4: İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
2: Sözü tahliye gününe getirdi Özgür Özel. Kapıya gelen CHP'lileri bar pavyon bodyguardı diye nitelendirdi. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyenler vardı.
4: Sabaha kadar barda pavyonda bodyguardlık yapmış, CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tiplerle. Biz o kapıyı kapattırmasaydık, bu gençlik kollarının evlatlarının karşısına o olmadık tipler bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği şeyler olacaktı.
2: Özgür Özel grup kürsüsünden tehditlerine de devam etti.
4: Gün gelecek, bugün o binaya o haksızlıkları yapanları, o berduşları sokanları, TGRT aparatlarını, iftiracı avukatları ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim.
2: Ve kurultay konusu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını yineledi. Kurultay olsun, bu defter kapansın mesajı gönderdi.
4: En kısa zamanda milletin talebi olan partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır.
0: Özgür Özel hakkındaki FETÖ ajanı iddialarının en kritik ismi FETÖ itirafçısı Enis Uludemir. Uludemir'in geçtiğimiz ay yeni bir ifade verdiği ortaya çıktı. Tanık Uludemir eski ifadesinin değiştirilmesi için Özel'in yakınları tarafından kendisine para teklif edildiğini, FETÖ listesindeki eczacı kaydını ve Özel'in FETÖ imamı Mustafa Özcan'la Almanya'da yaptığı görüşmeleri anlattı.
5: Özgür Özel de bu 2008 yılından itibaren de zaten belli bir yükselişe geçti. FETÖ tarafından da parlatıldı.
6: Açıklamalarıyla Özgür Özel FETÖ ilişkisi gündeminin merkezine oturmuştu. O kritik isim geçen ay yeni bir ifade verdi. İddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma dosyasının kayıtlarına geçti. FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in geçtiğimiz ay yeni bir ifade verdiği ortaya çıktı. Uludemir ifadesinde Özgür Özel'i FETÖ'nün listesinde eczacı olarak kendisinin kaydettiğini söyledi. Hazırladığı listeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiklerini ve akabinde 2009 seçimlerinde Özel'in belediye başkan adayı olarak belirlendiğini ifade etti.
7: 2009 yılında yapılan yerel belediye seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Bu süreç içerisinde FETÖ terör örgütü tarafından Özgür Özel'in seçimi kazanması için ciddi destek verildi. Özgür Özel'e ve yakın çevresine toplantılarda toplanan paralardan aktarıldığı gibi seçimi kazanması için de destek verildi.
6: Uludemir'in itiraflarına göre Özel seçimi kazanamadı. Ancak FETÖ listesinde artık adı ön sıralardaydı. Hatta o dönem FETÖ'cülerden oluşan 250 kişiyi de CHP'ye soktu.
7: Belediye seçimlerinden sonra Özgür Özel seçimi kazanamasa da çeşitli medya platformlarında iş insanlarından oluşan 250 kişilik bir üyeyi CHP'ye kazandırdığından bahsetmişti. O dönem ifadesinde bahsettiği bu 250 kişinin hepsi FETÖ tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirlenen isimlerdir. Bunların içerisinde kamuoyu tarafından bilinen en tanıdık isimler Ziya Tay ve Ferdi Zeyrek'tir. Hatta Ziya Tay FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan yargılanıp hüküm giymiştir.
5: Özgür Özel kazanamadı ama belediye başkanı olamayınca bu sefer Özgür Özel'i milletvekiline hazırladılar. Tabi bu hazırlık sürecine aslında insanlar internetten çok rahat bakabilir. Sadece Özgür Özel'in parlatılmasıyla alakalı değil.
6: Uludemir FETÖ'nün Özgür Özel'e sistematik olarak destek verdiğini söyledi. Özgür Özel'in Fethullah Gülen sonrası örgütün başına geçtiği iddia edilen Mustafa Özcan'la temas kurduğunu söyledi. Görüşmenin Almanya'da yapıldığını, Özgür Özel'in Mustafa Özcan'a yüksek miktarda para aktardığını, bu ilişkinin örgütsel bir bağlılık çerçevesinde geliştiğini ileri sürdü. Daha önceki ifadesinden sonra Özgür Özel'in çevresindeki bazı isimlerin kendisine ulaştığını söyleyen Uludemir, ifadesini değiştirmesi karşılığında kendisine 2,5 milyon lira para ve yakınlarına iş imkanı teklif edildiğini belirtti. Ancak teklifleri kabul etmeyince bu kez ailesi ve kendisinin tehditlere maruz kaldığını ifade etti.
5: Özgür Özel'in ve şu anda Manisa Belediye Başkanı adayı olan Ferdi Zeyrek ve onun yardımcısı olan Demirhan tarafından tehdit edilen ve sevdiklerimi, ailemi korumak adına yurt dışına gelen bir iş adamıyım.
6: İtirafçı Enis Uludemir, 2008 yılında yapılan bir mahrem toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğunu dile getirdi.
7: Bu özel toplantıda Ekrem İmamoğlu'nu bizzat gördüm. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun gıda zincirleri olduğu söylenmişti. Bu toplantıya sadece mütevelli heyetinde yer alan kişiler katıldığı için FETÖ'nün mahrem bir toplantısıydı.
5: Belli isimler de CHP'nin içine yerleştirildi. Biliyoruz ki bugün Ekrem İmamoğlu da bu isimlerden bir tanesi.
0: Özkan Yalım'ın savcılığa verdiği ek ifadenin detayları ortaya çıktı efendim. Görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı yeni ifadesinde CHP'nin hukuksuz kurultayına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Bazı delegelerin CHP'li belediyelerde iş karşılığı Özgür Özel'e destek verdiklerini anlattı. CHP'de bu talepleri koordine eden bir merkez kurulduğunu da söyledi. Yalım ayrıca Özgür Özel'le aralarındaki 1 milyon TL'lik para transferine de değindi. İfadesindeki mavi valiz detayı dikkat çekti.
8: CHP'nin hukuksuz kurultayına ilişkin yargı süreci devam ediyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, bir kez daha ek ifade verdi. 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin yeni detaylar paylaştı.
9: 38. Olağan Kurultay Başkanlığı Kurulu Başkanlığı'na
8: Özkan Yalım, Kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için faaliyet yürüttüğünü söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 40 ilde delegelerle birebir temas kurduğunu aktardı. Yaklaşık 700 delegeyi de telefonla arayarak destek talebinde bulunduğunu dile getirdi. 115 delegeden de imza alındığını aktardı.
10: Yaptığım çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım. Bu 115 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılacak olan 38. olağan kurultayda Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler. Ben de Selin Sayat Boke'ye teslim ettim.
8: Özkan Yalım, yürütülen temaslar sırasında bazı delegelerin kendisine çeşitli talepler ilettiğini anlattı. Delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınması yönünde istekleri olduğunu söyledi. Bu talepleri parti içindeki seçim koordinasyon merkezine aktardığını dile getirdi.
10: Kahramanmaraş delegesi olan ve ismini Gülhan olarak öğrendiğim kadın delege, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyede işe alınması halinde kurultayda Özgür Özel'e oy vereceğini söyledi. Çocuklarından biri telefondan bana CV'leri gönderdi. Gönderilen CV'yi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a gönderdim. Delegelerin taleplerinin karşılanması halinde Özgür Özel'e destek vereceklerini parti yetkililerine söyledim.
8: Tutuklu eski belediye başkanı, CHP delegelerinin yakınlarının belediyelerde işe alınıp alınmadığının SGK kayıtları üzerinden tespit edilebileceğini ifade etti. Yalım ayrıca bu taleplerin toplandığı seçim koordinasyon merkezine ilişkin bilgiler de paylaştı. Bu merkezin delegelerden gelen taleplerin organize edildiği bir yapı olduğunu söyledi. Genel koordinasyonun Veli Ağbaba, İstanbul ayağınınsa Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü belirtti. Özkan Yalım, Özgür Özel'le arasındaki 1 milyon liralık para trafiğini de detaylandırdı.
10: Bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'e yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon liraya ilişkindir. Demirhan Gözaçan araçla geldi. Parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Özgür Özel'in çağrılarının CHP'yi böldüğüne işaret etti Bahçeli. Yargıtay'ın kararını bir an evvel vermesi gerektiğini vurguladı. MHP liderinin gündeminde ABD-İran savaşı ve İsrail'in Filistin'de devam eden zulmü de vardı.
11: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
12: Yaşananların CHP'nin kurumsallığına zarar verdiğini söyledi. Yargıtay'ın başvuruyu en kısa sürede sonuçlandırması gerektiğini belirtti, ekledi.
11: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir.
12: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki gelişmeler vardı.
11: Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
12: MHP lideri belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturmaları hakkında da konuştu.
11: Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı.
12: Bahçeli, İsrail'in bölgesel saldırganlığına da değindi. Siyonizmin Müslümanlara yaptığı zulümleri sıraladı, Kudüs Paktı önerisini hatırlattı.
11: Kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir.

0: ve ABD-İran savaşı. Bahçeli, ABD ordusunun savaş motivasyonunu yitirdiğini söyledi. Uluslararası arenada ABD'nin her geçen gün yalnızlaştığına dikkati çekti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir.
0: Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birlikte attığı adımlar gerilimi artırmıştı. Bahçeli, Akdeniz'de yaşananlar hakkında da tarafları uyardı.
1: Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz.
0: MHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecinin önemini de vurgu yaptı.
1: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
2: Fatih Sultanahmet'te bulunan tarihi yere batan sarnıcının mülkiyeti mahkemenin verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediyesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi efendim. Devir sonrası tarihi yapıdaki tahliye işlemleri de tamamlandı.
3: İBB'nin itirazı reddedildi. İşgal sona erdi. Mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu.
4: Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'nda tahliye işlemi başladı.
3: Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunuyor. Bizans döneminden günümüze kadar ulaşan en önemli kültür miraslarından biri olarak dikkat çekiyor. Sarnıcın mülkiyeti uzun süredir tartışma konusuydu. Hukuki süreç sonuçlandı. Tarihi yapının mülkiyeti İstanbul 8. Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla Vakıflar Kanunu gereğince değişti. İBB tarafından işgal edilen tarihi yapının tahliyesine hükmedildi.
4: Sarnıç ziyarete kapatıldı. Ekipler tarafından parsel parsel ölçüm işlemi yapıldı.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi'ne sarnıcı tahliye etmesi için zaman tanındı. Kararın kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlar arasında devir teslim işlemleri gerçekleştirilecek. Tarihi yapının mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti.
2: Güvenlik güçleri narkotik suçlara göz açtırmıyor. Kırmızı bültenle aranırken emniyet MİT ortak operasyonuyla yakalanan Hollandalı zanlı ülkesine iade edildi. Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan bir şüphelinin İstanbul'da olduğu belirlendi. Şüphelinin kardeşinin uluslararası suç örgütü lideri olduğu ve kokain ticareti yaptığı belirlendi. Bu suçtan elde edilen gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindikleri de tespit edildi. 16 Mayıs'ta şahsın izine İstanbul Pendik'te ulaşıldı. Şüpheli MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Hollanda vatandaşının iade işlemleri tamamlandı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden alınarak Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Uçağa bindirilen zanlı ülkesindeki adli makamlara teslim edildi. Jandarma Genel Komutanlığı 21 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlarda 70 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
5: Gecenin karanlığını sirenler aydınlattı. Kahramanlar Türkiye içindeki teröristlere şehirleri dar etti. Jandarma Genel Komutanlığı 21 ilde aksiyon filmlerini aratmayan bir operasyona imza attı. Hedefte DAEŞ terör örgütü vardı. Daha önce yakalanan teröristlerin ifadelerinden yola çıkan ekipler süreci Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yürüttü. Gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için harekete geçildi.
6: Hürşehir Asayiş Komando Bölük Komutanlığı operasyon için emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım.
5: 21 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda DAEŞ'a finansal destek sağlayan ve terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 70 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeye alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütlerine yönelik operasyonların önümüzdeki süreçte de devam edeceğinin altı çizildi.

0: Trendyol Süper Lig'deki maçları kaçak yayınlayan Selçuk Sports internet sitesinin yöneticisi tutuklandı. Detaylara bakalım. Türkiye Süper Lig müsabakalarının yetkisiz şekilde yayınlandı. Kaçak yayın yapan internet sitesine erişim sağlayan kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdi. Selçuk Sport isimli internet sitesinin yöneticisine Emniyet ve MIT ortak operasyon düzenlemişti. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan şüpheli adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Söz konusu internet sitesini yöneten şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık ifadesi sonrası mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara merkezli 20 ilde toplam 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
1: Yasa dışı bahise yine geçit verilmedi. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik geniş çaplı soruşturmada düğmeye bastı. İlçe merkezi başlatılan çalışmalarda tekel bayiler ve ticari taksiler üzerinden para akışı tespit edildi. CMK 135 kapsamında dinleme kararı alınarak teknik takip başlatıldı. Yapılan iki dalga operasyonda yasa dışı bahis sisteminde yer alan şüphelilere eş zamanlı baskın düzenlendi. Toplam 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 32 şüpheli tutuklandı. Dijital materyaller ve banka hesapları üzerinden geniş çaplı inceleme başlatıldı. Masak raporu sonrası soruşturma derinleştirildi. Organizasyona ait yaklaşık 180 milyar TL'lik kripto para hareketi tespit edildi. 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 82 şüpheli ve 3 şirket hedef alındı. Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.
0: İstanbul'da bazı ilçe belediyeleri trafik zabıtalarıyla trafiği düzenlemek için çalışıyor. Ancak bazı sürücüler var ki trafik zabıtalarından ceza yedi. Peki trafik zabıtaları ceza kesebilir mi? Yanıtına bakalım.
2: Belediye zabıtaları trafik, suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.
3: 2 dakika bir yere durdunuz, aracı park ettiniz, bir döndünüz, zabıta ceza kesmiş. Ne yaparsınız?
4: Ya bundan daha saçma bir şey var mı? İtiraz etme hakkın var, böyle bir şeyi de ceza yazma hakkı bile yok.
3: Tabii sürücülerin kafası karışık. Zabıta ekipleri ceza kesebilir mi, kesemez mi tartışması içerisindeler. Pek çok ilçe belediyesinde de trafiğin daha güvenli sağlanabilmesi için artık trafik zabıtaları da sokaklarda görev yapıyor. Peki aslında işin olması gereken kısmı nasıl? Yani trafik zabıtaları ceza kesebilir mi?
2: Belediyeler trafik akışını düzenlemek, hatalı park alanlarının engellenmesi amacıyla bu tarz cezaların kestiklerini belediyeler tarafından görüyoruz.
5: Cezayı gören şaşkına dönüyor. Zabıtaların ceza kesmesi konusunda kafalar karışıyor.
2: Belediye Trafik Hizmet Birimleri Karayolları Yönetmeliği madde 16'daki belirtilen hizmetler dışında denetleyemez, trafiği denetleyemez ve trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.
3: Trafik zabıtası ceza kesebilir mi?
6: Kesmemesi lazım. Kesemez yani. Yasal olarak kesemez. Bana keser itiraz ederdim hemen. Mahkemeye veririm yani.
7: Ya ne cezası acaba?
3: Trafik cezası kesiyor.
7: Trafik cezası, evet, duydum onu.
3: Yani şaşırtıcı değil mi?
7: Bence de şaşırtıcı. Evet.
2: Örneğin aracınızı bıraktınız. Belediye zabıtları tarafından ceza kesildi, tutanak tutuldu. E-Devlet'ten ya da tebligat aracılığıyla trafik suç ve ceza tutanağı olduğunu gördünüz. Buradaki trafik para cezasını veya trafikten mene ilişkin cezaları belediye zabıtları veremez.
3: Trafik cezası yediniz mi?
8: Evet.
3: Neden yediniz?
8: Yani tersten yediğim oldu, kaldığımdan yediğim oldu. Malum işimizin gereği böyle hatalar ister istemez yapıyoruz. Valla haksız yere yediğim olmadı şu ana kadar. Yani mecbur yani. Bizim hatamızdan dolayı oldu böyle şeyler. Daha önceden ceza yazdığına dair hatta burada tanıklık da ettim. Ne oldu? Çünkü trafik polisi de sonuçta bir yere kadar.
2: Suç ceza hakimliğine trafik para cezasına itiraz yoluna gidebilir. İdare mahkemesinden de trafikten mene ilişkin başvurusunu gerçekleştirebilir. Çünkü burada yetkisiz işlem söz konusudur.
5: Yönetmelik zabıtalar tarafından trafik suç ve ceza tutanağı düzenlenemez, plakaya ceza yazılamaz diyor.
3: Son dönemde ilçe belediyelerinin trafik zabıta ekiplerini görür olduk. Tabii bu ekipler zaman zaman tartışma konusu da oldu. Nedeni ise kestikleri cezalar.
2: Trafik suç ve ceza tutanağını, yani trafik para cezasını vatandaşa E-Devlet kanalıyla ya da tebligatta gördüğü andan itibaren 15 günlük süresi içerisinde tebliğ tarihinden itibaren suç ceza hakimliğine başvuruda bulunacak. Eğer trafikten mene ilişkin bir karar söz konusuysa yine vatandaşa tebliğ tarihinden itibaren süresi içerisinde idare mahkemesine başvurması gerekiyor.
0: İbni Haldun Üniversitesi uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye-Malezya İslami Sermaye Piyasaları Forumu İstanbul'da başladı. İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Vekili Bilal Erdoğan etkinlikte yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ortaklığın önemine vurgu yaptı.
9: Türkiye-Malezya İslami Sermaye Piyasaları Forumu İstanbul'da kapılarını açtı. Forum, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu işbirliğinde düzenleniyor. İbni Haldun Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Bilal Erdoğan'ın yanı sıra üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz, rektör Profesör Doktor Atilla Arkan ve çeşitli ülkelerden akademisyenler katılıyor. İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da forumda konuşma yaptı. Kardeş ülke Malezya ile işbirliğinin önemine değindi.
10: Türkiye ve Malezya arasındaki ortaklığın ikili boyutun çok ötesinde stratejik bir öneme sahip olduğuna inanıyorum.
9: Bilal Erdoğan ilişkilerin yalnızca güncel ticaret rakamlarıyla değerlendirilemeyeceğini de vurguladı.
10: Malezya, İslami finans ve sermaye piyasası gelişim ve büyüme konusunda derin bir uzmanlığa sahip. Türkiye ise ölçek, bağlantısallık ve geniş bir bölgesel ekonomik alana erişim sunuyor.
9: Erdoğan, iki ülke arasında tarihten gelen bir bağ olduğunu belirtti.
10: Türkiye ve Malezya arasında derin bir tarihsel temel var. Ticaret, ilim ve kültürel etkileşim ağları yüzyıllar boyunca sürdü.
9: Öte yandan Erdoğan, ekonomik ortaklıkların yalnızca sermayeye değil, güven ve itibara ihtiyaç duyduğunu da vurguladı.
0: İstanbul'un kalbinde İstiklal Caddesi'nin hemen altında yüzyıllardır saklı kalan bir tarih gün yüzüne çıktı. Rumeli Han'ın altında keşfedilen gizemli tünel, restorasyon sonrası birçok etkinlik için aktif kullanılmaya başlandı. Ziyaretçiler tarih ve sanatı aynı alanda buldu.
11: Bu tüneli görür görmez çok sevdim. Kendim de mimar olduğum için çok hoşuma gitti yapısı. Gerçekten özel bir yapı ve muhteşem bir eser. Tarihi bir binanın içinde yer almasından da çok etkilendim. Herkes gelmeli.
12: Yüzyılı aşkın süredir saklı kalan tarihin kapıları Rumeli Han'ın altında bulunan gizemli tünelin keşfedilmesiyle açıldı. İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nin altında uzun yıllar boyunca toprak ve moloz altında kalmış tarihi bir tünel gün yüzüne çıktı. 1894 yılında Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından yaptırılan Rumeli Han'ın altında yer alan bu yapı hem mimarisi hem taşıdığı rivayetlerle dikkat çekiyor.
13: İlgiyi her gün geçen gün daha da artıyor. Misafirler daha fazla gelmeye başladı. Dışarıdan da gelenler var, Türkiye'nin içinden de gelenler var, İstanbul'un dışından da gelenler var, bayağı gelen insan var.
12: Restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan yaklaşık 1400 metrekarelik tünel, çok sayıda odacık ve uzun koridorlardan oluşuyor. Yapının Rumeli Han'la Anadolu ve Afrika Han arasında bağlantı sağladığı iddia ediliyor. Bir zamanlar sırlarla anılan yeraltı tüneli günümüzde sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor. Kimi rivayetlere göre bu alan geçmişte depo olarak kullanılmış olabilirken, kimi ise dönemin seçkinlerinin halktan izole şekilde hareket etmesi için gizli geçitler oluşturulduğunu öne sürüyor.
13: Burada defileler yapılıyor, organizasyonlar yapılıyor, film çekimleri yapılıyor. Ya bayağı organizasyonlar yapılıyor burada.
12: Geçmişte gizemli bir geçit olarak kullanılan bu alan, günümüzde sanatın ve kültürün buluşma noktalarından biri haline geldi. İstiklal Caddesi'nin altında yer alan tarihin ve sanatın buluştuğu bu gizemli tünel ziyaretçilere zamanda yolculuk hissini yaşatıyor.
14: My first time I feel...
15: İlk gördüğümde tüylerim

0: Şimdi diken diken oldu. Çok gizemli bir yer olduğunu düşündüm. İçinde gezdikçe çok etkilendim ve beğendim. Zaten İstanbul'u çok seviyorum. Bu tüneli de sevdim.
1: Oh, here we have a too much good view.

Gazetesi manşetinde 1 milyon avro rüşvete fezleke ediyor. Hemen detaylarına bakalım. Muhittin Böceğin adaylık için 1 milyon avro verdik itirafı. Özgür Özel ve 5 milletvekiline yönelik fezleke talebiyle Ankara'ya gönderildi deniliyor detaylarda. Antalya Başsavcılığı rüşvetle adaylık soruşturmasında yetkisizlik kararı verip dosyayı Ankara'ya gönderdi. Kararda vekiller Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı için fezleke talep edildi. Başsavcılık özetle şu tespitleri sıraladı diyor Akşam Gazetesi. Gökhan Böcek 1 milyon avro rüşvet verdiğini itiraf etti. Babası Muhittin Böcek onayladı. HTS bas kayıtlarıyla beyanlardaki tarih ve saatler uyuştu. Para talebi de delillendirildi ifadeleri yer alıyor. Biraz aşağıya indiğimiz zaman CHP MYK'sında 19 isim başlığını görüyoruz efendim. Bu gelişmeyi haberlerimizde de yer vermiştik detaylıca. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni A takımını belirledi efendim. Yeni MYK'ya Rıfat Nalbantoğlu Genel Sekreter, Müslüm Sarı Parti Sözcüsü, Semra Dinçer ve Gamze İlgezdi ise Kadın Genel Başkan Yardımcıları olarak girdi deniliyor detaylarda. Bir diğer başlığa bakalım. Kamu kaynağı ganimet değildir dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünde CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara tepki gösterdi bir kez daha. Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir, şahsi cüzdanı gibi kullanamaz ifadesini kullandı. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele boynumuzun borcudur dedi. Oldukça net konuştu eleştirilerinde CHP'ye yönelik. Ve yaşanan gelişmeler CHP'ye yakışmıyor dedi Devlet Bahçeli. MHP lideri Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir dedi ve şöyle konuştu devamında. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir dedi Devlet Bahçeli. Bahçeli'nin açıklamalarına da yine haberlerimizce genişçe yer vermiştik diyelim ve bir diğer başlığa bakalım. Trump zirveye geliyor diyor bir diğer başlığında Akşam Gazetesi efendim malumunuz. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını ifade etti. Bu NATO zirvesinin de oldukça önemli olduğunu ifade edelim bölgedeki krizler nedeniyle. Başkan Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birkaç kez telefonda görüştüğünü hatırlatan Fidan, ABD Başkanı'nın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini ifade etti. Bakan Fidan, ABD müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları için baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı alıp adım attılar. Kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz ifadelerini kullandı. Ve Fethiye'de balina sürprizine bakalım. Balinalar bu defa Fethiye'deydi. Hatırlayacaksınız Kurban Bayramı tatilinde de Boğaz'da yunuslar görülmüştü. Şimdi ise Fethiye'de balina sürprizi var. Önceki gün Hatay'da, dün Mersin'de ve Fethiye'de kaşalot balinası görüntülendi efendim. Uzmanlar bu durum denizlerimizin sağlıklı ve temiz olduğunu gösteriyor dedi. Yaz mevsimi de artık gelmişken, havalarda iyice ısınıyorken tabii ki denizlerin temiz olmasına dair bu işaretler oldukça sevindirici diyelim ve bir diğer gazeteyle, Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin manşetinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri var. Kamu kaynakları kimsenin malı değil dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte bu sözler manşetten veriliyor efendim. Yolsuzluk batağındaki CHP'li belediyelere sert çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldukça net konuştu ve son dönemde utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler, merkezi skandallar asla mazur görülemez dedi. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının istismar edilmesine de göz yummuyoruz. Kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcu dedi. Devamındaysa bakanların devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını unutmadık. FETÖ'nün elibaşılığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazla. Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise
10 milyarlarca

doları bulmaktadır şeklinde de konuştu. Ve Sıfır Atık Festivali'ne davet var başlığına da bakalım efendim. Zira Türkiye'nin çevre vizyonunu dünyaya tanıtacak Sıfır Atık Festivali kapsamında bir 500'den fazla etkinlik düzenlenecek efendim. Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Vakfı ile Enerji Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali yarın başlıyor. 7 Haziran'a kadar sürecek festivalin hedeflerini anlatan Bakan Bayraktar, festivalimizde hayatın tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzda buluşturacağız dedi. Bu ifadeler Sabah gazetesinde de yer alıyor diyelim ve biraz aşağıya inelim. Özel ve 5 vekile rüşvet fezlekesi başlığı yine Sabah gazetesinin de ilk sayfasında yer alıyor. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel öncülüğünde kurulan adaylık borsası yargıya taşındı diyor Sabah gazetesi. Savcılık Antalya'dan Ankara'ya uzanan rüşvet ağını delilleriyle tespit etti. ETS kayıtlarıyla düzenlenen kayıt dışı para trafiği iddiaları üzerine Antalya Başsavcılığı Özel dahil 6 CHP'li milletvekili hakkında fezleke hazırlanması için dosyayı Ankara Başsavcılığı'na sevk etti. Dokunulmazlığının kaldırılması durumunda Özgür Özel yargılanacak diyor Sabah gazetesi. Ve yine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP arınmalı ve durulmalı bu ifadeleri de yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor diyelim ve sür manşete çıkalım şimdi. Çılgın Türkler zafere uçtu diyor Sabah gazetesi sür manşetinde. 2026 Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra boy gösterecek olan A milli takımımız dün Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti efendim. Riva'dan polis kortejiyle hareket eden millilere yolda top konvoyu eşlik etti. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan bizim çocuklar alkışlarla ve coşkuyla uğurlandı. Top konvoyuyla işte bu şekilde uğurlandılar. O fotoğraf karesi de yer alıyor haberin detayında. Ay Yıldızlılar için sponsor firma tarafından özel olarak hazırlanan beyaz pantolon ve bordo renk tişört ceket kombinasyonu da yine büyük bir beğeni topladı diyor Sabah gazetesi. Ve Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinin manşetinde Yargıtay'a acil çağrı başlığı yer alıyor. Hemen bunun da detaylarına bakalım. CHP'de mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan tablonun netleşmesi için siyaset dünyasından Yargıtay çağrısı geldi. Bahçeli ve Bakırhan Yargıtay'ın konuyu bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini vurguladı diyor Hürriyet gazetesi manşetinde. Ve yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu malına dokundurtmayız ifadeleri de Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Hem haberlerimizde hem önceki gazetelerde de yer vermiştik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasındaki o net mesajlarına diyelim ve aşağıya inelim. Netanyahu'yu azarladı, küfretti. Kimden bahsediyoruz? Elbette Donald Trump'tan bahsediyoruz efendim. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırması İran'la süren müzakerelerin çökmesinden endişe eden Trump'ı kızdırdı. Trump'ın Netanyahu'yu arayıp azarladığı ve küfrettiği öne sürülüyor efendim. Trump'ın sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapisteydin, herkes senden nefret ediyor, ne halt ettiğini sanıyorsun sen diye bağırdığı iddia ediliyor. Ve Trump geliyor. Middle East Ayın haberine göre Trump, Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacağını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdi deniliyor detaylarda. Ve bir diğer habere bakalım. Müzeler de bayram etti efendim. Az önce sahillerden bahsetmiştik. Havalar ısınıyor. Aynı zamanda müzelerde de şimdiden bir yoğunluk görülmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bayram tatili boyunca müze ve öğren yerlerini 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Efes'i 119 bin, Pamukkale'yi 113 bin, Göbekli Tepe'yi 65 bin, Zeugma'yı 48 bin, Sümela'yı 37 bin, Galata Kulesi'ni 29 bin kişi gezdi. Elbette yaz aylarında bu oran, bu sayılar oldukça artacaktır diyelim. Şimdiden çok sevindirici rakamlar olduğunu ifade edelim bu ziyaretçi sayısının. Ve Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesi manşetinde Kurultay Arap saçı diyor efendim. Hemen detaylarına bakalım. CHP'de Özgür Özel delegelerden toplanan imzalarla Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü kurultaya zorluyor. Kılıçdaroğlu'nun en büyük kozu mutlak butlan kararının tedbirli verilmesi. Peki hukukçular ne diyor diye soruyor Milliyet gazetesi. Hukukçuların görüşlerine yer veriyor haberinin detaylarında. Eski Yargıtay savcısı Emin Ağoğlu, tedbir kararı sürdükçe olağan kurultay yapılamıyor. Olağanüstü kurultay karar kesinleşmeden de yapılabilir. Delege imzalarından sonra genel başkanın takdir hakkı yok.
tedbirle gelenlerin görev süre sonuna kadar devam

eder diyor detayında. Ve eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türkse delege iradesi belli. Genel Başkan olağanüstü kurultay toplamak zorunda ifadelerine yer veriyor. Skandallar asla mazur görülemez. Bu başlığa da bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı efendim. Ve kamu malının israf edilmemesine, ikbal hesaplarına, merdiven yapılmasına göz yummayacaklarını vurguladı. Bu ifadeleri de yer vermiştik. Yine Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Bahçeli'nin ifadeleri de hemen altında yer alıyor. Detaylarını paylaşmıştık. Trump'tan Netanyahu'ya sen delisin başlığına da bakalım. ABD Başkanı Trump'ın önceki gün telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek ben olmasaydım şu an hapiste olurdun dediği iddia edildi. Trump'ın İran'da müzakere sürecini baltaladığı gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirerek Netanyahu'ya sen delisin dediği kaydedildi diyor Milliyet Gazetesi. Bu haberinin de detaylarında ve Trump zirveye gelmeyi planlıyor başlığı da yine yer alıyor. NATO zirvesinde bulunacağını bir kez daha ifade etti Donald Trump. Diyelim ve sürmanşete çıkalım. Aman oltaya gelmeyin diyor sürmanşette Milliyet Gazetesi. Oldukça önemli bir uyarı efendim. Hemen detaylarını paylaşalım sizlerle. Zira son dönemde sosyal medyada hızla yayılan sponsorlu reklamlar klasik dolandırıcılık yöntemlerini aşarak yeni bir boyut kazandı. X'te yapay zeka kullanılarak ünlülerin görüntüleriyle reklam yapıyorlar. Tuzağa düşüp linke tıklayanlar dolandırılıyor. Bilişim uzmanları bu oltalama yöntemlerine karşı kullanıcıları uyardı. Ve ChatGPT'ye de zarar suçlaması var. ABD'de Florida Başsavcısı sohbet robotu ChatGPT'nin bağlı olduğu OpenAI şirketi ve CEO'su Altman hakkında dava açtı ve bu gerekçesi ise ChatGPT'nin genç kullanıcıları bağımlı hale getirerek zararlı davranışları teşvik ederek tehlikeye atması diyor bir diğer haberinde de Milliyet Gazetesi. Ve Türkiye Gazetesi ile devam edelim şimdi. Türkiye Gazetesi manşetinde yasa dışı bahiste artık sadece oynatanlar yanmıyor diyor. Kumar oynayana ceza başlığı var haberin manşetinde. Hemen bakalım 27 ilde kumar operasyonu yapıldı efendim. Çarka 50 bin kişinin katıldığı belirlendi ve bu kişilere 100 ila 400 bin lira rekor düzeyde ceza kesildi. Yasa dışı bahse göz açtırılmıyor. Nevşehir merkezli 27 ilde 120 ayrı adrese baskın düzenlendi ve operasyonlarda 91 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hesaplarda 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Çetenin en az 10 milyar liralık vurgun yaptığı belirlendi deniliyor. Ve özel dosya meclise havale 1 milyon avroluk fezleke diyor bir diğer başlığında da Türkiye Gazetesi. Efendim Gökhan Böceğin 1 milyon avro verdiğim itirafının ardından dosya Özgür Özel ve 5 vekil hakkında fezleke hazırlanması için Ankara'ya gönderildi. Detaylarını diğer gazetelerde de paylaşmıştık. Kahrolası bir delisin başlığına bakalım şimdi. Trump Netanyahu savaşı başladı. Detaylarına yer vermiştik ama Lübnan saldırısı ABD ile İsrail arasında gerginliğe yol açtı efendim. Oldukça önemli bir gelişme. Trump Netanyahu'yu sert ifadelerle fırçaladı diyor Türkiye Gazetesi. Özellikle de Amerikan seçimlerinin Kasım'da yapılacak seçimlerin sayılı günler kalmasıyla birlikte Netanyahu-Trump gerginliğinin son derece önemli olduğunu ifade edelim ve Yeni Şafak gazetesine geçelim. Yeni Şafak gazetesi de yine manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine yer veriyor. Erdoğan'dan yolsuzlukla mücadele mesajları geldi. Emaneti ganimet görenle mücadele edeceğiz başlığını ön plana çıkarıyor Yeni Şafak gazetesi de. Önceki gazetelerde de bu ifadeler yer alıyordu. Detaylarını hem haberlerimizde hem de önceki gazetelerde de paylaşmıştık diyelim. Ve CHP'nin yeni yönetimi belli oldu başlığı da yer alıyor yine Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında. A takımı 19 kişi başlığıyla birlikte detaylarına bu haberinde yine yer vermiştik diyelim. Ve son olarak Yeni Akit gazetesi ile devam edelim. Yeni Akit gazetesi ise hainlere selam çaktı diyor manşetinde. Özgür Özel'den bahsediyor efendim. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Toplantı talebimiz yok yazısına rağmen grup toplantısında kürsüye hain Kemal sloganları eşliğinde çıkan Özgür Özel, partinin meşru genel başkanına hakaret edilmesine göz yumdu, ağzını bozdu diyor Yeni Akit gazetesi bu haberinin de detaylarında. Ve Tanzanya'ya Osmanlı estetiği başlığına da bakalım efendim. Tanzanya'nın Iringa şehrinde Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Faraj Cami cemaatiyle buluştu efendim. Tanzanya'daki Abri ailesinin finansmanını sağladığı Türk mimar ve mühendisler tarafından Osmanlı mimarisine uygun şekilde kent merkezine yapıldı o cami. O caminin de görüntülerine yine yer veriliyor haberin detaylarında. Ve gazete başlıklarını aktardık efendim. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından buradayız.

0: ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında

da geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu garip var.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
2: Filito!

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçek.

0: değişikler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde yolsuzluk soruşturmaları vardı. Kamu malının ganimet gibi görülmesine izin vermeyiz dedi Erdoğan. Sorumluların hesap vereceğini vurguladı.
1: Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz.
2: CHP'li belediyelerde ard arda patlak veren yolsuzluklara tepki gösterdi. Hedefinde milletin emanetini ganimet gibi görenler vardı.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Kamu malının yetkisiz kullanımını eleştirdi. Yerel yönetimlerdeki skandallara ayrı bir parantez açtı. Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır dedi, ekledi.
1: Makamı, ünvanı, mevkii ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
2: Devletin zirvesi kamu malının ganimet gibi kullanılmasına izin vermeyiz mesajı gönderdi. Makam mevki fark etmeksizin sorumluların Türk yargısına hesap vereceğinin altını çizdi.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin mücadele ettiği vesayet otaklarının ekonomiye verdiği zarara da dikkati çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin Türk ekonomisine faturasının 350 milyar dolardan fazla olduğunu hatırlattı. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin önünü açacağını vurguladı.
1: Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.

0: Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin yeni parti kurucu artık aşikar. Bunun en güçlü işaretlerini İmamoğlu verdi. Peki bu hamle yeni bir siyasi yolculuğun ilk adımı olacak mı? Ya da kurulması planlanan o partide tıpkı diğerleri gibi siyasi partiler mezarlığında yerini alacak. Zira CHP'nin yakın tarihi bu anlamda kötü örneklerle dolu.
1: İktidara bozuk doğum Mesut'la gidilmez ama Zeydan'la gidilir. Mansur Yavaş'la gidilir. Ekrem Başkan'la gidilir.
2: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi için artık en güçlü seçenek yeni bir parti. Zaten mutlak butlan kararından sonra Silivri

0: Türkiye'deki 3 saatlik görüşmede bu yönde bir kararın alındığı kamuoyuna yansımıştı. Peki ama Özel neden partiyi bir an önce resmileştirmek yerine gerilimin çıtasını yükseltiyor? Aslında bu da stratejinin bir parçası. Türk siyasi tarihi merkezi bir partiden ayrıldıktan sonra büyük umutlarla kurulan ancak daha kurulur kurulmaz kamuoyu önünden silinip giden partilerle dolu. Çok geriye gitmeye gerek yok. Yakın geçmişe bakalım. Hem de CHP içerisinde. Örneğin Emine Ülker Tarhan. CHP'nin gözde isimlerinden biriydi. Hemen her yerde boy gösteriyor, yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir adım öne çıkıyordu. Parti yönetimine ve genel başkanına eleştirilerini de sakınmadan dile getiriyordu. Bu pozisyonu onu bir hayli popüler kılmıştı.
1: Bu konuda ayrıca açıklama yapacağım. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Elbette fırsatı değerlendirmek için düğmeye bastı, yeni bir parti kurdu. Adı Anadolu Partisi'ydi.
2: Dayanışmayı bilen temiz bir çocuktur Anadolu ama öyle kolay çözülmez. Hüzünlüyüm çünkü 13 yıldır bir zalimin elinde oyuncak oldu.
0: Ancak büyük umutlarla kurulan parti deyim yerindeyse ölü doğdu. Bir dönemin şaşalı lideri Emine Ülker Tarhan bir anda silindi gitti. Kısa süre sonra parti de kapandı. Tarhan en son mazot çok pahalıymış gibi komik bir argümanla yeniden CHP'ye döndü.
3: Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim.
0: Ya da Muharrem İnce, CHP içinde o denli etkiliydi ki partinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Ona göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini takdim ederken sarf ettiği gel bakalım Muharrem sözü nedeniyle seçimi kaybetti.
4: Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
0: Hemen isyan bayrağını açtı. Memleket Partisi'ni kurdu. Ancak siyasi çözümlerle değil, skandallarla gündeme geldi. Gençlerle yaptığı o ilginç dans figürleri hala akıllarda. Ama parti o dans kadar ilgi görmedi. Çok geçmedi, kapatıldı. O da siyasi partiler mezarlığında kendine yer buldu. Şimdi Özel aynı yöntemi izliyor. Yeni parti neredeyse tek seçenek. Ama o Tarhan ve İnce gibi sessiz sedasız çekilmekten taraf değil. Parti içinde büyük bir mücadele veriyormuş havasını yaratarak destekçi toplamaya çalışıyor. Yani bir anlamda giderken bile CHP'den üye koparmanın derdinde. Ancak Özel'i Tarhan ve İnce'den ayıran olumsuz bir özellik var. Ne Tarhan ne İnce yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla bu denli karşı karşıya kalmıştı. Özel'in bu anlamda bagajı bir hayli dolu. Bakalım yükleri, dümenine geçtiği gemiyi nereye kadar taşıyacak?
5: Muhalefette hizipleşmenin ön plana çıktığı bir dönemde Cumhur İttifakı birlik beraberlik görüntüsü veriyor efendim. Kabinenin önemli görevler üstlenen iki yeni üyesi Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.
6: Devlet Bahçeli'nin sürpriz misafirleri vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP liderini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Görüşme Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşti. Görüşmenin ardından Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla siyasete önemli katkılar sunduğunu hatırlattı. Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Bahçeli'ye sosyal medya paylaşımıyla teşekkür etti. Mesajında Milliyetçi Hareket Partisi camiasının her daim istiklal ve istikbal mücadelesine omuz verdiğini dile getirdi. MHP liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Türkiye 100 yılı yürüyüşünün en güçlü mimarlarından olduğunu kaydetti.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay'daki mutlak butlan temyizi hakkında bir an önce karar verilmesi ve CHP'deki ikili görünümün bitirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Peki bu açıklaması aslında Özgür Özel ve taraftarlarının işine gelen bir sistem mi? Sitem mi? İşte ayrıntılar.
0: Yargı kurallarına muhalefet ederek genel merkezde direniş örgütleyerek vatandaşı kışkırtmak, yağmur altında meclise yürüyüş ardından da Anıtkabir'e yürüyüş şovu, tüm teamülleri yıkıp

0: kabir adabını hiçe sayarak korsan genel başkanlık çelengi krizi çıkarmak. Bağdaşı vekillerle paralel bir parti örgütlenmesi gütmek, genel başkanı hiçe sayarak mecliste grup konuşması tertiplemek, tüm bunlar bölünmüş CHP algısını yaratmak için miydi? Bahçeli öyle düşünüyor.
1: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
0: Özgür Özel İmamoğlu kliği bir kumpasla zapt ettikleri CHP yönetimini yargı yoluyla eski sahibine kaptırınca bir bölünmüş CHP mitine oynamaya başladı. Ve Yargıtay'dan bu ikiliye son verecek belirsizliği kaldırmasını istiyor.
1: Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
0: Bahçeli bugünü dünden görmüş, Özgür Özel yönetimine tavsiyelerde bulunmuştu. Milli ve yerli çizgiye dönmelerini öğütlemişti. Hatta Özgür Özel'le temas kurup nasihatlerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'yla orta bir yolda buluşmalarını önermişti. Ancak bu uyarıların Özgür Özel nezdinde karşılık bulmadığı anlaşılıyor. Hatta İmayoğlu başka bir partinin iç işlerine karışma kategorisinde sınıflandırmıştı.
2: Biz o iç işlerine kimsenin karışmayız. Yani bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler, siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlak butlan kararı sonrasında ilk kez konuştu ve sürecin hiçbir yerinde de tarafı da olmadıklarını açık bir dille ifade etti.
3: Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
0: Bu süreçte en ilginç çıkış CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan geldi.
4: Erdoğan sonrası için hazırlık yapılıyor. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece Erdoğan üzerine inşa edilmiş vaziyette. Ondan başka hiç kimsenin bu rejimi, bu sistemi götürmesi mümkün değil. Dolayısıyla Erdoğan sonrasında Türkiye'yi bir kaos, karmaşa bekliyor. Onun için de o devlet aklı, bürokratik aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre.
0: Kuşoğlu'nun devlet aklı çıkışı çeşitli çevrelerden tepki topladı. Siyaset üstü ve devlet aklı olmadığı iddiaları da gündeme getirildi. Hukuki prosedürleri bu gibi kavramlarla anlamlandırmaya çalışmak da manipülatif. Ancak Bahçeli'nin CHP'deki görüntüye ilişkin kaygıları kişisel olarak bir devlet adamı aklı olmalı. Bahçeli bu çıkışla kimseye sitem etmiyor. CHP'nin tarihsel misyonuna dikkat çekerek Özgür Özel İmamoğlu ikilisinin eseri olan çift başlı CHP manzarasının Türkiye'nin bekasına yönelik menfi sinyaller verdiğini belirtiyor. Bu durumun bir an önce netliğe kavuşturulmasını istiyor.
1: Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
5: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Muhittin Böceğin adaylık için para verdiği iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkındaki dosya için yetkisizlik kararı verildi. Dosya Ankara'ya gönderildi.
6: Dosyadaki deliller değerlendirildi. Fezleke süreci başladı. Başta Özgür Özel olmak üzere 5 milletvekili hakkındaki dosya Ankara'ya gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin adaylık sürecinde para verildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada CHP'den Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkındaki dosya için yetkisizlik kararı verdi. Dosya, fezleke düzenlemesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyanın merkezinde 2024 yerel seçimleri öncesine ait rüşvet iddiaları var. Ankara'ya gönderilen dosyada Özgür Özel'in yanı sıra Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arın'ın isimleri yer aldı. Soruşturmanın yerel seçimler öncesinde adaylık sürecine ilişkin para talebi ve para teslimi iddialarına dayandığı belirtildi. Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede dosyada yer alan beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla diğer delillerin incelendiği kaydedildi. İnceleme sonucunda milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesini gerektirebilecek nitelikte iddiaların bulunduğu ifade edildi.

Milletvekillerine ilişkin dosya Ankara'ya giderken milletvekili olmayan şüphelilere yönelik soruşturma ise Antalya'da devam ediyor.

Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereler sürerken Körfez'de tansiyon yeniden yükseldi efendim. ABD Keşm Adası'na saldırı düzenledi. İran'sa misilleme saldırılarla karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'de ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsler füzelerle hedef alındı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada uluslararası sularda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na doğru seyreden Botswana bandıralı bir petrol tankerine abluka tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Tankerde bulunan mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve uyarıları görmezden geldiği kaydedilen açıklamada, tankerin makine dairesine ateşlenen füzeyle geminin etkisiz hale getirildiği ve İran'a ulaşmasının engellendiği ifade edildi. Bu gelişmeden saatler sonra ABD İran'ın Keşm Adası'na saldırıda bulundu. Aynı saatlerde Kuveyt ordusundan da açıklama yapılarak hava savunma sistemlerinin düşman İHA ve füzelerine karşı harekete geçtiği belirtildi. Bahreyn'de de sirenlerin çalması üzerine yetkililer halka en yakın güvenli yere gitme çağrısı yaptı. İran basını devrim muhafızları ordusunun ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filo Komuta Merkezi'ni füze ve İHA'larla hedef aldığını aktardı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısına karşılık Kuveyt'te Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını duyurdu. Açıklamada saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı belirtildi. Ayrıca İran'a saldırılar için ABD'ye topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ürkelere de uyarıda bulunuldu. Burkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar denildi. CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri Kuvvetleri'nin İran'a ait çok sayıda balistik füze ve İHA'yı başarıyla imha ettiğini açıkladı. İran'ın saldırı girişimlerine yanıt olarak Keşm Adası'na saldırılar düzenlendi. İran, bölgesel komşularına yönelik balistik füzeler fırlattı ancak hiçbiri hedeflerine vurmadı ifadeleri kullanıldı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın İran-ABD müzakere süreci hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İran-ABD arasında şu anda mesaj alışverişi durdu. Trump'ın açıklamalarına da bakalım. ABD Başkanı Trump'tan İran'la müzakerelerin tıkandığı yönündeki İran iddiaları reddetti efendim. Trump görüşmelerin aralıksız sürdüğünü belirtti. İran'a bir anlaşma yapması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran'da müzakerelerin kesildiği yönündeki haberlere tepki gösterdi. Bu haberlerin yanlış ve hatalı olduğunu savundu. Görüşmelerin aralıksız devam ettiğini söyledi. Trump, İran yönetimine de artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi diye seslendi. İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla öldürülen eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane'in cenaze programı belli oldu efendim, detayına bakalım. İran basınında yer alan haberlere göre Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevakkulizat, Hamane'in cenaze töreni programına ilişkin detayları paylaştı. Tevekkülizat, törenlerin 3 farklı şehirde gerçekleştirileceğini ancak kesin tarihin henüz açıklanmadığını belirtti. Ayetullah Ali Hamane için Tahran, Kum ve Meşhed'de cenaze törenleri düzenlenecek. Açıklamaya göre Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesi öngörülüyor. Ardından naaşın Kum'a, sonrasında ise Meşhed'e götürülerek benzer törenlerle uğurlanacağı aktarıldı. Ve İsrail'in Müslümanlara zulmü sürüyor efendim. Bu kez de işgal altındaki topraklarda ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısı meclisteki ilgili komisyonda onaylandı. Girişime Filistin'den sert tepkiler var.

0: İbadetler engelleniyor. Mescid-i Aksa'ya sürekli Yahudi baskınları yapılıyor. Şimdi de ezanlar susturulmak isteniyor. İsrail, işgal altında tuttuğu topraklarda camilerde ezanı yasaklamaya yönelik adım attı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in partisi talep etti. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısı ilgili meclis komisyonunda onaylandı. Yasama İşleri Komisyonu'nun onayının ardından Filistin'den tepki geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın din işlerinden sorumlu başdanışmanı Şeyh Mahmud el-Hebbaş açıklama yaptı. İsrail'in dini bir savaş açtığını vurguladı. Ezana yönelik saldırıların nefret ve aşırıcılık yansıması olduğunun altı çizildi. Yasanın ibadet hürriyetinin ihlali olduğu kaydedildi. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de girişime tepki gösterdi. Asıl gürültü ve patırtı uçaklardan, tanklardan, buldozerlerden ve bombalardan oluşan savaş araçlarından gelmektedir dedi.
1: Soykırımcı ve işgalci İsrail Gazze ve Lübnan'ı yerle bir ederken Yahudi lobisi ise saha dışında kamuoyu faaliyetlerini artırıyor. Öyle ki Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, küresel çapta yerle bir olan İsrail'in imajının düzeltilmesi için 1 milyar dolarlık yeni bir küresel halkla ilişkiler ağı kurulması için çağrı yaptı. Lauder ayrıca Mossad'ın İsrail'i eleştirenlerin peşine düşmesi gerektiğini de vurguladı. Bu açıklamaları tepki topladı.
2: Mr. Lauder will receive an Agam Rainbow Torah.
0: Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, İsrail'i eleştirenleri tehdit ettiği peşlerine düşeceklerini belirtti. Kullandığı ifadeler tepki topladı.
3: İsrail'i eleştirenleri takip etmek için milyarlarca dolarımız var. Gazze'deki açlıktan ölen çocuklar hakkındaki yalanlar füzelerden daha tehlikeli.
0: Lauder, Jerusalem Post gazetesinin New York konferansında konuştu. İsrail'in askeri cephede başarılı olduğunu iddia etti. Ancak halkla ilişkiler konusunda başarısız olduğunu savundu. Hükümetten bağımsız, deneyimli medya profesyonellerince yönetilecek ve 7 gün 24 saat çalışacak bu merkezin bütçesinin bir kısmının diaspora Yahudilerinden gelmesi gerektiğini belirtti.
3: İsrail'in halkla ilişkileri yok. Hiçbir ülke halkla ilişkiler olmadan ayakta kalamaz. Ve nedense İsrail bunu görmezden geliyor ve hala bunu yok sayıyor. Ve bu ortaya çıktı. Bu kesinlikle akıl almaz bir durum.
4: But this is crucial.
0: Lauder daha da ileri gitti. İsrail'in adeta eleştirilemez olduğunu savundu. Eleştirenlerin ise peşine düşülmesi için Mossad'ın harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
4: No, but the answer is really no one.
3: Mossad'ı kullanarak bu yalanları yayınlayan herkesin peşine düşmeliyiz. Kimse güvende kalmamalı. İsrail yalanlarla vurulduğunda iki kat daha sert karşılık vermelidir.
0: Lauder'ın açıklamaları sosyal medyada tepki topladı. Binlerce kullanıcı kendisine yeni Nazi benzetmesi yaptı. Gazze'deki soykırımın yalan olmadığını belirttiler. Ayrıca Lauder'ın Epstein dosyalarında isminin 900'den fazla kez geçtiğine de vurgu yapıldı.
1: İsrail basını Türkiye'nin son dönemde attığı askeri ve diplomatik adımları mercek altına aldı. İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Yenet'te yayımlanan analizde Türkiye'nin Libya'dan Suriye'ye uzanan yeni bir etki alanı oluşturduğu belirtildi. Analizde Ankara'nın son yıllarda kurduğu savunma ve işbirliği ağının İsrail açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olduğu vurgulandı.
0: Türkiye, Efes 2026 tatbikatıyla dosta güven, düşmana korku verdiği gövde gösterisi yaptı. Öyle ki İsrail basınına göre Efes 2026 sadece askeri bir faaliyet değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel vizyonunu ortaya koyan stratejik bir mesaj oldu. İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'te yer alan analiz, Tel Aviv'deki endişeyi gözler önüne serdi. Haberde Türkiye'nin kurduğu yeni askeri ağla Tel Aviv'i kuşattığı iddia edildi. Analizde, tatbikata 50 ülkeden 10 binden fazla askerin katıldığına dikkat çekildi. İlk kez Libya ve Suriye'nin de yer aldığı organizasyonun Ankara'nın bölgesel etkisini genişlettiğinin göstergesi olduğu ifade edildi. Libya'dan gelen birliklerin farklı grupları tek çatı altında buluşturduğu belirtildi. Suriye ordusununsa yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez uluslararası bir tatbikata katıldığı hatırlatıldı.

0: Tatbikat Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü de dünyaya kanıtladı. Bayraktar TB3, amfibi hücum gemisi TCG Anadolu üzerinden görev yaptı. Akıncı TİHA'da müşterek operasyonlarda aktif rol aldı. Ayrıca seyir füzelerinden dronlara kadar her türlü tehdidi önleyen katmanlı çelik kubbe sistemi de sergilendi. Vynet, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayindeki ilerlemesi ve diplomatik ilişkileri sayesinde bölgede önemli bir aktör haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin bölgede rol model olduğunun altını çizdi. Analizde 20 yılda yapamadığımızı Türkler yaptı ifadesine yer verildi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin Ankara'ya uluslararası alanda önemli avantaj sağladığı vurgulandı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye mülakat verdi efendim. Bölgesel gelişmeleri değerlendiren Fidan, gelecek ay Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılmasının beklendiğini bir kez daha dile getirdi.
0: Ziyaretleri kapsamında Singapur'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Uluslararası basına mülakat verdi. Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak toplantının detaylarını anlattı. ABD Başkanı Trump'ın da toplantıya katılmasını beklediklerini söyledi.
2: Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz ay birkaç kez telefonda görüştüler ve her görüşmede katılacağını belirtti.
0: Fidan, ABD'nin NATO baskısını değerlendirdi. Washington'ın NATO'dan çekilmeye yönelik somut bir plan gösterdiğine dair hiçbir işaret olmadığını belirtti. Söylemlere rağmen ABD'nin NATO'ya olan bağlılığının gerçek olduğunu değerlendirdi.
2: ABD müttefiklerini savunma harcamalarını arttırmaları ve kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almaları konusunda sürekli olarak baskı yaptı.
0: Fidan, Avrupa ülkelerinin harekete geçtiğine değindi.
2: Avrupalılar bu mesajı duydu ve NATO içinde savunma bütçelerini artırmak için adımlar attılar bile. Liderler bir araya geldiğinde ilerlemeyi gözden geçireceğiz.
3: They can reach an understanding with a few.
0: Bakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi.
3: And they want to see the opening of the...
2: Bölgesel krizler, çevremizdeki durum, ticaretimiz ve ekonomimiz üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.
0: Türkiye'nin ABD-İran müzakerelerine aktif olarak destek verdiğini belirtti Fidan.
2: Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarından eminim. Ateşkes istiyorlar ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istiyorlar. Ama İsrail'in niyetlerinden emin değilim.
0: Dışişleri Bakanı'na göre daha acil bir diplomatik endişe konusuysa Lübnan.
3: But in reality,
2: İsrail'in bölgede sakinliği sağlamak gibi hiçbir niyeti yok.
3: Department of War.
0: Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı sıfatıyla Singapur'u ilk kez ziyaret etti. Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Ayrıca mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la bir araya geldi. Bakan Fidan, Singapur İçişleri Bakanı Shanmugam'la da görüştü. Görüşmelerde hem iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem bölgesel meselelerde işbirliğinin artırılması gündemdeydi. Bakan Fidan'ın bir sonraki durağı Endonezya. Gazze'deki gelişmeler, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı ve Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ele alınacak. Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar da değerlendirilecek.
1: Gümrük Birliği ve Schengen vizesi. İşte bu iki konu Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yıllardır tartışılıyor malumunuz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ticaret yükünü taşımasına rağmen neden karar masasında olmadığı ve vize süreçlerinde neden sıkıntı yaşadığı merak ediliyor. Türk avukat vize krizi çıkaran Avrupa Birliği'ni resmen şikayet etti.
4: Avrupa Komisyonu'na başvuru yaptık dedik ki Sayın Leyla, sen bunları yapamazsın. Ama şöyle bir dur, şunu anlatmak istiyorum. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve birçok kurumuna, yani ilgili kurumlara biz bu maili gönderdik CC olarak.
5: Evet.
4: Ama o lafa zaten doğrudan başvuru yapamazsınız. Ama anladığımız kadarıyla Avrupa Birliği Komisyonu içinde artık Türkiye'ye karşı yapılan bu hareketi doğru bulmayan birileri o lafa bu yazıyı ihbar gibi göndermiş.
6: Ayları bulan bekleme süreleri, bir türlü alınamayan randevular ve artan ret oranları. Üstüne üstlük sanayicilerin yaşadığı gümrük mağduriyeti. Bir Türk avukat bu konuları Avrupa Birliği kurumlarını hedef alarak Avrupa Komisyonu'na taşıdı.
4: Yalnız biz bunları tabii Sayın Leyen'e bir ihtar mahiyetinde bildirdik.

0: Yani yaptığın işler bu ilgili maddelere aykırı diye bildirdik.
1: Türk sanayiciler karar alma mekanizmalarında söz sahibi olamadıkları için gümrük birliği şartlarına takılıyor. Bu durum zarara uğramalarına neden oluyor. İşte başvuruda bunlar yer aldı.
0: Yargıdan daha önemli bir konu var burada. Bu Olaf'a bu komisyona gönderdiğimiz yazının ilgili birimlere gönderdik. O ilgili birimlerden biri Olaf'a konuyu ihbar etmiş. Olaf da bize cevap verdi. Olaf dedi ki ya dedi biz dedi hani Olaf burada leyen haklıdır demiyor zaten. Esas ilginç tarafı o. Haklıdır demiyor. Ve diyor ki bizim bu konuyu hatta zımnen belki de bana göre zımnen kabul bile ediyor. Diyor ki burada bir ekonomik bir zarar oluşursa biz ancak müdahale ederiz diyor. Yani ekonomik bir suç olması lazım diyor. Biz de Olaf'a dedik ki yani neticede bu gümrük birliği ile ilgili bir olay ve işin ekonomik sonuçları var. Vize de aynı şekilde ekonomik sonuçları olan bir olay.
1: Öte yandan vize süreçlerinde yaşanan gecikmelerin ve uygulama farklılıklarının usulsüzlük niteliği taşıdığı, Türk vatandaşlarının diğer ülke vatandaşlarına kıyasla ayrımcı uygulamalara maruz bırakıldığı da belirtildi.
0: Bir de 17. maddede diyor ki Avrupa Komisyon Başkanı'na diyor ki Sayın Leyen diyor sen diyor Avrupa Birliği'nin anlaşmalarına uymak zorundasın. Yani Ankara Anlaşması'nda eğer tam üyelik hedeflenmişse sen bunun dışında bir açıklama yapamazsın diyor. Sonra ne diyor 245. madde? Komisyon üyeleri görevlerini yaparken bu anlaşmalara uygun olmayan davranışlarda bulunmamaları gerekiyor diyor. 247'de diyor ki bu aykırı davranışlarda bulunursanız diyor bu tip insan şeyler başkan ve üyeler diyor. O zaman bunlar görevden alınabilirler, görevi kötüye kullanmak nedeniyle ve hatta emekliye sevk edilebilirler diyor.
1: Yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde vize süreçlerindeki uygulamaların ve olası usulsüzlük iddialarının uluslararası hukuk çerçevesinde incelenmesi gündeme gelebilecek.
0: Şu andaki Türkiye'nin konjonktürü fevkalade önemli bir düzeyde yani şu anda Avrupa'nın askeri açıdan da birçok açıdan da Türkiye'ye ihtiyacı var. Vereceği cevap önemli. Eğer bu talebimiz karşılığında Leyen'e kendiliğinden soruşturma açarsa onun sonucunu bekleyeceğiz. Ama açmadığı takdirde şahsen ben bu davayı açma hakkına sahibim.
2: Marmara Denizi'nin dibinde yıllardır sessizce ölüm saçan dev bir hayalet ağı bulundu efendim. Bir dalgıcın ihbarıyla başlatılan operasyonda deniz tabanından çıkarılan ağların büyüklüğü görenleri şaşkına çevirdi. Uzmanlara göre çıkarılan ağlar Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı kaplayabilecek kadar büyük. Ağlara takılan çok sayıda canlı kurtarılırken bazı canlılarınsa yaşamını yitirdiği belirlendi.
1: Marmara Denizi'nden gelen bir ihbar denizin altında yıllardır büyüyen tehlikeyi ortaya çıkardı. Marmara Adası açıklarında geniş bir alana yayılan hayalet ağların bulunduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Dalgıçlar, gönüllüler ve uzman ekipler zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaştı. Sualtı kameralarıyla yapılan ilk incelemede ağların kayalıklara dolandığı, bazı bölümlerde ise akıntıyla sürüklenerek görünmez bir tuzağa dönüştüğü tespit edildi. Operasyon sırasında ağlara takılmış çok sayıda deniz canlısı bulundu. Yaşam mücadelesi veren canlılar dikkatlice kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. En dikkat çeken görüntülerden biri ise yavrusunu bırakmayan dişi keşiş yengecinin kurtarılması oldu. 4 gün boyunca 6 farklı noktada gerçekleştirilen 7 dalışın ardından yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağ, yüzlerce metre misina ve çok sayıda av ekipmanı denizden çıkarıldı. Köy meydanına serilen ağların büyüklüğü ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, çıkarılan ağların Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte olduğunu belirtti. Deniz canlıları için yıllarca tehdit oluşturan ağlar şimdi geri dönüşüme gönderilecek. Elde edilen ham maddelerden üretilecek özel güneş gözlüklerinde ise ağların çıkarıldığı noktaların koordinatları ve deniz canlılarının figürleri yer alacak. Marmara'nın dibinden çıkarılan bu dev ağlar denizlerde görünmeyen tehlikenin de ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında önemli bir rol üstlenen özel görev nişancıları hedeflerine tam isabet vurarak yok ediyor. Özel görev nişancısı olmak için askerler Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 4 aylık zorlu bir eğitimden geçiyor.

Cesur, güçlü, kararlı. Onlar silahlı kuvvetlerin göz bebeği, özel görev nişancıları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri, özel görev nişancıları Isparta Air

0: Bölgelerde uygun kamuflajlarıyla yakın mesafeden bile fark edilmemesi dikkati çekiyor. Nişancılar düşmanın kendilerini fark etmelerine izin vermeden atışını yaptıktan sonra yine aynı yöntemle üstlerine dönüyor.
1: Güzel görev nişancılarını tanımlayan esas faktörler gizlilik ve isabettir.
0: Hareketli platformlardan atış, gazlı ve sisli alanlara sızma ve atış eğitimleri de alan keskin nişancılar ayrıca Eğirdir Gölü'nde bot üzerinde atış yapıyor. Hedeflerini 12'den vuruyor.
1: Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında ve farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır.
0: Silahlı kuvvetlerin göz bebeği özel görev nişancıları eğitimlerin ardından her türlü arazi ve doğa şartında 2000 metreye kadar hedeflerini vurma kabiliyetine sahip oluyor.
2: İstanbul'da taksi ücretlerine ilişkin tartışmalar ABD'li içerik üreticisi Auger'ın yaşadığı olayla yeniden gündeme geldi. Travis Scott konseri sonrası oteline dönmek isteyen yayıncıdan 10 dakikalık mesafe için 136 avro ücret alındı efendim. Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken şehirdeki taksi tartışması yeniden alevlendi.
3: How much that is? I genuinely think that's close to $100. I actually just got like destroyed.
4: Hiç şaşırmadım. İstanbul'da taksiciler son zamanlarda hep öyle. Birkaç senedir sürekli karşılaştığımız bir durum yani. Yani tabii ki ülkemizin imajı açısından bile çok kötü bir durum.
5: İngilizce konuşuyorum. Otomatikmen adam orada kilometreyi değiştiriyor, bir şeyleri değiştiriyor. Dolayısıyla havaalanına gelmem gerektiği için ödemem gereken paranın iki katını almaya çalışıyorlar. Bu gibi şeyler ülkenin turizmini etkiler. Gerçekten çok rahatsız bu konuyu.
6: Taksi skandalı bu kez sosyal medyaya taşındı. ABD'li ünlü yayıncıdan 10 dakikalık yol için 136 euro ücret alındı. Yayıncı ödediği ücreti görünce neye uğradığını şaşırdı.
7: Olay gece saatlerinde İstanbul'da meydana geldi. Travis Scott konseri sonrası oteline dönmek isteyen Auger kısa mesafe için taksi bulmakta zorlandıktan sonra bir sürücüyle 50 euro karşılığında anlaştı. Yolculuğun ardından ödeme için kredi kartı kullanan yayıncı işlem tamamlandıktan sonra hesabını kontrol ettiğinde 136 euro çekildiğini gördü.
8: This one.
3: For 10 minutes.
8: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
6: Kısa mesafe için 7000 lirayı aşan ödeme yapan yayıncı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tepkiler çığ gibi büyüdü.
9: Taksimetreye bakıyorsunuz. Orada 1200 yazıyor. Adam da 2400. Niye? İşte açma kapama parası. Yok abi indi bindi parası. Bekledik, durduk. Yani bir şekilde ama tabii ödemedim ama fark etmez. Teşebbüse uğradık. Seni öğrendirmez mi? Yani bizim ülkemizin şerefiyle, namusuyla, haysiyetiyle veya ticaretiyle böyle bir insanların oynaması hoş değil.
7: Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
3: It was $160. Maybe we can sort it out with the bank.
7: Taksi şoförüne Karayolları Trafik Kanunu'nun taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak, yer işaretlerine uymamak ve emniyet kemeri kullanmamak maddeleri kapsamında toplam 141.500 lira ceza yazıldı.
3: It said 7300 lira on the thing. I don't know why. When he said 50 euro.
7: Kimliği tespit edilen taksi şoförü gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen şüpheli ifadesinin ardından dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
2: Yapay zeka hayatın her alanında olduğu gibi artık bütçe yönetiminde de önemli bir rol üstleniyor. Harcamaları analiz eden, gereksiz masrafları tespit eden ve tasarruf önerileri sunan mobil uygulamalar kullanıcıların finansal planlamalarını daha bilinçli yapmasına yardımcı oluyor. Peki bu uygulamalar nasıl çalışıyor? Cevabına bakalım.
7: Teknoloji geliştikçe hayatı kolaylaştıran uygulamaların sayısı da artıyor. Şimdi o uygulamalar arasında bütçeyi koruyan dijital asistanlar da var.
10: Gider tablosuyla ilgili bütün her şeyi yapay zeka yapacak. Ama bu yapay zeka yarın öbür gün bizim başımıza nasıl dert olacak?
11: Bir zamanlar bütçe takibi için defter ve kalem yeterliydi. Artık bu görevi ise cep telefonlarındaki yapay zeka uygulamaları üstleniyor.
7: Harcamaları analiz ediyor, bütçedeki gereksiz giderleri gösteriyor ve kullanıcıya tasarruf konusunda yol haritası sunuyor.
12: Tabii dijitalleşen dünyayla beraber bunlar da artık dijital olmuş oldu. Hayatımızı kolaylaştırıyor, evet. Ancak kolaylaştırmanın yanında getirebilecek negatif etkilerini de düşünmeliyiz.
13: Anlamıyorum ya, bir insan kendi giderini bence hesaplayabilir.

0: Diyebilir istese her türlü. Yapay zekanın günlük hayatta bu kadar kullanılmasını desteklemiyorum.
1: Ancak uzmanlara göre dijital kolaylığın yanında güvenlik de ihmal edilmemeli.
2: Bu kumbaraların dijitalleşmesi veya finansal gelir giderimizi takip ettiğimiz uygulamalarla beraber sadece tasarruf tedbiri olarak görmemek lazım. Bunun yanında finansal, dijital, finansal farkındalığımızı da geliştirmeliyiz. Yani bilgilerimizi, banka bilgilerimizi bu uygulamalara veriyoruz. Bununla beraber bu bilgilerimiz bizim için negatif olarak kullanılabileceğini de öngörmeliyiz.
1: Bu nedenle uygulamaların güvenilir kaynaklardan indirilmesi ve erişim izinlerinin dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.
3: Yani bence kolaylık sağlar, harcamalarınızı görürsünüz. Ama bunun bir şeye engel olacağını düşünmüyorum. Yani harcama yapan her türlü yapıyor yani.
4: Gider kalemlerini size grafikler halinde böyle belirtse.
5: Yok, hiç bana göre değil. Ben her şeyimi kendim yapıyorum. Bana çok mantıklı gelmiyor. Param varsa harcıyorum, yoksa harcamıyorum.
6: Artık CEO'lara falan gerek kalmayacak. Kişi alacak, bir program indirecek. Programı indirdikten sonra işte gelir gider tablosunu çıkartacak. Hangisinin daha iyi, hangisinin daha kötü olduğunu yapay zekaya sorduğunda CEO'dan daha karar verecek, doğru kararı verecek.
7: Gençlerin yuvasını devlet yapıyor. 2025'in aile yılı, 2026-2035 döneminin ise aile ve nüfus 10 yılı ilan edilmesi kapsamında hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu, evlilik hazırlığındaki gençlere destek olmaya devam ediyor.
8: Evet, Aile ve Gençlik Fonu, Aile ve Gençlik Bankası, dijital bir banka üzerinden verildi. Bunun fonun desteğiyle ilgili de Gabar Petronü ve de Karadeniz'de bulunan gazla finanse ediliyor.
9: Aile yapısı güçlendiriliyor, gençlerin ekonomik yükü hafifletiliyor. Aile ve Gençlik Fonu çiçeği burnunda çiftlere sihirli değnek gibi dokunuyor.
10: Türkiye nüfusu alarm veriyor, çocuk sayısı gitgide azalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan etti. Bu noktada aileyi mercek altına alan politikalar hayata geçiriliyor. Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu.
9: Aile ve Gençlik Fonu, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kuruldu. Peki kimler bu fondan yararlanabiliyor?
8: Şartları nelerdir, kimler faydalanmış, hepsini birlikte değerlendirelim. Burada şartlara bakıldığı takdirde mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazım. Evlenecek çift adaylarımız 18'de 29 yaş arasında olması lazım ve de hiçbir taşınma sahibi ve hissedarı, yani üzerine tapu olmaması lazım. Çiftlerin 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2,5 katından fazla olmaması lazım. Daha düşük olmasını talep ediyor. Başvuru tarihi itibariyle de resmi nikah gününe kadar en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması lazım.
9: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumundaysa 200 bin liralık destek sağlanıyor. Başvurusu onaylanan çiftler kredi desteğinden 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde yararlanıyor.
8: Eğer siz, burası çok önemli, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olursanız orada ödemeler 12 ay ileri safhaya atılıyor. Hatta ve hatta birinci çocukta 12 ay hibe edilerekten kalan borçları da 12 ay ötelemesi, ikinci çocukta ise kalan borçların tamamını hibe edildiğini biliyoruz.
9: Aile ve Gençlik Fonu'nun Mayıs ayı verileri ise yüzleri güldürdü. Sadece Mayıs ayında 5000'den fazla gence destek sağlandı.
8: Mayıs ayı içerisinde 5328 gencimize toplamda 1 milyar 228 milyar lira Mayıs ayına özgü bir destek verildiğini görüyoruz. Buradaki fon işi 2024'te başladı. İlk önce pilot, sonrasında da devamı geldi. O zamandan bu zamana ise 151.412 gence toplam 12 milyar 898 milyon TL buraya fon aktarıldığını söyleyebiliriz.
7: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, mesai takibi amacıyla parmak izi, yüz tanıma ve iris uygulaması gibi biyometrik veri kullanan sistemlerin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Detayına bakalım.
11: Parmak iziyle mesai takibine kişisel verilerin korunması kanunundan yasak geldi. Yeni kararda çalışanın rızası olsa bile biyometrik

0: biyometrik veriyle giriş çıkış kontrolü hukuka aykırı sayılacak.
1: Kararda parmak izi, yüz tanıma, iris retina taraması, damar izi, el ayası verisi, yüz ve el geometrisi, ses tınısı, imza dinamikleri ve hatta klavye kullanım alışkanlıkları gibi biyometrik verilerin özel nitelikli kişisel veri olduğu, ele geçirmeleri halinde değiştirilemez ve geri alınamaz nitelikleri nedeniyle yüksek koruma gerektirdiğini vurguladı.
0: Resmi gazetede yayımlanan ilke kararı kamu ve özel sektördeki uygulamaları doğrudan etkiliyor. KVKK parmak izi, yüz tanıma ve iris taraması gibi biyometrik verilerin mesai takibi amacıyla kullanılmasını ölçülülük ilkesine aykırı buldu. Kurul bu yöntemlerin zorunlu olmadığını belirtti. Kararda dikkat çeken bir diğer başlıksa çalışanların açık rızası oldu. Karara ilişkin detayları da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sefa Darıcı 24'te anlattı.
1: Özellikle şifreli kart veya işte pin tabanlı sistemler gibi geleneksel imza, işte kağıt bazlı devam çizelgeleri gibi ya da işte denetçi gözetiminde elle giriş gibi aslında daha az müdahaleci yöntemler, daha az müdahale gerektiren alternatif yöntemler bulunduğunu ifade etti ve mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlemenin bu noktada ölçülülük ilkesini sağlamayacağı sonucuna vardı. Karar uyarınca mesai takibi için biyometrik tanımlama sistemleri yerine alternatif yöntemlerin kullanılması gerektiğini de kamuoyuna bu kararla duyurmuş oldu.
0: Peki kurumlar mesai takibini nasıl yapacak? KVKK kartlı geçiş sistemleri, şifre uygulamaları ve imza çizelgeleri gibi alternatif yöntemlerin kullanılabileceğini açıkladı. İlke kararına aykırı hareket eden kurum ve kuruluşlar hakkındaysa yaptırım uygulanabilecek.
1: Daha az müdahaleci yöntemler varken çeşitli şifreler ele geçirilmesi halinde değiştirilmesi mümkün yapılar varken, parmak izi gibi, göz retinası gibi veya diğer biyometrik veriler gibi değiştirilemez nitelikteki verilerin kullanılmasının ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığı ve kurumların artık bunları kullanmaması gerektiği bu noktada özellikle vurgulanan unsurlardan bir tanesi.
2: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş sürüsünü otlatmak için ormana gitti, ancak her gidişinde onu bozayılar yalnız bırakmadı efendim. Çobanın sürüsüne yaklaşan bozayıları drone'la uzaklaştırmaya çalışırken bir ayıya beddua ettiği anlar izleyenleri güldürdü.
3: Kurşunlara gelesin sen. O yüreğine katran iner, sen parampırçık olasın, sen nedir benim senden çektiğim ya.
4: İneklerini ormanlık alana götürdü, uygun bir otlak alan bulunca da kenara geçip dinlenmeye koyuldu. Ancak yine ortaya bozayılar çıktı. Ayılar sürüyü rahatsız etti. Çoban durum karşısında sinirlerine hakim olamadı. Bozayıya esprili beddua etti. O anlar izleyenleri güldürdü.
3: Yağlı kurşunlara gelesin sen.
4: Çoban ayıları uzaklaştırmak için yanında bulunan drone'u havalandırdı. Drone'un ayıların bulunduğu alana yönlendirilmesiyle ayılar drone'a bir baktı bir kaçtı.
3: Baş belasısın ya, gitti ne anlamıyorsun, gel demekten anlamıyorsun. Yani drone'la uzaklaştırmaya çalışıyorum, onu da yapamıyorum.
2: Efendim, bu haberle birlikte moderatör sabahı noktalıyoruz. Saat başında analiz sentezle görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabul

0: Dillenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacak. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmiştim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
0: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk. Fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez.

0: kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Ha, daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep bir El-Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
4: Evet şef.
3: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
4: Tamam şef.
3: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek. Her bir porsiyon adil olmalı.
4: Tamam şef.
3: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
4: Evet şef.
3: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
5: Evet şef.
3: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı. Gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
4: Evet şef.
3: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
6: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
7: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim ben Duygu Göktürk, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Analiz Sentez'e sıcak bir gelişmeyle başlayalım efendim. Körfez'de malumunuz tansiyon giderek yükseliyor. İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısında Kuveyt Havalimanı'nda hasar oluştu. Detaylarına bakalım. Körfez'de tansiyon giderek yükseliyor. Kuveyt ordusundan bir açıklama yapıldı. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısında Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu. Çok sayıda kişi yaralandı ifadeleri kullanıldı. İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısında Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu efendim. Çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Körfez'de tansiyon giderek yükseliyor. Müzakerelerin durma noktasına geldiği şu günlerde Körfez'de saldırılar devam ediyor. Efendim sıcak gelişmeyi ekranlarınıza taşıdık ve dün de oldukça yoğun bir gündemi geride bıraktık. Peki dünden bugüne yansıyan başlıklara birlikte bakalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Oldukça önemli ifadelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kamu malı ganimet değildir dedi. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk çarkını eleştirdi Cumhurbaşkanı. Kamu malının ganimet gibi görülmesine izin vermeyiz ifadelerini kullandı ve sorumluların hesap vereceğini vurguladı. Ayrıca Devlet Bahçeli'den de oldukça önemli mesajlar geldi. Devlet Bahçeli'nin gündeminde de CHP içerisindeki çalkantılar vardı. Karar bir an önce verilmelidir dedi. Yargıtay'a çağrıda bulundu. Partisinin grup toplantısındaki konuşmasında gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Özgür Özel'in çağrılarının CHP'yi böldüğüne işaret etti Devlet Bahçeli ve Yargıtay'ın kararını bir an evvel vermesi gerektiğini de vurguladı. Bir diğer başlıkla devam edelim efendim. Bugüne yansıyan, dünden bugüne iki başlı CHP'de sular bir türlü durulmuyor efendim. Özgür Özel grup toplantısını yaptı. Bu gelişmede dünden bugüne yansıyan önemli başlıklardan biriydi. İki başlı CHP'de grup bilmecesi çözüldü. Grup Başkanı Özgür Özel'in kendisini destekleyenleri grup salonunda konuştu ve hedefinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve destekçileri vardı. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı ve Kılıçdaroğlu da A takımını belirledi efendim. Bu da oldukça önemli bir gelişme. CHP'de yeni ihraçlar kapıda CHP Genel Merkezi'nde günlerdir süren yoğun mesai tamamlandı. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu partisinin A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu partisinin A takımını ve 1 milyon avroluk adaylık rüşvetine fezleke Özgür Özel ve 5 vekile yeni fezlekeler yolda efendim. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Muhittin Böceğin adaylık için para verdiği iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında Özel ve 5 milletvekili hakkındaki dosya için yetkisizlik kararı verildi ve dosya fezlekelerin hazırlanması için Ankara'ya gönderildi. Ve küresel gelişmelere de bakalım. Trump'tan İran'a anlaşma çağrısı geldi. Müzakereler sürüyor. İran anlaşmalı mesajını verdi. Bunun yanında daha az önce de aktardık. Körfez'de de tansiyon yükseliyor ama Trump'tan anlaşma çağrısı da gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump'tan İran'la müzakerelerin tıkandığı yönündeki bu iddiaları reddetti. Mesaj alışverişinin durduğunu söylemişti İran ama Donald Trump bunları reddediyor efendim. Trump görüşmelerin aralıksız sürdüğünü belirtti. İran'a bir anlaşma yapması yönünde bir çağrıda daha bulundu. Ve bizim çocuklar Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde efendim milli futbol takımının kadrosu da açıklandı. Dünya Kupası heyecanı da resmen başlamış oldu. Milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve düzenlenecek turnuva öncesinde İstanbul'dan uğurlandılar. Teknik direktör Montella'nın açıkladığı kadroda netleşirken Ay Yıldızlılar Dünya Kupası yolculuğuna çıktı. Aselsan'sa millilerimize sponsor, bunu da ifade edelim efendim. Başlıkları aktardık, dünden bugüne yansıyan o önemli başlıkları. Şimdi ise Ankara'ya uzanalım. Hemen Ankara'daki başlıkları 24 Haber Müdürü Mustafa Daştan'dan alalım. Mustafa Daştan günaydın. Gelişmeleri alarak başlayalım. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk çarkına ilişkin konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kamu malı ganimet değildir dedi. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde hangi mesajları verdi başka?
1: Günaydın Duygu Göktürk. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Tabii Ankara siyaseti hareketli. Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Danıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü etkinliğindeydi. Orada vereceği mesajlar merak ediliyordu. Özellikle iç siyasete ilişkin neler söyleyeceği merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Konuşmasının büyük bir bölümünü aslına bakarsanız yerel yönetimlerdeki yolsuzluk soruşturmalarına ayırdı. Tabii yerel yönetimlerdeki yolsuzluk soruşturmaları dediğimizde akla ilk gelen CHP'li belediyelerdeki soruşturmalar. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok net bir şekilde kamu malının ganimet gibi görülmesine asla izin vermeyiz mesajını gönder. Aslına bakarsanız konuşmasında öne çıkan 3-4 başlık vardı. Bunlardan bir tanesi bu ganimet konusu. Bir diğeri de makam ve mevkisi ne olursa olsun bu noktada sorumluların Türk yargısına hesap vereceğinin altını çizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kamu malının sadece kamu yararına kullanılabileceğini bir kez daha vurguladı. Diğer taraftan da herhangi bir şekilde kamu malının keyfi harcamalara ve makam ve mevkiler için merdiven gibi kullanılmasına da izin verilmeyeceğinin bir kez daha altını çizdi. Diğer taraftan tabii ki terörle mücadele, Türkiye'nin karşılaştığı vesayet odakları ve vesayet odaklarıyla mücadele noktasında yapılan harcamalar da aslına bakarsanız gündemdeki önemli başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle terörle mücadele, vesayet odaklarıyla mücadele gibi nokta yapılan harcamaların çok fazla gündeme getirilmediğine bir kez daha dikkat çekti. 15 Temmuz ihanet girişimi hatırlarsınız Türkiye 15 Temmuz ihanet girişiminin o acı hatıralarını silebilmek amacıyla pek çok girişimde bulunmuştu. Özellikle 15 Temmuz'un Türk ekonomisine olan maliyetinin 300 milyar liranın üzerinde olduğunda bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu noktada aslına bakarsanız vesayet odaklarının işte bu tarz Türkiye içerisindeki hainlerin, Türkiye dışındaki düşmanların Türkiye'ye verdiği zararları da bir kez daha vurgu yapmış oldu. Buna sadece 15 Temmuz ihanet girişimi değil, 15 Temmuz öncesindeki Gezi Parkı kalkışması da yine önemli etkenlerden bir tanesiydi. Erdoğan bunların hepsini sıraladı. Danıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada ama sadece mesaisi 164. kuruluş yıl dönümünde Danıştay'ın gerçekleştirdiği bu konuşmayla sınırlı değildi. Daha sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mesaisine devam etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Baktığımızda Sudan Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Burhan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonrasında da telefon diplomasisini sürdürdü. Mesela Hollanda Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hollanda Cumhurbaşkanı'yla gerçekleştirdiği Hollanda Başbakanı'yla gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye-Hollanda ilişkileri ve önümüzdeki süreçte özellikle Avrupa Birliği ile ortak atılabilecek olan adımlar, Türkiye'nin AB üyeliği gibi konular masadaki önemli başlıklar arasındaydı. Bir diğer telefon diplomasisi de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la gerçekleştirildi. Özellikle Nikol Paşinyan'la yapılan görüşmede bölgesel konular ağırlıklı bir görüşme yapıldığını söyleyebiliriz. Biliyoruz Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerilim sonrasında bir normalleşme sürecine girilmiş. Özellikle bu normalleşme sürecinde karşılıklı adımlar atılıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan diplomatik toplantılarda da Türkiye ve Ermenistan arasındaki bu normalleşme sürecinin hızlanmasına yönelik bazı kararlar alınmıştı. Başbakan Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı'nın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti Duygu Göktürk. Bu vesileyle Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konularda ele alınan başlıklar arasındaydı. Normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla beraber sürdüğü belirtildi. Bu geçtiğimiz haftalarda atılan adımlardan bir tanesiydi. Türkiye'nin bölgemizde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede ve diğer taraftan da bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini bir kez daha vurguladı Erdoğan görüşmede. Bugün de yine Cumhurbaşkanı mesaisine Ankara'da devam edecek.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de grup toplantısında konuştu. O da önemli mesajlar verdi hem CHP ile ilgili hem de küresel gelişmelerle ilgili. Bahçeli neler söyledi grup toplantısında?
0: CHP'nin kurumsal kimliğinin ikiye bölündüğünü vurguladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ki bu daha sonrasında CHP'nin grup başkanı Özgür Özel tarafından da dile getirilen mevzulardan bir tanesi de önümüzdeki dakikalarda zaman kalırsa Özgür Bey'in de grup toplantısı hakkında konuşuruz. Ama ilk tespiti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı dün ve özellikle yaşananların CHP'nin kurumsal kimliğine de yakışmadığını bir kez daha belirtti. Mutlak butlan kararı sonrasında

0: sonrasında yapılan sokak çağrılarına yönelik bazı eleştirileri vardı. Bu sokak çağrıları Özgür Özel cephesinden gelmişti. Bu çağrılara yönelik tepkilerini bir kez daha dile getirdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bunların kabul edilemez olduğunu belirtti. Hukukun üstünlüğüne yönelik vurguları, dikkat çeken meseleler arasındaydı. Yargıtay'da biliyorsunuz konu ve Yargıtay'ın bir an evvel bu CHP'nin mutlak butan konusuyla alakalı kararını açıklaması gerektiğini bir kez daha belirtti. Bu konu çünkü uzadıkça gerek CHP'ye gerekse de Türk siyasetine zarar verecek dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve önümüzdeki süreçte Yargıtay'ın kararını bir an evvel vermesi gerektiğini de bir kez daha belirtti. Tabii ki bu noktada iki başlı bir CHP yönetiminin en fazla CHP'ye ve CHP'li seçmenlerine zarar vereceğini anlattı. Bunların dışında yine diplomasideki gelişmeler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemindeki önemli başlıklar arasındaydı. Ramazan bayramını geride bıraktık. Bir kurban bayramı daha geride bıraktık. Ama bakıyoruz Gazze'de hala insanlık dramı devam ediyor. Filistin topraklarında İsrail soykırımına, İsrail zulmünü devam ettiriyor ve bu noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha öncesinde bir Kudüs Paktı önerisinde bulunmuştu. O Kudüs Paktı önerisini bir kez daha hatırlattı ve eğer ki Gazze'de bir barış, Gazze'de bir huzur ortamı oluşacaksa Müslüman ülkelerin artık bu noktada ellerini taşın altına koyması gerektiğini de bir kez daha söyledi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. İsrail'in bir an evvel saldırılarını durdurması gerektiğini anlattı. Bunun haricinde ABD-İran Savaşı tabii ki bölgedeki en önemli noktalardan bir tanesi. ABD-İran Savaşı'nda ABD'nin özellikle İsrail'in gelgelleriyle beraber bu savaşın içerisinde çekildiğini ve savaşın devam etmesi halinde küresel krizin çok daha derinleşeceğini aslına bakarsanız anlattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın arka arkaya yaptığı açıklamaları bir kez daha gündeme getirdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Biliyorsunuz Trump bir ateşkes diyor, bir ateşkesi uzattım diyor, bir savaş diyor, bir işte bazı maddeler koyuyor, daha sonrasında bu maddelere uysalar bile ben bu savaşa devam edeceğim şeklinde açıklamalar yapıyor. Aslına bakarsanız Trump'tan beklenen bir şeyler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Trump'ın ayarları bozuldu şeklinde bir yorumda bulundu dünkü grup toplantısında. Ha, şunu da sormak lazım. Trump'ın ayarları ne zaman doğruydu ki? O da ayrı bir soru işareti. Bunun haricinde bir an evvel bu barışın sağlanması gerektiğini belirtti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında yaptığı konuşmada Duygu Göktürk.
1: CHP Genel Merkezi'nde ise günlerdir süren yoğun mesai tamamlandı. Kılıçdaroğlu Parti'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu listesini netleştirdi. Peki A takımında kimler var?
0: Şimdi beklenen bir konuydu. Aslına bakarsanız hafta başı itibariyle bekleniyordu. Yani hafta başında acaba MYK belli olur mu sorusu çok fazla dillendirilmişti. Ancak yapılan çalışmalar bir şekilde nihayete ermemiş. Ermediği için de aslına bakarsanız MYK listesi bir türlü paylaşılamamıştı. Ancak dün itibariyle artık o MYK listesi de netleşti. Öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde sabah saatlerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir toplantı gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde biliyorsunuz ayrılmıştı konutundan ve genel merkeze geçmişti. Daha sonrasında da artık genel merkezde MYK listesine son şeklini verdi ve parti sözcüsünün de belirlenmesiyle beraber bu konu kamuoyuyla paylaşıldı. Şöyle dilerseniz o 19 kişilik MYK'da kimler var? Öncelikle onu bir paylaşalım izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Tabii ki genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu, diğer taraftan genel sekreter olarak Rıfat Toruntay Nalbantoğlu'nun yer aldığını görüyoruz. 19 kişilik bir liste bu. Orhan Sarıbal yine yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev alıyor MYK'da. Bülent Kuşoğlu idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak burada görev alıyor. Bunun dışında hemen Müslüm Sarı, dün listeyi açıklayan isimdi Müslüm Sarı, CHP'nin yeni parti sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Duygu Göktürk. Bunun dışında Semra Dinçer, yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Deniz Demir, medya ve halkla ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu genel başkan yardımcısı. Profesör Doktor Ali Rıza Erbay, sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak burada dikkat çekiyor. Cemal Can Polat, işveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı. Necdet Saraç, sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı.

Yıldırım Kaya eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak adını MYK'ya yazdırdı. Hasan Efe Uyar gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Berhan Şimşek kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Devrim Barış Çelik bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. Diğer taraftan Ahmet Hakan Uyanık Arge ve üretim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Nevaf Bilek bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Adnan Demirci işçi sendikaları ve STK'lardan sorumlu genel başkan yardımcısı. Tahsin Tarhan sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı ve son olarak CHP'lilerin yakından tanıdığı bir isim Gamze Akkuş İlgezli insan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer aldı. Pek çoğu aslına bakarsanız bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamış olan isimler ve önümüzdeki süreçte de yine MYK'yı güçlü bir şekilde inşa ettiğini söyleyebiliriz parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii MYK belirlendi ve gözler artık nereye doğru çevriliyor? Parti meclisine doğru çevriliyor. Daha öncesinde bir parti meclisi toplantısı aslına bakarsanız açıklanmıştı. Hani bayramdan hemen sonra pazartesi günü parti meclisi gerçekleşecek şeklinde Kemal Bey'in de konut önünde yaptığı bir açıklama vardı. Ancak bütün parti meclisi üyelerine toplantının tarihi ve gününün tam olarak tebliğ edilememesinden dolayı pazartesi günü biz bu toplantıyı yapmayalım kararı çıkmıştı genel merkezden. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu önümüzdeki günler ibaresi çok uzun tarih değil, kısa bir süreç içerisinde parti meclisini toplamasını bekliyoruz. Parti meclisinin toplamasıyla beraber aslında bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz daha genel merkezde zaten ipler elinde ama kontrolü tam olarak sağlaması ve bundan sonraki aşamada artık bazı isimlerin ihraçları biliyorsunuz çok fazla konuşuluyor siyaset kulislerinde. O siyaset kulislerinde ihraçları konuşulan isimlerinde yavaş yavaş artık MYK'da ve diğer taraftan partinin diğer organlarını gündeme gelerek Kemal Bey'in icraatlerine hız vermesi bekleniyor bu noktada. Ama CHP'de sadece Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde hareketlilik yok. Bir diğer taraftan da Özgür Özel cephesinde de hareketlilik var. Şimdi uzun süredir konuşulan tartışılan mevzulardan bir tanesiydi. Özgür Özel acaba grup toplantısı yapacak mı yapmayacak mı? Mutlak Butlan kararının sonrasında biliyorsunuz kendisini kapalı grup toplantısında grup başkanı seçti demişti Özgür Bey ve bunun ardından da grup toplantılarında ben konuşacağım demişti. Dün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde normalde grup toplantısı saatler 13.30'u gösterdiğinde başlar. Ancak CHP'de Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin 13.30'dan çok daha önce grup salonuna geldiğini söyleyebiliriz. Orada grup salonuna geldiler. Salonu doldurdular. Saatler 12'yi gösterdiğinde CHP grup salonu doluydu. Daha sonrasında da Özgür Bey beklenmeye başlandı. Ve saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP'de grup başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Orada neler söyleyeceği merak ediyordu. Özellikle mutlak butlan kararı ve yargı süreçleriyle alakalı hükümete yönelik bazı eleştirileri vardı Duygu Göktürk. Bunları sıraladı. Daha sonrasında da tabii ki bu eleştirilerin büyük bir bölümü de Kemal Kılıçdaroğlu cephesine ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlereydi. Şimdi bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmesine hala tepkili Özgür Özel. Dünkü grup toplantısında çok net bir şekilde bu anlaşılıyor. Görevi kabul etmemeliydi mesajını çok net bir şekilde verdi ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da görevi kabul etmeme gibi bir durumu söz konusu değil. Bir mahkeme kararı kendisine tebliğ ediliyor. Diğer taraftan baktığımızda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü, mesela basın danışmanı Atakan Sönmez'e yönelik bazı eleştirileri vardı. Yine Özgür Özel'in özellikle hatırlarsınız bayram öncesinde atılan bazı adımlar vardı genel merkez cephesinde. Çok fazla tartışılan Aziz İhsan Aktaş ve yine diğer taraftan Özkan Yalım tarafından yaptırıldığı iddia edilen. Hatta bunu daha önceki açıklamalarında Özgür Özel'in de kabul ettiğini biliyoruz. 170 bin avrolar biliyorsunuz Uşak Belediyesi'nin kasasından çıkmıştı. Araçlar VIP araca dönüştürülmüştü. Bu araçlar Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından genel merkez önünde haram araç adıyla teşhir edilmişti. Buna bir kez daha tepki gösterdi. Sizin de az önce söylediğiniz gibi Özgür Özel bir kez daha partinin çatısında oturuyor itirafçılar alçaklar şeklinde açıklamalarıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibini bir kez daha hedef aldı. Diğer taraftan tabii ki merak edilen konulardan bir tanesi bu grup toplantıları devam

0: edecek mi? Özgür Bey'in dün verdiği mesajlar arasında grup toplantılarının devam edeceğine yönelik sinyaller vardı. Bunun haricinde yine özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik eleştirilerin yanı sıra kurultay konusu buradaki önemli meselelerden bir tanesi. Nedir olay? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi diyor ki ben tedbir kararı kalkmadan kurultaya gidemem. Özgür Özel cephesi ise 40-45 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götür şeklinde bir talepleri var. Kemal Bey cephesinden yapılan açıklama bir değişiklik yok. Özgür Bey cephesinden yapılan açıklamalarda da bir değişiklik yok. Özgür Özel cephesi de hala 40-45 gün içerisinde kurultaya gitme ısrarında devam ediyor. Tabii bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu ve üzerinde ne kadar bir baskı kurulabilir? Orası ayrı bir soru işareti olarak duruyor. Ancak dünkü tabloyu çok net bir şekilde şöyle ifade edebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ucundan Kemal Kılıçdaroğlu, bir ucundan da Özgür Özel tuttu. Şu anda partiyi ortadan çekiştiriyorlar. Ve bu partinin bu gerilimi kaldırıp kaldıramayacağı konusu çok büyük bir soru işareti. Şimdi Özgür Özel cephesine evet milletvekillerinden destek var. İşte dün görüyoruz grup toplantısında dolduran milletvekilleri var. Ama diğer taraftan da bakıyoruz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesini de desteksiz. Kemal Kılıçdaroğlu cephesini de sadece mahkeme kararıyla oraya gelmiş bir genel başkan olarak görmek Özgür Özel ve beraberindekilerin en büyük yanılgısı olur. O noktayı bir altını çizelim. Çünkü Özgür Özel döneminde Özgür Özel'e küsen, Özgür Özel'in vaatlerde bulunduğu ancak yerine getirmedi. Özgür Özel ekibinin vaatlerde bulunduğu, belki Özgür Bey kendisi şahsi vaatlerde bulunmamıştır ama ekibinin vaatlerde bulunduğu ama yerine getirmediği ve CHP'ye yönelik, Özgür Özel yönetimine yönelik tepkili olan CHP'liler. Bunun haricinde Kemal Kılıçdaroğlu da gökten armut gibi düşmedi CHP'nin içerisinde. Onu da unutmamak lazım. Yani 37. olağan kurultayda seçilen ve daha öncesinde de bu partinin genel başkanlığını yapmış. Bu partinin genel başkanlık yarışını Deniz Baykal'a karşı kazanmış bir isimden bahsediyoruz. Çantayla kazanmıştır, mektupla kazanmıştır, orası bilinmez ama bir şekilde bu adam 12 yıl boyunca bu partinin genel başkanlığını yaptı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde destekçiler önümüzdeki günlerde daha fazla kendilerini göstereceklerdir. Ben daha fazla uzatmayayım, buyurun.
1: Mustafa Daş'tan çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size ve Ankara ekibine. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan da birlikteydik. Gündemi değerlendirdik efendim. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
5: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
0: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ben Duygu Göktürk, analiz sentez kaldığı yerden devam ediyor. Bu dilimde bir konuğumuz bizimle birlikte, Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı yayın konuğumuz. Hasan Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Duygu Hanım, günaydınlar.
0: Öncelikle o sıcak gelişmeyle başlayalım dilerseniz Hasan Hocam. Zira Körfez'de gerilim giderek tırmanıyor. İran'ın misillemeleri söz konusu. Kuveyt ordusundan bir açıklama var. Kuveyt ordusu açıklamasında İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısında Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında ağır hasar oluştuğu ve çok sayıda yaralının da bulunduğu ifade edildi. Bunun yanında İran devrim muhafızları da yaptığı açıklamada ABD'nin Bahreyn'deki 5. filo komuta merkezini füze ve İHA'larla hedef aldık şeklinde bir açıklama yaptı. İran, ABD'nin Keşm Adası'na da saldırılarına karşılık Kuveyt'e ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri de füzelerle hedef aldığını açıkladı. Tabii şimdi Körfez'de yükselen bu tansiyon savaş yeniden mi alevleniyor sorusunu da akıllara getiriyor. Hasan Hocam, sizin yorumunuz ne olur? Savaş acaba yeniden mi alevleniyor?
1: Aslında bunu söylemek için erken ama tabii şöyle bir şey var, yani bunu kesinlikle söylemem lazım. Bence Donald Trump'ın savaşı bitirmek istediği konusunda çok emin değilim. Ben bir kontrollü kaos söylemini sürekli ifade ediyorum. Bence Donald Trump özellikle Kasım seçimlerine kadar biraz daha böyle kontrollü şekilde aslında gerginliğin devam etmesini istiyor. Çünkü geçmiş günlerdeki tecrübe ve deneyimler bize bunu gösteriyor. İran'la uzlaşma masasında uzlaşmaya yakınken sürekli bir saldırı gerçekleşmesi ya da işte masanın devrilmesi, biliyorsunuz hem saldırılar olurken bir yandan da müzakerelerin devam ettiği söyleniyor. Belli aralıklarla da müzakerelerin aslında sonuçlandığı iddia ediliyor ki İran böyle bir açıklaması varken dün Donald Trump da tam tersi bir şey söyledi, biliyorsunuz. Yani müzakerelerin devam ettiğine yönelik açıklamalar yaptı. Biz şu anda şunu söyleyebiliriz. Yani gerginlik aslında devam ediyor ama bu savaşın yeniden büyüyeceği anlamına gelmiyor. Yani açıkçası ben belki de bu kısa vadeli, belki de sesli düşünerek bunu söylüyorum. Bu kısa vadeli gerginliğin Donald Trump'ın işine yaradığını düşünüyorum. Yani bugün savaşı ortada herhangi bir uzlaşma olmadan, en azından Amerika'nın lehine bir uzlaşma olmadan bitirmek istemiyor. Belki de böyle kontrollü gerginlikle piyasaları da dengede tutmaya çalışıyor. Yani dikkat ederseniz artık piyasalar da ilk günkü gibi olaylara tepki vermiyor. Yani Brent petrol 100-120 dolar seviyelerine yükseldi ama bugün bu yükselişler daha sınırlı oranda devam ediyor. Yani tabii yine yükseliyor. 90 dolar olan Brent petrol 97 dolara yükseldi. Ama bu 120'lere 130'lara gitmiyor. Bu oyunuyla biraz tabii daha stratejik düşünecek olursak bence bu kontrollü gerginliğin biraz da özellikle bu savaşın piyasalar üzerindeki etkisini kırmaya yönelik de olabileceğini düşünüyorum.
0: Aslında sıcak savaş yeniden başlamıyor diye yorumda bulundunuz ama müzakerelerden umutlu musunuz Hasan Hocam? Zira mesaj alışverişi durdu. Donald Trump ama bunu yalan diyor. Müzakerelerin süreceğini belirtiyor. Buna ne dersiniz?
1: Yani müzakerelerin durma şansı yok. Yani bu konjüktürel olarak bugün savaşın devam ettiği coğrafya sıradan bir coğrafya değil. Bakın, jeoekonomik anlamda çok ciddi önem arz eden bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hem enerji geçiş hatlarının yoğun olduğu, petrol ve doğal gaz arzının yüksek oranda karşılandığı coğrafyalardan bahsediyoruz. Yani burada devam edecek bir gerginlik hiçbir ülkenin işine gelmeyecektir. Yani uzun vadede bu gerginlik birçok ülkeyi rahatsız edecektir. Ama tabii dediğim gibi, yani buradaki gerginliğin boyutu, aslında ben müzakerelerin devam edeceğini buna dayanarak iddia ediyorum. Yani
0: Evet.
1: bu gerginliğin daha uzun vade sürmeyeceğini ama orta vadede, özellikle Amerika'nın Kasım seçimlerine kadar en azından kontrollü olarak devam etmesini öngörüyorum. Yani ben bugün yarın bunun sonuçlanacağını da artık düşünmüyorum. İlk zamanlar böyle bir beklenti içerisindeydim ama Donald Trump'ın tutumu aslında bunu biraz da zamana yaymaya çalıştığını gösteriyor. Gerginliği önümüzdeki aylara da taşıyabilir. Tabii bu gerginliği taşıyacak.

sıcak derken gerginliğin boyutunu da biraz da altta tutarak götürüyor. Yani burada İran'a derin bir saldırı olursa ya da bir kara harekatı, ki bence bunu düşünmüyorlardır, bunlar olursa iş farklı bir yere evrilir. O zaman tüm dünyada küresel anlamda piyasa

0: Savaştan yana tavrını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyine yine saldırılar düzenlendi ve düzenlenen bu saldırılarda 6 kişi daha yaşamını yitirdi Hasan Hocam. İsrail ordusu da Lübnan'da farklı noktalara da operasyon düzenleme tehdidinde bulundu. İsrail bölgeyi ateşe sürüklemeye devam ediyor ama aslında desteğini de kaybediyor. Önümüzdeki günlerde Trump ve Netanyahu'nun planları nedir sizce?
1: Yani burada bu savaşın bence en kritik tarafı İsrail. Yani bugün savaşın bence bitmesini istemeyen tek taraf da İsrail. İsrail bu tutumundan hiçbir koşulda vazgeçmiyor. Çünkü İsrail özellikle iç siyaseti oynuyor. Yani buradaki iç siyaseti oynuyordan kastım şu. Eğer bu gerginlik devam ederse, yani ki İran'ın lehine sonuçlanırsa, bu İsrail'in istemediği bir sonuç olur. Yani burada İsrail zaten ilk günden beri rejimi değiştirmeye, işte oraya bir kara harekatı düzenlemeye yönelik Amerika'ya alttan ciddi bir baskı yaptığını biliyoruz. Bunun ki artık açık açık da söylüyorlar. Ama tabii bu iş buraya evrilecek mi, açıkçası çok mümkün değil. Ama İsrail yine de son ana kadar bu tutumundan vazgeçmiyor. Yani belki de bugün müzakerelerin sonuçlanmamasının sebebi biraz da İsrail'in tutumu. Çünkü orada Amerika'da çok ciddi bir İsrail lobisi var. Donald Trump bu lobiyle ters düşmek de istemiyor. Yani bu İran'la olan gerilimden ortaya çıkacak müzakere sonucunun İsrail'in de memnun olacağı bir yere evrilmesini istiyor ki bu çok mümkün de görünmüyor. O yüzden bence bu kontrollü kaos terimini kullandığımda da iddia ettiğim şey de bu. Aslında burada Donald Trump'ın belki de işi en zor olan kişi olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'daki iç siyaseti dizginlemeye çalışırken oradaki İsrail lobisinin beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Biliyorsunuz işte Kasım'da bahsettik, bir seçim var. Evet. Ve orada kesinlikle İsrail lobisine ihtiyaç duyuyor. Onların hem ekonomik desteğine ihtiyaç duyuyor hem de seçmen olarak ciddi bir etkileri olduğunu düşünüyor. O yüzden buradaki sonucun İsrail'in de beklentilerini karşılamasını istiyor. O yüzden belki de bu süreci bu kadar uzatıyor. Ne olacak önümüzdeki günlerde? İsrail'in aslında tutumu değişebilir. Yani buradaki tutumu değişebilirden kastım şu. İran'daki bir müzakerenin sonucu olarak belki de gerginliği başka bir ülkeye kaydırabilirler ki bence bugün Lübnan'daki krizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani İran'dan ortaya çıkabilecek İsrail'in istemediği bir sonucu aslında İsrail Lübnan'daki gerginliği arttırarak eşitlemeye çalışıyor. Yani böyle bir tutum ortaya koyduğunu anlayabiliyoruz.
0: Bunun yanında İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, daha doğrusu Netanyahu ve Trump arasında da bir gerginlik söz konusu. Netanyahu arasında sertleşen bir görüşme var. Siz de takip ettiniz hocam. Hatta hakarete varan ifadeleri kullandı Donald Trump'ın, iddia ediliyor. Siz de belirttiniz, Kasım ayı da yaklaşıyor. Aynı zamanda İsrail'in de Trump'a, Netanyahu'nun hamlelerinin Trump'a oy kaybettirdiği de biliniyor. İsrail ABD'ye zarar mı veriyor? Hem de bu telefon görüşmesini nasıl değerlendirirsiniz? Trump gitgide sıkışıyor mu? Ve İsrail'e olan bu desteğini acaba bir azaltmaya mı gidebilir?
1: Evet, yani bugünkü mevcut konjüktürün aslında Donald Trump'ın seçimi kazanmasında işe yaramayacağını görüyoruz. Yani mevcut koşullar altında eğer bugün Amerika seçime giderse bence Donald Trump bu seçimi kaybedecektir. Ama bu durumu tersine çevirmeye çalışıyor. Zaten bugün İran'daki kaosu devam ettirme sebebi de o. Aslında bir çıkış arıyor. Ama Donald Trump'ın işini zora sokan durum şu. Amerika'daki iç siyaset bir Amerikan vatandaşlarının beklentisi. Çünkü onlar biraz daha işe daha realist bakıyorlar. Yani orada daha ekonomik düşünüyorlar. Orada halkın tutumu biraz bu yönde. Ama bunu yaparken oradaki, işte size ifade etmiş oldum, İsrail lobisinin de çıkarlarını gözetmeye çalışıyor. Bu ikisi tabii şu anda çok zıt kutuplarda duruyorlar. Yani Amerikan vatandaşlarının beklentileriyle İsrail lobisinin beklentileri çok zıt kutuplarda duruyor. Bu ikisini bir araya getirmeye çalışıyor. O yüzden işi çok zor. Tabii ki olabilir. Bence Donald Trump, özellikle Netanyahu'nun, ki zaten bunu bugün değil, bakın Donald Trump göreve

0: başladığından beri bunu 2-3 farklı olayda ortaya koydu. Yani özellikle Netanyahu'nun tutumunu beğenmediğini, İsrail'in Amerika'nın çıkarlarıyla ters düşen davranışlar içerisinde olduğunu her koşulda ifade ediyor. Ama dediğim gibi, yani bunu ifade ederken beraberinde kesinlikle İsrail'deki, oradaki Amerika'daki Yahudi lobisiyle de ters düşmemeye çalışıyor. Çünkü
1: Evet.
0: Amerikan devlet başkanlarının seçimlerde özellikle ekonomik anlamda şirketlerden ve finansörlerden destek aldığını biliyoruz ve oradaki tüm Amerikan başkanlarının finansörleri genelde İsrail vatandaşları veya işte bizim Yahudi lobisi olarak ifade ettiğimiz yapının içerisindeki iş adamlarından oluşuyor. O yüzden Donald Trump kesinlikle burada çok zor durumda. Yani burada bence olayı bir türlü bir araya getiremiyor. Dengeleri Amerika'nın lehine bir tarafta tutamıyor.
1: Evet, aslında eski dost düşman olmaz diye de bir sözümüz var, atasözümüz var Hasan Hocam. Her ne kadar telefonda resleşmeler olsa da, sinirler gerilse de, günün sonunda sizin de söylediğiniz gibi Yahudi lobisi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aslında Trump'ın elinde pek de çok kart olmadığını bu anlamda söylemek mümkün. Yahudi lobisi demişken bu anlamda da önemli bir gelişme var. Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, küresel çapta yerle bir olan İsrail'in imajını düzeltmek adına 1 milyar dolarlık yeni bir küresel halkla ilişkiler ağı kurulması için çağrı yaptı. Bunun yanında Lauder ayrıca Mossad'ın İsrail'i eleştirenlerin peşine düşmesini istedi. Bu açıklamaları da oldukça tepki topladı. Şimdi bu Lauder'ın yaptığı açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Zira özellikle de Mossad'ın İsrail'i eleştiren herkesin peşine düşmesi gerektiğini söylemesi çok tepki çekti zira.
0: Ya aslında bu şu anda ifade ettiğiniz şey bizim şu ana kadar konuştuğumuz şeyi çok iyi tamamlayan bir örnek. Yani
1: Evet.
0: ne dedik? Bakın İsrail'in dışında İsrail'in tüm dünyada çok ciddi bir küresel lobisi var. Yani bu sadece Amerika'da değil. Bunu Fransa'da bulabiliyorsunuz, İspanya'da bulabiliyorsunuz. Yani birçok ülkede özellikle ekonomik anlamda ciddi örgütleşmiş ve ciddi anlamda etkisi olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bakın aslında az önce ifade ettiğiniz şey tam da bizim az önce konuştuğumuz şey. Buradaki tehdidi, bakın 1 milyar dolar sadece bir paradan insan kaynakları için, yani özellikle aslında şunu ima ediyor. Yani dünyadaki küresel basın, İsrail'in aleyhine işleyen, İsrail'i eleştiren tüm noktalara müdahale edilmesini istiyor. Yani kamuoyunun, küresel kamuoyunun İsrail'in lehine evrilecek bir sürece girmesi için kendilerinin ekonomik güçlerini kullanmaktan bahsediyor. Yani tam da bizim konuştuğumuz şey. Bu lobi her zaman, şöyle söyleyeyim, İsrail lobisi her zaman İsrail devletinin, hükümetinin üzerinde bir şekilde onu finanse ediyor, bir şekilde onun politikalarına müdahale ediyor, bir şekilde aslında onun yol haritasını da çiziyor. Yani bugün sadece aleyhinde çalışanların izlenmesi gerektiğini söylemiyor. Bakın ne diyor? Bir de finansal olarak aslında şunu ima ediyor. Finansal bir destekle İsrail'i olumlu, tüm kamuoyunda, küresel kamuoyunda olumlu gösterebilecek adımların atılması gerektiğini iddia ediyor. Bir taraftan endişe ve korku yaratırken bir taraftan da kişisel menfaatlerini göz önünde bulunduracak kişilere aslında göz kırpıyor. Bu da işte aslında İsrail'in geçmişten ilk kurulduğu günden bu yana izlediği temel politika. Bugün bence onu devreye sokmakla ilgili daha net adımlar atmaya çalışıyorlar.
1: Aynı zamanda Donald Trump da bir kahramanlık hikayesiyle aslında bu İran savaşından, Orta Doğu'daki bu gerilimden çıkmak istiyor. Zira uzmanların yorumları da bu yönde Hasan Hocam. Trump İran'dan nasıl çıkabilecek dersiniz? ABD ile İran bu anlamda bir anlaşma yapabilecek mi? Zira çok önemli başlıklar var. Hangi başlıklardan, bazı başlıklardan taviz vermeden bu anlaşma nasıl sağlanabilir? Özellikle nükleer başlığı.
0: Bence çatışmaların başlamadığı ilk güne dönülecek. Yani bugün belki özellikle biliyorsunuz çatışmalar başlamadan önce beklenti şu yöndeydi. Hem Amerika için hem İran için özellikle ülkelerin uzlaşma konusu şuydu. Yani nükleer konusunda İran'ın geri adım atması ve Amerika ile ilgili tutumunu değiştirmesi.

0: geliştirmesiydi. Ama sonra çatışmalar artınca belki de Amerika ve İsrail şöyle bir şey düşündü. Biz bu beklentiye gireceğimize daha net sonuçlara ulaşalım diye aslında saldırılar gerçekleşti. Ama bu saldırıların sonucunda istenilen sonuç elde edilemedi. Bu sonuç elde edilemediği zaman neye döndü? Yani bu defa İran'ın beklentileri artmaya başladı. Yani daha öncesinde İran belki de sadece nükleer konusunda uzlaşacak düzeydeyken bugün İran buna da artık yanaşmıyor. Niye? Çünkü çatışmalardan kazançlı çıktığını düşünüyor. Yani Amerika'nın küresel gücünü İsrail'le birlikte onlara karşı askeri anlamda başlattıkları saldırıları püskürttüklerini düşünüyorlar ve o yüzden beklentilerini de yükseltmeye başladılar. Yani artık şunu yapmıyorlar. Onlar Amerika'dan ve İsrail'den taleplerde bulunuyorlar. Böyle bir uzlaşma tabii ki olmayacak. Yani ülkeler İran kendi isteklerini dağıtsa dahi Trump buna muhtemelen yanaşmayacak. Ben aslında ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Belki bugüne kadar gelişen bu kadar olay, bu kadar ekonomik, finansal ve birçok insan ölümüne sebep olan çatışmaların sonunda bence ilk günkü çatışmalar başlamadan önceki maddelere indirgeyecekler. Yani küresel işte nükleer silah konusunda uzlaşacaklar. Ki zaten İran bence bu konuda uzlaşmaya sıcak bakıyordu. Bunda çok diretmeyecektir. Hatta İran buradan bir kazanç elde edebilir. Yani ben Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın özellikle yaratmış olduğu etkiyi görerek buradan bir ekonomik kazanç elde etmeye çalışacağını ve Amerika'nın kısmen buna müsaade edeceğini düşünüyorum. Ya yani oradaki geçişlerden gelir elde etmesini sağlayacaktır. Bununla ilgili uzlaşabileceklerini düşünüyorum. Ama yani burada uzlaşma noktası kesinlikle Kasım seçimlerine yakın olacaktır. Yani o yüzden Donald Trump'ın bu süreci bu kadar kademeli olarak kısmi bir kaos şeklinde ilerlettiğini düşünüyorum. Yani bu uzlaşma olsa dahi hemen yarın öbür gün olmayacaktır. Bunu belki bir iki ay daha devam ettirebilirler. Bunu beklememiz gerekiyor.
1: Beklenen NATO zirvesine de bakalım Hasan Hocam. Zira Ankara'da yapılacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da buna ilişkin bir kez daha konuştu. Singapur ziyareti kapsamında bir mülakat verdi ve o mülakatta gelecek ay Ankara'da düzenlenecek bu NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılmasının beklendiğini bir kez daha söyledi. Zira Donald Trump da her sorulduğunda katılacağını belirtiyor. NATO zirvesi, bu Ankara'da yapılacak zirve tabii NATO'nun geleceği için de oldukça önemli. Neler söylersiniz NATO'nun geleceği açısından, zira bu zirve belirleyici olacak?
0: Evet, aslında Donald Trump'ın ben de bu NATO zirvesine katılacağını düşünüyorum. Çünkü birincisi Türkiye'de oluyor olması, özellikle biliyorsunuz bizim coğrafyamızda devam eden gerilimlerden dolayı Donald Trump buraya gelmek isteyecektir. Hatta bunu NATO zirvesinin dışında bir ikili görüşmeler için de bir ortam olarak görecektir. Yani burada belki İsrail konusunda Türkiye ile oturmak isteyecektir. Belki İran konusunda diğer ülkelerle burada bazı müzakereler yapmak isteyecektir. Yani ben İran geriliminin de NATO zirvesine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Yani orada belki bazı sonuçlara ulaşmaya çalışacaklardır. Devletleri belki bazı konularda ikna etmek isteyecektir. Bu NATO zirvesi o yüzden diğer NATO zirvelerinden farklı olarak önem arz ediyor. Çünkü Donald Trump'ın son NATO ile ilgili açıklamaları da ciddi şekilde önem arz ediyor. Biliyorsunuz NATO'ya finansal desteğini çekeceğini, hatta NATO'dan çekilebileceğini bile ima ediyordu biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Ama bu böyle olmayacak. Muhtemelen bu NATO zirvesi belki de Donald Trump ve diğer NATO devletleri arasında tekrar birbirine el uzattıkları bir zirveye de dönüşebilir. Donald Trump'ın son birkaç ayda NATO'ya karşı takındığı tavrını daha olumluya çevirme ihtimali var. Ben bu zirvenin biraz da öyle bir anlamda ifade edeceğini düşünüyorum ki zaten gerilimin yavaş yavaş düşmüş olması NATO'ya karşı olan tutumunu da Donald Trump'ın değiştireceğini gösteriyor. Burada NATO zirvesinde önemli bazı gelişmeler olabilir mi? Evet, olabilir. NATO'nun yapısıyla ilgili bazı görüşmeler olabilir. Çünkü Donald Trump ekonomik gücünü çekeceğini söylemişti. Özellikle son dönemdeki gerilimlerde NATO'nun dönüşümüne yönelik bazı aslında ifadeler de görüyoruz. NATO yapısını değiştirebilir. NATO bu süreçte askeri bir yapının dışına da taşabilir. Bunlarla ilgili bazı görüşmeler de olabilir. Bunu izlememiz gerekiyor. Bu NATO zirvesi o yüzden bu açıdan önemli bir zirve olacaktır. Ve evet, tekrar söylüyorum, ben de Donald Trump'ın bu NATO zirvesine kesinlikle katılacağını düşünüyorum.
1: Hasan Hocam, dilerseniz biraz kuzeydeki gelişmelere de bakalım. Zira Orta Doğu'da
0: Evet.
1: savaş gündemi tekrar alevlenirken Rusya-Ukrayna savaşında da tansiyon yükselmiş durumda. Şöyle son gelişmelere bakacak olursak Rusya-Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yine hedef aldı. Ayrıca Ukrayna genelindeki kentlere yoğun saldırılar düzenledi ve en az 13 kişi hayatını kaybetti bu saldırılara. Rusya-Ukrayna savaşı nereye varacak dersiniz? Zira kısa süreceği yönünde görüşler vardı savaşın ilk başladığı dönemde ama 2 yılın üzerinde bir süreç geride kaldı.
0: Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı farklı bir yere evriliyor. İran'ın Amerika ile olan çekişmesi en çok Rusya'nın işine yaradı. Çünkü burada iki temel noktada Rusya buradan çok ciddi bir destek aldı. Birincisi, Amerika ve Avrupa devletlerinin bütün enerjisi İran'a yönelmeye başladı ki bu Ukrayna'nın biraz da elini zayıflattı. İkinci olarak da yine önemli bir nokta, özellikle Hürmüz Boğazı gerginliği, biliyorsunuz, petrol ve doğal gaz fiyatlarında artışa neden oldu. Bence bu işten en karlı çıkan ülke de Rusya oldu. Rusya ciddi bir petrol ve doğal gaz üreticisi ve buradaki petrol doğal gaz fiyatlarının yükselmesi Rusya için de önemli. Yine özellikle Güney Deniz Koridoru dediğimiz, yani aslında Çin'den işte Basra Körfezi'ne ve daha aşağısına Afrika kıtasının etrafından, Arap Yarımadası'nın etrafından dolanan deniz hattının da tıkanmış olması, bizim Kuzey Koridoru dediğimiz Rusya'dan aslında daha önce gerginlikler nedeniyle devam eden lojistik anlamda ticaretin döndüğü bir koridorun tekrar hareketlenmesini de sağladı. O yönüyle dediğim gibi, yani bu Amerika ve İran'daki gerilimden bence en kazançlı çıkan ülke Rusya oldu. Hem ekonomik anlamda petrol ve doğalgazın yükselmesinden ciddi bir fayda sağladı, hem de gerginliğin daha güneye inmesinden dolayı Rusya Ukrayna'ya daha fazla baskı uygulamaya başladı ki burada ekonomik anlamda özellikle diğer ülkelerin uyguladığı ambargoda bir esneme oldu. Niye? Çünkü Hürmüz Boğazı tıkandı. Yani burada eğer Rusya'ya da benzer bir ambargo uygulanmaya çalışılsa, bu defa dünya ticareti tıkanma noktasına gelecek ki zaten o bölgeler sadece gerilimle konuşulmuyor. Aynı zamanda bunlar tahıl ambarı olan ülkeler de, yani petrol, doğalgaz ve tahıl ambarı olan ülkelerden bahsediyoruz. Aslında şu anda bizim coğrafyamızda, özellikle Avrupa'dan Asya'ya doğru kayan coğrafyada gerginliklerin artması bence şu anda en fazla Rusya'yı olumlu etkiledi. Yani Rusya bu işten karlı çıkan ülkelerden birisi oldu gibi geliyor bana. Önümüzdeki günlerde ne olur? Yani buradaki süreç nereye evrilir? Ben işte NATO zirvesinde az önce konuştum. Ukrayna konusunun konuşulmasını bekliyorum. Oradan bir sonuç çıkar mı? Bundan çok emin değilim. Çünkü orada bir uzlaşma zemini aranmıyor. Yani bakın, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimde halen bir uzlaşma zemini aranmıyor. Çünkü Rusya'nın bir beklentisi var. Ukrayna'nın Rusya'nın beklentisine yönelik tam tersi yönde bir tutumu var ve ortada iki ülkeyi uzlaştırabilecek bir zemin de yok. Yani bugüne kadar bunu yürütmeye çalışan yalnızca Türkiye var. Yani aslında bu bize şunu gösteriyor: uluslararası küresel düzende Rusya ve Ukrayna'ya yönelik gerilimi düşürmeye yönelik bir tutum olmadığını gösteriyor. Yani oradaki Avrupa devletleri uzlaştırmaktan çok Ukrayna'ya taraf duruyorlar. İşte daha doğudaki ülkeler Rusya'yla taraf duruyorlar. Böyle olunca ülkeler uzlaşmak yerine aslında gerilimi arttırarak bu sürecin kazananı olmaya çalışıyor. Tabii bu sürecin kazananı olur mu? Küresel düzende birden çok devletin hem finansal hem askeri anlamda desteklediği bir savaşı bitirmek çok mümkün değil. O yüzden kesinlikle yani müzakere masasının çok devletli bir masada olması lazım. Yani sadece Rusya ve Ukrayna'yı bir masaya oturttuğunuzda uzlaşabileceklerini düşünmüyorum ki şu ana kadar görünen tutum da o yönde. Ülkeler ya NATO'nun ya da işte Birleşmiş Milletler'in ya da dediğim gibi yani bu ASEAN'ın olabilir, NAFTA'nın olabilir, hiç fark etmiyor. Birkaç ülkenin içerisinde olduğu bir konsorsiyumla, bir yapıyla beraber bir müzakere masası kurulması gerekiyor. Burada da bu şekilde ancak bir sonuç çıkabileceğini düşünüyorum.
1: Hasan Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için, değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için.
0: Teşekkür ederim Duygu Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı bizimle birlikteydi. Şimdi yeni bir konuğumuz daha var. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle birlikte. Mustafa Bey günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, teşekkür ederim.
1: Şimdi öyle Hasan Hocam'la biz etraflıca konuştuk ama şu başlıktaki yorumunuzu özellikle merak ediyorum. Donald Trump'la Netanyahu bir telefon görüşmesi yaptı. O telefon görüşmesiyle ilgili pek çok iddia var işte. Donald Trump'ın Netanyahu'ya hakaret ettiği ve aslında Netanyahu arasında çok derin bir kriz çıktığı yönünde bazı iddialar var o telefon görüşmesinde. Sizin bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Acaba eski dost düşman olur mu? Netanyahu'dan desteğini çeker mi Trump?
2: Bence Trump Netanyahu'da Amerikan halkının gazını alıyor biraz. Yani Trump büyük adam, Netanyahu fırçalıyor aslında. Netanyahu işte Trump'ın emrinde, elinin altında falan. Biz kendimiz istediğimiz için İsrail'i korumaya çalışıyoruz falan diye bir halkın gazını alma haberi bu haber. Evet. Gerçekte böyle bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Olduysa da Netanyahu buna izin vermiştir. Çok umurunda değildir yani, fırçayı yer. Yeter ki istediği olsun. Sonuçta ben Amerikan Başkanı'nın kimin arzularına hizmet ettiğine bakarım. Şu anda görünen Netanyahu'nun arzularına hizmet ediyor. Netanyahu da bunun karşılığında laf işitmiş, fırça yemiş. Umurunda bile değil.
1: Evet.
2: Küfretse de umurunda olmaz yani. Önemli olan işini yapması. Ve işini yapmaya devam ediyor.
1: Yani desteğini çekmeyecek.
2: Tabii desteğini çekmiyor. Çekmedikten sonra istediği kadar laf etsin, ne olacak ki? Kayıkçı kavgası yani.
1: Evet. Geldiğimiz son noktada da aslında gelişmelere baktığımızda Körfez'de ciddi anlamda yükselen bir tansiyon söz konusu. İran'ın Körfez ülkelerine misillemesi bugün de devam etti. Kuveyt'te Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasını ihale hedef aldı İran ve çok sayıda yaralı olduğu da belirtiliyor. Bunun yanında İran devrim muhafızları da bir açıklama yaptı. ABD'nin Bahreyn'deki 5. filo merkezini füze ve İHA'larla hedef aldık dedi devrim muhafızları açıklamasında. Sizce savaş yeniden mi başlıyor? Nasıl yorumlarsınız?
2: Valla birbirlerine en az zararı verecek şekilde hareket ettiklerini görüyorum. Mümkün olduğu kadar mesaj niteliğinde saldırılar var. Amerika'nın saldırıları da birkaç elbette hariç ama daha fazlasını yapabiliriz ama yapmıyoruz görüntüsü veriyor. Trump bunu daha önce söyledi. Biz devlet yapısını, ordu yapısını ortadan kaldırmak istemiyoruz İran'ın. Bunu Irak'ta yaptık ve sonuçları iyi olmadı. Dolayısıyla biz çökmüş devlet istemiyoruz demeye getiriyor. Devlet yerinde kalsın ama bizim dediğimizi yapsın. Evet. Mantıklı yani, bir devlet yaklaşımı denilebilir buna. Arada bir denk geliyor böyle. Her zaman yapmıyor bunu.
1: Evet.
2: Fakat bir taraftan yani az kaldı, yavaş yavaş yapıyoruz, haftaya anlaşırız. Bir taraftan bunlar, bu tabii bu dengesizlik aynı zamanda güvensizlik demek. Yani Trump'ın dediği, yaptığı herhangi bir şeyin devamının nasıl geleceğine asla güvenemezsiniz. Ya da aynı şey İran için geçerli de İran'ı biliyoruz. Orada bir sorun yok.
1: Evet.
2: İran bizim en eski komşularımızdan bir tanesi. Dolayısıyla karakterini de dediğiyle yaptığı arasındaki ilişkiyi de çok yakından biliyoruz. Ama gördüğüm şey şu, şeyde İran'da Amerika'nın daha ileriye gidemeyeceğinin farkında. O da oradan el yükseltiyor. Ve sonuçta her şey geldi, bir nükleer bir anlaşmaya bağlandı. 2010'dan beri bu böyleydi zaten. Ne yaptınız ki? Yani yeni bir durum yok ortada. Çıkmayacak da. Bakın anlaştı, oldu, bitti, olduktan sonra bakacağız. Yani 2010'da, 2015'te İran'la yapılan anlaşmalarda eksik olan neydi, şimdi fazla olan ne? Ona bakacağız. Hiçbir şey yok. Önemli olan İran'ın belinin bükülmesiydi. Burada İsrail'in Gazze'deki soykırımına, Lübnan'daki işgaline göz yumulmasıydı. Bunların hepsi sağlandı. İsrail bununla yetinebilir yani. Benim soykırımla uğraşacağınıza İran'la uğraşın. Benim işte Lübnan işgalimle uğraşacağınıza İran'la uğraşın, Körfez'de uğraşın. Para kaybediyor. İsrail de para kaybediyor. Umurunda değil ki. Çünkü bütün bu harcamaların maliyetini Amerika'dan alıyor parasını. Amerikalılar İsrail'e silah satıyormuş gibi görünüyor. Ama yıl sonunda onların defterleri kapatılıyor. Dolayısıyla satmıyor, hibe ediyor. Bunu Amerikalılar da çok tartışmıyorlar. Umurunda değil bir kısmının, bir kısmının da tırnak içinde kafası basmıyor. Yani televizyonda sunucunun tabii sizleri ve bizim ne tamamını televizyoncuları ve gazetecileri tenzih ederek söylüyorum. Şimdi, yani sert bir biçimde tenzih ederek söylüyorum. Diyor ki İran Dışişleri Bakanı'na Amerikan hedeflerini niye vuruyorsunuz? Adam da efendi demiyor ki yani neyse söylemeyeyim. Hakaret etmiyor. Diyor ki ya Amerika bize saldırdı. Farkında değil, umurunda değil. Neyin neden olduğunu bilmiyor. Çünkü her türlü durumda Amerika haklı falan. Şimdi siz bu kafayı ne anlatacaksınız ki? Kahvede yanınıza gelse kovarsınız yani. Okey'e dördüncü almazsınız. Ama orada televizyon yönetirler, ne bileyim işte devlet yönetiyorlar falan. Böyle. Neden? Çünkü sistemi onlar yönetmediği için, ipler arkada başkalarının elinde olduğu için öndekiler bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. Bizde de bir zaman öyleydi işler. Devletin sahibi var falan derdi mesela Demirel. Sen kimsin o zaman? Sen kimsin? Devletin sahibi değil misin? Hükümetin başısın ya. Devlete sahip çıkasın diye sen seçilmişsin oraya. Devletin sahibi var, biz değiliz. Biz bir yerden bulduk bir Black Label öyle akşam. Bizim işimiz bu. Black Label bulup geceyi geçirmek. O yüzden hani çok yabancı değiliz aslında Trump'a Mrampa yani. İşin tırnak içinde geyik kısmı bizde de vardı. Gayet sağlam bir biçimde. Şimdi tabii bizimkiler bir biçimde orduyu elinde tutanların elindeydi. İşte Amerikalılar da Siyonizmin elinde, İsrail lobisinin elinde. Hoca anlatıyordu demin Hasan Hoca'nın anlattıklarında hani onlar finansal olarak bu işi ekonomik olarak sürdürülemez bulduğunda işleri değiştirirler. Tamam ona eyvallah. Zaten hep onu söylüyoruz ya. Amerika silah vermese, arkasında durmasa İsrail diye bir devlet 15 gün sonra yok olur. Evet. O kadar yani. Peki vermez mi, vermeyebilir mi? Çok zor. Neden? Çünkü onu vermesini sağlayan da
1: evet.
2: Finans. Finansın arkasında da İsrail lobisi var. İsrail'in bir devlet olarak varlığını zaten güç bela kabul etmiş. Gerek yok diye. Ama varken de, kurulmuşken de bari var olsun demiş olan. Ama bu halini tasvip etmeyenler var. Doğru. Ama onlar ne kadar diğerlerine galip gelir? O da bizim görebildiğimiz bir alan değil. Çünkü zaten orası gizli çalışıyor.
1: Evet.
2: Onu olunca görürüz.
1: Evet. Biraz ekonomi başlıklarına da değinelim. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Filiz Er Yılmaz da bizimle birlikte. Filiz Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, günaydın Duygu
2: Hocam, Hanım, günaydın.
3: Mustafa Bey. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hafta başındaki büyüme verileriyle başlayalım dilerseniz Filiz Hocam. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte 2,5 büyüdü. Bu büyüme oranını nasıl yorumlarsınız? İlk yorumlarınızla başlayalım. Açıklanan veriler bize ne söylüyor?
3: Tabii Duygu Hanım, yani genel verilere böyle bir makro çerçeveden bakacak olursak hem yıllık bazda hele ki çeyreklik bazda beklentinin oldukça altında kalan bir büyüme olduğunu görüyoruz. Yani yıllık bazda 2,7 idi beklenti ama özellikle çeyreklik bazda belirgin bir şekilde beklentinin altında kaldığını görüyoruz. 0,5 bekleniyordu, 0,6. Bunun 0,1 geldiğini görüyoruz. Yine aslında büyüme verilerine yıllık bazda veya çeyreklik bazda baktığınızda biraz farklı bir resim görüyorsunuz. Yani verileri yıllık bazda değerlendirdiğinizde görece daha iyi bir veri. Fakat çeyreklik bazda baktığınızda ekonomideki yavaşlamayı biraz daha net gördüğünüz bir tablo var. Genel itibariyle baktığımızda. Şimdi üretim yöntemiyle baktığımda ana sürükleyici sektörün hizmet sektörü olduğunu görüyorum. Yani ana etmen oradan kaynaklanıyor. Özellikle en kötü sektör sanayi sektörü ve tek daralan sektör sanayi sektörü. Hem çeyreklik bazda hem yıllık bazda sanayi sektörünün daraldığını görüyoruz. Tarım sektörüne baktığımda %4,5 civar, 4,6 idi yanlış hatırlamıyorsam bir artış olduğunu görüyorum. Orada bir miktar baz etkisinin de devreye girdiğini görüyorum. Yani tarım çeyreklik bazda 5,9, yıllık bazda da %4,6 artmış. Birazcık geçen senenin bazın düşük olmasının da burada etkisi var. Yine bir diğer dikkat çekici nokta inşaat sektörü. Uzunca bir süredir yani yaklaşık 2022 yılından bu yana ilk kez çeyreklik bazda daralan bir inşaat sektörü var. Yıllık bazda da 3,2 büyümüş. Özellikle burada deprem konutlarının artık tamamlanmasının inşaat sektörü tarafındaki ivmeyi yavaşlattığını görüyoruz. Çünkü inşaatta zaten ana sürükleyici büyüme tarafında son dönemlerde inşaattı. Deprem tarafındaki ve bir miktar da kentsel dönüşüm tarafı ama özellikle deprem burada çok etkiliydi diyebilirim. Onun için yani üretim bazında baktığımızda hizmet güç itişti ama sanayinin daralması bence burada önemli bir sinyal. Çünkü ikinci çeyrek büyüme verileri ve sanayiye dair öncü göstergeler sanayideki yavaşlamanın daha da belirgin olacağını bize gösteriyor. Çünkü daha bakın bu verilerde savaş etkisi yok. Savaş etkisini dahil ettiğimizde PMI verilerini de koyduğumuzda sanayi sektörü ve büyümenin ikinci çeyrekte yine baskılı gelmesi, yine yıllık bazda ikinci çeyrekte %3'ün altında bir büyüme gelme ihtimali oldukça güçlü görünüyor. Şimdi bir de tabii büyümenin kompozisyonuna, enflasyonla mücadele açısından da bakmak gerekir. O açıdan baktığımda evet yani iç talep kaynaklı yani tüketim ve yatırım kaynaklı bir ağırlıklı büyüme var. Dış talep negatif katkı yapmış. Özellikle ihracattaki daralma çok belirgin. Yani dolayısıyla talep tarafından baktığında dış talebin büyümeyi aşağı çektiğini görüyoruz. Net ihracat 2,5 puan aşağı çekmiş. Bakın ihracatta çeyreklik bazda

Yani dolayısıyla talep tarafından baktığında dış talebin büyümeyi aşağı çektiğini görüyoruz. Net ihracat 2,5 puan aşağı çekmiş. Bakın ihracatta çeyreklik bazda %

0: için bunlar sebepleri bunlardır diyebilirim. Bir de şu var. Bundan sonraki sürede bence işte en çok tartışılan konu, benim alanım değil ama hani bu piyasayı ilgilendirdiği için biraz gireceğim. Şimdi piyasa şunu anlamaya çalışıyor. Ne zaman seçim olur? Bir sürü senaryo var. Baskın seçim, 2026'nın son çeyreği, 2027'nin ilk çeyreği, 2027'nin son çeyreği. Ama özellikle ağırlıklı olarak iktidar kanadından gelen sinyallere baktığımızda ben, yani benim bu kendi görüşüm, hani bas senaryo olarak şu an ben bir baskın seçim beklemiyorum. Hani benim kendi tahminlerime göre 2027'nin son çeyreği. Ama Mustafa Bey, ufaktan ufaktan hani bunlar da piyasaya bir yön itibariyle belirli noktada ivme de getiriyor diyebilirim. Yani piyasa şöyle bakıyor meseleye. Piyasa diyor ki ben önümü görüyorsam tamamdır. Belirsizlik azalıyorsa tamamdır. Bir miktar ufaktan onun getirdiği borsa tarafına bir fiyatlama etkisi olduğu da kanaatindeyim. Bu fiyatlama çok güçlü değil ama böyle bir etki de var. Onu da paylaşmak isterim.
1: Bir şey anlamaya çalıştım demin. BlackRock Türkiye'de bir banka satın alacak. BlackRock Türkiye'de Halk Bankası satın alacak. Hangisi?
0: Evet.
1: Halk
0: Halk
1: Bankası mı?
0: Bankası'nı satın alacak. Sonra bu haber şuna dönüştü Mustafa
1: Ama ben
0: Bey.
1: onu çok hani kamu bankası...
0: Yok, mümkün değil. Ben
1: Yani.
0: de yani ben inanmıyorum bu habere. Onu da
1: Bence
0: söyleyeyim ben
1: ikisi birbirine
0: yatırımcılarımla.
1: karıştırılmıştır onların. Başka bir banka
0: Direkt
1: için
0: Halk
1: belki
0: Bankası
1: düşünüyordur.
0: olarak geldi piyasaya Mustafa Bey. Sonra bu bir bankaya dönüştürüldü en son tahlilde. Ama dediğim gibi yani ben açıkçası hani bu haberin dediğim gibi resmi kaynaklar bir açıklama yapmadı ama yani ben bunun spekülasyon amaçlı bu haberlerin
1: Peki var
0: atıldığı
1: mı böyle bir
0: kanaatindeyim.
1: örnek? Yani BlackRock başka ülkelerde banka, yatırım bankası veya
0: Hayır
1: başka bir şey?
0: yok. Hayır yok. Yani bir şey yok. Şunu söyleyeyim yani Halkbank hissesi son dönemde zaten hani burada hisse konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama yani girmeyelim isterseniz hisse konuşmak yasak diye biliyorum. Farklı şeyleri fiyatlıyor aslında. Pozitif ayrışıyor
1: Tabii yani
0: bankalardan.
1: onun zaten bir
0: Farklı.
1: davası vardı. O dava
0: Evet,
1: kalktı, bilmem ne
0: aynen
1: filan.
0: öyle.
1: Bundan bilinen şeyler, haber akışları falan
0: Aynen
1: ama.
0: öyle. Yani fiyatlara o dahil kamu bankalarından da pozitif ayrışıyordu.
1: Tabii.
0: Ama ben birazcık bu işin, bu haberlerin spekülasyon amaçlı piyasaya sürüldüğü kanaatindeyim. Kesinlikle yatırımcılar bu konuda temkinli olsunlar bence.
1: Evet.
0: Böyle bir uyarıda bulunayım ben.
1: Tabii ben de
0: Evet.
1: şeye bakarım. Hani dedim ya işte daha önce başka bir ülkede oldu mu? Burada bir kamu
0: Hayır,
1: bankası
0: yok.
1: falan hani biraz böyle filtreden falan geçirdiğinizde de çok böyle elle tutulur bir
0: Kesinlikle
1: haber
0: öyle.
1: değil yani çok belli.
0: Evet. Bunu spekülasyon amaçlı söyledim. Kimse lütfen yanlış anlamasın.
1: Tabii
0: Hani bu
1: tabii. Yok burada şey
0: spekülasyonların
1: önemli
0: borsaya
1: sizin söyle sizin de teyit ettiğiniz şeyin dün Üzeyir Doğan da yine TL'nin değer kazanacağı üzerine belli raporlara kaynaklara dayanarak bir değerlendirme yapmıştı. Bunlar önemli. Tabii TL değer kazandığı zaman biz onun tabii borsada da bir yansımasını görmeyi bekliyoruz. Çünkü faizle kaldığı sürece paranın memlekete bir faydası yok. Galiba çok emin değilim ama bankaya da bir faydası yok. Çünkü onu satamıyor.
2: Evet.
1: Kredi
2: Evet.
1: faizleri de yüksek olduğu için.
2: Evet. Bir virgül
1: Tabii.
2: koyalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Anadolu Ajansı editör masasına konuk oluyor. Kulak verelim.
3: Hem Türkiye ile Türk dünyasının bir araya gelmesi hem de Avrupa ile Asya'nın bir araya gelmesi için kritik önemde. Buradaki son gelişmeler nelerdir? Çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
4: Orta koridorun Hazar geçişli orta koridorun en önemli ayaklarından bir tanesi Türkiye geçişi. Tabii baktığınız zaman Azerbaycan'dan başlayıp Bakü, Tiflis, Kars'la Gürcistan'ın da olduğu bir rota şu anda işler durumda. İstediğimiz kapasiteye çıkabilmiş durumda değil. Ama özellikle Gürcistan tarafındaki demiryolunun standardı bu yüksek kapasitelere çıkmayı biraz da ilerleyen dönemde çok müsaade etmeyecektir. Onun üzerine biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın girişimleriyle, mütabakatıyla Zengezur koridorunu biz hayata geçirme noktasında iradeyi ortaya koyduk. Neredeyiz? Türkiye tarafındaki 224 kilometre Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu'nun ihalesini yaptık, çalışmalara başladık. Bu sene içerisinde Nahçıvan'daki yaklaşık 180 kilometrelik bir hat var, biraz eksikleri var. Azerbaycan tarafı başlayacak. Yine Azerbaycan tarafındaki iş bitme aşamasında belli bölümlerini yaptılar ve ne kaldı? Bir 41 veya 43 kilometrelik Zengezur geçişi, yani Ermenistan topraklarından geçen. Zaten hani malum biraz ismi de Trump koridoru olarak da adlandırıldı ya. Orada Amerika ile

0: yine Azerbaycan'ın mütabakatıyla başlamasını bekliyoruz. Yani bunlar bittiği zaman biz esasında aşağı yukarı konuştuğumuz hat, işte 860 kilometrelik bir hattı tamamen işler hale getireceğiz. Hani Türk dünyasına, Orta Asya'ya birazcık daha kestirme yoldan inşallah bağlanmış olacağız.
1: Sayın Bakanım, Yavuz Sultan Selim ayağı var değil mi projenin?
0: Evet.
1: Bir de. Orada bir köprünün tam ortasından bir raylı sistem geçecek. Orada ne aşamadayız?
0: Şöyle bir tespit yapalım Sayın Genel Müdürüm müsaadenizle. Şu anda Asya'dan, yani Anadolu'dan Avrupa'ya giden trenler Marmaray'dan geçiyor. Günde Marmaray'da maksimum 4 tren geçirebiliyoruz. Niye? Zaten aşağı yukarı 19 saat yolcu trenleri, 300 tane yolcu treni orada, 300 sefer var. Geri kalan bir 5 saatte hem bakımını yapıyoruz, günlük bakımını, hem de sadece 4 treni geçirebiliyoruz. O zaman orası şişe ağzı gibi. Dolayısıyla sizin sorduğunuz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan çift hatlı demir yolu. Zaten köprüde o platformu biz yaparken bırakmıştık. Bu nedenle köprünün genişliği dünyanın en genişi. 59 metre. Yani bu genişlikte yok. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane uluslararası kuruluştan finansman temin ettik. İlk imzalar atıldı. Bir problem yok. 6,75 milyar dolarlık bir krediyle beraber bu sene ihalesini sonuçlandırıp inşallah başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla İstanbul Boğazı geçişi Anadolu-Avrupa arasındaki yük trenleri veya yolcu trenleri, yolcu da taşıyacak. Artık kapasite problemi tamamen ortadan kalkmış olacak.
1: Teşekkürler. Merve Hanım, buyurun devam edin.
2: Efendim, bu denli sıcak gelişmelerin yaşandığı bu süreçte Türkiye gelecek ay NATO zirvesine de ev sahipliği yapacak. Bakanlık olarak siz de tabii karayollarında hem de havaalanında önemli çalışmalar yürüttünüz. Bize bu çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Hem ne zaman tamamlanacak, hem de ayrı bir sinyalizasyon sistemi kullanılacak mı dünya liderlerini ağırladığımız o günlerde?
0: Tabi burada öncelikle meşhur Halil Rıfat Paşa'nın sözü vardır. Gidemediğin yer senin değildir diye. Bizim ulaştırmacıların, karayolcuların biraz şiar edinmiş olduğu bir söz. Şimdi bir yerde bir şey yapılacaksa, bir etkinlik yapılacaksa, hani bir şeylerin taşınması, insanların, yüklerin taşınması bizim görevimiz de tam da bu noktada. Tabii gerçekten çok çok kıymetli. Hele hele hani NATO'nun tartışıldığı bir dönemde, Amerika başlığı aldı altında, NATO'nun tartışıldığı bir süreçte Türkiye'nin NATO'ya ev sahipliği yapması gerçekten kıymetli. Onun için biz de bu ev sahipliği yapma noktasında, ulaşma noktasında bir sıkıntı olsun istemiyoruz. Esenboğa'dan şehre yaklaşık 30 kilometrelik bir karayolu hattı var ve buradaki protokol geçişleri bu yolu birazcık rahatsız ediyor. Yani hem geçen protokol mensuplarını hem orayı kullanan vatandaşımızı. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Yani pistini mistini komple kaldırdık. Binalarını, mevcut binaları hiç kullanmayacak şekilde, yani sadece askeri kullanacak şekilde modern bir binada, terminalde, tabii büyük ölçekli değil, oradaki ihtiyacı karşılayacak bir havalimanını Etimesgut'ta yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre, Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hem de Esenboğa yolunu artık daha çok vatandaşımızın rahat kullanabileceği imkanlara taşıyacağız. Tabii akıllı ulaşım sistemleri, hani sinyalizasyon, bunları biraz esasında belki 5G ile de bağlantılı da konuşabiliriz. İstanbul'da bir deneme kesimimiz söz konusu, orada başladık ve bunları ülkemizin geneline de peyderpey yaygınlaştıracağız. Yani buradaki en önemli konumuz, altyapı yatırımları çok çok pahalı yatırımlardır. Mutlaka tam kapasite kullanmamız gerekiyor. Akıllı ulaşım sistemleri buna hizmet edecektir ama en çok hizmet edeceği de güvenliktir, öyle diyelim. Güvenli seyahattir.

0: Teşekkürler Yusuf Bey.
1: Evet. Hava yollarından yine ben de devam etmek istiyorum. 2025 yılı rekorlarla geride kalmıştı. Ancak bu yıl özellikle Orta Doğu'daki az önce de değindiğimiz krizler ve savaşlar hava yollarını küresel ölçekte olumsuz etkiledi. Bizim Türkiye'deki hava yollarımız, şirketlerimiz bundan nasıl etkilendiler? Bu yıl için hedefler nasıl? Bu husustaki sizin değerlendirmenizi merak ediyorum.
2: Şöyle şu ana kadar tabii Körfez bölgelerinde ciddi bir azalma söz konusu. Hatta durdu, işte yeniden başladı. İran hariç, bu vesileyle onu da söylemiş olayım. İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava trafiği açık durumda. Krizden önceki her yere uçulmuyor. Onu birazcık havayolu operatörlerimizin inisiyatifine bıraktık karşılıklı. Dolayısıyla o anlamda İran hariç bir problem kalmadığını söyleyebilirim. Elbette oradaki uçuşlar düştü ama geçen senenin aynı dönemine, yani Mayıs dönemine kadar olan bölümüne baktığımız zaman hava yollarında yanlış hatırlamıyorsam %4 civarında genel bir artış olduğunu uçuşlarda söyleyebilirim. Yani dolayısıyla farklı ülkelerdeki uçuş sayıları artırılarak bu açık kapanmış durumda. Hani burada biz Kültür Turizm Bakanlığımızla, Ticaret Bakanlığımızla da çok yakın çalışarak süreci yönetiyoruz. Çok önemli bir şu anda hani bu senenin geçen senenin altında kalacak göstergeler yok doğrusu. Yani inşallah onun üzerine çıkacağız ki İstanbul Havalimanı'nda bayramda işte tarihin rekorunu da kırmış olduk. 1730 yanlış hatırlamıyorsam. Bir günde 1700 uçak inip kalktığını düşünün. Öyle bir rekoru da kırmış olduk. Dolayısıyla bir hani genel anlamda geçen senenin altında kalmayacağız. Üstüne de çıkacağız inşallah.
0: Trabzon'a yeni bir havalimanı söz konusu mu? Böyle bir çalışmanız var mı?
2: Var. Şöyle hani biz
0: önce ihtiyaç var mı onu da soralım
2: tam
0: da.
2: Buradan ben girecektim. Biz mühendis

0: bir havalimanımız var. Ve 2640 metre uzunluğunda bir pistimiz var. Büyük gövdelilere müsaade etmiyor. Biz geçen sene 3,5 milyon yolcuyla bitirdik. Bazı ilave terminaller vesaireler yaptık. Biraz rahatladık. Trabzon'a önümüzdeki süreçte 10 milyonluk bir havalimanının ihtiyacı olacağını öngörüyoruz. Geniş gövdelerin inmesi gerektiğini yine öngörüyoruz. Dolayısıyla ona yönelik bir proje yaptık. Türkiye'nin deniz üzerindeki 3. havalimanı olacak inşallah. İhalesini yaptık, yer teslimini yaptık. Bu sene inşallah kazmayı vurarak başlıyoruz.
1: Yani Trabzonlu olmanızla pek ilgisi yok. Rakamlar ihtiyaç var diyor.
0: Çok net.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Türkiye 5G'ye geçti. 5G'nin şu ana kadarki karnesi nasıl? Kullanıcılar ve operatörlerin performansını nasıl görüyorsunuz? Kullanıcılardan gelen şikayetler var mı? Operatörlerin bu noktadaki performansı hakkında bir değerlendirmeniz olur mu?
0: Tabii 5G'ye işin açıkçası doğru zamanda geçmeye gayret ettik. Doğru zamandan kasıt, hani 5G donanımlarının daha ucuz olduğu bir zaman olsun, ülke ekonomisine yük getirmesini istedik. Daha rekabetçi bir zaman olsun dedik. İşte 3 milyar 534 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam hazineye bir katkı sağlamış olduk. 2 yıl içerisinde ülkemizin tamamını kapsayacak. İlk sinyaller verilmeye başlandığında 1 Nisan tarihi itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon kullanıcımız, ki 100 milyona yakın GSM abonesi var, 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim. Gerçekten 3 tane operatörümüz bu işe çok iyi hazırlandılar ve Türkiye'nin genel ekseriyetini, 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar. Peki problem ya da şikayet var mı? Evet. Yani bu konuda bir geçiş sürecinde ya biz yeterince 5G'yi görüyoruz ama yeterince hıza erişemedik şikayetlerini alıyoruz.
1: Ya telefonda 5G yazıyor ama hız aynı eleştirileri
0: evet,
1: geliyor bazen.
0: Geliyor. Bunu da operatörlerimiz de, o sizin baz istasyonuna olan uzaklığınızla da ilgili bir konu. Ama bunu da her geçen gün iyileştiriyoruz. Önümüzdeki aylarda artık bunu inşallah konuşmayacağız.
1: Bir de TürkSat'ın uçaklarda internet projesi var.
0: Doğru.
1: Burada ne aşamada bu proje ve bunu yurt dışındaki hava yolları şirketlerine de ulaştırmayı, satmayı düşünüyor musunuz TürkSat olarak?
0: Tabii TürkSat'ın Türk Hava Yolları'yla bir anlaşması var ve hani kendi uydu kapsama alanımız olan bölgelerde o uydulardan hizmet veriyoruz. Onun dışında da yabancı operatörlerle bir işbirliği yapıyoruz, ortaklık yapıyoruz ve bu hizmeti sağlıyoruz. Yani önümüzdeki günlerde bunu daha fazla uçakta kullanabilme imkanını inşallah sunmuş olacağız.
1: Teşekkürler. Yahya Bey, buyurun.
2: Teşekkür ederim efendim. Raylı sistemler tabii en güvenli yolculuğu sağlıyor diyebiliriz.
0: En modern,
2: en konforlu yolculuğu gerçekten sağlıyor. Şimdi Türkiye yüksek hızlı trenle tanışmıştı. İşte 2009 yanlış hatırlamıyorsam.
0: Doğru, 2009.
2: İstanbul-Ankara arası gidip gelen insanlar bunun konforunu yaşıyorlar.
0: Yalnız Ankara İstanbul'la sınırlı tutmayın.
2: Tabii.
3: Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Anadolu Ajansı editör masasındaki sorulara verdiği cevapları ekranlarınıza taşıdık efendim. Açıklamalarını ekranlara getirdik. Kaldığımız yerden devam edelim. Filiz Hocam'la konuşuyorduk. O altını da sormak isterim Filiz Hocam size, zira altın yatırımcıları merak ediyor. Savaşın etkisiyle aslında altının yükselmesi yönünde bir beklenti oluşmuştu ama öyle olmadı. Peki altında alım fırsatı var mı önümüzdeki dönemde? Altında bir yükseliş bekliyor musunuz? Ne dersiniz?
4: Evet Duygu Hanım, yani şöyle altın fiyatına baktığımda gerçekten çok tatsız. Hatta şöyle artık iyi haberler gelse de altın ve hatta gümüş tarafında belirgin tepkiyi göremiyorum. Yani savaşa dair, ateşkesin devam edeceğine dair, barışa dair haberler geliyor. En çok borsalar bunu coşkulu fiyatlıyor. Yani yatırımcı borsa tarafına gidiyor. Çünkü orada inanılmaz getiriler var. Yani Amerika'da da böyle, Asya'da da böyle. Görece Avrupa borsaları bir miktar daha baskılı. O nedenle altına küstü artık yatırımcı. Çünkü iyi haberde de ben olması gerektiği kadar iyi tepki verdiği kanaatinde değilim altının. Dediğim gibi alternatiflerin güçlü olması. Bakın şu an

0: %0,8 aşağıda, 4.455 dolarda. Çünkü gelen haberler savaşa dair çok iyi değil ve bunun yani daha uzun süreceği fiyatlaması var. Yine gümüşe bakıyorum, %1'lik, evet, gümüş tarafında %1,5'luk neredeyse düşüş orada da var. Dolayısıyla şu an gerek ons altın, gerek gram altın, gerek gümüş tarafında kısa vadeli perspektifte bakanlar için, yani bir 3 aya kadar elinde para olup bu parayı değerlendirmek isteyenler için şu an bence alım kovalamak değil. Acaba elinde pozisyonu varsa, kısa vadeli bakıyorsa, kar satışı yapma meselesi çok daha ön plana çıkıyor. Yani kabaca mesela 4.455 dolarda altın, 4.490, yani 4.500 doların altında satış baskısının arttığı bir sürece evrilir. Hele ki 4.400 dolar çok önemli destek olarak çalıştı. Buranın altına da sarkarsak hepten düşüşler hızlı olabilir. Tabii uzun vadeli yatırımcı için durum farklı. Uzun vadeli yatırımcının bence şu an yapması gereken strateji elindekini tutacak. Bir miktar düşüş olsa da panik yapmaya gerek yok. Bence tam aksine düşüşleri kademeli bir şekilde alım fırsatı olarak değerlendirmeli uzun vadeli yatırımcı. Dolayısıyla hani ben çok ekran takip edemiyorum diyorsanız en azından şöyle yapın. Altın çok düştü haberlerini duyduğunuzda bir kademe alım yapın. Ama diyelim ki biraz daha rakamlara bakarak hareket edeceksiniz. Mesela gram altın. Tabii ekran fiyatıyla tabii ki kapalı çarşı fiyatı çok farklı. Bazen bize bu sorular geliyor. Hocam bize söylediğiniz rakamları biz bulamıyoruz ki. Ama şunu yapın. Size söylediğimiz rakamları ekrandan bakarak kendinize göre en güvendiğiniz, makas farkı en düşük olan kuyumcudan alın. Örneğin
1: Evet.
0: şu an 6.584 TL. 6.580 altına indiğinde satış baskısı artar. Dolayısıyla 6.500'lere doğru geri çekilme, 6.500-6.550 arası iyi bir alım bölgesi.
1: Evet.
0: 6.500'ün altında 6.400'lere hızlı gidebilir. Hızlı hareket etmeden biraz bekleyip alım yapmak çok daha doğru diye
1: Evet.
0: düşünüyorum ben. Yani orada biriktirmeye devam edelim.
1: Filiz Hocam teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
2: Teşekkürler hocam.
1: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikteydi. Mustafa Bey ve Filiz Hanım çok teşekkür ediyoruz
2: Ben
1: yayına
2: teşekkür
1: katkılar
2: ederim.
1: için. Ve analiz
0: Ben
1: sentezi
0: teşekkür
1: noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Hanım'la günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız.

Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Dün sıcaklık Haziran ayı normallerindeydi. Eğer bunaldıysanız bir de bugünü bekleyin. Bugün bunaldıysanız bir de yarını bekleyin derim. Çünkü sıcaklık giderek yükseliyor. Şimdi bugün termometreler 30 dereceyi gösterecek gölgede günün en sıcak saatinde İstanbul'da. Neyse ki bağıl nem çok fazla yüksek değil. Termometrelerin gösterdiği rakamların üzerine çıkartmayacak bizi ama rüzgar sakin ve güneyden esiyor. Güneydeki daha ılık havayı üzerimize taşıdıkça biraz serinlememiz zorlaşacak. Yarın da durumumuz aynı olacak. Dolayısıyla bu ara sıcaklıklar normallerin özellikle batı bölgelerde üzerinde. Buna bağlı olarak da öğlen güneşi biraz kritik olmaya başlayacak öğle saatleri. Saat 11-15 aralığına dikkat etmek gerekiyor bu saatlerde. Kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocukların güneş altında uzun saatler geçirmemeleri oldukça faydalı. Güneşin azı karar çoğu zarar. D vitamini depolarımız boş, güneşlenmemiz gerekiyor. 10 dakikalık güneşlenme ama doğru saatte. Saat 12-12.30 arasındaki o 30 dakika çok değerli, elmas değerinde. O yüzden değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. 10 dakika güneşlenmelisiniz. Dirsekler ve dizlerinizin altında kalan bölümü güneşe tutmanız D vitamini depolarınızı bir hafta gibi kısa bir sürede doldurabilir. Dolayısıyla öğle saatleri bu anlamda çok değerliyken uzun saatler sizin sağlığınızı zorlayabilir. Aman dikkat diyelim. Bir yandan konvektif hareket de devam ediyor. Trakya, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimi, göller yöresi ve Doğu Anadolu'da hava yağmurlu. Kısa süreli, lokal, gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Şimdi ben yağışlı bölgeler halinde söylüyorum ama bu bölgelerin tamamı aynı anda aynı miktarda yağış almayacak. Çok dar bir alan, ilçe, hatta belki mahalle bazında sağanak geçişleri görülecek. O yüzden gün içerisinde mutlaka radardan kontrol etmelisiniz. Sağanaklar aslında hafif sağanaklar ama Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yine dar alanda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülecek. 50 kiloya varan sağanaklar görülebilir ve yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, yıldırım gibi, hortum gibi olaylar meydana gelebilir. Aman dikkat diyelim. Hava sıcaklığındaki yükseliş eğilimi de sürüyor diyerek hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun güney kesiminde kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler parçalı az bulutlu olacak ve sıcaklık artışı devam ediyor. Özellikle batı bölgeler biraz daha belirgin şekilde hissedilecek hava sıcaklığındaki yükselişi. Ve az önce de söyledim, özellikle Marmara'da rüzgar sakin olacak ve güney yönlerden hafif kuvvetle esecek. Güneydeki daha ılık, daha nemli havayı üzerimize taşıdıkça bizi biraz daha bunaltacak ya da serinlememizi engelleyecek diyelim. Normalde biz kuzeyli rüzgarın, Poyraz'a yazın çok alışkınız. Hakim rüzgar yönümüz çünkü. Ve böyle havalarda güneyli rüzgar bizi biraz bunaltabilir. Ve lokal sağanaklarda iç ve doğu bölgelerde yarın devam edecek diyelim. Cuma'nın tablosuna bakalım. İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesiminde kısa süreli lokal hafif sağanaklar devam edecek. Doğu Anadolu'da Kars, Van, Ağrı, Iğdır çevresinde de hava yağmurlu olacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı değişmiyor Cuma günü de. Hafta sonu Cuma günü de yine Türkiye tablosunda hava güneşli. Sıcaklık yükseliş trendinde İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda Kars, Ağrı, Van çevresinde hafif sağanaklar lokal şekilde gök gürültülü sağanaklar halinde devam edecek. Pazar günü de

Trakya, Göller Yöresi ve Doğu Anadolu yağmurlu olacak. Hava sıcaklığındaki artış eğilimi şimdilik sürecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı az bulutlu. Yarın ve cuma günü de az bulutlu ve açık hava devam edecek. Ve hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Yarın haftanın en sıcak günü Perşembe'ye dikkat. UV endeks yüksek. O yüzden tüm Türkiye'de saat 11-15 arasında güneş altında uzun saatler geçirmemeye özen gösterin. Aksi halde sıcak çarpması başlıyor. Ve başkente bakalım. Ankara bugün yağmurlu. Lokal sağanaklar var. Yarın hava parçalı bulutlu olacak. Cuma günü tekrar yağmur var. Hava sıcaklığı yükseliyor. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve hafta boyunca, hatta hafta sonu da İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor. Thank you.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kırım ilhak edildikten sonra Avrupa'nın bu sessizliği dolayısıyla diğer bölgeleri, Ukrayna'nın diğer bölgeleri de Rusya tarafından işgal edildi, ilhak edildi. Avrupa sesini çıkaramadı. Avrupa güvenlik zafiyetinin ne kadar açık olduğunu görmüş oldu. Arkasından bu gelişmenin ardında, arkasından NATO'nun da Avrupa'daki, Avrupa güvenliği bakımından yeterince güvenli bir koruma şemsiyesi olamayacağı ortaya çıkmış oldu. Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya girmesiyle birlikte hiç şüphesiz NATO ciddi bir şekilde güçlenmiştir. Bu ülkelerin varlığı NATO'ya yeni bir kan, taze bir kan katmıştır. Ama NATO güvenlik anlamındaki yeni konseptlerini geliştirmek ve çatışmaları önlemek için sadece silahı, sadece silahlı müdahaleyi değil, nasıl barış perspektifi geliştirebileceği üzerinde de yoğunlaşmak durumundadır. Bu çerçevede NATO'nun yeni rollerinin ne olacağı konusunda bu önümüzdeki süreçte Türkiye'de gerçekleştirilecek iki önemli toplantıda ümit ediyorum ki yeni konular gündeme gelecek. Bütün üye ülkeler buradaki görüşlerini yakınlaştırmaya çalışacaktır. Bildiğiniz gibi bunlardan birincisi 6-7 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları zirvesi. İkincisi de 28-29 Haziran'da yani bu ay içerisinde İstanbul'da gerçekleşecek ve değerli dostum Finlandiya

Parlamento Başkanı'nın da katılımını bildirdiği İstanbul'daki NATO Parlamento Başkanları toplantısı olacaktır. Bu toplantılarda ümit ederim ki NATO'nun yeni bir perspektife, yeni anlayışlara, yeni tedbirlere kavuşması için gerekli fikirler gündeme gelir. Hiç şüphesiz Avrupa'nın güvenliği bakımından bir başka önemli mesele ise Euro-Atlantik ekseninde ortaya çıkan farklılıklardır. Özellikle Sayın Trump'ın ikinci dönem iş başına gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın güvenlik perspektiflerinde ciddi çelişkilerin ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Amerika ve Avrupa eksenli farklı güvenlik anlayışları hiç şüphesiz NATO'nun bünyesi içerisinde meczedilmeli. Burada da ortak bir noktaya kavuşulmasının NATO'nun geleceği bakımından yararlı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki NATO ile birlikte ele alınması gereken bir diğer konu da Avrupa Birliği meselesidir. Türkiye başından itibaren Avrupalı bir devlet olarak, az evvel arkadaşlarımızla da konuşuyorduk, Osmanlı Devleti kurulurken bir Doğu Devleti olarak değil, daha tam devlet olarak teşekkül etmeden önce bile Rumeli'ye geçerek Avrupa topraklarında Avrupalı bir devlet olarak doğmuştur. Dolayısıyla Türklerin tarihsel yürüyüşü hep yönünü batıya çevirmiş, hep Avrupa'ya doğru yönelmiştir. Bu çerçevede Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini de her zaman stratejik bir ilişki olarak görmüş, samimiyetle ve açık yüreklilikle Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifine sahip olmuştur. Bu konuya çok girmek istemiyorum ama şunu kısaca söylemek herhalde yerinde olacaktır. Türkiye'nin bu samimi yaklaşımlarına rağmen maalesef 1963'ten bu yana her zaman Avrupa Birliği'nde bir grup tarafından Türkiye'ye karşı ön yargılı, Türkiye'ye karşı ayrımcılık ortaya koyan sayısız siyasetler geliştirilmiş, davranışlar içerisine girilmiştir. Şu bugün açıkça söylüyoruz ki bölgesinde önemli bir güç, bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan, hatta artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir. Avrupalı dostlarımızın bunu artık anlamaları, bırakın Türkiye'ye bir iyilik yapmak için bu adımı atmayı, kendi güvenlikleri için, kendi gelecekleri için de Türkiye'ye karşı olumlu bir tavır içerisinde olmalarını bekliyoruz ve tavsiye ediyoruz. Türkiye, buradan Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelerle ilgili birkaç konuyu ifade etmek isterim. Türkiye'nin dış politikada ve herhalde hepiniz takdir edersiniz ki dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz. En sıkıntılı bölgesinde yaşıyoruz. Doğunun batının, kuzeyin güneyin, bütün ülkelerin ve kültürlerin geçiş noktasında yer alıyoruz. Şimdi bağlantısallık diyoruz ya, bütün kültürel ve siyasi bağlantısallığın tam da merkezi olan bir ülkede yaşıyoruz. Bunun ağır bedelleri, ağır faturaları olduğunun farkındayız. Türkiye olarak özellikle dünyada güç dengelerinin bu kadar değiştiği, artık eski sistemin hiçbir unsurunun kalmadığı bir dönemde bu gerilimlerin ve çatışmaların bir müddet daha devam edeceğini görüyoruz.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Merhabalar, hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar olsun.
0: Herkesin iyi misin?
1: Hamdolsun iyiyim elhamdülillah. Yaramaz bir şey yok.
0: Versin.
1: Havalar ısındı, biraz ondan şikayetçiyiz. Ama işte insana yaranılmaz.
0: Daha iyi günlerin olduğunu söylüyor diyorlar, meteoroloji uzmanları.
1: Diyorlar. Evet.
0: Sen katılıyor musun?
1: Daha çok biz erken hocam.
0: Meteorolojik ben tahminlerini günün manşetinde zaman zaman.
1: Tabii. Sadece bir cümle söyleyeyim. O da şu, efendim bu yıl bilmem Nino, El Nino,
0: evet,
1: bilmem bir sürü,
0: evet,
1: var ya buna, evet, 50 binden başlayan. Bilmem ne sıcakları olacak işte son 50 yılın falan diye buna katılmıyorum.

0: Bu kadar önceden bilinemez. Olmayabilir. Tabii son 50 yılın diye aşağı yukarı son 50 yıldır son 50 yılın en sıcak günü diye anlatılıyor. Ve biraz abartılı.
1: Yer onun, gö onun dolayısıyla karar verecek evet, olan doğrudur. Da odur.
0: Bakacağız. Diyelim. Yaşayacağız inşallah. Peki, göreceğiz.
1: O zaman şimdi gündemimize evet. Başlayalım. Başlangıçta sabah haber geldi. Televizyoncu Reha evet, Muhtar evet. Tedavi gördüğü hastanede evet. Hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı dileyelim. Var mı söyleyeceğiniz?
0: Yani bir dönemin tabii şimdi gençler bilmezler tabii. Bilmezler. Reha Muhtar'ı birçok kişi sadece belki de eski programlarından falan orada falan tanıyordur ya da işte duymuştur. Ya da magazin haberlerini en azından sonuna doğru görmüşlerdir Reha Muhtar. Reha Muhtar bizim dönemimizde 1980'li yılların sonuna doğru. Önce şeyden biliriz, bilmiyorum sen hatırlamayabilirsin belki.
1: Atina'dan bildirdiğini diyorsan. Evet. Sen beni bayağı Paşabahçe bardağı zannettin galiba. Bak reklama girdi o da. Evet. Karamürsel sepeti sandın
0: tamam,
1: galiba.
0: Paşa,
1: var
0: güzel.
1: Bir yarım asırlık mazimiz bizim
0: maşallah.
1: De.
0: Maşallah. Atina'dan bildiriyor.
1: Evet.
0: Atina'dan selamlar repliğini duyduğumuz kişidir.
1: Evet.
0: Yani eğer girerseniz Atina'dan muhabir de oradan daha sonra Türkiye'de ana haberleri sundu.
1: Evet.
0: Moderatörlük yaptı falan. Markaydı zaten o dönemlerin markaları belliydi. Bak bunu konuşmuşken hatırlatalım. Birkaç tane isim vardı böyle. Ana haberleri. Zaten o zamanlar şey yok tabii. Haber kanalları yok. Evet. Majör kanallarda akşam vakitleri haber sudanlardan bir tanesiydi. Sevenlere başı sağ olsun.
1: Diyelim.
0: Diyelim.
1: Ve başlayalım biz evet. Gündemimize. Efendim, İran Amerika'yı Kuveyt'te vurdu. İlk başlığımız.
0: Evet.
1: Önemsemediğin bir durum.
0: Hayır, önemsiyor tamam, tabii yani.
1: Şöyle, bayağı gene... Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu. Açıklama devrim muhafızlarından geldi. Terörist Amerikan güçlerini İran'ın Keşm adasındaki ulusal egemenliğine hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak devrim muhafızları ordusu hava kuvvetleri Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırısıyla vurdu.
0: Hı hı. Son iki gündür böyle tabii olağanüstü
1: tiyatroda yeni sahne
0: hani, olağanüstü yani. Gelişmeler oluyor. Trump bir ara işte geçen hafta biraz pişmandı. Hı. Yapmayaydık acaba dedi. Sonra bugünlerde de anlaşmaya çok yakınız dedi. İran önce hayır dedi. Fakat şeyde ne derdi ona bugün en son yani toparlayarak söylüyorum. Ben takip ettim aslında ne var ne yok da. O da şu. Uranyum konusunda ilk defa bazı maddelerde İran'ın kabul ettiğini anlattılar. Şimdi diyorum ya hani süreç devam ediyor bu şekilde. İlk defa İran biraz daha yakınlaşmış ABD'nin görüşlerine. ABD'de işte son olarak önceki gün bir gemi Hürmüz'de uyarmış, vurmuş. Onu hatırlıyorum. Onlar da bir tane Bahreyn'e füze göndermişler ama havada imha edilmiş. Yani bu hareket devam ediyor hocam. Yarın uranyum verilebilir mi konuşmasını yarın da. Bir de şey var meşhur. ABD çalkalanıyor diyor. Sabah haber veriyorlar. Hı. Neyle çalkalanıyormuş? Trump'ın Netanyahu ile olan ilişkisinde.
1: İkinci gündem maddesi Trump Netanyahu'yu fırçalamış.
0: Fırçalamış. Hı. Çok kızmış. Ben olmasam zaten senin yerin dibine girerdin. Ben olmasaydım seni
1: cezaevindeydin.
0: Tabii seni tutuklarlardı. Hayatın kararırdı. Ben seni kurtardım. Bibi ne yapıyorsun? O demiş ki hayır demiş. Ulan demiş asıl ben seni kurtardım. Sen benim kadar parlamentoda alkışlanmadın ki hıyar turşusu demiş. Tamam. O demiş asıl sensin de hıyar demiş. Kavga etmişler ve kapatmışlar telefonu. Şu anda Türkiye'de o tartışılıyor. Yani demek ekranda uzmanlarımız çıkıyorlar. Çok önemli konuşuyorlar ya. Acayip önemli şey anlatıyorlar ya. Yani ben bir daha söyleyeyim. Yani bizim program kimlikli bir program. Biz yorumu böyle yapıyoruz.
1: Peki.
0: Konuşun sabahlara kadar. Anlatın uzmanlar, profesörler. Değil mi hocam? O kim kime fırça atmış mı ne olmuş? Arkasından abi acaba bir de bu tartışma devam ediyor. Yazık diyorum ama buyurun devam edin. Ne yapacak bir şeyim yok. Acaba ABD ile İsrail arası bozulur mu? Ve bu dünya değişir mi? Ekim'e kadar ne olur? Ekim'e kadar Trump'ın şeyi var. Seçimi
1: olmadı.
0: Var. Olmadı. Ekim'de Kasım'da olur bilemiyoruz ama vallahi böyle devam edecek. Yani ABD'de birisi başlığı atacak. Bizim aklı evvellerde burada onu saatlerce konuşacaklar. Ne işimiz yarıyorsa bilmiyorum. Sabahleyin de bazı televizyon kanalları bunun üzerinden yorum yapacak. Bugün de yine gördüğüm gibi domates bu kadar oldu, hıyar bu kadar oldu. Acaba neden oldu diye. Hayat böyle devam ediyor hocam.
1: Abi O senin sarı saçlın, mavi gözlün.
0: Evet, Trump'ın.
1: Önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek. Bunu Hakan Fidan geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanı ile birkaç sefer telefonla görüşen Amerikan Başkanı'nın kendi ağzından teyit ettiğini dile getirmiş Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan.
0: Gelsin.
1: Buyursun, gelsin Ankara'daki
0: yani NATO zirvesinden önce.
1: Evet, yani NATO zirvesi kapsamında gelecek.
0: Geliyor.
1: NATO zirvesi tamam. Kapsamında gelecek. Ankara'da misafir edeceğiz. NATO zirvesi önemli Hikmet abi.
0: Evet, pek tabii. Çok, tabii.
1: Önemli stratejik hamleyi barındırıyor. Şimdi bu Amerika'nın Avrupa'daki müttefiklerine bir süredir NATO kapsamındaki harcamaları genişletmeleri telkini, tavsiyesi, hatta senin zaman zaman dile getirdiğin gibi tehdidi. Ben de evet. Sayın Bahçeli gibi hepsi T ile başladı. Telkini, tavsiyesi, tehdidi doğrultusunda.
0: Ben de tasvip ediyorum.
1: doğrultusunda bir takım yeniliklerin olacağı.
0: Evet.
1: Türkiye'nin bu değişen düzeni önceden öngördüğü ve bak bu noktada Hikmet abi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Dünyadaki gelişmelere tam anlamıyla hakim bir yönetimimizin olmasının bu zamanın şartları için her bir vatandaşımıza çok kıymetli, büyük bir şans olduğu kanaatindeyim.
0: Doğru.
1: Bir küresel satranç oyununda bu küresel satranç oyununun hamlelerini planlayıp hareket eden bir yönetimimiz var. Bu NATO zirvesinde de önemli planlar kapsamında hamleleri yapacağımızı düşünüyorum.
0: Hı? Evet. Ya şimdi tabii yani şöyle bir defa NATO zirvesinin bir de böyle bir şey var biliyor musun artık yani o hale geldik. Yıllar boyunca bir dünyada işte bu uluslararası başında uluslararası olan beynelminel değil mi? Beynelminel milletler arası minel değil minel. Bir şey olduğu zaman ne diyor işte NATO bilmem Birleşmiş Milletler işte bilmem ne paktı. Bunlarla bizi böyle bu imajları bizi gözümüzde o kadar büyüttük ki zaman zaman. Halbuki bunlar belli proje içerisinde kurulmuş. Dünyayı paylaşan egemen güçlerin kurduğu sistemler. Herkes kendini yontuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra durum bu. NATO uzatmayacağım. Çok uzun tabii konuştular ama ben kızdığım şey yapmayayım onlara. Özellikle kızıyorum ya bazen. Şunu söyleyelim. NATO şu anda ne iş yapar? NATO içinde olduğumu güvende misin değil misin? Ben soruluyorum şu anda. Yani bir yere kadar belki ama şu andaki Amerika'nın şu anda Avrupa Birliği'nin durumuna baktığın zaman hiç de öyle görünmüyor. Birleşmiş Milletler ne işe yarar? Dünyanın barışı. Yalan, palavra yok böyle bir şey. Yani. Birleşmiş Milletler hiçbir işe yaramaz. Toplanılır, bir araya gelinir. Böyle işte hangi şehirde toplanacak? İşte veyahut da Birleşmiş Milletler Amerika'da. Ama o gün ne konuşulacak falan konuşulur, dağılır. Arkasından ne karar alındı bilemezsin. NATO da böyle. Yani karar alındı ne oldu? Dünya barışı mı gelecek? Yok. Daimi üyeler var. Geçici üyeler var. Daimi üyeler kavga ediyor aralarında. Ama hiçbir tanesi dediği olmuyor. Daimi üyelerden bir tanesi, iki tanesi diyor ki mesela Çin ve Rusya diyor ki hayır Orta Doğu'ya giremezsin diyor. ABD giriyor. ABD diyor ki hayır diyor oraya Ukrayna'ya giremezsin. Rusya giriyor. Kim ne işe yarıyor?
1: Neydi ha, abi o?
0: Arada ne? Arada kim ne iş yapıyor arada? Hiç kimse bir halt yediği yok. NATO'da aşağı yukarı buraya kadar gel nokta şu. Benim önemli olan şu. Türkiye'de olması. Yani her şey reklam abi. Yani Dünya Kupası Türkiye'de büyük bir hadise.
1: Olimpiyatları kaybettik diye çok sevinen CHP'li yazarlar vardı. Sonradan da nasıl abi, kendi yani kitleleri Türkiye'de nasıl olması, parça pinçik ettiler onları ya.
0: Bu bir yani mesela bunu milyarlarca dolarla para vererek oluşturamayacağım bir imajdır bu.
1: Doğru.
0: Ben önemli uzun süre yurt dışında yaşadığım için imajın nasıl oluştuğunu anlayabiliyoruz. Yani ABD'nin büyüklüğü şu kadarsa ama ABD dünya basındaki gücü şu kadar olduğu için ABD'yi bu kadar görürsün. Patriotlar da öyledir, füzeler de öyledir. Hep öyledir. Sinema da, çünkü soft power dediğimiz şey böyle bir şey. Ama o imaj, yani futbol da böyle, spor da böyle bir şey. Yıllar boyu hatırlar mısın? Doğu Alman atletler, Doğu Alman güreşçiler, evet. Dünya şampiyonlarında Rusya, Çin. Bunlar büyük bir şeyle dünyadaki spor etkinliklerine katılırken şöyle şunu göze alırlardı. Bak bu komünist ülkenin sporcusu. Değil mi? Yani o bir imaj çünkü. Ve en çok altını ben aldım diyor Rusya mesela kalkıyor. Her tarafta altın almış adam. Amerika'yı yeniyor. Dünya olimpiyat şampiyonasında mesela. Bunlar çok elim kritik şeyler. Diyecek ki, olayı buraya bağlar mısın? Vallahi ben bağlıyorum. Tokyo Olimpiyatları.
1: Sen diyorsun ki yani bir Beynel Milel
0: evet.
1: Organizasyonun
0: Türkiye'de olması.
1: Öyle ya da böyle.
0: Ankara her sabah kalktığınızda, her gazete sabahleyin kalktığınızda NATO zirvesi başladığında NATO summit diye başlayacak. Arkasında Erdoğan'ı göreceksin, Beş'i göreceksin, Trump'ı göreceksin. Türkiye konuşulacak. Türkiye'de kimler de yaptı? Şu konferans sonunda yapıldı.
1: Abi o NATO'nun neydi? Ben doğru mu hatırlıyorum? NATO Avrupa'yı içeride, Rusya'yı dışarıda, Almanya'yı da aşağıda tutmak için kurulmuş bir yapıdır denirdi. Evet. Eğer ben yanlış hatırladıysam doğru bilen takipçilerimizin düzeltmesini istirham edeyim, onların da affına sığınayım. Şimdi NATO beyin ölümü gerçekleşmiş, efendime söyleyeyim, varlığıyla yokluğu bir, bu saatten sonra artık zaten bir işe yaramaz, hepsi kabul. Ama bak bir şeyler değişiyor. Bu değişiklikte şöyle sorayım sana daha doğrusu. Bir ifade vardır ya, krizi fırsata çevirmek gibi. Bu değişiklikte Türkiye NATO üyeliğini, NATO'daki gücünü arttırmak suretiyle fırsata mı çevirmeli sence?
0: Tabii.
1: Yoksa
0: müthiş.
1: Zaten bitmiş.
0: Tabii ki.
1: Bir yapı, dünya düzeni de değişiyor kardeşim. Biz enerjimizi başka kullara mı harcayalım?
0: Olmaz mı? Ben bunu mesela yanlış anlaşılmasın. NATO üyesi olmak, içinde bulunmak bu Türkiye için çok kıymetli, önemli bir şey. Ama şunu şurada bak tabii ki Türkiye bu şartlarda hep bu ifadeyi kullandım, bilmiyorum hatırlar mısın? Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la ABD, İsrail gerginlikleri, Ukrayna-Rusya savaşı çerçevesinde ABD sürekli bir şey söyledi. Daha öncekiler de aynı fikirdeydi de, yani ABD dış politikası aynı fikirdeydi de, söyleyecek adam buluyorlar bunlar. Çok akıllıca bir şey bu.
1: Bak,
0: Trump demeye başladı bunu. Tamam. O kadar para veriyorum, o kadar masraf yapıyorum. Bunun bedelini ödeyin kardeşim. Bak, yoksa bir şekilde sen var ya.
1: Harika
0: Rusya'sı
1: söylüyorsun.
0: Rusya'sı ham yapar.
1: Harika konuşuyorsun. Ama bak, tam ne üstüne geldi Beynel Milel. Ne dedik? Uluslararası yapılar, organizasyonlar. Sen olimpiyatlar bile dedin ya.
0: Tabii.
1: Olimpiyatlar,
0: çok
1: dünya kupası. Bir de COP31 var ya abi. Bak o hayırlı bir iş. Bak ben sana onu söyleyeyim. Bu çevre konusunda, sıfır atık haftasında bulunduğumuz evet. Şu haftada çevre konusunda COP31'de Türkiye'nin ev sahipliği söz konusu olan bir yapılanma. Çevre Bakanı Murat Kurum an itibariyle orada iş forumunda, COP31 Business'ta bir küçük konuşma yapıyor. Bir kulak verelim.
0: Tamam.
1: En azından bak tam üzerine geldi. Onun üzerine sana da bu noktaya devam edecek vakti tanıyacağım. Evet, bir Murat Kurum'a, Çevre Bakanı'na bir kulak verelim. Buyurunuz.
2: Çevre Ajansımız TOP ve TESK işbirliğiyle protokolümüzü imzaladık. İşte bugün de güçlü işbirliğimizi yepyeni bir evreye taşıyoruz. COP31'e iş dünyamızın mührünü vurmak için hep birlikte kollarımızı sıvıyoruz. Bugün bu masanın etrafında bizi toplayan süreç aslında geçtiğimiz Mart ayında Sayın İsarcıklıoğlu'nun TOP'un COP31 iş dünyası temsilciliği talebiyle başladı. Tabii biz de bu talebi büyük bir memnuniyetle karşıladık ve ivedilikle resmi elçilik görevini tevdi ettik. Bu süreçte TOP iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak COP31 sürecine katılımı teşvik edecek. Yine paydaşlar arası köprüler kurarak bu kritik süreci koordine edecek. Bu görevlerin her biri çok çok önemli ve değerli. Önemli ve değerli diyorum çünkü iş dünyamızın COP31 sürecine etkin katılımı demek, yeşil dönüşümünde yol haritamızın aktif paydaşlıkla belirlenmesi ve ortak politika geliştirmesi demektir. Türkiye'nin ve Türk sanayisinin bu yeni düzenin kurallarını bizzat alanda fiilen belirlemesi demektir. Yine küresel aktörleri uzaktan izleyen değil, bizzat masada yan yana oturarak bu yol haritasına yön veren politika yapım sürecine de katkı sunan bir durum demektir.

0: Tabii biz COP31'i yalnızca uluslararası bir zirve olmanın yanı sıra reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Burası çok önemli. Bir dönüşümden bahsediyoruz. Tüm dünya bu dönüşümü takip ediyor. Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz. Bunu da açıkçası sizlerle başaracağız. Bu süreçte TOB'un ulusal ve küresel oda borsa ağı. Bu çok önemli ki Dünya Borsa Birliği'nin başkanlığını da aynı zamanda ülkemiz yürütüyor, başkanımız yürütüyor. Dolayısıyla tüm dünya odalarıyla, tüm dünya borsalarıyla birlikte yüksek kurumsal kapasitemizi buraya yansıtacağız. Tecrübemizi, buradaki sektör meclislerimizi ve KOBİ erişimlerimizi yine buraya yansıtacağız ve çok güçlü buradan çıktılar elde etmek istiyoruz. Ben tam bu noktada COP31 başkanı olarak COP31 vizyonumuzdan da eylem gündemimizden ve sektör beklentilerimizden de sizlere bahsetmek istiyorum.
1: Evet, dediğimiz gibi önemli organizasyonlar bunlar.
2: Evet.
1: NATO zirvesi Temmuz'da Ankara'da.
2: Bu Antalya'da mı?
1: Antalya'da Kasım'da.
2: Kasım'da evet.
1: Bu da az önce döndüğümüz canlı yayında o esnada televizyonunu açan seyircilerimize, dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. İş dünyası diyor ki bu COP31'de Türkiye'nin içinde bulunduğu bu organizasyonda dünyanın geleceği için çok önemli olan bu işte, bu hayırlı işte biz de varız diyor. Türk iş insanları, Türk iş dünyası.
2: Evet.
1: Sayın inşallah. Bakan da Business Forum adıyla, COP31 Business Forum adıyla düzenlenen bu etkinlikte konuşuyor. Ayrıntılarını zaten gün içinde arkadaşlarım
2: yani
1: derleyecek.
2: Yani ben genel madde demek istedim. Tabii olayın ciddi boyutları, yani daha doğrusu uluslararası bir kuruluşun, kurumun, yani NATO gibi, Birleşmiş Milletler gibi, işte bunun gibi organizasyonlar veyahut da işte Davos'taki zirveler, ekonomik forumlar gibi. Bunların çok kıymetli olduğunu, bunların şöyle kıymetli mesela, şunun bu altını çizdim özellikle. Bütün bunlar yurt dışında, dünyada bir dünya kamuoyu oluşurken bir karşılığı vardır. O yüzden ben olimpiyatlarla, mesela şimdi milli takımımız Dünya Kupası'na gitti değil mi?
1: Evet.
2: Bir dünyanın gündemi bu. Bak yaklaşık en az 2 milyar insan aynı anda bir şey seyredecek. Yani bu korkunç bir şey. Yani sen dünyada neye dikkat çekiyorsun? Mesela dünyada Emine Hanım hanımefendinin de Sayın Emine Hanım yapmış olduğu mesela sıfır atık şeyinde Birleşmiş Milletler formunda onu getirdi. Oraya kadar getirdi. Hatta burada Antalya'da bu iklim değişikliği ile ilgili konuşulurken o da bir tane maddelerden bir tanesi o. Oraya kadar getirdi kişi mesela. Dünya çapında duyulmasını istiyorsun bir şeyin. Değil mi? Hiçbir güç mesela 2 milyar insanın aynı anda bir şey seyretmesinin seviyesini yakalayamaz. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Bu bir kamuoyu, yani mesela biz bazı ülkeleri de öyle tanıdık. Moskova'yı öyle tanıdık mesela. Olimpiyatlardan falan tanıdık. Buna şunun için bağlayacağım. Yani NATO'nun Türkiye'de olması, bir defa NATO üyesi bir ülkenin değil mi? Başkentinde,
1: doğru.
2: Ankara'da,
1: doğru.
2: NATO toplantısı, bir de Erdoğan liderliğinde. Yani yanlış anlamasın. Birçoğu hepsi gitti neredeyse. Hepsi gitti. Ülkeyi yöneten bir sürü başbakan, cumhurbaşkanları vardı değil mi? Yani o lider olarak. Hiç kimse onu hatırlamıyor. Fakat şu an Türkiye'de böyle bir toplantıyı NATO nasıl değerlendirecekler biliyor musun? Erdoğan diye değerlendirecekler. Bütün dünya bunu konuşacak. NATO derken aklımıza şu gelsin. Mesela Erdoğan NATO'nun neresinde? Yani bunu millet takip edecek. Kamuoyu takip edecek. Dünya zaten biliyor. Kavgalarını devam ettiriyorlar onlar Kurtlar Sofrası'nda. Ama dünya kamuoyu Erdoğan'la NATO'yu bir araya getirecek, hizalayacak, gez göz arpacık. Neresinde olduğunu görmeye çalışacaklar. Ve bütün dünya bunu merak ediyor. Her zaman gururla, onurla söylerim. Birleşmiş Milletler toplantısına katıldığımda, o toplantıda sabah kalktığımız otelde gazeteleri kaldırdığımızda ben Erdoğan fotoğrafını gördüm. Ve şu hareketini gördüm. Hani alnı karıştıran hareket var ya.
1: Evet.
2: Dünya beşten büyüktürü gördüm. Bu çok kıymetli bir şeydi. Şimdi Ankara'da mesela bir NATO toplantısı var. Uluslararası bütün dünyanın gözü önünde. Şimdi NATO'nun, şöyle bence uzaktan şöyle bitirebiliriz şunu o mevzu.

0: mevzuyu da ne demek istediğim daha iyi anlarsın belki orada. Anlatırım daha doğrusu ben. NATO, Avrupa'nın çoğu NATO değil mi?
1: Tabii.
0: Tamam.
1: 32 üyesi var eğer tamam. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Tamam. Peki. Nereye saldırdı Rusya? Ukrayna'ya değil mi girdi?
1: Doğru.
0: Tamam. Burnun dibi.
1: Doğru.
0: Almanya'nın sırtı.
1: Doğru.
0: Değil mi? NATO üyesi. Ne yapabildi NATO? Soru çok basit. Ne yapabildi? Tek yaptığı şey, hadi koçum biraz daha savaş. Hadi koçum biraz daha
1: NATO
0: savaş.
1: NATO üyesi olan Almanya.
0: Tabii tabii. Heh,
1: yani sen NATO üyesi, Ukrayna Almanya, gibi algılanmasın. Onu düzeltelim. Şimdi, Ukrayna NATO üyesi şimdi değil.
0: Orası ileri. Ama Ukrayna tabii ki.
1: Rusya komşu oldu. Tabii. NATO'ya.
0: Şimdi diyor ki arkadaş, benim ileri savunma hattım oradan başlıyor. Çok kıymetli bir şey bu. Burada burnumun dibinde Rusya var. Daha önce girmişliği var mıdır? Vardır. Berlin'e kadar girmiştir. Değil mi? Kafası sıkmadan önce Hitler, Kızıl Ordu Berlin'deydi. Kızıl Ordu Berlin'deydi hocam. Ham yapmaya geldi. Ham yaptı da Doğu Almanya oldu. Doğru mu? Doğru. Çocuk da doğurdular bir tane. Doğu Alman çocuğu. Tamam. Bu tüm mesele bu. Peki soru şu. Bu yakınlarda oldu. Yani biz 1950-60'lardan 80'den bahsetmiyoruz. 2020'lerden bahsediyoruz. Ne zaman oldu bu? Çok yakın oldu. Birkaç sene önce oldu. İşgal etti mi? Etti. Donetsk, Manes kalmadı. Donbass kalmadı. Nerede oldu? NATO'nun temel olduğu tüm ülkeler neredeyse tamamına yakını. Tamam mı değil mi orada? Amerika ve Avrupa.
1: Doğru.
0: Burası orada. Yani NATO o zaten. Doğru. Bunun dibinde ne yapabildiler? Savaş ilan edemediler değil mi? Peki soru şu. İsrail NATO üyesi mi?
1: Değil.
0: Değil. Peki Brezındık, Brezanadık zındıkların çoğulu. Almanya, İngiltere, Fransa olmak üzere başta. İngiltere, Almanya, Fransa. Hatta İngiltere NATO Kraliyet Donanması'nı da İngiltere Kraliyet Donanması'nı getirme vaadiyle birlikte. Koştura koştura. ABD başta olmak üzere. Lan bunun dibinde Rusya vardı. Peki İsrail'in geleceğini kurtarmak, Siyonistleri kurtarmak amacıyla niye bunlar koşa koşa geldi oraya?
1: Ya tamam. Sen sözü bitirdin şimdi. Bu saatten sonra ne söylenir ki?
0: Ukrayna NATO üyesi değil. Tamam mı? Ama geçerse eğer olayı NATO'nun kalbine girecek adam. Bütün mesele buydu değil mi?
1: Ya.
0: Hiçbir şey yapmadılar. Yapamadılar. Ama İsrail için bütün gemileri yaktılar. O tek
1: nükleer
0: gözlü
1: denizaltıları, kraliyet donanmalarını,
0: bütün dünyayı bir araya getirdiler.
1: Tek gözlü Moşe Dayan, kimden bahsediyoruz? Olaf Scholz'dan, tamam. Alman şansölyeden. Havaalanında böyle betonları öpmek suretiyle tabii desteğini yinelediği. Değil mi? Öyle bir saldırı olmuştu
0: sen
1: korkudan.
0: Avrupa'nın yerinde olsan ABD dönüp taşı demez misin mesela? Zerre kadar akıl olsa Avrupa'da. Yani demez misin? Ya abi bir dakika arkadaş ya. Sen diyorsun ki ben parayı ben veriyorum. Hı. Ben koruyorum bilmem ne yapıyorum. Yıllar boyunca car car car da Rusya havlayıp duruyorsun. Hı. Yerim seni hamlederim diye bilmem Alaska'da buluşuyorsunuz. Hareketler çekiyorsunuz. Burnumun dibinde Rusya'da hadi gel kurtar bizi. Yok ben İsrail paçası kurtarırım. Ben ama bu Zelenski gerizekalı Zelenski ya. Oğlum tamam biz NATO değil miyiz hep beraber? 20 küsür ülke burada yok muyuz biz burada?
1: Evet.
0: Bu medyatik kalbi değil mi? Avrupa coğrafyası değil mi? Evet. Yani ama niye peki müdahale? Ben bu kadar edebiliyorum. Peki şeyde ne işimiz var? Hadi diyor ya Türkiye. Ya güvenliği ben sağlayayım. Bunu ciddi et. Türkiye ciddi söylüyor. Ki kimseye ihtiyacınız yok diye ben kendi güvenliğimi sağlıyorum. Ben NATO'daki ikinci büyük ordu bana ait. O da doğru. Türkiye'ye ait. Ben diyor dünyayı fethederim ya. Ama fasılları açmadık. Bir dakika Avrupa Birliği için AB fasılları. Yani cehennemin dibine kadar yolum var o zaman. Anladın mı? NATO bence bu. Hayır. Ama o maymunları getirirsin buraya. Ben gazeteciyim arkadaş. Böyle konuşurum. Küfürü de konuşurum. Ben gazeteciyim. Gazeteci konuşur. O maymunları getirirsin buraya. Maymun gibi oynatırsın kardeşim. Bu hamaset. Ama bunu hak ediyorlar bunlar. Binlerce, on binlerce bebek çocuk ölürken onları onu göz ardı edip insanlık adına hiçbir vicdan sahibi olmayan bu egemen güçler, bu Avrupa Birliği üyeleri koşa koşa gelip de Siyonist'in paçasını kurtarmaya çalıştı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bunlar NATO üyeleri bunlar. Doğru. Biz en çukur eylemlerinde en çok ihtiyacımız varken şu anda ihtiyacımız yok bize patriot gönderiyorlar. Doğru mu? Varken son elde kalan İspanya'dan getirilmiş olan o anlaşma çerçevesindeki patriotları bilmem kaç bataryayı anında çektiler. Türkiye düşebilir inşallah düşsün diye. Bunu yaptılar ya. Ben biliyorum kim dost kim düşman.

0: O yüzden o maymunları bir daha söyleyeyim. O Avrupalı maymunları, maymun liderleri getirip burada oynatacaksın. Sen de kurala göre oynayacaksın bu işin. Sik de benim. Tamam mı? Sahibi de benim. Gelin oynaya arkadaşım diyeceksin. O kadar basit.
1: Bekleyip
0: O
1: göreceğiz. Az
0: göreceğiz.
1: Kaldı.
0: Tabii.
1: Az
0: NATO
1: kaldı.
0: kıymetlidir hocam. Çok
1: Peki.
0: iyi. Tabii.
1: Abi, Sayın Cumhurbaşkanı dün Sayıştay yıl dönümünde konuştu.
0: Evet.
1: Emaneti ganimet sanılanlara sessiz kalacak değiliz dedi.
0: Ya.
1: Çok beğendim ben bu lafı.
0: Güzel.
1: Emaneti ganimet sananlar. Bir dinleyebilir miyiz Sayın
0: Tamam.
1: Cumhurbaşkanı? Buyurunuz.
2: Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Bunun nesine karşı çıkacaksın? Hadi bunu da neyine itiraz edebilirsin sen
0: Kimse
1: bunu?
0: etmez ki. Eden mi olmuş?
1: Ediyorlar ya.
0: Allah Allah. Ne için? Ne var ki bunda?
1: Bütün bak.
0: Bunu
1: Ne demişti? Ne demişti? O dönem Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı koltuğunda oturan. Bak genel başkanı olan demiyorum. Hukuki süreç devam ettiği için demiyorum. Ben bu meselede taraf değilim. Değilim. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'a darbe tırnak içerisinde tiyatro dediği gün itibariyle bulunduğu konumu bana tescil etti. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bir parçadır benim için. Özgür Özel bir parçadır benim için. Kıymeti harbiyeleri kendi dünya görüşümde belli bir noktadadır. O yüzden diyorum bunu bu sebeple açtım. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık koltuğunda oturan Özgür Özel belediye başkanlarıma tamamına namusum kadar kefilim. Sütte leke olur, onlarda olmaz dediği sıralarda milletin emanetini de geçtim. Milletin ya şu kurbanı mı fakire fukaraya dağıtın diye bağış yaptığı Bolu Belediyesi'nde kurban ibadeti yerine bağış paralarının iç edildiğine
0: Tabii.
1: ilişkin
0: Baş geldi daha.
1: iddianame ortada.
0: Baş
1: Hadi
0: geldi
1: bakalım.
0: harcamışlar. Tabii.
1: Hadi.
0: Hocam yani işte
1: Özgür Özel namusu kadar kefil olduğu belediye başkanları bu. Buyur.
0: Hocam şimdi bak bunu günlerde tartışıyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz. Bunlar yani bak işte dediğim gibi milletin emaneti ganimet değildir lafı işte zaten aslında belki de birçok kişi o yüzden rahatsız ediyordur. Yani bundan rahatsız olan kişi nedir? Milletin emaneti çalandır. Yani bu İstanbul'da mesela bu dava niye var? Yani işte daha dava sürecinde herkes masum. Bak, anladık tamam. Hepsi masum. Karine anladık hepsi tamam. Hepsi masum.
1: Hepsi.
0: Hepsi masum. Ortada para yok var mı? Kasa boş. Tamam. İzzet var mı? Yok. Nerede peki bu? Soracağım kardeşim ya.
1: Olsun.
0: Artı bak bir daha söylüyoruz bunu 1000 defa. Bak dün de hala aynı hamakat peşinde koşuyor Özgür Özel. Aynı hamakat. Değişen bir şey yok. Bize bunu yapan, bu kumpası kuran devletin bilmem ne falan hala parmak sallıyor bak. Arkadaş siz anlamıyorum hakikaten ben bu lafımın çok mu? Yani ancak bir diliyle ilişkisi olan bir insan bu anlaşabilir bununla. Normal bir hareket değil bu. Ya kürsüye çıktın korsan bir şey yapıyorsun değil mi? Grup yapıyorsun. Korsan bir grup o. Tamam. Ya senin orada derdin ki hain Kemal, hain Kemal. Tamam.
1: Tamam.
0: Abi Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz mi insanlar kimler ikna edip de oraya getirdiler? Kim ikna ediyor kardeşim? Kim zordu? Kavala İstanbul'a yadır adam. Bir daha söyleyeyim. Özkan Yalım'ı kim dövdü? Kim kızdırdı? Kim sıkıştırdı? Sevgilileri mi? Tanju Özcan, özür dilerim ben de bunu yapmışım ama biraz kaçamak yaparken yakalanmışım. Emme. Ben mi dedim onu git başkasında yat kalkta bilmem ne diye. Ben mi dedim ya? Hani niye kendinize suç bulmuyoruz? Bembeyaz leke görmez. Ulan lekeyi bırak, tabii görünmez. Leke görünmez, simsiyah çünkü. Esnaf vardı yani. Abi şunu alalım, niye? Böyle bir şey şey vardı. Bu çok leke gösterir. Hmm. Ulan neden? Leke yani kirli olsa.
1: Kiri gösterir diye.
0: Yani tabii ki leke göstermez. Cumhuriyet abi simsiyah zaten. Nesinin lekeni göstereceksin bunu? Hangisi doğru ki? Ya en çok sevdiğiniz, en çok öncelediğiniz efendim Ekrem İmamoğlu, Özkan Yalım'a işte birikimlerimizi, o başarılarımızı aktaracağız. Aktarmış başarılarını. Ha, neyi aktarmış? Para, ya adam diyor, ben diyor elimle para koydum diyor oraya. Adama soruyoruz. Para koymuş adam, eliyle koymuş para. Cevap vermiyor.
1: Duvara koymuş diyoruz.
0: Duvara koymuş. Elinle koymuş duvara. Adama soru, cevap vermiyor. Ya sen mesaj atmışsın. Bundan daha küsüfli, daha alçak bir siyaset duydun mu? Kocanı boşa gel. Lan kim? Ne kadar alçakça bir şey bu ya. Bir de diyor ki ben öyle öyle değil o falan. Ya demişsin, yapmışsın. Ya, öteki mesaj atıyor 16 yaşında bir kız çocuğuna. Taciz ediyor. Öteki alçak diyor. Senin diyor anan bile diyor. Senden diyor bilmem ne diyor. Bu normal değil diyorum. Adamlar bana diyor. Bunu bana değil arkadaş. Bunu bu şekilde anlatacaksın. Başka türlü anlaşılmayacak bir şey yok. CHP budur. Kirlidir, lekelidir. Hiçbir lekeyi göstermez o yüzden. Beyaz değil. Hiçbir leke görünmez. Ve gider. Bu normaldir. Bakaya adiyedir. İki gün önce bir tanesi Akçakoca Belediyesi galiba CHP'li. Hı hı. Bir de Gürkan Duman Mülen'de.
1: Evet, Buca Belediyesi.
0: Buca Belediyesi. Normal şartlarda herhangi bir ülkede. Hani ben bazen çok seviyorum ya Batılıların haber verme çeşidini. Ülkenin bir tarafında büyük bir olay oluyor. BBC, CNN, alttan banttan geçiyor. Breaking News bilmem ne. Bir sonraki sabah saati bekliyorsun ki 10 tane adam bir araya gelsin. Kağıtlarla, çubuklarla ansın diye. Yok arkadaş, 5 dakika veriyor. Geçip gidiyor. Onlar dahi haber yaparlar bunu. Ha, Londra Belediyesi.
1: Bir belediye başkanı.
0: Onlar dahi, BBC dahi, ha. CNN dahi, orijinalinden Amerika'daki CNN'den bahsediyorum. Haber yaparlar. Yani ondan bile uzatırlar yani. Bomba patlıyor, uzatmıyorlar. Neden biliyor musun? Yani bir anda bir partiye mensup iki tane belediye başkanının bu denli yolsuzluğunu, kutularda euroları falan saymıyorum ha.
1: Ama abi kumpas onlar ya.
0: Bak bir daha onlar dahi kumpas, bak onlar. Tercüme et koy. Onlar dahi bu işi soruşturdu, araştırdı. Abi Türkiye'de geldi. Türkiye'de Hürmüz, Babul Mendeb ve Hürmüz çıkartması yapıyor çubuklarla. Anlatıyoruz ya. Abi baktım biz de arka sayfaya koymuş. Yeni Şafak ikinci sayfadan görmüş. Detayı bir tane köşede yazmış.
1: Biri hiç görmemiş.
0: Mevzu olmuyor. O adam çalarken yakalanmış, tutuklu. Adam kutuda yakalanmış. Adam diyor ki abi, vallahi verdim, elimle koydum diyor. O,
1: abi ama bak öyle deme şimdi.
0: Şimdi
1: bu
0: sen bu diyorsun kumpas. Ki bana ganimet. Bu, adamlar için ülke nimet, nimet hocam.
1: Vallahi verdim, elimle koydum diyen ezelden CHP'li.
0: Evet.
1: Özkan Yalım adındaki eski Uşak Belediye Başkanı'na vallahi verdim elimle koydum diyen saray, öyle de diye telkinde bulunan saray, bilmiyor musun sen bunu ya? Ha? Yani o Manavgat kutusunda, Manavgat'taki belediye başkan yardımcısının baklava kutusunu açtığındaki şaşkınlığını görmedin mi Hikmet abi?
0: Yok tabii. Şimdi şu var, onu hatırlattın bana. Adam diyor ki ganimet, şimdi mesela Sayın Erdoğan diyor ki bunu bir ganimet gibi görüyor. Bu kadar doğru bir tespit ki. Bak hatırlıyor musun demek Ekrem İmamoğlu'nun zihinlere kazılan o ifadesini? İstanbul nimet değil, işte ganimet. Mabus Mağribi gibi İstanbul nimet. Nerede nimet? Ha işte bu nimet işte. Yani 5 milyon 3 milyon verip de iki defa top patlat orada zıplatacağım diye bir yüzer şeyi port haline getireceksin. Doğru mu hocam? Bilmem ne yerdeki kendi mekanı değişmeyecek, kaç milyar harcı para yapıp da oraya kendine rezidans yapacaksın.
1: Evet.
0: 15 bin alıp da aslında değeri onun 30-50-100 katı olan fiyatı alıp da kendine 3 tane
1: milyar lira
0: yapacaksın.
1: Evet.
0: Ondan sonra efendim şey yapacağız diye, ne derdi ona, neydi gösterisi, ben şeye israfa son vereceğim diye mevcut arabaları teşhir edeceksin.
1: Canım abicim.
0: Ondan sonra arkasından 2 yıl geçecek. Arabaların İstanbul Büyükşehir Belediye'ye ait olan tahsis edilen araçlar %30 artacak. 15 bin kişi işten çıkartacaksın. 15 bin dedim bak ya. Yerine 30 bin kişi alacaksın. Hizmet de yok.
1: İsrafa
0: araba da yok.
1: Son verdik. reklam ilanlarına 600 milyon lira harcadılar.
0: Harcayacaksın. Bak,
1: israfa son verdik yazan o billboardlara, afişlere 600 milyon lira harcandı. Benim başka diyecek bir şeyim
0: yok. Diyeceksin ki arkadaş ya. Ben İstanbul'a geldiğimde İstanbul'da kentsel dönüşüm ben hallederim. Yılda 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut diyeceksin. 4200'de kalacaksın.
1: 5 yılda.
0: 5 yılda. 5 yılda.

0: Nimet abi.
1: Bey iyi hatırlattı.
2: Ya Tunus'a elinde at içeride. Bak,
1: adam bir klibimiz vardı bizim.
2: Antalya, Adana, büyük şehirlere bak. İlçeler, İstanbul, bazı ilçeler birkaç defa. Aynı ilçe, Beşiktaş gibi birkaç defa.
1: Üst üste.
2: Üst üste.
1: Bir başkan hırsızlık. Yolsuzluktan alınıyor. Yeni gelen de aynı. Yerine seçilen o da yolsuzluktan alınıyor.
2: Ve Özgür Özel Efendi diyor ki, ona buna mesaj atıp da küfreden, hakaret eden, çok da süfli bir şekilde.
1: Ya hakikaten.
2: Biz bembeyaz sayfayız diyor adam.
1: Tuhaf ya.
2: Şimdi o yüzden ya bunları konuşurken yani tamam belli bir şey yapalım. Hani dikkat edelim. Bir lisan münasip kullanalım. Fakat yani çıkıp da dün ben konuşmanın bir kısmını izledim. Hakikaten normal değil yani. Ben sana söyleyeyim. Yani Özgür Özel normal bir insan değil. Bence çıktı tamamen şeyden. Zıvanadan çıkmış durumda. Yani Kılıçdaroğlu da vardı. Hani yapardı biliyorsun bir sürü hareketler çekerdi bilmem işte anlatırdı, tehdit ederdi. Saat 10'da geliyorum bekle beni falan. Çat elini sırtta vurmak suretiyle. Bu o değil. Bu tamamen başka bir Halit Rüyesi var. O yani yazdım attığı mesajların dışında bir şu anda bir profil bence ciddi bir şekilde.
1: Öfke problemi var ama
2: değil mi? Hocam olay çok kötü gidiyor.
1: Tamam şimdi yani o zaman.
2: Onun sıkıntısını biliyorum ben biliyorum. Ekrem İmamoğlu dedi ki ya gemileri yakarsın ya her şeyi yakarım. Bu çok önemli.
1: Öyle mi?
2: Ya gemileri yakarsın, savaşırken yolda gidersin. Zaten yapamazsan ben seni yakarım dedi. Onun acısı.
1: Bak hazır.
2: Özgür Özel'de.
1: Şimdi İstanbul, ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Emaneti ganimet olarak görenlere sessiz i̇şte kalmayız. Neymiş bir hatırlayalım, buyurun.
3: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size başka bir şey söyleyeyim. Kaldı ki ben size bir şey söyleyeyim. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim yani. Ya İstanbul nimet. Ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi?
2: Var ya işte o ha. Yani o bu. Bir daha bak ben size başka bir şey söyleyeyim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeyim. 2019 mu? 2026 mı? Ey İstanbullu. Zerre kadar zekan varsa zerre kadar. Herkes için söylüyorum. Bir isterse babanın oğlu olsun fark etmez. İstanbul'da 2026'ya kadar ne yapıldı bana anlatın bakayım. Anlatın ya.
1: Ya öyle deme.
2: Bak hocam çok basit anlatın. Bir ben söyleyeyim mi? Kumpas'ta
1: tutukladınız adamı.
2: İstanbul dünyada ilk ona girerken şu anda dünyada zirvede. Nerede zirvede? Dünyanın en yoğun trafiğin olduğu şehir haline geldi. Neydi sözü biliyor musun? Şu donun sözü 2019'da.
1: Neydi?
2: Öyle bir İstanbul yapacağım ki ben yıllar sonra 2019'da. Bir teyze gelecek. Allah senden razı olsun evladım. İstanbul trafik sorununu sen çözdün diyecek. Diye oy istedi ve oy aldı. Ve sen verdin İstanbul'u bu adama oyu. Buna verdin buna.
1: Evet.
2: Peki o yok bu yok şu yok şu yok şu yok. Projelendirip de hayata soktuğu kaç tane metro var? Projelendirip. AKP'den kalan değil o teyzenin dediği gibi. Hı. AKP'den proje yok. Yok. Sözler yok. Kağıttaki bak kontrol ettiniz mi? Yok. Hiçbir şey yok. Para nerede? Gırtlağa kadar borç var. Hiçbir şey yok. Bu adam niye içeride ya? İşte ganimet bu. Bu hani korsan diyoruz ya bugün korsan da bu. Ben net söylüyorum size. Şimdi kızacaklar bazı. Efendim bilmez. Ya arkadaş bana bir daha söylüyorum. Yani bu bir neydi hocam sen kimyadan çok iyi. Hiçbir şey madde fizik kuralı olarak söylüyoruz tabii bunu. Yoktan var olmaz.
1: Vardan yok olmaz dönüşür.
2: Dönüşür. Değil mi?
1: Doğru.
2: Yani kağıdı yaktım. Bu kağıt ne oldu? Gaza dönüştü. Küre dönüştü. Toplasan ağırlık hacim aynıdır. Değişmez toplasan bir yere. O yüzden bana çıkın mantıklı bir şekilde açıklayın. Özgür Özel de açıklasın. 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere. Ankara unutmayalım. Hı. Mansur Yavaş da öyle. Biliyorsun yani ne kokar ne bulaşır. Arada bir çıktı yine bir kol kola falan çıktı geldi. Bakıyor pozisyonlara. Hmm diyor tam çıkma. Hmm diyor buraya yok. Şurada çıkayım ben bir görüneyim diyor.
1: Seçmenin bunu
2: orası da mahvoldu.
1: Yuttuğunu İzmir mu zaten düşünüyor? Efendim? Mansur Bey seçmenin bu Anadolu'da bir tabir vardır. Tavşan pisliği gibi. Akmaz evet. Kopmaz derler.
2: Evet.
1: Yani bu duruşu seçmenin kabul edeceğini mi sanıyor acaba? Yani
2: öyle düşünüyorsa,
1: siyasi tecrübesi iyi bak, kötü var yani. Yani ne bileyim ben.
2: Öyle bir anlattılar ki böyle ama. Bir kaldı. Bu anket firmaları da bu işin şeyini biliyorlar. İnceliğini biliyorlar. Oraya onu koydular bir defa. He. Çok hoşuna gitti milletin ya. CHP için çok iyi bir şey değil. En azından şunu anlaması lazım. Bence bak çok büyük sürprizle Mansur Yavaş siyaseti bırakabilir. Birkaç yıl içerisinde. Sürpriz bilgiyi bırakıp
1: o da kayda geçsin.

0: bırakır bırakır bırakır. Çünkü Mansur Yavaş'ı kaldırabileceği bir siyaset değil o CHP'deki. Hangi açıdan onu böyle çok bir tatif etmiş an söylemiyorum. Yani çünkü CHP'nin ona bakışını kendisi artık biliyor olması lazım. Eğer bilmiyorsa büyük bir hamak. O da bir başka bir hamakat. Yani yok şimdi yoksa bana şu anda istesem CHP oy vermez. Anketler seni kandırmasın. Vermezler sana. Senin CHP'de yerin yok. Bir defa onu bilmesi lazım. Ama o kadar kötü bir siyaset uyguladı ki kendisi. Şunu yaptı hep. Ne Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde bunu yapabildi. Cesaret gösterebildi. Doğru mu? Ya. Ne şimdi? Saf ne zaman belli etti? Arada bir Saraçhane zıplıyor. Arada bir kafe görüp çıkartıyor. Geri çıkartıyor. Kimci de bu? Ekremci. Ama toplumumuzun böyle gerginliğe ihtiyacı yoktur. Bölünmüşlük kötü bir şeydir dedi. Hadi be Kılıçdaroğlu yan baktı bu falan diye. Bu şeyler devam ediyor. Burada bir şey kazanamaz. Ama şöyle söyleyeyim. Ben orası da bak beni ilgilendirmiyor. Ona CHP ilgilensin değil mi? Ha. En CHP'li kim şu an CHP'de? En CHP'li Cemal Engin-Yurt. En CHP'li o. Komünist şarkısı söylüyor. Sol devrimcilik değil mi? Deniz gezmiş. En CHP'li o. Bu ikinci sıradan. Kontenjandan giren CHP'lilerden değil mi? Çakma CHP'li. Ama şöyle söyleyeyim yeri yok. Ama enteresan bir şey pompalıyorlar.
1: Ya çok enteresan hakikaten.
0: Ve ben sana söyleyeyim mi? Bırakır. Ankara kötü. Onu da söyleyeyim. Çorba dağıtarak bu iş olmaz.
1: Olmaz.
0: Ankara belki tarihin gördüğü en büyük talihsizliği
1: abi yani,
0: Mansur Yavaş da gördü.
1: Susuzluk noktasında yaşamadık mı bunu?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Kötü bir tecrübe Mansur Yavaş için. Neden biliyor musun? Kadrosu da CHP'li. Şimdi oraya dünyanın en çalışkan adamını da koysan. Mesela diyelim ki çok iyi bir adam. Yani belediyeciyi çok iyi bilen bir insan. Olduğunu kabul edin, farz ederim. Ki öyle değil. O gördük. CHP'den aday ol ve İstanbul'u bir CHP'li uyanırsın. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kadro CHP'li olduktan sonra ne yaparsan yap bunun çalışma şansı yok. Bu da şaka değil. Şoförün, işçin, kadrolu çalışanın sözleşmeli kim varsa CHP ise ya kadronda o da çalışmaz.
1: İşte o bir sıkıntı yani.
0: Çalıştıramazsın yani.
1: Şöyle o kadrolaşmayı zaten dün...
0: Çalışmazlar hocam.
1: Özgür Özel grup toplantısından bir kere daha şecaat arz ederken sirkatin söylemek gibi bir şey bu.
0: Evet.
1: Yani böyle bir maharetini övmeye çalışırken aslında kabahatini ortaya sermek gibi bir şey yani. Daha anlaşılabilir bir ifadeyle. Kürsüden çıktı diyor ki, ben diyor göreve geldiğinde diyor, ben dün dikkatle dinledim konuşmasını. Ben göreve geldiğimde diyor, iki kişinin işine son verdim diyor. Biri falancaydı diyor, işte bize bilmem müziğimizi çalmadı bilmem ne yapmadı. Öbürü de diyor filancaydı diyor. Ama diyor ikisini de diyor kovarken diyor yerlerini hazırladım. İki kurumla görüştüm. İki kurumla mı görüştün? İki kurumla görüştüm. Aynı şartlarda orada göreve başlamalarını sağladım diyor falan. Yani nerede ne oldu niyakat? Hı? Konuştuğunuz kurumlar muhtemelen belediyeleriniz. Parti genel merkezinizde çalışan arkadaşların belediyecilik tecrübeleri mi vardı? Liyakata göre bunları gönderdiniz.
0: Bankamatik memurluğu böyle bir şey işte.
1: Hani o şey yok yeni şey rozet ki. Takan sonra da yok rozet şey iptal ki. Olan var diye bir tane. Neydi arpalık o? Antalya'daydı hocam. Değil mi o da?
0: Tabii arpalık ya. CHP'de arpalık.
1: Çok enteresan. Ama abi buna rağmen benim bu vakte kadar hiçbir siyasi tartışmada görmediğim bir jargon kullanıyor.
0: Nedir o?
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı var.
0: Ha dinleyelim.
1: Biliyor musun abi? Atakan Sönmez.
0: Evet.
1: Şu son süreçte Atakan Bey aktif olarak yer aldı. Çünkü Kemal Bey'in iletişimini yürütmesi gerekiyordu. Çok öfkeli Atakan Sönmez'e. Onun sesi var mıydı emin bizde? Atakan Sönmez'le ilgili söylediği kısım. Hiç reji bizi dinlemiyor anlaşılan.
0: CHP'nin şekilci siyaseti. Neyse. Ama yazmış ama altına hayır, şekilci
1: var
0: da, diyor.
1: Sesi var mı sesi? Yok tamam. İğrenç bıyıklı diye bir ifade kullanıyor. Çok özür dilerim. Ben affınıza sığınarak bunu zikretmek zorunda
0: bir de galiba hareket de yapıyor değil mi? Yani öyle hatırlıyorum. Vardı
1: Atakan Sönmez'i de bir görelim o zaman. Yani Atakan Sönmez'in görüntüsünü görelim. Ekrana onu getirin. Abi ya bu bak, Özgür Bey'in hani şey ne varmak istediği nokta ne yani bu tarzla bir şey mi amaçlıyor yoksa kontrolden mi çıktı ne diyorsun?
0: Ben belki de biraz önce bak bunu söylemeyi unuttum iki hatırlattın iyi ki yani geldiği nokta hakikaten çok riskli bir yere geldik yani Ben

0: gözle konuşurken de daha önce bunu zaman zaman Kılıçdaroğlu için söylemiştik. Bazen işte zıvanadan çıktığını. Çünkü siyasetçisin, çıkamazsın hocam. Yani sen çünkü bir toplumun bir kesimini temsil ediyorsun. Tamam, sana ülke yönet diye, değil mi? Demokrasi neydi bilmem, insan odaklı demokrasi bilmem, çözüm bulma sanatı, her neyse bırak onu. CHP'nin genel başkanısın, doğru mu? İdin, evet. Tabii şimdi değilsin aslında. Korsan bir şey yapıyorsun, grup toplantısı yapıyorsun. Korsan. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi makamı grup toplantısı olmadığına dair bir kağıt gönderiyor meclise. Ve sen bu kağıdı dinlemiyorsun. Ben nasıl hazır buradayım, hem de vekilim, hem de sözcüyüm, kendimi tayin ettim ben oraya diyorsun. Ve diyorsun ki ben buradayım. Şimdi dün hakikaten akıl almaz bir şekilde hain Kemal ile başlayan, değil mi? Ve devam eden konuşmada ben de önemli bölümlerini, notunu gördüm. Bir kısmını dinledim ama bir yerde hakikaten dedim ki ben, sen şey gibi, Don Kişot gibi adam. Kime karşı savaşıyorsun? Bayağı bildiğin Don Kişot. Çıkmış çekmiş kılıcını, mızrağını her neyse, saldırıyor. Erdoğan böyle yapmıştı, Erdoğan böyle yapmıştı. AKP bunu yaptı, AKP indirecek. Oğlum dur bir dakika, arkada adamların dahi oradakiler hain Kemal diye bağırıyorlar.
1: Evet.
0: Bak bak, kendi adamların arka tarafta hain Kemal diye bağırıyorlar ciyak ciyak. O diyor ki aslında Erdoğan Türkiye'yi Orta Doğu'dan bilmem ne. Şimdi bu normal değil. Bak bir daha söyleyeyim, bu normal değil. İçeride o demiş ki arkadaşım al bak, hırsızların arabası böyle olur. Ha bak bak bak. Arabalar bak, ganimet işte bu. Ha, ne kadar verdin? 170 bin euro almış. Hiç utanmıyor, bak surata bak. Utanmaz,
1: ne demiş
0: bak.
1: Biliyor musun? Arabalarla ilgili. Sizin her bir damlası helal alın teriyle kazanıp da partiye ödediğiniz aidatlarla alınmış arabalara haram mal diyecek kadar yerin dibine geçmişler diyor. Kim diyor? Özgür Özel diyor. Tamam arkadaşlar, geçti. Özgür Özel'e geri dönün.
0: Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Burada şimdi arabaları da cevap verdi, değil mi? Ondan sonra ve Kılıçdaroğlu orada, yani son bir korsan şeye karşı orada elemanı toplamışlar. Hepsi hain Kemal diye bağırıyor. Ve ama Özel sanki burada hiçbir şey yok. Yani CHP'de hala kendisi lider, değil mi? Kendisi CHP'yi yönetiyor pozisyonunda. Bu korsan grup yaptılar. Doğru, bu da devam ediyor. Ve arkasından vaatlerde bulunuyor. İçlerinde oradaki o cevap veriyor gerçi şeye karşı, ne derdi ona, arabayla ilgili, çünkü çok direkt ağır bir itham var orada. Yani çalıp çırptığınızı resmidir diye. Bak siz çalıp çırptınız ve diyor Kılıçdaroğlu arınacağız diyor ya. Ya Cumhuriyet Halk Partisi pavyonlarda meze olmaz diyor. Pavyon diyor, pavyon. CHP pavyonda meze olmaz diyor.
1: Doğru,
0: doğru mu?
1: Öyle.
0: Olmamalı diyor, arındıracağız diyor. Siz diyor bu çarpmışsınız. Biz diyor bütün diyor bu kirliliği temizleyeceğiz. Bu ahlaksızlığın üzerine gideceğiz. Ve daha önce söz verdiği gibi namussuz siyaseti kaldıracağız diyor. Ve bunu sen yaptın diyor buna. Bu da çıkıyor bir saat boyunca Türkiye'de AKP'nin neden gidemediğini, Erdoğan yaptığı icraatları, AKP bunu yaptı, Erdoğan bunu yaptı, AKP devam ediyor. Arkadaş bu sıyırmak böyle bir şey zaten. O yüzden ben dün dedim ya, bir kendi kendinize yapıyorsunuz bunları. Biz yokuz arada hocam, bizi karıştırma ya. Erdoğan diyor ki ne alakası var kardeşim? Anayasaya göre senin elemanların, ortak çalışan, hani mesaj attıkların, ahlaksızca mesaj attıkların, hatta bazen taciz ettiklerin, insanların ahlakına, namusuna taciz ettiklerin insanların olurken, diyor ki bazıları geldi diyor, bunları bize söyledi. Bunlar da kağıtlar, bu da çaldıklarımız. Heh. Buyur, biz çaldık. Adam diyor ki buraya koydum, şuraya koydum. 170 bin euro para verdim diyor. Hem de diyor bizim belediyeden. Buradan girer diyor. Ganimet ya. Ganimet böyledir hocam. O böyle S çizer. Donun üzerinden çıkar. Buradan çıkar girer diyor.
1: Tamam.
0: Hocam bu ne?
1: Bak.
0: Hocam ben hala diyor
1: biz
0: ki.
1: Şunu öğrendik.
0: Ya diyor Erdoğan bu ülke diyor. İşte Mahmut Tanal da diyor. Hatırlıyor musun Mahmut Tanal'ın o yakala ağlarken ki. Sandalye oturuyor ya Mahmut Tanal. Önce suladı. Suladı. Olmadı. Direndi. Demokrasi icra ettiler diyor, ağladı. Şey, hocam kim etti ya? Bu demokrasi böyle bir şey mi?
1: Şimdi biz şunu öğrendik. Dünkü...
0: Bir de kötü, çünkü iğrenç bu ikna abi ya.
1: Dünkü grup toplantısında
0: normal değil.
1: Şunu öğrendik. Efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonra yeni yönetimin partinin önüne koyduğu ve üzerine haram mal yazılan iki makam otosu Cumhuriyet Halk Partili üyelerin aidatlarıyla alınmış. Dün Özgür Özel bunu bizzat grup toplantısında dile getirdi. Dedi ki o sizin aidatlarınızla alınmış arabalara haram mal dediler dedi. Evet, bu arabalara. Ben de aidat gelirini merak ettiğim için CHP'nin gelmeden önce bir baktım. 1.3 milyon üyeye sahipmiş. 2.4 milyon lira aidat geliri varmış. Bu açık kaynaklardan edindiğim bilgi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aidat geliri, yıllık aidat geliri 2.4 milyon lira. Bir önceki parti sözcüsü ne diyordu? Ya 170 milyon euro ya. İçini 170 euro. Milyon euro dedikleri şey, 170 bin, bin euro dedikleri şey, kıymetli seyircimiz, yaklaşık 8 milyon lira
0: 7
1: falan.
0: 7 milyon küsür.
1: Evet. Yani görünen
0: artık
1: o ki,
0: KDV'si var.
1: Görünen o ki küçük para ya. İşte 8 milyon liraya iç tefrişatı yapıldı. Ne var ki bu arabanın?
0: Şuradan giriyor, buradan çıkıyor ya.
1: İç tefrişatı için yaklaşık 4 yıllık üye aidatlarını, o da tam toplanabiliyorsa 4 yıllık üye aidatlarını vermeleri gerekiyor. Ya matematik bilmiyor Özgür Bey?
0: Ya da dayak yememiş.
1: O zaman ya. Hadi günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
3: basit. İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız.

hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Hangi kredi? Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Şimdi dün hareketli bir gündü CHP açısından. Bir yandan Özgür Özel grup toplantısı yaptı. Ne olacak, ne bitecek merak ediyorduk. Ahmet Taner Işıldak yerinden takip etmişti. Her şeyi an be an bizimle paylaşmıştı. Grup toplantısından saatler sonraysa Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi MYK'sını belirledi. 19 kişilik MYK'sını belirledi. İlk toplantısını yapıyorlar. Özgür Özel tarafındansa bir karşı hamle geldi. Nedir o karşı hamle? Detayları alalım. CHP'de neler oluyor öğrenelim. Sözü hemen Ahmet Taner Işıldak'a verelim. Ahmet merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan merhabalar. Önce dilerseniz dünden bir çerçeve çizmek gerekiyor. Dün sizin de söylediğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez MYK toplantısı yaptı. Hatta MYK'sını da belirledi. 19 isimden oluşuyor kendisi hariç. Ve aynı zamanda 3 tane de kurul görüyoruz biz burada. Daha önce olmayan 3 tane kurul. Bu kurullar ekonomi, seçim işleri ve dış politika ile alakalı 3 kurul kuruldu. Ve bunların başında şu an bizzat Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Onun haricinde dediğimiz gibi 18 tane üye var. Şimdi aslında bugün de şimdi MYK sırası da şimdi Özgür Özel'e geçti diyebiliriz. Yani sırayla CHP içerisinde farklı farklı merkez yürütme kurulu toplantıları gerçekleşiyor. Bu MYK'ya geçmeden önce şimdi Özgür Özel saat 11'de başladı ama buna geçmeden önce yine dünden perspektifimize devam edelim. Şimdi aslında Özgür Özel grup toplantısı yaptı dün. Biliyorsunuz yapılıp yapılmayacağı pek çok tartışılmıştı. Akabinde yapıldı ve çok sert ifadelerde kullandı. Müslüm Sarı Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında parti sözcüsü olarak görev alan isim dün bir açıklama yaptı ve dedi ki grup toplantısında yükselen hain Kemal sloganlarının CHP'liler tarafından atıldığına inanmak istemiyorum. CHP'li değillerdir. Eğer ki CHP üyeleri ise de bunun hakkında işlem başlatılacaktır dedi. Bu bize pek çok şeyin sinyalini verdi. Ona da ilerleyen zamanlarda ilerleyen konuşmamın devamında dile getireceğim. Şimdi evet bugün MYK toplanacak ama yine dün Özgür Özel gazetecilerle bir araya geldi grup toplantısından sonra Elin Aslan ve kafadaki merak edilen soruları sorduk biz kendisine. Yanıtlarımızı da aldık. İlk başta yeni parti. Yeni parti kuracak mısınız diye sorduk. Yeni parti zaten hali hazırda var dedi. Direkt bizzat cümlelerinden okuyorum. Zaten yeni bir parti var. Olacak olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündük dedi Elin Aslan ve devam etti. Biz CHP içerisindeki mücadeleyi bırakıp bu partiye geçmeyeceğiz. Bu bizim felaket senaryomuz söyledi ve partide mücadele ederek devam edeceğiz bu süreci dedi. Bir yandan da fezleke var. Şimdi dün Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 5 ismin daha fezlekesi meclise geldi. Fezlekelerden korkuyor musunuz diye sorduğumuzdaysa fezlekeden de korkmuyorum. İşte CHP Genel Başkanı olacak ismin fezlekelerden korkmasına gerek yok dedi. Şimdi grup toplantısını söyledik. Çok sertti dedik. İki tarafta iplerin koptuğu belli oluyor aslına bakarsanız. Yani dediğimiz gibi dün Kemal Kılıçdaroğlu MYK yaptı. Bugün Özgür Özel MYK'yı topluyor. Tabii ki bütün bu olaylar ve sonraki gelişmeler ele alınacaktır. Ama ben sizi şimdi 3 başlığa götüreceğim. Birincisi parti meclisi, ikincisi yüksek disiplin kurulu, üçüncüsü de Yargıtay'daki dosya. Şimdi Özel tarafı kurultay çağrısı yapıyor. Nasıl defaatle bunu gördük. 800'den fazla 1000'e yakın imza topladık ve hemen kurultay çağrısı istiyoruz dedi. 111 milletvekili de kurultay istediğini CHP Genel Merkezi'ne bildirdi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tarafları da şunu söylüyor. Ya diyor siz bu mutlak tutan kararının ardından istinafa gittiniz, sonrasında da Yargıtay'a gittiniz. Yargıtay'da devam eden bir süreç varken, Yargıtay karar vermemişken ben nasıl kurultaya gidebilirim dedi. Hatta dün Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında bu konuyu işaret etti. Yargıtay kararını vermeli dedi. Çünkü dediğimiz gibi şu an toplanılan Kılıçdaroğlu MYK topluyor, Özgür Özel MYK topluyor ama ortada çok büyük karışıklıklar var. Hangi MYK'nın kararları geçerli olacak, hangi isimler belirli olacak? Yani ortada bir karışıklık söz konusu. O yüzden Kılıçdaroğlu tarafı Yargıtay'daki o dosyaya dikkati çekiyor. Bir diğeri parti meclisi. Parti meclisi karar almadan kurultaya gidemezsiniz. Parti meclisinin toplanması için de Elin Aslan Yargıtay'daki kararın beklenmesi gerekiyor. Yani Yargıtay tedbir kararını kaldırmadığı sürece parti mecliste toplanamayacak belirleseniz bile ve karar da alamayacak. Böyle bir sorun da var. Bir diğer unsursa aslında her yayındır dikkati çekiyoruz biz buna. Yüksek Disiplin Kurulu Elin Aslan. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu henüz daha Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirlememiş durumda ama ilk o bayramın 4. günü bayramlaşmada da dikkati çektiği şeyler vardı. Arınacağız demişti. Usulsüzlük, rüşvet iddialarını arınacağız ve hepsini CHP'den temizleyeceğiz demişti. Şimdi artık iki isim arasında, iki taraf arasında ipler tamamıyla koptuğuna göre ki Özel'in dünkü konuşmasında biz bunu görüyoruz. İki kısım arasında ipler koptuysa bundan sonra Yüksek Disiplin Kurulu'nda artık çok yüksek perdeden ihraç sesleri yükselebilir. Özellikle kurulduktan sonra Özel ve yönetimine karşı bir usulsüzlük iddiasıyla ihraç istemi olabilir. Şimdi akıllara bir soru daha geliyor. Aslında çok da uzatmak istemiyorum ama bir soru daha geliyor. Şimdi kurultay çağrısına imza atan 111 vekil vardı. Hatırlarsanız Özgür Özel demişti ki ben mecliste baskınım ve çalışmalarıma mecliste devam edeceğim. olası bir şekilde eğer ki Özgür Özel ve beraberindekiler ihraç edilirlerse partiden, bu 111 vekil mecliste kendi partilerinden istifa edip Özgür Özel'e destek verecekler mi? Aslında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Bu da dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerle bize daha net bir çerçeve çizmemize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum Elin Aslan.
0: Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ya soru soruyu doğuruyor. Öyle bir süreçten geçiyor ki CHP. Hiçbir şeyin net bir cevabı yok aslında. Ahmet olup biteni, bugüne dair olup biteni konuşanları da toparladı. Yaptıkları görüşmeyi de Özgür Özel'le bir anlamda da anlatmış oldu. Ve yeni iddialar da var. Bir ifade daha dosyaya girdi. 38. olağan kurultaya ilişkin soruşturmada. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı'nı hatırlıyorsunuz, Özkan Yalım. Zaten kendisinin çeşitli iddiaları olmuştu kurultaya ilişkin olarak. Diyor ki 115 delegenin imza vererek desteğini önceden açıkladılar diyor kurultay öncesinde. Yüzlerce delegeyle kurultay öncesinde görüşüldüğünü ifade etti. Ama bunların ötesinde tabii kurultay öncesinde taraflar delegelerle görüşülür bu. Bunu biliyoruz ama burada asıl düğüm aslında para trafiği meselesi. İfadesinde para trafiğine ilişkin iddialar ve kamuoyunda tartışılan mavi valiz mesajı da yer aldı.
2: Duygu'yu çok seviyorum. Duygu'yu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Duygu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
3: CHP kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada alınan ifade dosyaya yeni başlıklar ekledi. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılığa verdiği ifadede kurultay öncesinde yürütülen çalışmaların detaylarına yer verildi. Yalım kurultaydan önce 115 delegenin imza vererek Özgür Özel'e desteklerini yazılı olarak bildirdiğini söyledi. Bu imzaların daha sonra ilgili parti yöneticilerine ulaştırıldığını ifade etti.
4: Kurultayımızdan selam olsun.
3: İfadede dikkat çeken bir diğer bölümse delege trafiği oldu. Yalım yaklaşık 700 delegeyle birebir temas kurduğunu, destek talebi için görüşmeler yaptığını anlattı. Özellikle deprem bölgesindeki delegelerle yoğun temas sağlandığını belirten Yalım, bazı isimlerin çeşitli taleplerde bulunduğunu, bu taleplerin de ilgili kişilere iletildiğini öne sürdü. Hatta bazı başlıkların SGK kayıtları üzerinden incelenebileceğini söyledi.
5: 66.291.591 TL kesildiğini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum.
3: Soruşturma dosyasında yer alan mesajlaşmalar da ifadede gündeme geldi. Kamuoyunda konuşulan mavi valiz ifadesinin geçtiği yazışmalar sorulurken Yalım söz konusu mesajın kendisiyle Özgür Özel arasında geçtiğini belirtti. Mesaj içeriğinde yer aldığı öne sürülen 1 milyon liralık paranınsa kurultay sürecindeki harcamalar için verildiğini ifade etti. Savcılık kaynakları dosyaya giren yeni beyanlar ve dijital incelemeler doğrultusunda soruşturmanın önümüzdeki günlerde daha da genişleyebileceğini değerlendiriyor.
0: Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iki önemli ziyaretçisi vardı. Ziyarette zaten bir arada birlikte yaptı bu iki önemli isim. Kabineden iki etkili isim, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi.
6: Devlet Bahçeli'nin sürpriz misafirleri vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. MHP liderini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Görüşme Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşti. Görüşmenin ardından Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla siyasete önemli katkılar sunduğunu hatırlattı. Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Bahçeli'ye sosyal medya paylaşımıyla teşekkür etti. Mesajında Milliyetçi Hareket Partisi camiasının her daim istiklal ve istikbal mücadelesine omuz verdiğini dile getirdi. MHP liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Türkiye 100 yılı yürüyüşünün en güçlü mimarlarından olduğunu kaydetti.

0: Ve Orta Doğu'daki savaş hali. Şimdi evet bir ateşkes durumu var ama barış kapıda görünmüyor. Hal böyle olunca Hürmüz Boğazı krizi devam ediyor, tüm dünyayı etkiliyor. Türkiye'den de 9 Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda bulunuyor. Bu açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı ve diyor ki Türk sahipli 9 gemiden 7'sinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkış talebi var ve süreci yakından takip ediyoruz dedi. Tabii bu arada Hürmüz Boğazı'nın bu savaş ortamında kilitlenmesi, kapatılmasıyla birlikte alternatifler de konuşuluyordu biliyorsunuz. O alternatiflerden biri de Kalkınma Yolu projesinin olabileceği ifade ediliyordu. Kalkınma Yolu projesinin de projelendirme sürecinin bittiğini söyledi bakan.
1: Son durum, bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Esasında 8'di. Bir tanesi kendi isteğiyle ve gerekli ne diyelim oradaki irtibatları sağlayarak girdi ve 9 tane gemi var orada. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Hani enerji gemileri vesaire. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Esasında
2: 7 geminin çıkma talebi var o zaman.
1: Evet, 15 gemiydi. Esasında bu rakamlara düşmüş durumda. Dolayısıyla süreci yakından takip ediyoruz. Savaş hasabıyla Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil. Projede neredeyiz? Proje bitti diyebiliriz. Hani projelendirilmesi bitti diyebiliriz. Finans noktasında mutabık kalınmış bir süreçteyiz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye olarak uluslararası bir finansmanla bu işe girelim noktasında. Özellikle kriz anlarında normal zaman

0: anda doğru hazırlanarak kriz anlarını yönetmemiz gerekiyor. Bakın eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu. Şu ana kadar tabii Körfez bölgelerinde ciddi bir azalma söz konusu. Hatta durdu, işte yeniden başladı. İran hariç, bu vesileyle onu da söylemiş olayım. İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava trafiği açık durumda. Krizden önceki her yere uçulmuyor. Onu birazcık havayolu operatörlerimizin inisiyatifine bıraktık karşılıklı. Dolayısıyla o anlamda İran hariç bir problem kalmadığını söyleyebilirim. Elbette oradaki uçuşlar düştü ama geçen senenin aynı dönemine, yani Mayıs dönemine kadar olan bölümüne baktığımız zaman havayollarında yanlış hatırlamıyorsam %4 civarında genel bir artış olduğunu uçuşlarda söyleyebilirim.
1: Müzakerelerin sonuca varamadığı İran-ABD arasında durum nedir derseniz, gerilim misilleme saldırılarıyla arttı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan Botswana bayraklı yüksüz bir petrol tankerini vurdu. CENTCOM saldırı anını paylaştı. ABD İran'ın Keşm Adası'na da saldırdı. İran'dan misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt'e hedef aldıklarını duyurdu. ABD üslerinin imha edildiği öne sürüldü. Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu. Uçuşlar askıya alındı. Çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. CENTCOM ise İran saldırısının başarısız olduğunu iddia etti. ABD askerlerinin ve varlığının zarar görmediğini belirtti. İran, Kuveyt'le eş zamanlı olarak Bahreyn'i de hedef aldı. ABD'nin 5. filo karargahına İHA ve füzelerle saldırdı. Ülkede sirenler çaldı. ABD bu saldırının da başarısız olduğunu savundu. Kuveyt ve Bahreyn saldırıları kınadı. Sahadaki gerilim müzakere masasını etkilemiyor gibi görünüyor. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İran'la ABD'nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair çıkan haberler gerçek değil dedi. Trump, aramızdaki görüşmeler aralıksız devam etmektedir ifadelerini kullandı. Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanının geldiğini aktardı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın İran-ABD müzakere süreci hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İran-ABD arasında şu anda mesaj alışverişi durdu. Tansiyonun yükseldiği Hürmüz Boğazı'ndaysa geçişler iki ablukayla da engelleniyor. Dünyanın en önemli deniz rotalarından biri olan Boğaz aylardır kapalı. Bu durum küresel petrol arzını vuruyor. Nakliye ücretleri de katlanıyor. Uzmanlar küresel pazarları rahatlatmak için mevcut hareketliliğin çok yetersiz olduğunu vurguluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye mülakat verdi. Bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Gelecek ay Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılmasının beklendiğini bir kez daha dile getirdi.
2: Ziyaretleri kapsamında Singapur'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Uluslararası basına mülakat verdi. Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak toplantının detaylarını anlattı. ABD Başkanı Trump'ın da toplantıya katılmasını beklediklerini söyledi.
3: Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz ay birkaç kez telefonda görüştüler ve her görüşmede katılacağını belirtti.
2: Fidan ABD'nin NATO baskısını değerlendirdi. Washington'ın NATO'dan çekilmeye yönelik somut bir plan gösterdiğine dair hiçbir işaret olmadığını belirtti. Söylemlere rağmen ABD'nin NATO'ya olan bağlılığının gerçek olduğunu değerlendirdi.
3: ABD müttefiklerini savunma harcamalarını arttırmaları ve kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almaları konusunda sürekli olarak baskı yaptı.
2: Fidan Avrupa ülkelerinin harekete geçtiğine değindi.
3: Avrupalılar bu mesajı duydu ve NATO içinde savunma bütçelerini artırmak için adımlar attılar bile. Liderler bir araya geldiğinde ilerlemeyi gözden geçireceğiz.
4: they can reach an understanding within few.
2: Bakan Fidan Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi.
4: And they want to see the opening of the...
3: Bölgesel krizler, çevremizdeki durum,

0: ticaretimiz ve ekonomimiz üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.
1: Türkiye'nin ABD-İran müzakerelerine aktif olarak destek verdiğini belirtti Fidan.
0: Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarından eminim. Ateşkes istiyorlar ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istiyorlar. Ama İsrail'in niyetlerinden emin değilim.
1: Dışişleri Bakanı'na göre daha acil bir diplomatik endişe konusuysa Lübnan.
2: But in reality,
0: İsrail'in bölgede sakinliği sağlamak gibi hiçbir niyeti yok.
2: Department of War.
1: Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı sıfatıyla Singapur'u ilk kez ziyaret etti. Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Ayrıca mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la bir araya geldi. Bakan Fidan, Singapur İçişleri Bakanı Shanmugam'la da görüştü. Görüşmelerde hem iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem bölgesel meselelerde işbirliğinin artırılması gündemdeydi. Bakan Fidan'ın bir sonraki durağı Endonezya. Gazze'deki gelişmeler, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı ve Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ele alınacak. Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar da değerlendirilecek.

Türk televizyonculuğunun en bilinen isimlerinden Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem ana haber bültenlerinin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Kimi zaman sert çıkışlarıyla, kimi zaman ekrana taşıdığı haberlerle gündem oldu. Türk televizyonculuğunun tanınan yüzlerinden Reha Muhtar, Muğla'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 66 yaşındaki Muhtar'ın vefat haberi medya camiasında ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Gazeteciliğe 1980'li yılların başında adım atan Reha Muhtar, yıllar boyunca birçok gazete ve televizyon kanalında görev yaptı. Özellikle ana haber sunuculuğu döneminde kendine özgü üslubuyla geniş kitleler tarafından tanındı. Yazla birlikte Ken'e de kendini göstermeye başladı. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedaviye alınmıştı. 31 yaşındaki bir kadın maalesef yaşamını yitirdi. İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'a Akıncalar ilçesine giden evli ve iki çocuk annesi Hava Dursun'a Ken'e tutundu. Dursun bir süre sonra rahatsızlandı ve yakınları tarafından vakit kaybedilmeden Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hava Dursun'un cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

0: Gümrük Birliği ve Schengen vizesi. Bu iki konu Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yıllardır tartışmalı iki başlık. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ticaret yükünü taşımasına rağmen neden karar masasında olmadığı ve vize süreçlerinde neden sıkıntı yaşandığı merak ediliyor. Ve bir Türk avukat vize krizi çıkaran Avrupa Birliği'ni resmen şikayet etti.
1: Avrupa Komisyonu'na başvuru yaptık dedik ki Sayın Leyla, sen bunları yapamazsın. Ama şöyle bir dur, şunu anlatmak istiyorum. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve birçok kurumuna, yani ilgili kurumlara biz bu maili gönderdik CC olarak. Ama o lafa zaten doğrudan başvuru yapamazsınız. Ama anladığımız kadarıyla Avrupa Birliği Komisyonu içinde artık Türkiye'ye karşı yapılan bu hareketi doğru bulmayan birileri o lafa bu yazıyı ihbar gibi göndermiş.
2: Ayları bulan bekleme süreleri, bir türlü alınamayan randevular ve artan ret oranları. Üstüne üstlük sanayicilerin yaşadığı gümrük mağduriyeti. Bir Türk avukat bu konuları Avrupa Birliği kurumlarını hedef alarak Avrupa Komisyonu'na taşıdı.
1: Yalnız biz bunları tabii Sayın Leyen'e bir ihtar mahiyetinde bildirdik. Yani yaptığın işler bu ilgili maddelere aykırı diye bildirdik.
2: Türk sanayiciler karar alma mekanizmalarında söz sahibi olamadıkları için gümrük birliği şartlarına takılıyor. Bu durum zarara uğramalarına neden oluyor. İşte başvuruda bunlar yer aldı.
1: Yargıdan daha önemli bir konu var burada. Bu Olaf'a bu komisyona gönderdiğimiz yazının ilgili birimlere gönderdik. O ilgili birimlerden biri Olaf'a konuyu ihbar etmiş. Olaf da bize cevap verdi. Olaf dedi ki, ya dedi biz dedi hani Olaf burada Leyen haklıdır demiyor zaten. Esas ilginç tarafı o. Haklıdır demiyor. Ve diyor ki bizim bu konuyu hatta zımnen belki de bana göre zımnen kabul bile ediyor. Diyor ki burada bir ekonomik bir zarar oluşursa biz ancak müdahale ederiz diyor. Yani ekonomik bir suç olması lazım diyor. Biz de Olaf'a dedik ki yani neticede bu Gümrük Birliği ile ilgili bir olay ve işin ekonomik sonuçları var. Vize de aynı şekilde ekonomik sonuçları olan bir olay.
2: Öte yandan vize süreçlerinde yaşanan gecikmelerin ve uygulama farklılıklarının usulsüzlük niteliği taşıdığı, Türk vatandaşlarının diğer ülke vatandaşlarına kıyasla ayrımcı uygulamalara maruz bırakıldığı da belirtildi.
1: Bir defa 17. maddede diyor ki Avrupa Komisyonu Başkanı'na diyor ki Sayın Leyen diyor sen diyor Avrupa Birliği'nin anlaşmalarına uymak zorundasın. Yani Ankara Anlaşması'nda eğer tam üyelik bir hedeflenmişse sen bunun dışında bir açıklama yapamazsın diyor. Sonra ne diyor 245. madde? Komisyon üyeleri görevlerini yaparken bu anlaşmalara uygun olmayan davranışlarda bulunmamaları gerekiyor diyor. 247'de diyor ki bu aykırı davranışlarda bulunursanız diyor bu tip şeyler başkan ve üyeler diyor. O zaman bunlar görevden alınabilirler, görevi kötüye kullanmak nedeniyle ve hatta emekliye sevk edilebilirler diyor.
2: Yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde vize süreçlerindeki uygulamaların ve olası usulsüzlük iddialarının uluslararası hukuk çerçevesinde incelenmesi gündeme gelebilecek.
1: Şu andaki Türkiye'nin konjonktürü fevkalade önemli bir düzeyde, yani şu anda Avrupa'nın askeri açıdan da birçok açıdan da Türkiye'ye ihtiyacı var. Vereceği cevap önemli. Eğer bu talebimiz karşılığında Leyen'e kendiliğinden soruşturma açarsa onun sonucunu bekleyeceğiz. Ama açmadığı takdirde şahsen ben bu davayı açma hakkına sahibim.
0: Ve yere batan sarnıcının mülkiyeti mahkemenin verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.
2: İBB'nin itirazı reddedildi. İşgal sona erdi. Mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu.
3: Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'nda tahliye işlemi başladı.
2: Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunuyor. Bizans döneminden günümüze kadar ulaşan en önemli kültür miraslarından biri olarak dikkat çekiyor. Sarnıcın mülkiyeti uzun süredir tartışma konusuydu. Hukuki süreç sonuçlandı. Tarihi yapının mülkiyeti İstanbul 8. Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla Vakıflar Kanunu gereğince değişti. İBB tarafından işgal edilen tarihi yapının tahliyesine hükmedildi.
3: Sarnıç ziyarete kapatıldı. Ekipler tarafından parsel parsel ölçüm işlemi yapıldı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi'ne Sarnıcı tahliye etmesi için zaman tanındı. Kararın kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlar arasında devir teslim işlemleri gerçekleştirilecek. Tarihi yapının mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti.
0: Ve 2025 aile yılıydı biliyorsunuz. 2026-2035 dönemi de aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Bu kapsamda da hayata geçirilen projeler var. Aile ve Gençlik Fonu onlardan biri. Evlilik hazırlığındaki gençlere destek olmaya devam ediyor bu fon.
4: Evet, Aile ve Gençlik Fonu, Aile ve Gençlik Bankası, dijital bir banka üzerinden verildi. Bunun fonun desteğiyle ilgili de Gabar Petronü ve de Karadeniz'de bulunan gazla finanse ediliyor.
5: Aile yapısı güçlendiriliyor, gençlerin ekonomik yükü hafifletiliyor. Aile ve Gençlik Fonu çiçeği burnunda çiftlere sihirli değnek gibi dokunuyor.
6: Türkiye nüfusu alarm veriyor, çocuk sayısı gitgide azalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan etti. Bu noktada aileyi mercek altına alan politikalar hayata geçiriliyor. Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu.
5: Aile ve Gençlik Fonu, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kuruldu. Peki kimler bu fondan yararlanabiliyor?
4: Şartları nelerdir, kimler faydalanmış, hepsini birlikte değerlendirelim. Burada şartlara bakıldığı takdirde mutlaka Türkiye Cumhuriyeti

0: vatandaşı olması lazım. Evlenecek çift adaylarımız 18 ile 29 yaş arasında olması lazım ve de hiçbir taşınma sahibi ve hissedarı, yani üzerine tapu olmaması lazım. Çiftlerin 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2,5 katından fazla olmaması lazım. Daha düşük olmasını talep ediyor. Başvuru tarihi itibariyle de resmi nikah gününe kadar en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması lazım.
1: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumundaysa 200 bin liralık destek sağlanıyor. Başvurusu onaylanan çiftler kredi desteğinden 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde yararlanıyor.
0: Eğer siz, burası çok önemli, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olursanız orada ödemeler 12 ay ileri safhaya atılıyor. Hatta ve hatta birinci çocukta 12 ay hibe edilerekten kalan borçları da 12 ay ötelemesi, ikinci çocukta ise kalan borçların tamamını hibe edildiğini biliyoruz.
1: Aile ve Gençlik Fonu'nun Mayıs ayı verileri ise yüzleri güldürdü. Sadece Mayıs ayında 5000'den fazla gence destek sağlandı.
0: Mayıs ayı içerisinde 5328 gencimize toplamda 1 milyar 228 milyar lira Mayıs ayına özgü bir destek verildiğini görüyoruz. Buradaki fon işi 2024'te başladı. İlk önce pilot, sonrasında da devamı geldi. O zamandan bu zamana ise 151.412 gence toplam 12 milyar 898 milyon TL buraya fon aktarıldığını söyleyebiliriz.
2: Yapay zeka şirketlerine güven kırıldı. Reşit olmayan çocukları olumsuzluğa sürüklediği iddia edilen yapay zeka botları ABD'nin Florida eyaletinin hedefindeydi.
3: Yapay zekanın olumsuz yanları en çok çocukları etkiliyor. ABD'de yapay zeka şirketi OpenAI'ya dava açıldı. Florida eyaleti reşit olmayan çocukların güvenliği için harekete geçti. Florida, ürününün yarattığı tehlikeler iddiasıyla OpenAI'ya dava açan ilk eyalet oldu. Davanın hedefinde şirketin yanı sıra CEO Sam Altman da vardı. Kamu güvenliği yerine karı tercih ettiler. Florida'da buna izin vermeyeceğiz ifadesi kullanıldı. OpenAI, aldatıcı ve haksız ticari uygulamalar, ihmalkarlık ve ürün sorumluluğu yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Altman'ın Floridalılara verdiği zararlardan şahsen sorumlu tutulması talep ediliyor.
4: What year was president the...
3: OpenAI tarafından yapılan açıklamada ise reşit olmayanların ciddi şekilde korunması gerektiğine inanıldığı savunuldu. Sektör lideri koruma önlemleriyle politikaların hayata geçirildiği öne sürüldü. Şirket, çocuklara yönelik doğrudan güvenlik önlemleri geliştirdiklerini bildirdi. Daha önce de farklı eyaletler yapay zeka şirketlerine karşı harekete geçmişti. Mayıs ayında Pensilvanya eyaleti doktor taklidi yaptığı gerekçesiyle Character AI şirketine dava açmıştı. Ocak ayında ise Kentucky eyaleti aynı şirkete çocukları kendine zarar vermeye yönlendirdiği iddiasıyla dava açmıştı. Character AI bu suçlamalar karşısında çocuklara yönelik güvenlik özelliklerini geliştirdiklerini açıklamıştı.
2: Ve bu saat diliminde noktayı koyalım ama saat başında buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi

0: hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: Körfez'de tansiyon yeniden yükseldi. İran, Kuveyt'teki Amerikan üslerine hedef aldı. Müzakerelerde Lübnan işgali belirleyici mi olacak? CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını açıkladı. Özel yeni bir partiye yeşil ışık yaktı. Bir sonraki stratejik hamle ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güre soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim, ben Duygu Göktürk, kahve molasıyla karşınızdayız. Haziran ayında ekonomi takvimi hayli yoğun. Bu hafta gözler enflasyon verisinde. Mayıs ayı enflasyonu 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Verilerin belli olmasıyla konut ve iş yerlerinde Haziran ayında uygulanacak kira artış oranının yanı sıra Temmuz ayında uygulanacak memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranında belirleyici olacağı için de oldukça önemli.
2: Piyasaların gözü Mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu 5 Mart Cuma günü saat 10'da Mayıs ayı enflasyonunu açıklayacak. Ekonomistlerin yılın 5. ayı için enflasyon beklentileri %1,20 ile %2,35 aralığında yer aldı. Anadolu Ajansı Finans Anket sonuçlarına göre beklentilerin ortalaması %1,65. Yıllık enflasyonunda %32,53 olacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentisi ise %29,40 oldu. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak. Temmuz ayında memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı için de Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri belirleyici. Nisan'da aylık enflasyon %4,18,

Yıllık enflasyon ise %32,37 seviyesinde gerçekleşmişti. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı ve öncü gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyonu da açıklandı.

0: arasındaki ekonomik işbirliğine dair kritik mesajlar verdi. Bakan Bolat, ticaret hacminde 30 milyar dolar hedefinin altını çizdi. Ayrıca Türkiye'ye yeni yatırım planlarını değerlendirdi.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'da ticaret köprülerini güçlendirecek açıklamalarda bulundu. Paris'te Fransız İş Adamları ve Sanayiciler Derneği ve Türk İş Dünyası temsilcileriyle buluşan Bolat, Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda %71 artarak 24,2 milyar dolara ulaştığını belirtti.
2: The first on Turkish-French relations.
1: Bakan Bolat, iki ülke arasındaki hedefi 2030 yılına kadar 30 milyar dolar olarak ilan etti. Görüşmelerde dikkat çeken bir diğer başlıksa yatırımlar oldu. Bolat, Fransız şirketlerin önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yeni yatırım projesi planladığını müjdeledi.
2: Biz Türkiye-Fransa ilişkileri ve ekonomik yönden gelişme potansiyelini anlattık.
1: Avrupa Birliği ile yürütülen Made in Europe tartışmalarına da değinen Bakan Bolat, Türkiye'nin bu kapsamda değerlendirilmesinin ekonomik entegrasyonu güçlendireceğini vurguladı. Bolat'ın Paris programı, OECD Bakanlar Konseyi toplantısı kapsamında yapacağı ikili görüşmelerle devam edecek.
0: Sırada haber turu var efendim. Ekonomiye dair başlıkları aktarmaya haber turuyla devam edelim.
3: They don't want to report it. Brazil.
1: ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırmayla üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmanın ardından başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az %10 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin önerisine göre Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan ve Birleşik Krallık'tan yapılan ithalata %10, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre'den gelen ürünlere ise %12,5 oranında vergi uygulanacak. %10 ile %12,50 arasında değişen oranlarda tarife ile karşı karşıya kalacak ülkeler listesinde Türkiye'de yer aldı. Trump yönetimi söz konusu adımla daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen ülke bazı gümrük tarifelerini farklı bir hukuki zemin üzerinden yeniden yürürlüğe koymayı hedefliyor. İngiltere Rekabet Kurumu, Google'ın arama hizmetlerine yönelik yeni davranış kuralları getiren yayıncıların içeriklerinin yapay zeka özelliklerinde kullanılmasını durdurmasına olanak tanıyan bir düzenleme başlattı. Yeni dijital pazarlar rekabet rejimi kapsamında devreye alınan bu kurallar, yayıncılara içerikleri üzerinde daha fazla kontrol ve teknoloji devine karşı daha güçlü bir pazarlık gücü sağlamayı hedefliyor. İngiltere'deki arama sorgularının %90'ından fazlasını elinde bulunduran Google'ın yapay zeka destekli özetler sunması nedeniyle haber sitelerinin ve diğer yayıncıların tıklanma oranlarında keskin düşüşler yaşandığı belirtiliyor. TikTok'un kurucusu Zhang Yiming, Mukesh Ambani'yi geride bırakarak Asya'nın en zengin ikinci kişisi oldu. Zhang'ın serveti 92,8 milyar dolara yükselerek Çin'in en zengin kişisi unvanını da pekiştirdi. Zhang ilk kez 2025 yılında Çin'in en zengin kişisi olmuştu. Daha sonra bu unvanı kaybetse de bu yıl yeniden zirveye yerleşti. Öte yandan Ambani'nin serveti 86,9 milyar dolara gerileyerek onu Asya'nın 3. en zengin kişisi konumuna düşürdü. Bölgenin en zengin ismi ise 117,4 milyar dolarlık servetiyle Gautam Adani olmaya devam etti. Japon hükümeti, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin yol açtığı enflasyon baskılarını hafifletmek amacıyla hane halkını desteklemeye yönelik 19,4 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı. Başbakan, emtia fiyatlarındaki artışa karşı sübvansiyon sağlamak amacıyla 2,5 trilyon yenlik yeni bir rezerv fon oluşturulacak. Fonun ilk etapta benzin fiyatlarını sınırlamak için kullanılması bekleniyor.
0: Efendim, ekonomiye dair gelişmeleri haberlerimizde ekranlarınıza taşıdık. Şimdi bir de piyasalara bakalım. Öncelikle Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST 100 endeksi şu anda 14.000 puandan işlem görüyor. 14.135 puandan şu dakika itibariyle işlem görüyor. Ve kur tarafına bakalım. Kur tarafına baktığımızda ise dolar şu anda 45,96'dan, avro 53,42'den işlem görüyor.

0: Ve altın tarafına da bakalım. Gram altın 6.567 lira, çeyrek altın 10.738 lira, Cumhuriyet altını 44.436 lira, ons altınsa 4.445 dolarla seyrediyor. Ve şimdi petrolü ekranlarınıza taşıyalım. Petrol fiyatlarına baktığımızda Brent petrol 98 doların üzerinde diyelim. Ve son olarak faize de bakalım. Faiz ekranlarınıza taşıyoruz. Tahvil %43'ten, repo ise %11'den işlem görüyor. Ekonomi haberlerini ve piyasaları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi tüm bu gelişmeleri konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Yatırım danışmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte. Zafer Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hafta başında açıklanan büyüme verileriyle başlayalım. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %2,5 büyüdü. Bu büyüme oranını nasıl yorumlarsınız? Son açıklanan büyüme verileri bize ne söylüyor? Küresel ekonomideki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiliyor?
1: Yani baktığımız zaman aslında özellikle bugün itibariyle savaşın gündeminde geçen bir dönem var ve burada da özellikle yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişesi tüm merkez bankalarını faizi sabit tutmasına, hatta belki faiz artırımları yapmasına neden olacak. Bütün bunların içerisinde Türkiye'nin bu büyüme potansiyelinin aslında ne kadar ön plana çıktığını görüyoruz. Orada hala ciddi anlamda bir büyüme var. Burası bir gerçek. Tabii ki enflasyon da aynı şekilde devam ediyor ama orada da ekonomi politikalarının aynı şekilde uygulanmaya devam ettiğini görüyoruz. Büyümenin geliyor olması savaş sonrası için ve uygulanan ekonomi politikalarının da önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hem kredi notu artırımı hem de bu büyüme sürecinin devam edeceğine yönelik beklentileri de artıran en büyük unsur. Yansımaların pozitif olduğunu söyleyebiliriz ki zaten bunu Borsa İstanbul'daki performanstan da görüyoruz. Savaşa rağmen ciddi seviyelere geldi. Hatta yeni zirve seviyelerini görmüştü. Buradaki en büyük risklerden bir tanesi belki enflasyon. Zaten şu anda bütün dünyanın belki de en büyük riski enflasyon. Onu da takip ediyoruz ama son gelen enflasyon verilerinde de orada bir miktar beklentilerin altında kalmış gibi gözükmekte. Bu da rakamlara da pozitif yansıyor zaten.
0: Aslında siz enflasyona girizgah yaptınız ama gözler 5 Haziran'da açıklanacak Mayıs enflasyonunda elbette. Enflasyondaki son eğilimleri nasıl okuyorsunuz? Mayıs ayı enflasyon verisinden ne beklersiniz? Nasıl bir öngörüde bulunursunuz?
1: Yani baktığımız zaman orada belki bir miktar yukarı yönlü gelebilir enflasyon diye düşünüyorum ben. Neden peki? Çünkü baktığımız zaman son gelen enflasyon verilerinde savaşın etkileri tam olarak yansımamış olabilir. Gıda fiyatlarında bir miktar yukarı yönlü artış var. Bunun da enflasyon tarafında etkilerinin olması, yukarı yönlü etkilerinin olması beklenebilir. Ama gene aynı şeyi söyleyeceğim. İlk başta söylemiştim. Bütün dünyada şu anda en büyük risklerden bir tanesi enflasyon. Böyle dönemler içerisinde ekonomi politikalarındaki istikrarın korunabiliyor olması da önemli. Enflasyondan gelecek veriler bir miktar moralleri bozabilir ama tüm dünya tarafında zaten moralleri bozuyor. Burada Merkez Bankası'nın gelen verileri nasıl yorumlayacağı ve nasıl hareket edeceği aslında önemli diyebiliriz. Bu genel tablo içerisinde ben bir miktar yukarı yönlü enflasyonda verilerin gelmesinin çok da sürpriz olacağını düşünmüyorum. Önemli olan burada savaş ne zaman bitecek, kalıcı anlaşma ne zaman sağlanacak? Eğer kalıcı anlaşma kısa bir süre içerisinde sağlanabilirse o zaman buradaki enflasyondaki etkilerin de geçici olduğunu düşünebiliriz. Ama bugün itibariyle savaş da çok kısa sürecek gibi değil. O yüzden verilerin etkilerinin boyutunu ve Merkez Bankası'nın buna yönelik açıklamalarını ki gelecek toplantıdaki açıklamaları oldukça önem kazanıyor diyebilirim.
0: Zafer Bey yayınımızın başında da belirtmiştik, Haziran ayında ekonomi takvimi oldukça yoğun. 11 Haziran'da da Merkez Bankası faiz kararı toplantısı var. Faiz indirimi beklentinizi de soralım.
1: Tabii böyle bir konjonktür içerisinde biraz önce enflasyon beklentilerini de konuştuk. Böyle bir ortam içerisinde ben açıkçası faiz indirimine çok fazla olasılık vermiyorum. Neredeyse sıfıra yakın diyebilirim ama faizlerin sabit kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir faiz arttırımı gelebilir mi ki Avrupa Merkez Bankası'nda örneğin faiz arttırımı konuşuluyor. Türkiye tarafında gelir mi? Ben şimdilik ona da çok fazla ihtimal vermiyorum. Tabii gelecek enflasyon verileri önemli. Yani hiç beklenmedik.

0: çok sert yukarı bir hareket olursa bu ihtimal artabilir. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman ben faizlerin sabit kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ekonomi tarafında alınacak önlemlerin faiz arttırmaktan ziyade alternatif politikalarla olma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: ABD-İran çıkmazı ortasında dolar kazanımlarını korudu. Dolar endeksi bir önceki seansta yükseliş gösterdikten sonra 99'un üzerinde kaldı. Dolarda grafik ne olur peki?
0: Yani dolar endeksi güçlü kalmaya devam edecek. Zaten altının zayıf kalmasının, piyasalarda bir miktar baskının olmasının en büyük sebebi dolar endeksinin yüksek kalması. Dolar endeksi neden peki yüksek kalıyor diye bakacak olursak da doğal olarak enflasyonun biraz önce konuştuğumuz sebeplerden dolayı yüksek gelmesi ve bunun da merkez bankaların faiz indirimlerini ötelemesi, faizleri sabit bırakması, hatta belki faiz artırımlarının gündeme gelebilmesine yol açıyor veya bu olasılıkları artırıyor. Bu da dolar endeksinin güçlenmesine yol açıyor. Dolayısıyla burada bir süre daha savaş devam ettikçe dolar endeksinin güçlü kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Yılın başında tahmin ettiğimiz dolar endeksi seviyelerinden daha yüksek bir seviyede gerçekleşeceğini düşünüyorum ben yıl sonunda. Bunun en büyük sebebi de her ne kadar kalıcı bir anlaşma sağlansa bile enflasyon bir süre daha yüksek kalmaya devam edebilir. Faizler bir süre daha yüksek kalmaya devam edebilir. Bunun da dolar endeksini bir süre daha yüksek tutmasını bekleyebiliriz. O yüzden dolar endeksi bir miktar güçlü kalacak. 97 seviyelerinin altına veya 98 seviyelerinin altına kolay kolay kısa vadede geçeceğimizi çok fazla düşünmüyorum orada da.
1: Kısaca altına dair görüşünüzü de alalım Zafer Hocam. Zira tüm önlemlere rağmen petrol bilinmezliği sürerken altının da rekor kırması bekleniyordu ama öyle olmadı. Peki neler söylersiniz altının grafiğine dair kısa olarak?
0: Altında zayıflama var ve zayıflama devam ediyor. Bunun en büyük sebebi de savaş uzadıkça enflasyonist etkilerin daha fazla olması ve bunun dolar endeksinin ki biraz önce açıkladığım gibi güçlü kalmasına yol açıyor. Dolar endeksi ile altın arasında ters korelasyon vardır. Dolar endeksi güçlendikçe ons altın ve diğer kıymetli metallerde satış baskısının arttığını görüyoruz. 4400 seviyeleri önemli bir destek seviyesi. Bu seviyenin altında geçerse satış baskısının daha da arttığını görebiliriz. 4000'ler seviyesinin hedef haline geldiğini görebiliriz. Maalesef burada kısa vadede kalıcı bir anlaşma olmadan yukarı yönlü hareketlerin satış fırsatı olarak değerlendirileceğini söyleyebilirim. Kalıcı bir anlaşma olursa ne olur? Kalıcı bir anlaşmayla hızlı bir şekilde 5000-5200 seviyelerine geliriz ama oranın da gene satış fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum ben. Neden peki? Çünkü savaş bitse bile enflasyon ve faizlerin yüksek kalacağını
1: Evet.
0: konuştuk bir süre daha. Bu da dolar endeksinin güçlü kalması ve gene satış baskısı demek. Oralar satış
1: Evet.
0: fırsatı olarak değerlendirilecektir.
1: Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için. Yatırım danışmanı Zafer Ergezen bizimle birlikteydi efendim. Böylece kahve molasını noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

Bir zamanlar asker adımları yankılanan avlularda bugün bilginin sesi yükseliyor. Rami Kütüphanesi muhteşem dönüşümüyle bir milletin ufka yürüyüşü oluyor. 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun merkezi olarak inşa edilen Rami Kışlası, asırlar boyunca İstanbul'un belleğinde bir askeri yapı olarak yer aldı. 19. yüzyılda tamir ve ilavelerle genişletilen kışla zamanla askeri görevini tamamladı ve bir süre sessizliğe gömüldü. Ancak Rami unutulmaya terk edilecek sıradan bir bina değildi. O İstanbul'un kültürel kimliğine sinmişti. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte yeniden ayağa kaldırılması da tesadüf değildi. Kapsamlı bir restorasyon süreciyle kışlanın taş duvarları yeniden hayat buldu ve ortaya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı şehir kütüphanelerinden biri çıktı. 2023 yılında kapılarını halka açan Rami Kütüphanesi, sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, bir medeniyetin bilgiyle yeniden doğuşunun da sembolü oldu. 36 bin metrekarelik kapalı alan, 51 bin metrekarelik yeşil alan, 2,5 milyon kitap kapasitesi, 7/24 açık okuma salonları, çocuklar ve gençler için özel bölümleriyle Rami artık yaşayan bir kültür kampüsü oldu. Ama Rami'nin dönüşümü sadece bir restorasyon projesi değil, bir zihniyetin yeniden inşasıydı. Bu görkemli yapı, geçmişine sırtını dönmeyen, tam aksine onu bugünün diline tercüme eden bir Türkiye simgesi oldu. Rami Kütüphanesi aynı zamanda modern kütüphanecilik anlayışı ve yaşayan kütüphane konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sundu. 51 bin metrekarelik yeşil alansa millet bahçesi olarak tasarlandı. Böylece her yaştan insanın ruhunu besledi. Kütüphanenin içerisinde yer alan şifahane bölümü ise bozulan ve yıpranan nadir eserlerin onarımına ayrıldı. Rami Kütüphanesi, Türkiye yüzyılının sadece sanayiyle, teknolojiyle değil, kültürle, bilgiyle, düşünceyle büyüme hikayesi oldu. Cesaretle yazılan tarihimizin fikirle, bilinçle şekillendiği sessiz ama güçlü bir adım oldu.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
5: Hakan Çalhanoğlu.
6: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
9: Troy,

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Kim nereden neyi anlatacak? Hızlıca o bilgileri sizinle paylaşalım. İlk bağlantımızı da ekranlarınıza yansıyan son dakikanın detaylarıyla yapacağız. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını Emre Ayaz takip ediyor. Emre'ye önümüzdeki dakikalarda döneceğiz. Son dakika bilgisini ekranda görüyorsunuz. YSK mutlak butlan kararıyla ilgili olarak CHP'nin yaptığı başvuruyu neden reddettiğini, gerekçesini açıkladı. Hem Ahmet Taner Işıldak'tan bu gerekçenin detaylarını alacağız ve aynı zamanda CHP'de neler olduğunu da öğreneceğiz. Dün Kemal Kılıçdaroğlu cephesi MYK'sını açıklamıştı. Özgür Özel cephesi grup toplantısı yapmıştı. Bugün de Özgür Özel cephesi MYK'sını açıklayacak. Detaylarda neler var, neler oluyor CHP'de Ahmet birazdan anlatacak. İlk durak olarak Ahmet'e döneceğiz. İmamoğlu suç örgütü davasında 44. celsedeyiz. Ada Kahriman detaylarla karşımızda olacak. Perakende günleri 2026 başladı. Gülistan Yazbaşı'dan detayları öğreneceğiz. Ve Diyarbakır'daysa Şeymuz Çakan bizi bekliyor. Arıcıların yanında, arıcılar bal veriminde bu sezondan umutlular. Şeymuz neler anlatacak bakacağız. Ama önce ilk durak olarak hemen Ahmet Taner Işıldak'a dönelim bakalım. Ahmet merhaba. CHP'de ne olup ne bittiğini senden öğreneceğiz ama öncesinde şu son dakikanın bir detaylarını bizimle paylaşır mısın? CHP'nin YSK'ya bir başvurusu vardı mutlak butlan kararı ile ilgili. Şimdi reddetmişti. Peki neden reddetmiş? Gerekçesinde ne söylüyor YSK?
1: Helin Aslan, evet, mutlak butlan kararının ardından özel yönetimi YSK'ya gitmişti ve bu karara itiraz etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. YSK ise talebi geri çevirmişti. Bunun son dakika olarak gerekçesi açıklandı. Dilerseniz ona bir bakalım. Gerekçede Bölge Adliye Mahkemesi kararı devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil. Daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim iş ve işlemlerini yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir kararda bulunmamaktadır deniyor. Yani kısaca mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığına işaret etmiş. Zaten şöyle bir unsur var Elin Aslan. Eğer Yüksek Seçim Kurulu burada farklı bir karar vermiş olsaydı, şimdi 2023'ten sonra seçimler yapıldı biliyorsunuz.

0: O seçimlerde de sıkıntıya girmiş olacaktı. Yüksek Seçim Kurulu o yüzden mahkemenin kararını dedi, Yargıtay'a işaret etti bu noktada. Biz bunu inceleme gibi bir lüksümüz yok, denetlemesi mümkün değil dedi ve Yüksek Seçim Kurulu temyiz merci değildir ifadeleri kullanıldı bütün bu açıklamalarda. Şimdi şunu söyleyeceğim size. Bütün bunların gölgesinde bir yandan da Özgür Özel MYK'yı toplamış durumda. Dün sizin de ifade ettiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu toplamıştı MYK'sını. Tabii ki kendisine yönelik hain Kemal sloganları atanların CHP'li ise eğer bunun hakkında işlem yapılacağını da söylemişti. Şimdi biz bugüne baktığımız zaman ise saatler 15-15'i gösterdiğinde MYK sonrasında bir açıklama yapılacak. Zeynel Emre açıklama yapacak. Şimdi oldukça ikilik bir durum var burada. Dün biliyorsunuz MYK açıklanmış, parti sözcüsü Müslüm Sarı olarak belirlenmişti. Ama şu an Özel ve ekibinin parti sözcüsü olarak kabul ettiği isim Zeynel Emre. 15-15'te gündeme dair ve MYK toplantısının sonrasında dair açıklamalar da yapacak. Tabii oldukça önemli şeyler de var. Şunu ifade edelim. Grup toplantısı tartışması vardı geçtiğimiz gün. Biliyorsunuz yapacak mı, yapmayacak mı? Bu toplantı gerçekleşti. Özel oldukça sertti. Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu aralarında herhangi bir irtibatın bulunmadığı artık aşikar duruma geldi. Yani ipler kopmuş durumda. Şimdi tabii bu da akıllara şu soruyu getiriyor Helin Aslan. Haftaya Salı günü CHP grup toplantısı yapılmak istense kim yapacak bu toplantıyı? Kemal Kılıçdaroğlu'na biliyorsunuz Meclis Başkanlığından bir yazı gelmişti ve bu yazının içerisinde şu vardı. Siz bu hafta için meclis toplantısı yapacak mısınız demişti. Kemal Kılıçdaroğlu da hayır diye demiş ve Özgür Özel gerçekleştirmiş toplantıyı. Şimdi haftaya Özgür Özel de yapmak isteyecek, Kemal Kılıçdaroğlu da yapmak isteyecek dediğimiz bir senaryoda nasıl bir yol izlenecek? Yani bu biraz daha muallakta olan durum. Çünkü önceden şimdi şöyle hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herhangi bir şekilde milletvekili değil. Grup Başkanı Abdullah Güler. Normalde grup başkanının yapması gerekiyor ama grup başkanı yetkiyi veriyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Burada da CHP'de de aynı senaryo vardı. Aslında 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildiğinde grup başkanı yine Özgür Özel'di ve yetkiyi veriyordu. O yapıyordu. Şimdi nasıl olacak? Bu da tartışılan unsurlardan bir tanesi. Zaten şunu da söyleyelim. Bu MYK'da muhakkak konuşuluyordur ama yeni parti söylemleri vardı biliyorsunuz. Çokça dile getirilen. Bu konu hakkında Özgür Özel net konuştu. Yeni bir partimiz zaten var dedi ama bu felaket senaryosu için düşündük bunu. Parti için mücadeleye devam edeceğiz. Kurultay çağrımız devam edecek dedi. Yeterli delegeye ulaştık. Daha da fazlasını istiyoruz demişti. Kılıçdaroğlu tarafıysa diyor ki siz diyor kurultay yapamazsınız. Çünkü Yargıtay'da bekleyen bir karar var. Yargıtay'ın karar vermesi lazım. Aslında MHP liderine dün parmak bastığı unsur buydu. Yargıtay bir an önce karar vermeli ve bu ikilik artık son bulmalı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dün Kılıçdaroğlu MYK yapıyor. Bugün Özgür Özel MYK yapıyor. Yani burada hangisinin aldıkları karar ya da MYK sonrası alınan kararlarda hangisi yetkili olacak? Yani bu iki başlığın artık bitmesi gerekiyor. İki taraf arasında herhangi bir şekilde iletişim olmadığını biliyoruz biz. Yarın bir gün Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulduğunda ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından anlatıyorum, arınma sözü vermişti biliyorsunuz usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu'na eğer Özel ve ekibi sevk edildiği takdirde nasıl bir süreç işleyecek? Şimdi kurultay için 111 milletvekili evet onay verdi, hani destek verdi ama eğer ki Özel ve ekibi partiden ihraç edilirse bağımsız duruma düşüyorlar milletvekili olarak. Bu 111 milletvekili istifa edip Özel tarafına mı geçecek ya da nasıl olacak bunu bilmiyoruz. Dediğimiz gibi çok bilinmeyen denklemli, çok fazla soru sorduğumun farkındayım ama çok bilinmeyenli bir denklem. Biz gelişmeler üzerinden de anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğiz. Elnasa.
1: Ahmet, teşekkür ediyoruz. Ahmet Taner Işıldak'tan bir söz alalım. Gerçekten Ahmet'in dediği gibi çok bilinmeyenli bir denklem. Ne olacak, nasıl olacak, önümüzdeki günler neler getirecek? Hatta saatler işte 15.30 dedi. Ahmet söyledi. Özgür Özel'in MYK'sı için açıklama gelmesi bekleniyor. Bir yandan da şimdi Özgür Özel'i Bülent Ecevit'e benzetmeye çalışanlar veya işte benzediğini söyleyenler de var. Peki Özel'den acaba bir Ecevit profili çıkar mı? Bakalım, analiz haber geliyor.
2: Ha, bunun için yıktılar babacığını.
3: İşgali sona erdir tebligatını yırttı, Toma'ya çıktı, yağmurda yürüdü. Peki tüm bu eylemler Özgür Özel'den bir Ecevit çıkarabilir mi? Zira CHP medyasında bugünlerde Kılıçdaroğlu'na karşı Özel'i parlatma yarışı başladı. Üstelik aynı süreçte Özel'i İmamoğlu vesayetinden kurtarma çabası da var.
4: Özgür Özel ancak tarihte Ecevit'in ulaşabileceği bir güce ulaşmış durumda. CHP içinde. Bir kere seçmen arkasında.
2: En önemli şey.
4: Seçmen yani. Sokak arkasında onun
2: sokak
4: yani.
2: Sokak arkasında.
4: Özgür Özel yürüyelim diyor yürüyorlar. Duralım diyor duruyorlar. Özgür Özel ne yöne bakıyorsa o yöne bakıyorlar. Özgür Özel bak normalde genel başkan olduğunda böyle değildi. Hala daha bütün gözler İmamoğlu'nun üzerindeydi. Bu son süreçte gözler Özgür Özel'in üzerinde. Tamam. Özgür Özel taban tarafından normalde partili kardeşimiz durumundan lidere hızla yükseliyor.
3: CHP medyasında estirilen bu rüzgar belli ki Özgür Özel'i de etkilemiş. Zira İmamoğlu'yla bugüne kadar 41 kez görüşen, her görüşmesinde Silivri'de cezaevi önünden meydan okuyan Özgür Özel, son konuşmasında hiçbir açıklama yapmadan Ankara'ya döndü. İmamoğlu'nun yeni parti kuralım tekliflerine soğuk yaklaştı.
5: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
3: Peki aslında şu anda neler oluyor ve daha da önemlisi Özgür Özel'den bir Kıbrıs Fatihi Ecevit çıkarmak mümkün mü? İsterseniz adım adım gidelim. Ecevit, Batı'ya hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okudu, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı.
6: Biz aslında savaş için değil, barış için. Yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için.
3: Özgür Özel ise bulduğu her fırsatta sırtını Batı vesayetine yaslamaya çalıştı, çalışıyor. Avrupa medyasına yazdığı şikayet yazılarında, verdiği röportajlarda her daim bize destek verin, Erdoğan'ı devirelim mesajı verdi.
7: Terk edilmişlik hissediyoruz.
3: Avrupa'da oturduğu masalarda muhatap alınmadığı için öfkelendiği anlar dün gibi hafızalarda.
5: Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.
3: Buna karşın halen Soros'un Türkiye şubesi denilen Gezi kışkırtmasını tezgahlayan Osman Kavala'ya selam duruyor.
8: Sayın Osman Kavala'ya selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında.
3: Ayrıca Özel bulduğu her zeminde hukuktan söz etmesine rağmen bu süreçte kural tanımaz bir tavır içinde olacağını gösterdi. Anıtkabir'de yasal olarak hakkı olmadığı halde korsan bir şekilde eylem yaptı. Mozole'ye Özgür Özel CHP Genel Başkanı diye çelenk koymaya çalıştı. Yine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğu halde onu meclise sokmayız diye meydan okumaları ve korsan bir şekilde grup toplantısı yapması aslında zihin yapısının bir yansımasıydı. Yani Özel ve ekibi hukukun arkasından dolanma konusunda bir rahatsızlık duymuyor. Mesele kendisine geldiğinde hukuk istiyor, başkalarına geldiğinde ben bu hukuku tanımıyorum anlayışıyla hareket ediyor. Düne kadar arkasından gözyaşı döktüğü Kılıçdaroğlu'nun yuhalanmasına göz yumuyor. CHP Genel Merkezi'ne CHP'li vekilleri sokmayan, korsan ünvan kullanan, korsan grup toplantısı yapan bir zihniyet var karşımızda. Bu yüzden CHP tabanında karşılık bulsa dahi Özel'in milletin kahir ekseriyetinin teveccühünü kazanması zor görünüyor.
8: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün dayanışma, direnme günüdür.
3: Üstelik CHP'yi ele geçiremezsek çarpışa çarpışa çekilir, sonra da yeni parti kurarız anlayışının da ne kadar sağlıklı olduğu tartışmalı.
9: Hiç yakışmayan, yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz.
3: Zira ardında ağır yaralı bir CHP bırakarak yeni bir parti kurup CHP tabanını oraya taşırım mantığıyla hareket eden İmamoğlu'nun ve CHP medyasının gazına gelen Özgür Özel'in unutmaması gereken bir gerçek var. Atalarım taş yerinde ağırdır demiş ve unutmamak gerekir ki siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır. Türkiye seçim atmosferine girdiğinde Kılıçdaroğlu milletvekili listesi yapmaya başladığında Özel'in sırtını yasladığı dağlara kar yağabilir. Hukuk adalet, ruhunda asalet.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturmada Uşak Belediye Başkanı tutuklu biliyorsunuz Özkan Yalım'dan yeni ifadeler dosyaya girdi. Para trafiğine ilişkin iddialar ve kamuoyunda tartışılan mavi valiz mesajı ifadeleri içinde yer aldı.
10: Duyguyu çok seviyorum. Duyguyu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Duyguya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
11: CHP kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada alınan ifade dosyaya yeni başlıklar ekledi. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılığa verdiği ifadede kurultay öncesinde yürütülen çalışmaların detaylarına yer verildi. Yalım kurultaydan önce 115 delegenin imza vererek Özgür Özel'e desteklerini yazılı olarak bildirdiğini söyledi. Bu imzaların daha sonra ilgili parti yöneticilerine ulaştırıldığını ifade etti.
12: Kurultayımızdan selam olsun.
11: İfadede dikkat çeken bir diğer bölümse delege trafiği oldu. Yalım yaklaşık 700 delegeyle birebir temas kurduğunu, destek talebi için görüşmeler yaptığını anlattı. Özellikle deprem bölgesindeki delegelerle yoğun temas sağlandığını belirten Yalım, bazı isimlerin çeşitli taleplerde bulunduğunu, bu taleplerin de ilgili kişilere iletildiğini öne sürdü. Hatta bazı başlıkların SGK kayıtları üzerinden incelenebileceğini söyledi.
13: 66 milyon 291 bin 591 TL kesildiğini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum.
11: Soruşturma dosyasında yer alan mesajlaşmalar da ifadede gündeme geldi. Kamuoyunda konuşulan mavi valiz ifadesinin geçtiği yazışmalar sorulurken, Yalım söz konusu mesajın kendisiyle Özgür Özel arasında geçtiğini belirtti. Mesaj içeriğinde yer aldığı öne sürülen 1 milyon liralık paranınsa kurultay sürecindeki harcamalar için verildiğini ifade etti. Savcılık kaynakları, dosyaya giren yeni beyanlar ve dijital incelemeler doğrultusunda soruşturmanın önümüzdeki günlerde daha da genişleyebileceğini değerlendiriyor.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında 12. haftadayız, 44. celsedeyiz. Peki bugün duruşmada neler yaşanıyor, kimler savunma yapıyor, neler söylüyor öğrenelim. Söz Ada Kahriman'da. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
14: Pelin Aslan, İmamoğlu suç örgütü davası 44. gününde iş insanı Ömür Yılmaz'ın savunmasıyla devam ediyor. Kendisi iddianame deneyiyle suçlanıyor. Burada baktığımızda suç örgütüne üye olma, rüşvet verme, ihale fesat karışımı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalardan suçlanıyor kendisi, yargılanıyor. Tabii Ömür Yılmaz 2020 yılında kurulup ardından davet edilerek İBB'den peş peşe milyonlarca liralık ihaleler verilen bir organizasyon firmasının sahibi. Bu organizasyon firması iddianamede Kültür AŞ ve Medya AŞ tarafından yapılan alt ihaleler ve doğrudan temin işlerinin verildiği ana firmalar olarak ifade edilen listede yer alıyor. Ömür Yılmaz için firari Emrah Bağdatlı'nın çok yakın arkadaşı olarak belirtiliyor bazı şüpheliler tarafından. Birinci dalga operasyonunda tutuklandı kendisi. Kültür AŞ ile bir ihale yapmış ama bu ihale davet usulüne uydurulmak için iki parçaya ayrılmış. Böylece bu organizasyon firmasının davet edilmesi sağlanmış. İhale sonuç olarak bu organizasyon firmasına kalmış. Şimdi Ömür Yılmaz savunmasında 2021 yılında Medya AŞ'de ihale kazandığını, 2022 yılında Kültür AŞ'den ilk kez ihale aldığını ve bu ihaleleri hep piyasanın altında yapıldığını belirtti. Usulsüzlük yapmadığını, 2023'te 6 ihale kazandığını, haksız kazanç elde etmediğini ve 2024'te Kültür AŞ'de birçok ihale teklif verdiğini ancak kazanamadığını ifade etti. Tutuklu iş insanı Ömür Yılmaz'ın iddianamede fazla tutarlı faturalar kestiği iddia ediliyor. Kendisi ise bu durumu inkar ediyor. Şimdi duruşma salonunda savcı Ömür Yılmaz'a soru sorarken burada İmamoğlu savcının sanıkla arasındaki diyaloğa müdahale etti. O sırada İmamoğlu'nun mikrofonu olmadığı için ne konuştuğu duyulmadı. Savcı ise burada İmamoğlu'na senli benli konuşmayalım dedi. Şimdi burada aynı zamanda bilirkişi raporuna baktığımızda alt ihaleyi alan bu organizasyon firmasının her ne kadar resmiyetteki sahibi sanık Ömür Yılmaz isimli kişi olsa da esasen bu firmanın örgüt üyesi sanık Emrah Bağdatlı'nın güdümünde olan bir şirket olduğu belirtiliyor bilirkişi raporunda. Yani bu şirketin Emrah Bağdatlı'nın gayri resmi olarak ortağı olduğu anlaşıldığı aktarılıyor buradaki raporda. Duruşma avukat tutuklu sanık Ahmet Köksal'ın savunmasıyla devam ediyor Helin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. Şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına bakalım. Ada'dan sözü aldıktan sonra Erdoğan'ın programı için de sözü Emre Ayaz'a verelim. Emre merhaba. Bugün Cumhurbaşkanı'nın programında neler var? Ankara'da mı olacak gün boyu?
15: Pelin Aslan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisini Ankara'da başkentte sürdürecek ve bir açılışta yer alacak. Ve o açılış 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreni. 2025 yılı itibariyle yenilenebilir enerjide zirveye oynayan bir yatırım vardı ve bu yatırımların toplamına baktığımızda ise sadece üretim olarak 4 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu ve bu yatırımların karşılığında bu toplu açılış töreni gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açılış töreninde bir hitabeti olacak. Tabii bu konuda yapacağı açıklamalarda hem enerji arz güvenliği hem de ileriye dönük hedeflerinde açıklanmasını bekliyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi var ve 2035 yılına kadar 120 gigawattlık bir enerji yatırımından söz ediliyor. Ve bu yatırımlara baktığımızda ise devamında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre de Türkiye'nin şu an toplam elektrikte kurulu gücü 122.5 gigawatt değerinde ve yenilenebilir enerjide bu payda kurulu güçte 76.3 gigawatta ulaşmış durumda. Bakıldığında yine kurulu güç payındaysa yenilenebilir enerjinin 62.3 gigawatt olduğunu biliyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre tabi enerji arz güvenliği de ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi de önemli konular. Bu konuda da ileriye dönük hedefler de yatırımlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemine alacağı, hitabetinde yer vereceği konular, başlıklar arasında yer alıyor. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine bakacak olursak 2025 yılı Aralık sonu itibariyle elektrikte kurulu güç kaynakları sıralamasına baktığımızda ise dağılımda ilk sırada hidroelektrik santraller gelirken ikinci sırada güneş enerjisi yer alıyor. Güneş enerjisinde 2025 yılı itibariyle yenilenebilir enerjide büyük yatırımlar gerçekleşti ve bu büyük yatırımların az önce de bahsettiğimiz gibi miktarında 4 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. Yine saat 14 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplu açılış törenini yenilenebilir enerjide toplu açılış törenine katılacak ve burada hitabeti olacak dediğimiz gibi diyelim, sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den de sözü alalım. Şimdi gelelim Hürmüz Boğazı'na. Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemi var ve bunların 7 tanesinin çıkış talebi var Hürmüz'den. Bunu açıklayan Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu diyor ki bu gemilerle ilgili olan süreci yakından takip ediyoruz. Bir de Hürmüz Boğazı'na alternatif olabilecek bir projeden bahsediyordu biliyorsunuz. Kalkınma Yolu projesinden. Bu projenin de projelendirme sürecinin bittiğini belirtti bakan.
16: Son durum, bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Esasında 8'di. Bir tanesi kendi isteğiyle ve gerekli ne diyelim oradaki irtibatları sağlayarak girdi ve 9 tane gemi var orada. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Hani enerji gemileri vesaire. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz esasında.
4: 7 geminin çıkma talebi var o zaman.
16: Evet, 15 gemiydi esasında, bu rakamlara düşmüş durumda. Dolayısıyla süreci yakından takip ediyoruz. Savaş hasabıyla Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil. Projede neredeyiz? Proje bitti diyebiliriz. Hani projelendirilmesi bitti diyebiliriz. Finans noktasında mutabık kalınmış bir süreçteyiz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye olarak uluslararası bir finansmanla bu işe girelim noktasında. Özellikle kriz anlarında normal zamanda doğru hazırlanarak kriz anlarını yönetmemiz gerekiyor. Bakın eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu. Şu ana kadar tabii Körfez bölgelerinde ciddi bir azalma söz konusu. Hatta durdu, işte yeniden başladı. İran hariç, bu vesileyle onu da söylemiş olayım. İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava trafiği açık durumda. Krizden önceki her yere uçulmuyor. Onu birazcık havayolu operatörlerimizin inisiyatifine bıraktık karşılıklı. Dolayısıyla o anlamda İran hariç bir problem kalmadığını söyleyebilirim. Elbette oradaki uçuşlar düştü ama geçen senenin aynı dönemine Yani Mayıs dönemine kadar olan bölümüne baktığımız zaman hava yollarında yanlış hatırlamıyorsam %4 civarında genel bir artış olduğunu uçuşlarda söyleyebilirim.

0: İran'da olup bitene, yani ABD, İsrail ve İran arasında yaşananlara Donald Trump'tan sıcağı sıcağına bu arada gelen açıklamalar var. Hani her zaman ne diyor Donald Trump? İran'la bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Bunun yine altını çiziyor ifadesinde, ama asıl flaş olan şu, dikkat çeken şu. İran'ın dini lideri Ayetullah'la muhtemelen bir noktada görüşeceğim diyor Donald Trump. Şöyle ifade ediyor: İran'la bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. İran nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etti. İran'ın dini lideri ABD ile müzakerelerde yer alıyor. İranlılar Ayetullah'ın görüşmelere onay verdiğini söylüyor. Muhtemelen bir noktada Ayetullah'la görüşeceğim. İran'a uygulanan abluka ise İşçi bayramına kadar kaldırılabilir ifadesini kullanıyor Donald Trump. Şimdi burada işçi bayramından kasıt ne? ABD'de 1 Mayıs'tan ayrı olarak 7 Eylül'de de bir işçi bayramı kutlanıyor. Dolayısıyla İran'a uygulanan ablukaların 7 Eylül'e kadar kaldırılabileceğini ifade ediyor Donald Trump yaptığı açıklamada. Şimdi peki sahada neler yaşanıyor derseniz, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan Botswana bayraklı yüksüz bir petrol tankerini vurdu. CENTCOM saldırı anını paylaştı. ABD İran'ın Keşm adasına da saldırdı. İran'dan misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt'e hedef aldıklarını duyurdu. ABD üslerinin imha edildiği öne sürüldü. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu. Saldırı nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başladı. Bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz denildi. CENTCOM ise İran saldırısının başarısız olduğunu iddia etti. ABD askerlerinin ve varlığının zarar görmediğini belirtti. İran, Kuveyt'le eş zamanlı olarak Bahreyn'e de hedef aldı. ABD'nin 5. filo karargahına İHA ve füzelerle saldırdı. Ülkede sirenler çaldı. ABD bu saldırıların da başarısız olduğunu savundu. Kuveyt ve Bahreyn saldırıları kınadı. Sahadaki gerilim müzakere masasını etkilemiyor gibi görünüyor. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İran'la ABD'nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair çıkan haberler gerçek değil dedi. Trump, aramızdaki görüşmeler aralıksız devam etmektedir ifadelerini kullandı. Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanının geldiğini aktardı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın İran-ABD müzakere süreci hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İran-ABD arasında şu anda mesaj alışverişi durdu. Tansiyonun yükseldiği Hürmüz Boğazı'ndaysa geçişler iki ablukayla da engelleniyor. Dünyanın en önemli deniz rotalarından biri olan Boğaz aylardır kapalı. Bu durum küresel petrol arzını vuruyor. Nakliye ücretleri de katlanıyor. Uzmanlar küresel pazarları rahatlatmak için mevcut hareketliliğin çok yetersiz olduğunu vurguluyor. Bir kez daha belirtelim. Trump, İran'daki durumun hızla değiştiğini, sonucun çok iyi olacağını ifade ederken muhtemelen bir noktada Ayetullah'la da görüşeceğini söylüyor. Bir deprem haberi geldi Kahramanmaraş'ta. 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saatler 13.12'yi gösterirken depremin merkez üssü ise Pazarcık ilçesi, derinliği ise 12 kilometre olarak paylaşıldı AFAD tarafından. Bir kez daha belirtelim. Saat 13.12'de deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta. Pazarcık ilçesinde ve 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.46 kilometre ve deprem anına dair gelen görüntüler de şu an ekranlarınıza yansıyor. Tabii Kahramanmaraş çok büyük bir deprem yaşamış bir noktadan, bir ilden bahsediyoruz. Ve saat 13.12'de de 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Pazarcık olarak belirtildi. Şu ana kadar olumsuz bir bilgi depreme ilişkin gelmedi. Bunun da altını çizmiş olalım. Lübnan'da da bir ateşkes var aslında İsrail'le aralarında ama hani o ateşkes kağıt üzerinde kalmış gibi görünüyor. Çünkü İsrail'in saldırısı sürüyor. İsrail ordusu başkent Beyrut ve ülkenin güneyini kan gölüne çevirdi. Saldırılarda en az 10 kişi öldü. Dünse Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yeni müzakere turu başlatılmıştı. Görüşmeler bugün de sürecek. Tarafların tam olarak hangi konularda görüştüğü bilinmiyor. İsrail medyası Lübnan'da yeni bir iç savaşı körükleyecek bir iddia ortaya attı. ABD'nin Lübnan ordusunu Hizbullah'a karşı eğiteceğini öne sürdü. İsrail, Lübnan'ın güneyini her gün acımasızca bombalıyor. Son saldırılardaysa başkent Beyrut'taki seyir halindeki bir aracı vurdular. Ölü ve yaralıya ilişkin bilgi paylaşılmadı. Lübnan'ın güneyi de yangın yeri. Sur ve Nebatiye'de büyük yıkım var. Sur kentinde düzenlenen İHA saldırılarında Suriye uyruklu 4 kişiyle 2 Filistinli hayatını kaybetti. Nebatiye'nin Arap Salim beldesinde düzenlenen saldırıdaysa bir sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları Kefr Tebnit, Mecdel Silm ve Deir Kanun başta olmak üzere birçok yerleşim yerini de bombaladı. İsrail ordusu güneyde 3 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. İHA'larla İsrail askerlerini vurdular. 4 İsrail askeri yaralandı. Washington'da ise diplomasi trafiği var. ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan heyetleri 4. tur doğrudan görüşmeler için bir araya geldi. Görüşmeler bugün de sürecek. ABD Dışişleri Bakanlığı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ateşkesin Lübnan'ın tamamında kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Lübnan'ı yeni bir iç savaşa sürükleyecek iddia ise İsrail basınından geldi. İddialara göre ABD, Hizbullah'ın silahsızlandırılması amacıyla Lübnan ordusuna Amerikan askeri desteği ve eğitim verilmesini içeren bir plan üzerinde çalışıyor. İsrail de planı destekliyor. Hizbullah ve Lübnan ordusunun çatışması ülkenin yeni bir iç savaşa gitmesi demek. İsrail ve ABD Hizbullah'ın silahsızlanmasını istiyor. Beyrut yönetiminin gerekirse zor kullanarak bunu yapması gerektiğini belirtiyorlar. İsrail ve ABD'nin bu kirli planı ise şimdiye kadar başarılı olmadı. Bu kez ezan sesini hedef alan İsrail, Filistinlilerin dini değerleriyle alay etmeye devam ediyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, mecliste onaylanan yasa tasarısını gündeme getirerek ezan sesinden rahatsız olduğunu paylaştı.
1: Camilerden gelen ezan sesinden rahatsız oldu. Ezanları susturma girişimini videoyla destekledi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir sosyal medyada tepki çeken bir paylaşım yaptı.
2: Yeter bu kadar. Artık uyumak mümkün değil.
1: Aşırı sağcı bakan, Filistin'deki camilerden gelen ezan sesini susturmayı hedefleyen yasa tasarısını gündeme getirdi. Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia etti. Bir kez daha Filistin'e ve dini değerlerine karşı saldırdı.
2: Bu durumu değiştirmek ve camilerden gelen gürültüye son vermek için çalışacağım.
1: Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisi'ne sunmuştu. Tasarı 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisi'ne gönderilmişti. Ezanın hoparlörlerle okunmasını yasaklayan yasa tasarısı ilgili meclis komisyonunda onaylandı.
0: Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Güneydoğu Asya turu sürüyor. Singapur'un ardından Endonezya'da da resmi temaslarda bulunuyor Fidan. Bakan Fidan salı günü Singapur temaslarını tamamladı. Ardından Endonezya ziyareti için başkent Jakarta'ya gitti. Fidan'ı havalimanında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono karşıladı. Fidan temasları kapsamında Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Fidan bu görüşmenin ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından da kabul edildi. Bakan Fidan temaslarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Görüşmelerin verimli olduğunu belirtti. Fidan görüşmelerde savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok konuyu ele aldıklarını

söyledi. Türkiye-Endonezya işbirliğinin süreceğini vurguladı. Fidan, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Asya-Pasifik'teki stratejik dengeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında derinlikli ve kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesindeki yakın eşgüdümümüz önümüzdeki dönemde aynı kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında çatışma şiddetlendi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 18 kişi ölürken misilleme saldırıları da sürdü. Ukrayna ise Rusya'nın St. Petersburg kentine ve birçok stratejik noktasına saldırdı. Ukrayna lideri Zelenski saldırı noktalarını açıkladı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde kente saldırı düzenledi. Petrol terminali hedef alındı. Şehirde en az 3 bölgenin altyapısı ve askeri hedefler vuruldu. Birçok bölgede dumanlar yükseldi. Ukrayna'da da saldırılar sürdü. Başkent Kiev ve Dnipro hedefteydi. Büyük çaplı saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 18 kişi öldü. 116 kişi yaralandı.

0: Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav giriş belgelerini erişime açtı. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri dijital ortamda adayların erişimine açıldı. Adaylar e-okul sistemi üzerinden sınav giriş bilgilerine ulaşabilecek. Sınav giriş belgeleri 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler 8 Haziran'a kadar Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 zirvesi öncesi Ankara'da iş dünyasıyla bir araya geldi. Bakan Kurum, Türkiye'nin yol gösteren ülke hedefine dikkatleri çekti. Bakan ayrıca zirvenin iş dünyası için büyük fırsatlar sunacağına da vurguladı.
1: Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz.
2: COP31 öncesi Türkiye'nin hedeflerini sıraladığı katılımcı ülkelere çağrıda bulundu.
1: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon öneriyoruz. Sözün aksiyona dönüştüğü, artık eylemlerin hızlandığı, aksiyonun sahada bir fiil yayıldığı bir zirve temelinde oturtuyoruz.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da COP31 Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Zirvenin iş dünyasına sunduğu imkanlara dikkati çekti.
1: Önümüzde devasa yatırım alanları var. COP31 sürecine yalnızca genel değerlendirmelerle değil, somut öneriler, finansmana hazır projeler ve uygulanabilir iş modelleriyle gelmenizi istiyoruz.
2: COP31 Başkanı Murat Kurum, sıfır atık vizyonunun Türkiye'nin elini güçlendirdiğini söyledi. Atılacak adımların sadece devletler eliyle hayata geçirilemeyeceğini belirtti. Özel sektörün eşlik ettiği değil, öncülük ettiği bir yeşil dönüşümü vurguladı. İş dünyasına tam destek mesajı verdi.
1: Sıfır atık vizyonunun döngüsel ekonomi modelleriyle sanayiye entegrasyonu rekabet gücümüzü katlayacak bir diğer anahtardır. Gelin COP31'e kadar göz bebeğimiz Türk özel sektörünün yeşil dönüşüm taahhütlerini, iyi uygulama örneklerini ve ihtiyaç duyduğu finansman politika araçlarını hep birlikte ortaya koyalım.
0: Türk televizyonculuğunun en bilinen isimlerinden Reha Muhtar hayatını kaybetti. Bir dönem ana haber bültenlerinin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Kimi zaman sert çıkışlarıyla, kimi zaman ekrana taşıdığı haberlerle gündem oldu. Türk televizyonculuğunun tanınan yüzlerinden Reha Muhtar, Muğla'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 66 yaşındaki Muhtar'ın vefat haberi medya camiasında ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Gazeteciliğe 1980'li yılların başında adım atan Reha Muhtar, yıllar boyunca birçok gazeteciliğe,

Gazete ve televizyon kanalında görev yaptı. Özellikle ana haber sunuculuğu döneminde kendine özgü üslubuyla geniş kitleler tarafından tanındı.

0: Otobüsün önünü kesti, camını kırdı, şoföre saldırdı. Olayın adresi Mersin. İddiaya göre bir otomobilin sürücüsüyle belediye otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Ardından gözü dönen otomobil sürücüsü toplu taşıma aracının önünü kesti. Araçtan biri kadın, üç kişi indi. Kadın araçtaki diğer iki kişiyi engellemeye çalıştı ama başarılı olamadı. Öfkeli sürücü saniyeler içinde otobüsün camını tuzla buz etti. Ardından şoförü darp etmeye çalıştı. Kabus dolu o anlarsa otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Saldırgan sürücü yakalandı. Ekipler, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 420 bin TL para cezası kesti. Ceza bununla da sınırlı kalmadı. Otomobilde 2 ay süreyle trafikten men edildi.
1: İstanbul Avcılar'da gençler arasında kavga çıktı. Kavgaya büyükler de karışınca bir anda iş büyüdü ve bıçaklar kullanıldı.
0: Gençlerin kavgasına büyükler dahil oldu. Kavga bıçakla son buldu. Bir kişinin yaralandığı kavga anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin adresi Avcılar Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nden. Bir grup genç arasında kavga çıktı. Kavgaya gençlerin akrabaları da dahil oldu. Çıkan kavgada bir kişi bacağından 4 kez bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçarken yaralanan vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların Büyükçekmece ilçesinde bir adreste saklandıklarını belirledi. Tespit edilen adrese yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1981 doğumlu olan şüphelinin 4 suç kaydı, 19 yaşındaki gencin 6 suç kaydı, 17 yaşındaki çocuğunsa 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
2: Hangi karakola?
1: Diyarbakır'a götüreceğiz şimdi sizi, çünkü arıcılık sezonu umut veriyor. Bal üretiminde %30 artış bekleniyor. Detayları alalım. Detaylar için söz Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan'da.
3: Bu yıl bölgede yeteri yağış yağmasıyla birlikte arılar için uygun flora oluşturuldu ve Diyarbakır, Şanlıurfa Karayolu üzerinde Karacaağlar bölgesinde arıcılar adeta bu bölgeyi kendileri için mesken seçti. Neden? Çünkü arıların beslemesi için doğa öylesine bir uygun ki, dediğim gibi yeterli yağışlarla birlikte arıcılar bu bölgeye adeta akın etti ve özellikle Diyarbakır çevresinde bulunan arıcılar işte buraya geldi. Ve tabii özellikle uygun floranın oluşmasıyla birlikte Akdeniz ve Karadeniz'deki arıcılar da bu bölgeyi kendileri için seçti. Ve şu an bu bölgeye gelen birçok Akdeniz ve Karadeniz arıcısı da, gezgin arıcılar da var. Ve tabii arı bal üreticisi Cuma Tunç da şu an yanımızda, yayın konuğumuz, bizim için bir arı kovanını da açtı. Hem onu izleyeceğiz hem de Cuma Tunç'un söylediklerini de dinleyeceğiz. Efendim kolay gelsin. Neler söylersiniz? Uygun flora, uygun alan ve arılar gerçekten çok iyi besleniyor. Neler söylersiniz?
4: Bu sene iklimden dolayı çok güzel yağmurlar yağdı. Arılar flora oluştu. Doğada iyi çiçek var. Flora zengindir bu sene. Sadece olumsuz geçen hava şartları biraz arıyı sıkıştırdı. Şöyle ki sık sık yağmurların yağması, havaların kapalı olması arının gelişmesinde birazcık da olsa bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama yine de senelere nazaran bu sene daha iyi, daha güzel.
3: Peki bize bir tane petek, hani arının nasıl bir çalışma içerisinde olduğunu, nasıl böyle hani bal ürettiğini de izleyicilerimize göstermek istiyoruz.
4: Arılarımız şu şekilde açıyoruz. Şuradan bir petek alalım. Arının durumuna, yavru durumuna bakalım. Nesi var, ne yapmış bu arı? Bir kontrol edelim.
3: Yani gerçekten hani öylesine uygun çalışıyorlar ki böyle, değil mi?
4: Tabii arı her şeyi matematiksel olarak hesaplı çalışıyor.

0: Bu arı işte şu anda çok güçlü olmamasına rağmen uygunsuz hava şartlarından dolayı arı rahat uçamadığı için meme bile yapmış. Şu ana memesidir. Bu arı bu memeyi yaptığı zaman ileride oğul vermeye gidecek. Yoksa hava güzel olsaydı bu memeler olmazdı.
1: Peki mesela geçen sene oranla bu yıl verimde nasıl bir artış bekliyorsunuz?
0: Yani eğer havalar ısınırsa flora iyidir. Havalar da elverişli olursa bal veriminde %1 20-30 arası bir bal artışı bekleniyor.
1: Peki bölgede kaç arıcı var? O rakamsal veri de mesela Kovan'da kaç arıcı bu işte orada?
0: Bölgemizde şu anda Diyarbakır arıcısı olarak zaten 1200-1300 tane aktif Diyarbakır gezginci arıcısı var. Aynı zamanda floradan dolayı da Akdeniz bölgesinden ve Karadeniz bölgesinden ordulu arıcılar bölgemize rağbet gösteriyorlar. Bölgemize gelmişler. Onlar da bölgenin florasından faydalanıyorlar.
1: Peki son olarak yani mesela tüketici balı alırken neye dikkat etmesi gerekiyor?
0: Tüketici bal alırken güvendiği yerden balı alacak. Balın en güvenli bal da arıcının elindeki baldır. Çünkü arıcı arının ürettiğini satıyor. Ama raflarda bugün malumunuz üretimimizin dışında çok çok fazlasında ballar satılıyor. Üretim eğer 100 tonsa takriben misal veriyorum tüketilen bal 120-130 tondur. Bu artan 120-130 ton ballar merdiven altında üretilen arıcıdan alınmayan arının üretmediği ballar da var piyasada. O yüzden tüketici genelde tüketici alırken arıcıya dikkat edecek. Arıcıdan alacak balını.
1: Peki çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Gerçekten
0: ediyorum.
1: şu an hani izleyicilerimiz de görüyor buradaki hani o arıların öylesine yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu öyle bir gözlemliyoruz ki yani uçanlar var, uçup da tekrar geri dönenler var ve hani o balı öylesine bir Cuma Tuncin dediği gibi matematiksel bir çabayla öyle bir yapıyor ki gerçekten hani şu an için burada tabii özel kıyafetler giydik. Tutmamış olsa şu an üzerimiz öylesine uçuşanlar, ben ve kameraman arkadaşlık bilgenin üzerinde o kadar çok uçuşan arı var ki yani burada neredeyse birçok arının saldırısına da maruz kalabilirdik. Ve tabii ki bölge şu an arılar için en uygun alan, en uygun ortam burası Karacadağ bölgesi ve arıların o florası, flora dediğimiz beslenmesi için en uygun olan flora şu an bu bölgede yoğun olarak var ve arıcılar da bu nedenle burayı mesken olarak seçti diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Şeyh Musa, teşekkür ediyoruz. Bu saat dilimine noktayı koyalım. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Dün sıcaklık Haziran ayı normallerindeydi. Eğer bunaldıysanız bir de bugünü bekleyin. Bugün bunaldıysanız bir de yarını bekleyin derim. Çünkü sıcaklık giderek yükseliyor. Şimdi bugün termometreler 30 dereceyi gösterecek gölgede günün en sıcak saatinde İstanbul'da. Neyse ki bağıl nem çok fazla yüksek değil. Termometrelerin gösterdiği rakamların üzerine çıkartmayacak bizi ama rüzgar sakin ve güneyden esiyor. Güneydeki daha ılık havayı üzerimize taşıdıkça biraz serinlememiz zorlaşacak. Yarın da durumumuz aynı olacak. Dolayısıyla bu ara sıcaklıklar normallerin özellikle batı bölgelerde üzerinde. Buna bağlı olarak da öğlen güneşi biraz kritik olmaya başlayacak öğle saatleri. Saat 11-15 aralığına dikkat etmek gerekiyor bu saatlerde. Kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocukların güneş altında uzun saatler geçirmemeleri oldukça faydalı. Güneşin azı karar çoğu zarar. D vitamini depolarımız boş, güneşlenmemiz gerekiyor. 10 dakikalık güneşlenme ama doğru saatte. Saat 12-12.30 arasındaki o 30 dakika çok değerli, elmas değerinde. O yüzden değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. 10 dakika güneşlenmelisiniz. Dirsekler ve dizlerinizin altında kalan bölümü güneşe tutmanız D vitamini depolarınızı bir hafta gibi kısa bir sürede doldurabilir. Dolayısıyla öğle saatleri bu anlamda çok değerliyken uzun saatler sizin sağlığınızı zorlayabilir. Aman dikkat diyelim. Bir yandan konvektif hareket de devam ediyor. Trakya, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimi, göller yöresi ve Doğu Anadolu'da hava yağmurlu. Kısa süreli, lokal, gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Şimdi ben yağışlı bölgeler halinde söylüyorum ama bu bölgelerin tamamı aynı anda aynı miktarda yağış almayacak. Çok dar bir alan, ilçe, hatta belki mahalle bazında sağanak geçişleri görülecek. O yüzden gün içerisinde mutlaka radardan kontrol etmelisiniz. Sağanaklar aslında hafif sağanaklar ama Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yine dar alanda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülecek. 50 kiloya varan sağanaklar görülebilir ve yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, yıldırım gibi, hortum gibi olaylar meydana gelebilir. Aman dikkat diyelim. Hava sıcaklığındaki yükseliş eğilimi de sürüyor diyerek hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun güney kesiminde kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler parçalı az bulutlu olacak ve sıcaklık artışı devam ediyor. Özellikle batı bölgeler biraz daha belirgin şekilde hissedilecek hava sıcaklığındaki yükselişi. Ve az önce de söyledim, özellikle Marmara'da rüzgar sakin olacak ve güney yönlerden hafif kuvvetle esecek. Güneydeki daha ılık, daha nemli havayı üzerimize taşıdıkça bizi biraz daha bunaltacak ya da serinlememizi engelleyecek diyelim. Normalde biz kuzeyli rüzgarın, Poyraz'a yazın çok alışkınız. Hakim rüzgar yönümüz çünkü. Ve böyle havalarda güneyli rüzgar bizi biraz bunaltabilir. Ve lokal sağanaklarda iç ve doğu bölgelerde yarın devam edecek diyelim. Cuma'nın tablosuna bakalım. İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesiminde kısa süreli lokal hafif sağanaklar devam edecek. Doğu Anadolu'da Kars, Van, Ağrı, Iğdır çevresinde de hava yağmurlu olacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı değişmiyor Cuma günü de. Hafta sonu Cuma günü de yine Türkiye tablosunda hava güneşli. Sıcaklık yükseliş trendinde İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda Kars, Ağrı, Van çevresinde hafif sağanaklar lokal şekilde gök gürültülü sağanaklar halinde devam edecek. Pazar günü de Trakya, göller yöresi ve Doğu Anadolu yağmurlu olacak. Hava sıcaklığındaki artış eğilimi şimdilik sürecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı az bulutlu. Yarın ve Cuma günü de az bulutlu ve açık hava devam edecek. Ve hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Yarın haftanın en sıcak günü Perşembe'ye dikkat. UV endeks yüksek. O yüzden tüm Türkiye'de saat 11-15 arasında güneş altında uzun saatler geçirmemeye özen gösterin. Aksi halde sıcak çarpması başlıyor. Ve başkente bakalım. Ankara bugün yağmurlu. Lokal sağanaklar var. Yarın hava parçalı bulutlu olacak. Cuma günü tekrar yağmur var. Hava sıcaklığı yükseliyor. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve hafta boyunca, hatta hafta sonu da İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor. Oh,

0: Körfez'de tansiyon yeniden yükseldi. İran, Kuveyt'teki Amerikan üslerini hedef aldı. Müzakerelerle Lübnan işgali belirleyici mi olacak? CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını açıkladı. Özel yeni bir partiye yeşil ışık yaktı. Bir sonraki stratejik hamle ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Kısata satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate moderatörle başlıyoruz. Hemen şöyle bir meclise gidelim. Ahmet Taner Işıldak karşımızda bizi bekliyor. Dün CHP Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını belirlemişti. 19 kişilik ilk toplantısını da yaptı. Şimdi CHP Grup Başkanı, bir önceki aslında Genel Başkanı Özgür Özel'den de yeni bir hamle geldi. O hamle nedir? Bunun yanı sıra YSK'dan da bugün bir açıklama vardı. Yani şöyle diyeyim size, CHP cephesinde bu saate kadar bugün hangi gelişmeler yaşandı? Bunları öğrenmek için bir söz Ahmet Taner Işıldak'a verelim. Ahmet merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan merhabalar. Önce dilerseniz YSK'nın bu kararın gerekçesini açıklamasıyla başlayalım. Mutlaktan sonrasında YSK'ya biliyorsunuz itiraz edilmişti. YSK'da talebi geri çevirmişti. Bununla alakalı şunu söyledi basitçe. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının seçim hukuku kapsamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesi imkanı bulunmamaktadır diyor. Yani mutlak kararını YSK tarafından denetlenmesi mümkün değil dedi ve bu şekilde açıkladı. Topu Yargıtay'a attı. Yetkili merci Yargıtay'dır dedi. Ki zaten Yargıtay'ın şu an bu Yargıtay karar almayana kadar inanılmaz ortalık karıştı. Yani bir kaos iklimi hakim aslında. Sizin de ifade ettiğiniz gibi dün genel merkezde MYK düzenlendi Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Bugün mecliste Özgür Özel başkanlığında bir MYK düzenleniyor. Saatler 15'i gösterdiğinde açıklama gelecek. Tabii yani bütün bu tartışmalar sadece CHP içerisinde kalmıyor. Genel kurulda yansıyor Helin Aslan. Yani genel kurulda dün bir tartışma çıktı. Kimle kim arasında? Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gökhan Günaydın, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili arasında. Akbaşoğlu dedi ki apaçık hırsızlık ve hırsızlık olaylarını örtmeye çalışıyorsunuz. CHP kumpas kurmuşsa kendi içinde kurmuştur dedi. Gökhan Günaydın da hırsızlık ve hırsızlık sözlerini iade ediyorum. Sen kimsin, bana hırsızlık ve hırsızlıktan bahsediyorsun dedi. Yani bir nevi genel kurulun çalışmasına da engel oluyor bu tartışmalar. Dediğim gibi hem topluma yansımış durumda bu tartışmalar nereye olacak sorusu, aynı zamanda genel kurulu da yansımış durumda. Şimdi biz bir önceki yayınımızda aslında Helin Aslan ipler koptu demiştik ama bununla ilgili de bir gelişme yaşandı. Yani Özel ve Kılıçdaroğlu tarafında. Dün bir görüşme gerçekleşmişti 3 milletvekiliyle. Bu milletvekilleri kimdi? Engin Altay, Ali Üstünç ve Gürsel Erol. Özgür Özel'le görüştüler arasında biz olağan bir görüşme zannettik. Fakat genel merkezde bugün başka bir görüşme oldu. Bu üç isim de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sona erdi. 45 dakika falan sürdü görüşme. Tabii ki görüşmenin detayları kamuoyuna açıklanmayacaktır. Yani iki isim arasında bir nevi bir bağlantı tekrar kurulmuş. Bunu da verelim. Yani tümüyle kopmuş durumda değil. Şimdi şunu da söylemekte fayda var.

0: dedik ya aralarında ikilik var. Yani Yargıtay'ın kararını bekliyor herkes. Kurultay'da yapılamıyor. Yani kilitlenmiş durumda pozisyon. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Salı günü iki tarafta grup toplantısı yapmak isteyecek. Neler olacak? Bunu bilmiyoruz. Ya erken gelen yapar usulü mü olacak? Ya da iki tarafa da meclis başkanlığı bir salon mu tahsis edecek? Bu da meclis teamüllerine aykırı Elin Aslan. Şimdi yine farklı bir perspektife götüreyim sizi. Diyelim ki CHP Genel Merkezi'nde bir kanun teklifi hazırlandı ve bu kanun teklifi CHP grubuna verildi. CHP grubu da bunu meclis başkanlığına verecek. Şimdi Özgür Özel yönetimi diyor ki biz CHP Genel Merkezi'nin aldığı kararları tanımıyoruz diyor. MYK'yı tanımıyoruz diyor. Kendi MYK'sını düzenliyor. Yarın bir kanun teklifi hazırlandığında bu ne kadar devam edebilecek ve bu ne kadar sürdürülebilecek olacak. Şimdi bu sorular eşliğinde başka bir gelişme daha var. En azından bizim edinebildiğimiz bilgiler ama kesin bir bilgi değil. Bunu söyleyelim. Zaten Yüksek Disiplin Kurulu ile alakalı söyleyeceklerim. Yüksek Disiplin Kurulu CHP'nin Perşembe günü toplanacağı bilgileri var. Ve gündeminde hain Kemal sloganları olacağı söyleniyor. Yani hain Kemal sloganları atan CHP'li isimler. Ki Müslüm Sarı dün CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen MYK sonrasında bir açıklama yapmış. Ve demişti ki hain Kemal sloganları atanların CHP'li olduğuna inanmıyorum demişti. Ve CHP'li ise de eğer dedi biz de gereken işlemi gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. Tabii yine başka bir şey var. Şimdi bugün MYK 15'te açıklama yapacak dedik ama MYK'nın gündeminde de büyük ihtimalle de vardır. Yeni parti olacak mı? Dün bu soruları yanıtladı. Özel dedi ki evet yeni partimiz hazır ama bu felaket senaryosu demişti. Yani biz bunu henüz yapmayacağız. Parti içi mücadeleye devam edeceğiz. Kurultay çağrımız devam edecek söylemişti. İşte bütün bu tartışmaların, bütün bu polemiklerin arasında CHP'deki ikilem devam ediyor. Biz de mecliste gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz Elin Aslan.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Ahmet Taner Işıl'da. Ahmet'ten bir söz alalım. Tabii dün gerçekleşen MYK üzerinden de bir anlamda, daha doğrusu MYK'sını Kemal Kılıçdaroğlu belirledi, tartışmalar var. Çünkü şunu diyenler de var. Deniliyor ki ya bu parti meclisinden onay alması gerekiyor. Onay almadığı takdirde bu geçersizdir diyen var. Bunun yanı sıra Özgür Özel'in gazetecilere yaptığı açıklamalar var. Diyor ki o liste bir çaresizliği çağrıştırıyor. 7 kişilik bir MYK açıklayacağım deyip 19 kişilik MYK açıklıyorsan MYK'ya sokamayacağın isimleri yanında tutamayacağını gösterir. Mutlak bir sadakat değil, mutabakat üzerinden sadakat sağlamaya yönelik bir liste olarak nitelendiriyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini Özgür Özel. Buradan başlayalım konuşmaya. Star gazetesi yazarı Resul Tosun bizimle birlikte. Birazdan avukat Kamil İkinci de yayınımıza katılacak. Hukuki anlamda sormak istediklerimiz de var çünkü. Resul Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi önce bu MYK listesi üzerinden Özgür Özel'in başlattığı tartışmaya dair değerlendirmenizi merak ediyorum. Diyor ki Özgür Özel, ya bu liste bir çaresizliktir. Sen 7 kişilik bir MYK açıklayacağım dedin. Sonra 19 kişilik bir MYK açıkladın. Demek ki bu MYK'ya sokamayacağın isimleri yanında tutamayacağını düşünüyorsun. Ve bu sebeple de yanına aldın. Şimdi siz MYK listesini nasıl buldunuz? Özgür Özel'in de söylediği gibi 19 kişi olarak açıklanmış olması kopuşları engelleyebilmek için alınmış bir karar olabilir mi? Yoksa tamamen bundan bağımsız bir sonuç mudur?
2: Pelin Hanım, öncelikle şunun altını kanı çizgilerle çizmek gerekiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi milletin değerlerinden kopuk bir siyasi partidir. O yüzden 1950'den bu yana millet bu siyasi teşekküre tek başına iktidar yüzü göstermemiştir. Bu milletin değerlerinden kopukluk aynı zamanda kendi içlerinde, kendi teşkilat içindeki, örgüt içindeki değerlerinin de aslında ne kadar sakat olduğunu ve birbirlerine olan bağlılığın ne denli ince pamuk ipliğiyle birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. MYK listesine gelince, şimdi evet her ne kadar Özgür Özel tarafı mahkeme kararını kabul etmiyorum dese de aslında karar çıkar çıkmaz kendisini grup başkanı seçtirerek fiilen bu kararı kabul ettiğini itiraf ederek kendi söylemiyle çelişkiye düşmüştür. Dolayısıyla ortada bir mahkeme kararı vardır. Bu kararı eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ancak bu karar bağlayıcıdır. Özgür Özel hem bu karara itiraz edip hem direneceğiz deyip hem de genel başkanlıktan grup başkanlığına geçerek kendi içindeki tenakuzun karşısında Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği MHK listesine karşı yaptığı açıklamanın da hiçbir hukuki bağlayıcı yönü tarafı yoktur. Neden? Çünkü yasa ortadadır, mahkeme kararı ortadadır. Özgür Özel kendisinin ne kadar haklı olduğunu iddia ederse etsin, bütün yetki, bütün temsil gücü tamamıyla Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır. CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edilmiştir ve o istediği şekilde MYK'sını da parti meclisini de delegelerini de şekillendirebilir. Yasal olarak bu böyledir. Dolayısıyla Özgür Özel'in bu beyanatları aslında yasa karşısında, meşruiyet karşısında hiçbir anlam ifade etmez. Sadece muhalefet konumunu perçinlemenin bir tezahürüdür diyebiliriz.
1: Peki bu arada Avukat Kamil ikinci de yayınımıza katıldı. Kamil Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Resul Bey selamlar.
2: Merhaba, selamlar Kamil Bey.
1: Şimdi bu noktada Kamil Bey, her gün yeni bir hukuki soruyu sorunu da beraberinde getiriyor. Dün Kemal Kılıçdaroğlu MYK listesini belirledi. MYK listesi açıklandı ama bununla birlikte şimdi parti meclisinden onay alması gerekiyor mu gerekmiyor mu tartışması var. Şimdi meslektaşınız Ersan Şen diyor ki CHP'nin 2024'te değişen tüzüğüne göre yeni atanan MYK'nın göreve başlayabilmesi için parti meclisinden onay alması gerekiyor. Mahkemenin 2024 tüzüğüyle ilgili verdiği bir tedbir kararı yok. Bu tüzük hala yürürlükte diyor. Bunun aksini söyleyenleri de açıkçası dün duydum ve okudum. Sonuçta 2024'te değişen tüzüğün bir geçerliliği olmadığını söyleyenler de var. Burada sizin değerlendirmenizi de Kamil Bey merak ediyorum. Kılıçdaroğlu MYK'sı parti meclisinden onay almadan başlayabilir mi yoksa göreve başlayamaz mı?
3: Şimdi şöyle, orada mahkemenin kararına baktığımız zaman Merkez Yürütme Kurulu'na, hali hazırdaki Merkez Yürütme Kurulu'nda görevden alıyor. Ancak burada yeni Merkez Yürütme Kurulu görevlendirmesini bir anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun takdirine bırakıyor. Ve Kılıçdaroğlu da bu Merkez Yürütme Kurulu'nu oluşturdu. Ancak burada parti tüzüğünün mutlak kararı sonucunda verilen tedbir kararıyla hükümsüz kaldığını değerlendirmek aslında çok da hukuki olmaz. Çünkü bu karar yokluk kararı değil, bir mutlak butlan kararı. Yani ikisinin arasında farklar var. Bu anlamda kararın kesinleşmemiş olması ve bunun bir tedbir mahiyetinde karar olması karşısında tüzüğün de iptal edildiği, geçersiz sayıldığını hukuki olarak yorumlamak çok da aslına bakarsanız mahkemenin kararıyla da hukukla da çok fazla bağdaşmaz. Bu anlamda burada uygulanması gereken hüküm, benim hukuki görüşüm, halihazırdaki parti tüzüğünün uygulanması ve parti meclisinden onay alınması şeklinde Merkez Yürütme Kurulu'nun göreve başlaması şeklinde olması gerekir diye düşünüyorum ben de.
1: Parti meclisinden yani bu durumda onayı alması gerekiyor. Bu tahmin ediyorum ki beraberinde yine yeni sıkıntıları da getirecek. Kamil Hocam, şimdi şöyle bir durum var aslında. Bu mutlak butlan kararı çıktığından bu yana hep alınan kararlar, atılan adımlar hukuki anlamda kiminle konuşsak hep yoruma dayalı bir durum söz konusu. Yani hukukçular da bu noktada ikiye ayrılmış görünüyor. Bu yani hukuki düzenlemelerin, yasaların, siyasi partiler kanunun bir eksikliğinden, bir açıklığından kaynaklanan bir durum mu? Yoksa bu normal kabul edilebilecek bir durum mu? Çünkü her hukukçuyla konuştuğumuzda farklı görüşler ortaya çıkıyor. Farklı görüşler beraberinde farklı tartışmaları ve farklı kilitlenmeleri getiriyor. Yani kaosu doğuruyor.
3: Şimdi şöyle, hukuk zaten aslına bakarsanız bir yorum işidir ve farklı hukukçuların farklı yorumlarda bulunması gayet normal. Çünkü bu hukuk sistemimizde, siyasal hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir şey değil. İlk defa karşılaştığımız bir durum ve aslına bakarsanız mevzuat da gelişim sürecinde bu şekilde oturuyor. Yani bu tür sorunlar çıkıyor. Ben inanıyorum ki bu sorundan sonra gerek siyasi partiler kanununda gerekse de parti tüzüklerinde, hatta usul kanunlarında bir takım değişiklikler yapılacaktır bu tür kaosların önüne geçmek için. Şimdi ilk defa yaşanan

0: yaşanmış olan bir hukuki olayda farklı hukukçuların farklı hukuki yorumlarda bulunması çok yadırganacak bir şey değil aslında bakarsanız. Yani şöyle söyleyeyim, siz mesela birçok haber yapıyorsunuz, işte Yargıtay görüş değiştirdi diyorsunuz. Hı hı. Aslında Yargıtay'ın içtihadı bir hukukçu yorumudur. Yani birinci sınıf ayrılmış Yargıtay üyesi ve başkanı olmuş hakimlerin yorumlarından ibarettir aslında. Bu nedenle mesela Yargıtay içtihat değiştirdi diye zaman zaman haber yapıyorsunuz. Bu da onun gibi bir durum. Yani hukukçular farklı görüşler bildirebilirler. Ama burada son noktayı koyacak olan tabii ki neresi? Yine Yargıtay. Yargıtay bu dosyayı inceleyecek ve bir karar verecek. Ama burada bakın şöyle de bir olay var. Yani mutlak butlan hiç olmamış gibi bir sonuç doğurmuyor. Bunun dışında tedbir kararı da sadece tedbir mahiyetinde genel başkan ve merkez organlarını görevden alıyor. Onun yerine tedbiren işte Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini, eski parti meclisini ve eski yüksek disiplin kurulunu göreve iade ediyor. Şimdi burada tedbir neticesinde geldiği için, yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu iptal edilen, mutlak butlan kararı verilen olan kongreden önceki seçilmiş durumunda haliyle değil. Neden? Çünkü şu anda kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Ama şunu da kabul etmek lazım. Yani bu anlamda Özgür Özel'in itirazları yerinde değil. Verilmiş olan bir mahkeme kararı var, bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararı uyarınca da Özgür Özel'in ben genel başkanım, atanmıştır Kemal Kılıçdaroğlu, ben seçilmiş genel başkanım demesi hukuken geçersiz bir söylemdir. Hı hı. Ve gerek süreç içerisinde gerekse de grup toplantısında sarf etmiş olduğu sözler ve yapmış olduğu eylemler aslına bakarsanız yine parti tüzüğüne göre kesin ihracı gerektiren parti suçlarını oluşturan eylemlerdir. Bu anlamda Özgür Özel'in genel başkan olduğunu iddia etmesi kendi iddiasıdır. Eylemleri bir kesin ihraç gerektiren parti suçu oluşturmaktadır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken şey, yani Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 22. maddesine göre parti meclisinden bu kişilerin ihracı için bir karar çıkartmaktır. Ve Yüksek Disiplin Kurulu'da bu kişilerin tedbirli olarak ihracı konusunda görüşüp bir karar verecektir.
1: Peki. Şimdi Resul Bey, Kemal Kılıçdaroğlu işte arınma ifadesini ilk paylaştığı bu mutlak butlak kararından önceki videoda da dile getirmişti. Bayramdaki halk buluşmasında da dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncelikle hedefinin arınma olacağı ifade ediliyor. Ama şimdi dün atadığı MYK'da belirlediği isimler üzerinden de bir tartışma söz konusu oldu. Kimin üzerinden bu tartışma oldu? Şimdi Veysi Uyanık delegelerin daha önce Özgür Özel'e oy vermesi için 100 bin lira dağıttığını söylemişti. Ama dün Veysi Uyanık'ın oğlu genel başkan yardımcısı olarak yapılması sebebiyle Özgür Özel'e yakın olan gazeteciler tarafından bu isim eleştirildi. Yani Veysi Uyanık diyor ki ben delege oylarını işte bana verilen parayla satın aldım, bunu itiraf ediyor. Mutlak butlan davasının itirafçılarından biri. Siz bunun oğlunu neden genel başkan yardımcısı olarak madem öyle atıyorsunuz? Evet, suçun şahsiliği vardır ama bu görevlendirme acaba arınma vaadi konusunda bir şüphe oluşturmaz mı? Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi arındırabileceğini düşünüyor musunuz Resul Bey?
2: CHP'yi Kemal Bey arındırabilir mi, arındıramaz mı? Orası başlı başına ayrı bir tartışma konusu. Ancak bu mahkeme kararından sonra Kemal Bey'in sığındığı tek kapı yahut da tek dayanak Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir yolsuzluk, rüşvet ve irtikabın yerleştiği kanaati hakim Kemal Bey'e. Ve mahkeme kararını onaylarcasına aslında yine dünkü MYK toplantısında yeni bir mekanizma kurmayı da biliyorsunuz ilan etti. Yolsuzlukla mücadele amacıyla bir denetim mekanizması kurmak suretiyle yolsuzluk olmadan bunlara engel olabilmek için bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki belediyeleri denetlemek gibi bir yola başvuracağını yine biz dünkü MYK toplantısından sonra yapılan açıklamalardan yahut da sızan haberlerden anlıyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Kemal Bey zaten genel kurulda, kurultayda arkadan hançerlendiğini söyleyerek bu rüşvet ve yolsuzlukların ima yolu bir itirafını yapmıştı. Ancak bayramlaşma konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni pavyon masalarında meze yaptılar demek suretiyle öyle anlaşılıyor ki Kemal Bey ve ekibi, ki o ekip içinden konuştuğum bazı CHP'li arkadaşlar da var, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni rüşvete, yolsuzluğa, hırsızlığa, maalesef taciz ve tecavüzlerle anılır hale getirmiştir bu yönetim diyerek CHP'nin arınması gerektiğini, bu tür yolsuzluklardan temizlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunu başarabilirler mi? Doğrusu ben Kemal Bey'in bunu başaracağından emin değilim. Çünkü Kemal Bey 2010 yılında genel başkanlığa geldiğinde maalesef yine birkaç sene sonra, yani 2010'dan sonra biz CNN Türk'te bir canlı yayındayken eski meclis başkan vekillerinden CHP'li Yılmaz Ateş Bey aynen şu cümleyi kullanmıştı. MHP direndi, Fenerbahçe direndi ama benim partim FETÖ'ye teslim oldu demişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan olduğu, genel başkan olduğu döneme baktığımız zaman maalesef kendisi itiraf etmese de en sonunda itiraf da etti. FETÖ'ye doğrudan destek veren, kapanan gazetelerine, yayın organlarına, medyalarına destek veren ve maalesef 15 Temmuz kalkışmasına dahi kontrollü darbe diyerek aslında parti içindeki o FETÖ sızmalarının farkına varmaması gibi bir gafletten bahsedebiliyoruz. Şimdi bayram konuşmasında bütün bunlardan özür dileyerek milletten, efendim benim partimde FETÖ'cüler vardı, sızmıştı, onları ayıklayamadım, rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için özür dilerim. Bu özürün bence hiçbir iler tutar tarafı yoktur. Çünkü eğer CHP bu noktaya geldiyse bunda en fazla nasibi olan, payı olan genel başkandır. O da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ancak şu anda parti içindeki hizipler arasındaki çekişmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi özele karşı daha güçlü bir söylemdir. Çünkü gerek tutuklanan belediye başkanları hakkında soruşturma açılan belediye başkanları, ortaya dökülmüş olan yolsuzluklar, 100 yılın yolsuzluğu vesaire Kemal Bey'in elini güçlendiriyor. Ancak CHP tabanını ne kadar ikna edecek orasını bilemiyorum. Kemal Bey'in yanındaki arkadaşlar göreceksiniz diyorlar. Cumhuriyet Halk Parti tabanı Kemal Bey'in etrafında kenetlenecektir. Çünkü haklıyız. Çünkü biz
1: siz böyle bir ihtimali görüyor musunuz Resul Bey? Yani CHP tabanı Kemal Kılıçdaroğlu etrafında yeniden kenetlenebilir mi? Çünkü ilk mutlak mutlak kararının ardından hep şu hatırlatıldı. Ekmelettin İhsanoğlu aday gösterildiğinde tepki gösterenlere Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Tıpış tıpış gidip oy verecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ifadesini Kemal Bey'in seçim meydanlarında hep kullanmıştı. Yani seçmeni bu ifadeyi kullanması rahatsız ediciydi. Şimdi bu mutlak mutlak kararı sonrasında da şu yorumlar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu tıpış, mesela Fatih Altaylı buna benzer bir şey yazmıştı. Tıpış tıpış gideceğini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar şeklinde. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu etrafında toplanabilir mi CHP tabanı yeniden?
2: Şu anda göründüğü kadarıyla toplanma ihtimali çok zayıf Helin Hanım. Yani şu anda Özgür Özel'in taban üzerinde etkisinin daha yüksek olduğu, yani meclisteki 110'un üzerinde milletvekilinin yanında olması ve tabanda da Özgür Özel'e karşı rağbetin, desteğin daha yüksek olduğunu şu anda görüyoruz. Ancak bütün resmi yetkiler Kılıçdaroğlu'nda bulunduğu için ileride bu denklem değişir mi? Yani değişmez diye bir şey yok, çünkü her ne kadar o kadar kalabalık toplasa da Özgür Özel, bu kalabalıklar hukukun karşısında sıfır hükmündedir. Çünkü mühür Kılıçdaroğlu'ndadır.
1: Bu arada bir son dakika da var. CHP Parti Meclisi 11 Haziran'da toplanacakmış. Açıklamayı yapan CHP sözcüsü, şimdi kafada karışıyor tabii insanlarda CHP sözcüsü deyince, Kemal Kılıçdaroğlu kanadı olarak ifade edeyim netleştirebilmek için. Müslüm Sarı 11 Haziran'da parti meclisinin de toplanacağını ifade etti. Bunu da bir sıcak gelişme, bir son dakika bilgisi olarak da verelim. Ama bir yandan da Kamil Bey, size geçmeden Resul Bey'e şunu da sormak isterim. Resul Bey, sizinle bağlantıyı yapmadan önce bilmiyorum hazırlık sürecindeydiniz. Ahmet'i, muhabirimizi dinleyebildiniz mi Ahmet Taner Işıl'da? Ama Ahmet şundan bahsetti. 3 kişilik bir ara buluculuk heyetinden, işte Gürsel Erol, Engin Altay, Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu'yla görüşmüşlerdi onlar da. Özgür Özel ekibiyle de bir görüşmeden bahsediyordu. Sonra da meclise geçildiği ifade ediliyor. Acaba böyle bir ara bulucu heyet bir sonuca ulaşabilir mi? Yani burada kimin neye ikna edebilir? Kemal Bey hukukçularına dayanarak diyor ki hayır, yasal olarak süreç bitmeden ben kurultaya götüremem. Özgür Özel ekibine baktığımız zaman kurultaydan başka bir yol yoktur diyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam pazar günüydü. Özgür Çelik'in şöyle bir ifadesi olmuştu. Kendisi dedi ki bizimle görüşmek isteyenler oldu. Delegelerden o imza toplama sürecinde bizimle görüşmek isteyenler oldu. Karşı taraftan bir çay içelim diyenler oldu. Haberleri geldi ama ben dedim ki kurultay tarihini açıklayın, bırakın çayı, biz size yemek ısmarlarız. Şimdi taraflar da bu noktada çok sert, çok keskin. Arabulucular devrede gibi görünüyor ama bir aranın bulunma ihtimalini görüyor musunuz bu kadar kılıçlar bilenmişken?
2: Ben şu anda görmüyorum. Elbette ki parti içinde iki tarafı bir araya getirebilmek için arabuluculuk yapacak mekanizmalar, organlar, şahıslar, heyetler olabilir. Ancak gerek Özgür Bey'in açıklamaları, gerek Kemal Bey'in açıklamaları ve taraftarlarının açıklamalarını göz önünde bulundurduğumuzda bir araya gelmeleri ve aranın bulunması, barışmaları imkan ve ihtimal dahilinde gözükmüyor. Ancak gerek milletvekilleri, gerek teşkilatlar, şu anda mühür Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğu için resmen, fiilen ve hukuken ileride yani kaymalar olabilir. Fakat taban acaba Kemal Bey'e, Kemal Bey'in etrafına toparlanabilir mi? Söylediğim gibi şu anda öyle bir ihtimal çok zayıf gözüküyor. Arabulucuların bir neticeye ulaşacağını da tahmin etmiyorum. Çünkü özellikle mesela dünkü, yani Kemal Bey mesela bayramlaşmadaki yuhalamaları engellerken, dünkü grup toplantısında Özgür Bey hain Kemal sloganlarına karşı maalesef yani durun o bizim eski genel başkanımızdır diyemediler. Ortada maalesef yani çırak ve ustanın birbirleriyle çelişmesi, çatışması, mücadelesi söz konusu. Daha önce söylediğim gibi yani azıcık bir tecrübe, biraz olgunluk olsaydı, ortada bir mahkeme kararı var, beğenmeseniz bile Özgür Bey bizim eski genel başkanımızdır diyerek onu törenlerle, güllerle, çiçeklerle partinin kapısında karşılasaydı, içeriye geçip konuşup anlaşsalardı hiçbir gerginlik olmayacaktı. Belki Yargıtay'ın sonucunu bekleyeceklerdi. Ancak hesap ve çatışma, aslında ortada bir rant, ortada bir biat tartışması var. Hı hı. Yani Özgür Özel maalesef çok özgür olmadığını görüyoruz. Silivri'de 3 saat oturup konuşabilmesi, hatta yeni partilerden vesairelerden bahsediliyor olması. Ben iki tarafın barışabileceği kanaatinde değilim. Kılıçdaroğlu mühür bende diyerek oturmayacaktır masaya. Özgür Özel de tamam beni destekliyor diyerek şimdi artık Yargıtay kararını bekleyeceğiz ve bu arada tabii ki Kemal Bey ve ekibi genel kurula yahut da kurultaya onların deyimiyle hazırlık için teşkilatlarını kendilerine göre elbette ki tertip edecek, düzenleyeceklerdir.
1: Şimdi haftaya grup toplantısını kim yapacak sorusu soruluyordu. Kamil Bey salı günü Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacakmış. Şimdi bunun öncesinde de şunun tartışması olmuştu. O tartışmaya belli ki yeniden geri dönülebilir. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanı olamıyor. Grup başkanı vekiller tarafından bu sebeple seçiliyor. Özgür Özel grup başkanı olarak seçildi. Bir arada denildi ki genel başkanın grupta konuşma yapabilmesi için TÜZÜ'ye göre grup başkanından izin alması gerekiyor denildi. O da biraz muallakta kaldı. Şimdi salı günü Kemal Bey'in grup konuşması yapacağı söyleniyor. hukuki anlamda Kemal Bey'in grup konuşması yapmasında bir engel var mı? Grup başkanından Özgür Özel'den izin alması gerekiyor mu? Bu tartışma yeniden doğabilir mi?

0: hukuk bu noktada bize ne söylüyor Kamil Bey?
1: Öncelikle TÜZÜK konusundaki kafa karışıklığını gidermek için şunu tamamlayayım. Şimdi iptal edilen, mutlak putlan kararı verilen, kurultaydan sonra oluşturulmuş olan TÜZÜK'ü şu anda esas almamızın sebebi şu. Şu anda karar kesinleşmedi. Mutlak putlan kararı kesinleşirse bu TÜZÜK de hükümsüz kalır.
0: Tamam.
1: Ancak şu anda bu karar kesinleşmediği için bu TÜZÜK'e uymak zorundayız. Çünkü tedbir kararı sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olması, eski Yüksek Disiplin Kurulu ve parti meclisinin göreve iade edilmesi anlamında verildi. Dolayısıyla da karar kesinleştiğinde bu TÜZÜK de geçersiz olarak sayılacak ve yeniden eski haline dönecek. Hı hı. Bunu söyledikten sonra şimdi grup başkanlığı seçimi tamamen parti grubunun seçimine dayalı bir sistem. Ve burada şu anda Özgür Özel orada grup başkanı olarak seçildi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan grup toplantısında konuşmak isterse bunu grup başkanının engellemesi mümkün değil. Sadece hani nezaketen usul olarak bu şöyle düzenlenmiştir. Yani grup başkanı genel başkanı kürsüye davet eder şeklinde. Hı-hı. Yani bu işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun grupta konuşma yapması için izin alması ya da işte grup başkanının inisiyatifine bırakılması gibi bir düzenleme değil. Burada sadece grup başkanı genel başkanı davet eder. Davet etmedi, genel başkanın konuşmasına engel bir durum oluşturur mu burada? Hayır, genel başkan çıkıp grup kürsüsünden milletvekillerine ve partililere hitap edebilir. Bunda yasal hiçbir engel yok. Sadece grup başkanı olması noktasında milletvekili olmadığı için kendiliğinden grup başkanı olamıyor. Ama bunun dışında grupta konuşma yapması, gruba seslenmesi noktasında yasal hiçbir engel yok. İstediği zaman grupta konuşma yapabilir.
0: Peki şimdi az önce Resul Bey dedi ki yani bu iş buraya kadar gelmeseydi, alınan bir yargı kararı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çiçeklerle karşılayıp ya Yargıtay'ın sonucunu bekleyelim diyebilirlerdi. O zaman bu kriz yaşanmazdı diye ifade etti. Şimdi burada da açıkçası Kamil Bey hukuki anlamda şöyle bir tartışma konusu var. Deniliyor ki CHP'nin 2023 ve sonrasındaki tüm kurultayları iptal edildi. Son kurultayı Temmuz 2020 yılında yapıldı. Dolayısıyla Temmuz 2026 ile birlikte yani önümüzdeki ayla birlikte bu 6 yıllık süre dolacak. Ve 6 yıllık süre geçerse o siyasi parti seçime giremez diyenler var. Şimdi eğer ki bu şekilde karşılanmış olsaydı ki Kemal Bey de yargı süreci bitsin ondan sonra işte karar verilsin ona göre kurultaya gideceğiz. Ben gidilmeyecek demiyorum. Gidilecek ama hani bu süreç beklenecek diyor. Şimdi burada beklendiği takdirde kurultay yapılmazsa hukuki anlamda da tartışma olan bir mesele bu. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Temmuz 2026 ile birlikte sürenin dolması ile birlikte bir seçim kararı sonrasında verilirse ve kurultay hala yapılmamış olursa bu CHP'nin seçime girmesi noktasında bir engel teşkil eder mi?
1: Hayır, engel teşkil etmez. Çünkü bu olağanüstü bir durum ve burada bahsedilen şey normal şartlarda partinin genel kurula kurultaya götürülmemesi olayı. Yani burada bilinçli olarak kasten kurultayın yapılmamasından değil, mahkeme kararıyla iptal edilen bir kurultaydan bahsediyoruz. Şimdi tartışmalardan bir tanesi de aslında hı-hı, sorunuzla bağlantılı. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürebilir mi, götüremez
0: evet
1: mi? Yani bence burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya götürmesi ve genel başkan seçimi noktasında bir kurultay yapılması tedbir kararının lafzına ve ruhuna aykırı bir olay olur. Bu anlamda da hukuki olmaz. Çünkü şöyle düşünün, yani Özgür Özel'i genel başkanlıktan alan bir mahkemenin kararına karşı siz kurultay yapacaksınız ve diyelim ki Özgür Özel tekrar genel başkan seçildi. Şimdi burada tedbir kararının verilmesinin sebebi zaten halihazırdaki genel başkan ve parti organlarının tedbiren partiden uzaklaştırılması, görevlerinden uzaklaştırılması daha doğrusu. Şimdi burada bir kurultaya gidilmesi verilen

0: Tedbir kararının ruhuna ve lafzına aykırı bir durum olur. Şimdi kurultaya gidemeyeceği için de zaten aslına bakarsanız burada bir yasal zorunluluktan bahsediyoruz. Yasal bir zorunluluk nedeniyle kurultayın yapılmaması partinin seçimlere katılamaması sonucunda doğurmaz.
1: Peki. Şimdi bu arada...
2: Burada bir cümleyle Pelin Hanım.
1: Buyurun Resul Bey.
2: Kamil Bey'e hem destek hem soru mahiyetinde.
1: Buyurun.
2: Özgür Özel yaptığı açıklamada dedi ki eğer Kemal Bey kurultaya götürmezse biz mahkemeden çağrı heyeti talep edeceğiz diyor. Edebilir mi Kamil Bey?
0: Mahkemeden çağrı heyeti talep edemez. Çünkü verilmiş olan ve yürürlükte olan geçerli bir mahkeme kararı var. Bu noktada bir hukuki yarar da söz konusu değil. Yani şu anda mahkeme kararıyla bir parti yönetimi var. Bu parti yönetimine karşı bir çağrı heyeti talep etmek hukuken mümkün değil. Çünkü bu böyle bir durumda eğer bir karar çıkacak olursa, işte talep üzerine mahkeme bir karar verecek olursa Yargıtay'ın yerine geçmiş olup, yani sanki bir üst mahkemeymiş gibi bir karar vermiş olur ki bu da hukuka uygun olmaz. Aslına bakarsanız böyle bir talep Özgür Özel'in bugüne kadar Kemal Bey hakkında söylemiş olduğu söylemlere de taban tabana ters olur. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kayyum değil şu anda mahkeme kararıyla tedbir mahiyetinde bir önceki genel başkan olduğu için haliyle sonraki kurulta iptal edilince otomatik olarak genel başkan sıfatıyla şu anda partiyi temsil ediyor. Ama temsil kayyumu talep etmiş olacak. Şimdi Kemal Bey'e kayyum diyorlar. O zaman çare heyeti talep ettiği zaman kendi kendilerine, kendi partilerine kayyum tayini için talepte bulunmuş olacaklar. Bu hem hukuken mümkün değil, hem de Özgür Özel'in bugüne kadarki söylemlerini aslında taban tabana ters. Çünkü partiye kayyum talep edeceğiz demiş oluyor.
1: Peki.
2: Evet.
1: Şimdi bu arada Müslüm Sarı'dan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şu soru da soruluyor kendisine. Diyor ki grup toplantısında Özgür Özel'de konuşmak isterse ne yapacaksınız? Müslüm Sarı diyor ki AK Parti Genel Başkanı grup toplantısında konuşamıyor mu? Böyle bir şey olmaz arkadaşlar diyerek yanıt vermiş. Bu da ayrı bir tartışma konusu Resul Bey. Çünkü bugün Özgür Özel'e de dün daha doğrusu gazetecilerle bir araya geldiğinde haftaya salı günü grup toplantısında konuşacak mısınız diye soruluyor. Kendisi diyor ki Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü normal şartlarda orada olacaktım. Ama hani bir orada bir soru işareti de bırakıyor. Grup toplantısında konuşacak mı, konuşmayacak mı? Ama başka bir tartışma konusu daha aslında başlattı Resul Bey Özgür Özel. Diyor ki Ekrem İmamoğlu tutuklandığında ilk ziyaret eden Kemal Bey'di. Ekrem Bey'i cezaevinde de ziyaret ettiler ve birlikte olalım, Özgür Bey'i dışlayalım dediler. Ekrem Bey cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. Şimdi Özgür Özel'in bu iddiası da çok çarpıcı bir iddia. Ama hemen ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Bayramda yaptığı açıklamalarda kendisi bayramdaki röportajında direkt Kılıçdaroğlu değil ama çevresinden, Kılıçdaroğlu'nun çevresinden Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu'nu bırak birlikte yol yürüyelim diyenlerin de olduğunu söylemişti. Şimdi Özgür Özel'in dediğine bakacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu cephesi sanki Özgür Özel ve İmamoğlu'nun yollarını ayırmaya çalışıyormuş gibi bir fikir, bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama doğru ama yanlış. Şimdi Özgür Özel'in bu iddiası üzerinden ne söylersiniz? Birlikte yol yürümesinden iki ismin rahatsız olabilir mi? Kemal Bey'in asıl sıkıntı bu olabilir mi?
2: Önce grup konuşmasıyla ilgili bir cümle müsaadenizle
1: Buyurun.
2: Kurayım. Biz milletvekili seçildiğimizde genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan veto edildiği için milletvekili seçilememişti biliyorsunuz. Ama genel başkandı. Fakat grup toplantılarında gelip milletvekili olmadığı halde konuşan bir genel başkandı. Aynı şekilde diğer siyasi partilerde de benzer uygulamalar olmuştur. Kamil Bey'in dediği gibi Kemal Bey'in milletvekili olmaması grup toplantısında konuşmasına engel değildir. Teamül konuşması istikametindedir. Konuşmalarda bir kişilik konuşmalardır. Her ne kadar şu anda Özgür Özel'in konuşma talebi Kemal Bey'i kendi deliğiyle, kendi iddiasıyla karşı karşıya getirecek olsa da

Çünkü Kemal Bey biliyorsunuz milletvekili grup toplantılarında kendinden sonra bir de başka birini davet edip konuşturuyordu. Evet. Ancak o konuşturdukları partili değil, sivil toplum örgütlerinden vesaire kimselerdi. Grup toplantısında

0: Özgür Özel'in İmamoğlu ile ne konuştuğunu ya da iki tarafın arasındaki bireylerin, fertlerin birbirleri hakkında neler söylediklerini. Bu aslında ortada ciddi bir disiplinin olmadığını, parti içinin çanı kazanı gibi kaynadığını göstermektedir ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye için umut olmadığının da en güzel delilidir, tezahürüdür.
1: Resul Tosun, Kamil Ekinci, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Konuklarımı uğurlayayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a dönelim.
2: 30 milyar dolarlık yatırımla ülkemizin dört bir yanında 30 bin kilometre uzunluğunda elektrik iletim hatları inşa edeceğiz. Ayrıca bağlantısallık kapsamında Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte elektriğin TANAP'ı diyebileceğimiz yeni bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine teşrifleriniz, bizlerin, bütün sektör temsilcilerimizin ve bakanlığımızdaki her bir mesai arkadaşımın bu konudaki azim ve kararlılığını artırmaktadır. Türkiye yüzyılını, aynı zamanda enerjide bağımsızlığın da yüzyılı yapmak en büyük idealimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, başta Zat-ı Devletleri olmak üzere tüm konuklarımıza şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
3: Efendim, bizler de değerli konuşmaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklarımız, kıymetli misafirler, şimdi sizlere hitap etmek üzere törenimizi katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.

Buyurun. Aziz milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, enerji sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün artık geleneksel hale gelen bir törenimizi icra etmek üzere bir aradayız. Hizmet ve eser siyasetimizin bir nişanesi olarak her sene yenilenebilir enerji yatırımlarımızın toplu açılışlarını bahar aylarında gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl yine burada toplam 6.818 megawatt kurulu güce sahip 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devreye almıştık. İnşallah birazdan 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin toplu açılışını yapacağız. Törenimizin ve bugün resmen hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve enerji sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımları ülkemize kazandıran firmalarımızı, kurumlarımızı ve Enerji Bakanlığımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. Önceki hafta kendi

alanında uzman ve seçkin isimlerin bir araya geldiği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisini tertipledik. İRES 2026 Enerji, Madencilik, Kritik Mineraller ile Hidrokarbon alanlarında güncel meselelerin ele alınmasına vesile oldu. Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran savaşının ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Boğazın kapatılması küresel petrolün yaklaşık %25'inin sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin ise %20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. 60 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatları iki katına kadar yükseldi. Aynı sarsıcı rakamlarla LNG fiyatlarının yanı sıra gübre, plastik dahil petrol türevi olan bütün ürünlerde karşılaştık. Bunun üzerine kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için koronavirüs salgını günlerinden hatırladığımız çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Okullar tatil edildi. Özel araçların trafiğe çıkışına sınırlamalar getirildi. Uçak seferlerinde ciddi sayıda iptaller oldu. Petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Petrol ve doğalgaz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Bunlara iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dahil ettiğimizde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Kıymetli misafirler, bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir. Malumunuz, sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da yükseliyor. Enerji talebinin gelecekte daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5

5 yılda 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı 2 katına çıkmıştır. 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Halihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sıradayız. 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla inşallah çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içindeyiz. Buna göre 2025 yılı sonu itibariyle 40 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawatta çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca rüzgar ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı inşa edeceğiz. Yine aynı dönemde 5000 megawattlık deniz üstü rüzgar kapasitesi oluşturma niyetindeyiz. Son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat ettiğimiz mesafe bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bizlere güven veriyor. Bakınız, 2025 yılında toplam kurulu gücümüz 38.820 megawattı. Yenilenebilir enerjinin bundaki payı ise %33'ün biraz üzerindeydi. Kurulu güç içerisinde

0: güneş enerjimiz yoktu. Nisan sonunda ülkemizin kurulu gücü 125.410 megawata yükselirken yenilenebilir enerji kapasitesinin payı da %62,5'a çıktı. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. Türkiye'nin kurulu gücünün 26.770 megawattı bugün güneş enerjisinden geliyor. Elektrik üretiminde ise benzer bir başarıya imzayı attık. 2005 yılında toplam elektrik enerjisi üretimimiz 162.000 gigawatt saatken yenilenebilir kaynakların bundaki payı sadece %24'tü. 2025 yılı sonu itibariyle elektrik enerjisi üretimimiz 363.000 gigawatt saate, yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı ise %43,3'e ulaştı. Şüphesiz bunlar ülkemiz adına gurur verici oranlardır. Fakat Türkiye'nin gerçek potansiyeli bunun çok çok üstündedir. Ülkemizin 140 bin megawatt rüzgar enerjisi potansiyeline 53 bin megawatt yüzer güneş enerjisi potansiyeline yıllık 3,9 milyon ton eş değer petrol biyo kütle potansiyeline 4500 megawatt gücünde jeotermal tesisi kurulabilecek potansiyele yıllık 180 milyar kilowatt saat hidroelektrik potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlıyız. Nasıl bundan 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız. İster hidroelektrik, ister rüzgar ve güneş enerjisi, ister nükleer güç santralleri olsun, Türkiye'nin kaynaklarını milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu kararlılığımızın en net göstergesi birazdan hizmete aldığımız proje ve yatırımlardır. 2025 yılında 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7110 adet elektrik üretim santrali hizmete girmiştir. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5,6 milyar dolar, kurulu gücü ise 8313 megawattır. Bunun 6063 megawattını güneş, 1946 megawattını rüzgar santralleri oluşturuyor. Bu yatırımların yıllık üretim kapasitesi ise 7,3 terawatt saattir. Eğer biz bu elektriği yenilenebilir kaynaklar yerine doğal gazdan karşılamış olsaydık, 3,5 milyar metreküp doğal gaza ihtiyaç duyacaktık. Karşılığında da 1,8 milyar dolar ödeme yapacaktık. Bugün hizmete aldığımız yatırımlarla böyle bir faturadan kurtulmuş olduk. Dikkat ederseniz bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız yatırımların hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zat-ı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde hediye takdimi, sonra canlı bağlantılarımız, daha sonrasında da gerçekleştirilecek olan enerji yatırımlarımızın toplu açılış töreni için efendim. Şimdi gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Bakan. Efendim bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz Hattat Ali Hasan Zaman tarafından kaleme alınmış olup üstünde Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından Ya Vedud yazılıdır. Muhtevası çok seven, çok sevilen anlamına gelir. Onun kullarına olan sonsuz sevgisi, merhameti ve şefkatini ifade eder. Bu anlamlı özel hediye Sayın Bakanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle geçtiğimiz yıl devreye alınan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarımızın açılışları için 5 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. İlk bağlantı noktamız Balıkesir, Uygar, Rüzgar.

0: Enerji Santrali noktasına bağlanıyoruz. Karşımızda Balıkesir Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu, Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Tancan bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Evet, şu anda Balıkesir Valimiz İsmail Ustaoğlu. İsmail Bey, bizleri duyuyor musun?
2: Ustaoğlu. İsmail Bey, bizleri duyuyor musun?
3: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Şöyle bir zoomlayalım ve yatırımı yerinde görelim. Abdullah Tancan Bey de orada.
2: Abdullah Tancan Bey de orada.
1: Görüldüğü gibi resler maşallah.
2: Görüldüğü gibi resler maşallah.
1: Yer yer esiyor. Tabii bunları bir zamanlar Avrupa'da gördüğümüzde rüzgar santrallerini hayran olurduk. Bunlar neyin nesidir diye. Ama şimdi bunlar ülkemizde rüzgar santralleri ayrı bir güzellik katıyor. Bir de açılışta malum güneş santrallerini gördük. Güneş santralleri de yine ayrı bir güzellik katıyor. Evet, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl. Açılış için hazır mıyız?
2: Açılış için hazır mıyız?
1: Kurdele sizde.
3: Hazır Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Makaslar elinizde. Hep birlikte Ankara'dan sinyali veriyoruz. Ya Allah. Bismillah. Makaslar çeyiz sandığınıza girebilir.
2: Çeyiz sandığınıza girebilir.
1: Hayırlı olsun.
0: Efendim, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi ikinci bağlantı noktamız Eskişehir İGA Güneş Enerji Santrali'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Eskişehir Valisi Sayın Erdinç Yılmaz bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Evet, bu da İstanbul Havalimanı'nın ihtiyacı için kurulan yatırım. Eskişehir Valimiz Erdinç Yılmaz, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Eskişehir Milletvekilimiz Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, İGA Havaliman İşletmesi Genel Müdürü Selahattin Bilgen. Bizleri duyuyor musunuz?
4: Bizleri duyuyor musunuz?
5: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Sesin çok gür maşallah. Evet. Kordele önünüzde, makaslar elinizde. Bekar olanlar bu makasları çeyiz sandığında kullanabilir. Ya Allah! Bismillah.
0: Efendim Eskişehir'imize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi 3. bağlantı noktamız Mardin Artuklu bir depolama güneş enerji santraline bağlanıyoruz. Karşımızda Mardin Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Evet, Mardin Valimiz Tuncay Akkoyun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Zafer Demircan, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Artuklu GES Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Faruk Giray. Şöyle bir geniş açı yapalım.
6: Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Mardin'den zat-ı devletlerinize saygılarımızı arz ediyoruz efendim.
1: Depolama Güneş Enerji Santrali. Bunların hepsi görüldüğü gibi güneş enerji santrali. Bu güneş enerji santrali ile depolama yaparak yeni bir anlayışı enerjide ülkemize kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu da güneş enerji santralinin şu andaki oluşumu. Görüldüğü gibi bunlar depolar. Bu depolarla birlikte de güneş enerjisini stokluyoruz. Hayırlı olsun. Evet, kordeleyi kesiyorsunuz. Makaslar elinizde. Ya Allah! Bismillah.
0: Efendim Mardin'i bize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi de izninizle 4. bağlantı noktamız Şanlıurfa Viranşehir YEKA Güneş Enerji Santrali'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan Şıldak bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Evet, Şanlıurfa Valimiz Hasan Şıldak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Kemal Ülkü, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Cümbegi, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, RAL Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ahmet Zorlu, Exim Enerji Üretim Grup Başkanı Arkın Akbay, Kalyon Enerji Yatırımları Genel Müdürü Fatih Kölmek. Evet, kordele elinizde. Makaslar elinizde. Makas alayım. Ve makasları da alıp götürüyorsunuz. Makasları da... Ya Allah! Bismillah.
0: Efendim hayırlı uğurlu olsun diyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi de 5. ve son canlı bağlantı noktamız Trabzon Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali noktasına bağlanıyoruz. Karşımızda Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin bulunmakta. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin. Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç. Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu. AK Parti Bayburt İl Başkan Vekili Mecit Türkoğlu. MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Ataseven Grubu Yönetim

0: Kurulu Başkanı Serdar Ataseven. Hazır mıyız? Makaslar
1: hazırız Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Bekarlar için de çeyiz hediyesi olabilir. Ya Allah! Bismillah.
2: Efendim, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız 5 farklı ilimizdeki noktalara bağlanarak enerji tesislerimizin açılışını gerçekleştirmiş oldular. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin, milletimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere önce dua için Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Ahmet İshak Demir hocamızı, sayın bakanlarımızı, sayın genel başkan vekillerimizi, sayın AK Parti genel başkan yardımcılarımızı, önceki dönem enerji bakanlarımızı, sayın önceki dönem Cumhurbaşkanı yardımcımızı, sayın Ankara valimizi ve sayın Ankara il başkanımızı kuvvetli alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

0: Hadi hocam yap duanı.
1: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Vessalâtu vesselâmu alâ resûlinâ Muhammedin illezî lâ nebiyye ba'deh ve alâ âlihi ve ashâbihi ve men tebi'ahu mecmaîn. İlahi ya Rabbi, bizleri insan olarak var ettin. Varlığından haberdar ederek bu dünya hayatımızı boşlukta değil, anlam içinde yaşamayı bizlere lütfettin. Cennet parçası bu vatanımızda yaşamayı bizlere nasip eyledin. Karşılığından aciz olarak hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Bu güzel coğrafyayı bizlere vatan olarak bırakmak üzere kanlarını, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eylemiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Bu güzel ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek, bağımsızlığını tamamlamak üzere inşa edilen yenilenebilir enerji tesislerimizi ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Bütün tesislerimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eyle ya Rabbi. Bu yüksek maliyetli tesislerin yapılabilmesi için ülkemizde güven ve istikrar ortamını sağlayarak ülkemizin kalkınması, gelişmesi, ilerlemesi için çaba sarf eden yöneticilerimize güç ver, kuvvet ver, ikramını eksik eyleme ya Rabbi. Kardeşliğimizi geliştirerek, güçlendirerek milli birlik ve bütünlüğümüzü daim eyle. Ülkemize, milletimize, istikrarımıza kem gözle bakmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi korumak için gece gündüz nöbette olan kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi her zaman ve her yerde galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Kendilerini her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Yeni nesillerimizi rızana uygun olarak yetiştirebilmeyi, dinini, milletini, devletini, ülkesini korumaya çalışan olarak onları görebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Açılışı yapılacak olan tesislerimizin hayırlı ve uğurlu olması için, milletimize bereketler getirmesi için

0: ve hasreten Allah rızası için Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stur uyubena bi sirri suretil Fatiha.

0: Hazır mıyız? Bir ses çıkmıyor, hazır değilsiniz. Ya Allah! Bismillah.
1: Efendim, böylelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olmuşlardır. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyoruz Allah'tan ve böylelikle teşrifleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninden önemli açıklamalarda bulundu ve kendisi Türkiye genelinde pek çok yeni tesisin açılışında toplu olarak gerçekleştirdi. Önemli açıklamaları var dedik. Aslında vakit kaybetmeyelim. Üzerine de konuşmak lazım. İşin uzmanı bizlerle birlikte, efendim, moderatöre devam ederken enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karataş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri üzerinden sorularımızı yönelteceğiz. Altuğ Bey, merhabalar. Hoş geldiniz moderatöre.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de dikkatinizi çeken birkaç böyle kritik nokta olduğuna eminim. Bir kere Türkiye ekonomisi %2,5 oranında yükseldi. Ekonomimiz 23 çeyrektir büyüyor. Türkiye ekonomisine ilişkin verilerden bahsetti. Hedef zaten Türkiye nezdinde enerjide artık bağımlılığı sıfırlamak. Bunun dışında 60-100 milyar dolar oranında ithalat faturamız var. Türkiye dünyanın 16, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi. Bunlar ne demek? Bunları soracağım size. Şu an enerji arzında ithal kaynakların payı %57 oranında ama yenilenebilir enerji, bunu algılamak, anlayabilir olmak lazım. Yani şunu söyledi mesela, biz de doğalgaz kullansaydık ağır faturalarla birlikte daha sıkıntılar, daha büyük Türkiye genelinde enerji arzı noktasında problemler yaşardık dedi. Yenilenebilir enerjide de Avrupa'da 5, dünyada 11. sıradayız. Bu veriler neyi gösteriyor? Yani işte şu sıradayız, bu sıradayız, gerçekten Avrupa'da kıyaslandığında diğer ülkelerde oranlar oldukça iyi ama hani şöyle bir dönemde mesela İran Savaşı, Hürmüz Boğazı, enerji krizleri, Türkiye'nin bu konumu, bu durumu bize neyi gösteriyor?
3: Öncelikle ekonomimizin büyüdüğünü ve büyüdükçe de enerji ihtiyacımızın çok fazla olduğunu bu rakamlar zaten gösteriyor. Son 23 çeyrek dediniz ki Türkiye'nin büyümesi her yıl Merve Hanım yaklaşık %2 ile %5 oluyor ve siz büyüme dediğinizde bu tabii ki enerjiyle gerçekleşiyor ve sizin elektrik ihtiyacı, doğalgaz ihtiyacı ve yine türev birincil enerji kaynaklarınıza ihtiyacınız artıyor. İşte Türkiye tam bu noktada, belki de 2000 yılından önce güneş ve rüzgar santralleri açısından baktığımız zaman hanesinde neredeyse sıfır yazan, hiç enerji üretmeyen bir ülkeyken, özellikle rüzgar ve güneşi belirtiyorum, 2000 yılından bu yana neredeyse son 25 yılda şu an yaklaşık 42 bin megawattlık, yaklaşık olarak söylüyorum, sadece güneş enerji santralleri ve rüzgar enerji santrallerinde kurulu gücü ulaşmış durumda ki toplam kurulu gücümüzde Merve Hanım 125 bin megawattı geçmiş durumda. Bu şu demek, her yıl %2 ila %5 büyümek evet çok güzel ama siz bu büyümeyle ilgili altyapıyı hazırlamadığınız takdirde o zaman fabrikalarınızın çarkları dönmez, fırınlarınız yanmaz, bacalarınızdan o buharlarınız çıkmaz.

0: işin özü üretmek için büyümek gerekiyor. Büyümek için de enerji gerekiyor. İşte bu kısımda Türkiye hanesinde sıfır gözüken bir rakamı 25 yılda şu an yaklaşık 42 bin megawata getirmiş durumda. Ama bununla da yetinmiyor. Tabii hidroelektrik santrallerimizi geçmişteki GAP projeleriyle birlikte üzerine eklenenlerle de baktığımız zaman Türkiye'nin şu anda toplam kurulu gücünün yani 125 bin megawattın biraz üzerindeki kurulu gücünün %62,5'u Merve Hanım sadece yenilenebilir enerji santrallerinden ve bununla ilgili de bir hedef koyuyor Türkiye. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımız açıkladı. COP28'de Dubai'de açıklanan, taahhüt edilen bu rakamın 2035 yılında şu anki kurulu gücümüzün Türkiye'nin tamamındaki bütün santrallerin 125 bin megawatt olduğunu düşündüğünüzde bundan 9 yıl sonra sadece yenilenebilir enerji santrallerinin 120 bin megawatt olacağı söyleniyor. Bu da Türkiye'nin çok ciddi anlamda büyüdüğünü ve krizlere vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Burada da ben bunu çok önemli buluyorum. En güvenli ve en ucuz enerjinin aslında kendi topraklarınızda ürettiğiniz enerji olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. O sebeple Türkiye'nin şu an biraz önce görmüş olduğunuz güneş enerji santralleri ve rüzgar enerji santralleriyle birlikte önümüzdeki dönem ilk defa tecrübe edilecek ve müjdesinin verildiği offshore dediğimiz deniz üstü rüzgar enerji santrallerinin ki 5000 megawatt kapasitenin de denizin üstüne kurulacak rüzgar enerjisi santralleriyle geleceği söylendi. Saros bölgesinden özellikle bahsetti. Gökçeada ve Bozcaada diye Sayın Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar. Ve bir noktada da yine bugün yenilenebilir enerji konuşuyoruz ama Sakarya gaz sahamızdaki yaklaşık 785 milyar metreküplük doğal gazımızı, Gabar'da şu anda 100 bin varilin neredeyse üzerine çıkan ve toplamda 140 bin varili günlük bulan petrol de düşündüğümüzde ve bir mesaj da şeye verelim. Somali'de de şu anda aramalarımızın devam ettiğini, yani yenilenebilirdeki bu kapasitenin üstüne yerli, milli ve uluslararası yerlilikte olan kaynaklarımızın da geleceğini düşündüğümüzde Hürmüz'ün ortaya çıkarttığı durumda Türkiye son derece güçlü bir altyapıyla 2016 yılında inşa ettiği enerji ve milli maden politikasını adım adım uyguluyor
1: Niye
0: diyebiliriz.
1: bu kadar yatırım yapılıyor? Niye bu kadar önemseniyor? Belki işte kafalarda oluşabilecek soru işaretlenen biri olursa keza böyle düşünenler olabilir. Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi ve kavşak olması vasfı giderek büyüyor. İran merkezi bir kriz var. Türkiye'nin küresel enerji tedariğinde artık kritik bir rolü var ama bu daha da anlaşıldı. Milli enerji maden politikası daha çok yerli yenilenebilir strateji olacak. Dışarıya bağımlılık olmayacak krizler var. Hürmüz Boğazı'nın akıbeti malum. Hem Türkiye bu noktada göbeği bağlı değil, kendi üretiyor. Bir yandan da Avrupa'nın şu andaki yaşadığı kriz ve aynı zamanda güvenlik noktasındaki pek çok endişesinde Türkiye kritikti. Bunu daha da iyi anlıyorlar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça altını çizdiği kritik bir nokta sanıyorum. Burası işin özeti gibi. Şu anda neden bu kadar önemsediğimizin, değil mi?
0: Tabii ki çarkların dönmesi gerekiyorsa küresel anlamdaki dünyada herhangi bir kriz çıktığında Türkiye'deki fabrikaların, ülkemizdeki üretim tesislerinin, evlerimizdeki elektriğin, evlerimizdeki doğalgazın kesilmemesini sürekli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir şekilde bizlere ulaşmasını istiyorsak işte bunun için altyapı gerekiyor. İşte bunun için binlerce kilometrelik elektrik hatları gerekiyor. Biraz önce görmüş olduğunuz rüzgar santralleri, güneş santralleri gerekiyor. Bir de bunun üzerine şu anda görmüş olduğunuz dünyanın en büyük dördüncü milli arama sondaj filosunun olması gerekiyor ki vatandaşımız güvenli bir biçimde geleceğe baksın. Avrupa'nın 2022 yılından itibaren yaşadığı elektrik krizlerini, evlerinde kullanamadığı doğal gazı, bunları yaşadık biz. Türkiye'de hiç gerçekleşmediğini düşündüğümüzde, Türkiye'de elektrik kesintileri yok. Türkiye'de bir doğal gaz sıkıntısı da yaşamıyoruz. Ve Türkiye bunu birkaç vites daha ileriye götürüyor Merve Hanım. Şu anda ülkemizi transit ülke olma konumundan da çok daha ileriye taşıyarak, yani sadece üzerinden boru hatlarının geçtiği bir ülke
1: Merkez hale
0: olmaktan
1: getirmek.
0: çok önemli bir şey. Hem merkez oluyor, enerjinin buraya geldiği, aktığı ve buradan diğer aktörlere dağıldığı, Türkiye'nin çevresinde olmanın ya da Türkiye ile beraber ticaret yapmanın güvenini hisseden komşularımız var artık. Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Moldova gibi ülkeler bizden doğalgaz temin ediyorlar bu anlaşmayla. Ya da Bulgaristan şu anda kendi karasularında doğalgazı çıkartmak için Türkiye'nin tecrübesinden faydalanarak, Türkiye ile anlaşma yaparak bu çalışmaları sürdürüyor. Somali, Libya gibi. Daha 2 gün önce biliyorsunuz Azerbaycan'la

0: yaklaşık 20 küsur yıl boyunca alacağımız yepyeni 33 milyar metreküplük bir anlaşma daha yaptık. Dünyada en fazla LNG terminaline ve santraline sahip olan ülkelerden biriyiz yine. Bunların hepsini kattığımızda Avustralya'dan gelen, Amerika'dan gelen gazın da Türkiye üzerinden komşu ülkelere aktarılabileceği bir güven merkezinden bahsediyoruz ki bunu da tahminim Merve Hanım, Sayın Cumhurbaşkanımız her ortamda süreçte vurguluyor. Evet. Enerjinin fiyatının da bu topraklarda belirleneceği, herkesin kazan kazan metoduyla kazanacağı yepyeni bir dönemde Türkiye orta dünyanın tam da merkezinde kalıyor.
1: Dünya adına önemli. Dediğiniz gibi artık bir merkez haline gelinmesi noktasında içinden geçtiğimiz krizler nezdinde. Çünkü bir yandan da bir vizyon var merkez haline gelinmesi için. Avrupalı ülkelerde enerji arz güvenliğinde Türkiye'yi öncelemeye başladılar. Pek çok ülkeden de bu yönde açıklamalar var. Son olarak şunu da sorayım. Yani bizim enerji talebimiz yükseliyor. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı iki katına çıktı. Elektrik tüketimi artıyor tabii. %2.1 kadar. Elektrik talebi 2035'e kadar %50 oranında artacak. İthal kaynaklardan bahsediyor. Orada bir %57 vurgusu var ama her yıl 60-100 milyar dolar arasında ithalat faturamız var. Tüm bunlarla birlikte bu kadar böyle ithalat rakamları açıklanıp üstüne bir de hani Türkiye dünyanın 16.sı, Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisi. Bu şekilde bir ithalat dediğimiz gibi rakamlarla ortada ama bir yandan da böylesi bir ekonomiye sahip olmak, bu denge nasıl kuruluyor sizce?
0: İyi, Merve Hanım, verdiğiniz rakamlar çok önemli. %99 doğalgazda ithalat yapan bir ülkeydik. Diyorum ya 2000 yılından önce güneşten ya da rüzgardan elektrik üretmeyen bir ülkeydik. Adım adım aslında Türkiye ilerliyor. Yani büyürken siz Avrupa'nın en önemli sanayi güçlerinden, tedarik güçlerinden biri olurken aynı zamanda bunu enerjiyle de desteklemeniz gerekiyor. Ve bir önemli nokta daha var. Türkiye bir güven ve istikrar adası olarak biraz önceki açılışta dikkat etmişsinizdir. Özel sektörümüzün yatırımcıları burada özellikle yatırımları gerçekleştiriyorlar ve finansmanı Türkiye'ye çekiyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yatırımcıya bu güveni veriyor ki bu binlerce megawattlık, geçen sene sadece 8000 küsur megawattlık yenilenebilir enerji santrali kurulumu gerçekleşmiş. Bu yatırımlar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Onun için istikrarın, iradenin ve güvenin olduğu noktaya bu yatırımlar gelir. Sanayici için de üretim yapılacak tesisler açılması için eğer yabancı yatırım da buraya gelecekse, Türk sanayicisi de yatırım yapacaksa onlar için de en önemlisi sürdürülebilir, uygun maliyetli ve herhangi bir risk barındırmayan enerjiyle bu işi halletmek isteyeceklerdir. Onun için büyüme ile enerji aslında birbiriyle eşgüdüm halinde gidiyor. Hatta daha da ileriye gidelim Merve Hanım. Savunma sanayi ile enerjimiz de eşgüdüm halinde gidiyor. Türkiye'nin kritik madenler konusunda da çok ciddi çalışmaları var. Biraz önce görmüş olduğunuz rüzgar ve güneş santrallerinin yapımında kritik madenler de kullanılıyor. Ve savunma sanayindeki insansız hava araçlarımızdan uçaklarımıza ve gemilerimize kadar da kritik madenler kullanılıyor. İşte biz dünyanın en büyük ikinci kritik maden sahalarından birine sahibiz. Eskişehir Beylikova'da. Onun için tüm bu etkenlerin hepsini birleştirdiğimizde topyekün uyum içinde bir büyümeden bahsediyoruz. Enerji olmadığı zaman bunların altında ve şimdi Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat ve sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla yeşil ve temiz enerjide olması gerekiyor. Onun için evet. Türkiye 20. 30. sıralardan şu anda dünya üzerinde 11. sıraya kadar geldi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyanın en büyük yenilenebilirden enerji üreten 10 ülkesi arasına girmiş olacak inşallah bu yatırımların devamıyla. Ve COP31 zirvesinin de Türkiye'de yapılacağını da biliyoruz evet. Bu yıl Kasım ayında. Tüm bunları birleştirdiğimizde tahminim Türkiye'ye gelecek yüzün üstündeki devlet başkanının da bu enerji yatırımlarıyla ilgili Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu ve bir vurgu daha aslında son olarak onu da yapalım. Elektrik hatlarıyla ilgili de Sayın Alparslan Bayraktar bir bilgi verdi. Türkiye'nin doğalgazdaki TANAP'ı gibi elektrik TANAP'ı projesinin de geleceğini, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üzerinden temiz enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya gidecek bir projeyle gerçekleştirileceğini söyledi. Onun için hem elektrik hem doğalgaz boru hatları hem de LNG ile gemilerden gelen sıvılaştırılmış dünyanın öteki noktalarından gelen hatlar da dahil olmak üzere ve inşallah bu sene sonunda en temiz enerji kaynaklarından biri olan nükleer enerji santralimizin elektrik üretimine başlamasıyla birlikte Türkiye'nin kapasitesi önümüzdeki 10 yıl içinde 200 bin megawatt kurulu güçlerinin üstüne çıkacak ve dünya evet. enerji merkezi olma yolunda da hızla ilerleyecek.
1: Evet, oldukça önemli gerçekten, üzerine konuşmak gerekiyordu. Size kıymetli görüşlerinizi paylaştınız ama hedef elbette dışa bağımlılığı enerji noktasında tamamen sıfırlayabilmek. Bu adımlarla Türkiye kısa sürede buna da ulaşacaktı. Çok teşekkür ediyorum Altı Bey, size de kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Perakende ve e-ticaret dünyasında önde gelen buluşmalardan Perakende Günleri 2026 artık başladı. Çok sayıda katılımcı kurum hepsi burada yer alıyor. Geniş kapsamlı bir platformda teknolojiyle değişen perakende sektörü ve bundan sonra atılabilecek adımlar hepsi değerlendiriliyor. Sektörde Türkiye'nin kritik bir rolü var elbette. Bu konuya ilişkin detayları da konuyla birlikte Gülistan Yazbaş'a aktaracak.
1: Türkiye'nin en büyük iş dünyası organizasyonlarından biri olan Perakende Günleri başladı. Etkinlikte yapay zeka, dijital dönüşüm ve yeni nesil müşteri deneyimi gibi başlıklar masaya yatırılıyor. Uluslararası katılımın olduğu bir program aslında, iki gün sürecek. Yanımızda da yazar Pascal Cappens var. Kendisinin şöyle bir açıklaması vardı. Türkiye'nin küresel ticaret rotasında anahtar bir rolü olduğuna dikkat çekmişti. Hem bu açıklamasının detaylarını konuşacağız hem de bugünkü açıklamalarından bahsedecek bize. Hi, welcome to our broadcast.
2: Thank you for having me.
1: Konuşmanızdaki önemli başlıklar nelerdir?
3: Çin'in inovasyon ve teknoloji alanındaki çalışmalarının ve bu sürecinin batıdaki ülkelerde gördüğümüz alışılagelmiş sistemlerden nasıl olduğuna değindim. Çin'de gördüğümüz model zamanla bir inovasyon inşa etmek. Küçük bir girişimle başlanıyor ve zamanla büyüyen bir teknoloji halini alıyor. Bu dünya dünyadaki diğer sistemlerden farklı ve Çin'in son 10 yılda başarılı olmasının sebebi, konuşmamda da buna değinmeye çalıştım.
1: Peki bu model Türkiye için nasıl uyarlanabilir?
3: Bir kültürü ve sistemi tekrar etmek, kopyalamak her zaman zordur. Çünkü her kültürün kendine ait avantajları ve dezavantajları vardır. Çin'in inovasyon modellerinden biri de hız, ölçü ve ekosistem inşa etmek üzerine. Bence Türkiye bu alanda bazı öğretiler alabilir ve fikirlerden faydalanabilir. Ama bir yandan da Avrupa'nın ve Amerika'nın sistemlerini de rol model olarak bir köşede tutmak gerekiyor. İşte bu noktada Türkiye her iki modeli de uygulamak için eşsiz bir konuma sahip.
1: And you stated that Türkiye'nin küresel ticarette anahtar bir rolü olduğunu söylediniz. Bu ifadeyi açıklar mısınız?
3: Şu anda tüm Çin şirketleri küresele açılmak istiyor. Daha iyi müşteriler, daha faydalı fırsatlar için herkes deniz aşırı bölgelere gitmek istiyor. Ama Türkiye coğrafi olarak o kadar iyi bir konumda ki hem Çin şirketlerinin küreseline açılmasına yardımcı olabilir hem de kendisi de yardımcı olurken bu inovasyon ve ticaret sisteminin bir parçası olabilir. Böylelikle kendisi de küresel boyutta ticari ilişkiler geliştirebilir.
1: Thank you so much for everything. Evet, yazar Pascal Cappens'la birlikte hem Türkiye'nin dünyadaki küresel ticaret rotasındaki küresel önemli rolünü değerlendirdik. Kendisi şunu açıkladı aslında. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle hem Çin ile çok iyi ilişkiler götürebilir ki bunu götürmesi gerektiğini de söyledi. Hem de Çin ve Avrupa arasında bir köprü niteliği de görebileceğini nitelendirdi. Türkiye'nin coğrafi konumunun bu noktadaki önemine dikkat çektik diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Tarım Orman Bakanlığı halk sağlığını önceliyor ki bu kapsamda taklit ve tahşiş listesi, sofraların vazgeçilmezi olan lahmacunla ilgili de çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Vatandaşa, tüketiciye sunulan bir takım bilgiler var. Yani denetimlerde şu anlaşıldı. Tüketiciye beyan edilenden farklı olarak lahmacun içerisinde sakatat kullanıldığı anlaşıldı. Ama tabii ki böylesi bir durum kabul edilebilir değil. Halk sağlığını tehdit eden ürünler o yüzden tek tek ifşa edildi. Detaylarını ise 24 muhabiri Mehmetcan Çoban aktaracak.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlığı yapan kurumları tek tek ortaya çıkarttı ve sahtekarlığın en çok yapıldığı yiyeceklerden birisi de tabii ki de lahmacun oldu. Peki bu kurumlar lahmacunun içine ne kattı? Konunun detaylarını çok değerli yayın konumuz gıda mühendisi Nurten Sırma'ya soracağız. Efendim, lahmacunun içine birçok katkıda bulunmuşlar kıyma haricinde. Evet. Peki onlar neydi? İnsan sağlığına ne gibi zararları var?
5: Bakanlığı yakaladığı örneklerde kıymanın içerisini maliyeti düşürmek adına tavuk taşlı, efendim sakatat, o dönem ne ucuzsa dana dili, bazen karaciğer, mekanik kıyma denilen tavuğun derili kırpıntı kısımlarını, yani burada hedef maliyeti düşürmek ama tehlikeli bir yola başvuruyorlar. Çünkü acaba kullandıkları tavuk, sakatat sağlık kontrolünden geçti mi? Acaba hayvan hastalıklı mı? Parazit var mı? Hangi koşullarda eklendi? Neye

sebebiyet verir. Gıda güvenliği anlamında zehirlenmelere sebebiyet verir. Salmonella, Escherichia coli, stafilokok, bunların hepsi aslında lahmacun adı altında ürünün içine fark

0: Çünkü içine baharat girdiği için kuzu döşünden kıymayla yapılır. Kimyon, pul biber, kırmızı biber her şey girdiği için anlayamazsın. Etin bozuk ya da içinde herhangi bir şey katıldığını anlama şansın yok. İyi bildiğin yer, güvendiğin yerden yemen gerekiyor. Ama etli ekmek için onu söyleyebilirim. Etli ekmeğin içinde kıyma, domates, biber çok az, soğan kullanıldığı için eti kendisini hissedebilirsin. Bozuk ya da içinde herhangi başka bir madde olduysa eğer kokusu zaten sizin burnunuza gelir. Etli ekmeğin iyi olup olmadığını oradan öğrenebiliriz. Ama lahmacun için onu söyleme şansın çok zor. Yani baharat girdiği için içine atıyorum 10 gram 20 gram kıyma koymayıp da sırf baharatla bulgura başka bir yol da deneyebilirler. İşte sakatat koyuyorlarmış. Ondan dolayı yani iyi bildiğin güvenilir yer. Hani ucuz diye lahmacun yemek çok mantıklı gelmiyor. İleride de sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Güvendiğiniz yerden yiyin. Yani bu kokusu da aldatır. Yani görüntüsü çok güzel olabilir ama içine ne koyduğunu bilemezsin. İçinde 4-5 çeşit baharat var. Pul biber var, kimyon var, yani karabiber var. Ne arasa koy. Etin ayıbını örtüyor bunlar. Ondan dolayı güvenilir, bilindik yerlerden. Bir de çok ucuz oluyorsa zaten anlaşılır bunun fake oldu. Ondan dolayı yediğiniz yere dikkat edin. O kadar.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuklarımızın da söylediği gibi lahmacunun içerisine atılan baharatlar lahmacunun ayıbını kapatıyor. Fakat vatandaşlar ucuz lahmacun yediğinde zehirlenebilir diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
2: Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte arılar da doğaya bırakıldı ki bunun için üreticiler memnunlar. Yoğun bir üretim dönemi bekliyorlar. Diyarbakır'da üreticiler bal veriminde bu yıl %30 oranında artış bekliyor.
3: Havalar ısındı. Diyarbakır'da arıcıların yüzü gülmeye başladı.
4: Bu sene iklimden dolayı çok güzel yağmurlar yağdı. Arılar flora oluştu. Doğada iyi çiçek var. Flora zengindir bu sene.
3: Kovanlardan çıkan yüz binlerce arı doğaya yayıldı. Hem ekosisteme katkı sundu hem de bal üretiminin ilk adımlarını oluşturdu.
5: Bu yıl bölgede yeteri yağış yağmasıyla birlikte arılar için uygun flora oluşturuldu ve Diyarbakır, Şanlıurfa, Karayolu üzerinde Karacaağlar bölgesinde arıcılar adeta bu bölgeyi kendileri için mesken seçti.
3: Uzun süren kış döneminin ardından yeni sezon arıcılar için yoğun bir çalışma temposunu da beraberinde getirdi. Üreticiler arıların sağlıklı gelişimi ve verimli bir sezon geçirmesi için kovan bakımlarını titizlikle yaptı. Doğadaki bitki örtüsünün zenginliği de bal kalitesi açısından önem taşıyor. Diyarbakır'da bal veriminde %30 artış bekleniyor. Bu açıdan Karacadağ bölgesi arılar için uygun ortam koşulları nedeniyle uğrak noktası oluyor.
5: Arıların o florası, flora dediğimiz beslenmesi için en uygun olan flora şu an bu bölgede yoğun olarak var ve arıcılar da bu nedenle burayı mesken olarak seçti.
3: Öte yandan tüketici için doğal ve kaliteli bala ulaşmak da bir hayli zor. Arıcı Cuma Tunç da tüketicileri uyarıyor.
4: Balın en güvenli bal da arıcının elindeki baldır. Çünkü arıcı arının ürettiğini satıyor. Ama raflarda bugün malumunuz üretimimizin dışında çok çok fazlasında ballar satılıyor.
2: Bir çiçek düşünün. Şayet onu doğada görüp koparırsanız 699.245 lira ceza ödüyorsunuz. Afyonkarahisar'da efendim Mayıs ve Haziran aylarında açan bir çiçek bu ve koruma altında. Ayı gülü çiçeği endemik bir bitki ve oldukça değerli.
6: Ender bir bitki türüdür.
3: Koruma altındaki ayı gülü çiçek açtı. Bölgede 24 saat sıkı takip başladı. Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ayı gülü ve kızıl lale diye bilinen koruma altındaki Paionia officinalis çiçeği açtı. Kırmızı şakayıklar her yıl Mayıs ayından Haziran sonuna kadar doğayı adeta görsel şölene çeviriyor.
6: Halkımızın bu bitki türünü koruması lazım.
3: Biyo kaçakçılıkta kullananlara karşı hem devlet hem de bölge halkı tarafından çiçek adeta bir kale gibi korunuyor.
6: Gizli bölgelere, bazı bölgelere fotokapan koydu.
3: Bu nadide türe zarar vermenin cezası bu yıl 699.425 Türk lirası.
6: Sloganımız çiçek dalında güzeldir.
2: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, 24'te Ece Baba'nın sunduğu mercek programına konuk oldu. Ağırbaş, İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının küresel merkezi haline getirmek istediklerini de söyledi.

0: Sıfır Atık Haftası kapsamında 183 ülkeden temsilcinin İstanbul'da buluşacağını belirtti.
1: Sıfır Atık projesiyle kesilmeyen ağaç dünyaya oksijen vermeye devam ediyor. Boşa harcanmayan su adil kaynak kullanımına hizmet ediyor.
2: Türkiye'de başlayan Sıfır Atık hareketi küresel bir vizyona dönüştü. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, 24 TV'de Mercek programında bu dönüşümü anlattı.
3: 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Hareketi Türkiye'de başlıyor. Ve 2022 yılı itibariyle Sıfır Atık projesi artık uluslararasılaşmaya başlıyor. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önerisi üstüne 30 Mart Sıfır Atık günü olarak ilan edildi, evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ve Birleşmiş Milletler var olduğu sürece artık 30 Mart bütün dünyada sıfır atık günü olarak kutlanacak.
2: Ağarbaş'a göre hedef İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının küresel merkezi haline getirmek.
3: Biz de İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma vizyonuyla yola çıktığımızdan dolayı İstanbul'a böyle bir marka kazandırmak istedik. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sıfır atık formuna 183 ülke geliyor.
0: Evet.
3: Dünyada 193 ülke var.
0: Doğru.
3: 193 ülkeden 183 tanesi İstanbul'da buluşacak.
2: Ağarbaş, sıfır atığın yalnızca çevre meselesi olmadığını vurguladı. Gıda israfı, su krizi, iklim değişikliği, göç ve küresel adaletin de bu başlığın parçası olduğunu söyledi.
3: Dünyada savaşlar var.
0: Doğru.
3: Açlık krizi var, susuzluk krizi var, su savaşları var. Dünyanın bunları konuşması lazım. Bakın, COP31'e giden yol diye belirledik sıfır atık formunun ana temasını. Çünkü COP31'de biz dünyanın gerçeklerini konuşturmak istiyoruz.
2: 4-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali halka açık etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuklar ve gençler için atölyeler, söyleşiler ve konserler düzenlenecek. Ağarbaş, sıfır atıkta asıl hedefin farkındalıktan çok kalıcı bir kültür oluşturmak olduğunu belirtti.
3: Şu an sıfır atığı vatandaşımızın %80'inden fazlası biliyor. Anketlerde böyle bir sonuç çıkıyor. Tabii biz sıfır atıkla alakalı bir farkındalık oluşturmaktan ziyade bir kültür oluşturmayı arzuluyoruz. Çünkü farkındalık geçici.
0: Evet.
3: 3-5 aya da geçebilir, 3-5 senede geçebilir ama bir kültür inşa ederseniz o kültür nesiller boyunca
0: kesinlikle
3: aktarılır.
2: Ağarbaş, Sıfır Atık Vakfı bünyesinde yapay zeka çalışmaları yürütüldüğünü ve Türkiye'nin 81 ilinden toplanan verilerle yeni yol haritaları hazırlandığını söyledi.
0: Bu haberle birlikte araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

Halkbank'ın katkılarıyla. Körfez'de tansiyon yeniden yükseldi. İran, Kuveyt'teki Amerikan üslerine hedef aldı. Müzakerelerde Lübnan işgali belirleyici mi olacak? CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını açıkladı. Özel yeni bir partiye yeşil ışık yaktı. Bir sonraki stratejik hamle ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara... Korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan,

medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün, kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
5: Bravo Zehra!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
4: Yeni Molfix Premium, pişiyi daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
5: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
4: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Geçtiğimiz saat dilim içerisindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları açılış programında konuştu. Gündeme ilişkin kıymetli değerlendirmeleri vardı ama öncesinde Türkiye'nin enerji güvenliğinde enerji tedariği milli güvenlik meselesidir dedi. Ve Türkiye ekonomisinin %2,5 oranında yükseldiğinden ve ekonominin 23 çeyrektir de büyüdüğünden bahsetti. Tabii CHP içerisindeki tartışmalar gündemindeydi. Ne ülke ne dünya meseleleri onların gündemi değil. Bir koltuk savaşı ki gidiyor dedi. Siyaseti hizmet aracı olarak değil de kazanç kapısı olarak görenler var. Onların çarpık zihniyeti de bir an önce değişmezse gelecekte de benzer manzaralar görülebilir dedi.
1: Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
0: Mutlak mutlak kararının ardından CHP'de yaşananlara bakalım ki Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yaptığı başvurunun ret gerekçesini açıkladı. YSK mahkeme kararlarını denetleme yetkisinin kendisinde olmadığını vurguladı.
2: YSK mutlak butlan kararına ilişkin yapılan itiraza verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçede YSK'nın mutlak butlana yönelik itiraz merci olmadığı vurgulandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı Özgür Özel cephesi tarafından YSK'ya taşınmıştı. YSK o başvuruyu ivedilikle görüşmüş, ardından reddetmişti. Red kararının gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı. Gerekçeli kararda YSK'nın mutlak butlan kararını iptal etme yetkisinin olmadığı belirtildi. Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesine atıfta bulunuldu. YSK'nın yetkisinin seçim günü ve devamı sırasındaki oylamaların usulünce yapılıp yapılmadığı, tutanakların usulünce tutulup tutulmadığı gibi seçim hukuku kapsamındaki usulsüzlüklere ilişkin itirazları kapsadığı hatırlatıldı. Mutlak butlan kararının Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde maddi hukuk anlamındaki delillerin değerlendirilmesi sonucu alındığına dikkat çekildi. Özgür Özel cephesinden yapılan başvuruda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararın denetlenmesinin istenildiği, oysa bu kararın temyiz merceğinin Yargıtay olduğu hatırlatıldı. Bölge Adliye Mahkemesi kararının seçim hukuku kapsamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.
0: Özgür Özel CHP'de paralel bir şekilde yapılanmayamak diyor. Bunu söylüyoruz çünkü bugünlerde Ankara'da en çok sorulan, en çok konuşulan başlıklardan biri bu. Zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir grup toplantısına başkanlık etmesine izin vermemişti. Ama buna karşın korsan şekilde grup toplantısını Özgür Özel gerçekleştirdi. Gerginlik hakimdi. Salondan hakaretvari söylemler yükseldi. Ama Özgür Özel buna müdahale etmedi. Onları ekranlara getirmiştik. Şimdi de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği MYK, ki o isimleri de açıkladı. O MYK'ya paralel bir MYK'sı var ve onunla toplantı yapıyor. Yani bu mücadele tarzı akıllara da Kılıçdaroğlu'nun partiye sızan FETÖ'cüler söylemini getiriyor. FETÖ'cüler söylemi içinde Özgür Özel şunu söyledi: mermi kalmamış, kabzayı yakıyorlar. Peki burada kim doğruyu söylüyor? Yaşananlar neyi gösteriyor bakalım?
3: Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti, 19 kişilik MYK listesini açıkladı. Özgür Özel ve ekibinden karşı hamle geldi.
5: Bir son değil, bir virgüldür. Bundan sonra eğer mücadele sürerse biz kazanacağız. Destek sürerse biz kazanacağız.
4: Özel korsan grup toplantısından sonra korsan MYK toplantısı hamlesi de yaptı. Yani bir anlamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde paralel yapılanmaya gitti.
5: Saflar nettir. Otokratlarla demokratlar mücadele etmektedir.
4: Oysa mahkeme kararı ortada. Yargıya göre 38. Olağan Kurultay Kılıçdaroğlu'ndan çalındı. Ve Kılıçdaroğlu şu anda yasal olarak CHP Genel Başkanı. Ancak buna karşın Özel, Anıtkabir'deki törende olduğu gibi korsan bir şekilde CHP Genel Başkanı sıfatını kullanmaya çalışıyor. Yetmiyor, grup toplantısı yapıyor. Üstüne bir de yasa dışı şekilde MYK grubu oluşturup toplantı peşinde koşuyor. Bu paralel yapılanmayı Türkiye aslında çok iyi tanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bakın ne söylemişti.
6: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: Bu yüzden Özel'in izlediği yol gerçekten enteresan. Kılıçdaroğlu yönetimine paralel yönetimler oluşturmak, korsan grup toplantıları, MYK toplantıları yapmak CHP'yi nereye götürecek sorusu ortada.
6: Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: Ancak şöyle bir gerçek var. Türkiye paralel yapılanmadan çok çekti ve paralel yapı sonunda darbeye teşebbüs etti. Bu yüzden teşbihte hata olmasın ama Özel ve ekibinin Kılıçdaroğlu'na karşı izleyeceği tek yol hukuk yolu olmalı. Zira defakto yöntemlerle bir oldu bittiye gitme çabasının ne partide ne millette bir karşılığı olacaktır. Takdir milletin elbette.

0: Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 38. Olağan Kurulu soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ekte bir ifade vardı. Söyledikleri çarpıcı, çünkü yakınlarını işe aldırma karşılığında Özgür Özel'e oy vermeye ikna edildiğini, bunun nasıl gerçekleştiğini aktarıyor. 115 delegenin ise imza vererek desteğini önceden açıkladığının altını çizdi, ama bir mavi valiz kısmı var. İfadede para trafiğine ilişkin bir detay bu. 13 Ekim 23 tarihinde Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında gerçekleşen bir mesaj. Özgür Özel Yalım'a, Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada mavi valizin içerisine koyuver diyor. Böyle bir mesaj var. Yani Özkan Yalım buradan da zaten dedi ki bunu Özgür Özel gönderdi. Bu mesaj sorulduğunda da detayları açıkladı. Ne demiş bakalım.
1: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Duygu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: CHP kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada alınan ifade dosyaya yeni başlıklar ekledi. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılığa verdiği ifadede kurultay öncesinde yürütülen çalışmaların detaylarına yer verildi. Yalım, kurultaydan önce 115 delegenin imza vererek Özgür Özel'e desteklerini yazılı olarak bildirdiğini söyledi. Bu imzaların daha sonra ilgili parti yöneticilerine ulaştırıldığını ifade etti.
3: Kurultayımızdan selam olsun.
2: İfadede dikkat çeken bir diğer bölümse delege trafiği oldu. Yalım yaklaşık 700 delegeyle birebir temas kurduğunu, destek talebi için görüşmeler yaptığını anlattı. Özellikle deprem bölgesindeki delegelerle yoğun temas sağlandığını belirten Yalım, bazı isimlerin çeşitli taleplerde bulunduğunu, bu taleplerin de ilgili kişilere iletildiğini öne sürdü. Hatta bazı başlıkların SGK kayıtları üzerinden incelenebileceğini söyledi.
4: 66 milyon 291 bin 591 TL kesildiğini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum.
2: Soruşturma dosyasında yer alan mesajlaşmalarda ifadede gündeme geldi. Kamuoyunda konuşulan mavi valiz ifadesinin geçtiği yazışmalar sorulurken Yalım söz konusu mesajın kendisiyle Özgür Özel arasında geçtiğini belirtti. Mesaj içeriğinde yer aldığı öne sürülen 1 milyon liralık paranınsa kurultay sürecindeki harcamalar için verildiğini ifade etti. Savcılık kaynakları, dosyaya giren yeni beyanlar ve dijital incelemeler doğrultusunda soruşturmanın önümüzdeki günlerde daha da genişleyebileceğini değerlendiriyor.
0: CHP yönetiminde bulunan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Meclisi'nde aşevindeki yemeklerin satıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu skandal üzerine araştırıldı. CHP yönetimi gerçekleri duydu ve bu şekilde oturumu bir an önce kapatmaya çalıştı. Sorular vardı, soruldu ama cevap alınamadı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Güran Albayrak duruma tepki gösterdi. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar dedi.
2: CHP'li belediye aşevi yemeklerini sattı, gerçekleri duyunca oturumu kapattı. CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde aşevindeki yemeklerin satıldığı iddiaları belediye meclisini karıştırdı. İddiaların gündeme gelmesinin ardından belediye meclisinde gergin anlar yaşandı. CHP'li yönetimin meclis çalışmalarını durdurduğu ve AK Partili meclis üyelerinin konuşmasını engellediği öğrenildi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Başkan Albayrak açıklamasında milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin konuşmasının engellenmesi, aşevindeki yemeklerin satıldığı iddiaları gibi skandallara cevap verilememesi ve meclis çalışmalarının fiilen durdurulması kabul edilemez dedi. İddialara ilişkin sorularını yöneltmek isteyen meclis üyelerine söz hakkı verilmedi. Herkesin merak ettiği sorulara cevap aranırken CHP yönetimi sorulara cevap vermek yerine oturumun sağlıklı şekilde devam etmesini engelledi ve meclisi kapattı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ortada cevap bekleyen çok ciddi sorular olduğunu vurgulayarak bu soruların muhatabı da Tepebaşı Belediyesi yönetimidir. Bizim talebimiz çok nettir. Şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız ifadelerini kullandı.
0: Tam 178 sayfalık bir iddianame Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan da var. 6'sı tutuklu olmakla birlikte 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Peki iddianamede neler yer alıyor? Bakalım. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamladı.

da ardından kabul etti. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede diğer sanıklar hakkında da değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın müşteki kurumlar olarak yer aldığı 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıkla dava 6 Temmuz'da görünmeye başlanacak.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye'nin ulaştırma altyapısına ilişkin kritik başlıkları değerlendirdi. Son durumu paylaştı ama tabii gündemde Hürmüz Boğazı'nın akıbeti var. ABD ve İran arasındaki anlaşmazlık devam ediyor ve Hürmüz Boğazı'nda bulunan gemiler, onların da bundan sonrası için ne olacağı bilinmiyor. Peki Türk gemiler? İşte burada Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu söyledi Bakan Uraloğlu. Bunlardan 7'sinin çıkış talebinin olduğunu, sürecinde yakından takip edildiğini ifade etti.
1: Toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Hani enerji gemileri vesaire. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz.
2: Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok. Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri yakından takip ediliyor.
1: Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Gündemi değerlendirdi. Irak'ın Basra Körfezi'nden başlayarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına ulaşacak kalkınma yolu projesinde finansman ve yapım sürecine odaklandıklarını açıkladı. Projenin tamamlanması halinde bölgesel ticaret ve lojistik açısından önemli bir alternatif koridor oluşturacağını belirtti.
1: Projelendirilmesi bitti diyebiliriz. Finans noktasında mutabık kalınmış bir süreçteyiz. Bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu.
2: Uraloğlu, Zengezur Koridoru projesinde Türkiye'nin 220 kilometrelik bölümü tamamladığını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla toplam 860 kilometrelik daha kısa ve stratejik bir ulaşım hattının devreye alınacağını ifade etti.
1: Zengezur Koridoru'nu biz hayata geçirme noktasında iradeyi ortaya koyduk. Neredeyiz? Türkiye tarafındaki 224 kilometre Kars, Iğdır, Aralık Dilucu'nun ihalesini yaptık, çalışmalara başladık. Nahçıvan'daki yaklaşık 180 kilometrelik bir hat var, biraz eksikleri var. Azerbaycan tarafı başlayacak. Yine Azerbaycan tarafındaki iş bitme aşamasında, belli bölümlerini yaptılar. Ve ne kaldı? Bir 41 veya 43 kilometrelik Zengezur geçişi, yani Ermenistan topraklarından geçen. Orada Amerika ile yine Azerbaycan'ın mütabakatıyla başlamasını bekliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan çift hatlı demiryolu. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane uluslararası kuruluştan finansman temin ettik. Bu sene ihalesini sonuçlandırıp İnşallah başlamayı planlıyoruz.
2: Türkiye NATO'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Etimesgut'taki askeri havalimanının tamamen yeniden inşa edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu ayın 15'inde açılışının yapılacağını belirtti.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Külliye'ye 7 kilometre, Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız.
2: Uraloğlu hava yollarındaki son durum hakkında da bilgi verdi. Trabzon Havalimanı'nın mevcut 3,5 milyon yolcu kapasitesinin artırılması için yeni bir proje başlatılacağını da duyurdu.
1: İstanbul Havalimanı'nda bayramda işte tarihin rekorunu da kırmış olduk. 1730 yanlış hatırlamıyorsam bir günde 1700 uçak inip kalktığını düşünün. Öyle bir rekoru da kırmış olduk. Trabzon'a önümüzdeki süreçte 10 milyonluk bir havalimanının ihtiyacı olacağını öngörüyoruz. Türkiye

0: Türkiye'nin deniz üzerindeki 3. havalimanı olacak inşallah. İhalesini yaptık, yer teslimini yaptık. Bu sene inşallah kazmayı vurarak başlıyorum.
1: Türkiye'de 5G kullanımı hızla yaygınlaştı. Uraloğlu 1 Nisan'da 12 milyon olan kullanıcı sayısının 30 milyonu geçtiğini açıkladı. Öte yandan bir de müjde verdi.
0: Önümüzdeki günlerde bunu daha fazla uçakta kullanabilme imkanını inşallah sunmuş olacağız.
1: Uraloğlu demiryolunda da hedefin 28 bin kilometre olduğunu açıkladı.
0: Yaklaşık 11 bin kilometre demiryolu ağımız vardı. 2251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre daha ilave ederek 14 bin kilometreye çıkardık bunu. 4164 kilometre bizim demiryolu ağımız var. 2053 hedefimizde 28.500 kilometre olarak inşallah hayata geçecek. 48 saatte hızlı trenle bütün Türkiye'ye dolaşma imkanı olacak. 350 kilometre saat hızla giden, yani Türkiye'dekiler şu anda 250 kilometre saattir. Giden esasında teknolojik olarak da bir üst segmenttir. Giden bir tren projesi, demiryolu projesinde proje çalışmalarına başladık. İnşallah bittiğinde 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a gitme imkanı olacak. Ne zaman? Yaklaşık bir 10 yıl içerisinde.
2: Küresel ticaret rotaları artık değişti. İçinden geçtiğimiz dönem nezdinde de bakıldığında ki Hürmüz Boğazı'nın akıbetinden bahsediyoruz. Avrupalı ülkelerde daha güvenli ve belki de kendilerinin çıkarlarını da önceleyen yeni rotalar arıyorlar. Türkiye bu süreçte önemli stratejik adımlar attı. Vizyonunu ortaya koydu. Ekonomideki yeni vizyonuyla birlikte de Türkiye artık güzergah olmak istemiyor. Ana merkez konumuna yükselmek istiyor. Yani hedef bu şekilde. Enerjinin geçtiği ülke değil, enerjinin buluştuğu, yönetildiği, en iyi şekilde ticaretin de şekillendiği yer olabilmek. Peki Türkiye bunu başarabiliyor mu? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmış olduğu programda da buna dair ifadeleri vardı. Neler söylemişti? Buna bakalım, hem de analiz haberimize detaylarını izleyelim.
3: Türkiye kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir.
4: Dünyanın en stratejik ticaret yolları Türkiye'nin sınırlarından geçiyor. Rekabet ve işbirliği fırsatları oldukça uygun. Ancak Türkiye ticaret stratejisini sadece güzergah olma üzerine kurmuyor. Fırsatı üretim merkezi olma vizyonuyla bütünleştiriyor.
3: Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür.
4: Örneğin Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi'ndeki El Fav Limanı'ndan başlıyor. Irak üzerinden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya uzanıyor. Ya da Orta Koridor Projesi, Kalkınma Yolu Projesi'ni tamamlayan bir başka stratejik girişim. Türkiye'nin bu projedeki konumu küresel ticaretin bel kemiği şeklinde tanımlanıyor. Proje, bölgesel ticareti Türkiye üzerinden yeniden şekillendiriyor. Türkiye bu projelerde sadece güzergahın geçtiği sıradan bir ülke değil. Bunun için bir yandan stratejik bölgelerde finans merkezleri inşa ediliyor, diğer yandan demiryolu ağlarına, çok modlu limanlara ve organize sanayi bölgesi entegrasyonlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapılıyor. Sanayi ve liman entegrasyonunu sağlamak için planlanan 25 lojistik merkezden 12'si hayata geçirildi. Bunun yanında Balıkesir, Kars ve Mersin gibi illerde projeleri yapım ve geliştirme süreçleri devam ediyor.
3: Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
4: Peki kurulan finans merkezleri ekonomiye somut olarak ne katacak? Türkiye bir offshore finans merkezi mi inşa ediyor? Elbette hayır. 85 milyonluk nüfusu, köklü imalat sanayi, güçlenen savunma teknolojisi ve benzersiz jeopolitik konumuyla Türkiye çok daha iddialı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez programındaki planlamaya göre gelir, reel ekonomi ve girişim ekosistemine kazandırılacak. Finans sektöründen elde edilen gelir, reel ekonominin hizmetine sunulacak, üretim ve teknoloji desteklenecek. Yani Türkiye artık güzergah değil, merkez olacak.

0: Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür.
1: 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde de Cumhurbaşkanı Türkiye bölgede enerji kavşak noktasıdır demişti. Konuya ilişkin aslına bakarsanız Türkiye'nin vizyonu da ortada. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 zirvesi öncesinde Ankara'da iş dünyasından önemli isimlerle bir araya geldi. Bakan Kurum Türkiye'nin yol gösteren ülke olduğunun altını çizdi ve bu hedefe dikkat çekti. Bakan ayrıca zirvenin iş dünyası içinde büyük fırsatlar doğuracağını söyledi.
2: Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz.
3: COP31 öncesi Türkiye'nin hedeflerini sıraladı, katılımcı ülkelere çağrıda bulundu.
2: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon öneriyoruz. Sözün aksiyona dönüştüğü, artık eylemlerin hızlandığı, aksiyonun sahada bir fiil yayıldığı bir zirve temelinde oturtuyoruz.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da COP31 Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Zirvenin iş dünyasına sunduğu imkanlara dikkati çekti.
2: Önümüzde devasa yatırım alanları var. COP31 sürecine yalnızca genel değerlendirmelerle değil, somut öneriler, finansmana hazır projeler ve uygulanabilir iş modelleriyle gelmenizi istiyoruz.
3: COP31 Başkanı Murat Kurum, sıfır atık vizyonunun Türkiye'nin elini güçlendirdiğini söyledi. Atılacak adımların sadece devletler eliyle hayata geçirilemeyeceğini belirtti. Özel sektörün eşlik ettiği değil, öncülük ettiği bir yeşil dönüşümü vurguladı. İş dünyasına tam destek mesajı verdi.
2: Sıfır atık vizyonunun döngüsel ekonomi modelleriyle sanayiye entegrasyonu rekabet gücümüzü katlayacak bir diğer anahtardır. Gelin COP31'e kadar göz bebeğimiz Türk özel sektörünün yeşil dönüşüm taahhütlerini, iyi uygulama örneklerini ve ihtiyaç duyduğu finansman politika araçlarını hep birlikte ortaya koyalım.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Güneydoğu Asya turu tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Fidan Singapur'un ardından şimdi Endonezya'da resmi temaslarda bulundu. Bakan Fidan Salı günü Singapur temaslarını tamamladı. Ardından Endonezya ziyareti için başkent Jakarta'ya gitti. Fidan'ı havalimanında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono karşıladı. Fidan temasları kapsamında Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile bir araya geldi. İkili ilişkiler, bölgesel gelişmeler hepsi ele alındı. Fidan bu görüşmenin ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından da kabul edildi. Bakan Fidan temaslarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Görüşmelerin verimli olduğunu belirtti. Fidan görüşmelerde savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok konuyu ele aldıklarını söyledi. Türkiye Endonezya işbirliğinin süreceğini vurguladı. Fidan Orta Doğu'daki gelişmeler ve Asya Pasifik'teki stratejik dengeler olmakla birlikte bölgesel ve küresel meseleler hakkında derinlikli ve kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesindeki yakın eşgüdümümüz önümüzdeki dönemde aynı kararlılıkla devam edecek ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Finlandiya temasları sürüyor. Kurtulmuş, Finlandiya Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu ev sahipliğinde düzenlenen değişen dünyada Türkiye bir ortak, bir dengeleyici, bir stratejik aktör konulu etkinlikte konuştu. Önemli de mesajlar verdi. Kurtulmuş, küresel sisteme eleştirilerde bulundu. Birleşmiş Milletler'in hiçbir çatışmayı çözemeyeceğine dikkat çekti. Kurtulmuş, NATO'nun yeni güvenlik konseptlerini geliştirmek zorunda olduğunu da vurguladı.
4: Birleşmiş Milletler ne yazık ki New York'taki bir kafeden farksızdır. Etkisi olmayan, hiçbir çatışmayı çözümleyemeyen, hiçbir agresyonu durduramayan, hiçbir suçluya sen suçlusun diyemeyen bir çaresizlik içerisindedir. Allah aşkına bana söyler misiniz? Ukrayna'da yaşananları nasıl durduracaksınız? Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto oyuna sahipken Ukrayna meselesinde Rusya'yı nasıl durduracaksınız? Aynı şekilde Filistin'deki İsrail'in saldırılarını sadece Gazze değil, Batı Şeria'da ve Lübnan'daki saldırılarını arkasında Amerika Birleşik Devletleri durduğu sürece nasıl önleyeceksiniz? NATO, güvenlik anlamındaki yeni konseptlerini geliştirmek ve çatışmaları önlemek için sadece silahlı müdahaleyi değil, nasıl barış perspektifi geliştirebileceği üzerinde de yoğunlaşmak durumundadır. NATO'nun yeni rollerinin ne olacağı konusunda bu önümüzdeki süreçte Türkiye'de gerçekleştirilecek iki önemli toplantıda ümit ediyorum ki yeni konular gündeme gelecek. Bütün üye ülkeler buradaki görüşlerini yakınlaştırmaya çalışacaktır. Artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir. Avrupalı dostlarımızın bunu artık anlamaları, bırakın Türkiye'ye bir iyilik yapmak için bu adımı atmayı, kendi güvenlikleri için, kendi gelecekleri için de Türkiye'ye karşı olumlu bir tavır içerisinde olmalarını bekliyoruz ve tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bir asrının yaklaşık 40 yılını alan, meşgul eden, binlerce, on binlerce insanın ölümüne 2.3 trilyon dolar Türkiye'nin maliyetlerine, alternatif maliyet kaybına uğradığı bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz. Türkiye'de herkesin, bütün yurttaşlarımızın birinci sınıf, eşit, özgür yurttaşlar olduğu, tam manasıyla demokratik standartların yükseltildiği, hiç kimsenin etnik kökeni, mezhebi, meşrebi bakımından ayrıştırılmadığı, hiç kimseye farklı bir gözle bakılmadığı yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz.
1: Tom Barak efendim, kendisi aslında artık Türkiye Büyükelçiliği görevine ek olarak farklı bir şekilde farklı görevlere de getirildi. Özel temsilci yerine doğrudan büyükelçi olarak da atanabilirdi. Bunlar konuşuldu ama biliyoruz ki kendisi hem Suriye hem de Irak noktasında şu anda özel temsilci oldu. Görevi genişletildi. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde çok da konuşuldu. ABD Türkiye Büyükelçisi Barak'ın bu süre zarfında sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir takım paylaşımlar var. Trump'a teşekkür etmişti, bunu biliyoruz ama o paylaşımlarda ABD'nin bölge için planladığı geleceği ilişkin detaylar da var. İşte bu kısmı Türkiye'yi ilgilendiriyor. Peki bu planlarda Türkiye nereye konumlanıyor? Haberimizde izleyelim.

0: Fizik, kaldıracın üç ana noktadan oluşabileceğini söyler. Yük, güç ve dayanak noktası. Dayanak noktasının nerede olduğu kaldıracın tipini belirler. En önemli bileşen bu dayanak noktasıdır.
1: There are three classes of levers.
2: Üç sınıf dayanak noktası vardır. Birinci, ikinci ve üçüncü. Birinci sınıf kaldıraçta dayanak noktası ortadadır. Kuvvet bir tarafa, yük ise karşı taraftadır.
0: Other examples include... Bu dayanak noktasına Latince'de fulcrum denir. Tıpkı Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın kullandığı gibi. Ama o kaldıraç metaforunu Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine verdiği görevi özetlemek için kullandı.
3: Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğinde Irak, Suriye ve Türkiye Orta Doğu'nun kalıcı istikrarının dönmek zorunda olduğu stratejik bir fulcrum olmaya devam etmektedir. Bu üç ülkeyi dengelemek Amerikan temas ve kaldıraç noktasında tek tutarlı bir odak gerektirir.
0: Bu kaldıraçta Türkiye eğer bir dayanak noktasıysa, yani fulcrumsa, kaldırılması gereken yük kim, kuvvet kim? Yük tüm Orta Doğu, kuvvet Amerika Birleşik Devletleri. CHP bu açıklamayı Türkiye için öngörülen bir rejim değişikliği olarak okumayı tercih etti.
4: Tom Barak tarif ediyor bunu. Ondan sonra monarşi tarif ediyorlar.
0: Gerçekten de Türkiye bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarının peşine düşecek ve karşılığında Erdoğan Sultan mı olacak? Gerçekler pek öyle olmayabilir. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da sahiplendiği projenin sahibi zaten Türkiye. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu projeye daha birçok başarısız projeyi denedikten sonra mahkum oldu.
5: Bizler, yani Türkler, Kürtler, Araplar ittifak yaptığımızda atlarımızın rüzgarı Çin denizinden Adriyatik'e serin esintiler yaydı. Ne zaman ayrıldık?
6: Kaybettik, yenildik.
0: Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir bölgede başı kesik bir tavuk gibi sağa sola çarpa çarpa ilerledi. Irak'ın işgalinden sonra doğan boşluğa İran rejimi yerleşti. Bu genişleme Suriye'de patlak veren iç savaşla devam etti. Amerika Birleşik Devletleri bu genişlemeye terör örgütlerini kullanarak set çekebileceğini düşündü. İlk projesi Türkiye'nin güneydoğu sınırından Suriye'yi baştan sona kat ederek Akdeniz'e ulaşan bir terör devletiydi.
1: Biz çok büyük oranda paralar harcadık. Kürtlere mühimmat, silah, para ve ödeme yaptık.
7: Ammunition in terms of weapons, in terms of money, in terms of pay.
0: Satranç, Farsça hükümdar anlamına gelen şah kelimesinden türer. Hindistan'da doğdu ama yükselişi İran coğrafyasında gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri sayesinde popüler kültürün bir parçası haline geldi. Ama Türklerin geleneksel sporu değil satranç. Bizim sporumuz güreş ve güreşte güç oyunu bozar. Suriye'de de böyle oldu. Türk ordusu sahaya yerleştikten sonra Kürtler üzerine kurulan proje çöktü.
5: Suriye'nin kuzeyinde, bizim de güneyimizde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini isterim.
0: Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra Amerika Birleşik Devletleri kendine yeni bir dayanak noktası buldu. İsrail, bu tercih dünyaya yeni bir soykırımcı armağan etti. Netanyahu, bölgeyi zor kullanarak dize getirmeyi hedefleyen bu stratejinin tutmadığı ortada. Bunun için Hürmüz'e bakmak yeterli. İsrail'in kuruluşundaki şizofrenik genler sadece istikrarsızlık vaat edebiliyor.
5: Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor, hem de canlı yayında izliyor.
0: Akıllı adamlar başkalarının, ahmaklarsa kendi tecrübelerinden ders çıkarır. Amerika Birleşik Devletleri kötüyü birçok kez tecrübe etti. Şimdi bu coğrafyayı yüzlerce yıl problemsiz yönetme becerisi göstermiş bir milletin tecrübelerinden yararlanma vakti. Bu yeni dönemde dayanak noktası, yani merkez ekseni Türkiye ve doğal hinterland'da olan Suriye ve Irak.
3: Kabilevi, dini veya mezhepsel farklılıkların ötesine geçerek Başkan Trump tarafından benimsenen bu hayati misyon, bölgenin dağınık iplerini düzen ve karşılıklı çıkarların birbiriyle uyumlu bir dokusuna dokuyarak ortak refaha doğru hizalanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
0: Diğer aktörlerden farklı olarak Türkiye, yüzlerce yıldır bölgeye sadece istikrar vaat ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, istikrarsız yapıları Türkiye'nin gözetiminde ve Ankara ile müzakere ederek dizayn etme arayışın. Bu denklemde Türkiye, ticaret ve enerji yollarının güvenle akmasını sağlayacak en güçlü bölgesel garantör ve taşıyıcı sütun olarak konumlanacak. Ama bu proje Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, bizzat Türkiye'ye ait ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ni yanına alarak yapmak, karşına alarak yapmaktan daha kolay.
8: İsrail'in saldırgan politikasına, zulmüne dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Cenevre'de Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısında söz aldı bir İsrailli yetkili. Ama konuşmaya başlayınca da elbette tepkilerin odağındaydı. Sert protestolarla karşılaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la aralarında gazeteci Murat Çiçek'in de bulunduğu Türk heyet o protestolara destek verdi.
3: İsrail'in soykırımına, işgallerine, kaosu yayma politikalarına tepkiler her geçen gün daha da artıyor. Dünya yaşananları görmezden gelmiyor. İsrail bu kez Cenevre'deki toplantıda protesto edildi. İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısı vardı. Dünyanın dört bir yanından heyetler 114. Çalışma Konferansı'nda bir araya geldi. Türkiye'yi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temsil etti. Genel kurulda yapılan oylamada İsrailli diplomat Valid Gadban söz aldı ve salonda tepkiyle karşılandı. Salonda bulunan çok sayıda ülkenin bakanlarıyla sendika, işçi ve işveren temsilcileri masalara vurarak İsrailli konuşmacıyı protesto etti. Konuşma sırasında salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat

bazı yetkililerin üzerinde Özgür Filistin yazılı atkılar taktığı görüldü. İsrail'e protestolar salonla sınırlı kalmadı, dışarıda da sürdü. Eylemciler, kara mayınları ve misket bombalarının mağdurları anısına dikilen kırık sandalye anıtının önünde toplandı. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıdılar. İsrail zulmüne karşı sloganlar attılar. Adil bir dünya için hep birlikte yazılı afiş açtılar.

0: Dönelim yurda, Nevşehir merkezi. 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 91 şüpheli gözaltına alınmıştı. Onlardan 34'ü adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yaklaşık 6 ay teknik, fiziki ve mali takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis sitelerinde kullanılan banka hesapları ve IBAN numaraları detaylı şekilde incelendi. Yürütülen soruşturmada hesap sahipleri de belirlendi. Yaklaşık 10 milyar TL hacmindeki suç geliri tespit edildi. Soruşturma kapsamında paranın nakline aracılık ettiği değerlendirilen toplamda 107 şüpheli belirlendi. Nevşehir merkezi birçok eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 120 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlara 550 polis katıldı. 91 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 kişi Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi. 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Merdiven altı yerlerde yapılan estetik işlemler maalesef sağlığı tehdit ediyor. Genç bir kadından bahsedeceğiz. Evlenecek, düğün hazırlıkları yapıyor ve düğün öncesinde de botoks yaptırmaya karar verdi. Estetikçi olduğunu öne süren bir kadın kendisine bu işlemi uyguladı ama hayatı kabusa döndü. Çünkü operasyon sonrası göz kapağı düştü.
1: Zaten yarın yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak.
2: Düğün öncesi güzelleşmek istedi. Ev ortamında botoks yaptırdığı göz kapağı düştü. İdil Keten, düğüne aylar kala yaptırdığı estetik işlem sonrasında hayatı allak bullak oldu. Genç kadın kendisini Rusya'da doktor olarak tanıtan bir kişinin evine giderek botoks yaptırdı.
3: Doktor olarak tanıttığı Rusya'da bir hekim olduğunu, pratisyen hekim olduğunu söyledi. Ama burada yasal bir şekilde yapabilmesi için, yani Türkiye'de yasal bir şekilde bunu icra edebilmesi için 2 yıl daha okuması gerektiğini ama zaten bu işi bildiği için 2 yıl daha okumasına gerek olmadığını söyleyerek evde yaptığını söyledi.
2: İşlemin üzerinden birkaç gün geçti. Gözünde ağırlık ve ağrı başladı. Sonra göz kapağı düştü.
3: Botoksu yaptıktan yaklaşık bir 9 gün sonra benim göz kapağımda bir ağırlık hissederek göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim. Ve sonrasında maalesef bu hale geldi.
2: Yaşadığı mağduriyeti işlemi yapan kişiye bildirdi. İddiasına göre gözündeki sorunun enfeksiyon ya da gribal rahatsızlıktan kaynaklanabileceği yanıtını aldı. Ancak şikayetlerinin devam etmesi üzerine hastaneye başvuran genç kadın ilacın yanlış kasa enjekte edildiğini öğrendi.
3: Yanlış kasa enjekte edildiğinden dolayı bu ilacın sonrasında bu şekilde düşüklük olduğunu ve 6 aya kadar geçmeyeceğini söylediler.
2: Keten yaşadığı mağduriyet nedeniyle emniyete giderek şikayetçi oldu. 3 ay sonra düğünü olduğunu söyleyen genç kadın hem maddi hem manevi zarar gördüğünü ifade ederek mağduriyetinin giderilmesini istedi.
3: Düğünümüz vardı fakat iptal olma ihtimali var maalesef yüzüm yüzünden bu şekilde katılamayacağıma göre. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum çünkü maalesef bizi zarara soktu. Yani düğünün iptal olması son 3 ay kala çok çok kötü bir durumdu.
0: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne artık ayak bastı. Florida'ya coşkuyla gittiler. O şekilde de karşılaştılar. Ay Yıldızlar kupaya uzanacak zorlu yolculuk öncesinde bir de tabii ki hazırlık maçına çıktılar. Venezuela ile son hazırlık maçına çıkacaklar efendim, düzeltiyorum. Ardından da asıl hedefe geçilecek, yani D grubundaki zorlu maç, o da Avustralya ile oynanacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan A Milli Futbol Takımı kafilesi Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve

0: Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafileyi Washington Büyükelçisi Sedat Önal'la Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Milliler konaklayacakları otele geçerken otel girişinde ellerinde Türk bayrakları olan taraftarların büyük coşkusu ve tezahüratlarıyla moral buldu. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu ise zorlu yolculuğun iyi geçtiğini belirtti.
1: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasip eder.
0: Ay Yıldızlılar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki son sınavını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 1'de Inter Miami Stadında Venezuela'ya karşı verecek. Bu maçın ardından takımımız 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubunda yer alan millilerimiz, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Vancouver Stadında Avustralya karşısında çıkacak.
2: Millilere şimdiden başarılar diliyoruz efendim. Bu haberle birlikte ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Körfez'de tansiyon yeniden yükseldi. İran, Kuveyt'teki Amerikan üslerine hedef aldı. Müzakerelerle Lübnan işgali belirleyici mi olacak? CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını açıkladı. Özel yeni bir partiye yeşil ışık yaktı. Bir sonraki stratejik hamle ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Dün sıcaklık Haziran ayı normallerindeydi. Eğer bunaldıysanız bir de bugünü bekleyin. Bugün bunaldıysanız bir de yarını bekleyin derim. Çünkü sıcaklık giderek yükseliyor. Şimdi bugün termometreler 30 dereceyi gösterecek gölgede günün en sıcak saatinde İstanbul'da. Neyse ki bağıl nem çok fazla yüksek değil. Termometrelerin gösterdiği rakamların üzerine çıkartmayacak bizi ama rüzgar sakin ve güneyden esiyor. Güneydeki daha ılık havayı üzerimize taşıdıkça biraz serinlememiz zorlaşacak. Yarın da durumumuz aynı olacak. Dolayısıyla bu ara sıcaklıklar normallerin özellikle batı bölgelerde üzerinde. Buna bağlı olarak da öğlen güneşi biraz kritik olmaya başlayacak öğle saatleri. Saat 11-15 aralığına dikkat etmek gerekiyor bu saatlerde. Kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocukların güneş altında uzun saatler geçirmemeleri oldukça faydalı. Güneşin azı karar, çoğu zarar. D vitamini depolarımız boş, güneşlenmemiz gerekiyor. 10 dakikalık güneşlenme ama doğru saatte. Saat 12-12.30 arasındaki o 30 dakika çok değerli, elmas değerinde. O yüzden değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. 10 dakika güneşlenmelisiniz. Dirsekler ve dizlerinizin altında kalan bölümü güneşe tutmanız D vitamini depolarınızı bir hafta gibi kısa bir sürede doldurabilir. Dolayısıyla öğle saatleri bu anlamda çok değerliyken uzun saatler sizin sağlığınızı zorlayabilir. Aman dikkat diyelim. Bir yandan konvektif hareket de devam ediyor. Trakya, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimi, göller yöresi ve Doğu Anadolu'da hava yağmurlu. Kısa süreli, lokal, gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Şimdi ben yağışlı bölgeler halinde söylüyorum ama bu bölgelerin tamamı aynı anda aynı miktarda yağış almayacak. Çok dar bir alan, ilçe, hatta belki mahalle bazında sağanak geçişleri görülecek. O yüzden gün içerisinde mutlaka radardan kontrol etmelisiniz. Sağanaklar aslında hafif sağanaklar ama Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yine dar alanda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülecek. 50 kiloya varan sağanaklar görülebilir ve yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, yıldırım gibi, hortum gibi olaylar meydana gelebilir. Aman dikkat diyelim. Hava sıcaklığındaki yükseliş eğilimi de sürüyor diyerek hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun güney kesiminde kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler parçalı az bulutlu olacak ve sıcaklık artışı devam ediyor. Özellikle batı bölgeler biraz daha belirgin şekilde hissedilecek hava sıcaklığındaki yükselişi. Ve az önce de söyledim, özellikle Marmara'da rüzgar sakin olacak ve güney yönlerden hafif kuvvetle esecek. Güneydeki daha ılık, daha nemli havayı üzerimize taşıdıkça bizi biraz daha bunaltacak ya da serinlememizi engelleyecek diyelim. Normalde biz kuzeyli rüzgarın, Poyraz'a yazın çok alışkınız. Hakim rüzgar yönümüz çünkü. Ve böyle havalarda güneyli rüzgar bizi biraz bunaltabilir. Ve lokal sağanaklarda iç ve doğu bölgelerde yarın devam edecek diyelim. Cuma'nın tablosuna bakalım. İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesiminde kısa süreli lokal hafif sağanaklar devam edecek. Doğu Anadolu'da Kars, Van, Ağrı, Iğdır çevresinde de hava yağmurlu olacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı değişmiyor Cuma günü de. Hafta sonu Cuma günü de yine Türkiye tablosunda hava güneşli. Sıcaklık yükseliş trendinde. İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda Kars, Ağrı, Van çevresinde hafif sağanaklar lokal şekilde gök gürültülü sağanaklar halinde devam edecek. Pazar günü de Trakya, göller yöresi ve Doğu Anadolu yağmurlu olacak. Hava sıcaklığındaki artış eğilimi şimdilik sürecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı az bulutlu. Yarın ve Cuma günü de az bulutlu ve açık hava devam edecek. Ve hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Yarın haftanın en sıcak günü. Perşembeye dikkat. UV endeks yüksek. O yüzden tüm Türkiye'de saat 11-15 arasında güneş altında uzun saatler geçirmemeye özen gösterin. Aksi halde sıcak çarpması başlıyor. Ve başkente bakalım. Ankara bugün yağmurlu. Lokal sağanaklar var. Yarın hava parçalı bulutlu olacak. Cuma günü tekrar yağmur var. Hava sıcaklığı yükseliyor. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve hafta boyunca, hatta hafta sonu da İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen

0: Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Hayol üstü bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Tamam.
8: Kolay gelsin.
9: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
10: Aslında biz onlara gidiyoruz.
11: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
9: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
10: Hangi kredi? Biraz fazla almadınız mı?
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
14: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
14: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

Deniz'le ardından birkaç haberimiz var ve elbette 17 sohbetlerine geçeceğiz. İlk manşetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Münih Güvenlik Konferansı anketine katılan 12 bin katılımcının dikkat çektiği bir gerçek vardı. Gelecekte enerji meselesi savaş sebebi olacak ve ulusal güvenlik meselesi haline gelecek diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün benzer mesajlar paylaştı diyebiliriz. Enerji tedariki milli güvenlik meselesidir dedi ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırma yolunda çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye'nin 100 milyar dolara yaklaşan bir enerji harcaması olduğunu altını çizdi ve ne kadar çok yenilenebilir enerjiye yatırım yaparsak bunu daraltmak o kadar mümkün olacak dedi. Zira Türkiye istikrarlı büyümesini sürdürdüğü için enerji açlığı çekecek önümüzdeki yıllarda 2035'e yönelik perspektiflerini de paylaştı. Muhalefetle ilgili eleştirileri vardı, birazdan paylaşacağım. Mutlak mutlan itirazının red gerekçesi açıklandı efendim. Yüksek Seçim Kurulu'ndan kararı Yargıtay inceler dedi. Mahkeme kararını Yüksek Seçim Kurulu incelemez diye cevap verdiler. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın bir görevi yoktur diye söyleniyor. Yani özel ekibi bir kez daha umduğunu bulamadı. Yüksek Seçim Kurulu'nda gözler Yargıtay'da olacak diyebiliriz. Dikkat çeken bir başka başlık ABD Başkanı Trump'tan. Müşteba Hamane ile görüşeceğim galiba diyor. ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde Trump İran nükleer silah sahibi olamayacağını kabul etti. İran ise Kuveyt'te havalimanını vurdu, iç hayatını kaybetti. Yani aslına bakarsanız bir yandan müzakere için ön müzakere yapılıyor, diğer yandan da tansiyon yüksek diyebiliriz. Ve bir dönemin çok bilinen, çok popüler sunucularından birisiydi. Gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti efendim. 66 yaşındaydı. Kendisi kalp yetmezliği sonucu Bodrum'da yaşamını yitirdi. Allah rahmet eylesin diyelim. Ve MEP Akademi giriş sınavı ertelendi. 12 Temmuz'daki sınav NATO zirvesi sebebiyle 26 Temmuz'a alındı. Aynı zamanda güncellenen başka sınav tarihleri de var. 2026 ALES 2 Ağustos, 2026 YÖKİL'de 9 Ağustos tarihine ertelendi. Bu bilgileri de sizlerle paylaşmış olalım ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları açılış programına katıldı. Programına dair detayları paylaştı. Yani özellikle Türkiye'nin yenilenebilir enerji mücadelesini anlattı. Aynı zamanda Türkiye'nin her yıl %2,5 civarında enerji ihtiyacının arttığının altını çizdi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Ne ülke ne de dünya meseleleri umurlarında değil. Tek gündemleri koltuk kavgası dedi. Erdoğan siyaseti hizmet aracı değil de kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe gelecekte de CHP'de benzer kavgaların olacağını söyledi.
1: Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme

0: hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin sular durulmuyor efendim. Dün Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na rağmen bir korsan grup toplantısı yapması gündemdeydi. Aynı zamanda akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu MYK'sını açıkladı. İlk toplantısını yaptı. Bugünse Özgür Özel yine korsan bir MYK toplantısı gerçekleştirdi. Peki Kılıçdaroğlu Özel çekişmesinde son durum ne? 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak meclisten bizimle paylaşacak.
2: İbrahim Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar devam ediyor. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan, öbür tarafta mecliste çalışmalarına devam eden Özgür Özel. Tabii MYK toplantısı gerçekleştirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını dün belirlemişti. Bugün de o toplantının özetiyle alakalı olarak parti sözcüsü Müslüm Sara çıktı ve birkaç konuşma yaptı. Önemli cümleler vardı. Onun akabinde ise bugün Özgür Özel bir MYK toplantısı düzenledi ve Zeynel Emre açıklamalar yaptı. İki açıklamada birbirini oldukça ters. Hemen açıklamalara geçiyorum lafı çok uzatmadan. Müslüm Sara öncelikle şunu söyledi. Flaş bir gelişme. Salı günü grup toplantısını yapacağız dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, kürsüde konuşacak ve şunu söyledi, hani düşünebiliyor musunuz dedi, yani bir genel başkan ne demek dedi, grup başkanı yapmayacak, grup toplantısı yapmayacak dedi. Tabii ki gelecek ve konuşmasını gerçekleştireceğini söyledi. Aynı zamanda 11 Haziran'da parti meclisini toplayacaklarını ifade etti. Şimdi bir yandan da şu soru var açıkçası, hani parti tüzüğü MYK'yı işte parti meclisinin onaylaması gerekiyor diye soruldu Müslüm Sarı'ya. Müslüm Sarı da şunu söyledi, mutlak butlandan dolayı 2018 dönemindeki iç tüzüğe döndük dedi. 2018'de hazırlanmıştı en son. İlk başta ve daha sonrasında 2024'te düzenlenmişti. Mutlak butlandan dolayı kayboldu. 2018'deki tüzükte böyle bir şeye gerek yok. Yani MYK üyelerinin PM tarafından, parti meclis tarafından onaylanmasına gerek yok dedi. Ve aynı zamanda şunu da söyledi. Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanacağını ifade etti. Ve bu Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı biliyorsunuz grup toplantısında hain Kemal sloganları yükselmişti. Bunlarla alakalı olarak bunu CHP'lerin yaptığına inanmıyorum dedi. Ama eğer CHP'liler işlem muhakkak başlatılacaktır ifade etti ve not ediyoruz açıklamasında bulundu. Söylenilen her bir şeyi, her bir lafı not ediyoruz dedi. Diyalog heyeti kuracaklarını da ifade etti. Yani Özgür Özel ile birlikte, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ki anlaşmazlıkları gidermek üzere bir diyalog heyetinin de kurulacağını ifade etti. Tabii kurultay konusuna da değindi ve dedi ki biz zaten kurultay yapmak istiyoruz fakat tedbir kararı var. Yargıtay'ı da örnek verdi. Yargıtay'da da devam eden bir husus var dedi. Şimdi bu 111 milletvekili de kurultaya ilişki, kurultay istediklerini ilişkin imza toplamışlardı biliyorsunuz. Dedi ki bakın dedi 111 kişiyle sanki aramızda bir ayrılık varmış gibi anlatılıyor ama dedi biz de zaten kurultay istiyoruz dedi. Yani 111 milletvekiliyle herhangi bir şekilde ters düşme ihtimalimiz ve olanağımız yoktur ifadesini kullandı. Müslüm Sarı'nın basın toplantısında öne çıkan başlıklar bunlardı İbrahim Güneş. Şimdi Zeynel Emre'nin ifadeleri var. O da direkt kurultaydan geldi ve dedi bine yakın delegemiz var ve biz dedi kurultay yapmak istiyoruz. Bunun 3 yolu var dedi. Parti meclisi ister dedi. Delege talep eder ya da dedi genel başkan ister. Şimdi dedi eğer parti meclisi veya delege ister de genel başkan yapmazsa mahkemelik oluruz ifadesini kullandı ve tedbir kararının kurultay yapılamaz söylemlerinin altına doldurmadığını söyledi. Bununla ilgili bir mahkeme kararının olmadığını ifade etti ve İstanbul İl Kongresi'ni gösterdi. İstanbul İl Kongresi'nde de tedbir kararı varken biz dedi seçim yaptık dedi. O yüzden dedi, şu an seçim yapmamızın bir abes farklı bir durumu olmaz dedi ve yine az önce Müslüm Sarı'nın devam ettiği bahsettiği bu iç tüzük mevzusu ya yani parti tüzüğü mevzusu yeni MYK parti meclisi tarafından onayıyla olur dedi Zeynel Emre ve şu anki MYK'nın görev yapması kanunsuzdur olarak nitelendirdi. Oldukça garip iki farklı durumdan bahsediyoruz burada. Şimdi 6 yıl olayının da altını çizdi. Dedi ki biz dedi en son 2020'de kurultaya gittik dedi ve Temmuz 2026'da gitmezsek CHP seçime giremeyecek dedi. Buna işaret etti. Grup toplantısı mevzusu hakkında da şunu söyledi. Yani dedi biz dedi meclis grubu olarak yani meclis grubu yetkilidir burada dedi. Meclis başkanlığı da zaten dedi geçtiğimiz salı günü bizi işaret etti. Meclis başkanlığı da yapacağı bir husus bulunmuyor dedi. Tabii bununla birlikte de Kemal Kılıçdaroğlu salı günü geldiğinde neler olacak, neler yaşanacak veya meclis başkanlığı herhangi bir aksiyon alacak mı ya da bir bu çatışmayı önleyebilmek için bir şeye bir pozisyon alacak mı? Bunların hepsini yaşayıp göreceğiz. Evet, iki farklı CHP, iki farklı MYK ve iki farklı açıklama diyebiliriz. Aynı tam tersinde açıklamalar diyebiliriz. Biz de bunları ekranlarınıza getirdik. Sözü buradan tekrar İbrahim Güneş size bırakalım.
1: CHP medyası ise bugünlerde Özgür Özel'den bir Ecevit profili çıkarma çabası içerisinde. Peki Özel'den bir Ecevit çıkar mı? Gerçekten aralarında benzerlik var mı? Detaylar analiz haberimizde.
3: Bunun için yıktılar babacığını. İşgali sona erdir tebligatını yırttı, Toma'ya çıktı, yağmurda yürüdü. Peki tüm bu eylemler Özgür Özel'den bir Ecevit çıkarabilir mi? Zira CHP medyasında bugünlerde Kılıçdaroğlu'na karşı Özel'i parlatma yarışı başladı. Üstelik aynı süreçte Özel'i İmamoğlu vesayetinden kurtarma çabası da var.
4: Özgür Özel ancak tarihte Ecevit'in ulaşabileceği bir güce ulaşmış durumda. CHP içinde. Bir kere seçmen arkasında.
5: En önemli şey.
4: Seçmen yani. Sokak arkasında onun
5: sokak
4: yani.
5: Sokak arkasında.
4: Özgür
5: arkasında.
4: Özel yürüyelim diyor yürüyorlar. Duralım diyor duruyorlar. Özgür Özel ne yöne bakıyorsa o yöne bakıyorlar. Özgür Özel bak normalde genel başkan olduğunda böyle değildi. Hala daha bütün gözler İmamoğlu'nun üzerindeydi. Bu son süreçte gözler Özgür Özel'in üzerinde. Tamam. Özgür Özel taban tarafından normalde partili kardeşimiz durumundan lidere hızla yükseliyor.
3: CHP medyasında estirilen bu rüzgar belli ki Özgür Özel'i de etkilemiş. Zira İmamoğlu'yla bugüne kadar 41 kez görüşen, her görüşmesinde Silivri'de cezaevi önünden meydan okuyan Özgür Özel, son konuşmasında hiçbir açıklama yapmadan Ankara'ya döndü. İmamoğlu'nun yeni parti kuralım tekliflerine soğuk yaklaştı.
6: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
3: Peki aslında şu anda neler oluyor ve daha da önemlisi Özgür Özel'den bir Kıbrıs Fatihi Ecevit çıkarmak mümkün mü? İsterseniz adım adım gidelim. Ecevit, Batı'ya hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okudu, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı.
7: Biz aslında savaş için değil, barış için. Yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
3: Özgür Özel ise bulduğu her fırsatta sırtını Batı vesayetine yaslamaya çalıştı, çalışıyor. Avrupa medyasına yazdığı şikayet yazılarında, verdiği röportajlarda her daim bize destek verin, Erdoğan'ı devirelim mesajı verdi.
8: Terk edilmişlik hissediyoruz.
3: Avrupa'da oturduğu masalarda muhatap alınmadığı için öfkelendiği anlar dün gibi hafızalarda.
6: Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.
3: Buna karşın halen Soros'un Türkiye şubesi denilen Gezi kışkırtmasını tezgahlayan Osman Kavala'ya selam duruyor.
9: Sayın Osman Kavala'ya selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında.
3: Ayrıca Özel bulduğu her zeminde hukuktan söz etmesine rağmen bu süreçte kural tanımaz bir tavır içinde olacağını gösterdi. Anıtkabir'de yasal olarak hakkı olmadığı halde korsan bir şekilde eylem yaptı. Mozole'ye Özgür Özel CHP Genel Başkanı diye çelenk koymaya çalıştı. Yine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğu halde onu meclise sokmayız diye meydan okumaları ve korsan bir şekilde grup toplantısı yapması aslında zihin yapısının bir yansımasıydı. Yani Özel ve ekibi hukukun arkasından dolanma konusunda bir rahatsızlık duymuyor. Mesele kendisine geldiğinde hukuk istiyor, başkalarına geldiğinde ben bu hukuku tanımıyorum anlayışıyla hareket ediyor. Düne kadar arkasından gözyaşı döktüğü Kılıçdaroğlu'nun yuhalanmasına göz yumuyor. CHP Genel Merkezi'ne CHP'li vekilleri sokmayan, korsan ünvan kullanan, korsan grup toplantısı yapan bir zihniyet var karşımızda. Bu yüzden CHP tabanında karşılık bulsa dahi Özel'in milletin kahir ekseriyetinin teveccühünü kazanması zor görünüyor.
9: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün dayanışma, direnme günüdür.
3: Üstelik CHP'yi ele geçiremezsek çarpışa çarpışa çekilir, sonra da yeni parti kurarız anlayışının da ne kadar sağlıklı olduğu tartışmalı.
10: Hiç yakışmayan, yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz.
3: Zira ardında ağır yaralı bir CHP bırakarak yeni bir parti kurup CHP tabanını oraya taşırım mantığıyla hareket eden İmamoğlu'nun ve CHP medyasının gazına gelen Özgür Özel'in unutmaması gereken bir gerçek var. Atalarımız taş yerinde ağırdır demiş ve unutmamak gerekir ki siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır. Türkiye seçim atmosferine girdiğinde, Kılıçdaroğlu milletvekili listesi yapmaya başladığında Özel'in sırtını yasladığı dağlara kar yağabilir.
1: Ermenistan'da pazar günü seçim var efendim. Sandık başına gidecek Ermeniler. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu süreçte halkını Ermeni düşmanlığı söylemlerini unutup normalleşmeye ikna etmeye çalışıyor. Bu yüzden de uluslararası alanda yeni sürece destek olduğunu gösterme peşinde. Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de bu anlamda okumak mümkün gibi görünüyor. Detaylar analiz haberimizde.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu cephesinde tahkimatı sürdürüyor. Erdoğan-Paşinyan görüşmesi bu sürecin bir parçası. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da pazar günü yapılacak seçimler öncesi halkını izlediği siyaset çizgisine ikna etmeye çalışıyor.
11: Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirmek için ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.
12: Türkiye'yi hit.
3: Zira Paşinyan, Ermeni diasporasının nefret tohumlarıyla değil, komşularla dengeli, doğru ilişkiler kurarak ülkesinin refaha kavuşacağına inanıyor. Ancak buna rağmen Karabağ zaferiyle bunu zor yoldan öğrenenleri ikna etmekte zorlanıyor.
11: Türkiye ile ilişkimiz yoksa o terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık yaratır. Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirmek bir kapris meselesi değil, bu bir zorunluluktur.
3: Erdoğan Paşinyan görüşmesine dair paylaşılan bilgi notu da aslında bu duruma işaret ediyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Zengezur Koridoru için devreye giren Aliyev ile Paşinyan'ı aynı masaya oturtan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da bu süreçte destek açıklaması yaptı. Trump, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a 7 Haziran'daki seçimler için tam ve eksiksiz destek verdi. Ermenistan'ı yeniden büyük yapın diye mesaj paylaştı. Paşinyan kendisine teşekkür mesajı yolladı. Zira Erdoğan gibi Trump da yaşadığımız coğrafyada normalleşme istiyor. Türkiye bu anlamda Trump dönemini de iyi kullanmak için çalışıyor. Zira öyle ya da böyle Trump döneminde Beyaz Saray'la iletişim kanalları açık ve her konuda anlaşma olmasa da Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını ilgilendiren konularda Trump'la çözüm üretilebiliyor.
13: President Erdoğan was fantastic. He really helped a lot. Because he's very respected. He's got a very...
3: Üstelik de bunu kendi bağımsız politikalarıyla yapıyor. Zira Rusya Paşinyan'dan kurtulmak istiyor. Hatta bu sebeple Ermenistan'da oy kullanmak üzere binlerce kişiyi Erivan'a göndereceği iddiaları gündeme geldi. Paşinyan gelenlerin askere alınacağını ilan etti. Elbette seçimler Ermenistan'ın kendi iç meselesi ancak Türkiye, Suriye ve Irak'ta sınır güvenliğinin tahkimatı konusunda ciddi mesafe aldı. Şimdi Doğu hattındaki sorunlu alanları da huzura kavuşturmaya çalışıyor. Paşinyan'ın pazar günü seçimi kazanması bu anlamda önemli bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor.
1: O yeni sohbetlerinde bugün manşetimizi paralel CHP olarak attık efendim. Dış politikaya da vaktimiz yeterse bakacağız ama öncelikle iç siyasetle başlayacağız. Konuklarımız var. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve gazeteci Ercan Gürses bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Gürses sizinle başlayalım müsaadenizle. Şimdi paralel CHP'yi soracağım ama önce Erdoğan'ın mesajları üzerinden bir değerlendirme rica edeceğim. CHP'de özellikle Özgür Özel kesimi ısrarla Erdoğan'ın kavganın bir parçasıymış gibi göstermeye çalışıyor ama Erdoğan bugün diyor ki yaşananlar ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Siyasete kariyer ve kazanç kapısı gördükleri için de bunlar yaşanıyor diyor. Biz kesinlikle muhatap almıyoruz. Bunlar karikatür tiplerin sataşmaları gibi ifadeleri var. Ama bir yandan diyor ki Türk demokrasisinin kalitesine de gölge düşürmeyin. Erdoğan'ı neden dahil etmeye çalışıyor özel bu kavganın içerisine? Gerçekten Erdoğan bu işin neresinde ki?
14: Çünkü böyle bir anlam

0: Kurmak işlerine gelecek burada. Yani onu açık açık söylememiz lazım İbrahim Bey. Böyle bir anlatı kurulursa hükümetin bir oyunu bu, iktidarın açıkçası kurduğu bir oyun. Yargı darbesi tırnak içerisinde ve bu darbenin içerisinde Kılıçdaroğlu da var anlatısına çok ciddi anlamda sarılmış durumdalar. Çünkü bunu seçimde de ileride de kurabilecekleri partide de onun hikayesinde de oluşturabilecekleri senaryoda da çok kullanışlı olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle bu anlatıyı sürekli olarak dile getiriyorlar. Oysa ki Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar da bu konuda son derece de netler. Yani Kılıçdaroğlu da dedi, bu işin hükümetle ne alakası var? İktidarla ne alakası var? Bu iş yargıyla alakalı ve CHP'lilerin başvurusuyla iş bu noktaya geldi. Hep kaybediyoruz zaten. Bu işin ucunu, ipin ucunu hep kaybediyoruz İbrahim Bey. Kaybedenler de Özgür Özel'in yanındakiler. Neden kaybediyorlar? Diyorlar ki işte bu bir açıkçası bizim partimize müdahale. Seçilmiş ve atanmış genel başkan. Ama neden seçilmiş ve atanmış genel başkan ikiliğine kendilerini hapsettikleri konusunda işin başlangıç noktasının bir kurultayın irade fesadıyla bir hak edenden diğerine yönlendirildiği iddiası. Bakın bu son derecede net, son derecede açık. Başvuranlar CHP'liler ve şu an itibariyle mahkemede yargılananlar 44 delegenin tutuklu olduğunu düşünün. Yani 163 delegenin burada yargılandığını düşünün. Ne olayların döndüğü konusunda çok ciddi rivayetler ve şahitlikler var. İş bu noktaya geldikten sonra suçu iktidara atmak, başka bir yere atmak gayet açıkçası anlamsız olmakla birlikte CHP'nin kullanış pratiğine uygun. Bunu söyleyelim. Şimdi Özgür Özel'in işin bu noktasında ısrarla hükümeti ve iktidarı bu işin içerisinde Cumhur İttifakı'nı da karıştırma gayreti olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan da şunu vurgulayalım. Cumhurbaşkanı son derecede özenli buradaki durumu tespit ediyor ve şöyle bugün ilk defa bir şey kullandı, bir kavram kullandı İbrahim Bey. Güvenli takip mesafesi. Güvenli takip mesafesinin anlamı şu bence, bu benim yorumum. Bu işle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bir yorum yapıyor. Şu andaki durumun Türk demokrasisine, Türk siyasi partilerine, siyasi hayatına zarar verdiğini tespit ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını tespit ediyor. Ama bir yandan da bu işe bizi karıştırmaya kalkmayın şeklinde. Bakın sürekli kavgalarına bir başka taraf ilave etmeye çalışıyorlar. Meclis başkanlığını ya da hükümeti ya da başka bir kesimi. Ama gelinen aşamada görüyoruz ki bu kendilerinin iç kavgası ve Gökçen Hanım'ı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir manşet atmışsınız İbrahim Bey. Paralel CHP. Paralel CHP'nin bugün iki paralel yapısı daha ortaya çıktı. İki ayrı MYK, iki ayrı grup göreceğiz belki. İki ayrı parti meclisi görecek miyiz onu bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde belki bu konuda farklı bir şey ortaya çıkar, farklı bir konsept ortaya çıkar diye düşünüyorum. İki ayrı genel merkez ama yani ne kadar gülsek de bu iş açıkçası Türk demokrasisi açısından, Türk siyasi partilerinin tarihi açısından çok kötü bir görüntü. Bunu da teslim etmek gerekiyor.
1: Peki Sayın Gökçe, buradan devam edelim efendim. Şimdi bir yandan da şöyle bir durum var. Özgür Özel öyle ya da böyle kimilerine göre korsan grup toplantısı yaptı. Haftaya Salı günü de Kılıçdaroğlu ben grup toplantısını yapacağım diyor. Ne olacak şimdi yani? Bir yanda genel başkanın grup toplantısı, diğer yanda Özgür Özel'in grup toplantısı mı olacak? Bir de hani bu tür korsanlıkların bir hukuki zeminde olmadığını düşünürsek zihin yapısı açısından da bize verdiği ipuçları var mı? Siz nasıl okuyorsunuz bu gelişmeleri? Çünkü bir yandan mesela işte Anıtkabir'de kendine ait olmayan bir unvanı ki kendisi de kabul ediyor. Ben CHP grup başkanıyım şu anda diye söylüyor ama ona rağmen Anıtkabir'e Özgür Özel CHP genel başkanı diye bant koymaya çalışıyor, çelenk koymaya çalışıyor mozoleye. Hani bu biraz sakil bir zihniyetin yansıması değil mi? Bu şekilde CHP'de çift başlı bir yönetim ya da paralel yapılanmayla nereye gidecekler?
2: Şimdi İbrahim Bey, bakınız Özgür Özel bir yabancı bir dergiye bir demeç veriyor ve diyor ki Türkiye'nin demokratik krizi güvenlik krizine dönüşüyor diyor. Şimdi buradaki Türkiye'de bir demokratik kriz olduğundan bahsediyor. Şimdi buradaki Türkiye'de bir demokratik kriz yok. Demokratik kriz CHP'nin içerisinde. Yani kendileri bu yapmış oldukları kurultayda demokrasinin şartlarına uygun olmayan, gereklerine göre hareket etmeyerek bir krizi aslında orada yaratmışlar. Yani demokratik bir kriz orada var. Ve bugün ortaya çıkan sonuç, kendi problemlerinin, kendi işlerindeki bu krizin, kendi işlerinden ortaya çıkan şikayetler sonucunda yansıması olarak bugün bu paralel yapılarında oluştuğunu görüyoruz CHP içerisinde. Dolayısıyla Türkiye'de bir kriz yok. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu zaten

0: zaten belirtti. Demokratiklik krizi yok, demokratik bir krizi yok. Ki bu da bölgesel anlamda güvenlik krizine neden olmuyor. Ama CHP'nin içerisindeki bu kriz, evet, bu kriz hakikaten Türkiye'nin demokrasisine, yani işleyişine bir muhalefet partisi nezdinde gölge düşürüyor. Genel anlamda değil. Yani bir muhalefet partisi böyle olmaması, ana muhalefet partisinin içerisinde böyle bir mücadelenin, demokratik krizin olmaması gerekiyordu. Paralel yapıların olmaması gerekiyordu. Bunların bugün iktidarı mutlaka eleştirmesi, yapıcı yönde eleştirmesi, iktidarın kendilerine göre yanlış gördükleri bazı hususlarda demokratik zeminde eleştirmesi gerekirken bugün biz çok farklı şeyler görüyoruz. Çok farklı
1: Mesela Sayın Gökçe,
0: sonuçlar
1: Özgür
0: ortaya
1: Özel
0: çıkıyor.
1: şöyle bir şey diyemez miydi? Ben mahkemenin bu kararını doğru bulmuyorum ama hukuk ne emrediyorsa ona uyacağım. Buyurun CHP Genel Merkezi'ne gelin Sayın Kılıçdaroğlu, görevinizin başına geçin. Biz de hukuki zeminde bu mücadeleyi sürdürelim. Zaten biz kendimize güveniyoruz. Millet bizim arkamızda eğer öyleyse. Ve kurultaya gittiğimiz zaman da biz bu koltuğu geri alacağız sizden. Çünkü zaten millet bizim arkamızda, zaten delege iradesi bizim arkamızda. Zaten biz çok büyük bir icraat yaparak buraya kadar geldik. Büyük teveccühle geldik. Hani az önceki haberde vardı işte elinde kumanda pijama ile evde oturarak bu mücadele verilmez diye ara ara sitem ettik ama aslında tüm CHP benim arkamda Özgür Özel olarak. İmamoğlu da benim yanımda. Beraber biz bu partiyi konsolide ederiz. Sizden de korkmuyoruz. Ve o yüzden de hani hiç böyle şeyler, taşkınlıklara gerek yok. Buyurun siz bir dönem yönetin, ne olacak diyebilir miydi?
0: Diyebilirdi ama dedirtmezler. Bakın diyebilirdi. Yani ama bunu dedirtmezler. İşte sırtını yaslamak istediği, mesaj vermek istediği taraflar buna izin vermez. Bunlar Türkiye'de bir demokratiklik krizi olduğunu algısını yaratmak için bunu dedirtmezler. Yani Özgür Özel'i Toman üzerine çıkarırlar. İşte grup başkanı seçtirirler. Ya da işte daha farklı senaryolarda görülebilir. Ama dediğim gibi bunu çok rahat bir şekilde diyebiliriz. Zaten bu da gerekiyordu. Hukukun önünde bir şekilde saygılı olması gerekiyordu. Ama bunu ilk başta da söylediğim gibi sizin de sorduğunuz soruya istinaden bunu söyletmezler. Çünkü bu insanlar Türkiye'de bir kriz istiyorlar. Ve bu kriz üzerinden de bu krizi de AK Parti'nin iktidarın yarattığı algısını oluşturarak kendi seçmenini konsolide etmeye çalışan bir yapı olduğunu düşünebiliriz.
1: Sayın Gökçe,
0: Ama
1: mesela
0: bu
1: buradan şu
0: sırtları
1: soruyu da sorabilir miyim müsaadenizle? İşte mesela paralel CHP diye konuşuyoruz ya. Kılıçdaroğlu hani partime sızan FETÖ'cüleri tespit edemediğim ve engelleyemediğim için özür diliyorum diye bir açıklama yaptı. İşte Özgür Özel cephesi de diyor ki esas diyor Kılıçdaroğlu diyor hani onlarla tırnak içinde omuz omuza demeye getiriyor ki işte o destek verenler yani Özel'e destek verenler işte Kılıçdaroğlu 2023 seçiminde KHK'lara işte FETÖ'cülere devlet kadrolarını geri açacağın vaatlerini hatırlatıyor. İşte o dönem kontrolü darbe söylemlerini hatırlatıyor. Sorumu şöyle soracağım. Her şartta iki tarafın da birbirini de suçlayarak da olsa CHP'nin bir şekilde FETÖ tarafından dizayn edilmeye çalışıldığı itirafında bulunması çok tehlikeli bir şey değil mi Atatürk'ün partisi için?
0: kesinlikle öyle. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu 2010 yılındaydı partinin başına geçtiğinde. Mevcut CHP tabanıyla iktidara gelemeyeceğini anlayınca partiyi sağ seçmenin oylarını toplamak için partiye sağ seçmenin oylarını toplayabilmek için bir politika izledi o dönem. 2011 CHP'sinin içerisine girdiğinizde o dönem seçimlere birçok adayların FETÖ'nün isimleri olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Bunları var isimleri sayılabilirdi. Dolayısıyla 2011'den itibaren FETÖ CHP'nin içerisine aslında sızmaya başladı diyebiliriz. Çünkü birçok isim var. Halen daha burada dışarıda olan var, kaçak olan var vesaire. Şimdi zaten Kılıçdaroğlu bunu kabul ediyor. Bakın ben diyor girdiler ama Kılıçdaroğlu'nun bu siyaseti dediğimiz gibi FETÖ'cüleri toplama siyaseti miydi? Değildi. Sadece sağ seçmenden oy alabilme siyaseti olarak değerlendirmek lazım. Ama bir şekilde geldiler ve Kılıçdaroğlu da bunu engelleyemedi. Adam bu şekilde Sayın Kılıçdaroğlu bunu kabul ediyor ve özür diliyor. Ama bu şey nerede? Yani Özgür Özel ve ekibi nerede? Ekrem İmamoğlu ekibi nerede? Bunlar bunun neresinde? Bu şekildeki bir politikayı neden kendileri de kabul edip özür dilemiyorlar? İşte bu çok önemli. Dolayısıyla burada da bir paralel bir yapı olduğunu ve kumanda edildiğini ve kontrol edildiğini gösteriyor bize. Ve bunun da işte Avrupa'daki Batı iktidarlarına yönelik yaptıkları yazılı açıklamalar, verdikleri demeçlerle sırtlarını oraya dayamak istiyorlar. Çünkü onların da bir ucu bu şekilde onların kontrolü altında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Şimdi siz burada bir demokratiklik krizi olduğunu söyleyip Türkiye'de ya da bölgede bir güvenlik krizi var dediğiniz zaman bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bugün Türkiye bölgede güvenli bir liman, güvenli bir ada, her taraf krizlerle doluyken çevremize, coğrafyamıza Türkiye'de güvenlik bağlamında bir kriz yok. Herkes Türkiye ile ilişki kurmak istiyor. Haberlerde verdiğiniz Ermenistan Başbakanı Paşinyan dahi bu konuda sonunda kararını vermiş, gerçeği görmüş. Şimdi böyle bir durumda
1: Peki.
0: siz ne demek istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Bunu da sorgulamak gerekiyor.
1: Peki. Sayın Gürses, şöyle bir soru soracağım. Yani hani böyle dünya ateşten bir toptu diye anlatmaya başlamak istemiyorum ama bir küçük bir korelasyon kurmaya çalışacağım. Yorumu sizden rica edeceğim. Şimdi belki de dünyadaki baş siyonistlerden biri diyebileceğimiz bir isim. Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lowder'dan bir açıklama var. Sosyal medyada görmüşsünüz konuşmasını. Diyor ki yani ben Almanya'ya söyledim diyor. Merkel'e de söyledim. Bu Türkleri geri bırakmalısınız, engellemelisiniz diye ama beni işte dinlemedi diyor. Bugün geldiğimiz noktada sonuçları ortada diye söylüyor. Şimdi bunu duyduktan sonra aklıma benim Fethullah Gülen vardı. FETÖ elebaşı öldü gitti Amerika'da. Güneydeki sevdiğimiz ülke vaazları vardı. Şimdi bir yandan da CHP'ye sızan FETÖ'cüler tartışılıyor ya. Yani tüm mücadele aslında bu anlamda baktığımızda Türkleri geri bırakmak üzerine miydi? Siz tüm bu tartışmaları bu bakış açısıyla yorumlasanız neler söylersiniz? Yani One Minute çıkışından sonra Erdoğan'ın başımıza gelmeyen kalmadı bu coğrafyada, bu
2: Çok doğru.
1: topraklarda ve şimdi anlıyoruz ki böyle bir korelasyon da var sanki. Siz ne dersiniz?
2: Çok net İbrahim Bey. Bakın yani zaman zaman bizim bu konuştuklarımıza burun kıvıranlar oluyor ama yani izah ediyoruz. Bakın neden, sonuç, hatta o One
1: Ya
2: Minute
1: muhalefet bu
2: çıkışının
1: durumlara diş
2: öncesinde
1: minnaklar diye kafa buluyor bizimle ama.
2: kesinlikle, ama bir yandan da bakıyorsunuz yani sonuçlara ve neden ve sonuç ilişkisi açısından bakıyorsunuz. 2002, 2000, 2003, 2007 arasındaki kalkınma ve onun ardından yaşananlar. Sonrasında 2008 AK Parti kapatma davası. Bakın 2009 yılındaki One Minute çıkışının ardından başımıza gelenlere bakın. Türkiye gelişmesine devam ediyor. 2013 Gezi kalkışmasının darbe girişiminin bana göre Türkiye maliyeti konusunda Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz gün çok önemli açıklamalar yaptı biliyorsunuz. Milyarlarca dolar,
1: Tabii
2: görünen
1: 350 milyar
2: maliyet
1: dolarlık
2: 1,5
1: FETÖ'nün
2: milyar
1: ülkeye
2: dolar.
1: maliyeti oldu dedi.
2: Elbette yani burada bir algı da işletildi. Elbette o zaman %4,6 ile Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranı ile birlikte Türkiye adeta gaza basmış giderken bir spor arabanın 4 şeritli bir otobanda gitmesi gibi giderken Türkiye'nin önünü nasıl kestiler? Ben o zaman başbakanlık muhabiriyim, başbakanlıktayım ve o zaman Gezi platformu, sözüm ona Gezi platformunun başbakan vekili Bülent Arınç'ı ziyaretini takip ederken dışarıda soruları cevaplıyorlar ve diyorlar ki 3. köprüyü zinhar yapmayacaksınız. Havalimanını yapmayacaksınız.
1: Üçüncü
2: Nükleer
1: havalimanı.
2: santralden geri adım atacak. Bunu açık açık söylüyorlar. 3. havalimanı, evet, şu andaki İstanbul Havalimanı. Bir yandan nükleer santral vesaire. Bakın Gezi olayları, ağaç olayları değil mi? Ağaç olaylarının sonucunda talep edilenlere bakın. Ve bu yaşananlarda diyeceksiniz ki Yahudi Konseyi Başkanı'nın söyledikleriyle işte böyle örtüşüyor. Türkler nasıl geri kalacak? Türkler nükleer enerjiye geçmeyecek. Türkler uzun uzun vadeli ve büyük yatırımları yapmayacak. Türkiye gaza
1: Bu
2: basıp
1: arada Sayın
2: gitmeyecek.
1: Gürses,
2: Şimdi
1: mesela bu işte Yahudi Kongresi Başkanı Lauder diyor ki yani ben Merkel'e söyledim diyor, dinlemedi beni diyor, kulak arkası etti diyor ama mesela işte Akkuyu Nükleer Santrali'ne Siemens ihtiyacımız olan parçaları parasını ödediğimiz halde vermedi.
2: tabii.
1: Sonra da dedi ki ya işte biz veriyoruz aslında ama de gümrükten geçmiyor filan dedi. İşte S-400 bahanesiyle bize F-35'ten dışarı atmaya çalıştılar. Yani telev eksenli bir siyasetle karşı karşıya kaldığımızı artık çok daha net okuyoruz herhalde. Benim endişemse bu anlayışın işte CHP gibi muhalefet partilerinin dizayn etme çabası içinde olması. Hatırlayın,
2: Çok
1: Biden
2: doğru.
1: işte bu sefer darbeyle değil Türkiye'deki dostlarımızla Erdoğan devireceğiz diye konuştuğunda kimileri bu meseleyi hafife almıştı ama sanki ciddi bir mücadele içerisindeymişiz.
2: Tabii maalesef CHP burada bir aparat olarak kullanıldı bakın. 17-25'te de kullanıldı, Gezi'de de kullanıldı, açık açık söyleyelim. 2015 yılındaki o iki seçim süreci içerisinde de kullanıldı. Oradaki karmaşada da, terör olaylarında da, 15 Temmuz öncesi yaşananlarda da. Ve sizin biraz önce bahsettiğiniz Biden'ın Amerikan başkanlığına gelmekte olduğu süreç içerisinde videosu değil mi? Bu sefer muhalefetle işbirliği yapacağız. Daha önce kimle işbirliği yapmıştınız? Onları hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi bu süreç içerisinde dediğiniz gibi nükleer santralin o çok önemli parçasının Siemens tarafından tedarik edilmemesinden tutun, bu işin belki en hafifi, Patriotları Türkiye'ye vermemeye kadar, F-35 projesinden Türkiye'yi dışlamaya kadar ve örtülü ve açık darbeleri yapmaya kadar. Ama buradaki asıl sorunumuz, ana muhalefet partisi ne kadar milli olacak ve ne kadar milli politikaların yanında yer alacak?
1: Tam geçmişte burada bu o zaman Sayın Gürses onu sorayım verdim. Şimdi hani tabii. Yerli milli siyasetçi deyince hani ben kalben söyleyebilirim, Ecevit öyle bir siyasetçiydi. Benim kendi kişisel öyleydi. Görüşüm bu. Şimdi bugünlerde de Özgür Özel'i Ecevit'e benzetiyor CHP medyası ve bir Ecevit profili ortaya koymaya çalışıyor. Birkaç kez de kasket taktı hatırlarsanız kendisi. Özgür Özel'den bir Ecevit çıkar mı gerçekten?
2: Valla görüntü anlamında benzetebilirler mi bilmiyorum İbrahim Bey. Belki o olabilir. Artık o konuda tıp biraz gelişti. Ama şunu söyleyeyim, ben muhabirlik zamanımda da Ecevit'i çok önemli önemli bölümde takip ettim. Onu söyleyeyim. Ecevit'le yani Ecevit'le politikaları konusunda her zaman uzlaşan birisi de değilim. Yani 99 yılında o mecliste bu hanımefendiyi dışarı çıkartın sözünün ardından o başörtülü ilk milletvekiline tavrı vesaire, bunlar karşı çıktığımız tavırlar. Ama siz millilikten bahsettiniz. Ecevit çok milli bir liderdi.
1: Tabii benim için Kıbrıs Fatih'dir mesela. Yani, yani Erbakan'la Barış beraber, Harekatı, Rahmetli Erbakan'la evet. beraber tabii. Batı'ya ve Amerika'ya çok rağmen doğru. bunu yapabilmek. Yani Menderes örneği önümüzde. Yani işte Ankara Anlaşması, Londra Anlaşması bunları yapmaya kalktı. Canıyla ödedi bu kahramanlığını ya da vatanseverliğin bedelini darbeden sonra.
2: Çok doğru, çok doğru. Bir de ideolojik anlamda da mesela ortanın solu kavramı vesaire, yani bir şeyi de vardı. İdeolojik altyapısı vesaire de vardı. Özgür Özel'de bu yok. Değişim. İçi boş bir değişim. Artı gidiyorsunuz İngiltere Başbakanı'na, bizi yalnız bıraktınız diyorsunuz. Biraz önce sizin hazırladığınız analiz VTR'sinde de.
1: Tabii tabii. Mesela Antony Costa benimle 5 dakika görüşmedi diye mi? Böyle ağlar gibi konuşuyorsunuz uluslararası bir platformda.
2: Olacak şey mi?
1: Yani hani konuşmuyorsa
2: şey
1: konuşmuyordur
2: Avrupa
1: yani.
2: Avrupa Konseyi Başkanı. O kadar basit. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ile bu görüşmeler yapılıyor en üst düzeyde. Yani Amerikan başkanından tutun da. Dolayısıyla şunu düşünmek lazım. Evet, millilik çok önemli. Muhalefetin milli olması terörsüz Türkiye projesinde de her konuda da önemli. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma konuşmasındaki İbrahim Bey şu mesajını da sizin bu sorduğunuz bağlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs Doğu Akdeniz politikasında ve Kıbrıs Türk Devleti, bakın o ifadeyi kullandığı için öyle söylüyorum. Evet. Kıbrıs Türk Devleti politikasında ve terörsüz Türkiye'de tamamen milli politikalara destek vereceğini söyledi. Eskiden çizgisinde kırıklıklar vardı. Belki bunu telafi etmeye çalışıyor. Belki
1: sanki
2: de
1: onda da böyle bir
2: yönetiminin...
1: pişmanlık hali var gibi değil mi Sayın Gürses?
2: Var.
1: Yani hani işte
2: var.
1: Ben bu işte mücadele, siyasi mücadele içerisinde hani FETÖ'cülerin sızmasını engelleyemem derken beni de hani kullanmaya çalıştılar itirafı gibi ben biraz okudum. Niyet okuyacak halimiz yok ama hani içinden geçtiğimiz süreçlere de bakarsak hani şimdi bu anlamda herhalde birazcık beyanda bulunabiliriz diye ümit ediyorum.
2: Çok doğru, nedamet getirdi zaten. Nedametin ardından da bunu söyledi. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'nun bu konuda geçmişe dönük pişmanlıkları olduğunu samimi olarak inanıyorum.
1: Peki, tam şu soruyu sorsam. Şimdi grup toplantısında yine Osman Kavala'ya selam söyledi Özgür Özel. Yakında kavuşacağız dedi. Nerede kavuşacaklar bilmiyorum ama bu anlamda baktığımızda şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kavala için Soros'un Türkiye Şubesi demişti. Gezi kalkışmasının işte projelendirenlerinden biri olarak da hapis cezası aldı, yatıyor cezaevinde. Bu anlamda mesela işte 10 büyükelçinin serbest bırakılsın diye muhtıra verdiği, Batı'nın böyle topyekun arkasında durduğu bir Kavala'ya sırt veren bir Özgür Özel profili gerçekten Ecevit'le özdeşleştirilebilir mi?
2: Mümkün mü? Mümkün mü? Yani inanılmaz derecede bir çelişki. Söylediğiniz çok doğru. Tenakuzu nasıl giderecek de gidermek için öyle bir çabaları da yok. Onu söyleyelim. Mesaj adresine ulaştı diye düşünüyorlar İbrahim Bey. Bakın, seçimden bir gün sonra beyaz gömleği sıvayıp Hamas terör örgütüdür demek. Doğrudan Amerikan medyasına konuşmak, İsrail yanlısı Yahudi sermayesinin yayın organlarına konuşmak, Ekrem İmamoğlu açısından da Özgür Özel açısından da bence çok noktasal Peki. anlamda kendilerine üflenen suflelerin devamı. Bu nedenle hiç şaşırmadım.
1: Peki. Şimdi Sayın Gökçe 4 dakikam kaldı. Sizden bir Orta Doğu turu rica edeceğim. Trump Netanyahu'ya küfrettiğini söylüyor. Ben olmasam hapiste olurdun diye res çekmiş. Bir yandan İran işte ABD'ye ait hedefleri vurdu. Diğer yandan Netanyahu işgali genişletme yönünde işte Lübnan'da katliamı sürdürüyor. Başlıkları biliyorsunuz. Bize şöyle bir okuma yapsanız 3,5-4 dakikada neler söylersiniz?
0: Evet İbrahim Bey, bunun bir dakikasını bu Ecevit Özgür Özel benzetmesine ayırayım müsaadenizle. Şimdi Ecevit bir kere parayla pulla işi yoktu. Ecevit Çankaya'nın Oran Sentim'de bir evde oturuyor ve partiyi de bu şekilde yönetti. Hiç parayla pulla işi olduğunu bunu bir kere söylemek mümkün değil. İkincisi Ecevit kendisi emperyalizmle mücadele etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapanlardan bir tanesiydi. Bugün Özgür Özel de emperyalist ülkelere yardım isteyen bir beyanatta bulunuyor. Bunlar çok önemli.
1: Tabii canım, biz

0: yaptıklarını aslında Trump tasvip etmiyor ama işte Amerika'daki o iç siyasetin yapılı taşları bütün ABD başkanlarını İsrail yanlısı politika izlemekte mecbur kılıyor. Yani bunu Biden da yaptı ki Biden Katolik'ti. Bir başka Katolik başkan Kennedy suikaste kurban gitti. Mesela diğer başkan, Amerika'da Katolik başkan pek yoktur, iki taneydi. Bir Katolik başkan da İsrail yanlısı politika izlemek zorunda kaldı. Şimdi iş öyle olunca Trump bunun üzerine nasıl gelecek? İşte fırçalıyorlar, bu şekilde azarlıyorlar ama bir türlü onların politikasını da vazgeçmiyorlar. Bu da çok ilginç bir şey. Yani onların yanlısı bir politikadan. Aslında bunu da değerlendirmek lazım. Dolayısıyla bütün bu çerçevede biz Trump'ın bir şekilde İran politikası, Orta Doğu'daki İsrail politikalarından Netanyahu'nun bir adım geri atmasını bekliyor. Ama Netanyahu kaostan beslenen, istikrarsızlıktan beslenen bir lider olduğu için ve İsrail'i de bu şekilde büyüteceğini ya da kendi güvenliğini bu şekilde sağlayacağını düşünen bir kişi olduğu için de bir türlü usanmaz bir tavır içerisinde. Ama anlaşılan o ki Trump'ın artık bundan sonra İran'a yönelik herhangi bir askeri politika ya da şiddet politikasına pek başvurmayacağını ama İsrail'i de frenlemek istediğini, özellikle Lübnan konusunda. Çünkü İran açıkça söyledi. Lübnan'da şiddet devam ederse, saldırılar devam ederse biz Amerika ile mesajlaşmayı kestik dedi. Bir daha mesaj alıp göndermeyeceğiz
1: Doğru.
0: dedi. Bu önemli bir mesajdı Trump'a ve Trump da artık onun üzerine bir açıklama yaptı. Biz dedi İran'a saldırmayacağız, bekleyeceğiz, sabredeceğiz dedi. Ablukaya güveniyor. İran'ı bu şekilde çökertmeye düşünüyor. Ama bu gerçekleşir mi, o da tartışılacak bir konu. Ama sonuç itibariyle Trump'ın İran Savaşı'nda istediğini bulamadığını, İsrail'in buna sebep olduğunun bir kabulü olarak görmek gerekiyor. İsrail'in politikalarından, bölgedeki politikalarından, şiddet politikalarından bıktığını, enerjisini buna harcadığını, iç kamuoyunda desteği yitirmeye başladığını, iç kamuoyunda da İsrail yanlısı politikaların pek prim yapmadığını görüyor. Ama bu iç kamuoyu. Fakat bir de Amerika'daki o meşhur hepimizin bildiği İsrail lobisi diye adlandırdığımız küresel sermayenin bazı
1: Evet.
0: temsilcilerinin hükümete yapmış olduğu
1: Yani
0: baskılar var.
1: onlar da
0: Bunu
1: durumun
0: nasıl
1: farkında
0: açabiliriz?
1: olduğu için hani milyon milyon dolarlar harcayarak ön seçimde İsrail yanlısı isimleri vitrine koymaya çalışıyordu ki yani bunu da seçsen İsrail yanlısı, bunu da seçsen İsrail yanlısı. Amerika diyor, önce
0: Tabii.
1: biz seçtik bunları diyor. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve gazeteci Ercan Gürses bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun,
0: Teşekkürler.
1: hoşça kalın diyorum. Bir kısa mola verelim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikte Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa'daki temasları kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine dair kritik mesajlar verdi. Bakan Bolat, ticaret hacminde 30 milyar dolar hedefinin altını çizdi. Ayrıca Türkiye'ye yeni yatırım planlarının değerlendirildiğini söyledi.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'da ticaret köprülerini güçlendirecek açıklamalarda bulundu. Paris'te Fransız İş Adamları ve Sanayiciler Derneği ve Türk İş Dünyası temsilcileriyle buluşan Bolat, Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda %71 artarak 24,2 milyar dolara ulaştığını belirtti. The first on Turkish-French relations. Bakan Bolat, iki ülke arasındaki hedefi 2030 yılına kadar 30 milyar dolar olarak ilan etti. Görüşmelerde dikkat çeken bir diğer başlıksa yatırımlar oldu. Bolat, Fransız şirketlerin önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yeni yatırım projesi planladığını müjdeledi.
2: Biz Türkiye-Fransa ilişkileri ve ekonomik yönden gelişme potansiyelini anlattık.
1: Avrupa Birliği ile yürütülen Made in Europe tartışmalarına da değinen Bakan Bolat, Türkiye'nin bu kapsamda değerlendirilmesinin ekonomik entegrasyonu güçlendireceğini vurguladı. Bolat'ın Paris programı, OECD Bakanlar Konseyi toplantısı kapsamında yapacağı ikili görüşmelerle devam edecek.
0: Ziraat katılım küresel finans arenasında bir ilki gerçekleştirdi. Rotasını Avrupa'nın kalbine Viyana'ya kırdı ve banka toplamda 150 milyon dolarlık iki ayrı sukuk ihracını yaptı. Ziraat katılım uluslararası sermaye piyasalarına tarihi bir adıma imza attı. Bankanın yurt dışından temin ettiği 150 milyon dolar tutarındaki sukuk ihraçları Viyana borsasında işlem görmeye başladı. Bu işlemle birlikte Viyana borsasında ilk kez bir Türk katılım bankasının sukuk ihracatı kote edilmiş oldu. Halihazırda küresel piyasalarda 2 milyar dolarlık sukuk dolaşımı bulunan banka, Viyana'da düzenlenen gong çalma töreniyle dış kaynak çeşitliliğini ve küresel görünürlüğünü de pekiştirdi. Genel Müdür Metin Özdemir bu başarının sürdürülebilir büyüme stratejilerinin bir parçası olduğunu altını çizdi. Özdemir, bankanın başarı öyküsünde bir dönüm noktası olduğunu ve Türkiye'nin ekonomisine uzun vadeli kaynak sağlama vizyonunu desteklediğini söyledi. Dünya ekonomilerinden yansıyan gelişmelere bakalım. Sırada haber turumuz var.
1: ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırmayla üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmanın ardından başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az %10 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin önerisine göre Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan ve Birleşik Krallık'tan yapılan ithalata %10, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre'den gelen ürünlere ise %12,5 oranında vergi uygulanacak. %10 ila 12,50 arasında değişen oranlarda tarifeyle karşı karşıya kalacak ülkeler listesinde Türkiye'de yer aldı. Trump yönetimi söz konusu adımla daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen ülke bazı gümrük tarifelerini farklı bir hukuki zemin üzerinden yeniden yürürlüğe koymayı hedefliyor. İngiltere Rekabet Kurumu, Google'ın arama hizmetlerine yönelik yeni davranış kuralları getiren yayıncıların içeriklerinin yapay zeka özelliklerinde kullanılmasını durdurmasına olanak tanıyan bir düzenleme başlattı. Yeni dijital pazarlar rekabet rejimi kapsamında devreye alınan bu kurallar, yayıncılara içerikleri üzerinde daha fazla kontrol ve teknoloji devine karşı daha güçlü bir pazarlık gücü sağlamayı hedefliyor. İngiltere'deki arama sorgularının %90'ından fazlasını elinde bulunduran Google'ın yapay zeka destekli özetler sunması nedeniyle haber sitelerinin ve diğer yayıncıların tıklanma oranlarında keskin düşüşler yaşandığı belirtiliyor. TikTok'un kurucusu Zhang Yiming, Mukesh Ambani'yi geride bırakarak Asya'nın en zengin ikinci kişisi oldu. Zhang'ın serveti 92,8 milyar dolara yükselerek Çin'in en zengin kişisi unvanını da pekiştirdi. Zhang ilk kez 2025 yılında Çin'in en zengin kişisi olmuştu. Daha sonra bu unvanı kaybetse de bu yıl yeniden zirveye yerleşti. Öte yandan Ambani'nin serveti 86,9 milyar dolara gerileyerek onu Asya'nın 3. en zengin kişisi konumuna düşürdü. Bölgenin en zengin ismi ise 117,4 milyar dolarlık servetiyle Gautam Adani olmaya devam etti. Japon hükümeti Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin yol açtığı enflasyon baskılarını hafifletmek amacıyla hane halkını desteklemeye yönelik 19,4 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı. Başbakan emtia fiyatlarındaki artışa karşı sübvansiyon sağlamak amacıyla 2,5 trilyon yenlik yeni bir rezerv fon oluşturulacak. Fonun ilk etapta benzin fiyatlarını sınırlamak için kullanılması bekleniyor.
0: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.

Karadeniz'in Sarp ve Engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanınsa beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

0: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacak. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak. İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 3 Haziran 2 saat boyunca olup biteni paylaşmaya gayret edeceğiz. Önce birkaç başlık diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yenilenebilir enerji yatırımları temel atma değil hizmete alma töreninde, açılış töreninde. Önemli mesajlar verdi. Hangi mesajlardı? Özellikle milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Enerjinin ve çok daha fazlasını birazdan dakikalar içerisinde ekranınıza taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün yeni bir değişiklik, her gün yeni bir gelişme ama ikili bir yönetim anlayışı, paralel bir yönetim anlayışı yoluna devam ediyor. Bu ne zaman son bulacak, kurultay ne zaman olacak? Hatırlayacaksınız, Özgür Özel ve ekibi Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Yüksek Seçim Kurulu bir karar vermişti. O kararın gerekçesini de açıkladı. Nereyi işaret etti Yüksek Seçim Kurulu? CHP'de neler oluyor? Yanıtı akşam haberlerinde olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelere dair Amerikan Başkanı Trump'tan olumlu ılımlı açıklamalar geliyor gelmesine ama sahadaki gerilim sürüyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda hiçbir şekilde daha olumluya bir gidiş yok. Olup biteni ekranınıza getireceğiz. İmamoğlu Suç Örgütü davasında bugün reklam ihaleleriyle ilgili sanıklar açıklamalarda bulundular. Ne söylediler? Aslında o iddianameden ötürü bildiğimiz bir meseleydi ve yapılan açıklamalar da aslında iddianameyi doğrular nitelikte. Yani iddiaları doğruladı. Çıkan sanıklar neler söyledi o reklam ihaleleriyle ilgili onu da ekrana getireceğiz. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin enerji vizyonunu, dışa bağımlılığı azaltma hedefini ve yenilenebilir enerji potansiyelini rakamlarla ortaya koydu. Erdoğan enerji güvenliğini milli güvenlik meselesi olarak tanımlarken yatırımlara yönelik engellemelere karşı da net mesajlar verdi.
1: Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır.
2: Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan her geçen gün kurtuluyor. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar da bunu kanıtlıyor.
1: 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla inşallah çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içindeyiz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız.
3: Tabii bunları bir zamanlar Avrupa'da gördüğümüzde rüzgar santrallerini hayran olurduk. Bunlar neyin nesidir diye.
2: 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan konuşmasında yenilenebilir enerjide 2035 yılı hedefini açıklarken enerjide arz güvenliği konusuna da vurgu yaptı.
1: Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Kıymetli misafirler, bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemlidir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki potansiyeline de dikkat çekti. Yatırımların her yıl artarak devam edeceğini vurguladı.
1: Ülkemizin 140 bin megawatt rüzgar enerjisi potansiyeline, 53 bin megawatt yüzer güneş enerjisi potansiyeline, yıllık 3,9 milyon ton eş değer petrol biyo kütle potansiyeline, 4500 megawatt gücünde jeotermal tesisi kurulabilecek potansiyele, yıllık 180 milyar kilowatt saat hidroelektrik potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyoruz.
2: Erdoğan, enerji yatırımlarının engellenmesinde marjinal grupları işaret etti, gezi kalkışmalarını hatırlattı.
1: 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız.
2: Erdoğan, ana muhalefetin içinde bulunduğu durumu da değerlendirdi. Süreci soğukkanlılıkla izliyoruz dedi. Muhalefet için ülke meselelerinin gündemlerinde olmadığını söyledi.
1: Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
0: Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nden CHP'nin 38. kurultayına ilişkin mutlak kararının çıkmasının ardından o dönemki yönetim, yani Özgür Özel Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı olduğu yönetim hızlı bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na, Bölge İdare Mahkemesi'nin kararına bir itirazda bulunmuştu. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir karar beklemişti. Ki o günlerde de aslında uzmanlarla da konuşuyorduk. Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir yetkisi var mı diye. Yüksek Seçim Kurulu o başvuruyu reddetmişti. Reddetme gerekçesini de açıkladı Yüksek Seçim Kurulu. Dedi ki denetleme yetkisi bizde değil.
2: YSK mutlak butlan kararına ilişkin yapılan itiraza verdiği red kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçede YSK'nın mutlak butlana yönelik itiraz merci olmadığı vurgulandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı Özgür Özel cephesi tarafından YSK'ya taşınmıştı. YSK o başvuruyu ivedilikle görüşmüş, ardından reddetmişti. Red kararının gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı. Gerekçeli kararda YSK'nın mutlak butlan kararını iptal etme yetkisinin olmadığı belirtildi. Siyasi partiler kanununun 21. maddesine atıfta bulunuldu. YSK'nın yetkisinin seçim günü ve devamı sırasındaki oylamaların usulünce yapılıp yapılmadığı, tutanakların usulünce tutulup tutulmadığı gibi seçim hukuku kapsamındaki usulsüzlüklere ilişkin itirazları kapsadığı hatırlatıldı. Mutlak butlan kararının Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde maddi hukuk anlamındaki delillerin değerlendirilmesi sonucu alındığına dikkat çekildi. Özgür Özel cephesinden yapılan başvuruda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararın denetlenmesinin istenildiği, oysa bu kararın temyiz merceğinin Yargıtay olduğu hatırlatıldı. Bölge Adliye Mahkemesi kararının seçim hukuku kapsamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.
0: Mutlak butlan kararı aslında Türk siyasi tarihinde bir ilkti. Ama o ilkleri o kararın ardından halen yaşamaya devam ediyoruz. CHP'de hareketli bir gün daha geride kaldı bugün. Özgür Özel Genel Merkez'e paralel MYK toplantısı yaptı. Zaten genel merkez yani CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu önce MYK'sını toplamıştı. Daha doğrusu MYK üyeleri belirlenmişti. Ardından MYK toplantısı gerçekleştirilmişti. Şimdi genel merkeze paralel bir MYK toplantısı yapıldı. Özel ve destekçileri mecliste bir araya geldi. Diğer taraftan genel merkezde yeni parti sözcüsü Müslim Sarı basın toplantısı düzenledi. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta grup toplantısı yapacağını ve parti meclisiyle bir araya geleceğini açıkladı.
4: Evet, merhaba arkadaşlar.
5: Merhaba efendim.
6: Bir MYK genel merkezde, bir MYK'da mecliste toplandı. CHP'nin bir ucunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu var, diğer ucunda Özgür Özel. Parti tam ortadan çatır diyor.
7: Merhaba.
6: Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sından sonra gözler Özgür Özel'e çevrilmişti. Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korsan MYK toplantısı yaptı. Genel merkez ve meclis arasında da diyalog arayışları vardı. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la görüştü.
8: Görüşmeler devam edecek mi başkanım?
9: Kolay gelsin arkadaşlar.
10: Siyaset, müzakere ve münakaşa
6: şekilde. Mecliste bunlar yaşanırken genel merkezde de parti sözcüsü Müslim Sarı kameraların karşısına geçti. Sarı, diyalog heyetinin görüşmelere devam edeceğini söyledi. Parti meclisi ve grup toplantısının tarihlerini açıkladı.
11: 11 Haziran günü, Perşembe günü, önümüzdeki hafta Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
6: Ayrıca CHP'de disiplin kurulu da bu hafta ilk toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapacak. Müslim Sarı, tüzük değişikliği konusuna da son noktayı koydu.
11: 2024 yılında yapılan tüzük değişikliği de bir kurultayla yapıldığı için o kurultay kararı ile beraber yani butlan kararıyla beraber o kurultay kararı da ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla önceki tüzüğe dönüyoruz ve bu önceki tüzük çerçevesinde de bizim parti meclis üyelerimizi daha doğrusu yüksek MYK üyelerimizi parti meclisine onayına sunma zorunluluğumuz yok.
6: CHP Genel Merkezi'nde MYK üyelerinin açıklanmasının ardından hediye ve çiçek gönderenler de kameralara yansıdı. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, mutlak butlan kararı sonrası yeni belirlenen CHP MYK üyeleri için genel merkeze kutlama çiçeği gönderdi. Bu arada Özgür Özel cephesinde de mutlak butlan kararı ile ilgili yeni bir adım geldi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi kurultaya götürmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
0: Şimdi CHP'deki bu durumu tabii farklı sözcüklerle ifade edebiliriz. İkili yapı diyebiliriz, çift başlılık diyebiliriz, paralel yönetim anlayışı diyebiliriz. Özgür Özel CHP'de paralel yapılanmaya mı gidiyor? Bugünlerde Ankara'da en çok sorulan sorulardan biri bu. Zira CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıkça karşı çıktığı halde önce korsan grup toplantısı yapıldı. Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği MYK'ya paralel bir MYK toplantısı yapıldı. Bu mücadele tarzı akıllara Kılıçdaroğlu'nun partiye sızan FETÖ'cüler söylemini akıllara getirdi.
11: Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor.
6: CHP sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti. 19 kişilik MYK listesini açıkladı. Özgür Özel ve ekibinden karşı hamle geldi.
5: Bir son değil, bir virgüldür. Bundan sonra eğer mücadele sürerse biz kazanacağız. Destek sürerse biz kazanacağız.
6: Özel korsan grup toplantısından sonra korsan MYK toplantısı hamlesi de yaptı. Yani bir anlamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde paralel yapılanmaya gitti.
5: Saflar nettir. Otokratlarla demokratlar mücadele etmektedir.
6: Oysa mahkeme kararı ortada. Yargıya göre 38. Olağan Kurultay Kılıçdaroğlu'ndan çalındı. Ve Kılıçdaroğlu şu anda yasal olarak CHP Genel Başkanı. Ancak buna karşın Özel, Anıtkabir'deki törende olduğu gibi korsan bir şekilde CHP Genel Başkanı sıfatını kullanmaya çalışıyor. Yetmiyor, grup toplantısı yapıyor. Üstüne bir de yasa dışı şekilde MYK grubu oluşturup toplantı peşinde koşuyor. Bu paralel yapılanmayı Türkiye aslında çok iyi tanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bakın ne söylemişti.
7: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
6: Bu yüzden Özel'in izlediği yol gerçekten enteresan. Kılıçdaroğlu yönetimine paralel yönetimler oluşturmak, korsan grup toplantıları, MYK toplantıları yapmak, CHP'yi nereye götürecek sorusu ortada.
7: Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
6: Ancak şöyle bir gerçek var. Türkiye paralel yapılanmadan çok çekti ve paralel yapı sonunda darbeye teşebbüs etti. Bu yüzden teşbihte hata olmasın ama Özel ve ekibinin Kılıçdaroğlu'na karşı izleyeceği tek yol hukuk yolu olmalı. Zira defakto yöntemlerle bir oldu bittiye gitme çabasının ne partide ne millette bir karşılığı olacaktır. Takdir milletin elbette.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada önemli bir ifade daha girdi dosyaya. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kurultay öncesinde yüzlerce delegeyle görüşüldüğünü, 115 delegenin ise imza vererek desteğini önceden açıkladığını söyledi. İfadede para trafiğine ilişkin iddialar ve kamuoyunda tartışılan mavi valiz mesajı da yer aldı.
9: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Duygu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
12: CHP kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada alınan ifade dosyaya yeni başlıklar ekledi. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılığa verdiği ifadede kurultay öncesinde yürütülen çalışmaların detaylarına yer verildi. Yalım kurultaydan önce 115 delegenin imza vererek Özgür Özel'e desteklerini yazılı olarak bildirdiğini söyledi. Bu imzaların daha sonra ilgili parti yöneticilerine ulaştırıldığını ifade etti.
5: Kurultayımızdan selam olsun.
12: İfadede dikkat çeken bir diğer bölümse delege trafiği oldu. Yalım yaklaşık 700 delegeyle birebir temas kurduğunu, destek talebi için görüşmeler yaptığını anlattı. Özellikle deprem bölgesindeki delegelerle yoğun temas sağlandığını belirten Yalım, bazı isimlerin çeşitli taleplerde bulunduğunu, bu taleplerin de ilgili kişilere iletildiğini öne sürdü. Hatta bazı başlıkların SGK kayıtları üzerinden incelenebileceğini söyledi.
13: 66 milyon 291 bin 591 TL kesildiğini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum.
12: Soruşturma dosyasında yer alan mesajlaşmalar da ifadede gündeme geldi. Kamuoyunda konuşulan mavi valiz ifadesinin geçtiği yazışmalar sorulurken Yalım söz konusu mesajın kendisiyle Özgür Özel arasında geçtiğini belirtti. Mesaj içeriğinde yer aldığı öne sürülen 1 milyon liralık paranınsa kurultay sürecindeki harcamalar için verildiğini ifade etti. Savcılık kaynakları dosyaya giren yeni beyanlar ve dijital incelemeler doğrultusunda soruşturmanın önümüzdeki günlerde daha da genişleyebileceğini değerlendiriyor.
0: İmamoğlu Suç Örgütü davasında bugün yeni bir celse vardı. 44. celseydi ve sanıklar hakim karşısındaydı. Hangi sanıklar? Bu kez reklam ihaleleri dosyasının sanıkları hakim karşısındaydı. Çıktılar tabii Ahmet Köksal vardı belki hatırlayacaksınız. BVA ve Urban Medya şirketlerinin gerçek sahibinin kendisi olmadığını kabul etti. İddianamede İBB'nin açtığı ihalelerin İBB iştiraklerine bırakıldığı, buradan da alt ihalelerle belirli firmalara verildiği belirtilmişti. Ahmet Köksal'ın savunması aslında iddianamedeki bu tespiti de doğruladı.
14: İmamoğlu suç örgütü davasında reklam vurgunu dosyası açıldı. Reklam dosyasından tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı. İfadeleri iddianamedeki suçlamaları doğrular nitelikteydi. Avukat Mehmet Köksal, reklamcı Hüseyin Köksal'ın kuzeni. İddianamede Hüseyin Köksal'ın bazı şirketleri kuzeni adına aldığı, İBB'nin reklam ihalelerine bu sayede farklı firmalarla teklifler verdiği belirtilmişti. Örneğin reklamcı Murat Kapki, BVA reklamın %80'ini Ahmet Köksal'ın üzerine devrettiğini, ancak asıl sahibinin Hüseyin Köksal olduğunu söylemişti. Ahmet Köksal'ın sanık kürsüsündeki savunması da bunları doğruladı. Ahmet Köksal, BVA reklam ve urban medya şirketlerinde belirli dönemlerde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını, ancak şirketlerin gerçek sahibinin kuzeni Hüseyin Köksal olduğunu söyledi. Köksal, İBB'nin açtığı bazı ihaleleri iştirak şirketleri Kültür AŞ veya Medya AŞ'nin kazandığını, daha sonra yapılan alt ihalelerde ise BVA Reklam ve Urban Medya'nın teklif vererek iş aldığını anlattı. Zaten iddianamede de bu konuya özellikle dikkat çekiliyor. İBB'nin açık ihalelerinin şartnamesinde ihale hacminin bilerek yüksek tutulduğu, bu yöntemle farklı firmaların ihaleye girmesinin engellendiği, ihalelerin genellikle Kültür AŞ ya da Medya AŞ bünyesinde kaldığı, daha sonra bu ihalelerin parçalara ayrılarak alt yüklenicilere ihale edildiği ve belirlenen firmalara verildiği belirtiliyor. Bu durum dosyada tanıklar tarafından da doğrulanıyor.
15: İBB açık hava reklam alanlarının kiralanması işini Kültür AŞ üzerinden yürütmektedir. Kültür AŞ bu alanların kiralanmasını bazen konsinye olarak, bazen de ihale ile üçüncü özel şirketlere vermektedir. Özellikle 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu döneminde Kültür AŞ tarafından yapılan ihalelerin kime verileceği önceden tespit edilip, şartnamenin ihalenin verileceği şirkete göre düzenlendiğini, bizzat benim şirketimin de bu tip ihalelere katıldığından ve kazanamadığından dolayı bilmekteyim. Bu ihalelerde eğer kendi istedikleri firmalar dışında katılım geldiyse bunları elemek için şartnameye ek yapmak suretiyle bu firmaları sistem dışı bırakmaktadırlar.
14: Öte yandan duruşma salonunda yine bir şov girişimi yaşandı. Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü gerekçesiyle duruşma salonuna yaş pasta sokmaya çalıştı. Ancak pasta görevliler tarafından içeri alınmadı. Pasta avukatların odasında kesildi.
16: Avukatlar

0: Şimdi Orta Doğu'da ateşkes diyoruz belki kapaklarımızda, ekrana verdiğimiz kapaklarda, ama adlandırmakta bile güçlük çekiyoruz. Yani bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaş devam ediyor. Diğer taraftan ateşkes diyoruz. Öte yandan müzakerelerin sürdüğünü, hatta olumlu gelişmeler olduğunu söylüyoruz ama hepsini bir arada söylediğimiz aslında bir çelişki de oluşmuyor değil. Müzakerelerin sonuca varamadığı İran-Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim misilleme saldırılarıyla artıyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşme Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını açıkladı. Kuveyt'te bir kişi yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise anlaşma sinyalleri vermeye devam ediyor. Trump bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz ifadesini kullandı. İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını kabul ettiğini savundu. İran'ın dini liderinin de müzakerelerde yer aldığını ve görüşmeleri onayladığını iddia etti. Ayetullah Hamane ile görüşeceğim diyen Trump, İran'daki durumun hızla değiştiğini ve sonucun iyi olacağını söyledi. Uygulanan ablukanın ise 7 Eylül'e kadar kaldırılabileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'la görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldiğini aktarmıştı. İran, görüşmeler durdu dese de bir yanda anlaşma ihtimali hala var. Diğer yanda ise saldırılar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan Botswana bayraklı yüksüz bir petrol tankerini vurdu. CENTCOM saldırı anını paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Keşme Adası'na da saldırdı. İran'dan misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt'e hedef aldıklarını duyurdu. Amerikan üslerinin imha edildiği öne sürüldü. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu. Saldırı nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başladı. Bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz denildi. CENTCOM ise İran saldırısının başarısız olduğunu iddia etti. Amerikan askerlerinin ve varlığının zarar görmediğini belirtti. İran, kuvvetle eş zamanlı olarak Bahreyn'i de hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filo karargahına İHA ve füzelerle saldırdı. Ülkede sirenler çaldı. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıların da başarısız olduğunu savundu. Kuveyt ve Bahreyn saldırıları kınadı. İran ise iki ülkeyi İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu olmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının bu ülkelerden gerçekleştiğini söyledi. Bu kez ezan sesini hedef alan İsrail, Filistinlilerin dini değerlerini alaya almaya devam ediyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, mecliste onaylanan yasa tasarısını gündeme getirerek ezan sesinden rahatsız olduğunu paylaştı.
1: Camilerden gelen ezan sesinden rahatsız oldu. Ezanları susturma girişimini videoyla destekledi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir sosyal medyada tepki çeken bir paylaşım yaptı.
2: Yeter bu kadar, artık uyumak mümkün değil.
1: Aşırı sağcı bakan, Filistin'deki camilerden gelen ezan sesini susturmayı hedefleyen yasa tasarısını gündeme getirdi. Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia etti. Bir kez daha Filistin'e ve dini değerlerine karşı saldırdı.
2: Bu durumu değiştirmek ve camilerden gelen gürültüye son vermek için çalışacağım.
1: Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisi'ne sunmuştu. Tasarı 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisi'ne gönderilmişti. Ezanın hoparlörlerle okunmasını yasaklayan yasa tasarısı ilgili meclis komisyonunda onaylandı.
0: İsrail'e tepki dünyanın dört bir yanında dalga dalga yayılıyor. Cenevre'deki Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısında söz alan İsrailli yetkili sert protestolarla karşılaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la aralarında gazeteci Murat Çiçek'in de bulunduğu Türkiye heyeti de protestolara yoğun

0: destek verdi. İsrailli temsilci gördüğü tepki karşısında konuşmasını yarıda kesti.
1: İsrail'in soykırımına, işgallerine, kaosu yayma politikalarına tepkiler her geçen gün daha da artıyor. Dünya yaşananları görmezden gelmiyor. İsrail bu kez Cenevre'deki toplantıda protesto edildi. İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısı vardı. Dünyanın dört bir yanından heyetler 114. Çalışma Konferansı'nda bir araya geldi. Türkiye'yi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temsil etti. Genel kurulda yapılan oylamada İsrailli diplomat Valid Galban söz aldı ve salonda tepkiyle karşılandı. Salonda bulunan çok sayıda ülkenin bakanlarıyla sendika, işçi ve işveren temsilcileri masalara vurarak İsrailli konuşmacıyı protesto etti. Konuşma sırasında salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye heyeti ve Türkiye'den gelen sendika temsilcileri de İsrailli konuşmacıya yönelik protestolara katıldı. Gazeteci Murat Çiçek de aralarındaydı. Bazı yetkililer protesto sırasında Filistin bayrağı açtı. Güvenlik görevlileri tarafından uyarıldılar. Bayrakları indirmeleri istendi. İsrailli yetkili gelen tepkiler karşısında konuşmasını tamamlayamadan bir sonraki konuşmacıya söz verildi. Salonda bulunan bazı yetkililerin üzerinde Özgür Filistin yazılı atkılar taktığı görüldü. Bakan Işıkhan da toplantıdaki hitabında İsrail'in katliamlarına ve hukuk tanımazlığına değindi.
2: Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar devam etmiş. Ateşkes sonrasında yüzlerce Filistinli hayatını kaybetmiştir.
1: Işıkhan'ın sözleri alkış aldı.
2: İsrail'in katil rejimi Gazze'de olduğu gibi Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna da saldırarak İnsanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan İsrail yönetimindeki katillerin Gazze'de imzalanan ateşkese uymasını ve saldırıları derhal durdurmasını talep ediyoruz.
1: İsrail'e protestolar salonla sınırlı kalmadı, dışarıda da sürdü. Eylemciler, kara mayınları ve misket bombalarının mağdurları anısına dikilen kırık sandalye anıtının önünde toplandı. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıdılar. İsrail zulmüne karşı sloganlar attılar. Adil bir dünya için hep birlikte yazılı afiş açtılar.
0: Tom Barak görevinin sona erdiği açıklanmıştı. Sonra, hatta kısa bir süre sonra öyle söyleyelim, yetki alanı genişletildi. Başka bir ülkede, işte Irak'ta eklenmiş oldu ve görevine devam ettirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak. Sosyal medyada paylaşımları var. O paylaşımlar gündeme oturdu. O paylaşımlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge için planladığı geleceğe dair sinyaller var çünkü. Peki bu planlarda Türkiye nereye konumlandırılıyor ve aslında o planın orijinali kime ait?

0: Fizik kaldıracın 3 ana noktadan oluşabileceğini söyler. Yük, güç ve dayanak noktası. Dayanak noktasının nerede olduğu kaldıracın tipini belirler. En önemli bileşen bu dayanak noktasıdır.
1: There are three classes of levers.
2: 3 sınıf dayanak noktası vardır. Birinci, ikinci ve üçüncü. Birinci sınıf kaldıraçta dayanak noktası ortadadır. Kuvvet bir tarafa, yük ise karşı taraftadır.
0: Other examples include... Bu dayanak noktasına Latince'de fulcrum denir. Tıpkı Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın kullandığı gibi. Ama o kaldıraç metaforunu Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine verdiği görevi özetlemek için kullandı.
3: Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğinde Irak, Suriye ve Türkiye, Orta Doğu'nun kalıcı istikrarının dönmek zorunda olduğu stratejik bir fulcrum olmaya devam etmektedir. Bu üç ülkeyi dengelemek Amerikan temas ve kaldıraç noktasında tek tutarlı bir odak gerektirir.
0: Bu kaldıraçta Türkiye eğer bir dayanak noktasıysa, yani fulcrumsa, kaldırılması gereken yük kim, kuvvet kim? Yük tüm Orta Doğu, kuvvet Amerika Birleşik Devletleri. CHP bu açıklamayı Türkiye için öngörülen bir rejim değişikliği olarak okumayı tercih etti.
4: Tom Barak tarif ediyor bunu. Ondan sonra monarşi tarif ediyorlar.
0: Gerçekten de Türkiye bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarının peşine düşecek ve karşılığında Erdoğan Sultan mı olacak? Gerçekler pek öyle olmayabilir. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da sahiplendiği projenin sahibi zaten Türkiye. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu projeye daha birçok başarısız projeyi denedikten sonra mahkum oldu.
5: Bizler, yani Türkler, Kürtler, Araplar ittifak yaptığımızda atlarımızın rüzgarı Çin denizinden Adriyatik'e serin esintiler yaydı. Ne zaman ayrıldık?
6: Kaybettik. Yenildik.
0: Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir bölgede başı kesik bir tavuk gibi sağa sola çarpa çarpa ilerledi. Irak'ın işgalinden sonra doğan boşluğa İran rejimi yerleşti. Bu genişleme Suriye'de patlak veren iç savaşla devam etti. Amerika Birleşik Devletleri bu genişlemeye terör örgütlerini kullanarak set çekebileceğini düşündü. İlk projesi Türkiye'nin güneydoğu sınırından Suriye'yi baştan sona kat ederek Akdeniz'e ulaşan bir terör devletiydi.
7: In addition to that, we have spent tremendous.
8: Biz çok büyük oranda paralar harcadık. Kürtlere mühimmat, silah, para ve ödeme yaptık.
7: Ammunition in terms of weapons, in terms of money, in terms of pay.
0: Satranç, Farsça hükümdar anlamına gelen şah kelimesinden türer. Hindistan'da doğdu ama yükselişi İran coğrafyasında gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri sayesinde popüler kültürün bir parçası haline geldi. Ama Türklerin geleneksel sporu değil satranç. Bizim sporumuz güreş ve güreşte güç oyunu bozar. Suriye'de de böyle oldu. Türk ordusu sahaya yerleştikten sonra Kürtler üzerine kurulan proje çöktü.
5: Suriye'nin kuzeyinde, bizim de güneyimizde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini isterim.
0: Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra Amerika Birleşik Devletleri kendine yeni bir dayanak noktası buldu. İsrail, bu tercih dünyaya yeni bir soykırımcı armağan etti. Netanyahu, bölgeyi zor kullanarak dize getirmeyi hedefleyen bu stratejinin tutmadığı ortada. Bunun için Hürmüz'e bakmak yeterli. İsrail'in kuruluşundaki şizofrenik genler sadece istikrarsızlık vaat edebiliyor.
5: Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor, hem de canlı yayında izliyor.
0: Akıllı adamlar başkalarının, ahmaklarsa kendi tecrübelerinden ders çıkarır. Amerika Birleşik Devletleri kötüyü birçok kez tecrübe etti. Şimdi bu coğrafyayı yüzlerce yıl problemsiz yönetme becerisi göstermiş bir milletin tecrübelerinden yararlanma vakti. Bu yeni dönemde dayanak noktası, yani merkez ekseni Türkiye ve doğal hinterlandı olan Suriye ve Irak.
3: kabilevi, dini veya mezhepsel farklılıkların ötesine geçerek Başkan Trump tarafından benimsenen bu hayati misyon, bölgenin dağınık iplerini düzen ve karşılıklı çıkarların birbiriyle uyumlu bir dokusuna dokuyarak ortak refaha doğru hizalanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
0: Diğer aktörlerden farklı olarak Türkiye, yüzlerce yıldır bölgeye sadece istikrar vaat ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, istikrarsız yapıları Türkiye'nin gözetiminde ve Ankara ile müzakere ederek dizayn etme arayışında. Bu denklemde Türkiye, ticaret ve enerji yollarının güvenle akmasını sağlayacak en güçlü bölgesel garantör ve taşıyıcı sütun olarak konumlanacak. Ama bu proje Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, bizzat Türkiye'ye ait ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ni yanına alarak yapmak, karşına alarak yapmaktan daha kolay.
9: Türkiye yakından izleniyor, yakından takip ediliyor. Türkiye'nin savunma sanayindeki yeni hamleleri Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı, uyandırıyor. Yunan Katimerini gazetesi, Türkiye'nin geliştirdiği hava sorj elektronik harp uçağının Yunanistan'ın hava erken ihbar sistemlerinde alarm zillerini çaldırdığını yazdı. İsrail basını ise Ankara'nın denizaltı ve insansız sualtı sistemlerindeki ilerlemesini yeni safha olarak değerlendirdi.
3: Türkiye'nin havada ve denizde peş peşe hayata geçirdiği stratejik projeler Atina ve Tel Aviv'in uykularını kaçırmaya devam ediyor. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, Türkiye'nin elektronik harp alanındaki son gelişmelerini mercek altına aldı. Analizde Aselsan tarafından geliştirilen hava soj elektronik harp uçağının uçuş testlerine başlamasının Atina'da dikkatle takip edildiği belirtildi. Hava SOJ'un yalnızca bir destek platformu olmadığı, düşman radarlarını ve haberleşme sistemlerini elektronik karıştırma yoluyla etkisiz hale getirebilen stratejik bir kabiliyet sunduğu vurgulandı. Katimerini ayrıca Yunanistan'ın en önemli hava erken ihbar unsurlarından ASP uçaklarının uzun süredir lojistik destek ve modernizasyon sorunları yaşadığını yazdı. Haberde Atina'nın bu açığı kapatmak için radar ve görev sistemlerinin yenilenmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdığı aktarıldı. Öte yandan İsrail basını da Türkiye'nin denizlerdeki yeni projelerine dikkati çekti. İsrail merkezli Epoch dergisinde yayınlanan analizde Türkiye'nin denizaltı, insansız sualtı araçları ve sualtı güvenlik sistemleriyle çok katmanlı bir deniz gücü oluşturduğu ifade edildi. Yazıda Saha 2026 fuarında tanıtılan Kılıç Otonom Sualtı Aracı için Ankara'nın yeni gizli kozu değerlendirmesi yapıldı. STM tarafından geliştirilen Tengiz insansız sualtı aracının da stratejik önemine vurgu yapıldı. Analizde Türkiye'nin reis sınıfı denizaltılarla kapasitesini arttırdığı MİLDEN projesiyle ise tamamen yerli denizaltı üretimine yöneldiği belirtildi. Ankara'nın su altındaki teknolojik bağımsızlığını güçlendirdiği ifade edildi. İsrail basını, Türkiye'nin su altı stratejisinin artık yalnızca savunma değil, bölgesel güç dengelerini etkileyebilecek seviyeye ulaştığını değerlendirdi.
9: Küresel ticaret rotaları değişti. Türkiye'de bu süreçte önemli stratejik atılımlarla ekonomide yeni bir vizyon ortaya koydu. Yeni ekonomi vizyonunda Türkiye artık güzergah değil, üretim ve ticaret üssü konumunda bir ülke olacak. İşte bunun stratejik adımları.
5: Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir.
0: Dünyanın en stratejik ticaret yolları Türkiye'nin sınırlarından geçiyor. Rekabet ve işbirliği fırsatları oldukça uygun. Ancak Türkiye ticaret stratejisini sadece güzergah olma üzerine kurmuyor. Fırsatı üretim merkezi olma vizyonuyla bütünleştiriyor.
5: Yıllardır Türkiye'yi doğu, batı ve kuzey-güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür.
0: Örneğin Kalkınma Yolu Projesi. Basra Körfezi'ndeki El Fav Limanı'ndan başlıyor. Irak üzerinden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya uzanıyor. Ya da Orta Koridor Projesi. Kalkınma Yolu Projesi'ni tamamlayan bir başka stratejik girişim. Türkiye'nin bu projedeki konumu küresel ticaretin bel kemiği şeklinde tanımlanıyor. Proje bölgesel ticareti Türkiye üzerinden yeniden şekillendiriyor. Türkiye bu projelerde sadece güzergahın geçtiği sıradan bir ülke değil. Bunun için bir yandan stratejik bölgelerde finans merkezleri inşa ediliyor, diğer yandan demiryolu ağlarına, çok modlu limanlara ve organize sanayi bölgesi entegrasyonlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapılıyor. Sanayi ve liman entegrasyonunu sağlamak için planlanan 25 lojistik merkezden 12'si hayata geçirildi. Bunun yanında Balıkesir, Kars ve Mersin gibi illerde projeler yapım ve geliştirme süreçleri devam ediyor.
5: Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
0: Peki kurulan finans merkezleri ekonomiye somut olarak ne katacak? Türkiye bir offshore finans merkezi mi inşa ediyor? Elbette hayır. 85 milyonluk nüfusu, köklü imalat sanayi, güçlenen savunma teknolojisi ve benzersiz jeopolitik konumuyla Türkiye çok daha iddialı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez programındaki planlamaya göre gelir, reel ekonomi ve girişim ekosistemine kazandırılacak. Finans sektöründen elde edilen gelir,

0: reel ekonominin hizmetine sunulacak, üretim ve teknoloji desteklenecek. Yani Türkiye artık güzergah değil, merkez olacak.
1: Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve

0: talebinin olduğunu ve sürecin yakından takip edildiğini söyledi.
1: Toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Hani enerji gemileri vesaire. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz.
2: Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok. Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri yakından takip ediliyor.
1: Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Gündemi değerlendirdi. Irak'ın Basra Körfezi'nden başlayarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına ulaşacak kalkınma yolu projesinde finansman ve yapım sürecine odaklandıklarını açıkladı. Projenin tamamlanması halinde bölgesel ticaret ve lojistik açısından önemli bir alternatif koridor oluşturacağını belirtti.
1: Projelendirilmesi bitti diyebiliriz. Finans noktasında mutabık kalınmış bir süreçteyiz. Bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu.
2: Uraloğlu, Zengezur Koridoru projesinde Türkiye'nin 220 kilometrelik bölümü tamamladığını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla toplam 860 kilometrelik daha kısa ve stratejik bir ulaşım hattının devreye alınacağını ifade etti.
1: Zengezur Koridoru'nu biz hayata geçirme noktasında iradeyi ortaya koyduk. Neredeyiz? Türkiye tarafındaki 224 kilometre Kars, Iğdır, Aralık dil ucunun ihalesini yaptık, çalışmalara başladık. Nahçıvan'daki yaklaşık 180 kilometrelik bir hat var, biraz eksikleri var. Azerbaycan tarafı başlayacak. Yine Azerbaycan tarafındaki iş bitme aşamasında, belli bölümlerini yaptılar ve ne kaldı? Bir 41 veya 43 kilometrelik Zengezur geçişi, yani Ermenistan topraklarından geçen. Orada Amerika ile yine Azerbaycan'ın mütabakatıyla başlamasını bekliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan çift hatlı demiryolu. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane uluslararası kuruluştan finansman temin ettik. Bu sene ihalesini sonuçlandırıp İnşallah başlamayı planlıyoruz.
2: Türkiye, NATO'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Etimesgut'taki askeri havalimanının tamamen yeniden inşa edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu ayın 15'inde açılışının yapılacağını belirtti.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Külliye'ye 7 kilometre, Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız.
2: Uraloğlu hava yollarındaki son durum hakkında da bilgi verdi. Trabzon Havalimanı'nın mevcut 3,5 milyon yolcu kapasitesinin artırılması için yeni bir proje başlatılacağını da duyurdu.
1: İstanbul Havalimanı'nda bayramda işte tarihin rekorunu da kırmış olduk. 1730 yanlış hatırlamıyorsam bir günde 1700 uçak inip kalktığını düşünün. Öyle bir rekoru da kırmış olduk. Trabzon'a önümüzdeki süreçte 10 milyonluk bir havalimanının ihtiyacı olacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin deniz üzerindeki 3. havalimanı olacak inşallah. İhalesini yaptık, yer teslimini yaptık. Bu sene inşallah kazmayı vurarak başlıyor.
2: Türkiye'de 5G kullanımı hızla yaygınlaştı. Uraloğlu 1 Nisan'da 12 milyon olan kullanıcı sayısının 30 milyonu geçtiğini açıkladı. Öte yandan bir de müjde verdi.
1: Önümüzdeki günlerde bunu daha fazla uçakta kullanabilme imkanını inşallah sunmuş olacağız.
2: Uraloğlu demiryolunda da hedefin 28 bin kilometre olduğunu açıkladı.
1: Yaklaşık 11 bin kilometre demiryolu ağımız vardı. 2251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere yaklaşık 3000 kilometre daha ilave ederek 14 bin kilometreye çıkardık bunu. 4164 kilometre bizim demiryolu ağımız var. 2053 hedefimizde 28.500 kilometre olarak inşallah hayata geçecek. 48 saatte hızlı trenle bütün Türkiye'ye dolaşma imkanı olacak. 350 kilometre saat hızla giden, yani Türkiye'dekiler şu anda 250 kilometre saattir. Giden esasında teknolojik olarak da bir üst segmenttir. Giden bir tren projesi, demiryolu projesinde proje çalışmalarına başladık. İnşallah bittiğinde 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a gitme imkanı olacak. Ne zaman? Yaklaşık bir 10 yıl içerisinde.
0: Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık.

0: şebekelerine yönelik Türkiye genelinde dev operasyonlar düzenlendi. Milyarlarca liralık suç trafiğinin ortaya çıkarıldığı soruşturmalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken bahis oynayanlar da ilk kez yüklü para cezalarıyla karşı karşıya kaldı.
1: ...27 ilde operasyon düzenlendi, 91 şüpheli gözaltına alındı. 10 milyar liralık suç gelirinin izi sürüldü.
2: Milyarlarca liralık para trafiği, onlarca şüpheli ve Türkiye genelinde yapılan dev operasyonlar... ...yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılık ağlarına karşı düğmeye basıldı.
1: Nevşehir merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında emniyet güçleri, banka hesaplarından kripto para cüzdanlarına aktarılan para trafiğini ortaya çıkardı. Operasyonlarda 1,5 milyon lira nakit para, silah ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
2: Yasa dışı bahiste artık sadece organizatörler değil, oyuncular da mercek altında. İlk 5 ayda 50 binden fazla kişi tespit edildi, yüz binlerce liralık cezalar kapıya dayandı.
1: Soruşturmada yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynadığı belirlenen kişiler hakkında da işlem başlatıldı. Şüphelilere 100 bin liradan başlayıp 400 bin liraya kadar çıkan idari para cezaları uygulandı.
2: Sanal kumar cezalarında yeni bir dönem başlıyor. Para cezalarının ardından bahis oynayanlar için hapis cezası getirilmesi de gündemde.
1: Operasyonlar yasa dışı bahisle de sınırlı kalmadı. Banka kurumsal kimlikleriyle banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüpheliler emniyetin radarına takıldı. İstanbul merkezli 28 şehirde operasyon yapıldı. Şüpheli hesaplarda 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyım atama işlemleri başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suç odaklarına büyük darbe indirdik ifadelerini kullandı. Öte yandan Süper Lig maçlarını illegal olarak yayınlayan Selçuk Sports isimli sitenin sahibi Selçuk Yılmaz'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Söz konusu bahis sitesinin kendisine ait olmadığını iddia eden Yılmaz, yöneltilen suçlamaları reddetti. "Lise mezunuyum, bilgisayardan anlamam, böyle siteler kullanmam mümkün değil" savunması yaptı.
0: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ayak bastı. Florida'da coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlılar kupayı uzanacak zorlu yolculuğun ilk adımını attı. Millilerimiz pazar günü Venezuela ile son hazırlık maçına çıkacak ve ardından asıl hedefe yani D grubundaki zorlu maçlara odaklanacak.
3: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan A Milli Futbol Takımı kafilesi Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafileyi... ...Washington Büyükelçisi Sedat Önal'la Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Milliler konaklayacakları otele geçerken otel girişinde ellerinde Türk bayrakları olan taraftarların büyük coşkusu ve tezahüratlarıyla moral buldu. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu ise zorlu yolculuğun iyi geçtiğini belirtti.
4: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasip eder.
3: Ay Yıldızlılar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki son sınavını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 1'de Inter Miami Stadında Venezuela'ya karşı verecek. Bu maçın ardından takımımız 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubunda yer alan millilerimiz, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Vancouver Stadında Avustralya karşısında çıkacak.
0: Bir ara sonra devam edeceğiz.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.

0: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. İsrail İran'da rejimi devirecekti, buna Türkiye engel oldu. Bu çarpıcı iddianın sahibi İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman. Hayman Amerikan basınına bu açıklamayı yaptı. Peki başka neler söyledi, paylaşacağız. Afrika'da Ebola salgını can almaya devam ediyor. Virüsün merkez üssü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde can kaybı 245'i aştı. Vaka sayısı 1000'i geçti. Nijerya'da ise 10 eyalet alarm durumuna geçti. Amerika Birleşik Devletleri ise yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurma kararı aldı. Detayına bakacağız. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Peki sanıklara hangi suçlamalar yöneltildi ve kaç yıl hapis cezası isteniyor? Detaylandıracağız. Yaz sıcakları kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Dünya Meteoroloji Örgütü ise önemli bir uyarıda bulundu. El Niño etkisiyle birlikte özellikle de Türkiye'de Haziran-Ağustos dönemi hiç olmadığı kadar sıcak geçecek.

0: konunun da ayrıntısına bakacağız. Bir dönem televizyonlarda kendine has üslubuyla ana haber bültenlerinin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Türk televizyonculuğunun tanınan isimlerinden Reha Muhtar. Bugün 66 yaşında yaşamını yitirdi. Muhtar bir süredir hastanede tedavi altında tutuluyordu. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman, Amerika Birleşik Devletleri basınına yaptığı itiraf gibi açıklamalarla dünya gündeminde dikkatleri üzerine çekti. Hayman, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'da rejim devirme planının Türkiye tarafından iptal edildiğini iddia etti.
1: İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman, ABD basınına konuştu. ABD ve İsrail'in İran'daki mevcut yönetime hedef alan planlarını Türkiye'nin bozduğunu öne sürdü.
2: Ancak bu operasyonlar gerçekleştirilemedi. Çünkü Erdoğan, Trump'a Kürtleri desteklemenin kötü bir fikir olduğuna dair baskı yaptı.
1: Hayman, PBS kanalına röportaj verdi. ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK'nın uzantısı grupları kullanarak İran'daki yönetimi devirmeyi hedeflediğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna etmesiyle bu planın rafa kaldırıldığını iddia etti.
2: İran için bir dizi özel operasyon planlanmıştı. Bunların başında Kürtlerin işgali geliyordu ve Ahmedinejad da bu operasyonlar dizisinin bir parçasıydı. Ancak bu operasyonlar gerçekleştirilemedi. Çünkü Erdoğan, Trump'a Kürtleri desteklemenin kötü bir fikir olduğuna dair baskı yaptı.
1: Eski istihbaratçıya göre Erdoğan, böyle bir adımın Türkiye'nin istikrarı açısından stratejik tehdit oluşturduğunu savundu. Trump'ı planın yanlış olduğuna ikna etti.
0: Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder öyle bir açıklama yaptı ki One Minute'dan bugüne Türkiye'nin başına gelenleri aslında özetler gibiydi. Zira Siyonizmin güçlü temsilcilerinden Lauder zamanında Almanya şansölyesi Merkel'e Türklerin geri bırakılması gerektiğini söyledim ama beni dinlemedi diye konuştu. Türkleri engelleyemediniz, geldiğimiz noktada sonuçlar ortada itirafında bulundu.
3: Helmut Kohl ile bir toplantım oldu ve bana Almanya'nın geleceğinin Türklere ve Türkleri geri tutmaya bağlı olduğunu söyledi. Bunu Şansölye Merkel'e anlattım ve beni dinlemedi ve bugün sonuçlarını görüyoruz.
0: Konuşan kişi Siyonizmin ta kendisi, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ve Alman yöneticilere Türkiye'nin geri bırakılması gerektiğini Merkel döneminde anlattığını söylüyor. İsterseniz konuşmayı bir kez daha dinleyelim.
3: Helmut Kohl ile bir toplantım oldu ve bana Almanya'nın geleceğinin Türklere ve Türkleri geri tutmaya bağlı olduğunu söyledi. Bunu Şansölye Merkel'e anlattım ve beni dinlemedi ve bugün sonuçlarını görüyoruz.
0: Şimdi bu açıklamayla Türkiye'nin örtülü açık Batı cephesinde karşılaştığı ambargoları, kısıtlamaları, Irak ve Suriye içinde yuvalanan terör örgütü PKK-YPG'ye Batı'dan verilen desteği birlikte okuyun lütfen. Siyonist lider Lauder'ın Türkler geri bırakılmalı söylemiyle hedef aldığı kişi elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, One Minute çıkışıyla İsrail'in bölgedeki zulmüne de kurduğu tezgahlara da razı olmayacağını defalarca gösterdi. Bu yüzden de hedef haline geldi.
4: Başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti muhakkak Allah'ın izniyle kurulacak.
0: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in güneydeki sevdiğimiz ülke diye tarif ettiği İsrail, Erdoğan'ı devirmek için elindeki tüm imkanları kullandı. Kullanmaya da devam ediyor. Bu yüzden Erdoğan'ın terörsüz bölge çabaları en çok da İsrail'in canını acıtıyor.
5: Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
0: Özetle Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Loder'ın Türkler geri bırakılmalı söylemini hiç ama hiç hafife almamak gerekiyor. Zira Siyonizm öyle bir yapı ki Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmek yerine altını oymaya çalışıyor. Bunu terör örgütleri üzerinden dijital saldırılarla, Batı eksenli ambargo ve kısıtlamalarla, kimi zaman da ekonomik sabotajlarla yapmaya çalışıyor. Bu yüzden Siyonizmin tuzaklarına karşı her daim teyakkuzda kalmak gerekiyor. Takdir milletin elbette.
5: Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter.
0: Şimdi tabii o Loder'ın kim olduğunu merak edenler varsa aslında internette basit bir aramayla kim olduğu, hangi şirketlere sahip olduğu, kimlerle bağlantılı olduğunu net bir şekilde görebilirler. Biz bir şey söylemeyelim. İsrail'in saldırıları Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere rahat nefes aldırmıyor. Yaşam mücadelesi veren Filistinliler her gün İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor, zulüm dinmiyor.
6: Soykırımın sürdüğü Gazze'de İsrail saldırıları kesintisiz devam ediyor. Ordu sivilleri hedef alıyor. Filistinlilerin yaşam mücadelesi ise sürüyor. Şati mülteci kampı hedef alındı. Yerinden edilmiş Filistinlilere hava saldırısı düzenlendi. Birçok kişi yaralandı. Bölgedeki halk çaresiz, imkansızlıklar artarken bölgesel çatışmalar sebebiyle unutulduklarını düşünüyorlar. Mücadelelerinin yarım kaldığına inanıyorlar.
7: Ateşkes olduğunu söyleyen herkes yalan söylüyor. Ateşkes yok. Her gün saldırılar oluyor. Burada her an ölebiliriz. Gazze tamamen unutulmuş durumda.
6: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'nin %70'ini işgal etme planınaysa ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio planın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının bir parçası olmadığını söyledi.
7: Ateşkes olduğunu söyleyen herkes yalan söylüyor. Ateşkes yok. Her gün saldırılar oluyor. Burada her an ölebiliriz. Gazze tamamen unutulmuş durumda.
6: İsrail'in aksine ateşkese uyan Hamas'tansa süreci çıkmaza sokan iddialara cevap geldi. Hamas'ın Gazze'de yönetimi devretmeyi reddettiği iddiaları yalanlandı. Hamas bunun İsrail'in saldırılarını sürdürmesine zemin hazırlamayı amaçlayan yalanlar olduğunu belirtti. Batı Şeria'da ise Filistinlilerin geçim kaynakları ellerinden alınıyor. İşgalci İsrailliler yüzlerce dönüm buğday ekili araziyi kundakladı. Mahsullerin ekili olduğu tarla kül oldu. İsrail askerleri de yangını söndürmeye çalışan Filistinlilere müdahale etti. Bölgedeki zulme uluslararası tepkiler de geliyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarının savaş suçu teşkil ettiğini belirtti. Uluslararası Af Örgütü ise Belçika'da bir havalimanının İsrail'e teçhizat taşımasını şikayet etti.
0: İran savaşı Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerinde turnusol oldu. İki ülke İran'a yönelik saldırılarda güçlü bir ortaklık pozisyonu sergilese de gelinen durum itibarıyla hayati, sarsılmaz, vazgeçilmez denilen ilişkiler daha yüksek sesle sorgulanır hale geldi. Bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya öfkelendim, İsrail'in sürekli Lübnan'la savaşması beni rahatsız etti sözleri derin bir anlam taşıyor.
8: United States Marine Corps guards used tear gas to try to disperse the mob of Islamic students.
0: Tarih 4 Kasım 1979. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği basıldı. 52 Amerikalı elçilikte rehin alındı. 444 gün süren kriz iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi ama savaş olmadı. O krizin bıraktığı olumsuz miras Amerika Birleşik Devletleri-İran ilişkilerini etkiledi. Aradan 45 yıl geçti. İki ülke ilişkileri hiç iyi bir raya oturmasa da fiili bir çatışma yaşanmadı. Ta ki 2. Trump döneminde İran saldırısı ete kemiğe bürünene kadar. Trump'ın İran'a yönelik saldırısında şüphesiz İsrail Başbakanı Netanyahu'nun girişimleri vardı. Kamuoyunda onun Trump'ı savaşa ikna ettiğine dair güçlü argümanlar ortaya çıktı. Trump bunu kabul etmese de Amerikan halkı tarihinde ilk kez İsrail'in desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bombaladığına şahitlik etti. Amerika Birleşik Devletleri-İsrail cephesi bugüne kadar güçlü bir ortaklık görüntüsü verdi. Ancak savaşın geldiği noktada kesin bir askeri zafere ulaşılamaması, bunun yanında savaş ekonomisinin etkileri sarsılmaz ortaklık tablosuna ağır hasar verdi.
9: Evet dedim. Kızgın demezdim, huzursuzdum. Onun Lübnan'la sürekli çatışma halinde olmasından dolayı bilirsiniz buna bir noktada son vermeliyiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya öfkelendim. İsrail'in sürekli Lübnan'la savaşması beni rahatsız etti söylemleri de bu anlamda analize değer bir konu. Zira bu ifadeler anlık bir duygusal patlamayı ifade etmiyor. Amerikan siyasetinde ve toplum nezdinde oluşan öfke patlamasına işaret ediyor. Amerikalı yetkililerin her İsrail ziyaretinde aidiyet vurgusu üzerinden yaptığı İsrail güzellemelerini hatırlayın. Örneğin eski Dışişleri Bakanı olan Antony Blinken 12 Ekim 2023'te İsrail'i ziyaretinde "Bir Yahudi olarak buradayım." demişti. Ya da daha yakın tarihe gidelim. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Levitt, Amerika Birleşik Devletleri 250 yıl önce Hristiyan ve Yahudilerin ortak değerleri üzerine kuruldu diyerek tarihi gerçeklikle hiçbir şekilde örtüşmeyen bir argümanla İsrail ortaklığını savunmuştu. Şimdiye kadar bu söylemler Amerikan siyasetinde etkin olan önce İsrail tezinin yansımasıydı elbette. Bugün Trump'ın Netanyahu'ya öfkelendim sözleri de Amerikan siyaseti ve kamuoyundaki sert bir sorgulamanın dışa vurumu. Zira Trump Netanyahu ismini zikretse de artık Siyonist barbarlığın Amerikan ekonomisine de yıkım getirdiği gerçeğini görmek zorunda kaldı. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin yıkılmaz olduğu mitini ayakta tutmaya çalışırken, diğer yandan bölgede savaşı bitirmenin gayretlerini sürdürüyor. Ancak İsrail'in saldırgan politikaları Trump'ın büyük Amerika Birleşik Devletleri imajına gölge düşürüyor. İsrail'e verilen koşulsuz desteğin Amerikan çıkarlarına yarardan çok zarar verdiği gerçeği artık ağır basıyor. Trump'ın açıklamaları da işte bu zemine oturuyor. Bu sözler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist lobi için işlerin artık hiç de kolay olmayacağını gösteriyor.
7: Netanyahu bunu yapmak için 40 yıldır beklediğini söyledi. Görünen o ki sonunda kendisine katılacak kadar aptal ve pervasız bir başkan buldu.
0: Lübnan'da ateşkes kağıt üzerinde kalırken işgalci İsrail'in saldırıları sürüyor. İsrail ordusu başkent Beyrut ve ülkenin güneyini kan gölüne çevirdi. Saldırılarda en az 10 kişi öldü. Dünse Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yeni müzakere turu başlamıştı. Görüşmeler bugün de sürecek. Tarafların tam olarak hangi konuları görüştüğü bilinmezken İsrail medyası Lübnan'da iç savaşı körükleyecek yeni bir iddia ortaya attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan ordusunu Hizbullah'a karşı eğiteceğini öne sürdü. İsrail, Lübnan'ın güneyini her gün acımasızca bombalıyor. Son saldırılarda ise başkent Beyrut'taki seyir halindeki bir aracı vurdular. Ölü ve yaralıya ilişkin bilgi paylaşılmadı. Lübnan'ın güneyi de yangın yeri, Sur ve Nebatiye'de büyük yıkım var. Sur kentinde düzenlenen İHA saldırılarında Suriye uyruklu 4 kişiyle 2 Filistinli hayatını kaybetti. Nebatiye'nin Arap Salim beldesinde düzenlenen saldırıda ise bir sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları Kefr Tebnit, Mecdel Silm ve Deir Kanun başta olmak üzere birçok yerleşim yerini de bombaladı. İsrail ordusu güneyde 3 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor, İHA'larla İsrail askerlerini vurdular. 4 İsrail askeri yaralandı. Washington'da ise diplomasi trafiği var. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan heyetleri 4. tur doğrudan görüşmeler için bir araya geldi. Görüşmeler bugün de sürecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, ateşkesin Lübnan'ın tamamında kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Lübnan'ı yeni bir iç savaşa sürükleyecek iddia ise İsrail basınından geldi. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri, Hizbullah'ın silahsızlandırılması amacıyla Lübnan ordusuna Amerikan askeri desteği ve eğitim verilmesini içeren bir plan üzerinde çalışıyor. İsrail de planı destekliyor. Hizbullah ve Lübnan ordusunun çatışması ülkenin yeni bir iç savaşa girmesi demek. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri Hizbullah'ın silahsızlanmasını istiyor. Beyrut yönetiminin gerekirse zor kullanarak bunu yapması gerektiğini belirtiyorlar. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kirli planı ise şimdiye kadar başarılı olmadı. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar şiddetlendi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 18 kişi ölürken misillemeler sürdü. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentine ve birçok stratejik noktasına saldırdı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski saldırı noktalarını açıkladı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde kente saldırı düzenlendi. Petrol terminali hedef alındı, şehirde en az 3 bölgenin altyapısı ve askeri hedefler vuruldu. Birçok bölgeden dumanlar yükseldi. Ukrayna'da da saldırılar sürdü, başkent Kiev ve Dnipro hedefteydi. Büyük çaplı saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 18 kişi öldü, 116 kişi yaralandı. Saldırıların yoğunlaştığı dönemde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü. Ortak basın toplantısında Ukrayna'ya destek verdi. Zelenski ise daha fazla hava savunma füzesi istediklerini yineledi. Afrika'da Ebola salgını can almaya devam ediyor. Virüsün merkez üssü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde can kaybı 245'i aştı. Vaka sayısı ise 1000'i geçti. Nijerya'da ise 10 eyalet alarma geçti. Amerika Birleşik Devletleri ise yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurma kararı aldı. Kongo'da 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmişti. Vaka sayısı 1000'i aştı. Can kaybı ise 247'ye yükseldi. Sağlık çalışanları hastaları tedavi etmek için zamanla yarışıyor. Çin ise mücadeleye destek vermek amacıyla Kongo'nun başkenti Kinshasa'ya 3 ay görev yapacak 5 kişilik uzman bir sağlık ekibi gönderdi. Komşu Uganda'da ise tespit edilen 9 vaka ve 1 ölümün ardından Kongo ile olan sınırlar tamamen kapatıldı. Uluslararası Göç Örgütü bu sınır kapatmalarının insan hareketliliğini yer altına iterek bulaşma riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Nijerya ise alarma geçti. Ülkede henüz doğrulanmış bir vaka yok ancak virüs tehlikesine karşı 10 eyalette alarm durumuna geçildi. Amerika Birleşik Devletleri de yaklaşan Dünya Kupası öncesi önlemleri artırıyor. Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Dünya Kupası için yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağını duyurdu. Turnuva süresince virüsle mücadele için iyi yapılandırılmış bir planla tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

0: Adalet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için Adalet Bakanlığı yeni bir adım atıyor. Bu çerçevede 140 yeni mahkeme kurulacak. Kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Gürlek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda adalet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanmasının amaçlandığını da aktardı. Bu çerçevede 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini belirtti. Kurulacak mahkemeler arasında bir ağır ceza mahkemesi, bir çocuk ağır ceza mahkemesi ve 46 asliye ceza mahkemesi de yer alıyor. Bakan Gürlek bu adımla yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Yeni kurulan mahkemelerin vatandaşlara ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'un Bafra ilçesinde 2006'dan bu yana faili meçhul kalan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesiyle kayıp Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
1: Samsun Bafra'da 20 yıllık sır perdesi aralandı. Kimsesizler mezarlığındaki cenazenin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmaları neticesinde 20 yıldır karanlıkta kalan bir olayın aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek 2006 yılında bulunan ancak kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yıllardır her yerde aranan Gülcan Yazıcı olduğunun kesinleştiğini belirtti. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma dosyasının detaylarını paylaştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 14 Mart 2006 tarihinde Bafra ilçesindeki Ozan Çayı içerisinde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedi üzerinde yapılan incelemede bir adet 7,65 mm çapında ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası tespit edildiği hatırlatıldı. O dönem kimliği belirlenemeyen cesedin adli işlemlerin ardından İstanbul Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'nda defnedildiği ve 2008 yılında dosya hakkında daimi arama kararı verildiği belirtildi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde ekipler adeta iğne ile kuyu kazdı. Kapsamı genişletilen araştırmalarda Karadeniz bağlantılı kayıp şahısların İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova irtibatları mercek altına alındı. İncelemeye dahil edilen 1000 kişilik kayıp listesi ve akraba bağlantıları sonucunda cesedin kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı olabileceği değerlendirildi. Maktülün kızı Sultan Orta'dan 15 Mayıs 2026 tarihinde alınan DNA örneğiyle cesetten elde edilen genetik materyalin karşılaştırılması sonucunda cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesinleşti. Soruşturma kapsamında maktulün kızı Sultan Orta'yla yapılan görüşmede ulaşılan detaylar cinayet şüphesini güçlendirdi. Elde edilen bilgi, belge ve tanık beyanları doğrultusunda başsavcılık tarafından cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamasında tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edilecektir ifadesini kullandı.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede diğer sanıklar hakkında da değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın müşteki kurumlar olarak yer aldığı 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. CHP medyası bugünlerde yeni bir strateji peşinde. Özgür Özel'den bir Ecevit profili çıkarmaya çabalıyorlar. Peki Özel'den bir Ecevit çıkar mı, çıkabilir mi? Gerçekten aralarında bir benzerlik var mı? İşte detaylar.
2: Ha, bunun için yıktılar babacığını.
3: İşgali sona erdir tebligatını yırttı, Toma'ya çıktı, yağmurda yürüdü. Peki tüm bu eylemler Özgür Özel'den bir Ecevit çıkarabilir mi? Zira CHP medyasında bugünlerde Kılıçdaroğlu'na karşı Özel'i parlatma yarışı başladı. Üstelik aynı süreçte Özel'i İmamoğlu vesayetinden kurtarma çabası da var.
4: Özgür Özel ancak tarihte Ecevit'in ulaşabileceği bir güce ulaşmış durumda. CHP içinde. Bir kere seçmen arkasında.
5: En önemli şey.
4: Seçmen yani. Sokak arkasında onun
5: sokak
4: yani.
5: Sokak arkasında. Millet
4: Özgür
5: arkasında.
4: Özel yürüyelim diyor yürüyorlar. Duralım diyor duruyorlar. Özgür Özel ne yöne bakıyorsa o yöne bakıyorlar. Özgür Özel bak normalde genel başkan olduğunda böyle değildi. Hala daha bütün gözler İmamoğlu'nun üzerindeydi. Bu son süreçte gözler Özgür Özel'in üzerinde. Tamam. Özgür Özel taban tarafından normalde partili kardeşimiz durumundan lidere hızla yükseliyorum.
3: CHP medyasında estirilen bu rüzgar belli ki Özgür Özel'i de etkilemiş. Zira İmamoğlu'yla bugüne kadar 41 kez görüşen, her görüşmesinde Silivri'de cezaevi önünden meydan okuyan Özgür Özel, son konuşmasında hiçbir açıklama yapmadan Ankara'ya döndü. İmamoğlu'nun yeni parti kuralım tekliflerine soğuk yaklaştı.
6: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
3: Peki aslında şu anda neler oluyor ve daha da önemlisi Özgür Özel'den bir Kıbrıs Fatihi Ecevit çıkarmak mümkün mü? İsterseniz adım adım gidelim. Ecevit, Batı'ya hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okudu, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı.
7: Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
3: Özgür Özel ise bulduğu her fırsatta sırtını Batı vesayetine yaslamaya çalıştı, çalışıyor. Avrupa medyasına yazdığı şikayet yazılarında, verdiği röportajlarda her daim bize destek verin, Erdoğan'ı devirelim mesajı verdi.
8: Terk edilmişlik hissediyoruz.
3: Avrupa'da oturduğu masalarda muhatap alınmadığı için öfkelendiği anlar dün gibi hafızalarda.
9: Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.
3: Buna karşın halen Soros'un Türkiye şubesi denilen Gezi kışkırtmasını tezgahlayan Osman Kavala'ya selam duruyor.
10: Sayın Osman Kavala'ya selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında.
3: Ayrıca Özel bulduğu her zeminde hukuktan söz etmesine rağmen bu süreçte kural tanımaz bir tavır içinde olacağını gösterdi. Anıtkabir'de yasal olarak hakkı olmadığı halde korsan bir şekilde eylem yaptı. Mozole'ye Özgür Özel CHP Genel Başkanı diye çelenk koymaya çalıştı. Yine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğu halde onu meclise sokmayız diye meydan okumaları ve korsan bir şekilde grup toplantısı yapması aslında zihin yapısının bir yansımasıydı. Yani Özel ve ekibi hukukun arkasından dolanma konusunda bir rahatsızlık duymuyor. Mesele kendisine geldiğinde hukuk istiyor, başkalarına geldiğinde ben bu hukuku tanımıyorum anlayışıyla hareket ediyor. Düne kadar arkasından gözyaşı döktüğü Kılıçdaroğlu'nun yuhalanmasına göz yumuyor. CHP Genel Merkezi'ne CHP'li vekilleri sokmayan, korsan ünvan kullanan, korsan grup toplantısı yapan bir zihniyet var karşımızda. Bu yüzden CHP tabanında karşılık bulsa dahi Özel'in milletin kahir ekseriyetinin teveccühünü kazanması zor görünüyor.
10: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün dayanışma, direnme günüdür.
3: Üstelik CHP'yi ele geçiremezsek çarpışa çarpışa çekilir, sonra da yeni parti kurarız anlayışının da ne kadar sağlıklı olduğu tartışmalı.
11: Hiç yakışmayan, yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz.
3: Zira ardında ağır yaralı bir CHP bırakarak yeni bir parti kurup CHP tabanını oraya taşırım mantığıyla hareket eden İmamoğlu'nun ve CHP medyasının gazına gelen Özgür Özel'in unutmaması gereken bir gerçek var. Atalarımız taş yerinde ağırdır demiş ve unutmamak gerekir ki siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır. Türkiye seçim atmosferine girdiğinde, Kılıçdaroğlu milletvekili listesi yapmaya başladığında Özel'in sırtını yasladığı dağlara kar yağabilir. Hukuk, adalet, ruhumda asalet.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 zirvesi öncesi Ankara'da iş dünyasıyla bir araya geldi. Bakan Kurum, Türkiye'nin yol gösteren ülke hedefine dikkat çekti. Bakan ayrıca zirvenin iş dünyası için büyük fırsatlar sunacağını vurguladı.
12: Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz.
3: COP31 öncesi Türkiye'nin hedeflerini sıraladı, katılımcı ülkelere çağrıda bulundu.
12: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon öneriyoruz. Sözün aksiyona dönüştüğü, artık eylemlerin hızlandığı, aksiyonun sahada bir fiil yayıldığı bir zirve temelinde oturtuyoruz.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da COP31 Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Zirvenin iş dünyasına sunduğu imkanlara dikkati çekti.
12: Önümüzde devasa yatırım alanları var. COP31 sürecine yalnızca genel değerlendirmelerle değil, somut öneriler, finansmana hazır projeler ve uygulanabilir iş modelleriyle gelmenizi istiyoruz.
3: COP31 Başkanı Murat Kurum, sıfır atık vizyonunun Türkiye'nin elini güçlendirdiğini söyledi. Atılacak adımların sadece devletler eliyle hayata geçirilemeyeceğini belirtti. Özel sektörün eşlik ettiği değil, öncülük ettiği bir yeşil dönüşümü vurguladı. İş dünyasına tam destek mesajı verdi.
12: Sıfır atık vizyonunun döngüsel ekonomi modelleriyle sanayiye entegrasyonu rekabet gücümüzü katlayacak bir diğer anahtardır. Gelin COP31'e kadar göz bebeğimiz Türk özel sektörünün yeşil dönüşüm taahhütlerini, iyi uygulama örneklerini ve ihtiyaç duyduğu finansman politika araçlarını hep birlikte ortaya koyalım.
0: Terörün gölgesinden enerji üssüne dönüşen Gabar, Türkiye'nin ekonomik geleceğinde stratejik bir öneme sahip. Bölge yerli petrol üretiminin %44'ünü tek başına karşılıyor. Gabar enerji bağımsızlığının sembolü haline gelirken terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte yeni bir kalkınma döneminin de kapıları aralanıyor.
1: Bir dönem terör olaylarıyla anılıyordu. Bugün Türkiye'nin enerji alanındaki en büyük başarı hikayelerinden birini yazıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararlı politikalarıyla Gabar, kısa sürede Karaaltı'nın merkezi haline geldi. Şırnak'ta bulunan Gabar sahasında sürdürülen petrol üretimi, ülkenin enerji arz güvenliğine stratejik düzeyde katkı sağlıyor. Gabar'da şu anda 170 aktif kuyuyla günlük 81 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Bu rakam Türkiye'nin toplam günlük petrol ihracatının %44'ünü tek başına karşılıyor. Gabar'daki petrol üretimi sadece günlük rakamlarla sınırlı değil. Bugüne kadar ortaya çıkan rezervler ve üretim potansiyeli bölgenin ülke ekonomisine 2 trilyon dolar seviyesinde katkı sağlıyor. Bu rakam Türkiye'nin gelecekteki kalkınma hamleleri, savunma sanayi yatırımları ve büyük projelerinin en önemli finansman kaynaklarından birini oluşturuyor. Her biri özenle açılan kuyular, modern teknolojiyle donatılmış tesisler ve gece gündüz aralıksız çalışan ekiplerle birlikte üretim her geçen gün daha da artırılıyor. Türkiye'yi enerji ithalatına bağımlılıktan kurtarma yolunda kritik bir adım olarak değerlendirilen Gabar Petrolü, yeni sondajlara hızla devam ediyor.
0: Türk televizyonculuğunun en bilinen isimlerinden Rea Muhtar'dan acı haber geldi. Uzun yıllar ekranlarda haber sunan ve hazırladığı programlarla adından söz ettiren Muhtar, tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem ana haber bültenlerinin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Kimi zaman sert çıkışlarıyla, kimi zaman ekrana taşıdığı haberlerle gündem oldu. Türk televizyonculuğunun tanınan yüzlerinden Rea Muhtar, Muğla'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 66 yaşındaki Muhtar'ın vefat haberi medya camiasında ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Gazeteciliğe 1980'li yılların başında adım atan Rea Muhtar, yıllar boyunca birçok gazete ve televizyon kanalında görev yaptı. Özellikle ana haber sunuculuğu döneminde kendine özgü üslubuyla geniş kitleler tarafından tanındı. Bizlere Muhtar Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileğimizi iletiyoruz. Efendim, Haziran ayıyla birlikte hava sıcaklıkları artmaya başladı. Daha sıcak olur mu derken uyarıyı Dünya Meteoroloji Örgütü yaptı. El Niño ile birlikte özellikle de Türkiye'de Haziran-Ağustos dönemi hiç olmadığı kadar sıcak geçecek. Uzmanlar aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli yağışlar konusunda uyarıyor.
13: Abi çocuk, abi. Çok sıcak, denize gireceğim. Hep atlayacağım, geliyoruz. Hep geliyor.
14: Evet. Duydunuz mu El Niño'yu?
15: Duymadım ben. El Niño.
14: El Niño.
15: El Niño.
14: El Niño.
15: El Niño. Duymadım.
14: Daha da unutmazsınız.
15: İnşallah unutmazsın.
14: Kavrulacağız diyorlar.
15: Olsun, daha iyi.
16: Küresel iklim değişikliği sebebiyle zaten son 11 yıldır her sene yeni bir sıcaklık rekoru kırılıyor Türkiye'de. Bu sene üzerine bir de El Niño etkisiyle de sıcaklık artışı da daha fazla yaşanacağından yine rekor sıcaklık sayısı artabilir.
14: Tabii hava sıcaklıkları gitgide artmaya başlayınca da gençler soluğu sahilde aldı. İşte şimdi de güzel bir atlayış gerçekleştirecekler. Sıcağa karşı tabii meydan okumanın en güzel yolu da işte bu şekilde serin suya atlamak.
16: Süper El Niño etkisi aslında şu an itibariyle küçük küçük ölçülmeye başlandı. Pasifik'te deniz suyu sıcaklık artışı şu anda 0.4-0.5'ler seviyesinde normalden farkı. Ama El Niño'nun kuvvetlenmesinin Eylül ayına sarkmasını aslına bakarsan bekliyoruz. Kuvvetli El Niño etkisi sonbahar itibariyle başlayacak gibi gözüküyor.
17: Sıcak abi, vallahi sıcaktı bugün. Geldik denize, sürekli geliyorum abi.
14: 65 yaşındasınız ve gelip yüzüyor musunuz?
18: Kesinlikle evet. Ve yüzmenin de kralını yaparım. Ben Van Gölü'nde büyüdüm.
14: Her denizde yüzerim diyorsun.
18: Her denizde yüzerim.
14: Peki bu sıcakları etkilemiyor mu?
18: Hayır, kesinlikle.
14: Daha da sıcak olacak desen.
18: Olsun, daha güzel.
16: Temmuz sonu itibarıyla sıcaklıkların çok yüksek seyredeceği ki genellikle El Niño dönemlerinde Türkiye'de Temmuz sonu itibarıyla rekor sıcaklıkların yaşandığını biz hep bugüne kadar gözlemledik.
14: Dünya iklim değişikliğiyle mücadele ederken Dünya Meteoroloji Örgütü de uyarıda bulundu. Çünkü hava sıcaklıklarının çok fazla artması bekleniyor. Yani El Niño ile bu yaz ciddi anlamda kavrulacağız.
16: Çok büyük bir kütlede sıcaklık artışı öngörülüyor. Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının çok yüksek seviyelere çıkacağı, buna bağlı olarak da fırtına oluşma olasılığının çok yüksek olduğunu, Akdeniz üzerinde Medicaid'in oluşum ihtimalinin çok artabileceğini söylemekte fayda var.
14: %80 ihtimalle Haziran-Ağustos döneminde geçtiğimiz yıllara oranla çok daha fazla bir sıcaklık göreceğiz. Termometrelerin yükseldiği bu dönemde de tabii ki de işte güneşin tepede olduğu dakikalarda gerçek anlamda kavrulacağız. Yani şu zamana kadar Haziran ayında çok sıcak diyorsanız daha hiçbir şey görmediniz.
16: Temmuz, Ağustos ve Eylül döneminin çok sıcak geçeceği, sonbaharında Türkiye'de normallerin üzerinde sıcak seyredeceği ve 2027 yılının yıl boyunca sıcaklık olarak çok yüksek sıcaklıkta bir 2027 olacağı öngörülüyor.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesi, sofraların vazgeçilmezi olan lahmacunla ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan denetimlerde bazı lahmacunlarda tüketiciye beyan edilenden farklı olarak sakatat kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık halk sağlığını tehdit eden ürünleri tek tek ifşa etti.
19: Müzik Taklit ve tahşiş yapan firmalar bir kez daha ifşalandı. Liste bu sefer kabarıktı. Özellikle vatandaşın günlük tükettiği birçok üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.
20: Tadı, kokusu ve çıtır çıtır oluşuyla birçok vatandaşın sıkça tükettiği lahmacunun içinden sakatat çıktı.
21: Kıymanın içerisini maliyeti düşürmek adına tavuk taşlı, efendim sakatat, o dönem ne ucuzsa dana dili, bazen karaciğer, mekanik kıyma denilen tavuğun derili, kırpıntı kısımlarını. Yani burada hedef maliyeti düşürmek ama tehlikeli bir yola başvuruyorlar.
22: Baharat girdiği için içine atıyorum 10 gram, 20 gram kıyma koymayıp da sırf baharatla bulgur başka bir yolda deneyebilirler. İşte sakatat koyuyorlarmış. Ondan dolayı yani iyi bildiğin, güvenilir yer. Hani ucuz diye lahmacun yemek çok mantıklı gelmiyor. İleride de sağlık sorunu yaşayabilirsiniz.
23: Bildiğimiz yerlere gidiyoruz. Onun dışındaki yerlere gitmiyoruz.
19: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesi güncellendi. Yapılan denetimde halk sağlığını hiçe sayan işletmeler tek tek tespit edildi. Bazı lahmacunlarda kanatlı et ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
21: Tavuk, sakatat, sağlık kontrolünden geçti mi? Acaba hayvan hastalıklı mı? Parazit var mı? Hangi koşullarda eklendi? Neye sebebiyet verir? Gıda güvenliği anlamında zehirlenmelere sebebiyet verir. Salmonella, Escherichia coli, stafilokok. Bunların hepsi aslında lahmacun adı altında ürünün içine fark etmeden yediğimiz hastalık yapan nedenler olarak karşımıza çıkıyor.
19: Denetim sonuçları vatandaşların sıklıkla tercih ettiği ürünlerde içerik güvenliği

Güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sadece lahmacun değil, köfte, kebap, kıyma, pide ve etli ekmek gibi birçok et ürününde de benzer uygunsuzluklar ortaya çıkarıldı. Ne bu?

0: ne kadar yol açabilmekte.
1: Şöyle iyi bir lahmacun nasıl anlaşılır? Yani o anlama şansı sıfır. Çünkü içine baharat girdiği için kuzu döşünden kıymayla yapılır. Kimyon, pul biber, kırmızı biber her şey girdiği için anlayamazsın. Etin bozuk ya da içinde herhangi bir şey katıldığını anlama şansın yok.
2: Gıda zehirlenmesi yapabilir. Benim de midem hassas olduğu için bu konulara daha dikkat ediyorum.
0: Üstelik denetimler sadece lahmacunla da sınırlı kalmadı. Zeytinyağlarından pekmez ve peynire kadar birçok üründeki sahtekarlık bakanlığın raporlarında yer aldı.
3: Örneğin gül sirkesine boya katıyorsa, baharata boya katıyorsa, çayda boya varsa bunların katılması yasak. Peynir alıyorsunuz, içerisine konması gereken yağ miktarı bellidir. O yağ miktarından çalıyorlar maliyeti düşürmek adına. Kıvamlı olsun diye nişasta koyuyor. Küflenmesin diye yasak olduğu halde yoğurdun üzerine natamisin kullanılıyor. Yani vatandaşın gözde anlayamayacağı her türlü tedbiri alıyor ve orada büyük bir hile yapıyor. İnsan sağlığını tehlikeye sokuyor.
4: İnsanları zehirliyor. Kimse artık düşünmüyor. Sadece cebine girecek parayı düşünüyor.
5: Öyle. Esnaflık hepsi bitmiş. Tadı da geçmişler. Herkes paraya bakıyor.
6: Efendim Türkiye Temmuz ayında malum yeniden diplomasinin merkezi olacak. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek. Türkiye ev sahipliği yapacak. Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu zirveye katılacak demişti ki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan teyiden bir açıklama geldi. Trump NATO zirvesine katılacak diyor Marco Rubio. Üstelik Rubio bu zirve ittifak tarihinin en önemli zirvesi olacak. Tabii bu cümlenin altını doldurabiliriz çok farklı şekillerde. Bir yandan devam eden savaşlar, bir yandan müzakerelerle ilgili yürütülen o görüşmeler, yoğun diplomasi trafikleri. Haliyle 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinin özellikle önemli olduğunu bir kez daha ifade edelim. NATO liderlerini ağırlayacak olan Türkiye'nin barışın, istikrarın ve ortak güvenliğin güçlendirilmesi adına kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaktır. Önemli bir zirve malum 7-8 Temmuz'da olacak Ankara'da ve sadece bir diplomatik buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek kritik bir eşik olduğunu da ifade edelim. Mersin'de daha önce ehliyeti iptal edilen sürücü bu kez otobüsün önünü keserek cam kırıp şoföre saldırdı. Ekipler saldırgan sürücüyü yakaladı ve 420 bin lira ceza kesti.
7: Ehliyeti yoktu. Otobüsün önünü kesti, camını kırdı, şoföre saldırdı. Olayın adresi Mersin. İddiaya göre bir otomobilin sürücüsüyle belediye otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Ardından gözü dönen otomobil sürücüsü toplu taşıma aracının önünü kesti. Araçtan biri kadın, üç kişi indi. Kadın araçtaki diğer iki kişiyi engellemeye çalıştı ama başarılı olamadı. Öfkeli sürücü saniyeler içinde otobüsün camını tuzla buz etti. Ardından şoförü darp etmeye çalıştı. Kabus dolu o anlarsa otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Saldırgan sürücü yakalandı. Ekipler trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 420 bin TL para cezası kesti. Ceza bununla da sınırlı kalmadı. Otomobilde 2 ay süreyle trafikten men edildi.
6: Şimdi o 420 bin liralık trafik cezasına vay dediyseniz bu haberi de izleyin. Bakın Afyonkarahisar'da Mayıs ve Haziran aylarında açan ve koruma altında olan ayı gülü çiçeğini koparmanın cezası bu yıl 699.245 lira. Yani 700 bin lira. Çiçeğin koparılmaması ve biyo kaçakçılıkta kullanılmaması için fotokapanlarla adeta kale gibi korunuyor.
8: Ender bir bitki türüdür.
7: Koruma altındaki ayı gülü çiçek açtı. Bölgede 24 saat sıkı takip başladı. Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde

0: Gülü ve Kızıl Lale diye bilinen koruma altındaki Paionia officinalis çiçeği açtı. Kırmızı şakayıklar her yıl Mayıs ayından Haziran sonuna kadar doğayı adeta görsel şölene çeviriyor.
1: Halkımızın bu bitki türünü koruması lazım.
0: Biyo kaçakçılıkta kullananlara karşı hem devlet hem de bölge halkı tarafından çiçek adeta bir kale gibi korunuyor.
1: Gizli bölgelere, bazı bölgelere fotokapan koydu.
0: Bu nadide türe zarar vermenin cezası bu yıl 699.425 Türk lirası.
1: Sloganımız çiçek dalında güzeldir.
2: Evet, insanlar için dokunulmaz. Ama arılar için öyle değil. Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte arılar doğaya yayıldı. Bal üreticileri için de yoğun dönem başladı. Bu yıl bölgenin yeterli yağış alması da üreticinin yüzünü güldürdü. Diyarbakır'da üreticiler bal veriminde bu yıl %30 artış beklediklerini belirtti.
0: Havalar ısındı. Diyarbakır'da arıcıların yüzü gülmeye başladı.
3: Bu sene iklimden dolayı çok güzel yağmurlar yağdı. Arılar flora oluştu. Doğada iyi çiçek var. Flora zengindir bu sene.
0: Kovanlardan çıkan yüz binlerce arı doğaya yayıldı. Hem ekosisteme katkı sundu hem de bal üretiminin ilk adımlarını oluşturdu.
4: Bu yıl bölgede yeteri yağış yağmasıyla birlikte arılar için uygun flora oluşturuldu. Ve Diyarbakır, Şanlıurfa, Karayolu üzerinde Karacaağlar bölgesinde arıcılar adeta bu bölgeyi kendileri için mesken seçti.
0: Uzun süren kış döneminin ardından yeni sezon arıcılar için yoğun bir çalışma temposunu da beraberinde getirdi. Üreticiler arıların sağlıklı gelişimi ve verimli bir sezon geçirmesi için kovan bakımlarını titizlikle yaptı. Doğadaki bitki örtüsünün zenginliği de bal kalitesi açısından önem taşıyor. Diyarbakır'da bal veriminde %30 artış bekleniyor. Bu açıdan Karacadağ bölgesi arılar için uygun ortam koşulları nedeniyle uğrak noktası oluyor.
4: Arıların o florası, flora dediğimiz beslenmesi için en uygun olan flora şu an bu bölgede yoğun olarak var ve arıcılar da bu nedenle burayı mesken olarak seçti.
0: Öte yandan tüketici için doğal ve kaliteli bala ulaşmak da bir hayli zor. Arıcı Cuma Tunç da tüketicileri uyarıyor.
3: Balın en güvenli bal da arıcının elindeki baldır. Çünkü arıcı arının ürettiğini satıyor. Ama raflarda bugün malumunuz üretimimizin dışında çok çok fazlasında ballar satılıyor.
2: Evet, emek verenlerin verimi de bol olsun diyelim. Sahtecilikten uzak, doğadan aldığını yine doğaya veren insanlar olmayı da nasip etsin Allah herkese diyelim. Ve de aslında sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan 24 Özel başlayacak. Çağrı Alkan ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

enerjide bağımsızlık bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi. Ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metreküp. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han. 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan

adamın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanda atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

0: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacak. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak. İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

Halkbank'ın katkılarıyla. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. De böyle Otobit'te.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
10: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
11: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: İyi akşamlar, 24 Özel'den merhabalar. Yoğun bir gündemle karşınızdayız. Tabii Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı derken, NATO tartışmaları derken oldukça yoğun günler geçirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günler ne getirecek, ne götürecek? Konuklarımızla birlikte tartışacağız. Yaklaşık 3 saat boyunca ekranlarda olacağız. İran meselesinden başlayarak bölgemizi ilgilendiren konulara değineceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Profesör Doktor Yaşar Sarı, İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim.
1: İyi yayınlar.
0: Doktor Ayşe Küçük, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Profesör Doktor İrfan Kaya, Ülger Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar. İyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi dediğimiz gibi oldukça yoğun bir gündem. Tabii İran meselesi gündemin birinci maddesi olmaya devam ediyor. Bir yandan pazarlıklar sürüyor, bir yandan karşılıklı saldırılarla el yükseltilmeye devam ediyor ki son hareketliliği hep beraber, dünyayla beraber izledik diyebiliriz. ABD Keşm Adası'nı vurdu. İran, Kuveyt'e ve Bahreyn'e saldırılar düzenledi. Bu saldırıların sonunda tabii sahada tansiyon tekrar yükseldi. Şimdi bir yandan müzakere pazarlıkları sürerken aslında bu tür saldırıların, bu tür eylemlerin olmamasını umar ve bekleriz. Ama bu eylemlerin olması, bu saldırıların düzenlenmesi, o müzakere sürecinde bir tıkanıklık olduğu ve bunun sahada güç göstererek taraflar birbirleri üzerinde üstünlük kurmaya çalışarak aşmaya çalıştığı yönünde bir yorum yapmak doğru olur mu? Ne dersiniz? Tabii her halükarda tehlikeli bir gerilim olduğunu tekrar vurgulayalım.
1: Tabii ki. Şu kesin, müzakerelerin tam sonuca bağlanmadı. Yani tam o bir anlaşmanın varlığının konusunda hala bazı şüphelerin olduğunu görüyoruz. İkinci nokta, her iki tarafında aslında çatışmayı yükseltecek bir yaklaşım içerisinde olmadı. Yani burada her ne kadar müzakereler konusunda son noktayı konulmasa da anlaşma konusunda da çatışma konusunda da her iki taraf bu çatışmayı

0: çatışmayın tekrar büyük boyuta ulaşmasını da istemiyor. Burada şunu görüyoruz, müzakereler konusunda tamam, Amerika ile İran arasında müzakerelerin temeli Hürmüz Boğazı nükleer kapasite ile ilgili. Ama müzakereler aynı zamanda Lübnan'da devam eden İsrail saldırısı ve diğer çatışmaları da bunun için içerisine koymak lazım. Burada asıl Amerika tarafının da iki açıdan bakmak lazım. Bir, Amerikan hükümetinin yaklaşımı, Trump'ın elde etmek istediği şey, bu savaşın Amerikan halkına maliyetini mümkün olduğu kadar düşürmeye çalışıyor ki siyasi olarak ona da bir maliyet çıkıyor.
1: Evet.
0: Bunu engellemek istiyor. Ama diğer taraftan bu savaşın da beraber hareket ettiği İsrail'in yaklaşımı, konumu ve İsrail'e bağlantılı Amerika'daki çevrelerin yaklaşımı biraz daha farklı. Onlar zaten başlamış çatışmalarda oluşacak yeni bir Orta Doğu sisteminde İsrail'in başat olmasını istiyor. Nitekim Trump'ın işte Türkiye dahil Orta Doğu'nun önde gelen ülkelerine şunu söyledi. Abraham anlaşmalarına, İbrahim anlaşmalarının parçası olun, imzalayın dedi.
1: Yani o hakikaten sıra dışı bir çıkıştı. Yani herkes de şaşırtan bir çıkış olmuştu.
0: O çıkışa dikkat ederseniz bu çıkışı yaptığı ülkelerin farklı düzeylerde cevap verdiğini görüyoruz. Direkt olarak Amerika'na kabul etmiyoruz bunun şeklinde değil. Farklı zamanda cevaplar verildi.
1: Oradan hayır dediler.
0: Örneğin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Avrupalı mevki taşı ile yaptığı konuşma sonrasındaki basın açıklamasında bunu ifade ettiği. Tabii biz olabilir ama şu koşullar olursa şeklinde. İşte iki devletli çözümden, işte Gazze'de diğer yerde ateşkes, ki bu mümkün değil. Mümkün değil zaten.
1: Yani İbrahim anlaşmalarına katılacağına diğer ülkeler, İsrail tırnak içinde ayağın denk alsın, davranması gibi davransın, gelsin bizim yanımıza.
0: İbrahim anlaşmaları bir niyet belgesi. Niyet belgesi İsrail ile diğer devletler arasındaki bir diplomatik münasebetin başlaması. Türkiye'nin zaten vardı.
1: Evet.
0: Yani Türkiye zaten İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden bir tanesiydi. Bu ilişki vardı. Zaman zaman bozuldu. Ama İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar öncesinde Türkiye ile İsrail arasında görüşmelerin, diplomatik temsilcilerin atanma süreci başlamıştı.
1: Doğru diyorsunuz. Şimdi tabii İsrail demişken, İsrail'in ABD ve İran arasındaki anlaşmayı el istemeyen ülke olduğu sır değil. Yani kendileri de açık açık bunu söylüyorlar. Tabii bunu yani Trump'ı etkileyip engelleme imkanı olmayınca, Trump bu anlaşmayı imzalamaya, en azından bir uzlaşmaya varmaya niyetli görününce, farklı yöntemlerle bunu sabote etmek için girişimlerde bulundular ki İran'ın taleplerinden biri bütün coğrafyada İsrail'in saldırılarının durmasıydı. Ne gördük? Lübnan'da saldırıları yoğunlaştırdı. Gazze şeridinde işgali daha da genişletme kararı aldı. Hatta Lübnan'da Beyrut'u vurmaya başladı ki ondan sonra zaten İran'dan mesajlaşma durdu açıklamasını aldık. Yani aslında çok tehlikeli bir yöntem ama İsrail'in bir şekilde bu yöntemden sonuç alabildiğini de görmüş olduk diyebiliriz herhalde İran'ın mesajlaşmayı durdurmasıyla. Öte yandan İran'a baktığınız zaman çektiği restle tekrar durumu eski haline getirebildiğini görüyoruz. Trump'ın devreye girmesiyle saldırıların durması, Hizbullah ve İsrail'in birbirlerine saldırmayacağına dair söz aldığını söylemişti Trump. Gerçi bu Beyrut için geçerli gördüğümüz kadarıyla ama İsrail Lübnan'ın güneyinde bu saldırıları, işgali genişletmeye devam ediyor. Bir yandan da tabii Washington'da İsrail ile Lübnan arasında görüşmeler var. Onlar da Beyrut hükümetinin aslında pek de iyi durumda olmadığı bir tablo var orada da. Yani sözün özü, tabloya baktığınız zaman İran saldırılar tamamen dursun dese de işte ABD'nin İsrail'e karşı sözünü Beyrut'a yönelik olarak geçirebildiğini görüyoruz ki Lübnan'ın güneyi kocaman bir sorun olarak duruyor. Yani burada bu sorunun çözülebilmesi için İsrail'e daha büyük bir baskı yapılması gerekli ama bu nasıl sağlanabilir?
2: Yani şüphesiz olarak şüphesiz şunu söylemek lazım öncelikli olarak İran'dan gelen açıklamalarda özellikle saldırganlar pervasız tavırlarda bulunuyorlar ve bu tavırlarla yüzleşecek açıklaması çok vardı. Ve dolayısıyla temel mesele biraz şu İsrail açısından baktığımızda aslında İsrail sürekli olarak bir fiili durum yaratma çabası içerisinde. Yani bir bölgede askeri varlık ediniyor, sonra o bölgede fiili durum yaratıyor, sonra o bölgenin bir şekilde yönetimini üstüne almaya çalışıyor ya da hukuki olmasa da bu süreci devam ettirmeye çalışıyor. İsrail'in tarihi biraz da 48'den itibaren bu coğrafi genişlemenin tarihi. Lübnan'a da giriş sebebi temelde orada Hizbullah'ın varlığıydı ve bunu temel tehdit olarak kabul etmesiydi. İlk tartışmaları hatırlayacak olursak. Ama burada özel olarak söylememiz gereken şey şu. İsrail açısından Lübnan kritik önemde olabilir. Yani Lübnan'a doğru kendi coğrafi sahasına ya da etkide bulunmak istediği sahayı genişletmek istiyor olabilir. Ama bu Amerika'nın birincil çıkarı değil. Yani bu fiili durumdan yararlanarak ilerlediği ve bunu gerçekleştirdiği bir saha olarak düşünülebilir. Bir diğer taraftan da bu süreç devam ederken sanki... Benjamin Netanyahu sürekli olarak hani Amerika Birleşik Devletleri görüşmeleri gerçekleştirirken onu güç durumda bırakacak hamleleri sürekli olarak gerçekleştirmeye çalışıyor. Ben bunun biraz da yaklaşan seçim süreciyle paralel olduğunu, hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarıyla paralel olduğunu, malum insan hakları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasıyla paralel olduğunu düşünüyorum. Yani yakın zamanda İsrail'de seçim varken bu süreç devam edecek çünkü İsrail'in izlediği politikalara karşı, Netanyahu hükümetinin izlediği politikalara karşı daha doğru bir tabir olur. Destek daha yüksekken Amerika Birleşik Devletleri'nde bu duruma tepki var aynı anda.
1: Ki orada da yaklaşan bir ara seçim var.
2: Orada da yaklaşan bir ara seçim var. Yani aslında Netanyahu'ya artı olarak yazan hamle... Donald Trump'a eksi olarak yazıyor ve bu olaylar aynı anda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde zannediyorum ki Donald Trump'ın bir açıklaması vardı. Savaş çıkarsa işte petrol fiyatları 400 dolar. Petrolün varil fiyatı çok özür dilerim 400 doları görecek diyorlardı, 89 dolarda gibi bir açıklama yapmıştı. Yani aslında Donald Trump sürekli olarak kendisine bir çıkış stratejisi arıyor. Bu savaşın başından itibaren ilk 10-15 günden itibaren bu stratejiyi aramaya başladı. Ama İsrail sürekli olarak hamle yapmayı sürdürüyor ve bu hamlelerde aslında bir noktada Donald Trump'ı güç planda bırakıyor. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Marco Rubio hali hazırda İran'la görüşmelerin devam ettiğini açıkladı Amerika, evet. Amerika tarafından. Ve temel hedefinin Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğunu, deniz trafiğinin, deniz ticareti trafiğinin korunması olduğunu söyledi. Ve açıklamada önemli noktalardan bir tanesi şuydu. Ancak diyor, diyordu ki İran'a yaptırımlar belirli koşullar altında kaldırılabilir ve biz burada çok sayıda madde gördük aslında uluslararası basında. 14 tane maddenin varlığından bahsedildi. Mutabakat diye sunuldu. Sonra Amerika Birleşik Devletleri bunu yalanladı.
1: Yani sürekli ortaya sürekli dökülen ortaya bazı bir maddeler var. Sürekli ortaya
2: bir şeyler atılıyor ama en çok konuşulan şeyler deniz ablukasının kaldırılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan Körfez'den çekilmesi, hani bu iddialı bir istek İran tarafından gerçekleştirilen. İşte Hürmüz bölgesinde askeri olmayan stratejiler izlenmesi gibi gibi bir sürü şey söyleniyor ama bunlar hani şunu gösteriyor bize. Burada müzakere süreci devam ederken aslında aynı zamanda da süreç şeyde tıkanık bir şekilde, yani taraflar hangi noktalarda uzlaşabileceği noktasında uzlaşmıyorlar. Ve herkes maksimum faydayı talep ediyor. Kendisi için en iyi olanı talep ediyor. Şimdi kendisi için en iyi
1: aslında
2: olan şey
1: biraz
2: diğeri için.
1: Karşılıklı güvensizlikten de kaynaklanıyor değil mi?
2: Tabii ki. Şüphesiz karşılıklı olarak birbirlerine zaten güvensiz oldukları ortada. Yine savaşın başını hatırlayacak olursak İran sürekli olarak şey diyordu. Bizimle görüşmeler yaparken bize saldırdınız.
1: Ki bu, çok haklılar.
2: Çok da yani söyledikleri doğruydu. Ama bunu sürekli olarak söylüyorlardı ki hali hazırda aslında bunun haklı bir savaş olduğunu İran iletiyor bize. Sürekli olarak bütün açıklamalarda bunu söylüyorlar. Şimdi İsrail aslında burada karmaşık politikalar izliyor. Yani hani bir taraftan barış görüşmesi yapılırken diğer taraftan Beyrut'un güneyine saldırı yapılacağını açıklıyor Netanyahu. Bu da oldukça ilginç geçme. Dolayısıyla aslında süreci biraz sürümcemede bırakmaya çalıştığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: mümkün olduğu kadar zorlamaya çalıştığını, kendisini çıkarını maksimize ederken aslında diğer tarafı epey güç durumunu bıraktığını söyleyebiliriz. Burada şüphesiz ki bir barış, dönecek olursam sorunuzu toparlamak için. Şüphesiz ki bu noktadaki barış aslında tarafların bir şekilde İsrail'i buna zorlamasıyla gerçekleşecektir. Ama hocam da belirtti, Abraham Hanım, bunun yerine Donald Trump diyor ki siz Abraham anlaşmalarını imzalayınız.
1: Yani olmayacak doğaya amin dedik.
0: Hani ben Sayın Dışişleri Bakanı söyledi, benim söylememde de bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Yani bu zor. Çok imkan ve ihtimal dahilinde değil. Körfez ülkeleri için demiyorum. Hı-hı. Çünkü ya da çeşitli ülkelerin farklı politikaları var ve bunlar uzun süreli sürdürülen politikalar. Kendi öncelikleri var. Siz bir anda bunu imzalayın, İsrail'e ben güvenli alan yaratayım ve bir çıkış yolu olsun diyorsunuz. Bu iddialı.
1: İşte, kimse dönüp de İsrail'e sen ne yapıyorsun yani ABD adına diyorum ki hani evet, biraz sakin ol da ortalık bir durulsun demiyor.
0: Demiyor.
1: İşin sıkıntılı tarafı
0: ya
1: bu
0: da
1: tabii.
0: Diyemiyor artık hangisiyse.
1: Yani şimdi anlattığınızdan ortaya çıkan tablo aslında İran'a savaş başlattıktan sonra bir çıkış yolu bulamayan bunu bitirmek için hem İran'ın hem İsrail'in zorlamasıyla arada kalmış bir Trump portresi.
0: Yani bir de Körfez'deki müttefiklerin zorlamasıyla. Evet. Aynı zamanda en çok zararı gören Körfez ülkeleriydi bundan. Çünkü yani şeyi açıkladılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üslerinin beklenenden çok daha fazla hasar aldığına aha, yönelik haberler dünya basınına yansıdı. Ama diğer taraftan şey de söz konusu, müttefikler zarar gördü. Çünkü altyapıya yönelik saldırılar evet, gerçekleşti. Şimdi bu Donald Trump'ı epey zorlayan bir şey.
1: Ki bunun tabii geleceğinde ABD'ye güvenin azalması, o bölge ülkelerinin başka alternatif çözümler araması gibi durumlar da var ki o da geleceğe dair başka sıkıntılar doğuracak ABD için. Şimdi Trump'ın durumdan hiç memnun olmadığını anlayabiliyoruz. Özellikle İsrail'in bu süreci sabote etmeye çalışmasından. Geçtiğimiz günlerde yapılan telefon görüşmesini mutlaka görmüşsünüzdür. Amerikan basınında da yazıldı. Yani Trump'ın çok sert sözlerle Netanyahu'ya çıkıştı. Hatta notlarından okuyayım müsaadenizle. Sen kahrolası bir delisin. Ben olmasaydım şu anda hapiste olurdun. Herkes senden ve İsrail'den nefret ediyor diyecek kadar kızdığını anlıyoruz. Trump Amerikan basınına yaptığı son açıklamalarda bu sözlerini doğruladı. Bugün Netanyahu'nun da Amerikan basınında bir röportajı vardı. Bu soru Netanyahu'ya da soruldu. Ve Netanyahu böyle bir konuşma geçtiğini reddetmedi. Reddetmedi ama şöyle açıklaması var. Diyor ki bazen en iyi ailelerde olduğu gibi taktiksel anlaşmazlıklarımız olur. Her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluruz. Sabah anlaşmazlık yaşayabiliriz. Öğleden sonra ortak bir eyleme karar verebiliriz. Yani gördüğüm kadarıyla, benim anladığım kadarıyla gerçekten Trump'ı kızdırdığının farkında ve durumu soğutmaya çalışıyor gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Ne dersiniz?
2: Daha geniş çerçeveden baktığımızda aslında İsrail-ABD ilişkilerine son dönemde mercek tuttuğumuzda gözüken şu. Yani netleşmemiş bir durum. İsrail Orta Doğu'da Amerika'nın 51. eyaleti mi? Yani de facto fiili diğer 50 eyaletten daha ileri seviyede eşitler içinde birinci statüsünde bir devlet mi? Yoksa tersi mi doğru? İsrail'in iç politikasını, dış politikasını, finansal yönetimini, Yahudi lobisi mi yönlendiriyor? Galiba bunun ikisi de doğru. Ama mesela kaç zamandır bu mesele tartışılıyor. Chicago Üniversitesi'nde bir uluslararası ilişkiler hocası var, John Marshmeyer. Hı hı. Bunun bir makale yazdığını biliyoruz bu konuda. İsrail, Amerikan dış politikasında İsrail lobisinin rolü. Bunu daha sonra genişletti, kitap haline getirdi ve bu kitap Türkçe'ye de çevrildi. Burada diyor ki ülkeler dış politikalarını ulusal çıkarlarını maksimize etmek için pratiğe yansıtırlar. Peki Amerika'nın Orta Doğu politikasında bu durum söz konusu mu? ABD pervasız biçimde, fütursuz biçimde İsrail'i destekliyor. Sadece Filistinlileri değil, sadece Arapları değil, tüm bir Müslümanları bu politikasıyla karşısına almış oluyor. Aynı zamanda bu meseleden dolayı endişe duyanlar da Amerika'nın Orta Doğu politikasına karşı tedirginlik ortaya koyuyorlar. Yani bu ABD-İsrail ilişkileri uzunca bir süreden beri zaten tartışmalı bir konu. ABD'de hangi başkan iş başına gelirse gelsin önceliği İsrail'in güvenliği ve çıkarlarına veriyor. Fakat son dönemde...
1: Tabii hiç bu kadar olmamıştı anladım.
2: Evet, son dönemde bu Gazze Savaşı'ndan sonra yani ABD'de şu tartışıldı. Yani İsrail'in çıkarları Amerika'nın çıkarlarından daha fazla ehemmiyet mi taşıyor? Bizim vergilerimiz İsrail'in böyle teolojik bir ütopyası için mi harcanıyor? Bu Amerika'da konuşuluyor. Mesela en Katolik Amerika'nın lideri olarak kabul edilen Joe Biden bile bu konuda pervasız biçimde başkanlığı döneminde İsrail'i destekledi. Joe Biden'ın bu konuda bir anekdotu da var aslında. İlk senatör seçildiği zaman 1973 savaşından sonra Orta Doğu'yu ziyaret eder ve İsrail'de Başbakan Golda Meir ile konuşur. Orada başbakana genç senatör Joe Biden der ki etrafınız sizi bir kaşık suda boğmak isteyen düşmanlarınızla dolu, Araplarla dolu. Nasıl kendinizi güvende hissediyorsunuz? Golda Meir de der ki sayın senatör işte bizim aslında bütün gücümüz buradan geliyor. Her an teyakkuz halinde olmak durumundayız. Hı hı. Şimdi Joe Biden bunun üzerine diyor ki o an kendimi Yahudilerin bir dostu, bu davanın bir hizmetçisi olarak kabul ettim. Siyonist olmaya karar verdim diyor. Ama sonraki zamanlarda çok önemli katkı sağladığını da biliyoruz. Obama döneminde Joe Biden ABD-İsrail savunma anlaşmasının koordinatörlüğünü yaptı ABD adına. 2016'da bu anlaşma imzalandı. 10 senelik anlaşma 2026'ya kadar 38 milyar dolar bila bedel, karşılıksız yılda 3.8 milyar dolar ABD taahhüt altına girdi. İsrail'e askeri yardım yapma taahhüdü altına girdi. Fakat daha fazlasını Joe Biden pratikte uyguladı. Mesela Aksa Tupağı'nın patlak verdiği ilk gün 5 milyar dolarlık bir İsrail'e kaynak aktardı. Sonra Ukrayna Savaşı ile birlikte bir 96 milyar dolarlık bir tahsisat yaptı. Bunun 20-22 milyar doları yine İsrail'e gitti. Trump döneminde de bu devam etti. ABD'nin İsrail'e askeri, ekonomik, lojistik, sonra istihbarat desteği, diplomatik desteği günümüzde de devam ediyor. Yani şimdi bu Netanyahu'yu azarlaması falan bu genel kontekst içerisinde baktığımızda küçük bir detay. Trump'ın da çok fazla bir hareket kabiliyeti yok. Çünkü Yahudi lobisi Amerikan sistemi üzerinde hegemonya kurmuş. Bu konuşmadan ben İran'ın yaptığı baskının etkili olduğu sonucunu çıkarıyorum. İran şunu söylemişti. Eğer müzakere edeceksek evveliyetle tüm cephelerde Lübnan dahil, Filistin dahil, işte Gazze'yi kastediyor örtülü olarak bu saldırganlık durmalı. Fakat bu uzlaşı sürecini baltalamak için İsrail'in bir teviye yeni tehditler ileri sürerek saldırgan bir pozisyon içerisine girdiğini görüyoruz. Bu konuşmadan Trump'ın bir uzlaşıya varma konusunda kararlı olduğu sonucunu çıkarmak mümkün. En büyük engel mania oluşturan İsrail yönetimini kontrol altına alma ve onun üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.
1: Yani gerekli uyarıları, gerekli sertlikte uyarıyı yaptıktan sonra bir miktar da olsa kontrol altında tutabildiğini anlıyoruz tabii bu açıklamalardan. Ama tabii Trump'ın şimdi başka dikkat çekici açıklamaları da var. Yahudi lobisi işine ayrıca döneceğim vaktimiz olduğunda hocam. Onunla alakalı da öğrenmek istediğim şeyler var sizlerden. Trump'ın son açıklamalarında, bugün yaptığı son açıklamalarda tekrar İran'la bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, görüşmelerin sürdüğünü İran'ın söyleminin aksine vurgulamıştı ve Ayetullah'ın görüşmelere onay verdiğini, bir noktada kendisiyle de görüşeceğini söyledi ki bu dikkat çekici bir detay. Bir de İran'a uygulanan ablukanın işçi bayramına kadar kalabileceğini, daha doğrusu o zamana kadar kaldırılabileceğini vurgulamıştı. Tabii işçi bayramından anladığımız 1 Mayıs değil de asıl ABD'de resmen kutlanan 7 Eylül de olabilir, onu vurgulamak lazım.
3: 1 Mayıs zaten geçti.
1: Doğru, haklısınız. Doğru diyorsunuz. Benim bir anda aklım başka bir şeye gitti. Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın bir açıklaması var. Trump'ın bu tutumuyla alakalı ki başta çok sıkı fıkıydılar, hatırlarsınız. Hatta o kadar sertlik yanlısı ki Trump gibi birinin bile onun bu sertlik yanlısı tutumundan rahatsız olduğunu görmüştük. Ona kalsa dünyanın yarısını işgal edeceğiz şeklinde açıklamaları vardı.
3: Savaşlara girip çıkacağız diye.
1: Trump İran'la bir anlaşma yapabilmek için yanıp tutuşuyor. Endişeli olmasaydı Netanyahu'yu arayıp Lübnan'da ateşkes sağlamaya çalışmazdı demiş. Bu sözleri de aslında bu isteğini gösteriyor anladığımız kadarıyla. Bir de Amerikan iç siyasetindeki tartışmalara dair Marco Rubio'nun senatodaki oturumda Cory Booker'dan gördüğü sert bir eleştiri var senatörden. Diyor ki senatör, gezegenin en güçlü ülkesiyiz ama İran'la çıkmaza girdik. Şimdi de en başta sizin çöpe attığınız anlaşmaya geri dönmek için kapı aralamaya çalışıyoruz. Aslında pek haksız da bir eleştiri de sayılmaz değil evet. mi?
3: Cory Booker Demokrat Parti'nin önde evet. gelen kongre üyelerinden bir tanesi. O söylemiz yaklaşması normal. Çünkü Demokrat Obama döneminde 2015 döneminde nükleer ile ilgili olarak İran'la beraber bir anlaşma imzalanmıştı. O anlaşmayı da Trump birinci döneminde feshetmişti Amerika açısından. Şimdi hocamın kaldığı noktadan alırsak.
1: Buyurun.
3: Birincisi Trump İran'la bir en azından bir ateşkes, belli bir süre ateşkes devam etmek istiyor. Bir anlaşmaya varmak istiyor. Ama bu anlaşmaya varabilmesi için sadece Amerika'nın askeri gördüğü noktalarda anlaşmaya varılması yeterli görülmüyor. Çünkü İran şu andaki Orta Doğu'nun farklı yerlerindeki çatışmaları, bunu özellikle Lübnan'a için vurguluyorum, bunun yayılma ihtimali de söz konusu. Eğer İran'la yeni bir çatışma ortamı doğarsa bunun daha genelle yayılacağı konusunda da evet. işaretler söz konusu. Burada İran'ın yapmaya çalıştığı, birincisi Trump'ın yapmaya çalıştığı bir ateşkes. Burada nükleer konusunda, Hürmüz konusunda istediği şeyleri elde etmek istiyor. Hürmüz'ün açık olması, nükleer konusunda da daha önce Obama'nın yaptığı anlaşmadan daha iyi bir anlaşmaya var mı? Amerika
1: i̇şte
3: açısından.
1: Yani o gelecek mi? Aslında i̇şte, dünyada ABD kamuoyu da pek bundan emin değil anladığımız
3: orada
1: kadarıyla.
3: Orada büyük bir soru işareti var. Orada tıkanıklık var. Diğer tıkanıklık bu süreci etkileyen, şu anda tam olmasa bile bir çatışmazlık bir durumu söz konusu İran'la Amerika arasında. Gerçi ufak tefek işte Amerika'nın adayı vurması, İran'ın Körfez'deki Amerikan bazı hedeflerini vurması ama sınırlı tutuluyor.
1: Evet.
3: Bir anlamda karşılıklı birbirlerine sinyal veriyor.
1: Devamı gelmiyor orada.
3: Devamı gelmiyor. Burada devamına sebep olacak çatışma Lübnan'da. İsrail'in bir genişleme çabası var. Artık Litani nehrini de aştı. Diğer nehir noktasına Beyrut üzerinde baskı kuruyor. Hizbullah İsrail'e karşı mücadelesinde önemli bir başarı, tam bir başarı olmasa bile İsrail'in ilerlemesini belli ölçülerde yavaşlatabiliyor. Ama İsrail'in temel amacı bence burada Trump her ne kadar Netanyahu'yu sabırsızlıkla itham etse, onu işte telefon görüşmelerinde vesaire söylese de nihayetinde İsrail'in bir anlamda ilerlemesine de göz yumuyor. Zaman kazanmasına da yardım ediyor.
1: İşte orada çok tehlikeli, çok ince bir denge var. Yani evet. ABD adına, ABD penceresinden bakınca
3: şimdi buradaki
1: onu tutturmak da mesele aslında.
3: Kesinlikle. Buradaki sorun İsrail'in Lübnan'da belli toprak parçalarını elinde tutmaya çalışıyor ve bu toprak parçaları da eğer bir düz çizgi çizersek karşılığı olan Suriye'deki mevzilerini de korumak istiyor.
1: Bu tehlikeyi daha da büyütüyor tabii.
3: Tabii ki tehlikeyi büyütüyor. Daha doğrusu çatışmayı uzun soluklu bir çatışma haline dönüyor.
1: Bu bir yerden sonra Suriye topraklarında da kuzeye çıkmak anlamına gelecek
3: tabii
1: ister istemez.
3: Tabii ki. Bu da aslında işin daha tehlikeli bir konuma gelmesi söz konusu. Onun için İsrail lobisinin Amerikan Rubio, İsrail lobisiyle çok yakın çalışan bir senatördü. Hı hı. Şu anda da Dışişleri Bakanı. Onun için hatta Amerikan medyasında söylenen Tom Barak'ın işte görevin sonu bittiğini, işte Suriye temsilciliği bitti şeklinde, evet, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının yapılmasını İsrail lobisiyle ilişkilendirenler var. Gerçi daha sonra, birkaç gün sonra durumu elinden kaçırmak istemeyen Trump tekrar bir anlamda Tom Barak'ın görev alanını Suriye ve Irak'ı çerçeveleyecek bir şekilde genişlettiğini görüyoruz. Evet. Ama Lübnan'daki vazifesinin bittiğini biliyoruz.
1: Yani
3: çünkü Tom Barak'ın zaten Lübnan kökenli biri. Orada İsrail'in hedeflediğiyle onun ortaya koyduğu şeyler arasında farklar var. Hocam, İrfan hocam şeyden bahsetti. Bu John Mearsheimer'ın ve Steve Walt'ın önce makale, daha sonra kitabı haline getirdikleri ve Türkçe'ye de çevrilen İsrail lobisi ve Amerikan dış politikası üzerindeki çalışmada şunu ifade ediyor yazarlar. Amerikan siyasetini de diplomasisini çok iyi bilenler. Amerika içerisindeki İsrail lobisi ne olursa olsun. Bu arada İsrail lobisi derken sadece Yahudilerden bahsetmiyoruz, diğer gruplardan da. Ne olursa olsun İsrail'in çıkarlarını net olarak savunan medya aracılığıyla, Hollywood finans kurumları aracılığıyla, hı hı, özellikle medyayı aktif ve etkili olarak kullanıldığını görüyoruz. Burada Orta Doğu'daki bu çatışmalarda sadece askerlerin kullanılmadığını, medya üzerinden de bir dezenformasyon ya da İsrail'in hedeflere ulaşması için bazı açıklamaları işte öne alındığını ya da bazılarının ifade edilmediğini biliyoruz. Burada tekrar dönersek, Trump'ın o telefonda işte Netanyahu'ya şunları söyledi, bunları söyledi, bir anlamda işte frene basmak, biz frene basıyor şeklinde görüyor. Ama biliyoruz ki Trump'ın Orta Doğu politikasını belirleyen kişiler, başta damadı John Kushner olmak üzere, bunlar İsrail, Siyonist, sadece İsrail'i destekleyen Siyonist kökenli. Yani İsrail'in büyümesini, genişlemesini, haksız olduğu çatışmalarda haklı olarak gösterilmesini destekleyen kişilerden oluşuyor.
1: Anlıyorum. İrfan Hocam'ın dediği gibi siz de aynı fikirdesiniz anladığım kadarıyla. Genel çerçeve içinde çok küçük bir detay olarak bakmak, kesinlikle, lazım. Değil mi bu görüşmeye? Şimdi Hürmüz Boğazı'ndan bahsetmişken onunla alakalı birkaç detay vereyim müsaadenizle. Tabii kriz ciddi bir enerji problemine sebep oldu. Olmaya da devam ediyor. ABD'nin stratejik petrol rezervinin son haftalarda tarihte görülmemiş bir hızla boşaldığına yönelik raporlar var ki geçen hafta 9.1 milyon varil ham petrol salınımı gerçekleştirilmiş. Son zamanlarda böyle gidiyor. Tüm zamanların rekoruna yakın bir seviye bu. Bunu vurgulayalım. Hürmüz düğümünün çözülmesi lazım. Nasıl çözüleceğine baktığımızda mesela Netanyahu'nun hala Hürmüz meselesinin, Hürmüz Boğazı'nın askeri yöntemlerle açılabileceğine inandığını görüyoruz ki bugün yaptığı açıklamada da bunu vurguladı. Tabii son telefon görüşmesinden sonra askeri hamle için karar Trump'ta vurgusu yaptığını tekrar hatırlatalım. Diğer taraftan İran'ın eski statükoya dönülmemesi yönünde çok ciddi bir iradesi var. İşte bu irade de yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor. Mesela yeni kurulan bu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için İran'a başvurduğunu söylüyordu. Hatta geçtiğimiz hafta bir Katar'ın LNG gemisini de bu yöntemle oradan geçtiğini biliyoruz ki Körfez'den ilk LNG gemisidir Körfez ülkelerinden geçen. Yani bir statüko oturuyor gibi görünüyor İran tarafına baktığınız zaman. ABD tarafına baktığınız zaman bunun asla olmayacağı, oranın bir şekilde açılacağı ama müzakerelerle, ama olmazsa askeri yöntemlerle mesajının gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bu nasıl açılacağını zamanla göreceğiz. Silahla mı olacak, müzakereyle mi olacak, ama ülkelerin kendi alternatif arayışları da devam ediyor ister istemez. Çünkü enerji tedariğindeki çeşitliliğin, alternatiflerin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördüler bir kez daha. Bunun ilk sonuçlarından birinin de Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinde olduğunu gördük Irak hükümetinden. Alınan bir kararla ihracatın, bu petrol boru hattı üzerinden ihracatın 3 katına, günlük ihracatın çıkarılma planının onaylandığını görüyoruz. 220 bin var.

0: varilden 770 bin varile. Bu bize aslında bir yandan da bütün sıkıntılar yaşanırken Hürmüz Boğazı'nda Türkiye'nin kendi yerleşik enerji nakil hatlarının ne kadar kıymetli olduğunu, o doğu batı kuzey güney hattındaki enerji iletim merkezi olma görevinin ne kadar kritik olduğunu bir kere daha gösterdi. Muhtemel ki bunların devamı gelecektir ama bir yandan da tabii Suriye üzerinden de böyle bir çıkış aradığını biliyoruz. Bu Suriye konusu da çok kolaylıkla hallolabilecek bir mesele gibi durmuyor tabii. Bazı altyapı çalışmaları gerekecek. Ne dersiniz Türkiye'nin bu konudaki tutumu ve Suriye konusundaki alternatif planlar hakkında?
1: Şöyle söyleyeyim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz günlerde şey dedi. Jeopolitik çatışma ve krizlerin yeni bir enerji gereksinimini olduğunu ortaya çıkarttığını söyledi. Aynı 17. Nisan ayındaki Antalya Diplomasi Forumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da savaşın da komşu coğrafyalardaki enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara aktarılmasında alternatif rota arayışlarını gündeme getirdiğini söyledi ve burada Türkiye'yi enerji noktasında bir bağlantısallık noktası olarak görmek istediğini açıkladı. Dolayısıyla komşularla Türkiye temel olarak işbirliği giderek burada yeni projeler geliştirmek üzerinden harekete geçiyor. Bunlardan ilki aslında daha önce Irak'ta beraber konuştuğumuz süreç, kalkınma yolu projesinin devamı, Kerkük Yumurtalık Boru Hattı'nın bir şekilde uzatılması. Diğer taraftan da Türkmen gazının aslında Türkiye üzerinden taşınmasının sağlanarak, yani Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye Avrupa'ya yönelecek başka bir hat üzerinden Türkiye'nin bir enerji nakil noktasına dönüştürmesi. Türkiye'de evet böyle alanlar var. Türkmenistan için özellikle anlaşma 98'de imzalanmıştı. Onu belirteyim. 2025'te ilk şeyi gerçekleşti.
0: Tabii orada Hazar geçişi meselesi.
1: İlk aşaması o noktada gerçekleşti. Diğer taraftan da aslında Türkiye Hürmüz Boğazı'ndan geçen Irak petrolünün ve Katar doğal gazının yeni boru hatları, petrol boru hatları çerçevesinde dünya piyasalarına taşınmasını da gündeme getirdi. Ayrıca Irak'ta yine aynı dönemde Basra kıyısındaki El Fav limanı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye oradan doğrudan bir demir yolu hattı uygulanması yoluyla bir demir yolu hattı geçirilmesi, petrol boru hattı oluşturulması, fiber optik kabloların vesaire geçirilmesini talep etti. Aslında şunu görüyoruz biz burada. Şimdi bu olayın çeşitli yönleri olarak farklı alternatif rotaların gündeme geldiğini görüyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Diğer mesele de şu. Ya süreç bu şekilde devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler sağlanamadığı sürece enerji dünya piyasasına giden %20 petrolün %20'si sıvılaştırılmış doğalgazın önemli bir bölümü geçmediği sürece bölgedeki devletler aslında alternatif çıkış yolları aramak zorunda kalacak. Aynı Trump'ın aradığı gibi. Bir şekilde şunu da belirtmem lazım. Türkiye buradaki şeyden en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Biz petrolü daha çok çünkü Rusya'dan alıyoruz. Ama bölge ülkeleri oldukça etkilendi. Çin oldukça etkilendi. Bu ortaya çıkan koşulların yarattığı yeni gerçeklikle beraber yeni politikaların üretilmesini gündeme getiriyor. Eğer bu sürekli devam ederse, yani Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ederse, Babülmendeb üzerinde sürekli tehdit olmaya devam ederse ve süreç bu şekilde varlığını sürdürürse muhakkak diğer devletler de alternatif rotalar arayışına girmek zorunda kalacaktır. Ya var olan petrol boru hatlarının kapasitesi arttırılacak ya genişletilecek, bir şekilde bu enerji tedariğinin sağlanmasını gerektirecek koşulları ortaya çıkartmak durumunda kalacak.
0: Yani şu an için günü kurtarmak amacıyla yapılanlar var, işte Suudi Arabistan'dan batıya akan petrol boru hattı, emirliklerin yapmaya çalıştığı boğazın diğer tarafına, ama sizin bahsettiğiniz Hürmüz Boğazı'na belki de hiç ihtiyaç kalmayacak şekilde kalıcı ve çok kapsamlı bir alternatif
1: altyapı projelerin
0: değil mi?
1: Ortaya çıkması mümkün. Çünkü bu sürecin ne kadar süreceğini hali hazırda bilmiyoruz. Ben şeye dikkat etme, az önce siz Trump'ın çıkış yolundan bahsederken Time'ın kapağında Trump için çıkış nerede şeklinde çıkmıştı hatırlarsınız. Nisan ayında çıkmış. Mayıs'ın Haziran'dayız değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Haziran'dayız değil mi hocam? Emin olamadım. Haziran'dayız değil mi? Hala hazırda bu çıkışın nerede olduğunu dünya arıyor ve bulamadı.
0: Evet.
1: Henüz bulamadığına göre alternatif çıkış yolları ortaya konulmak zorunda kalacak bütün ülkeler için.
0: Yani neticede her şey dönüp dolaşıp tabii masada anlaşmaya varacak ama tabii kolay
2: enerji
0: olacak
2: bilmiyorum. Enerji konusundaki yatırımlar uzun soluklu. Hı-hı. Bu da enerjinin temel problemi ya da temel problem alanı güvenliğinin sağlanması. Evet. O güvenliğinin sağlanacak yolların bulunması. Güvenliğin nasıl sağlanabilir? Enerji boru hatları en ucuz yöntem. Boru hatların geçtiği ülkelerde düzenli, istikrarlı bir yapının oluşması. Bu açıdan Suriye'nin, Irak'ın geleceği çok kritik. Evet. Çok kritik.
0: Hem terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuyla da çok uyumlu
2: tabii
0: bir hedef.
2: Türkiye üzerinden taşınabilir. Böylece Kızıldeniz, Süveyş Kanalı gibi sorunlu ya da Körfez gibi sorunlu alanlardan da uzaklaşmış olur. Ve dünya piyasasına da en kısa yoldan da aktarılmış olur.
1: Enerji geçişi de Türkiye üzerinden güvenlik tabii sağlayıcı olur aynı zamanda değil mi hocam?
2: Tabii.
0: Yani bunlar tabii önemli gelişmeler, önemli planlar, projeler ama bunlar olsa bile bir şekilde Hürmüz Boğazı'nda ya da İran o coğrafyada sükunetin sağlanması gerekli ki başka riskler doğmasın. Şimdi İran'a tekrar dönecek olursak biraz önce İsrail'den bahsettik. Yani İsrail'in bu anlaşmanın olmasını istemediğini, İran'a saldırıların devam etmesini istediğini biliyoruz ki Netanyahu'nun da tehditlerini sürdürdüğü açıklamaları görüyoruz ve o açıklamalar bize İsrail hükümetinin ana hedefinin hala aslında İran rejimini devirmek olduğunu gösteriyor. Ne dedi Netanyahu son açıklamalardan birinde? İran'ın ödediği bedel çok ağır, rejimin temelleri sarsıldı, eski haline dönmeyecek ve size söylüyorum sonu yıkılmak olacak diye bir açıklaması oldu. Yani Trump İran'la anlaşmayı seçerse bir şekilde doğal olarak rejimin devam etmesine de onay vermiş olacak. Bu İsrail'in en istemediği şeylerden biri, bunu görebiliyoruz. Ve Amerikan basınında Netanyahu'nun yaptığı bir başka açıklama tekrar aslında bildik söylemi tekrarlıyor. İran ve vekilleriyle mücadele ederken sadece kendi savaşımızı vermiyoruz. Aslında sizin savaşınızı ve Avrupa'nın savaşını da veriyoruz diye Batı medeniyetini ben sizi koruyorum burada mesajı vermeye devam ettiğini görüyoruz. Yani bu zihniyet değişmedikçe aslında benim merak ettiğim şu, yani Trump, evet şu anda Trump var, devam ediyor. Yarın bir gün belki başkası gelecek seçimle. Belki Netanyahu hükümeti de değişecek, bir başkası gelecek ama İsrail hükümetinin Siyonist vizyonun ana hedefleri değişmeyecek. Bu hedeflerden biri de İran'daki rejimin yıkılması. Yani nereye kadar zapt edilebilecek İsrail?
3: İsrail'in tabii savaş hedefi nedir diye baktığımızda bir uzlaşı istemiyor İran ile ABD arasında müzakerelerin bir anlaşmayla sonuçlanmasını istemiyor. Bunu baltalamaya çalışıyor. Savaşı zaman bakımından uzatmak istiyor. Yeni aktörlerin İran'a karşı bu çatışmaya dahil olmasını sağlamaya çalışıyor. Bu yönde Trump'a baskı da uygulandı İsrail kanalından, Amerika içerisinden. NATO teşkilatına yönelik şikayetlerini Trump dile getirdi. Yardım beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Müferit NATO ülkelerinin yine kendisine destek vermesini istedi. Körfez'in bu çatışmaya dahil olmasını yine Yahudi lobisi üzerinden ABD aslında bir plan olarak ortaya koymuş vaziyette. İsrail bu savaşın zaman bakımından uzamasını istiyor. En sonunda bir Arap-Acem çatışmasına evrilmesini istiyor. Bu mümkün olmazsa bir Şii-Sünni çatışması şeklinde bir başka tarafa doğru
0: aslında bunun kıyısına kadar getirdi meseleyi bu son savaşta diyebiliriz değil mi?
3: İsrail'in hedefi Arap-Acem çatışmasından bir taraftan işte kendisi için tehdit algıladığı İran'daki bu İslam Cumhuriyeti rejimini devirme. Öte taraftan Müslüman dünyada İran ve onun yerini alabilecek potansiyel güçlü ülkelerin kendisi için tehdit olmaktan uzaklaştırılması. Aslında İbrahim Anlaşmaları'nın amacı da bu. Hı hı. İsrail ve komşularını uzlaşı içerisinde tutma. Yani bu olay nereden başladı diye baktığımızda 2020 yılı 15 Eylül'de yine Trump'ın başkan olduğu dönemde, birinci başkanlığı döneminde Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'i tanıdılar. Diplomatik ilişki kuruldu. Arkasından Arap dünyasına ABD baskı yaptı. Bazılarında bu baskı neticede verdi. Mesela Sudan'a şöyle dediler. terörü destekleyen ülkeler listesi var. Devlet destekli terörizm listesinin içerisinde Sudan var. Sudan'ın buradan çıkıp da yatırım almasını istiyor musunuz? Bunu istiyorsanız eğer İsrail'i tanımanız lazım. Mesela Sudan üzerindeki bu baskı sonuç verdi. Yine Fas tanıdı.
0: Batı Sahra üzerinden.
3: Böyle bir takım ülkelere baskılar muallakta kaldı. Trump son dönemde mesela şunu yapmaya çalışıyor.

0: çabası içerisindeydi. Hazırlıklar devam ediyordu. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın içindeki askeri kanadın başlattığı operasyon bu Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasını akamete uğrattı. Şimdi Trump en son olarak şunu telaffuz etti, söylediği şey. Yani aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 8 ülke İbrahim Anlaşmalarına katılsın. Pakistan da bunların arasında yer alsın. Trump tabii yani bu
1: hatta
0: ifadeyi...
1: Hatta ondan birkaç gün önce belki İran'ın bile gelecekte katılabileceğini umduğunu bile söylemişti.
0: Evet, işte yani. Bir taraftan da İran'la yapılan anlaşma çerçevesinde İsrail için bakiye kalan ülkelerin hiçbirisinin tehdit oluşturmamasını sağlamaya çalışıyor. Oysa baktığımızda az önce de gündeme geldi. Gayet açık yani Türkiye ilk defa İsrail kurduktan hemen sonra 1949 yılında bu devleti tanıdı. İnönü hükümeti vardı o tarihte, baskılara dayanamadı, tanıdı ve Türkiye Siyonist rejimi tanıyan tek Müslüman ülke olma kamburunu 30 sene sırtında taşıdı. 1979'da ta ki Camp David anlaşması imzalanana kadar. Sonraki zamanlarda da İlişkilerimizin böyle ihtilaflı olduğu, gerilim yaşadığımız dönemler oldu. Aha. Hükümetlerden bağımsız olarak bizim Filistin davasına güçlü bir desteğimiz var. 12 Eylül junta idaresi döneminde bile Türkiye, o tarihte Menahem Begin hükümeti vardı, Kudüs'ü başkent ilan ettiğini açıkladı. Buna güçlü biçimde Türkiye tepki gösterdi ve Büyükelçiliğin temsil düzeyini Masaat Güzar seviyesine çekti. Yani başta hangi hükümet olursa olsun altında Türk halkının siyasi yelpazesi Filistin davası konusunda hassasiyetini koruyor. Şimdi daha sonra Mısır tanıdı 79'da. Arkasından şimdiki Ürdün Kralı'nın babası Kral Hüseyin 1994'te Ürdün-İsrail Barış Anlaşması'nı imzaladı. İsrail'in 4 tane komşusu var. Mısır, Ürdün. Bakın ikisiyle barış anlaşması yapıldı. Şimdi hukuken savaş durumunda olan iki ülke var. Lübnan ve Suriye. Bu Gazze savaşı yani olsun olmasın. Eskiden beri hukuki durum halen savaş halinde bu iki ülkeyle. Az önce söyledim, 2020 yılında bunların arasına Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn katıldı. Şimdi önümüzdeki zaman diliminde yenilerinin de buraya dahil olmasını Trump özellikle istiyor. Benim dikkatimi çeken bu ülkeler içerisinde Pakistan'ın yer almış olması. Çünkü Pakistan İslam dünyasında tek nükleer güç. Bu fakir halk neticede büyük çaba gayret gösterdi. Çin'in desteğiyle 1998 yılında atom bombası yaptılar, nükleer güç haline geldiler. Artık kimse Pakistan'a kaşının üstünde gözüm var diyemez. O tarihte Time dergisi İslam bombası kapağıyla çıkmıştı. Şimdi Trump bir taraftan da şunu demeye çalışıyor. Yani burada İran'da bir uzlaşı sağlamaya çalışıyoruz. Ama aslında bu durum İsrail'in güvenliği için bir tehdit oluşturmayacak. Buna paralel olarak diğer ülkeleri de İsrail'le uzlaşı içerisinde tutmaya, İbrahim Anlaşmaları yahut da onun türevi bir yapı içerisinde işbirliğine yönlendirmek istiyoruz. Şimdi İbrahim Anlaşmaları'nın ne olduğuna, böyle muhteviyatına baktığımızda, yani bir kez tam olarak İsrail'i tanıyacaksınız. Karşılıklı diplomatik ilişki kurulacak. Öte taraftan güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği yapmanız gerekecek. Mesela yapılan anlaşmalara baktığımızda şöyle bir madde var. Taraflar birbirlerine karşı düşmanca yahut da terörist faaliyetleri engellemeyi taahhüt ederler. Üçüncü olarak finans ve yatırım bakımından, ticaret bakımından tam entegrasyon. Ve ulaşım, halklar arasında işte kültürel yakınlık, vize kolaylığı, turizm, dinler arası diyalog. Yani aşağı yukarı Bahreyn'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin uygulamaya yansıttığının diğerlerine de teşmil edilmesi. Fakat burada işte Trump'ın ifade ettiği ile fiili durum farklı. Zaten Türkiye tanıyor şu an. Türkiye orada diplomatik temsilciliğini kapatmış değil ama güçlü biçimde İsrail saldırganlığına Türkiye tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Arap Birliği'ni 10-11 Kasım 2023'te Cidde toplantısında bir araya getirdi. Bu toplantı

0: toplantıda bir seri İsrail'e karşı yaptırım uygulanması önerildi. Fakat konsensus sağlanamadığı Arap ülkeleri bu önerilerin pek azını kabul ettiler. Mesela bir temas grubu kuruldu. Filistin davası tüm dünyaya anlatıldı ama hava sahası kapatılmadı. Petrol ambargosu uygulanmayacak olsa bile en azından uygulanmasının telaffuz edilmesi çok büyük etki doğururdu. 1973'te bunu yapmışlardı. Bu 10-11 Kasım 2023'te Cidde toplantısında da bu konu gündeme geldi. Hava sahasının kapatılması gündeme geldi. Maalesef Körfez ülkeleri bu konuda beklenenleri karşılayamadılar. Şimdi Türkiye tabii ki güçlü biçimde İsrail saldırganına karşı tepki ortaya koyuyor. Sadece AK Parti hükümetleri değil, parlamenter demokrasi döneminde, başkanlık sistemi döneminde Türk halkının iradesini güçlü biçimde Orta Doğu'da AK Parti hükümeti sahaya yansıtıyor. Ama önceki zamanlarda da buna benzer şeyler olmuştu. Mesela Ankara'da Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliğini ilk defa Bülent Ecevit hükümeti 1979'da açtı. Az önce söyledim, Kenan Evren Cunta idaresi döneminde bile, 12 Eylül rejiminde bile tepki gösterdi. Kudüs'e Büyükelçiliğin, başkentin Kudüs olarak ilanına tepki gösterdi. Zaten 2020 yılına kadar da, bu 2018'e kadar da kimse tanımadı. 2018'de Trump bu konuda Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Arkasından 10 ülkeye baskı yaptı ve bu şekilde bir takım ülkeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olmasına rağmen İsrail'in bu açıklamasını kabul ettiler. Türkiye bu konuda kararlılığını sonraki zamanlarda uluslararası platformlarda da gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü İstanbul toplantısıyla harekete geçirdi Türkiye. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırganlığını, hukuk tanımazlığını tescil eden bir karar çıktı. Tüm Batı Avrupa ve büyük aktörler, Rusya, Çin dahil bu kararı desteklediler. 10-12 ülke kaldı. İsrail, ABD ve onların baskısı altında kalan ülkeler buna karşı çıktılar. Bunlar diplomatik olarak çok büyük bir başarı olarak kabul edilmeli. Yani Türkiye bu konuda uluslararası toplumun vicdanı olarak hareket ediyor. Ekstremist bir çizgide de değiliz esasen. 1492'de Reconquista adıyla İşte Kastilyalılar orayı tekrar fethettiler. Endülüs yönetimine son verdiler İspanya'da ve Yahudileri Osmanlı Devleti kurtardı. Bir kısmını Selanik'e yerleştirdi, bir kısmını imparatorluğun başka yerlerine. Yani bizde 19. yüzyılda olduğu gibi bir antisemitizm yahut da Doğu Avrupa'da olduğu gibi bir Rus karşıtlığı. Pogrom bizde kesinlikle olmadı.
1: Yani şunu diyebiliriz. O zaman da zulme karşı duran bir Osmanlı ve Türkiye vardı. Bu zamanda zulme karşı duran bir Türkiye var aslında. Türkiye'nin durduğu yerde pek bir değişiklik yok ama zulüm gören Yahudiler olduğu zaman da onların yanında bulunabilen bir iradeden bahsediyoruz. Bugün de İsrail'in zulmettiği kişilerin, Filistinlilerin yanında duran, İsrail'e karşı yüksek sesle gerçekleri söyleyebilen bir Türkiye'den bahsediyoruz ki bu sebeple de İsrail'in Türkiye'yi risk olarak gördüğü, tehlike olarak gördüğünü yapılan açıklamalardan görebiliyoruz. Onlara da değiniriz vaktimiz olduğunda ama bir araya gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra karşınızda olacağız.

ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokak

Kutuplarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de böyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
4: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
5: Hakan Çalhanoğlu.
6: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
5: Hakan şut ve gol!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
9: Troy.

Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: İkinci bölümde karşınızdayız. İran Savaşı'na çıkış arayışlarını ve İsrail'in konumunu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi İsrail'i konuşuyoruz hocam ama aslında İsrail'in içi de tek parça değil tabii. Kesinlikle. İsrail'in içinde de pek çok ciddi çatışmalar, çekişmeler, kavgalar var. Bunu hem mecliste görüyoruz, hem sokaklarda görüyoruz, hem İsrail'in devlet kurumları üzerindeki tartışmalarda görüyoruz. Onlardan biri de Dış İstihbarat Servisi Mossad. Aslında uzun zamandır tartışma konusuydu ki Mossad'ın eski direktörü David Barnea ile Netanyahu'nun pek anlaşamadığı bilinen bir gerçekti. Barnea'nın görev süresi doldu. Yerine atamak istediği başka bir isim vardı. Kendi askeri danışmanı Roman Goffman'ı atadı ve buna tabii muhalefet kanadından çok ciddi itirazlar geldi. Yüksek Mahkeme o itirazları reddetti ve Roman Goffman Mossad'ın yeni direktörü oldu. Şimdi kimdir diye baktığımızda gördüğümüz çok daha anlaştığı bir isim. Çünkü zaten kendi adamı. Barnea'nın aksine çatışmalar yaşayabileceği bir figür olmadığını görüyoruz. Bu durum İsrail'in bölgesel politikalarına nasıl yansır? Daha da saldırgan, daha agresif bir politika mı bekleriz? Neler görebiliriz? Dediğim gibi çünkü Barnea ile olan tartışmalar yeni isimle olmayacak gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi İsrail elbette bir bütün değil. Ama şunu da ifade etmek lazım. Kamuoyu araştırmalarında Netanyahu'nun Gazze'deki yaptığı saldırılar, Lübnan'da yaptığı saldırılara kamuoyunda destek söz konusu. Bir tarafta İsrail'in kuruluşunda önemli rol oynayan Mossad gibi bir yapı, istihbarat örgütü çok önemli, çok aktif görevler yapıyor ki İran'daki liderlerin vurulması, Filistinli liderlerinin ortadan kaldırılması, şehit edilmesi, bütün bu Mossad tarafından.
0: Tabii Hizbullah'a yönelik yapılan saldırıları da unutmamak lazım.
1: Aynı şekilde. Bir taraftan İsrail devlet yapısında daha çok önemli rol oynayan kurumlardan biri olarak bu yapının da işte İsrail devletini oluşturan aktörlerin etkilediği, şekil verdiği bir kurum. Ama son 30 yılda İsrail'in neredeyse önemli bir zaman dilimini Benjamin Netanyahu'nun yönettiği bir hükümetler idare etti. Bu anlamda bu kurumsal yapıların değişmesi daha radikal diyebileceğimiz ya da daha Netanyahu'nun ve onun kabinesinde yer alan soykırımcı bakanların tutumlarıyla paralel kişilerin gelmesi söz konusu. Daha önceki Mossad'ın sorumluluk taşıyanlara baktığımız zaman kendilerine ölçülerinde bir rasyoneliteleri vardı. Burada şu anda ifade etmek lazım. İsrail devlet yapısı ve devlet içerisindeki aktörler her ne kadar kendi bir rasyonelitesi de olsa temel olarak İsrail'in varlığı genişlemesinde aynı politikalara sahip. Yalnız bazıları politikanın uygulanması, hedefler benzer. Politikaların uygulanması konusunda farklılıklar
0: yani söz konusu. Yani ana hedef değişmiyor zaten İsrail Devleti'nin ama yöntem konusunda farklılıklar.
1: Bu sefer Netanyahu'yla yöntem olarak da aynı düşüncelere sahip olan kişileri getiriyor. Bu Mossad son olarak getirdiği Roman Goffman da onlardan bir tanesi. Bu şu demektir, Netanyahu artık sadece bu arada Mossad'dan değil İsrail ordusundaki bazı komutanların da Netanyahu'ya karşı çıktı. Çünkü 6-7 cephede savaşıyorsunuz. Bu savaşlarda her ne kadar şehirleri yok etseniz de Gazze'yi yok ettiler. İnsanları gözü kırpmadan öldürseniz bile istediğin sonuçlara ulaşamıyorsunuz. Evet. İsrail'de bu anlamda ama buna sürekli devam edilmesi, bir cephenin Gazze dümdüz edildi, başka bir cephenin açılması Kuzey Lübnan'da, İsrail ordusunda ve istihbaratında bir yükü taşıyamama durumu yarattığını görüyoruz ki bu anlamda da isyan edenler Netanyahu'nun politikalarında yavaşlama olmasını isteyenler var. Oysa Netanyahu ve kabinesi İsrail bu bir fırsat. Trump gibi bir ölçülerde Netanyahu'nun düşüncesini de paylaşan ve ondan Trump etkileyebilecekleri aktörler de Netanyahu'ya yakın kişiler. Başta damadı olmak üzere. Bunda bu fırsattan yararlanma. İsrail'in genişlemesi, konumunu bölgede güçlendirmesi için fırsat olarak görenler var. Bir de Netanyahu'nun tabii kişisel sebepleri var. Kişisel sebepleri içerideki mahkeme süreçleri, yolsuzluk süreçleri. Bu anlamda siyasal rakiplerinin bu yolsuzluk süreçlerinin üzerinden Netanyahu'yu elemeye çalıştığını görüyoruz.
0: Şiddetin ve savaşın sürmesi.
1: Hatta Cumhurbaşkanı bile Herzog.
0: İmkan tanıyor Netanyahu'ya iktidarın sürmesi.
1: Bu diğer taraftan Netanyahu'nun dışarıda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de bir suçlu, aranan bir suçlu aslında. Bu da tabii Netanyahu'nun bu sürekli çatışma, sürekli savaş modunda ülkeyi devam ettirmesi, ülkenin farklı kurumların başındakilerin buna karşı çıkmasına sebep oluyor. Bunun karşı çıkanlardan bir tanesi de eski Mossad David Barnea'ydı.
0: Tabii bundan sonra böyle bir sorun yaşamaması elini rahatlatacak diyebiliriz Netanyahu.
1: Elbette.
0: Şimdi genel hedeflerinden tabii bahsettik. İşte biraz önce de dediğimiz gibi İran rejimini değiştirmek, devirmek de İsrail'in ana hedeflerinden biriydi. Şimdi bununla alakalı olarak yakın zamanda bir haber çıkmıştı. Bunu destekleyen başka bir açıklama oldu. İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman'dan oldu bu açıklama. Amerikan yayın kuruluşu PBS'e yaptığı açıklamalarda. Bir kere daha ondan duyduk ki İsrail'in İran'daki ayrılıkçı silahlı Kürt gruplar üzerinden İran içinde bir silahlı hareketlilik oluşturmak ve bunun sonucunda oluşacak kaos ortamında bir şekilde Ahmedinejad'ın tekrar başa geçirilmesiyle mevcut İran rejimini devirip kendileri için daha uygun gördükleri bir İran rejimini kurmak istedikleri yönde planları olduğunu. Hayman da dedi ki bu plandan aslında Trump'ı vazgeçiren kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olduğuna Trump'ı ikna etti, aradı, konuştu ve Trump'ı vazgeçirdi. Yani bu açıklamaya bakınca aslında bir boyutuyla daha İsrail'in neden son dönemde Türkiye'yi tehdit olarak gördüğünü anlayabiliyoruz diyebiliriz. Erdoğan'ın Trump üzerinde bir etki gücü olduğunu da söyleyebiliriz herhalde ki İsrail'in bundan ciddi şekilde rahatsız olduğu da anlaşılıyor diyebiliriz diye

0: düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Evet, yani iddialar şayet doğruysa, vazgeçirdiği iddiası doğruysa bu mümkün. Ama şunu da söylüyor aynı şeyde Tamir Hayman'ın PBS'teki röportajı, yanlış hatırlamayacaksam. Aslında Donald Trump'ı buradaki süreçte sürekli olarak tartışma şuydu ya, İsrail Donald Trump'ı ikna etti bir şekilde İran operasyon yapması konusunda şeklinde gelişiyordu. Aynı zamanda diyor ki Donald Trump bu Venezuela'daki operasyondan sonra, daha doğrusu Maduro'yu kaçırıp böyle bir şekilde bir suçlu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne getirdikten sonra, aynı zamanda İran içinde bir fırsatın olduğunu düşündüğünü ifade ediyor. Burada şüphesiz ki Sayın Erdoğan'ın gerçekleştirdiği etkinin önemli bir gücü olmuştur. Ama ilk aşamada orada söylediği şeyler arasında da bir çelişkinin olabileceğine de dikkat etmek gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü hani biz bu sürece nasıl geldik diye bakacak olursak, aslında çatışmanın en başında İran'daki Kürt grupların destekleneceğine yönelik açıklamalar vardı ki İran'daki Kürt gruplar rejimi devirmek yönündeki, devirecekleri yönünde açıklamalarda bulundu. Muhalefete geçtiklerini ifade etmişlerdi. Dolayısıyla bilginin bir kısmının doğru olduğu net
0: hatta
1: şekilde
0: ortada. Hatta hava desteği talep ettiklerini hatırlıyorum.
1: Dolayısıyla bilginin bir kısmının doğru olduğu net. Ahmadinejad'ın başa geçirilmesi noktasında Ahmadinejad enteresan bir figür. Çünkü yani evet, bir dönem Cumhurbaşkanlığı yaptı İran'da, fakat daha sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesi Ayetullah Hamenei tarafından sıklıkla engellendi. Yaklaşık bir 3-4 seferdi hatırlıyorum, yanlış hatırlıyor
0: olabilirim. Adaylığı reddedildi.
1: Adaylığı sürekli olarak reddedildi. Kendisi acaba gerçekten bu kadar güçlü bir insan mı kısmı bu noktada sorgulanması gereken de bir şey. Yani aslında Ahmadinejad üzerinden bir imaj çalışması mı yaratılıyor acaba diye de bence bir bakılması lazım. Çünkü Ahmadinejad iktidara geldiği dönemde ve muhafazakarları temsilen iktidara gelmişti. Fakat bir diğer taraftan baktığımızda Ahmadinejad döneminde ben o kadar radikal şeyler de çok fazla hatırlayamıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum şöyle acaba diye emin de olamadım bir anlığına düşündüğümüzde.
2: Ahmadinejad'ın ilk seçildiği seçimlerde büyük olaylar oldu.
1: Evet, tartışma vardı.
2: Ahmadinejad dediğiniz gibi daha katı yanların adayı olarak o dönemdeki dini lider Ali Hamenei'nin öne sürdüğü aday olarak ortaya çıktı. Yani burada bence dediğiniz gibi verilen haberin ya da yapılan mülakatta doğrularla yanlışları birbirinden ayırmak
1: sanki
2: lazım.
1: Sanki birleştiriyorlar bazı şeyleri.
2: Bu her
1: zaman algı yönetiminde kullanılan da bir şeydir ya, böyle insanlar için şey söylenir ya da çeşitli haberler verilirken algıyı yönetmek istediğinizde doğru bilgileri de araya serpiştirirsiniz ve acaba böyle mi oldu yanılsamasını yaratmayı sağlamaya çalışırsınız insanların üzerine. Bu acaba sağlanıyor mu diye de düşünmeden edemiyorum, çünkü şu an hala hazırda Ahmadinejad'ın İran'a liderlik edip edemeyeceği konuşuluyor. Dün bir Körfez ülkelerinden ve İran'dan olan çeşitli akademisyenlerle bir webinar gerçekleştirdik. Onlar da aslında Müşteba Habeney'in değiştirebileceğine yönelik ifadelerde bulunan akademisyenler oldu. Oldukça şaşırdım. Dolayısıyla hani İran'da acaba başka şeyler mi gündeme geliyor sorusu benim kafamı şu anda karıştırıyor ve net bir şeyin olmadığını, her şeyin hali hazırda bir sis bulutunun içerisinde olduğunu unutmamak lazım. Çünkü Müşteba Hamenei henüz gören yok. Konuştuğunu iddia edenler var mı bilmiyorum ama gören yok. Yani, açık bir şekilde görüntüsü kamuoyuyla
0: paylaşıyor. Kendisiyle görüştüğünü iddia etmişti. Söylemişti ama dediğiniz gibi kameralar karşısında, kamuoyu önünde görülmemesi önemli bir detay.
1: Sorgulanan bir şey haline geldi. Dolayısıyla ilginç gelişmelere gebe diye düşünüyorum hali hazırda İran.
0: Tabii mesele İsrail istihbaratı ve İran'ın iş dinamikleri olunca her zaman bir müdahale beklemek de mümkün ki zaman zaman çıkan sokak olayları, saldırılar, suikastlar, daha önceki saldırı dalgalarında İran içinde olan olaylar hala o gücü bulundurduğunu İsrail istihbaratının söylüyor. Önümüzdeki günlerde tabii ne olacak bakacağız ama istihbarat kanadında sadece

0: Sadece İsrail'de değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilginç gelişmeler var hocam. Muhakkak takip etmişsinizdir. Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard istifa etmişti. Onun yerine vekaleten atanan bir isim oldu. Yalnız yeni atanan isim oldukça enteresan bir figür. Yani çok ABD'de bu tür kurumların başına gelmesini beklenen isimlerden değil ki. Bahsettiğimiz Ulusal İstihbarat Direktörlüğü yaklaşık 70 kadar irili ufaklı istihbarat kuruluşunun çatı örgütü. Yani hepsinin başında olan bir isimden bahsediyoruz. Ama ne siyasi geçmişi var, ne askeri geçmişi var, ne istihbarat geçmişi var. Hatta bir emlakçılıktan gelme bir isim bile diyebileceğimiz biri değil mi? Nasıl değerlendirirsiniz bu atamayı? Nasıl yorumlamak lazım?
1: Yani Trump'ın kabinesine baktığımızda hep böyle ahbap çavuşlardan oluşuyor aslında. Yani Amerikan tarihinin en siyonist kabinesi denilse yeri. Hatta yer yer İsrail kabinesiyle bu konuda yarışır. Siyonizm hedeflerine bağlılık konusunda. Şimdi görevlendirdiği bir takım bakanlıklar yahut da özel temsilcilere baktığımızda da benzer bir durum söz konusu. Evet, bu yeni atanan ulusal istihbarat direktörünün background'u, deneyimi bu göreve atanması için yeterli değil. Ama diğerlerine bakalım. Onlarda da benzer bir durum var. Mesela savaş bakanı olarak görevlendirilen kişi daha önceden bir televizyon kanalında çeşitli konularda yorum yapan bir kişi. Yine Trump'ın Ukrayna savaşında arabulucu olarak Amerikan hükümetini temsilen görevlendirdiği iki kişi var. Steve Witkoff, Trump'ın emlakçısı, ve Jared Kushner, damadı.
0: Yani şimdi, aslında Tom Barak da benzer bir figür.
1: O da yani bir evet, o da öyle. Şimdi baktığımızda bu kişiler aynı zamanda Orta ve Latin Amerika'daki itilaflarda da arabuluculuk işlevini görüyorlar. Yine Orta Doğu'daki Amerikan hükümetinin tavrını, pozisyonunu yönlendiren arabulucu olarak bunların öne çıktığını görüyoruz. Tek belki de Trump'ın pratikteki farklılığı İslamabad'daki toplantıya J.D. Vance'i göndermiş olması. Diğerleri inisiyatif kullanabilecek başkana rağmen yapıda bir kişiler değil. Bu anlamda ABD'de olan bitenleri tüm dünya dikkatle takip ediyor. Yani koskoca Amerikan devletinin başına gelen kişiye bakıyorsunuz. Sonra onun iz düşümlerine bakanlıklar seviyesinde çok önemli mekanizmalarda giren kişiye bakıyorsunuz. Yani yukarıdakinin türevi yansıması. Mesela Trump'a bakalım değil mi? Yani kişilik özellikleri problemli. Geçmişinde devasa sorunlar var. Bipolar, narsist, oportunist, makyabilist. Yani değil mi? Baktığımızda böyle bir kişi üstelik onlarca kez iflas etmiş, yargılanmış ama bütün bunlara rağmen derin devlet bir türlü bu kişinin Amerika'yı temsil görevine doğru gitmesini engellememiş. Acaba bir takım kirli işleri yaptırmak için mi bunun önünü açtılar? Akla bu geliyor. Dolayısıyla bu istihbarat teşkilatı ve diğer kabine üyelerinin yapılanmasında Trump'ın türevi örnekleri görüyoruz. Bu en son atımı da onun bir yeni versiyonu olarak gözüküyor.
2: Yani onun konuda birincisi şunu söylemek lazım. Atanan bir aynı zamanda federal konu finansman kurumunun başındaki kişi ve bu görevi devam ediyor. Bir de tam bir atama değil, bu görevlendirme, vekil. Atanabilmesi için senatodan onay alması lazım. Diğer bir nokta ise bu Ulusal İstihbarat Direktörlüğü 11 Eylül sonrasında kurulmuş.
1: Koordinasyon amacıyla kurulmuş.
2: Koordinasyon amacıyla kurulmuş. Asıl görevi tabii ki CIA gibi,
0: alt birimlerdeki
2: FBI gibi
0: direktörler
2: ya da başka kurumlar var. Daha aktif kurumlar var. Onların sorumluluğunda. Bu aslında Trump'ın birinci dönemiyle ikinci dönemi arasındaki temel farktan da kaynaklanıyor. Birinci döneminde bilinen generaller, Exxon Mobil'in başkanını hem istihbarat olsun hem bakanlıklar olsun atamıştı. Fakat onların hiçbiriyle doğru dürüst çalışamadı. istifa etmek zorunda kaldı. İkinci döneminde ise kendisine tamamen emirlerini takip edecek, Trump'ın fikirlerini sorgulamayacak, yerine getirecek kişiler göreve getirdi. Hocamın ifade ettiği gibi Savaş Bakanlığı'na bir televizyon yorumcusu, asker olarak yüzbaşı binbaşılık da yapmış ama karar verme, kurmay niteliğine sahip olmayan birini görüyor.
1: Yani bizde de var. Öyle işte üst emekten görevden ayrılan televizyon yorumu yapan öyle birileri var bizde. Evet. İşte onun muadili.
2: Yani bu anlamda Trump'ın demek istediği şey, kararı ben alacağım ama yakın çevrelerimle beraber buna karar vereceğim. Sadece son kabinesinde baktığımız zaman, ya tabii bu dış politika ve savunma konularında karar veren bu kabine içerisinde sadece Rubio'nun bir anda müesses nizamın
1: temsilcisi
2: olarak orada durduğunu, ona da Dışişleri Bakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu danışmanlığını tahsis ettiğini, fakat öncül rolü karar alma mekanizmasında Rubio'yu çok da öne almadığını, hocamın ifade ettiği gibi kendi çalışma arkadaşlarının daha önce emlak sektöründe Steve Witkoff gibi, Tom Barak gibi Orta Doğu ile ilgili konularda ile beraber çalıştığını görüyoruz.
1: Hayır, yani bir de mesela bir takım kitaplarda işte ideal demokrasi nerede? Eski Yunan'da mı, Fransa'da mı, İngiltere'de mi? Hayır, Amerika'da falan. İşte Amerikan seçimleri esnasında ve bu çatışmaların, gerilimlerin tırmandığı dönemlerde şunu görüyoruz. Nemenem bir demokrasi olduğunu çok yakından görüyoruz değil mi? Nasıl bir idareye sahip olduklarını.
0: Yani özellikle Trump döneminde daha ayan beyan görüldü diyebiliriz herhalde.
3: Bir şey de ben ekleyebilir miyim?
0: Tabii buyurun.
3: Çağrı Bey, Donald Trump bu atamayı özellikle basında ve demokratlar tarafından eleştirilince şey dedi, yetersiz olduğu noktasında eleştirilerde bulununca, hassas meselelerde piyasaların güvenliğini sağlama kapasitesine sahip, bu kadar farklı sektörlerde yönetim tecrübesine sahip birisi, özetle aslında bunu da yönetebilir.
0: Yani
3: gibi
0: istihbaratın
3: bir
0: başına yaptığı atamada mesele istihbarat kurumları değil.
3: Şüphesiz ki değil.
0: Yani siyaset.
2: Ama piyasa güvenliğine öncelik vermesi Trump'ın Orta Doğu politikalarını da etkiliyor. İran üzerinde özellikle.
1: Tabii, merkantilist bir bakış açısı.
0: Tabii yani aslında bir yandan İran konusunda ne kadar zorlandığının da işareti evet. olarak da görülebilir. O da dikkat çekici bir detay. Hocam şimdi tabii konuşacak pek çok konu var ama unutturmamak gereken, her programda değinmeye gayret ettiğim meselelerden biri de Filistin. Şimdi İsrail deyince Filistin'den bahsetmemek olmaz. Tabii Gazze şeridine saldırılar sürüyor, Batı Şeria'da saldırılar sürüyor, baskınlar devam ediyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan Yahudi baskınları sürüyor. Şimdi bunlar devam ederken Itamar Ben-Gvir kanadından, onun partisiyle yeni bir adım daha geldi. Aslında daha önce de var olan bir tartışma tekrar alevlendirildi diyebiliriz. İşgal altındaki topraklarda ezanın hoparlörden okunmasını yasaklayan tasarı ilgili komisyonda kabul edildi. Hatta Itamar Ben-Gvir'in bir görüntülü sosyal medya mesajı da var ki bu sesin rahatsız edici olduğunu ve tırnak içinde söylüyorum, yani gürültü olarak tabir edecek kadar ileri gidip bunu keseceğini söylediği açıklamalar oldu. Yani buna haliyle tepkiler var. Zaten bulunduğunuz topraklarda uluslararası hukuk da size işgal altındaki topraklarda o halkın gündelik yaşamını önleyici sağlık tedbirlerini aşılanmaya kadar korumakla yükümlü kılar sizi. Yani bunların hepsini bir yana bırakıyoruz. Filistin'den gelen tepkiler aslında çok da haksız değil. Yani İsrail bir din savaşı başlatmakla suçluyor ki arkasında Filistinlilerin varlığını yok saymayı meşru gören bir zihniyetin olması ve bu yönde adımlar atması çok da tehlikeli. Bu tepkileri de, din savaşı başlatıyorlar tepkilerini de aslında haklı da görmek lazım değil mi, ne dersiniz?
2: Kesinlikle. Yani, tabii İsrail burada Filistin konusunda 3 noktada 3 nokta merkezli bir politika benimsiyor. Birincisi, Gazze'de her ne kadar soykırım yaparak Gazze'deki şehirleri yok ederek Filistinleri sürmek istedi. Bunda başarılı olamadı. Ama bu sefer başka yollarla insanları normalde ikinci aşamada Gazze'lerin ihtiyacı olan gıda olsun, ilaç olsun girmesine serbest olması lazım. Yeteri kadar girmesine. Bunu sınırlamaya başladı.
0: Çok çok küçük bir oranda.
2: İkincisi Gazze içerisinde alınan birinci, ikinci aşamada belli noktalardan geri çekilmesi gerekiyordu. Aksine işgali %70 oranında arttırmaya yöneldi. Diğer tarafta Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde özellikle bakan, İsrailli bakanın yönlendirdiği faaliyetler var. Hı hı. İşte Mescid-i Aksa'nın olduğu alanın statüsünün değiştirilme çabası var. Normalde Ürdün'ün sorumluluğunda alana artık İsrailler işte işgal etmeye başladığını, daha doğrusu kendi dini şeylerini o bölgede yapmak istediklerini. Bu şunu gösteriyor. Savaşın din savaşı olarak yönlendiren güçler var. İsrail kabinesinde bunları görüyoruz. İkincisi Gazze'deki işgalin devam ettiğini, barış kurulunun fonksiyonel olmadığını, açıkçası İsrail'e zaman kazandıran, Gazze'yi belli ölçülerde uluslararası kamuoyunun gözünden uzaklaştıran bir ortam sağladığını görüyoruz. Üçüncü olarak da Batı Şeria'da yerleşimci diyemeyelim aslında, onlar işgalcilerin topraklarını, Filistinlerin topraklarını aldığını da görüyoruz ki yaşam alanlarının sınırlandırdığını görüyoruz ki bu şu demek, İsrail o bölgede Filistin devleti istemiyor, Filistinli istemiyor. Bu sebepten dolayı işte ufak tedbirler alan komşularına yönelik de İsrail'in tepkisi var. Mesela Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki askeri üssünü genişletmesi, havalimanını genişletmesi, orada helikopterlerin ağır lojistik taşıyan uçakların inmesini sağlayacak pistlerin yapmasını, Mısır'la İsrail arasındaki anlaşmanın ihlali olarak görüyor. Niye? Mısır bunu niye yapıyor? Mısır şunun farkında. Mısır ve Ürdün özellikle, bu iki ülke, İsrail Filistinleri Gazze'den, Batı Şeria'dan sürüp bu ülkelere göndermek istiyor.
0: Maalesef.
2: Şimdi... Ve bu da temel problem ise Trump. Yani Trump Gazze Barış Anlaşması'nı 7 ay önce açıklamıştı. Yani... Ama bu şunu gösteriyor. Bu kurulan Barış Kurulu Gazze'deki ya da Batı Şeria'daki Filistinlerin dertlerine derman olacak bir hareket değil. İsrail'e zaman kazandırıp savaşarak, yıkarak, öldürerek gerçekleştiremediği o tamamen Filistinleri o bölgeden, kendi topraklarından sürme çabasına devam etmesi, zaman kazandırması. Yani uluslararası kamuoyunun gözünden de bunu uzak tutulması.
0: Yani işte Sumut filosu gibi eylemler tekrar meseleyi gündeme getirince haliyle çok ciddi rahatsızlığa yol açması da boşuna değil. Kesinlikle. İsrail'de ki bir Amerikan başkanından da aslında bölgedeki sorunun çözümü için İşte 1967 sınırlarını temel alan Birleşmiş Milletler vizyonunu desteklemesini beklersiniz ama durum oradan çok uzakta maalesef. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz gibi atılan hamlelerden biri oydu. İsrail Gazze şeridindeki işgali %70'e çıkarmaya karar verdi. İran savaşında ABD ile İran'ın anlaşma ihtimalinin umudunun belirmesinin ardından atılan adımlardan biri. Aslında Lübnan'da yapılan gibi süreci sabote etmeyi amaçlayan yollardan biri diyebiliriz ki. Rubio'nun yaptığı açıklamada, son açıklamada mesela bu işgali %70'e çıkarma hedefi bizim planımız değil diye bir açıklaması var. Yani biz bunu, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Yani bizim planlarımızda bu yok ama yani engelleyecekler mi yoksa bu bizim planımız değil deyip İsrail'e yol verip kenara mı çekilecekler onu bilemiyorsunuz şu anda. Burada ne olacağı bir muamma. Öte yandan baktığınız zaman bu aslında hani kilometre kareye 18.500 kişi gibi devasa bir yoğunluk demek Gazze'de ki o bölge olduğu gibi enkaz, hani normal sağlıklı yaşayan bir yerleşim de değil. Bu da aslında orada yaşayan Filistinlilere buradan gidin demekten başka bir şey değil. Başka bir

0: çözüm, çare bırakmamak için atılan bir adım. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz Mısır'ın attığı adımları, Ürdün Kralı'ndan da gelen bir açıklama oldu bununla alakalı olarak. Ürdün Kralı 2. Abdullah da diyor ki, Filistinlilerin zorla Ürdün'e sürülmesi halinde İsrail'e karşı savaş ilan edeceğiz. Yani açıklama çok sert, mesaj çok sert. Tabii bunu yapabilecek askeri kapasite olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Ama siyasi açıdan verilen mesaj da bir yandan önemli. Ne dersiniz?
1: Siyasi açıdan, yani genel olarak bölge ülkeleri, Ürdün, Lübnan gibi ülkeler hiçbir zaman aslında Gazze'li mültecilere, tırnak içerisinde kullanıyorum, çok da aslında iyi davranmadılar çeşitli konularda. Arap devletlerinin bu noktadaki politikaları da birbirinden farklı oldu. Yani en temelde önceledikleri şey kendi iç güvenlikleri oldu. Ürdün Kralı Abdullah'ın bu kadar sert tepki vermesi siyaseten anlamda, siyaseten önemli. Belki Arap dünyasında önemli kırılmalara sebep olabilir. Yani bir böyle arkasına bir rüzgar almasına sebep olabilir, ama biz 1948'den bugüne kadar devam eden bir savaş sürecini gördüğümüzde uzun vadede şunu görüyoruz. Arap devletleri öncelikle kendi çıkarlarını temel alıyorlar. Ve hiçbir şekilde bir mülteci akını istemiyorlar. Çünkü kendileri için bir güvenlik tehdidi olarak görüyorlar. Ürdün'ün böyle bir hafızasının olduğunu, tarihsel hafızasının olduğunu unutmadan bunu söylemek isterim. Bir de şunu unutmamamız lazım. Evet, çok korkunç durumda Gazze'de yaşayan insanlar. Eskiden de iyi durumda değildi. Bugün iyice korkunç bir vaziyet almış halde. Yani bir enkazın içerisinde yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Yoğun olarak yaşamayı kastediyoruz. Savaşın öncesinde de Donald Trump'ın Gazze'yi de aslında hani biz yeniden yapılandıralım, burada bir merkez yapalım gibi düşünceleri de söz konusu olmuştu. Yani bir emlak olarak görüp değerleme düşüncesi söz konusu olmuştu.
0: Evet, animasyon videoları.
1: Animasyon videoları yayınlamıştı. Dolayısıyla aslında şunu söylememiz gerekiyor genel anlamda. Bölge ülkeleri açısından da baktığınızda, Arap ülkeleri açısından da baktığınızda, öncelikli olan kendi politikaları, kendi survivalları ve dolayısıyla burada Arap kamuoyuna, dünya kamuoyuna iyi görünmek için Filistinleri, Gazze'lileri destekliyormuş gibi ifadelerde bulunabilirler. Ama iş o politikayı uygulamaya geçtiğinde bunu gerçekleştirmelerinin ne kadar mümkün olacağı ve bunu ne kadar isteyecekleri oldukça tartışmalı. Ki tarihsel süreç bizi burada çok da aslında beyan ettikleri şeyleri gerçekleştirmediklerini gösteriyor. Dış politik uygulamasına geçirmediklerini
0: yani
1: gösteriyor.
0: Şüpheli toprakların yani. Bir kısmının daha önce hani Ürdün'e ait topraklar olduğundan da hareketle söylüyoruz. Evet. Bunu ki Batı Şeria ile ciddi bir kara sınırı var ve orada olanlar doğrudan etkiliyor ki Mescid-i Aksa biraz önce bahsettiğimiz gibi Ürdün Vakıflar Bakanlığı'nın himayesinde, ancak yapılan ihlallerin hiçbiri de maalesef ki engellenemiyor.
1: Mescid-i Aksa'da her bayram günü insanların namaz kıldırmamaya çalışmalar hali hazırda devam eden uygulamalar. Bu 7 Ekim öncesinde de böyleydi. Yani ilk değil Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemler. Aslında çok sembolik. Az önce dini bir savaş çıkarma, Filistinlerin bunu dini bir savaş çıkarma ekseniyle okuduğunu söylemiştiniz. Aslında İsrail burada tam olarak bu şekilde okunursa anlamlı bir yere gelecek. Dikkat ederseniz Mescid-i Aksa ilk kıble, diğer taraftan El-Aksa tufanıydı başlatılan harekatın ismi. Aslında isimler, semboller, insanlara ne anlattığı, bunlar sürekli olarak Orta Doğu'da tekrar eden motifler haline dönmüş durumda.
0: İsrail de aynı yöntemi
1: kullanıyor. Bir noktada ezoterik açıklamalar yapıyor bize. İşte diyor ki buralar bana arz-ı mevzuttu. Dini semboller üzerinden bir meşrulaştırma çabası içerisinde hareket ediyor. Neden böyle yapıyor diye soracak olursanız, bazı insanların, yani bizim hafızamızda öyle olmayabilir ama bazı insanların hafızasında bu aslında bir şeyi tetikliyor. Bir anlam yüklüyor. O dünya için bir anlam yüklüyor. Ve paylaşılan bir şey olduğu için, pek çok insan tarafından paylaşıldığı için, farklı şekillerde paylaşıldığı için bu tarihsel hafıza iyi ya da kötü olabilir. İnsanları şekillendirme, etkileme gayetine sahip. Bir diğer taraftan da şunu söylemek isterim. Dünyadaki en uzun savaşlar aslında din savaşlarıdır. Dini bir savaş oldukça uzun zaman sürebilir, zamana yayılabilir. Bu esnada da İsrail'e istediği kadar vakit kazandıracak süre bahşedilmiş olur.
0: Ki zaten onlarca yıldır da bunu görüyoruz diyebiliriz. Şimdi İsrail derken biraz önce ilk bölümde bir miktar değindik ama onu biraz daha açalım hocam müsaadenizle. Yahudi lobisi meselesi ABD'nin siyasetinde çok çok etkili. Tabii Avrupa siyasetinde de muhakkak var. Dünya genelinde de farklı şekillerde, farklı mecralar üzerinden çok ciddi etkileri var. Bunu hatırlatmak lazım. Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'ın bir açıklaması vardı yakınlardaki bir toplantıdan. Bu Gazze soykırımının aslında İsrail'in imajını nasıl zedelediğini, daha doğrusu mağduriyet politikası üzerinden yürüttüğü propagandanın artık çok da karşılık bulmadığını söyleyebileceğimiz bir duruma gelmiştik. Diyor ki İsrail'in imajının düzeltilebilmesi için 1 milyar dolarlık yeni bir küresel halkla ilişkiler ağı kurulması gerekli. Bunun için bir çağrı yapmış. Ve ayrıca Mossad'ın İsrail'i eleştirenlerin peşine düşmesi gerektiğini de vurguluyor açıklamasında. Ne dersiniz?
2: Ya artık İsrail ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde eskiye dönülemez. Cin şişeden çıktı. Yani 7 Ekim 2023'te Aksa tufanıyla birlikte Siyonizmin İslam dünyası için, tüm insanlık için ne büyük bir tehlike olduğu çıplak biçimde ortaya çıktı. Adeta burada A'dan Z'ye tüm benemler, cürümler İsrail, ABD, Batılı hükümetlerin desteğiyle pratiğe aktarıldı. Şimdi bunu eskiye hiçbir şekilde çeviremezsiniz. Ne derece? İşte antisemitizm meselesini, Yahudi soykırımını gündemde tutarsanız tutun, güneş balçıkla sıvanmaz. Bu anlamda bir kilometre taşı Aksa tufanı, bir dönüm noktası, tarihin akışında çok önemli bir kırılma noktası. Nasıl ki işte Sovyet bloku 89'da lağvedildi, ortadan kalktı, Varşova Paktı. Sonra Sovyetler Birliği 15 parçaya ayrıldı. Çok önemli bir Orta Avrupa tarihi bakımından, global tarih bakımından dönüm noktasıysa bu Aksa tufanı da öyle. Yani artık böyle varan iki falan gibi, yani buradan geriye doğru dönüş ve İsrail'in imajını toparlama ihtimali bence yok. Gelişmeler tam tersine, Birleşmiş Milletler 80. yıl genel kurulu toplantıları esnasında da çıplak biçimde ortaya çıktı. Pervasız bir şekilde İsrail'e destek veren hükümetler bile soykırım suçu, savaş suçu cürümleri karşısında pozisyonlarını değiştirdiler. Batı Avrupa'daki hükümetler kitlelerin yönlendirmesiyle, çünkü İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da hükümetlerden bağımsız olarak kitleler sokaklara çıktılar ve tepkilerini ortaya koydular.
0: Tabii, bu arada bugün de Cenevre'de Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısında İsrail'i temsilci hali sert bir tepki vardı toplantı salonunda. Onu da hatırlatmadan geçmeyelim. Türkiye heyetinin de dahil olduğu delegeler, diğer delegelerle beraber İsrailli temsilci konuşmaya başladığında tepkilerini gösterince İsrailli temsilcinin konuşmaktan vazgeçtiğini gördük ki hani dünyanın vicdanında aslında durumun ne olduğunu göstermesi bakımından önemliydi o görüntülerde.
2: Yani bu tabii Yahudi karşıtlığı, antisemitizmin yeni versiyonu değil. Aslında Yahudilerin böyle ılımlı kanadı da İsrail'in uygulamalarına tepki gösteriyor. Evet. İsrail'in içerisinde Herediler, Hasedikler mesela askerlere falan gitmek istemiyorlar. Amerika'da gösterilerin ön saflarında İsrail devletinin bir ekstremist bir çizgide olduğunu, dinden sapma olduğunu savunan Yahudiler de var. Ama bunun tersi olarak böyle Hristiyanlar içerisinde Siyonist böyle protestan mezhebi olanlar, destekleyenler de var.
0: Evangelikler özellikle.
2: Evet, Trump'a da destek veren Amerika'da. Yani
0: Siyonizm karşıtı Yahudilerle Siyonist Hristiyanların olduğu karma karışık bir aslında dini ve siyasi atmosferden bahsediyoruz değil
2: şimdi
0: mi?
2: Şimdi ne kadar kaynak ayrılırsa ayrılsın ben geriye dönüşün mümkün olmadığını düşünüyorum. Hatta tam tersine belki de Aksa tufanı Orta Doğu coğrafyasında İsrail için böyle sonun başlangıcı olabilir. İsrail devletini kuranlar ilk zamanlarda şunu konuşuyorlardı kendi aralarında. Arap Denizi'nin ortasında işte Amerika'nın, İngiltere'nin desteğiyle bir devlet kuruldu. acaba bu devlet 25. yılı görecek mi? 1948'de kuruldu. 25 yıl ayakta kalacak mı? 50. yılı da gördü. 98'de bunu kutladılar. Geçtiğimiz 2 sene önce 48'de kurulmuştu. 75. yılı da kutladılar. Şimdi ben şunu iddia ediyorum. Acaba 2048'i 14 Mayıs 2048'i İsrail Devleti görebilecek mi? Yani bu konu mesela artık eskisi kadar kesinlik taşımıyor. Çünkü İsrail'de bir taraftan da dışarıya göç var. Özellikle Aksa Tufanı, İran-ABD-İsrail Savaşı sonrasında zengin Yahudiler, işte çifte vatandaş olanlar, zaten vatandaşların önemlice bir kısmı çifte uyruklu, İsrail'i terk ediyorlar. İşte Aşdod'da, Hayfa'da, Tel Aviv'de, Kudüs'te gece yattığınızda ertesi gün acaba sağ salim kalkabilecek misiniz? Böyle bir kaygı ortaya çıktı.
0: Bu kaygının sebebi İsrail'in aslındaki saldırganlıklarının geri dönüşü. Onda mutlaka vurgulayın.
2: Yani bir takım mitler vardı. İsrail ordusunun yenilmezliği, ABD'nin her ahvalde İsrail'i sonuna kadar destekleyeceği. Mesela bunlar ortadan kalktı. Bu savaşta gördük. İsrail'in üzerinde 5 kademe hava savunma sistemi olmasına rağmen İran füze teknolojisiyle, balistik füzelerle, hipersonik füzelerle bunu açtı. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru sayalım işte, değil mi? Demir Kubbe, Davud'un Sapanı, Arrow 2, Arrow 3 ve en üstte yüksek irtifa hava savunma sistemi. Bunların hepsini aşarak her tarafı vurabileceğini gösterdi. Bu insanlarda bir kaygı yaratıyor. Dünyada 14 milyon Yahudi var ve Yahudilikte anneden çocuk doğduğu zaman Yahudi oluyor. Baba başka millet olsa da anneyi esas alıyorlar. Kadın onu işte 9 ay karnında taşıdı falan diye. Nüfusları kolay kolay artmıyor. Yarısı İsrail'de, yarısı dünyanın değişik yerlerinde. İsrail nüfusu 9,5 milyon. Fakat bu nüfusun içerisinde 2,5 milyon Arap var. Özellikle işte 67 Savaşı'ndan sonra işgal edilen işte Kudüs'ün doğu bölümünde ve değişik yerlerde. Mesela İsrail parlamentosunda Arap partileri var. Yani baktığımızda Batı Şeria, Gazze ve İsrail topraklarının tamamına baktığımızda aslında Filistinlerin nüfuslarıyla Yahudilerin nüfusları eşit. 9,5 milyon. Yani 2,5 milyonu orada Arap, İsrail'in içinde. Gazze'de 7 Ekim 2023 öncesi 2,3 milyon nüfus vardı. Batı Şeria'da da 3,6 milyon Filistinli yaşıyor. Şimdi bunlar topladığınızda nüfusları aynı ve etraftaki ülkelerde de kayda değer olan da bir Filistinli var. Mesela Ürdün nüfusunun yarıdan fazlasını Filistinliler oluşturuyor. Pek çok yerde ve dünyanın değişik yerlerinde heterojen olarak yaşıyorlar. Şuraya gelmek istiyorum. İsrail bu vakitten sonra ne yaparsa yapsın bu negatife gidişi önleyemez. Siyonizmin ne büyük bir tehdit olduğunu dünya çıplak biçimde gördü. Esasen bu konuda 1976 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir kararda almıştı. Siyonizmin antihümanist özellikler taşıdığı, bir nevi ırkçılık olduğu, dünya barışını tehdit ettiğini ifade eden genel kurul bir karar almıştı. Apartheid, Güney Afrika'daki ırk ayrımı rejimine benzetmişti. Bu kararın işte ortadan kaldırılması için bir takım girişimler falan oldu. Fakat bu karar bize şunu gösteriyor. Aslında uluslararası toplum Siyonizmin nemenem bir global barış için, dünya barışı için, insanlık için tehlike olduğunu o zaman fark etmiş. Dünyanın bir takım ülkelerinde bu konuda kayda değer çalışmalar da var. Bir Müslüman ülke olmamıza rağmen bizim insanlarımızın önemlice bir kısmı bu Siyonist tehlikenin yarattığı problemleri Aksa Tufanı zamanında gördü. Bu arada bir kitaptan bahsetmek isterim. 1980'li yıllarda yayınlandı. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Kitabın adı bu. Sevil Yayınları'ndan çıktı. Kendisini tanıdım ben. Alparslan Yasa, Yesevizade adıyla bu kitabı yayınladı. Ve kitabı okuduğunuzda hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Tüm batıdaki finans kapitali şirketleri hepsini mi Yahudiler yönetiyor? Yani Hollanda'da, Rotterdam'da her yer mi bütün böyle kozmetik sektörü, gıda sektörü, temizlik sektörü hep bunların elinde mi falan? Biraz abartılı falan buluyorsunuz ilk anda, fakat hiç de öyle olmadığını son 3 yıl içerisinde yaşanan gelişmeler çıplak biçimde gösterdi. Bu anlamda Türkiye kamuoyu da bu İsrail'in sadece İsrail'den ibaret olmadığını,

0: durumu dile getirmesi İsrail'in bu imajındaki dönüşünde itici güçlerden biri oldu diyebiliriz. İspanya Başbakanı mesela bu konuda önemli figürlerden biri.
1: Pek çok ülke, İspanya, Slovenya, Norveç, yani Avrupa'da hatta böyle kadim İsrail dostu olarak tanınan İngiltere bile, yer yer Fransa bile bu konuda kayda değer adımlar attı. Bunlar sembolik de olsa emniyet taşıyor. Yani aslında formül belli. Orta Doğu'da düzen, istikrar, barış sağlanabilmesi için 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulması lazım. Aslında önceki zamanlar bakımından da İsrail işgalci, yani İsrail Kudüs'ün hem böyle batı bölümünde hem tarihi Kudüs doğu bölümünde işgalci. Fakat 67'deki bu genişlemeyi gayrimeşru kabul eden yani onlarca Güvenlik Konseyi kararı var. Bunun altında İngiltere'nin de imzası var. ABD'nin de imzası var. Formül belli. 90'lı yıllarda İsrail buna razı da olmuştu. İsrail'de İşçi Partisi hükümeti barış sürecine destek verdi. Madrid'de önce görüşmeler başladı. Sovyetler Birliği ve ABD sponsorluğunda. Orada usul tartışmaları nedeniyle mesafe alınamadı. Arkasından Oslo'da 93'te başladı, Norveç'te. Buradan Gazze-Eriha Anlaşması çıktı. İsrail hükümeti bir Filistin devleti kurulmasını kabul etti. Önce buralarda otonom idareler kuruldu. Bugünkü işte Mahmut Abbas kontrolündeki Batı Şeria'da ve Gazze'de. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de bu Filistin devleti Kudüs'ün doğu bölümünden hangi mahalleleri alacak bunu konuşacaklardı. Fakat süreç akamete uğradı iki sebepten, hemen bitiriyorum. Bir tanesi yani İsrail'in bu anlaşmayı imzalayan başbakanını fanatik Yahudiler öldürdüler. Yitzhak Rabin'i, sen Tanrı Yehova'nın emirlerine karşı geliyorsun. Tanrı Yehova ne diyor? Nil'den Fırat'a Büyük İsrail diyor. Oysa sen bizim kontrol ettiğimiz toprakların bir kısmını barış anlaşması adı altında geri veriyorsun ve ölümü hak ettin. Genç bir çocuk, fanatik bir işte kişi başbakanı öldürdü. Arkasından İsrail'e devasa bir nüfus göçü oldu. Eski Sovyet topraklarından 2 milyon civarı kişi geldiler. Ve gelenler böyle İşçi Partisi, liberal sosyalist çizgide değil, daha çok böyle ideolojik olarak aşırı ekstremist dinci partileri destekleyen çizgideydi. İşte 90'ların sonunda bu süreç akamete uğradı. Formül belli. Formül 1967 savaşlarında 90'larda akamete uğrayan, kesilen barış sürecini yeniden canlandırma ve iki devletli çözümle barış ve istikrarı tesis etme. Bu anlamda yani Aksa Tufanı, az önce de söyledim, çok önemli bir tarihin içerisinde bir kilometre taşı.
0: Tabii bu formülü, bahsettiğiniz formülü önce İsrail yönetiminin, belki ondan da önce Amerikan yönetiminin, tekrar Trump yönetiminin kabul etmesi lazım ki bir yola çıkılabilsin.
1: Ben söyleyeyim, ideal durum bu.
0: Yani Birleşmiş Milletler'in çözüm vizyonu, herkesin vurguladığı çözüm, ancak umuyoruz ki o yola girilir yakın zamanda diyelim. Şimdi İsrail'in bu imajının, hani İsrail'e dair gerçeklerin gösterilmesinde diyelim daha doğrusu, Türkiye'nin de yüksek sesle bunu haykırmasının çok yoğun etkisi oldu diyebiliriz. Biraz önce bahsettiğimiz Ranulf Lader'ın bu Dünya Yahudi Kongresi Başkanı'nın bir açıklaması daha var. Aslında dikkat çekici bizim adımıza da. Demiş ki, zamanında Almanya Şansonyası Merkel'e Türklerin geri bırakılması gerektiğini söyledim ama beni dinlemedi. Türkleri engelleyemediniz. Geldiğimiz noktada sonuçlar ortada diye bir açıklaması var. Evet. Çok da şey anlatan bir açıklama aslında, değil mi? Ne dersiniz?
2: Açıkçası diyor ki İsrail aslında batılı ülkelere yön veren, politikalarını belirleyen, Orta Doğu'da İsrail'i etkileyebilecek ya da İsrail'i sınırlayabilecek güce sahip ülkenin ne olduğunu bu Yahudi lobisinin, daha doğrusu İsrail lobisinin çok daha iyi bildiğini gösteriyor ki ön tedbir aldı. Şimdi İsrail'in Orta Doğu'daki çatışmalar bu çatışmalarla başlamadı. yani Ortadoğu'nun tarihine, İsrail'in oluşturulmasına bakarsak, İsrail'de

0: Devleti oluşturulmadan İsrail devletini oluşturacak Yahudilerin, Siyonist Yahudilerin çalışması daha erken dönemde başladı. Herzl'in bir sözü var. İşte biz uğraşıyoruz 1890'lı yıllar.
1: Judean State Yahudi Devleti diye 1890'da kitap yazdı.
0: Tabii. 96 yıllı o yıllarda çabaları var, görüşmeleri var, İstanbul'a geldikleri var. Ve biz uğraşıyoruz ama devletin kurulması belki bir 50 yıl sonra olacak.
1: 100 yıl dediler, 50. yılda kurdular.
0: 50 yılda ifadesi de var ama dediğiniz gibi yani bir sistematik
2: yani ne kadar sabırla hedefe yürüdüklerini evet. Aslında göstermesi
0: şimdi,
2: bakımından.
0: Orta Doğu'daki rakipleri için de mesela bugün İran'da karşı Amerika ile saldırı yapan İsrail İran'ı şeytanlaştırma süreci çok daha öncesinden başladı. Yani bir anlamda şiddete yönelik yani saldırgan politikalar gütmeden önce onun bir altyapısını oluşturuyorlar. Hı hı. Dünya kamuoyunda yalnızlaştırıyorlar. Yalnızlaştırma çıkan haberlerde, medyada, işte Hollywood'da vesaire daha sonra ekonomik olarak etkileme çabasına giriyorlar. Daha sonra zayıflatıldığını düşündükten sonra da müdahalede bulunuyorlar. Türkiye ile ilgili de yani basına da yansıyan İsrail'le bağlantılı dünya basın kuruluşlarında çıkan haberlere bakın çoğu olumsuzdur.
2: Yani olumsuzdur. Aslında bu politikanın Türkiye'nin durumunu, ön adımları olarak
0: tabii,
2: mı Türkiye'nin,
0: Türkiye'nin sorgulandığını görürsünüz. Bu anlamda işte 2030'ları 2036'larından bahsedildiğini duyarız. Zaten işte dünya basında şöyle haberler çıkıyor. İşte Türkiye NATO'dan ayrılacak ya da NATO'dan atılacak. Bu anlamda çünkü İsrail kendi başına bunu Türkiye'ye karşı bir
1: NATO'yu
0: şey.
1: Temmuz ayında konuşacağız NATO'yu kapsamlı olarak.
0: Gerçekleştiremez. Onu nasıl gerçekleştirecek? Amerika Birleşik Devletleri'ni ve uluslararası kamuoyunu uluslararası kamuoyu derken kendilerinin kontrol ettiği, yönlendirebildiği medya üzerinden etkiledikleri insanları kullanarak.
2: Tabii bu arada NATO demişken ABD Başkanı Trump'ın da geleceğini, Ankara'ya. Marco Rubio'nun bunu açıkladığını Temmuz'daki NATO zirvesine
1: Hakan Fidan da açıkladı.
2: Hakan Fidan evet bir gün öncesinde söylemiştik. Temmuz ayındaki NATO zirvesi de bu bakımdan oldukça dikkat çekici olacak. Pek çok tartışma var tabii. Hem İran savaşı var hem Orta Doğu'daki diğer gelişmeler. Bir yandan Avrupa üzerine Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı tartışmalar. İlginç bir
1: Amerikan patronajı devam edecek mi etmeyecek mi NATO üzerinde? Mesela.
2: Aynen öyle göreceğiz. Bir araya gidelim kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacak. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak. İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Günde böyle Otobik'te.
6: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
7: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
8: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
9: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
10: Ama gelen giden yok işte.
6: Tamam. Kolay gelsin. Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
16: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce.

0: Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: 24 Özel devam ediyor. 3. bölümde karşınızdayız. İran Savaşı'nı, İsrail meselesini konuştuk. Tabii konuşacak pek çok önemli gündem maddesi var. Onlardan biriyle devam edelim İrfan Hocam. Tom Barak, aslında daha önce Rubio'nun yaptığı açıklamayla Suriye özel temsilciliği konusunda görev süresinin sona erdiğini duyduk. Bundan sonra ne olacağını merak ediyorduk ki o açıklamanın İsrail'i memnun ettiğini de gördük. Yunanistan'dan da benzer şeyler geliyordu. Zaten Doğu Akdeniz'den dolayı bir ittifak içinde olduğunu biliyoruz. Ancak daha sonra Trump'tan gelen açıklama aslında görev süresinin sona ermediğini, devam ettiğini, üstelik genişleyerek devam ettiğini gösterdi bize. Ankara Büyükelçiliği'nin yanı sıra Suriye ve Irak özel başkanlık temsilcisi olarak atandığını gördük. Yani Suriye görevinin yanına bir de Irak görevi eklenerek devam ettiğini. Şimdi Trump neden Tom Barak'ın görev süresini uzattı? Sorumluluk alanını genişleterek Irak'ı da dahil ederek neyi amaçlıyor? Bu bölgeyi ve Türkiye'yi nasıl etkiler? Ne etkileri olur? Ne dersiniz?
1: Evet, Tom Barak işte bir taraftan Türkiye Büyükelçisi, öte taraftan Suriye özel temsilcisiydi. Görev alanı şimdi genişledi. Yani buna şöyle bakmak lazım. ABD Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek istiyor. Tom Barak kanalıyla bu dizaynı pratiğe yansıtmak istiyor. Şimdi iki önemli burada tehlike var. Bir tanesi Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te devrildi. Suriye'nin yeniden yapılanmasında Suriye üzerinde Türkiye'nin etkisi, nüfuzu olağanüstü ölçüde arttı. Ve zaten bu iç savaş esnasında terör tehdidini bertaraf etmek için Suriye içerisine Türk Silahlı Kuvvetleri 3-4 kez operasyon yapmıştı. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı adlarıyla burada yabancı destekli tetiş yapılanmasına Türkiye izin vermeyeceğini net biçimde kararlılıkla ortaya koydu. Aslında Baas rejiminin devrilmesinde de bu etkili oldu. Şimdi yeni yönetim Suriye'de iş başına geldi. Ahmet el-Şehra yönetimi. Fakat bir taraftan da Suriye'nin bu geçiş döneminde İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan tavrı, tutumu devam etti. Özellikle Golan Tepelerinin etrafındaki tampon bölgeyi işgal ettiler. Halen bu devam ediyor. Sonra Dürzi bölgeleri üzerinde İsrail himaye kurduğunu, adeta protektora kurduğunu örtülü açık dile getiriyor. Tom Barak'ın tekrar görevlendirilmesinin birinci amacı Suriye üzerinde mukadder, kaçınılmaz bir Türkiye-İsrail çatışmasını önleme. Yani daha önce işte başka aktörlere verilen bir takım üsler Türkiye'ye tahsis ediliyor. Şam'a çok yakın yerlerde. Bu çatışmanın, ihtilafın yaşanmasından duyulan endişe, kaygı ve bunu yönetme çabası Tom Barak'ın görevlendirilmesinde etkili oldu. İkinci olarak
0: aslında bu açıdan

0: Bir parantez açayım müsaadenizle. Efes 2026 tatbikatında mesela Suriye'nin devrinden sonra ilk defa bir uluslararası tatbikatta Türkiye'de bulunması da çok dikkat çekici ki İsrail'in de muhakkak çok yakından izlediği bir gelişmeydi. Yani Suriye sahasındaki o mücadelede Türkiye ve Suriye'nin askeri yakınlaşması zaten İsrail'in hoşnut olmadığı bir durum. Tom Barak'ın Suriye görevinin sona ermiş olması İsrail'in elini çok rahatlatacaktı anladığım kadarıyla ama Trump bunun olmasına izin vermedi. Doğru anlıyoruz değil mi?
1: Evet, genişletildiğini gördük. Yani nasıl ki işte Suriye'de İsrail için tehdit oluşturmayan Batı'yla işte koordinasyon içerisinde hareket eden bir yapı yönetim kurulmuşsa şimdi Trump hükümeti bir benzerini Irak bakımından da devreye sokmaya çalışıyor. Irak'a ABD iki defa müdahale etti. Hı hı. Birincisi 1991 Ocak ayında Körfez Savaşı, birinci Körfez Savaşı. Çünkü Saddam'ı yönlendirerek Kuveyt'in işgalini işgal etmesini sağlamışlardı. 1990 Ağustos'unda ben o tarihte Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışıyordum.
0: 19. ili yanlış hatırlamıyorsam ilan etmişti.
1: Hayır, orası yani Osmanlı döneminde Basra vilayetine bağlı bir kaymakamlıktı. Hı hı. Trump'ı Saddam'ı yönlendirdiler, efendim dediler. Yani bir kaymakamlık, tekrar siz emir verin, bağlı olduğunu bildirsin, size bağlansın. Eğer bunu kabul etmezse bunu cezalandırmak lazım. Neticede orada otoriter, totaliter bir yönetim vardı. Bu Kuveyt işgaline karşı geri adım atmasını sağlamak için işte 1. Körfez Savaşı. Arkasından 2003'te Oğul Bush döneminde, George Bush döneminde İngiltere'nin de desteğiyle Körfez Savaşı ve oradaki yönetim yıkıldı. Fakat o zamandan günümüze Irak'ta bir türlü istikrar kurulamadı. Yani Suriye'de kısa dönemde başarılanı aslında Tom Barak kanalıyla Irak bakımından da pratiğe yansıtmak istiyor.
0: Ya aslında o dönem yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin ama yani bırakın amaca ulaşmayı aslında Bağdat'ı İran'ın ellerine teslim ettikleri bir tablo oluştu sonra.
1: Çünkü demografi öyleydi. Yani önceden mesela Saddam Hüseyin nüfusun içerisinde Sünnilerin temsilcisi olarak yönetimi elinde tutuyordu. Şimdi rejim devrildikten sonra Irak halkının %60'ı Şiilerden oluşuyor. Tabii her konuda Şii akaidine göre İran'la Irak'takiler aynı çizgide değil. Fakat geniş biçimde sempati duyduklarını biliyoruz. Hatta bu İran dini liderinin katledilmesinden sonra da Irak halkı psikolojik olarak İran'a yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış bir saldırı olarak kabul ettiler. İşte yer yer global cihat ilan edilmesi falan tartışıldı. Belki bunlar önümüzdeki dönemde bu çatışma tırmanırsa İran'ın elindeki vahşi kartlardan birisi de bu olabilir. Vekil kuvvetleri güçlü biçimde harekete geçirme. Orada görünür vekil kuvvet Haşli Şabi gözüküyor ama İran'daki, Irak'taki Şia camiası da bu bakımdan ehemmiyet taşıyor. Şimdi görevlendirilmesinin Tom Barak'ın tekrar özel temsilci olarak Suriye ve Irak'tan sorumlu olarak görev alanının genişletilmesinin bir başka sebebi de bir İsrail-Suriye anlaşmasını pratiğe yansıtma. Trump 1. başkanlık döneminde esasen şöyle demişti, Golan Tepelerinin İsrail toprağı olduğunu ben kabul ediyorum. Yani bunun hiçbir anlamı yok. Yani Amerikan hükümeti onaylasa ne olacak, onaylamasa ne olacak? 1967 savaşından beri Golan Tepeleri işgal altında. Fakat İsrail buradan çekilmeyi asla kata düşünmüyor. Şam'a çok yakın stratejik bir tepe, dağ silsilesi ve çok önemli bir su kaynağı. Şimdi buradan çekilmeyi düşünmediği gibi etrafındaki tampon bölgeyi de Baath rejimi devrildiği zaman İsrail işgal etti. Hı hı. Burada Düzilerin bölgesi üzerinde de bir hükümranlık işte o sizi koruyacağım falan diye böyle bir yapı kurdu. Örtülü açık aslında Ahmet el-Şara ile ihtilaf halinde. Şimdi Trump'ın projesi şu, Suriye'nin de bir anlaşmayla İsrail için tehdit olmaktan uzaklaştırılması. Fakat işte bu anlaşma nasıl olacak? Ahmet el-Şara olsun, bir başkası olsun, Suriye'de kim iş başında olursa olsun, hukuken bu toprak Suriye toprağı.
0: Evet.
1: Fiili işgali hukukileştirmeyi hiçbir şekilde halka kabul ettiremez. Kaldı ki İsrail sadece Golan'la sınırlı kalmıyor. Daha geniş bir coğrafyada hegemonya kurmaya çalışıyor. Bu genel kontekst içerisinde baktığımızda, yani özetlemek gerekirse, Tom Barak'ın görevlendirilmesinin 3 tane amacı var. Suriye'de kısa zamanda başarılan Batı'yla uyumlu yapıyı Irak bakımından da devreye sokma. Suriye coğrafyasında mukadder, kaçınılmaz, ihtimali güçlü bir Türkiye-İsrail çatışmasını önleme. Üçüncü olarak da İbrahim Anlaşmaları yahut da İsrail-Suriye Barış Anlaşması adıyla Suriye ile İsrail arasında bir bağlayıcı metin ortaya çıkarma. Benim görebildiğim kadarıyla Tom Barak'ın görevlendirilmesinin sebepleri bunlar.
0: Anladım, tabii bu da önümüzdeki dönemde bölgede yeni gelişmeleri şahit olacağımız anlamına geliyor. Özellikle diplomatik anlamda diyebiliriz. Şimdi bu atamayı, görevin genişletilmesini diyelim, aslında şununla birlikte okumak daha anlam katıyor mu hocam, onu sorayım size. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ekim 2025'te bir yeni idari yapılanması oldu. İşte o yapılanma içinde Türkiye daha önceki yapılanmada Avrupa ve Avrasya ilişkileri grubundaydı. Hibrit görev bölgesi olarak adlandırılıyor ve bu şu anlama geliyor. Hem Orta Doğu grubu hem Avrasya grubu da mensup diplomatlar Türkiye'de çalışabilecek. Bu idari yapılanmayla bu görev genişlemesinin birbiriyle bağlantısı var mıdır? Ne dersiniz?
2: Elbette. Şu açıdan bölgeye baktığımız zaman, Türkiye'nin olduğu bölgeye baktığımız zaman iki çatışma alanı görüyoruz. Bir kuzeyde Karadeniz'e, Karadeniz yakınlarında Ukrayna'da olan çatışma alanı. İkincisi de Orta Doğu'da olan. Bu açıda Amerika açısından bu iki çatışma alanında varlığı olan ve ittifak içerisinde olan tek ülke Türkiye. Bu açıdan hem Avrasya, Ukrayna ve Rusya'da Avrasya, evet. Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda Avrasya dairesinin bir parçası, hem de Orta Doğu. Bu da şunu gösteriyor, Amerika Birleşik Devletleri için Türkiye'nin önemi ve önceliği bu iki çatışma alanındaki konumundan kaynaklanmakta.
0: Peki
2: burada bunu da nasıl halledebilir? Orta Doğu'da oluşturulmak, Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmak istediği düzende ki oynayacağı rol, özellikle Suriye ve Irak'ta oynayacağı rol çok önemli. Hı hı. Bu sebepten dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki büyükelçisi Tom Barak aynı zamanda Suriye'de ve Irak'ta olan büyükelçilerin üstünde başkanın bölge ile ilgili sorumlusu. Peki. Ve direkt olarak da başkana ulaşabilen bir kişiliğe sahip. Rubio olmaksızın.
0: Daha önce de Ankara'ya yapılan atamada da hatırlarsınız zaten doğrudan. Evet. Hani bana onun üzerinden doğrudan ulaşabilirsiniz diye Trump'ın Erdoğan'a mesaj gönderdiğini hatırlıyoruz Tom Barak konusunda. Ki bu iletişim kurma konusunda gerçekten önemli bir işlev üstleniyor. Şimdi bazı açıklamalar oldu tabii Tom Barak'tan. Onlardan biri hakkındaki yorumunuzu almak isterim hocam. Dedi ki Tom Barak, çatışmanın potasında genellikle uzlaşma ortaya çıkar. 7 Ekim 2023 arifesinde Orta Doğu yeni bir stratejik hizalanmanın eşiğindeydi. Komşular arasında güvenlik ve ortak refah vaat eden bir hizalanma. Ancak o günden sonra bölgenin kuralları temelden değişti. Güç dengesini yeniden şekillendiren kararlı bir yanıtı zorunlu kıldı. Artık geçmişteki kırgınlıkları tarihe gömmeli ve geleceğe dair net tanımlanabilir beklentilere odaklanmalı. Şimdi bu doğrudan aslında öncelikle Gazze'ye yönelik bir mesaj ama yani bu mesaj Gazze'yi şunu mu diyor? Yani İsrail'i şu anki topraklarıyla tanıyın, her türlü ekonomik,
2: İbrahim Anlaşması'nın parçası olun.
0: Ve İsrail'in katlettiği, 70 binden fazla şehit ettiği Filistinli'yi de unutun mu demek? Yani Tom Barak'tan yakın geçmişteki politik tutumundan verdiği mesajlardan hareketle aslında böyle bir mesaj gelmesi, ben açıkçası hani Trump'ın genel politikası açısından çok yadırgadığımı söyleyemeyeceğim ama Tom Barak'ın görev alanına yönelik

0: verdiği mesajlara baktığımız zaman biraz aykırı duruyor gibi geldi bana. Ne dersiniz?
1: Tabii Tom Barak tarihten bahsediyordu. Tarih örnekleri veriyordu. Ama Tom Barak'la Amerikan Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalara paralellik var. Ne diyordu? İşte Abraham Anlaşması'nın, İbrahim Anlaşması'nın parçası olun, imzalayın. Çok fazla üzerine durmayın şeklinde. Yani geçmişe değil, geleceğe yönelik bir bakışınız olsun. Çünkü Orta Doğu'da yeni bir düzen, bir sistem oluşturmak istiyor. Burada Amerika, işte bu yeni düzeni de Orta Doğu'da, başta İsrail tabii. Sadece İsrail'in güvenliği değil. Hı. Hep İsrail yıllarca bunu kullandı. İşte biz Araplarla çevrili bir ülkeyiz, gücümü bizi yok edebilirler, biz ölüm kalım savaşı veriyoruz de deyip büyüdü de büyüdü. Şu anda ise Orta Doğu'nda başat güç olma yolunda ilerliyor ve bunun önünde gördüğü engelleri de yok etmeye çalışıyor ya da parçalamaya, bölmeye çalışıyor, yani zayıflatmaya çalışıyor.
0: Şöyle sorayım soruyu bir yandan da aslında, yani Trump yönetimi son olarak Tom Barak ağzıyla bölge ülkelerine bunu söylerken, İsrail bunca katliama, bunca işgale devam ettiği sürece bu nasıl olacak? Yani dönüp de İsrail'e de sen bir dur demesi çok daha sağlıklı bir sonuç oluşturmaz mı bu hedefi bakımından?
1: Şimdi
0: yani burada bir çifte standart, bir adaletsizlik yok mu bu çağrıda?
1: Kesinlikle var. Zaten bugün onu siz de söylediniz. Rubio'nun bir açıklaması var Gazze ile ilgili. O bizim politikamız değil diyor. Kimin politikası?
0: Yani bunu İsrail yapıyor. Demek, İsrail'i engelleyeceğiz demek de değil ama.
1: Tabii. Yani İsrail'i niye engellemiyorsunuz diye soru sorulur o Dışişleri Bakanı'na. Burada Amerika İsrail konusunda net bir tutuma sahip değil. Şu anlamda sahip değil. İsrail'i durdurmak için bir adım atmıyor. Ama Amerika'nın İsrail'le de %100 uzlaşan bir politikası da yok. Yani Orta Doğu konusunda Amerika'nın öncelikleriyle İsrail'in öncelikleri arasında da bir fark var. Amerika Orta Doğu'daki yeni yapının yeni yapıda sadece İsrail'i değil diğer ülkelerin de var olmasını istiyor. Ama diğer ülkelerde Türkiye başta olmak üzere diğer ülkeler diyor ki bu yeni yapının oluşabilmesi ve devam edebilmesi için İsrail'in saldırganlığının durması lazım. İsrail'in işte Filistin devletini kabul etmesi lazım, iki devletli çözümü ve her ne kadar hani bunu hesap versinler, İsrail hesap versin diye söyleseler de en azından İsrail'in değil, belki İsrail'deki bu saldırıları yapanlar hesap versin, yönetimden gitsin Netanyahu dahil. Ondan sonra Orta Doğu'da Amerika'nın istediği, en azından Amerika'nın istediğine yakın bir yapı oluşabilir.
0: Yani bu da tabii şu şartlarda
1: bu da çok mümkün değil. Çünkü İsrail açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Genişlemeye devam edecek ve bu genişleme ancak sert bir taşa çarptığı zaman ancak durabilir. Bu şartlarda da Amerika o sert taş görevini görmek istemiyor.
0: İşte o zaman da bölge ülkelerinden birinin burada zorlayıcı bir misyon üstlenmesi ihtimali gündeme geliyor ki bu da meselenin gerilimle bir şekilde hallolacağı evet. anlamına gelir. Şimdi Barak'ın açıklamalarında tabii başka açıklamalar da var. Onlardan biri hatta biraz tepkiyle de karşılandı ve eleştirildi. Onu okuyarak yorumunuzu almak isterim. Dedi ki Barak, Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğinde olduğu gibi Irak, Suriye ve Türkiye Orta Doğu'da kalıcı istikrarın temelini oluşturan stratejik merkezlerdir. Bu üç ülke arasındaki dengeyi sağlamak kabile, din veya mezhep farklılıklarını aşan tek ve tutarlı bir Amerikan temas noktası ve nüfus gücü gerektirir. Başkan Trump tarafından benimsenen bu hayati misyon bölgenin farklı unsurlarını tutarlı bir düzen ve karşılıklı çıkar dokusuna dönüştürerek ortak refaha doğru hizalanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu açıklama aslında işte Türkiye Büyükelçisi olmanın yanında Suriye ve Irak için özel temsilcilik görevinde genişlemesiyle, Irak'ı da kapsamasıyla birlikte yeni atamayı temellendiren bir açıklama ama özellikle sosyal medyada gördüğümüz eleştiriler Türkiye'yi Irak ve Suriye ile aynı kefeye koyduğu yönündeki yorumlardı. Yani bu yorumlar, bu bakış açısı sağlıklı mı bu açıklama kendi içinde sizce?
2: Kendi bakış açısını gösteriyor. Demokrasi geleneği olarak bakıldığında, tarihsel süreç olarak bakıldığında aslında Irak, Suriye ve Türkiye aynı geleneği paylaşmıyor. Aynı tarihsel süreci de paylaşmıyor. Bu tarihsel süreç aslında 1916'da Balfour Deklarasyonu'yla Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki süreçle beraber çok ciddi kesintiye uğradı. Türkiye hiçbir zaman manda ve himaye altına girmedi. Hep bağımsız oldu ve kendisini aslında bir zafer anlatısı üzerinden inşa etti. Burada esas mesele bence biraz üç ülke arasındaki dengeyi dengeyi koruyabilmeye çalışması. Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından böyle bir politikasının olduğunu görüyoruz ve mezhepsel aşınmalara karşı bir pozisyon alma çabasıyla paralel olarak okunabileceğini ben düşünüyorum. Bunun bir de unutmamak lazım ki Irak'la Türkiye arasında kalkınma yolu, Suriye üzerinden geçecek yeni petrol hattı projeleri vesairenin de konuşulduğu böyle bir dönemde özellikle önemli. Bir diğer mesele de şu, bu bölge, Irak-Suriye bölgesi aslında Türkiye ile İran'ın çatıştığı alanlardır coğrafi olarak baktığınızda. Belki biraz da bununla ilişkili, çünkü unutmayalım son süreçte, son yaşananlarla ABD, İran ve İsrail arasındaki savaş sürecinde biz en çok şeyi de konuşuyoruz aslında. İran'ın networkleriyle, daha doğrusu paramiliter gruplarıyla, proksileriyle bağlantısının kesildiğinden çok fazla bahsediliyor, evet. Ve yok oldu deniyor. Ama az buçuk Orta Doğu'yu bilen herkes bilir ki Orta Doğu'da böyle şeyler yer altına çok inmezler. Yok olmazlar yani. Sessizleşebilirler, üstleri örtülebilir. Evet. Dikkat çekici olmaktan uzaklaşabilir. Ama yok olmak biraz böyle tartışmalı bir şeydir. Özellikle İran'ın bu bölgedeki hattı çektiği alan itibariyle baktığımızda ne zaman başladı bu süreç diye baktığınızda herkes 2003'ü görecektir. ABD'nin Irak saldırısı, Irak'a işgalini görecektir. Dolayısıyla hani bütün bunlarla paralel olarak da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bu atama ve bu verilen bu mesajları terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra işte Irak ve Suriye'deki süreçlere, yani terörsüz Türkiye sürecine, evet, paralel gelişmelerle birlikte okuduğumuzda bu sürecin ilerlemesi için Suriye ve Irak adına diyorum bir itici güç olarak mı görmek lazım, yoksa hani bazı problemlerin çıkmasında gebe bir gelişme olarak mı? Evet. İtici güç olarak görmek sanki biraz daha mantıklı.
2: İtici güç olarak olumlu bakarak itici güç olarak görme taraftarıyım. Ama tarihsel süreç ve koşullar nasıl ilerler çok şey değiliz. Çünkü yani hani
0: neticede
2: burası bu coğrafyada her an her şeyin olabileceğini düşünüyorum.
0: Tabii Orta Doğu pek çok alanda çok fazla konuşulacak malzeme üreten bir coğrafya. Ama ABD'nin etki gücünün bölgede sadece Orta Doğu'da olmadığını da biliyoruz. Yani son dönemde Kafkaslar üzerinde de özel bir ilgisi var ki Azerbaycan-Ermenistan barış süreci diyelim henüz tamamlanmadı. Bu konuda da Trump'ın bir anda, daha doğrusu Amerikan yönetimi bir anda devreye girip de Zengezur koridorundan geçen hattı Trump koridoruna çevirip ortaya çıkması, o bölgenin geleceğine dair de aslında çok ciddi yatırım, yani siyasi yatırımdan bahsediyorum, niyetleri olduğunu da gösteriyor. Şimdi bu süreç nasıl ilerleyecek göreceğiz ama tabii çok belirleyici bir zamana yaklaşıyoruz. Önümüzdeki pazar günü Ermenistan'da bir seçim olacak.
3: Aha.
0: O seçimin Ermenistan'ın aslında kaderini belirleyebilecek bir seçim olduğunu da söyleyebiliriz. Paşinyan son dönemde çok ciddi adımlar attı. Çok önemli ve kendi siyasi dengeleri bakımından çok cesurca bir vizyonu ortaya koyuyor ama karşısında eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan olacak. Bir tarafta da Nikol Paşinyan. Ermenistan nasıl bir gelecek bekler? Bu seçimler hayli kritik. Nasıl yorumlarsınız durumu?
3: Şimdi Sovyet Birliği dağıldıktan sonra Transkafkasya'da işte 3 tane cumhuriyet bağımsızlık ilan etti. Ve Sovyet mirası bir takım sorunlar burada çatışmaya evrildi. Aslında Sovyet Birliği döneminde Dağlık Karabağ'da oradaki saldırgan ekstremist Ermeniler, Azerileri oradan çıkarmak için bir saldırı başlatmışlardı. Bu bağımsız

0: Kızık sonrası dönemde daha da hızlandı. Azerbaycan tarihinde ilk defa halkın hür iradesiyle Cumhurbaşkanı seçilmişti Ebu'l-Feyz Elçi Bey. Adeta Elçi Bey'e işte Rusya bir komplo kurdu. Rusya'nın geniş desteğiyle Azerbaycan topraklarının %20'si işte 90'ların başından ortasına kadar işgal edildi. Bu işgal 2020'ye kadar tüm diplomasi ile çözüm bulma çabalarına rağmen devam etti. 2020 yılında patlak veren 44 günlük savaşta Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgali sonlandırıldı. Bu savaştan kısa bir süre sonra Ermenistan'da seçim yapıldı. Ermenistan parlamenter demokrasiyle yönetilen bir ülke. Türkiye'nin de lojistik, diplomatik desteğiyle Azerbaycan bu işgali sonlandırdı. Ermenistan yenildi. Şimdi böyle bir ülkenin başbakanının seçimde normalde ne beklenir? Kaybetmesi beklenir. 1991 Haziran pardon 2021 Haziran ayındaki bu seçimde Nikol Paşinyan %54 oy aldı. Bu bakın parlamenter
1: Çok evet.
0: Sistem
1: İlginç
0: içerisinde
1: bir durum.
0: devasa bir çoğunluğa işaret ediyor. Adeta böyle parlamentonun dörtte üçünü tek başınıza kontrol ediyorsunuz. Şimdi böyle bir dönemden şu an itibariyle yeni bir seçim arifesinde bulunuyor Ermenistan. Bu arada Dağlık Karabağ'ın merkezindeki o ayrılıkçılar da oradan temizlendi, uzaklaştırıldı. Azerbaycan'ın hukuken zaten bir parçası. Orada yaşamak isteyenlere Aliyev yönetimi haklarını saydı, sıraladı. Fakat büyükçe bir kısmı oradan Ermenistan'a göçmeyi tercih ettiler.
1: Aslında
0: Baktığımızda
1: oradan Ermenistan'a göçenler de siyasi bakış açısından Paşinyan için sıkıntı doğurabilecek bir grup.
0: evet,
1: Yani
0: orada Hıncak-Taşnak Partisi'nin uzantıları olarak kabul edebileceğimiz bir takım siyasi oluşumlar var. Koçaryan, Sarkisyan grubu. Bunlar Büyük Ermenistan'dan bahsediyorlar. İşte doğuda Azerbaycan topraklarının önemlice bir kısmını da ihtiva eden Dağlık Karabağ bölgesi, Ermenistan. Bir de Doğu Anadolu. Doğu Anadolu'yu bu aşırı milliyetçi, ekstremist çizgide olanlar Ermenilerin ana vatanı olarak kabul ediyorlar. Bu Paşinyan'ın rakipleri yani Koçaryan, Sarkisyan ütopik, uçuk bir ideolojiyi benimsiyorlar. Diaspora yani Batı ülkelerinde işte Fransa'da, Amerika'daki Ermenilerin bir kısmı bunlara destek veriyor. Rusya pozisyonunu değiştirdi. Daha önce 90'larda işte 2000'lerin başında pervasız bir şekilde burada Ermenistan'ı destekleyen Rusya Paşinyan'ın başbakanlık görevini üstlenmesinden sonra pozisyonunu değiştirdi. Biraz daha dışarıdan izlemeyi tercih etti. En sonunda mesela Ateşkes Anlaşması'nın da Rusya kanalıyla kotarıldığını unutmayalım. 10 Kasım 2020'de çatışmalara son veren anlaşma Moskova'da imzalandı.
1: Ki o dönemde Paşinyan ısrarla Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün harekete geçmesini istiyordu Ermenistan'a askeri destek için ama Azerbaycan'ın da o fırsatı vermemesiyle harekete geçememesi biraz Erivan'la Moskova arasındaki ipleri iyice gerdi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, yani işte NATO'nun türevi niteliğinde bir ittifak üyelerinden birisine bir saldırı olduğu zaman diğerleri bu saldırıya uğrayanın yanında tüm güçleriyle yer alırlar. NATO'nun 5. maddesine benzeyen bir yapısı var Kolektif Güvenlik Teşkilatı'nın. Fakat oraya katılan ülkelerin sayısı sınırlı. Yani Belarus, Rusya, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan galiba işte 5 tane üyesi var. Rusya patronajı altında bir yapılanma. Şimdi savaşı Ermenistan'a yaymaya çalıştılar bu Dağlık Karabağ Savaşı'nı. Çünkü savaş aslında Azerbaycan topraklarında devam ediyordu.
1: Azerbaycan şehirlerine füze attı Ermenistan defalarca işte ki karşılık gelsin diye.
0: Füze atmasının yani amacı mukabil saldırıların bu füzeye karşı

0: misilleme yapılması halinde kolektif güvenlik antlaşması teşkilatı çerçevesinde Rusya'nın ve diğer ittifak üyelerinin desteğini sağlamakta.
1: Yani bekledi ki Azerbaycan da Ermenistan şehirlerini vursun füzeyle, bu mekanizma devreye girsin, ama Azerbaycan'ın da oyuna gelmediğini, sabırla davrandığını gördük o dönemde.
0: Çünkü bu Nikol Paşinyan'dan aslında Putin haz etmiyor. Bunun bir şekilde seçimlerde başarısız olmasını istiyor. Fakat halk nezdinde çok güçlü bir tabanı var. Ben yine ipi göğüs yiyeceğini düşünüyorum. Bu pazar günü yapılacak galiba Ermenistan'da parlamento seçimleri. Nikol Paşinyan'ın ben ipi göğüs yiyeceği kanaatindeyim. Çünkü karşıda olanların ütopik bir takım projeleri var. Yabancı güçlerin işte uzantısı olarak hareket ediyorlar. Halka böyle vaat ettikleri bir ekonomik refah yok. Yani 91'den beri sıkıntı, sorun yaşayan bir coğrafya Ermenistan. 1 milyona yakın kişi ya Batı ülkelerine, ama büyükçe bir kısmı Rusya içerisine işte çalışmak için, istihdam için göçtü. Bir de bu aşırı ekstremist çizgide olan milliyetçilerin bir başka negatif tarafı da bunların daha önceki zamanlarda görev üstlendikleri dönemde yolsuzluk yapmış olmaları. Bundan dolayı halk nezdinde bunların çok fazla bir bu imajı değişmediği için destek bulacaklarını zannetmiyorum. Hakikaten son derece pragmatist bir kişi Nikol Paşinyan. Çünkü ülkesinin çıkarları da tecrit altında olmayı değil de ticaretin canlandırılmasını, işte bir taraftan Türkiye, bir taraftan Azerbaycan ile ticari, ekonomik, siyasi işbirliğinin geliştirilmesini gerektiriyor. Şimdi Türkiye tabii bu işgale tepki göstererek büyükelçiliğini kapatmıştı. Şimdi bir taraftan bu büyükelçiliğin yeniden açılması, öte taraftan sınır kapılarının devreye sokulması çabaları devam ediyor. Türkiye Ermenistan'la normalleşme faaliyetlerini Azerbaycan'ın koordinasyonuyla yürütüyor. Yani onların istekleri hilafına bir yaklaşım içerisinde değil. Fakat işte sınır meselelerinin kesinleşmesi biraz zaman alıyor. Sizin de söylediğiniz gibi Trump hemen devreye girdi. Kendisinin son derece sübjektif değerlendirmeleri var. Görev başladığım esnada 8 yere barış getirdim falan dedi ve bunların arasına Ermenistan, Azerbaycan'ı da dahil etmek için İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan'ı davet etti. Zaten devam eden süreci adeta sahiplenmeye çalıştı. Zengezur koridorunu 99 yıllığına bir Amerikan şirketi orayı kiraladı. Onun adını Trump koridoru olarak değiştirdi. Trump'ın böyle merkantilist, pragmatist bir tarafı var. Opportunist tarafı da var. Bir benzerini ben
1: Putin'in bunları bir kenara yazdığında mutlaka hatırlatmak lazım.
0: Efendim?
1: Putin'in de bunları bir kenara not ettiğinde mutlaka hatırlatmak lazım.
0: Ama yani
1: şimdi lazım.
0: Putin tabi bir taraftan rekabet halindeler, ama öte taraftan Putin şunu da biliyor. Ukrayna meselesinde en güçlü desteği aslında Trump hükümeti sağlıyor. Joe Biden hükümeti 200 milyar doların üzerinde lojistik destek verdi. Silah, teçhizat, mühimmat, cephane. Biraz gecikerek de olsa bunu sağladı. Fakat Trump döneminde bu bağlantı kesildi. Trump arabuluculuğa soyunarak Alaska'da ve daha başka dolaylı görüşmelerde Rusların tezinin kabul edilmesi temelinde bir Ukrayna barışı öneriyor. Evet, burada ihtilaf yaşayabilirler ama genel olarak Ukrayna meselesinde ABD Rusya'ya yakın çizgide. Şimdi tekrar Ermenistan'a dönecek olursak, yani Ermenistan'ın böyle ulusal çıkarları da aslında bir istikrar tesisini gerektiriyor. Çok yakın bir zamanda Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Hemen akabinde işte Türkiye sınır kapısı açılacak. Zaten bir takım adımlar da atıldı. Ve böylece Ermenistan tecritten uzaklaşıp etrafındaki ülkelerle ticari, siyasi bağlantılarını güçlendirmiş olacak. Ben Ermeni halkının bu fotoğrafı net olarak gördüğünü düşünüyorum. Rusya şu an itibariyle biraz daha mesafeli duruyor. Fakat diaspora güçlü biçimde bu ekstremist çizgide olan Koçaryan, Sarkisyan kategorisindeki radikalleri desteklemeyi sürdürüyor. Evet, son söz. Yine baştakini tekrarlayacağım. Nikol Paşinyan ipi göğüsleyecek son derece objektif açıklamalar yapıyor. Hatta bazen diyorum ki acaba bir milliyetçi partinin Ardahan il başkanı mı konuşuyor falan diyorum çünkü.
1: Yani yakın zamanda
0: açıklamalarına baktığımızda
1: açıklamalardan
0: yani soykırım diye bir şey yok diyor. Bunların hepsi diyor netice olarak belli bir planın, projenin ürünü.
1: Sovyetleri sorumlu tuttuğu açıklamalar evet. Olmuştu ki Ağrıdağ için bizim devlet armamızda ne işi var dediğini hatırlarız. Karabağ için orası zaten bizim toprağımız değildi şeklindeki açıklamalarını hatırlarız. Tabii Paşinyan'ın şöyle bir avantajı var. Şimdi ordu ve siyaset içindeki Karabağ kliği çok sert bir muhalefet yürütüyor. Din adamları çok sert bir muhalefet yürütüyor. Diaspora çok sert bir muhalefet yürütüyor ama bütün bunların karşısında gerçekten artık Ermenistan'ın bölgeyle barışık yaşayıp refaha ulaşmasını isteyen çok ciddi bir kesim olduğunda sokakta farkında ve onların nabzını iyi tutabildiğini anlıyoruz. Yapılan açıklamalar her ne kadar dediğimiz gibi Ermenistan, Ermeni siyasi şartları içinde bile çok sert diyebileceğimiz iddialı, sıra dışı diyebileceğimiz daha doğrusu açıklamalar olsa da kendisini yenilgiden sonra tekrar iktidara taşıyan o kesimin potansiyelinin ve isteklerinin farkında olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi mesela o açıklamalardan birine daha bakalım. Seçmenlerine şöyle seslendi son açıklamalarından birinde Paşinyan. Diyor ki bizi 30 yıl boyunca besleyen fikre gelince, yani Karabağ Ermenistan'a aittir meselesinden bahsediyor. Ben o yoldan geçtim ve gördüm. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki bu çatışmayı, bu kanayan yarayı nesilden nesile aktarmaya hakkımız yok. Çocuklara barışı miras bırakmalıyız. Bu meselenin peşinden mümkün olan her yolla gittim ve bunun bir ayartma olduğunu gördüm, bir tuzak olduğunu gördüm. Halkımıza yanlış yolda gidiyoruz ve Karabağ hareketini sürdürmeyi durdurmalıyız deme cesaretini gösterdim. Bunun sonucunda bugün her zamankinden daha fazla devletiz, daha bağımsızız, daha güvendeyiz ve daha fazla refah içindeyiz. Ya bunlar gerçekten çok cesur açıklamalar. Evet, yani kesinlikle. Bunlar bir yandan da aslında ciddi bir hani her ne kadar daha önce halkın nabzını okuyabilmiş olsa da bir yandan da ciddi bir kendi adına siyasi kumar da diyebileceğimiz açıklamalar. Kesinlikle. Ama bu cesareti göstermek de ülkenin geleceğine yön verebilmek açısından gerekliydi. Bunu yapabilen bir lider olarak da karşılık gördüğünü görüyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamaları ve diğer benzer mesajlarını?
2: Ermenistan, şimdi bu Ermenistan seçimleri sadece Ermenistan'ı ilgilendiren seçimler değil. Bölgeyi ve uluslararası aktörleri de içeren. Ermenistan seçimlerini iç politika açısından bakarsak, ben İrfan Hoca gibi o kadar çok net bir şekilde Paşinyan'ın kazanabileceğini söyleyemiyorum açıkçası. Sebebi de şu, her ne kadar anketlerde Paşinyan önde gibi gözükse de aradaki fark büyük bir fark değil. Yaklaşık 1/3 seçmenin karar vermiş değil. Paşinyan'dan sonra gelen iki aday, bir tanesi eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Karabağ klanının önde gelen temsilcilerinden biri ve diğeri de aslında zenginliğini Rusya'da yapmış olan iş adamı Samvel Karapetyan. Bunların partilerinin ya da ittifaklarının, çünkü bazıları ittifak, farklı partilerden oluşan ittifakların Paşinyan sonrasında geldiğini görürüz. Aralarda da büyük bir fark yok. Ermeni seçim yani sistemine baktığımız zaman...
1: Şu şartlarda ikisinde Rusya destekli olduğunu varsayabiliriz.
2: Evet, tabii kesinlikle. Yani kesinlikle. Dehong sistemiyle de milletvekillikleri dağıtıldığı için burada sonuçların nasıl olacağını kestirmek çok da kolay değil. Bu noktada da Rusya'nın da boş durmadığını biliyoruz. Hem finansal olarak hem medyasını kullanarak, çünkü Ermenistan'da Rus medyası hala etkin olarak takip ediliyor. Hem de Rusya'da yaşayan Ermenilerin, çünkü Ermeni seçim kanununda oy kullanmak isteyenler ülkeye de gelip oy kullanması lazım. Dışarıda oy mümkün değil. Bu sebepten dolayı önemli bir miktarda Ermeni vatandaşının Rusya'dan Ermenistan'a taşındığını biliyoruz. Bu konuda bir yakın çalıştığımız bir arkadaşımız yakın dönemde Erivan'daydı. Dedi ki Erivan'daki otellerin hepsi dolu 8 Haziran'a kadar. Çoğu da Rusya'da yaşayan Ermeniler.
1: Oy kullanmak için
2: Rusya'nın taşıdığı Ermenilerden oluşuyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişi oy kullanacak. 100 bin kişiyi taşısanız önemli bir %5'lik bir etki yapma ihtimaliniz var seçim sonuçlarına. Ama diğer taraftan Paşinyan'ı destekleyenlerin de pasif olmadığını görüyoruz. Amerikan Başkan Yardımcısı geldi. Avrupa Birliği liderleri Erivan'da toplantı
1: Trump'tan
2: yaptı.
1: Trump'tan bizzat Paşinyan'a destek mesajı geldi.
2: Trump'tan bizzat destek geldi. Rubio son olarak ziyaret etti. Türkiye ve Azerbaycan'ın da destek verdiğini biliyoruz. Yani nasıl bir destek bölgenin, verdiğinizi söylemeyelim
1: bölgenin,
2: de.
1: O anlamda huzura ermesi için tabii, olacak olan bir
2: ama tabii. Şunu da biliyoruz. Trump'ın destek verdiği adaylar seçimi genellikle kaybediyor. Macaristan'da o şekilde oldu. Bunu da unutmamak lazım. Yalnız Paşinyan bir gerçek bir dönüşüm ve değişim yapıyor. Bu dönüşüm ve değişimin bize olumlu etkisi var. O Türkiye'nin üzerine yaftalanan o kimlikten kurtulma şansı bize verdi ki bu anlamda. Ama Paşinyan açısından bir dilemma da şu. Amerika ve Fransa, Macron da oradaydı. Hı. Avrupalı liderler von der Leyen
1: Avrupa siyasi toplumu zirvesinde
2: Paşinyan'ı sarıldı ve dedi ki siz Avrupa medeniyetinin bir parçasısınız. Von der Leyen bize hiçbir zaman öyle bir yaklaşım göstermedi. Yani şunu söylemek istiyorum. Avrupa'da liderler, siyasi liderler Paşinyan'ı destekliyor. Ama Avrupa'da yaşayan Ermeni diasporası, Amerika'da yaşayan diasporası...
1: Şiddete karşı. Yani şimdi, nefretten beslenme burada, kültürünü sürdüğü tabii, evet. Yapılanmalar... İşte bu asıl zaten bu meselenin önünde bölgedeki normalleşmenin, rahatlamanın önündeki asıl engel de onlar değil mi?
2: Bunlar elbette ama Paşinyan'ın handikap oluşturan, seçim sonuçlarına handikap oluşturan durumu ise aslında kilise ile çatışması. Çünkü kilise Ermenistan toplumunda önemli ağırlığa sahip olan bir kurum.
1: Hatırlarsınız yakın zamanda ülke çapında yürüyüşler başlatmışlardı.
2: Hatta evet, bir hatta darbe girişiminin önlendiği söylenmişti. Ve açıkçası Paşinyan ve kilise tarafının karşılıklı olarak birbirlerine kullandıkları söylem, burada kullanamıyorum onları, söylemi de bir
1: evet, hatırlıyorum.
2: Burada bu açıdan Ermenistan'daki yapılacak bu pazar günü seçim sadece Ermenistan tarihini değil, bölgenin durumunu da değiştirebilir. Rusya'nın Kafkasya'daki işte arka bahçe olarak gördüğü yapıyı ortadan kalkması söz konusu olabilir. Çünkü Gürcistan'ın hangi çizgide takip edeceğini bilmiyoruz. Ermenistan'ın da Paşinyan rasyonel bir yaklaşım içerisinde bir Rusya ile sınırı yok. Gürcistan üzerinden ya da Azerbaycan üzerinden bağlanabilir. İki, Ermenistan'la iyi ilişkisi olan İran'ın kendisinin başı dertte.
1: Evet.
2: Dünyaya açılabilmesi, izolasyondan kurtulabilmesi ise iki yönden. En önemlisi de Türkiye üzerinden. Azerbaycan üzerinden de önemli. Ermenistan'ın işte Türkiye üzerinden batıya açılabilir.
1: Tabii yani burada bununla, hem denize ulaşım var, hem ulaşım hatlarına entegre olmak var. Pek çok mesele var.
2: Avrupa'yı Avrupa'nın parçası olma var. İhtimali var. Zaten Avrupa Birliği ile Ermenistan arasında vizelerin serbestleştirilmesi için 2 yıllık bir süreç başlattılar. Daha önce Gürcistan'a yaptıkları, daha sonra geri aldıkları işte Ermeni vatandaşların belki 2 yıl sonra eğer Paşinyan seçimi kazanır, 2 yıl sonra ki belli şeyleri tamamlarsa Avrupa Birliği Ermeni vatandaşların Avrupa'ya seyahatini vizesiz hale getirecek.
0: Orada bir cümle eklemek istiyorum. Şimdi buyurun. Avrupa'da yani coğrafi bakımdan Avrupa'ya katılmak için yani Batı değerlerini işte demokrasi, insan haklarını, hukuk devleti prensiplerini kabul etmeniz lazım. Bir de coğrafi bakımdan Avrupa'da olmanız lazım. Ukrayna Savaşı sonrasında evet Moldova'yı aday ilan ettiler. Ukrayna'ya siyasi destek olsun diye aday ilan ettiler. Aslında her iki ülkede toprakları bakımından sorumlu. Moldova'nın da içerisinde bir işgal bölgesi var.
1: Transdinyester.
0: Ukrayna'nın işte Kırım işgali altında bu son savaşta topraklarının %20'si 4 bölgeye ele geçirildi. Buraları anlayabiliyoruz ama coğrafi kriteri karşılıyor. Şimdi Gürcistan'ı aday ilan ettiğinizde

0: yerine getirmiş oluyoruz. Oysa mesela Gürcistan'ın aday ilan edilmesi aslında önümüzdeki zaman diliminde Avrupa'nın bu coğrafi kriteri esnetebileceğini de gösteriyor. Hemen arkasından eğer işler yolunda giderse Ermenistan'ı da aday ilan edebilirler. Azerbaycan'ı da enerji ihtiyaçları olduğu için bu komisyon başkanı 2 sene önce Aliyev'le görüşmüştü. Hı hı. Ve doğalgaz akışını 2 katına çıkarma konusunda mutabakat sağlamıştı. Yani bir taraftan da böyle baktığımızda Transkafkasya üzerinden bir nüfuz alanı Avrupa Birliği yaratmaya çalışıyor. Bunu da eklemek istedim.
1: İlginç bir gelişme olur yani. Yarın bir gün Azerbaycan'ın da Avrupa Birliği'ne üyeliğinin konuşulduğu bir atmosfer oluşursa. Tabii şimdi Ermenistan'dan bahsediyoruz ama Rusya'nın bundan çok da memnun olmadığını söylemiştik. Genelde Rusya'nın tehditkar açıklamalarını biz Putin'den değil de Dmitri Medvedev'den duymaya alışkınızdır. Medvedev'in de yakın geçmişte Ermenistan'la alakalı yaptığı bir açıklama vardı. Tabii şimdi Ermenistan'dan bahsederken Avrupa liderleri ağırlamasından bahsediyoruz. Rus üsleri olmasına rağmen içinde aynı zamanda Amerikan askerleriyle ortak tatbikat yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Pek çok benzer gelişme var. Medvedev Ermenistan'ın Ukrayna'nın yolundan gittiğini ve bunun sonuçlarının hiç iyi olmayacağı yönünde uyarılar yaptığını okuduk yakın geçmişte. Yani bunlar çok ciddi ve sert uyarılar. Bu seçimlere tabii ki Rusya'nın bir şekilde dolaylı yoldan da müdahil olmasını, Paşinyan karşıtı siyasi grupları, adayları desteklemesini bu bakış açısından normal karşılamak lazım tabii. Ancak buna rağmen Ermenistan'da seçimi Paşinyan kazanırsa asıl Azerbaycan'la normalleşme süreci için bir başka sınav var önünde ki o sınavdan önceki asıl büyük sınavı aşmış olacak. O da yüksek ihtimalle 2027'de beklenen bir anayasa değişikliği referandumu. O referandumda Ermenistan'ın Azerbaycan'daki toprak iddialarının anayasadan kalkması talep ediliyor tabii Bakü tarafından ki tam normalleşme sağlanabilsin. Bu seçimi kazanırsa çok yüksek ihtimalle o referandumdan da zaferle çıkması bekleniyor. Eğer bunlar olursa bir anda gerçekten Kafkaslar'da, Güney Kafkasya'da bambaşka bir işbirliği iklimi doğacak. O da tabii bölge ülkelerine, Türkiye'ye, Azerbaycan'a yarayacak elbette ama hepsinden de çok Ermenistan'a yarayacak. İşte asıl Paşinyan'ın pazarladığı gelecek
2: bu.
1: Ve bunun gerçekten de sokakta ciddi bir alıcısı var Ermenistan'da diyebiliriz.
2: Aslında her iki mevzuda hocalarımız çok iyi anlattı diye düşünüyorum. Ben ufak bir ekleme yapayım burada. Yani onlar çok güzel söylediler ama ufak da bir eklemede bulunmak isterim sadece. Bu Ermenistan'la ilişkili mesela Ermenistan Cumhuriyeti ilan edildiğinden beri hep aynı aksa devam ediyor aslına bakarsanız. Yani bir tarafta kilisenin o kimliğin belirleyicisi olan konumu var. Bir diğer tarafta Diyaspora Bakanlığı ve aslında diasporadan gelen paraya deli dehşet şekilde bağımlı olan Ermenistan var. Bir diğer taraftan da Ermeni halkının aslında beklediği, arzuladığı, kavuşmak istediği daha açık bir ekonomik sistem var. Şimdi tarihsel koşullar uygun olduğunda bunun ortaya çıkması çok mümkün. Yani uluslararası sistemin yapısı şu anda buna izin veriyor. Neden izin veriyor? Çünkü Rusya Ukrayna'da epey sarsıntı geçirdi. Ama medyana bir diğer taraftan tehdit de tırnak içerisinde tehdit de ettiği için ya da uyarılarda bulunduğu için şunu söylememiz lazım. Aslında biraz bu sürecin başına gidersek Rusya aslında bu genişleme hamlesini öncelikle Kafkaslara yaptığı müdahalelerde başlatmıştı 2000'li yıllarda. Önce Abhazya'ya, Gürcistan'a yaptığı müdahalelerle başlatmıştı. Daha sonra baktı Kırım'ı biz denedi. Kırım'daki süreçten yararlanarak denedi. Avrupa tepki göstermedi. Ve sonrasında geldiğimiz Rusya-Ukrayna savaşı sürecine kadar süreç devam etti. Yani aslına bakarsanız tarihsel olarak baktığımızda bu Güney Kafkasya bölgesi Rusların hakim olmak istediği biraz da böyle soğuk savaş sonrası dönemde 90'lı yıllarda kendi yakın çevresi şeklinde ilan ettiği adeta burada bizsiz kuş uçmaz kervan geçmez şeklinde söylemlerde bulunduğu bir coğrafya. Rusya burada etki alanını kaybetmek istemeyecektir şüphesiz. Ama bir diğer taraftan da burada en önemli meselelerden bir tanesi kimin çıkarı kazanacak? halkın çıkarımı kazanacak, kilisenin çıkarımı kazanacak, diasporanın çıkarımı kazanacak. Bunlar birbiriyle

0: karışıyor. Hı hı. Bir diğer taraftan da Paşinyan'da çok ciddi evrim geçirmiş bir lider bence. Çünkü unutmamak gerekir ki 40 gün savaşını aslında kendisi başlattı. Bir aktör olarak bizzat başlattı.
1: Zaten Karabağ konusunda da bu meselenin peşinden mümkün olan her yolla gitti.
0: Her yolla gideceğini ilan etmişti. Ama normal şartlar altında bu şeyde seçmen maliyetinin işleyeceği düşünülür. Yani aslında seçmenin kendi eylem ve işlemleriyle böyle bir savaşa sebep olan ve bir kayba sebep olan aktörü cezalandırabileceği düşünülür. Ama hocamın da belirttiği gibi orada öyle, yani Ermenistan üzerinde baktığımızda Paşinyan seçimi kazanarak ilerledi ve bu çok ilginç de bir gelişmeydi.
1: Peki söylediklerinizden şöyle bir çıkarım yapmak mümkün mü? Çok az da vaktimiz kaldı, 1-2 dakika. Ukrayna Savaşı'nın sürüyor olması Paşinyan'ın hedeflerine ulaşabilmesi için şu anda ona bir avantaj sağlıyor ve ne yapıp edip elini çabuk tutup Ukrayna Savaşı sona erene kadar yapacağını yapmak zorunda mı?
0: Ukrayna Savaşı devam ettiği sürece kendisine bir hat açıldığını da kabul etmemiz lazım. Çünkü Rusya Ukrayna steplerinde epey yıprandı ve bu savaşın sürdürülemez olduğunu ilan ediyor pek çok analizde.
1: Bu durumda yani Rusya Ukrayna Savaşı bittiğinde tekrar
0: bölgeye dikkatini ve enerjisini çekebilir. Medyanev de bu yüzden zaten bunu söylüyor.
1: Anlıyorum. Peki sizin öngörünüz nedir? Seçim için var mı bir öngörünüz?
0: Ya, bütün anketler yani. Paşinyan diyor ama Macaristan'ı hatırlarsak anketler Orban diyordu. Dolayısıyla anket şirketlerine bu noktada ne kadar güvenilebileceği noktasından çok emin değilim ama ben Ermenistan halkının özellikle bir değişim paradigmasından yana olduğunu düşünüyorum genel anlamıyla.
1: Anlıyorum.
2: Paşinyan önde. Fakat seçim dediği muhalefette parçalı da olsa Paşinyan'ı takip eden partiler, muhalefet partileri, seçim sistemi, de hang sistemi, onun için net problemli. Bir sonuç söylemek erken.
1: Son ana kadar değişken olabilir diyoruz. Pazar günü takip edeceğiz, göreceğiz hep beraber. Muhakkak ondan sonra da yorumlayacağız. Çünkü bölgeyi etkileyecek bir gelişme. Ben çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Uzun bir programdı ama konuşacak çok şey var. Hala da konuşacak çok şey var. İnşallah diyelim ilerleyen haftalarda, ilerleyen zamanlarda tekrar bir araya gelmek umuduyla. Sevgili seyirciler, 24 Özel'den bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek, Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

0: ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Gönül kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
2: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verim

0: hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır Atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin vakit kaybetmeden şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin net mesajlar verdi. Dışa bağımlılığı azaltma hedefinin önemine dikkat çekti. Erdoğan bölgede yaşanan çatışmalar ışığında konuyu bir milli güvenlik meselesi olarak gördüğünü de ekledi. Cumhurbaşkanı İran kriziyle ortaya çıkan arz güvenliği hakkında hangi mesajları verdi? Uyarıları neydi? Bakacağız. Bir diğer yandan iki başlı yönetim kaosuyla çalkalanan CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Zira Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yaptığı başvurunun red gerekçesini açıkladı. Kılıçdaroğlu CHP'sinden ise grup toplantısına ilişkin yeni açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu hafta Özgür Özel'in gerçekleştirdiği grup konuşmasını nerede ve ne zaman yapacak? Tüm ayrıntıları paylaşacağız efendim. Ve müzakerelerin sonuca varamadığı İran-ABD arasında gerilim misilleme saldırılarıyla ne yazık ki artıyor. Ancak bir diğer yandan ABD Başkanı Trump'tan umut veren açıklamalar gelmeye devam ediyor efendim aslında. Zira Trump hangi mesajları paylaştı? İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in müzakerelerindeki rolü hakkında neler söyledi? Paylaşacağız. Bir diğer konumuzsa tabii İsrail'e tepkiler dünyanın dört bir yanında dalga dalga yayılıyor. Türkiye uluslararası her platformda Siyonist milliyetin zihniyetin karşısında dimdik durarak aslında tarihin doğru tarafında yer almayı sürdürüyor. Bu kez Cenevre'deki Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısında İsrailli yetkililer protesto edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki Türkiye heyeti katil İsrail'e karşı nasıl bir tavır aldı? O toplantıda neler yaşandı başka? Az sonra detaylandıracağız. Tabii Türkiye'nin gururu bizim çocuklar Dünya Kupası için Amerika'da efendim. Milliler zorlu turnuva öncesi pazar günü Venezuela'yla son hazırlık maçına çıkacak. Peki ya Florida'ya ulaşan milli futbol takımımız nasıl karşılandı? Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türklerin o coşkusu kameralara nasıl yansıdı? Hepsine bakacağız, daha fazlasına da bakacağız diyelim. Moderatör Gece başlasın. Evet, sıcak bir gelişmeyle başlayalım sevgili izleyenler. CHP'nin hukuksuz kurultayına ilişkin soruşturmalarda kritik gelişmeler yaşanıyor dedik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı alınan yeni ifadeler doğrultusunda Antalya ve İstanbul'daki soruşturma dosyalarının Ankara'ya gönderildiğini duyurdu. Sevk yazısında Özgür Özel hakkında rüşvet ve kurultaya hile karıştırma suçlamaları yöneltildi. Şimdi detayları 24 adliye muhabiri Ada Kahriman aktaracak. Ada.
1: Büşra Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında suçlamalar içeren iki ayrı dosyayı yetkisizlik gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Saat 21.38 sıralarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi için eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şu an Manisa Milletvekili olan Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla farklı tarihlerde Muhittin Böcek'ten para talep ettiğine ve talep edilen miktarların Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında alınan bazı tanık beyanları vardı. Şüpheliler Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar da vardı. Ve aynı zamanda HTS baz eşleşmeleri de incelenmişti. İşte tüm bu deliller neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında rüşvet almak suçundan Tevfik edilen bir soruşturma dosyasının bugün yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi yapılan açıklamada. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen bir soruşturmada dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ve farklı bir dosyada tutuklu bulunan Turgut Koç'un cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitleriyle şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında bu kurultay hakkındaki iddialar yönünden başlatılan soruşturmada da 4 Kasım 2023 ve 5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Deli Ağbaba koordinesinde burada delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi üzerine fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçundan tevfik edilen bir dosyada bugün yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi. Yani Özgür Özel Antalya dosyasından rüşvet, Kurultay dosyasındansa Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet iddiasıyla suçlanıyor Büşra Mutlu.
0: Evet, detaylar için teşekkür ediyoruz Ada. Devam edelim. Oy karşılığı belediye başkanlıkları dağıtıldı. Banka hesaplarına paralar aktarıldı. CHP'li iş insanı Turgut Koç, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi dizayn etmek için para ve makam karşılığı delege oylarını nasıl satın aldığını anlattı efendim. Savcılığa ifade veren Koç, bu süreçte üstlendiği kilit rolü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrilmesi için arka planda yürüttükleri çalışmaları tüm detaylarıyla ortaya koydu.
2: Özgür Özel'in kara kutusu olarak biliniyor. Veli Ağbaba'yla yakınlığıyla tanınıyor. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Turgut Koç, hukuksuz kurultay soruşturmasında ifade verdi. CHP'nin makam ve maddi menfaat karşılığında nasıl dizayn edildiğini anlattı. CHP'li iş insanı Turgut Koç, ifadesinde kurultay sürecinde Özgür Özel'i desteklediğini belirtti. Bu maksatla delegelerle görüştüğünü, belediye başkanlarından destek istediğini anlattı. Dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la yapılan oy pazarlığının detaylarını paylaştı.
3: Arkadaşım Nadir, Ekrem İmamoğlu'nu arayarak Recep Gürkan'ın Özgür Özel'e destek vereceğini söyledi. Bunun karşılığında gerek Ekrem İmamoğlu gerekse de Özgür Özel'den sonraki seçimlerde Edirne Belediye Başkanı adayı olacağının sözünü aldı. Görüşme yapıldığında Nadir Ataman ve Recep Gürkan ile birlikteydim. Hatta Recep Gürkan, Özgür Özel oy verdiğine ilişkin bulunduğu locadan fotoğraf çekti. Bu fotoğrafları hem bana gösterdi hem de mesaj olarak gönderdi.
2: Belediye başkan adaylıklarının kurultayda koz olarak kullanılması Edirne ile sınırlı değildi. Turgut Koç, Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmak için bu makamları nasıl paylaştırdığını detaylarıyla aktardı.
3: Şu an Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanı olan kişiler o dönem delegeydiler. Bu kişiler yanıma geldiler, kendileriyle görüştüm. Sonrasında Özgür Özel ile görüşmelerini sağladım. Üçü o dönem Yalova İl Başkanı olan Mehmet Gürel'in Yalova Belediye Başkan adayı gösterilmesi için talepte bulundular. Sonraki yerel seçimlerde Mehmet Gürel aday gösterildi ve belediye başkanı oldu. Yerine ise yanıma gelen ve delege olan İbrahim Erdem Doğancı İl Başkanı olarak atandı.
2: Kurultayın yapıldığı gün Etimesgut delegeleriyle yaptığı görüşmeyi de anlattı. Bu kişilerden Özgür Özel'e oy vermelerini istediğini belirtti.
3: Benden 20 bin lira para isteyen oldu. Hesabımdan bu kişiye 10 bin lira gönderdim. Bu iki delege Özgür Özel'e destek verdi. Bu Etimesgut delegelerinin adı Özkan Deniz ve İbrahim Şahin'dir.
2: Turgut Koç, kurultay sürecinde yaptığı görüşmeleri Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca kurultaydan önce Gebze CHP ilçe başkanı Gökhan Orhan'ı İBB Dijital İletişim Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu'yla görüştürdüğünü dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'yla Gökhan Orhan özel bir görüşme yaptılar. Görüşmede ben yer almadım dedi. Bu görüşmeyi şu an tutuklu bulunan eski Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in organize ettiğini aktardı. Gökhan Orhan'a ne vaat edildiğini bilmediğini ifade etti.
0: Evet sevgili izleyenler, Özgür Özel'in kara kutusu olarak bilinen CHP'li iş insanı Turgut Koç'un savcılığa verdiği yeni ifade çok konuşulacağı benziyor ki daha önce kurultay sürecinde delegelere para transferleri yapıldığı, belediyelerde işe yerleştirme sözleri verildiği ifadelerde yer almıştı hatırlayacaksınız. Ancak Turgut Koç'un ifadesi bir başka gerçeği daha gözler önüne seriyor ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu belediye başkanlıklarını da kurultay pazarlığının enstrümanı haline getirmiş aslında ve Özgür Özel'e destek veren isimler belediye başkan adayı yapılmış. Şimdi Turgut Koç'un o itiraflarının olası yansımalarını konuşacağız efendim. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Star gazetesi yazarı, hukukçu Cüneyt Altıparmak bizlerle. Cüneyt Altıparmak merhabalar, hoş geldiniz yayına.
4: İyi geceler Büşra Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Cüneyt Bey, CHP'de hukuksuz kurultay soruşturması belediye seçimlerine sirayet etti bu kez. Edirne ve Yalova belediye başkan adaylarının Özgür Özel'e destek şartıyla bu makamlara aday gösterildikleri belirtiliyor. Bu kurultay soruşturmasının seyrine öncelikle nasıl etki eder ve olası yeni soruşturmalara da aslında bir kapı aralanır mı, böyle bir gözleminiz olur mu, ne dersiniz?
4: Tabii şimdi bu ifade önünde CHP'nin 38. olan kurultay sürecinde bazı delegelerin desteklerinin siyasi vaatte ve maddi menfaatler karşılığında sağlandığı yönünde aslında hukuk mahkemesinde oluşan kanaati pekiştiren yeni ve aslında daha öncekilerden biraz da farklı. Yani daha öncekilerde biz duydum, öyle olduğunu tahmin ediyorum biçiminde cümleler görüyorduk ama bu sefer ne olduğunu net bir şekilde anlatan ve sürecin içerisinde yaşadıklarını aktaran bir beyan var. Bu beyan sadece veya bu aktarım sadece sözlü bir beyan, bir sözlü ifade bağlamında da değerlendirilmemeli. Çünkü savcılığın yaptığı açıklamada da özellikle verilen ifadelerin içeriğinden de şunu anlıyoruz. Ortada takım HTS kayıtları ve özellikle telefon incelemesi neticesinde elde edilen bir takım bulgular var. Burada aslında üçlü bir ayrım yapabiliriz. Yani bir Edirne meselesi, Edirne delegeler ve belediye başkanlığı vaadi meselesi var. Etimesgut delegelerine para verildiği yönünde iddia var. Biraz önce de sizin aktardığınız gibi belediye başkanlığı ve parti görevi iddiası, özellikle Yalova, Bolu ve Sakarya delegeleriyle ilgili bunlar görülüyor. Tabii bunlar kurultayın desteği karşılığında siyasi makam verilmesinin yanında para verilmesi veya imkan sağlanması şeklinde oluyor. Şimdi Büşra Hanım, burada bir hususun altını çizmek gerekiyor. Aslında bizim neredeyse bir aydır konuştuğumuz bir konunun da aslında bu noktada bir şekilde çerçevelendiğini ve netleştiğini de söyleyebiliriz. Tüm bu süreçlerin tamamı seçim, yani kongre sürecinden önce yürütülmüş süreçler. Yani bu kongre başlamadan bir şekilde bir aday hazırlığı yapılmış ve bu aday hazırlığı neticesinde durum, yani bizim şu anda butlan olarak gördüğümüz meselenin aslında sadece kongredeki seçimler sürecinde oluşan durum olmadığını, seçimden önce başlayan bir organizasyon olduğunu görüyoruz. Ve ifadede birçok kişinin ismi geçiyor. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Onursal Adıgüzel, İlker Uler, Rıza Akpolat gibi isimlerin de bu şekilde özellikle belediye yöneticileri ve siyasi aktörlere doğru bir şekilde genişlediğini görüyoruz meselenin. Bu anlamda giderek somutlaşan bir ve suça dönüşme ihtimali de artık yüksek olan bir irade fesadı organizasyonunun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii pek tabii bunların tamamı bu konuda fail olacaklar diyemeyiz veya bunların tamamı bu konuda suç işlemişlerdir diyemeyiz ama savcılığın yaptığı araştırmalarda günün sonunda elde edilen bulguların hem siyaseten hem de hukuken bir takım sonuçları olacaktır. Bu da kaçınılmaz bir durum. Burada özellikle HTS kayıtları ve banka hareketleriyle bu ifadeler birbiriyle uyumlu hale gelirse zaten üç aşağı beş yukarı olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin de zihnimizde bir netleşme olacaktır.
0: Şimdi Cüneyt Altıparmak delegelere para transferleri, iş vaatleri, belediye başkanlığı için adaylık vaadi, yani biraz evvel de aslında belli başlı başlıklara değindiniz ama CHP'deki bu hukuksuz kurultay sürecinde yaşanan usulsüzlükler bu siyasi sonucu mutlak butlan kararı oldu. Hepimiz bunları neredeyse 10 gündür izliyoruz. Biraz önce aslında siz dediniz bir takım sonuçları olur. Bu yaşananların adli sonucu aslında ne olur? Süreç nasıl işler?
4: Tabii Büşra Hanım, adli sonucu da ikiye ayırmak gerekiyor. Bir cezai sonuç, şu anda konuştuğumuz mesele. Bir de hukuk yargılaması konusunda bir durum. Şimdi bunların tamamı aslında, bu meselelerin tamamı şu anda mutlak butlan kararı verilen dosyanın temiz aşamasında da delil olarak dosyaya girebilecek mahiyette. Bunu da sanırım ilgililer takip edip bununla ilgili süreci başlatacaktır. Ama evet, ceza yargılamasıyla da ilgili şöyle bir durum var. Tabii burada bu meselenin, bu delege tırnak içerisinde söylemek gerekirse, delege ayarlamanın veya delege ayartmanın siyasi vaatle olması ayrı bir şey. Bunun bir maddi menfaat karşılığında olması ayrı bir hukuki sonuç doğuracaktır. Yani delegeyi bu şekilde vaatlerle ayartmanın veya bu şekilde vaatlerle yöneltmenin bir şekilde suçlar bağlamında meseleye baktığımızda, bir nüfus ticareti, nüfus bağlamında bir nüfusun kullanılması, etkinin kullanılması bağlamında bir durumun oluşması, belki rüşvet suçunun oluşması gibi bir durumunda doğma ihtimali olabilir. Ama bunun dışında hani mesela bir kişiden rica etti, hatır, bu tip beyanları da görüyoruz. Bunların suç olma ihtimali yok ama bu konuyla ilgili eğer kişiyi bazı hususlarla tehdit etmişlerse veya bazı unsurlarla bu durumu veya bu oy tercihini değiştirmesi zorunda bırakmışlarsa, bunlar da ilgili kişinin artık biraz daha konuyu aktarması ve anlatması gereken hususlar. Yani şöyle söyleyebiliriz, burada şu suç oluşur, şu suç oluşmaz diyebilmemiz için ortada eylemin gerçekleşme biçimini görmek gerekiyor. Bir ikincisi de şöyle bir durum var. Bu oylamaya hile karıştırma eylemi var siyasi partiler kanununda. Oradaki kapsamda kalıp kalmayacağı da ayrı bir tartışma konusu. Aslında biz burada bir kamu görevi gören bir delegenin kendi normalde kendi iradesiyle yapması gereken bir işlemi, bir eylemi bir başka saikle değiştirmesi, yani bir kamu görevini gören birisinin bir menfaat karşılığı, bu para olursa işte biraz önce bahsettiğim gibi rüşvet, belki başka suçların da gündeme gelebileceği bir durum olacaktır veya mahkeme yargılayacaktır. Burada bir suç unsuru göremeyecektir. Velev ki suç unsuru görememiş olsa bile veya görmemiş olsa bile, siyasi partiler kanunu sistematiği açısından da hukukun genel mantığı açısından da bir irade fesadının olduğuna ilişkin artık ciddi anlamda bulguların oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ceza yargılaması bir taraftan ilerlerken öbür taraftan mutlak butlanla ilgili sürecin, davanın aslında neden adli yargıda verildiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü kongrenin seçim aşamasında değil, öncesinden başlayan bir organizasyon var. Bu da YSK'nın değil, adli yargının denetim alanında olduğu konusundaki iddiamızın, ben de bu hukukçular arasındaydım, gün be gün aslında pekiştiğini, ortaya net bir şekilde çıktığını görüyoruz.
0: Peki şimdi Cüneyt Altıparmak bir yandan da bir belediye başkanı, ki hatta ismini de verelim, ifadede yer alıyor çünkü, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'i desteklemek için yeniden aday gösterilme sözü alıyor. Üstelik bunu aslında kanıtlamak için de oy kabininde bir fotoğraf çekip gönderiyor. Siyaset etiğinin bu kadar ayaklar altına alındığı bir dönemi ben aslında yakın tarihte pek hatırlamıyorum. Yöntem olarak yine CHP'nin karanlık dönemlerinden Güneş Motel olayını anımsatıyor biraz. Ana muhalefet partisi neden bu halkın teveccühü yerine çözümü hep başka bir yerlerde arıyor? Neden böyle bir yola başvuruyor?
4: Şimdi Büşra Hanım, CHP'de bir sıkışmışlık var. Tabii bu bahsettiğiniz hususlar hukuki bir dayanağı olan ama aslında siyasi sonuçları doğuran bir analiz de içeriyor. Bu anlamda sorunuz da çok kıymetli. Teşekkür ederim. Şimdi CHP'de şöyle bir durum var. İktidara yürüyoruz şeklinde bir motto var şu anda. Biz iktidara yürüyoruz, hukuk eliyle bize müdahale edildi şeklinde klasik bir cümle üzerinden bütün retoriği Sayın Özel bunun üzerine oturtmuş durumda. Ama ben gerçekten böyle mi değil mi diye birkaç soruyla aslında bunun bir sağlamasını yapmak gerektiği kanaatindeyim. O da şu, iktidara yürümek için, Türkiye'de iktidar olabilmek için bir kere kural angajman değişti biliyorsunuz. Her kesimden oy almanız lazım. %50 artı biri birinci turda veya ikinci turda yakalamanız lazım. Aksi takdirde ne oluyorsunuz? İktidar olamıyorsunuz. Sadece yasamada çoğunluğu elde tutabilirsiniz. Yasamada çoğunluğu elde tutmanız da yetmiyor. Eğer bir cumhurbaşkanı adayı diğer meclisteki diğer partilerin oyuyla veya diğer partilerin desteğiyle ortaya çıkmışsa, siz birinci partide çıksanız ikinci ve üçüncü parti yasama organında da çoğunluğu sağlayabiliyor ittifak sistemi gereği. Şu anda şu soruyu sormak lazım. CHP yerel seçimlerden itibaren oyunu gerçekçi olarak ne kadar arttırabildi? Yani Kılıçdaroğlu başarısızdı, peki yeni gelen ekip, aynı başarısız ekibin bir parçası olarak gelen ekip yeni bir oy arttırma politikası olarak ne belirledi? Biz Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin dışa açıldığını ama Sayın Özel döneminde ise CHP'nin o çakılı %33'lük veya %32'lik veya %30'luk o bant aralığında bir süre gidip geldiğini gördük. Hatta şu anda düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu birinci durum. İkinci durum şu, ortada CHP'nin kendi içerisinde de bu İmamoğlu ve Özel ikilisi bağlamında söylüyorum bunu. Bir ikilik var. Bu ikilik siyaseten çok kaldırılabilecek veya seçmenin bunun üzerinde ittifak edebileceği bir durum değil. Kimin yönettiğinin belli olmasını, çünkü Türkiye bir açıdan lider karizmasının önemli olduğu bir siyaset geleneğinden gelen bir ülkedir. Bunu solu sağa fark etmez. Sağda daha net ve serttir bu, sol için biraz daha esnek olabilir ama günün sonunda lider ne diyor ona bakılır. Şu anda geldiğimiz durumda tüm kotasyonlar, bütün bu tartışmalar bağlamında baktığımızda CHP Türkiye'nin hangi sorunuyla ilgili bir hususu çözebileceğine ilişkin net bir çözüm önerisi koyabilmiştir. Yani bakınız, kendi içerisindeki kendilerinin kongreyi şikayet etmesi durumunu bile kendi içerisinde bir uzlaşmayla çözemeyen bir siyasi partinin Türkiye'ye nasıl bir uzlaşma vaat edebileceği noktasında benim ciddi tereddütlerim var.
0: Şimdi biraz evvel aslında aktardık Turgut Koç'un ifadelerini, yine bu ifadeler üzerinden bir gidelim. CHP'li bu iş insanı Turgut Koç'un ifadelerinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu usulsüz şekilde devirerek CHP'yi dizayn etmek için eş güdüm halinde bir hareket ettiği yönünde bilgiler yer alıyor. Ortak toplantılar, telefon görüşmeleri, ortak vaatler de söz konusu. Şimdi CHP'deki bu kanadın mutlak butlan kararı sonrası yeni bir parti kurması da dillendiriliyor aslında. Bu soruşturma sonucu görülecek davada olası yeni partide bağlayacak bir sonuç doğar mı? Yani böyle bir ihtimal var mı?
4: Ya buradaki süreçleri biliyorsunuz, bir kişinin siyasi hakları kullanmasının önünde bir engel oluşabilmesi için hakkında verilen cezanın kesinleşmesi lazım. Bu süreç yeni başlıyor. Evet. Bir parti kurulması, o yargılamanın sürmesi, Türkiye'deki yargılama süreci açısından bakarsak yani 5 yıllık bir sürece tekabül eder. Bu haliyle de ben yani 5 yıllık süreç içerisinde bir seçim olma ihtimali normal şartlarda ihtimali olduğu için böyle bir yasaklılık veya buna benzer bir duruma dönüşeceği kanaatinde değilim. Hatta şunu da söyleyeyim, yani bir grubun birlikte hareket etmesi, iştirak halinde hareket etmesi, bu suçu bu şekilde işlemesi bağlamında bir tartışmadan ziyade bunun örgütlü bir eylem olup olmadığı, özellikle bu İBB dosyaları bağlamında bunun finansmanının nasıl sağlandığı, bunlar ciddi anlamda biraz önce bahsettiğiniz siyasi etik bağlamında da bir tartışma konusu. Hukuki anlamda da araştırılması ve üzerinde netleşilmesi gereken hususlara işaret ediyor. Evet. Tabii bu süreç içerisinde yer alanların tamamı fail midir?

0: Kesinlikle buradan ilan edemeyiz. Bir kısmı gerçekten bunu siyasi saikle de yapmış olabilir. Yani oy rengini değiştirirken herhangi bir biçimde şöyle de olabilir. Siz ben oyumu Kılıçdaroğlu'na vermek istiyorumdur. Siz gelip bana dersiniz ki ya işte Cüneyt Bey siz böyle yapmayın, şöyle yapın. Biz gelecekte şunları yapacağız. Daha iyi bir güçlük. Ben buna inanırım ve oyumu veririm. Bunda herhangi bir durum yok. Burada herhangi bir suç oluşmaz. Ama siz normalde ben vermiyorum. Bunun karşılığında bir vade başladığınız andan itibaren hukuk burada işte en basitinden mutlak butlan dediğimiz yani o kongrede irade fesadı halini tespit edip onu iptal etme yoluna gidebiliyor. Bunun ağırın olur. Burada bir menfaat, zorlama, tehdit olabilir. Bir şekilde nüfus kullanma suretiyle kişiyi ona zorlama olabilir veya rüşvet verme olabilir. O zaman da hile veya buna benzer unsurlar girince de bu sefer bizim şu anda konuştuğumuz suç meselesi girer. Ben burada skalayı anlatmak istiyorum ki yani şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Bir eylem suç değilse hukuka aykırı değildir şeklinde bir inanış var. Öyle değil. Bir eylem suç olmayabilir ama hukuka aykırı olabilir. Yani siz mesela kongrede şunu dersiniz. Kılıçdaroğlu da çekiliyormuş. Zaten ona vereceğiniz oy da boşa gidecek. Bari bize verin. Bu mesela bir suç değildir. Ama bu bir hukuka aykırı eylemdir.
1: Peki rüşvet soruşturması dediniz az önce. Rüşvet soruşturması derken rüşvet soruşturmasından tutuklanan eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu da ifadelerinde adaylık karşılığında Özgür Özel'e ciddi miktarda para ödemesi yaptıklarını aslında anlatmışlardı. Anlaşılan CHP'de yerel yönetimler bu yöntemle belirleniyor ve halka hizmet etmesi gereken belediye başkanları aslında kişisel hırs ve çıkarlar doğrultusunda aday gösteriliyor gördüğümüz kadarıyla. CHP'li yerel yönetimlerin bu başarısızlığı da ortada. Vatandaşı öncelemeyen böyle bir kanunsuz yöntemler bir daha hayata geçirilememesi için nasıl önlem ve tedbirler alınabilir? Yani bu boyutta hangi mekanizmalar işletilebilir? Nasıl yol alınabilir?
0: Düşünüyorum şöyle bir durum var. Bu konu benim yüksek lisansla çalıştım, üzerinde çalıştım ve bir makale yayınladığım bir konu. Yani bu konuyla ilgili çok böyle araştırma yapanlar da o makaleyi bilir. Eski bir makaledir. Bu Türkiye'de aday belirleme yöntemleri üzerine. Türkiye'de siyasetin en büyük sorunlarından birisinin ben yani Türkiye'de mesela şu eleştirilir. Lider odaklı bir kadro var. Bence Türkiye'de lider odaklı bir kadro olması sosyolojik olarak uyumlu bir durumdur. Ama Türkiye'de en büyük sorun liderin bile yanıltılabileceği bir aday belirleme mekanizmasının olmamasıdır. Ya daha doğrusu bir aday belirleme sistematiğinin olmaması sebebiyle liderin bile zaman zaman yanılıp yanlış aday tercihlerine yöneldiği bir sistematik var. Bunu sadece CHP için söylemiyorum ben. Türkiye'de tüm partilerin aday belirleme noktasında siyasi partiler kanununda ciddi bir reform ve şeffaflaşma ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O zaman daha güçlü siyasi partiler ve daha güçlü siyasi teşkilatlar görürüz. Bunu bir antiparantez belirtmek isterim. Ama buradaki para trafiği meselesi ciddi anlamda sorun. Birkaç noktadan sorun. Diyelim ki bu parayı aldı ve parti için kullandı Sayın Özel. Veya X yöneticisi isim vererek bir algı oluşturmayalım. Ama X yöneticisi bu parayı aldı ve bunu bir seçim kampanyasını kullanamaz. Yani siyasi partiler kanunu partilere nasıl yardımda bulunacağına ilişkin süreci çok net bir biçimde göstermiştir. Bu başlı başına ayrı bir suç olur. Bunu aday belirleme karşılığında almışsa bu biraz önce bahsettiğimiz rüşvet eylemine varabilecek düzeyde bir yorumla bu tabii burada savcılığın yapacağı bir yorum var ama günün sonunda Türkiye'de hukuk sisteminde savcının yapacağı yorumda, bugün bizim konuştuğumuz yorumda hiç önemli değildir. Burada mahkemenin yapacağı niteleme önemlidir. Savcı rüşvetten sevk edebilir ama bunu farklı bir suç olarak değerlendirebilir veya suç olmadığını değerlendirebilir mahkeme. Ama günün sonunda temel iki tane tartışma karşımızda duruyor. Birincisi bir menfaat karşılığı aday belirleniyorsa biz o siyasal sistem içerisinde nasıl bir meşruiyet arayacağız? Bu birinci soru. İkinci soru da şu. Bunun kendisinin bize nasıl bir meşruiyet vaat ettiğinin farkında mıyız? Bence CHP'nin içerisindeki en büyük ikinci kriz de bu noktada başlıyor. Kendisi meşru olmayan yollarla iktidara aday belirlerken veya bir aday belirleme mekaniği

0: keserken bir yandan da dönüp kendisinin meşru olduğunu ilan etme gibi bir ikilem içerisinde ilerliyor. Bu büyük bir kriz. Bu krizin en kötü veya en az ihtimalle veya en düşük ihtimalle siyasi sonuçları olacak ki bunların bir kısmını görüyoruz.
1: Peki şimdi sıcak bir gelişme daha yaşandı bugün aslında. Turgut Koç, Özkan Yalım, Muhittin Böcek ve oğlunun verdiği ifadeler doğrultusunda Antalya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları dosyaları Ankara'ya gönderdi. Bu sevk yazısında Özgür Özel hakkındaki iddiaların fezleke düzenlemesini aslında gerektirebilecek nitelikte olduğunun da altı çizildi burada. Rüşvet ve kurultaya hile karıştırma suçu işlendiğine dikkat çekildi. Bu ne anlama geliyor peki?
0: Müşra Hanım, bu aslında rutin bir işlem. Belirli bir ağırlığa ulaştığı konusunda İstanbul Savcılığı'nın elde ettiği bilgi ve belgeler belirli bir ağırlığa ulaştığı kanaatinde, ama bu konuda Ceza Mahkemesi Kanunu 161. maddenin 9. fıkrası çok açık. Milletvekilleriyle ilgili süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı işlem tamamen mevzuat gereği gerçekten yetkili olan savcılığa gönderme işlemidir. Burada eylemin suç olmadığı veya suçun araştırılmaya devam edilmeyeceği anlamı taşımaz bu gönderme işlemi. Siz bu soruşturmaya kanunen yetkili olmanız sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak devam edin ve gerekiyorsa fezleke düzenleyip meclise gönderin. Muhtemelen bir fezleke düzenlenme ihtimali de ben yüksek görüyorum.
1: Aslında ben sormadan cevapladınız. Son olarak şunu sormak istiyordum. Bu hukuksuz kurultay davasını merkezi neresi? Ankara mı, İstanbul mu, Antalya mı diyecektim. Pek çok bir de ayrı soruşturma yürütülüyor. Bu dosyalar birleşecek mi? Nasıl olacak bu süreç?
0: Milletvekilleriyle ilgili özel bir düzenleme var. Seçimden önce veya sonra işlemiş olursa olsun, Türkiye'nin neresinde işlerse işlesin, yurt dışında da işlemiş olursa olsun, bunların görülme yeri, araştırılma yeri, soruşturma yeri, yargılama yeri de Ankara. Bu özel düzenleme sebebiyle Antalya'da bir delege ile ilgili olan bir dosyaya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bakmaya devam ederken, iddia milletvekiline dönünce bu dosyayı oradan tefrik edip ayırıp o kısmını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor. Bu Ceza Muhakemesi açısından rutin bir işlem. Biraz da milletvekillerinin o dokunulmazlıkla ilgili güvenliğini sağlamak adına, onların ifade vermelerini kolaylaştırmak adına, il il dolaşmalarını önlemek adına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla doğrudan irtibata geçebilmelerinin önünü açan bir sistematik bu. Ama İstanbul'da da bu konuyla ilgili soruşturmalar devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. Hepsi birbirinin bir parçası mı? Evet, parçası. Ama eylemler, vaatlerin olduğu yer, para transferlerinin olduğu yerler farklı olduğu için Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre yargılamalarında, soruşturmalarında farklı farklı illerde olması normal. Bize belki sizin biraz önce sorduğunuz soru da aslında buradan neşet ediyor. Biraz böyle tuhaf geliyor. Ya
1: Evet.
0: bunların hepsinin bir araya gelmesi gerekmez mi? Ama eylemlerin gerçekleştiği yer, eylemleri gerçekleştiren kişilerin bulunduğu yerler farklı olduğu için ceza hukuk sistematiği böyle bir dağınık olan bir metot seçmiş ki doğru olan da bu. Bunun üzerinden sistematik yürüyor. Tek istisnası milletvekilleriyle ilgili olan süreç.
1: Peki çok teşekkürler yayına katkı için Cüneyt
0: Ben
1: Altıparmak.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Star Gazetesi yazar avukat Cüneyt Altıparmak bizlerleydi. Konuyu değerlendirdi. Hukuken neler yapılacak bu gerekçeleri anlattı bize. Şimdi moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Tabii CHP'de hareketli bir gün daha geride kaldı dedik. Özgür Özel genel merkezde paralel MYK toplantısı yaptı. Özel ve destekçileri mecliste bir araya geldi. Diğer taraftan genel merkezde yeni parti sözcüsü Müslim Sarı basın toplantısı düzenledi. Efendim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta grup toplantısı yapacağını ve parti meclisiyle bir araya geleceğini açıkladı.
2: Evet, merhaba arkadaşlar.
3: Merhaba. Günaydın efendim.
4: Bir MYK genel merkezde, bir MYK'da mecliste toplandı. CHP'nin bir ucunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu var, diğer ucunda Özgür Özel. Parti tam ortadan çatır diyor.
5: Merhaba.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sından sonra gözler Özgür Özel'e çevrilmişti. Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korsan MYK toplantısı yaptı.
2: yapabiliriz.
4: Genel merkez ve meclis arasında da diyalog arayışları vardı. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile görüştü.
3: Görüşmeler devam edecek mi başkanım?
5: Kolay gelsin arkadaşlar.
6: Siyaset, müzakere ve münakaşa
4: işlemi. Mecliste bunlar yaşanırken genel merkezde de parti sözcüsü Müslim Sarı kameraların karşısına geçti. Sarı, diyalog heyetinin görüşmelere devam edeceğini söyledi. Parti meclisi ve grup toplantısının tarihlerini açıkladı.
7: 11 Haziran günü, Perşembe günü, önümüzdeki hafta Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
4: Ayrıca CHP'de disiplin kurulu da bu hafta ilk toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapacak. Müslim Sarı, tüzük değişikliği konusuna da son noktayı koydu.
7: 2024 yılında yapılan tüzük değişikliği de bir kurultayla yapıldığı için o kurultay kararını ile beraber, yani buttan kararıyla beraber o kurultay kararı da ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla önceki tüzüğe dönüyoruz ve bu önceki tüzük çerçevesinde de bizim parti meclis üyelerimizi, daha doğrusu yüksek MYK üyelerimizi parti meclisine onayına sunma zorunluluğumuz yok.
4: CHP Genel Merkezi'nde MYK üyelerinin açıklanmasının ardından hediye ve çiçek gönderenler de kameralara yansıdı. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, mutlak butlan kararı sonrası yeni belirlenen CHP MYK üyeleri için genel merkeze kutlama çiçeği gönderdi. Bu arada Özgür Özel cephesinde de mutlak butlan kararı ile ilgili yeni bir adım geldi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi kurultaya götürmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında reklam ihaleleri dosyasının sanıkları hakim karşısında efendim. Duruşmanın 44. celsesinde sanık kürsüsüne çıkan Ahmet Köksal, BVA ve Urban Medya şirketlerinin gerçek sahibinin kendisi olmadığını kabul etti. İddianamede İBB'nin açtığı ihalelerin İBB iştiraklerine bırakıldığı, buradan da alt ihalelerle belirli firmalara verildiği belirtilmişti. Ahmet Köksal'ın savunması iddianamedeki bu tespiti de doğruladı.
8: İmamoğlu suç örgütü davasında reklam vurgunu dosyası açıldı. Reklam dosyasından tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı. İfadeleri iddianamedeki suçlamaları doğrular nitelikteydi. Avukat Mehmet Köksal, reklamcı Hüseyin Köksal'ın kuzeni. İddianamede Hüseyin Köksal'ın bazı şirketleri kuzeni adına aldığı, İBB'nin reklam ihalelerine bu sayede farklı firmalarla teklifler verdiği belirtilmişti. Örneğin reklamcı Murat Kapki, BVA reklamın %80'ini Ahmet Köksal'ın üzerine devrettiğini, ancak asıl sahibinin Hüseyin Köksal olduğunu söylemişti. Ahmet Köksal'ın sanık kürsüsündeki savunması da bunları doğruladı. Ahmet Köksal, BVA reklam ve urban medya şirketlerinde belirli dönemlerde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını, ancak şirketlerin gerçek sahibinin kuzeni Hüseyin Köksal olduğunu söyledi. Köksal, İBB'nin açtığı bazı ihaleleri iştirak şirketleri Kültür AŞ veya Medya AŞ'nin kazandığını, daha sonra yapılan alt ihalelerde ise BVA Reklam ve Urban Medya'nın teklif vererek iş aldığını anlattı. Zaten iddianamede de bu konuya özellikle dikkat çekiliyor. İBB'nin açık ihalelerinin şartnamesinde ihale hacminin bilerek yüksek tutulduğu, bu yöntemle farklı firmaların ihaleye girmesinin engellendiği, ihalelerin genellikle Kültür AŞ ya da Medya AŞ bünyesinde kaldığı, daha sonra bu ihalelerin parçalara ayrılarak alt yüklenicilere ihale edildiği ve belirlenen firmalara verildiği belirtiliyor. Bu durum dosyada tanıklar tarafından da doğrulanıyor.
9: İBB açık hava reklam alanlarının kiralanması işini Kültür AŞ üzerinden yürütmektedir. Kültür AŞ bu alanların kiralanmasını bazen konsinye olarak, bazen de ihale ile üçüncü özel şirketlere vermektedir. Özellikle 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu döneminde Kültür AŞ tarafından yapılan ihalelerin kime verileceği önceden tespit edilip, şartnamenin ihalenin verileceği şirkete göre düzenlendiğini, bizzat benim şirketimin de bu tip ihalelere katıldığından ve kazanamadığından dolayı bilmekteyim. Bu ihalelerde eğer kendi istedikleri firmalar dışında katılım geldiyse bunları elemek için şartnameye ek yapmak suretiyle bu firmaları sistem dışı bırakmaktadırlar.
8: Öte yandan duruşma salonunda yine bir şov girişimi yaşandı. Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü gerekçesiyle duruşma salonuna yaş pasta sokmaya çalıştı. Ancak pasta görevliler tarafından içeri alınmadı. Pasta avukatların odasında kesildi.
10: Avukatlar odasında. Avukatlar odasında.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede diğer sanıklar hakkında da değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın müşteki kurumlar olarak yer aldığı 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Evet sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Oval Ofis'te soruları cevapladı. Sıcak bir gelişme, hemen neler söyledi Donald Trump aktaralım. Müzakere süreci çok iyi gidiyor dedi. Gerçekleşmeyebilir ama eğer gerçekleşirse bu hafta sonu olabilir. Hürmüz'de mayınları temizledik dedi Donald Trump. Anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı yeniden açılacak dedi. Hizbullah'la konuştuk, ateş açmayacaklarına dair anlaştık. İran ve Lübnan'la savaşları birbirinden ayırmaya çalışıyoruz dedi. Bir diğer yandan Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hakkında bunu yakın bir gelecekte almaya gideceğiz demişti ki bu müzakere sürecinde her iki tarafında aslında önemli kriterleri arasında yer alıyordu. Sıcak bir gelişmedir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu savaşa ilişkin Oval Ofis'te soruları yanıtladı ve diyor ki Trump, müzakere süreci çok iyi gidiyor, gerçekleşmeyebilir ama eğer gerçekleşirse bu hafta sonu olabilir dedi. Oldukça önemli açıklamalar yaptı. Hürmüz'de mayınları temizledik dedi. Anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı yeniden açılacak dedi Trump. Hizbullah'la konuştuklarını dile getirdi. Ateş açmayacaklarına dair anlaştıklarını da söyledi. İran ve Lübnan'la savaşları birbirinden ayırmaya çalıştıklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te soruları yanıtladı ve burada İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hakkında bunu yakın bir gelecekte almaya gideceğiz dedi. Oldukça önemli mesajlar aslında bu soruları yanıtladığı anlarda verdiği mesajlar. Müzakere sürecinin çok iyi gittiğini söyledi. Anlaşmanın imzalanmasıyla da Hürmüz'ün yeniden açılacağını söyledi ve müzakerenin gerçekleşmeyebileceğini de eğer gerçekleşirse bu hafta sonu olacağına vurgu yaptı ABD Başkanı. Tabii Hizbullah'la konuştuklarını, ateş açmayacaklarına dair anlaştıklarını da dile getirdi. İran ve Lübnan savaşlarını birbirinden ayırmaya çalışıyoruz diye de vurguladı. Tekrar edelim, bu hafta sonu anlaşma olabilir dedi ABD Başkanı Donald Trump. Ve Türkiye'de düzenlenecek tarihi NATO zirvesine Amerika Birleşik Devletleri'nden en üst düzey katılım gerçekleşeceği teyit edildi efendim. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde soruları yanıtladı. Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi verdi Rubio. Başkan bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. Ankara'da düzenlenecek zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını da not düştü. ABD Dışişleri Bakanı zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu söyledi. Rubio ülkesinin hala ittifakın bir üyesi olduğunu hatırlattı. NATO'nun önemli değişikliklere ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin Ankara'daki zirvede konuşulacağını belirtti. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Finlandiya temasları da sürüyor. Kurtulmuş, Finlandiya-Türkiye parlamentoları arası dostluk grubu ev sahipliğinde düzenlenen değişen dünyada Türkiye bir ortak, bir dengeleyici, bir stratejik aktör konulu etkinlikte konuştu. Önemli mesajlar verdi. Neler söyledi Kurtulmuş? Bakalım.
2: Birleşmiş Milletler ne yazık ki New York'taki bir kafeden farksızdır. Etkisi olmayan, hiçbir çatışmayı çözümleyemeyen, hiçbir agresyonu

0: ve Lübnan'daki saldırılarını arkasında Amerika Birleşik Devletleri durduğu sürece nasıl önleyeceksiniz? NATO güvenlik anlamındaki yeni konseptlerini geliştirmek ve çatışmaları önlemek için sadece silahlı müdahaleyi değil, nasıl barış perspektifi geliştirebileceği üzerinde de yoğunlaşmak durumundadır. NATO'nun yeni rollerinin ne olacağı konusunda bu önümüzdeki süreçte Türkiye'de gerçekleştirilecek iki önemli toplantıda ümit ediyorum ki yeni konular gündeme gelecek. Bütün üye ülkeler buradaki görüşlerini yakınlaştırmaya çalışacaktır. Artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir. Avrupalı dostlarımızın bunu artık anlamaları, bırakın Türkiye'ye bir iyilik yapmak için bu adımı atmayı, kendi güvenlikleri için, kendi gelecekleri için de Türkiye'ye karşı olumlu bir tavır içerisinde olmalarını bekliyoruz ve tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bir asrının yaklaşık 40 yılını alan, meşgul eden binlerce, on binlerce insanın ölümüne 2.3 trilyon dolar Türkiye'nin maliyetlerine, alternatif maliyet kaybına uğradığı bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz. Türkiye'de herkesin, bütün yurttaşlarımızın birinci sınıf, eşit, özgür yurttaşlar olduğu, tam manasıyla demokratik standartların yükseltildiği, hiç kimsenin etnik kökeni, mezhebi, meşrebi bakımından ayrıştırılmadığı, hiç kimseye farklı bir gözle bakılmadığı yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz.
1: Ve İsrail'e tepki dünyanın dört bir yanında dalga dalga yayılıyor sevgili izleyenler. Öyle ki Cenevre'deki Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısında söz alan İsrail yetkili sert protestolarla karşılaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la aralarında gazeteci Murat Çiçek'in de bulunduğu Türk heyeti de protestolara yoğun destek verdi. İsrail'i temsilci gördüğü tepki karşısında konuşmasını yarıda kesti.
2: İsrail'in soykırımına, işgallerine, kaosu yayma politikalarına tepkiler her geçen gün daha da artıyor. Dünya yaşananları görmezden gelmiyor. İsrail bu kez Cenevre'deki toplantıda protesto edildi. İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısı vardı. Dünyanın dört bir yanından heyetler 114. Çalışma Konferansı'nda bir araya geldi. Türkiye'yi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temsil etti. Genel kurulda yapılan oylamada İsrailli diplomat Walid Gadban söz aldı ve salonda tepkiyle karşılandı. Salonda bulunan çok sayıda ülkenin bakanlarıyla sendika, işçi ve işveren temsilcileri masalara vurarak İsrailli konuşmacıyı protesto etti. Konuşma sırasında salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye heyeti ve Türkiye'den gelen sendika temsilcileri de İsrailli konuşmacıya yönelik protestolara katıldı. Gazeteci Murat Çiçek de aralarındaydı. Bazı yetkililer protesto sırasında Filistin bayrağı açtı. Güvenlik görevlileri tarafından uyarıldılar. Bayrakları indirmeleri istendi. İsrailli yetkili gelen tepkiler karşısında konuşmasını tamamlayamadan bir sonraki konuşmacıya söz verildi. Salonda bulunan bazı yetkililerin üzerinde Özgür Filistin yazılı atkılar taktığı görüldü. Bakan Işıkhan da toplantıdaki hitabında İsrail'in katliamlarına ve hukuk tanımazlığına değindi.
3: Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar devam etmiş. Ateşkes sonrasında yüzlerce Filistinli hayatını kaybetmiştir.
2: Işıkhan'ın sözleri alkış aldı.
3: İsrail'in katil rejimi Gazze'de olduğu gibi Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna da saldırarak İnsanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan İsrail yönetimindeki katillerin Gazze'de imzalanan ateşkese uymasını

0: ve saldırıları derhal durdurmasını talep ediyoruz.
1: İsrail'e protestolar salonla sınırlı kalmadı, dışarıda da sürdü. Eylemciler, kara mayınları ve misket bombalarının mağdurları anısına dikilen kırık sandalye anıtının önünde toplandı. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıdılar. İsrail zulmüne karşı sloganlar attılar. Adil bir dünya için hep birlikte yazılı afiş açtılar.
2: Evet, Türkiye'nin savunma sanayindeki yeni hamleleri Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Öyle ki Yunan Katimerini gazetesi Türkiye'nin geliştirdiği hava sonra elektronik harp uçağının Yunanistan'ın hava erken ihbar sistemlerinde alarm zillerini çaldırdığını yazdı. İsrail basını ise Ankara'nın denizaltı ve insansız sualtı sistemlerindeki ilerlemesini yeni safha olarak nitelendirdi.
1: Türkiye'nin havada ve denizde peş peşe hayata geçirdiği stratejik projeler Atina ve Tel Aviv'in uykularını kaçırmaya devam ediyor. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, Türkiye'nin elektronik harp alanındaki son gelişmelerini mercek altına aldı. Analizde Aselsan tarafından geliştirilen Hava-Soj elektronik harp uçağının uçuş testlerine başlamasının Atina'da dikkatle takip edildiği belirtildi. Hava-Soj'un yalnızca bir destek platformu olmadığı, düşman radarlarını ve haberleşme sistemlerini elektronik karıştırma yoluyla etkisiz hale getirebilen stratejik bir kabiliyet sunduğu vurgulandı. Katimerini ayrıca Yunanistan'ın en önemli hava erken ihbar unsurlarından ASEP uçaklarının uzun süredir lojistik destek ve modernizasyon sorunları yaşadığını yazdı. Haberde Atina'nın bu açığı kapatmak için radar ve görev sistemlerinin yenilenmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdığı aktarıldı. Öte yandan İsrail basını da Türkiye'nin denizlerdeki yeni projelerine dikkati çekti. İsrail merkezli Epoch dergisinde yayınlanan analizde Türkiye'nin denizaltı, insansız sualtı araçları ve sualtı güvenlik sistemleriyle çok katmanlı bir deniz gücü oluşturduğu ifade edildi. Yazıda Saha 2026 fuarında tanıtılan Kılıç Otonom Sualtı Aracı için Ankara'nın yeni gizli kozu değerlendirmesi yapıldı. STM tarafından geliştirilen Tengiz insansız sualtı aracının da stratejik önemine vurgu yapıldı. Analizde Türkiye'nin reis sınıfı denizaltılarla kapasitesini arttırdığı MİLDEN projesiyle ise tamamen yerli denizaltı üretimine yöneldiği belirtildi. Ankara'nın su altındaki teknolojik bağımsızlığını güçlendirdiği ifade edildi. İsrail basını, Türkiye'nin su altı stratejisinin artık yalnızca savunma değil, bölgesel güç dengelerini etkileyebilecek seviyeye ulaştığını değerlendirdi.
2: Kısa bir reklam arası, saat başında buluşalım.

İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacak. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak. İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Sadece telefona bakıyordum.
3: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
4: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
3: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
4: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
2: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
4: Ben o gün şanslıydım.
5: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'da insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
6: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
7: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
6: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
7: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına AVD, 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü ve moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin enerji vizyonunu, dışa bağımlılığı azaltma hedefini ve yenilenebilir enerji potansiyelini rakamlarla ortaya koydu. Erdoğan, enerji güvenliğini milli güvenlik meselesi olarak tanımlarken yatırımlara yönelik engellemelere karşı da net mesajlar verdi. Detaylara bakalım.
1: Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır.
2: Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan her geçen gün kurtuluyor. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar da bunu kanıtlıyor.
1: 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla inşallah çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içindeyiz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız.
3: Tabii bunları bir zamanlar Avrupa'da gördüğümüzde rüzgar santrallerini hayran olurduk. Bunlar neyin nesidir diye.
2: 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan konuşmasında yenilenebilir enerjide 2035 yılı hedefini açıklarken enerjide arz güvenliği konusuna da vurgu yaptı.
1: Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Kıymetli misafirler, bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki potansiyeline de dikkat çekti. Yatırımların her yıl artarak devam edeceğini vurguladı.
1: Ülkemizin 140 bin megawatt rüzgar enerjisi potansiyeline, 53 bin megawatt yüzer güneş enerjisi potansiyeline, yıllık 3,9 milyon ton eş değer petrol biyo kütle potansiyeline, 4500 megawatt gücünde jeotermal tesisi kurulabilecek potansiyele, yıllık 180 milyar kilowatt saat hidroelektrik potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyoruz.
2: Erdoğan, enerji yatırımlarının engellenmesinde marjinal grupları işaret etti, gezi kalkışmalarını hatırlattı.
1: 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız.
2: Erdoğan, ana muhalefetin içinde bulunduğu durumu da değerlendirdi. Süreci soğukkanlılıkla izliyoruz dedi. Muhalefet için ülke meselelerinin gündemlerinde olmadığını söyledi.
1: Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
0: Evet, Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yaptığı başvurunun ret gerekçesini açıkladı. YSK mahkeme kararlarını denetleme

0: etkisinin kendisinde olmadığını vurguladı.
1: YSK mutlak butlan kararına ilişkin yapılan itiraza verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçede YSK'nın mutlak butlana yönelik itiraz merci olmadığı vurgulandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı Özgür Özel cephesi tarafından YSK'ya taşınmıştı. YSK o başvuruyu ivedilikle görüşmüş, ardından reddetmişti. Red kararının gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı. Gerekçeli kararda YSK'nın mutlak butlan kararını iptal etme yetkisinin olmadığı belirtildi. Siyasi partiler kanununun 21. maddesine atıfta bulunuldu. YSK'nın yetkisinin seçim günü ve devamı sırasındaki oylamaların usulünce yapılıp yapılmadığı, tutanakların usulünce tutulup tutulmadığı gibi seçim hukuku kapsamındaki usulsüzlüklere ilişkin itirazları kapsadığı hatırlatıldı. Mutlak butlan kararının Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde maddi hukuk anlamındaki delillerin değerlendirilmesi sonucu alındığına dikkat çekildi. Özgür Özel cephesinden yapılan başvuruda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararın denetlenmesinin istenildiği, oysa bu kararın temyiz merceğinin Yargıtay olduğu hatırlatıldı. Bölge Adliye Mahkemesi kararının seçim hukuku kapsamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.
0: Özgür Özel CHP'de paralel yapılanmaya mı gidiyor bugünlerde? Ankara'da en çok sorulan sorulardan biri bu. Zira CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıkça karşı çıktığı halde önce korsan grup toplantısı yaptı. Şimdi de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği MYK'ya paralel MYK'yla toplantı yapıyor. Bu mücadele tarzı akıllara Kılıçdaroğlu'nun partiye sızan FETÖ'cüler söylemini akıllara getirdi. Detaylar analiz haberimizde.
2: Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor.
3: CHP sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti. 19 kişilik MYK listesini açıkladı. Özgür Özel ve ekibinden karşı hamle geldi.
4: Bir son değil, bir virgüldür. Bundan sonra eğer mücadele sürerse biz kazanacağız. Destek sürerse biz kazanacağız.
3: Özel korsan grup toplantısından sonra korsan MYK toplantısı hamlesi de yaptı. Yani bir anlamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde paralel yapılanmaya gitti.
4: Saflar nettir. Otokratlarla demokratlar mücadele etmektedir.
3: Oysa mahkeme kararı ortada. Yargıya göre 38. olağan kurultay Kılıçdaroğlu'ndan çalındı ve Kılıçdaroğlu şu anda yasal olarak CHP Genel Başkanı. Ancak buna karşın Özel, Anıtkabir'deki törende olduğu gibi korsan bir şekilde CHP Genel Başkanı sıfatını kullanmaya çalışıyor. Yetmiyor, grup toplantısı yapıyor. Üstüne bir de yasa dışı şekilde MYK grubu oluşturup toplantı peşinde koşuyor. Bu paralel yapılanmayı Türkiye aslında çok iyi tanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bakın ne söylemişti.
5: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Bu yüzden Özel'in izlediği yol gerçekten enteresan. Kılıçdaroğlu yönetimine paralel yönetimler oluşturmak, korsan grup toplantıları, MYK toplantıları yapmak CHP'yi nereye götürecek sorusu ortada.
5: Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Ancak şöyle bir gerçek var. Türkiye paralel yapılanmadan çok çekti ve paralel yapı sonunda darbeye teşebbüs etti. Bu yüzden teşbihte hata olmasın ama Özel ve ekibinin Kılıçdaroğlu'na karşı izleyeceği tek yol hukuk yolu olmalı. Zira defakto yöntemlerle bir oldu bittiye gitme çabasının ne partide ne millette bir karşılığı olacaktır. Takdir milletin elbette.
0: Efendim, CHP medyası bugünlerde yeni bir strateji peşinde. Özgür Özel'den bir Ecevit profili çıkarmaya çalışıyorlar. Peki ya Özel'den bir Ecevit çıkar mı? Gerçekten aralarında bir benzerlik var mı? Gelin detaylara analiz haberimizde bakalım.
6: Ha, bunun için yıktılar babacığını.
3: İşgali sona erdir tebligatını yırttı, Toma'ya çıktı, yağmurda yürüdü. Peki tüm bu eylemler Özgür Özel'den bir Ecevit çıkarabilir mi? Zira CHP medyasında bugünlerde Kılıçdaroğlu'na karşı Özel'i parlatma yarışı başladı. Üstelik aynı süreçte Özel'i İmamoğlu vesayetinden kurtarma çabası da var.
7: Özgür Özel ancak tarihte Ecevit'in ulaşabileceği bir güce ulaşmış durumda. CHP içinde. Bir kere seçmen arkasında.
8: En önemli şey.
7: Seçmen yani. Sokak arkasında onun
8: sokak
7: yani.
8: Sokak arkasında. Millet
7: Özgür
8: arkasında.
7: Özel yürüyelim diyor, yürüyorlar. Duralım diyor, duruyorlar. Özgür Özel ne yöne bakıyorsa o yöne bakıyorlar. Özgür Özel bak normalde genel başkan olduğunda böyle değildi. Hala daha bütün gözler İmamoğlu'nun üzerindeydi. Bu son süreçte gözler Özgür Özel'in üzerinde. Tamam. Özgür Özel taban tarafından normalde partili kardeşimiz durumundan lidere hızla yükseliyorum.
3: CHP medyasında estirilen bu rüzgar belli ki Özgür Özel'i de etkilemiş. Zira İmamoğlu'yla bugüne kadar 41 kez görüşen, her görüşmesinde Silivri'de cezaevi önünden meydan okuyan Özgür Özel, son konuşmasında hiçbir açıklama yapmadan Ankara'ya döndü. İmamoğlu'nun yeni parti kuralım tekliflerine soğuk yaklaştı.
9: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
3: Peki aslında şu anda neler oluyor ve daha da önemlisi Özgür Özel'den bir Kıbrıs Fatihi Ecevit çıkarmak mümkün mü? İsterseniz adım adım gidelim. Ecevit, Batı'ya hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okudu, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı.
10: Biz aslında savaş için değil, barış için. Yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için.
3: Özgür Özel ise bulduğu her fırsatta sırtını Batı vesayetine yaslamaya çalıştı, çalışıyor. Avrupa medyasına yazdığı şikayet yazılarında, verdiği röportajlarda her daim bize destek verin, Erdoğan'ı devirelim mesajı verdi.
11: Terk edilmişlik hissediyoruz.
3: Avrupa'da oturduğu masalarda muhatap alınmadığı için öfkelendiği anlar dün gibi hafızalarda.
9: Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.
3: Buna karşın halen Soros'un Türkiye şubesi denilen Gezi kışkırtmasını tezgahlayan Osman Kavala'ya selam duruyor.
4: Sayın Osman Kavala'ya selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında.
3: Ayrıca Özel bulduğu her zeminde hukuktan söz etmesine rağmen bu süreçte kural tanımaz bir tavır içinde olacağını gösterdi. Anıtkabir'de yasal olarak hakkı olmadığı halde korsan bir şekilde eylem yaptı. Mozole'ye Özgür Özel CHP Genel Başkanı diye çelenk koymaya çalıştı. Yine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğu halde onu meclise sokmayız diye meydan okumaları ve korsan bir şekilde grup toplantısı yapması aslında zihin yapısının bir yansımasıydı. Yani Özel ve ekibi hukukun arkasından dolanma konusunda bir rahatsızlık duymuyor. Mesele kendisine geldiğinde hukuk istiyor, başkalarına geldiğinde ben bu hukuku tanımıyorum anlayışıyla hareket ediyor. Düne kadar arkasından gözyaşı döktüğü Kılıçdaroğlu'nun yuhalanmasına göz yumuyor.
4: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
3: CHP Genel Merkezi'ne CHP'li vekilleri sokmayan, korsan ünvan kullanan, korsan grup toplantısı yapan bir zihniyet var karşımızda. Bu yüzden CHP tabanında karşılık bulsa dahi Özel'in, milletin kahir ekseriyetinin teveccühünü kazanması zor görünüyor.
4: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün dayanışma, direnme günüdür.
3: Üstelik CHP'yi ele geçiremezsek çarpışa çarpışa çekilir, sonra da yeni parti kurarız anlayışının da ne kadar sağlıklı olduğu tartışmalı.
2: Hiç yakışmayan, yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz.
3: Zira ardında ağır yaralı bir CHP bırakarak yeni bir parti kurup CHP tabanını oraya taşırım mantığıyla hareket eden İmamoğlu'nun ve CHP medyasının gazına gelen Özgür Özel'in unutmaması gereken bir gerçek var. Atalarımız taş yerinde ağırdır demiş ve unutmamak gerekir ki siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır. Türkiye seçim atmosferine girdiğinde, Kılıçdaroğlu milletvekili listesi yapmaya başladığında Özel'in sırtını yasladığı dağlara kar yağabilir. Hukuk, adalet, ruhunda asalet.
0: Ve CHP yönetiminde olan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Meclisi'nde aşevindeki yemeklerin satıldığı iddiaları gündeme geldi. CHP yönetimi gerçekleri duyunca oturumu kapattı ve sorular yanıtsız kaldı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayraksa duruma tepki göstererek gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız dedi.
12: CHP'li belediye aşevi yemeklerini sattı, gerçekleri duyunca oturumu kapattı. CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde aşevindeki yemeklerin satıldığı iddiaları belediye meclisini karıştırdı. İddiaların gündeme gelmesinin ardından belediye meclisinde gergin anlar yaşandı. CHP'li yönetimin meclis çalışmalarını durdurduğu ve AK Partili meclis üyelerinin konuşmasını engellediği öğrenildi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Başkan Albayrak açıklamasında milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin konuşmasının engellenmesi, aşevindeki yemeklerin satıldığı iddiaları gibi skandallara cevap verilememesi ve meclis çalışmalarının fiilen durdurulması kabul edilemez dedi. İddialara ilişkin sorularını yöneltmek isteyen meclis üyelerine söz hakkı verilmedi. Herkesin merak ettiği sorulara cevap aranırken CHP yönetimi sorulara cevap vermek yerine oturumun sağlıklı şekilde devam etmesini engelledi ve meclisi kapattı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ortada cevap bekleyen çok ciddi sorular olduğunu vurgulayarak bu soruların muhatabı da Tepebaşı Belediyesi yönetimidir. Bizim talebimiz çok nettir. Şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız ifadelerini kullandı.
0: İran Savaşı ABD-İsrail ilişkilerinde turnusol oldu. İki ülke İran'a yönelik saldırılarda güçlü bir ortaklık pozisyonu sergilese de gelinen durum itibariyle hayati, sarsılmaz, vazgeçilmez denilen ilişkiler daha yüksek sesle sorgulanıyor. Bu bakımdan ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya öfkelendim, İsrail'in sürekli Lübnan'la savaşması beni rahatsız etti sözleri derin bir anlam taşıyor.
13: United States Marine Corps guards used tear gas to try to disperse the mob of Islamic students.
3: Tarih 4 Kasım 1979. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği basıldı. 52 Amerikalı elçilikte rehin alındı. 444 gün süren kriz iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi ama savaş olmadı. O krizin bıraktığı olumsuz miras Amerika Birleşik Devletleri İran ilişkilerini etkiledi. Aradan 45 yıl geçti. İki ülke ilişkileri hiç iyi bir raya oturmasa da fiili bir çatışma yaşanmadı. Ta ki 2. Trump döneminde İran saldırısı ete kemiğe bürünene kadar. Trump'ın İran'a yönelik saldırısında şüphesiz İsrail Başbakanı Netanyahu'nun girişimleri vardı. Kamuoyunda onun Trump'ı savaşa ikna ettiğine dair güçlü argümanlar ortaya çıktı. Trump bunu kabul etmese de Amerikan halkı tarihinde ilk kez İsrail'in desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bombaladığına şahitlik etti. Amerika Birleşik Devletleri İsrail cephesi bugüne kadar güçlü bir ortaklık görüntüsü verdi. Ancak savaşın geldiği noktada kesin bir askeri zafere ulaşılamaması, bunun yanında savaş ekonomisinin etkileri sarsılmaz ortaklık tablosuna ağır hasar verdi.
14: Evet dedim. Kızgın demezdim, huzursuzdum. Onun Lübnan'la sürekli çatışma halinde olmasından dolayı bilirsiniz buna bir noktada son vermeliyiz.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya öfkelendim. İsrail'in sürekli Lübnan'la savaşması beni rahatsız etti söylemleri de bu anlamda analize değer bir konu. Zira bu ifadeler anlık bir duygusal patlamayı ifade etmiyor. Amerikan siyasetinde ve toplum nezdinde oluşan öfke patlamasına işaret ediyor. Amerikalı yetkililerin her İsrail ziyaretinde aidiyet vurgusu üzerinden yaptığı İsrail güzellemelerini hatırlayın. Örneğin eski Dışişleri Bakanı olan Antony Blinken 12 Ekim 2023'te İsrail'i ziyaretinde "Bir Yahudi olarak buradayım." demişti. Ya da daha yakın tarihe gidelim. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Levitt, Amerika Birleşik Devletleri 250 yıl önce Hristiyan ve Yahudilerin ortak değerleri üzerine kuruldu diyerek tarihi gerçeklikle hiçbir şekilde örtüşmeyen bir argümanla İsrail ortaklığını savunmuştu. Şimdiye kadar bu söylemler Amerikan siyasetinde etkin olan önce İsrail tezinin yansımasıydı elbette. Bugün Trump'ın Netanyahu'ya öfkelendim sözleri de Amerikan siyaseti ve kamuoyundaki sert bir sorgulamanın dışa vurumu. Zira Trump Netanyahu ismini zikretse de artık Siyonist barbarlığın Amerikan ekonomisine de yıkım getirdiği gerçeğini görmek zorunda kaldı. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin yıkılmaz olduğu mitini ayakta tutmaya çalışırken, diğer yandan bölgede savaşı bitirmenin gayretlerini sürdürüyor. Ancak İsrail'in saldırgan politikaları Trump'ın büyük Amerika Birleşik Devletleri imajına gölge düşürüyor. İsrail'e verilen koşulsuz desteğin Amerikan çıkarlarına yarardan çok zarar verdiği gerçeği artık ağır basıyor. Trump'ın açıklamaları da işte bu zemine oturuyor. Bu sözler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist lobi için işlerin artık hiç de kolay olmayacağını gösteriyor.
15: Netanyahu bunu yapmak için 40 yıldır beklediğini söyledi. Görünen o ki sonunda kendisine katılacak kadar aptal ve pervasız bir başkan buldu.
0: Evet, bu kez ezan sesini hedef alan İsrail, Filistinlilerin dini değerlerini alaya almaya devam ediyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, mecliste onaylanan yasa tasarısını gündeme getirerek ezan sesinden rahatsız olduğunu paylaştı.
12: Camilerden gelen ezan sesinden rahatsız oldu. Ezanları susturma girişimini videoyla destekledi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir sosyal medyada tepki çeken bir paylaşım yaptı.
15: Yeter bu kadar, artık uyumak mümkün değil.
12: Aşırı sağcı bakan, Filistin'deki camilerden gelen ezan sesini susturmayı hedefleyen yasa tasarısını gündeme getirdi. Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia etti. Bir kez daha Filistin'e ve dini değerlerine karşı saldırdı.
15: Bu durumu değiştirmek ve camilerden gelen gürültüye son vermek için çalışacağım.
12: Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisi'ne sunmuştu. Tasarı 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisi'ne gönderilmişti. Ezanın hoparlörlerle okunmasını yasaklayan yasa tasarısı ilgili meclis komisyonunda onaylandı.
0: Bir yandan da İsrail'in saldırıları Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere rahat nefes aldırmıyor efendim. Yaşam mücadelesi veren Filistinliler her gün İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor, zulüm dinmiyor.
12: Soykırımın sürdüğü Gazze'de İsrail saldırıları kesintisiz devam ediyor. Ordu sivilleri hedef alıyor. Filistinlilerin yaşam mücadelesi ise sürüyor. Şati mülteci kampı hedef alındı. Yerinden edilmiş Filistinlilere hava saldırısı düzenlendi. Birçok kişi yaralandı. Bölgedeki halk çaresiz, imkansızlıklar artarken bölgesel çatışmalar sebebiyle unutulduklarını düşünüyorlar. Mücadelelerinin yarım kaldığına inanıyorlar.
15: Ateşkes olduğunu söyleyen herkes yalan söylüyor. Ateşkes yok, her gün saldırılar oluyor. Burada her an ölebiliriz. Gazze tamamen unutulmuş durumda.
12: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'nin %70'ini işgal etme planına ise ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio planın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının bir parçası olmadığını söyledi.
15: Ateşkes olduğunu söyleyen herkes yalan söylüyor. Ateşkes yok, her gün saldırılar oluyor. Burada her an ölebiliriz. Gazze tamamen unutulmuş durumda.
12: İsrail'in aksine ateşkese uyan Hamas'tansa süreci çıkmaza sokan iddialara cevap geldi. Hamas'ın Gazze'de yönetimi devretmeyi reddettiği iddiaları yalanlandı. Hamas bunun İsrail'in saldırılarını sürdürmesine zemin hazırlamayı amaçlayan yalanlar olduğunu belirtti. Batı Şeria'daysa Filistinlilerin geçim kaynakları ellerinden alınıyor. İşgalci İsrailliler yüzlerce dönüm buğday ekili araziyi kundakladı. Mahsullerin ekili olduğu tarla kül oldu. İsrail askerleri de yangını söndürmeye çalışan Filistinlilere müdahale etti. Bölgedeki zulme uluslararası tepkiler de geliyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarının savaş suçu teşkil ettiğini belirtti. Uluslararası Af Örgütü ise Belçika'da bir havalimanının İsrail'e teçhizat taşımasını şikayet etti.
0: Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lader öyle bir açıklama yaptı ki One Minute'ten bugüne Türkiye'nin başına gelenleri özetler gibiydi. Zira Siyonizmin güçlü temsilcilerinden Lader, zamanında Almanya Şansölyesi Merkel'e Türklerin geri bırakılması gerektiğini söyledim ama beni dinlemedi diye konuştu. Türkleri engelleyemediniz, geldiğimiz noktada sonuçlar ortada itirafında bulundu.
16: The centrist element.
17: Helmut Kohl ile bir toplantım oldu ve bana Almanya'nın geleceğinin Türklere ve Türkleri geri tutmaya bağlı olduğunu söyledi. Bunu Şansölye Merkel'e anlattım ve beni dinlemedi ve bugün sonuçlarını görüyoruz.
3: Konuşan kişi Siyonizmin ta kendisi, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ve Alman yöneticilere Türkiye'nin geri bırakılması gerektiğini Merkel döneminde anlattığını söylüyor. İsterseniz konuşmayı bir kez daha dinleyelim.
16: The centrist element.
17: Helmut Kohl ile bir toplantım oldu ve bana Almanya'nın geleceğinin Türklere ve Türkleri geri tutmaya bağlı olduğunu söyledi. Bunu Şansölye Merkel'e anlattım ve beni dinlemedi ve bugün sonuçlarını görüyoruz.
3: Şimdi bu açıklamayla Türkiye'nin örtülü açık Batı cephesinde karşılaştığı ambargoları, kısıtlamaları, Irak ve Suriye içinde yuvalanan terör örgütü PKK-YPG'ye Batı'dan verilen desteği birlikte okuyun lütfen. Siyonist lider Lauder'ın Türkler geri bırakılmalı söylemiyle hedef aldığı kişi elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan.
18: To Prime Minister Erdoğan.
3: Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, One Minute çıkışıyla İsrail'in bölgedeki zulmüne de kurduğu tezgahlara da razı olmayacağını defalarca gösterdi. Bu yüzden de hedef haline geldi.
19: Başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti muhakkak Allah'ın izniyle kurulacak.
3: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in güneydeki sevdiğimiz ülke diye tarif ettiği İsrail, Erdoğan'ı devirmek için elindeki tüm imkanları kullandı. Kullanmaya da devam ediyor. Bu yüzden Erdoğan'ın terörsüz bölge çabaları en çok da İsrail'in canını acıtıyor.
20: Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak, farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
3: Özetle Dünya Yahudi Kongresi Başkanı

0: Ronald Lauder'ın Türkler geri bırakılmalı söylemini hiç ama hiç hafife almamak gerekiyor. Zira Siyonizm öyle bir yapı ki Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmek yerine altını oymaya çalışıyor. Bunu terör örgütleri üzerinden dijital saldırılarla, batı eksenli ambargo ve kısıtlamalarla, kimi zaman da ekonomik sabotajlarla yapmaya çalışıyor. Bu yüzden Siyonizmin tuzaklarına karşı her daim teyakkuzda kalmak gerekiyor. Takdir milletin elbette.
1: Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter.
2: Görevinin sona erdiğinin açıklanmasından kısa bir süre sonra yetki alanı genişletilerek görevine devam ettirilen ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın sosyal medya paylaşımları gündemde. O paylaşımlarda ABD'nin bölge için planladığı geleceğe ilişkin sinyaller var. Peki bu planlarda Türkiye nereye konumlandırılıyor ve aslında o planın orijinali kime ait? İşte ayrıntılar.

0: Fizik kaldıracın 3 ana noktadan oluşabileceğini söyler. Yük, güç ve dayanak noktası. Dayanak noktasının nerede olduğu kaldıracın tipini belirler. En önemli bileşen bu dayanak noktasıdır.
1: There are three classes of levers.
2: 3 sınıf dayanak noktası vardır. Birinci, ikinci ve üçüncü. Birinci sınıf kaldıraçta dayanak noktası ortadadır. Kuvvet bir tarafa, yük ise karşı taraftadır.
0: Other examples include... Bu dayanak noktasına Latince'de fulcrum denir. Tıpkı Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın kullandığı gibi. Ama o kaldıraç metaforunu Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine verdiği görevi özetlemek için kullandı.
3: Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğinde Irak, Suriye ve Türkiye, Orta Doğu'nun kalıcı istikrarının dönmek zorunda olduğu stratejik bir fulcrum olmaya devam etmektedir. Bu üç ülkeyi dengelemek Amerikan temas ve kaldıraç noktasında tek tutarlı bir odak gerektirir.
0: Bu kaldıraçta Türkiye eğer bir dayanak noktasıysa, yani fulcrumsa, kaldırılması gereken yük kim, kuvvet kim? Yük tüm Orta Doğu, kuvvet Amerika Birleşik Devletleri. CHP bu açıklamayı Türkiye için öngörülen bir rejim değişikliği olarak okumayı tercih etti.
4: Tom Barak tarif ediyor bunu. Ondan sonra monarşi tarif ediyorlar.
0: Gerçekten de Türkiye bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarının peşine düşecek ve karşılığında Erdoğan Sultan mı olacak? Gerçekler pek öyle olmayabilir. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da sahiplendiği projenin sahibi zaten Türkiye. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu projeye daha birçok başarısız projeyi denedikten sonra mahkum oldu.
5: Bizler, yani Türkler, Kürtler, Araplar ittifak yaptığımızda atlarımızın rüzgarı Çin denizinden Adriyatik'e serin esintiler yaydı. Ne zaman ayrıldık?
6: Kaybettik, yenildik.
0: Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir bölgede başı kesik bir tavuk gibi sağa sola çarpa çarpa ilerledi. Irak'ın işgalinden sonra doğan boşluğa İran rejimi yerleşti. Bu genişleme Suriye'de patlak veren iç savaşla devam etti. Amerika Birleşik Devletleri bu genişlemeye terör örgütlerini kullanarak set çekebileceğini düşündü. İlk projesi Türkiye'nin güneydoğu sınırından Suriye'yi baştan sona kat ederek Akdeniz'e ulaşan bir terör devletiydi.
1: Biz çok büyük oranda paralar harcadık. Kürtlere mühimmat, silah, para ve ödeme yaptık.
7: Ammunition in terms of weapons, in terms of money, in terms of pay.
0: Satranç, Farsça hükümdar anlamına gelen şah kelimesinden türer. Hindistan'da doğdu ama yükselişi İran coğrafyasında gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri sayesinde popüler kültürün bir parçası haline geldi. Ama Türklerin geleneksel sporu değil satranç. Bizim sporumuz güreş ve güreşte güç oyunu bozar. Suriye'de de böyle oldu. Türk ordusu sahaya yerleştikten sonra Kürtler üzerine kurulan proje çöktü.
5: Suriye'nin kuzeyinde, bizim de güneyimizde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini isterim.
0: Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra Amerika Birleşik Devletleri kendine yeni bir dayanak noktası buldu.

0: İsrail. Bu tercih dünyaya yeni bir soykırımcı armağan etti. Netanyahu. Bölgeyi zor kullanarak dize getirmeyi hedefleyen bu stratejinin tutmadığı ortada. Bunun için Hürmüz'e bakmak yeterli. İsrail'in kuruluşundaki şizofrenik genler sadece istikrarsızlık vaat edebiliyor.
1: Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor, hem de canlı yayında izliyor.
0: Akıllı adamlar başkalarının, ahmaklarsa kendi tecrübelerinden ders çıkarır. Amerika Birleşik Devletleri kötüyü birçok kez tecrübe etti. Şimdi bu coğrafyayı yüzlerce yıl problemsiz yönetme becerisi göstermiş bir milletin tecrübelerinden yararlanma vakti. Bu yeni dönemde dayanak noktası yani merkez ekseni Türkiye ve doğal hinterland'da olan Suriye ve Irak.
2: Kabilevi, dini veya mezhepsel farklılıkların ötesine geçerek Başkan Trump tarafından benimsenen bu hayati misyon, bölgenin dağınık iplerini düzen ve karşılıklı çıkarların birbiriyle uyumlu bir dokusuna dokuyarak ortak refaha doğru hizalanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
0: Diğer aktörlerden farklı olarak Türkiye, yüzlerce yıldır bölgeye sadece istikrar vaat ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, istikrarsız yapıları Türkiye'nin gözetiminde ve Ankara ile müzakere ederek dizayn etme arayışı. Bu denklemde Türkiye, ticaret ve enerji yollarının güvenle akmasını sağlayacak en güçlü bölgesel garantör ve taşıyıcı sütun olarak konumlanacak. Ama bu proje Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, bizzat Türkiye'ye ait ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ni yanına alarak yapmak, karşına alarak yapmaktan daha kolay.
3: Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik Türkiye genelinde dev operasyonlar düzenlendi. Milyarlarca liralık suç trafiğinin ortaya çıkarıldığı soruşturmalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken bahis oynayanlar da ilk kez yüklü para cezalarıyla karşı karşıya geldi.
4: ...27 ilde operasyon düzenlendi, 91 şüpheli gözaltına alındı. 10 milyar liralık suç gelirinin izi sürüldü.
5: Milyarlarca liralık para trafiği, onlarca şüpheli ve Türkiye genelinde yapılan dev operasyonlar... ...yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılık ağlarına karşı düğmeye basıldı.
4: Nevşehir merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında emniyet güçleri banka hesaplarından kripto para cüzdanlarına aktarılan para trafiğini ortaya çıkardı. Operasyonlarda 1,5 milyon lira nakit para, silah ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
5: Yasa dışı bahiste artık sadece organizatörler değil oyuncular da mercek altında. İlk 5 ayda 50 binden fazla kişi tespit edildi. Yüz binlerce liralık cezalar kapıya dayandı.
4: Soruşturmada yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynadığı belirlenen kişiler hakkında da işlem başlatıldı. Şüphelilere 100 bin liradan başlayıp 400 bin liraya kadar çıkan idari para cezaları uygulandı.
5: Sanal kumar cezalarında yeni bir dönem başlıyor. Para cezalarının ardından bahis oynayanlar için hapis cezası getirilmesi de gündemde.
4: Operasyonlar yasa dışı bahisle de sınırlı kalmadı. Banka kurumsal kimlikleriyle banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüpheliler emniyetin radarına takıldı. İstanbul merkezli 28 şehirde operasyon yapıldı. Şüpheli hesaplarda 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyım atama işlemleri başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suç odaklarına büyük darbe indirdik ifadelerini kullandı. Öte yandan Süper Lig maçlarını illegal olarak yayınlayan Selçuk Sport isimli sitenin sahibi Selçuk Yılmaz'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Söz konusu bahis sitesinin kendisine ait olmadığını iddia eden Yılmaz, yöneltilen suçlamaları reddetti. Lise mezunuyum, bilgisayardan anlamam, böyle siteler kullanmam mümkün değil savunması yaptı.
3: Türkiye'nin en büyük iş dünyası organizasyonlarından Perakende Günleri 2026 bu yıl 25. kez İstanbul'da kapılarını açtı. Çok sayıda katılımcı ve kurumun

0: aldı. Geniş kapsamlı bir platformda teknolojiyle değişen perakende sektörü ele alındı. Bakalım.
1: Perakende sektörüne de fayda sağlayacak, satış cirolarını arttıracak, kampanyalarını kurgulayabilecek, e-ticaret sitelerini ziyaret eden müşteri profillemesini yapabilecek, kişiselleştirme bu asistanıyla birlikte doğru kişiye, doğru zamanda doğru kampanya kurgularını yaparak satış cirolarını arttırmayı hedefliyoruz.
2: Binlerce katılımcı firma ve sektörün tüm paydaşları aynı çatı altında buluştu. Perakende günleri 2026 başladı.
3: Perakendeci için bu dijitalleşmenin özellikle bizim olduğumuz alanda tabii ki yatırımın geri dönüşü konusu, maliyetler, özellikle de personel maliyetlerine çok büyük etkisi var.
2: Yapay zeka, dijital dönüşüm, yeni nesil ödeme sistemleri ve müşteri deneyiminde dönüşüm gibi başlıklar masaya yatırıldı. Öne çıkan bir diğer nokta Çin'in batıdan farklı büyüme ve inovasyon yaklaşımı oldu. Pascal Coppens, Çin'in hız odaklı yaklaşımıyla Avrupa ve ABD'nin sistemlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin ise bu iki modeli aynı anda uygulayabilecek nadir ülkelerden biri olduğunu ifade etti.
4: Çin'in inovasyon modellerinden biri de hız, ölçü ve ekosistem inşa etmek üzerine. Bence Türkiye bu alanda bazı öğretiler alabilir ve fikirlerden faydalanabilir. Ama bir yandan da Avrupa'nın ve Amerika'nın sistemlerini de rol model olarak bir köşede tutmak gerekiyor. İşte bu noktada Türkiye her iki modeli de uygulamak için eşsiz bir konuma sahip.
2: Çinli şirketlerin küreselleşme arayışına dikkat çeken Coppens, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumuyla hem doğu hem batı arasında ticaret ve inovasyon köprüsü kurabileceğini söyledi.
4: Şu anda tüm Çin şirketleri küresele açılmak istiyor. Daha iyi müşteriler, daha faydalı fırsatlar için herkes deniz aşırı bölgelere gitmek istiyor. Ama Türkiye coğrafi olarak o kadar iyi bir konumda ki, hem Çin şirketlerinin küreseline açılmasına yardımcı olabilir, hem de kendisi de yardımcı olurken bu inovasyon ve ticaret sisteminin bir parçası olabilir. Böylelikle kendisi de küresel boyutta ticari ilişkiler geliştirebilir.
2: Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek görüşmeler firmalar arası yeni işbirliklerine zemin hazırlarken konferans programı ve fuar alanı sektörün nabzını tutacak.
5: İleriye dönük güzel çalışmalar var. Her sektörde, perakende anlamında, gıdadan tutun diğer sektörlere kadar müthiş gelişmeler var. Daha da iyi olacağını düşünüyorum.
6: Kurumsal ekran çözümleri sunan bir markayız. Ürünlerimizde yapay zekayı içerik yönetim tarafında biz de artık kullanmaya başladık. Çalışmalarımızda verimlilik sağlıyor. Müşterilerimize daha hızlı, daha efektif, daha custom çözümler sunabilmemize destek oluyor. Bu dijital dönüşüm furyasında biz de aslında yerimizi almış durumdayız ve bu hem karlılığımıza hem de ürün kalitemize olumlu yansımış oluyor.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesi sofraların vazgeçilmezi olan lahmacunla ilgili çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı efendim. Öyle ki yapılan denetimlerde bazı lahmacunlarda tüketiciye beyan edilenden farklı olarak sakatat kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık halk sağlığını tehdit eden ürünleri tek tek ifşa etti.
2: Taklit ve tahşiş yapan firmalar bir kez daha ifşalandı. Liste bu sefer kabarıktı. Özellikle vatandaşın günlük tükettiği birçok üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.
7: Tadı, kokusu ve çıtır çıtır oluşuyla birçok vatandaşın sıkça tükettiği lahmacunun içinden sakatat çıktı.
8: Kıymanın içerisini maliyeti düşürmek adına tavuk taşlı, efendim sakatat, o dönem ne ucuzsa dana dili, bazen karaciğer, mekanik kıyma denilen tavuğun derili kırpıntı kısımlarını. Yani burada hedef maliyeti düşürmek ama tehlikeli bir yola başvuruyorlar.
9: Baharat girdiği için içine atıyorum 10 gram 20 gram kıyma koymayıp da sırf baharatla bulgura başka bir yol da deneyebilirler. İşte sakatat koyuyorlarmış. Ondan dolayı yani bildiğin güvenilir yer. Hani ucuz diye lahmacun yemek çok mantıklı gelmiyor. İleride de sağlık sorunu yaşayabilirsiniz.
10: Bildiğimiz yerlere gidiyoruz. Onun dışındaki yerlere gitmiyoruz.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesi güncellendi. Yapılan denetimde halk sağlığını hiçe sayan işletmeler tek tek tespit edildi. Bazı lahmacunlarda kanatlı et ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
8: Tavuk, sakatat sağlık kontrolünden geçti mi? Acaba hayvan hastalıklı mı? Parazit var mı? Hangi koşullarda eklendi? Neye sebebiyet verir? Gıda güvenliği anlamında zehirlenmelere sebebiyet verir.

0: Et ürününde de benzer uygunsuzluklar ortaya çıkarıldı.
1: Yine bu son listede et ve et ürünlerine çiğ ette, işte Adana kebapta, diğer et ürünlerinde at eti, aslında tek tırnaklı hayvan etin tespit edildiği yerler var. Ama bununla ilgili vatandaşın yapabileceği şu: lütfen güvendiğiniz mekanlara gidin. İyi bir marka kendine leke getirmemek için bütün tedbirleri alır.
0: Öte yandan lahmacunda yapılan taklit ve taşiş, baharat çeşitliliği nedeniyle vatandaşlar tarafından anlaşılamamakta. Bu da gıda zehirlenmelerine kadar yol açabilmekte.
2: Öyle iyi bir lahmacun nasıl anlaşılır? Yani o anlama şansı sıfır. Çünkü içine baharat girdiği için kuzu döşünden kıymayla yapılır. Kimyon, pul biber, kırmızı biber, her şey girdiği için anlayamazsın. Etin bozuk ya da içinde herhangi bir şey katıldığını anlama şansın yok.
3: Gıda zehirlenmesi yapabilir. Benim de midem hassas olduğu için bu konulara daha dikkat ediyorum.
0: Üstelik denetimler sadece lahmacunla da sınırlı kalmadı. Zeytinyağlarından pekmez ve peynire kadar birçok üründeki sahtekarlık bakanlığın raporlarında yer aldı.
1: Örneğin gül sirkesine boya katıyorsa, baharata boya katıyorsa, çayda boya varsa bunların katılması yasak. Peynir alıyorsunuz, içerisine konması gereken yağ miktarı bellidir. O yağ miktarından çalıyorlar maliyeti düşürmek adına. Kıvamlı olsun diye nişasta koyuyor. Küflenmesin diye yasak olduğu halde yoğurdun üzerine natamisin kullanılıyor. Yani vatandaşın gözde anlayamayacağı her türlü tedbiri alıyor ve orada büyük bir hile yapıyor. İnsan sağlığını tehlikeye sokuyor.
4: İnsanları zehirliyor. Kimse artık düşünmüyor. Sadece cebine girecek parayı düşünüyor.
5: Öyle. Esnaflık hepsi bitmiş. Tadı da geçmişler. Herkes paraya bakıyor.
6: İstanbul Finans Merkezi'nde çok önemli bir zirve gerçekleşiyor efendim. Halkbank Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi başladı. 4 gün boyunca dijital çağda sermaye oluşumundan İslami bankacılığın geleceğine kadar pek çok konu ele alınacak. İslami ekonomi liderlerinin ağırlanacağı zirvenin resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Bakalım.
7: İstanbul, küresel İslami ekonomi liderlerini ağırlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Albaraka Forum tarafından düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi İstanbul Finans Merkezi'nde başladı. 4 gün boyunca devam edecek zirvede dijital dönüşüm, finansal inovasyon, etik yatırım gibi küresel gündemi şekillendiren başlıklar değerlendiriliyor. Ekonomi ve finans dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getiriyor. Üçüncüsü düzenlenen Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nin teması İslami ekonomide sermaye. Zirvenin ilk gününde dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar ve sektör liderleri İslami ekonominin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Yeni nesil sermaye yapıları değerlendirildi. Akademi ve genç araştırmacılar zirvenin ilk gününde bir araya geldi. Saleh Kamel İslami Ekonomi Ödülü teşvikiyle düzenlenen interaktif oturumda öğrenciler araştırmalarını uluslararası akademisyenlerden oluşan seçkin bir jüriye sundu. Genç araştırmacılar akademik çalışmalarıyla İslami ekonomi ekosistemiyle gerçek ihtiyaçlar arasındaki bağın güçlendirilmesi için teşvik ediliyor. Bölgesel işbirliği ve stratejik diyalog da gündemdeydi. Özellikle Orta Asya'da İslami ekonomi ve helal endüstrilerin mevcut durumu ve potansiyeli değerlendirildi. Uluslararası politika yapıcılar, finans liderleri ve sektör uzmanlarını buluşturan zirvenin resmi açılış töreni, Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise İslami ekonominin temel ilkelerini ve sermayenin toplumsal refahın artırılmasındaki rolüne ilişkin görüşlerini aktaracak. Halkbank Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve 6 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek.
6: İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 14. Uluslararası Fetih Kupası başladı. Bu büyük organizasyona bu yıl tam 51 ülkeden 700'den fazla profesyonel sporcu katılıyor efendim. Okçular Vakfı tesislerinde düzenlenen

0: Dev turnuvada sporcular klasik, makaralı ve geleneksel yay olmak üzere 3 farklı branşta madalya mücadelesi verecek.
1: Fetih Kupası başladı. Oklar hedefe kilitlendi. Dünyanın en prestijli okçuluk organizasyonlarından biri olan Uluslararası Fetih Kupası için geri sayım bitti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 14.sü düzenlenecek olan dev organizasyon İstanbul'da resmen başladı. Tarihin ve sporun buluşma noktası yine Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı tesisleri oluyor. Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu unvanına sahip olan kupaya bu yıl katılım rekor seviyede. Tam 51 farklı ülkeden gelen 700'den fazla profesyonel sporcu İstanbul'un kalbinde madalya mücadelesi verecek. Dev organizasyona Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Birliği ve Türkiye Okçuluk Federasyonu başta olmak üzere çok sayıda kurum destek veriyor.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda geleneksel sporlarımızın yeniden ihya edilmesi adına çok önemli adımlar atılmıştır. Bugün atasporlarımızın yeniden geniş kitlelerle buluşması, uluslararası organizasyonlarla dünyaya açılması ve gençler arasında büyük ilgi görmesi son derece kıymetlidir.
3: Sadece bir şehir fethedilmedi. Gönüller fethedildi, kardeşlik ve muhabbet bağları mayalandı. Bugün burada da o ruhu canlı tutuyor, gelenekten ilham alarak geleceğe yürüyoruz. Atalarımız bize emaneti olan bu şehri çok yönlü sportif buluşmalarla taçlandırıyor, geleneksel değerlerimize, sporumuza sahip çıkıyoruz.
1: Klasik ve makaralı yay, geleneksel yayla aynı podyumda buluşacak. Hedef tahtasına fırlatılan her ok, sporcuları şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, günlerce sürecek olan nefes kesen spor şöleninin önemine dikkat çekti.
4: Bu Fetih Kupamız, bütün Fetih Kupalarından daha büyük, yeni elden geçmiş turnuva alanımızda gerçekleşecek. Son 15 yılda Türkiye'de okçuluğun yükselişi, Türk okçuluğunun dünyada şu anda zirvede yer alıyor olması, rekabet ediyor olması bizleri gururlandırıyor.
1: Organizasyon 7 Haziran'da gerçekleştirilecek, görkemli bir ödül töreniyle son bulacak ve madalyalar sahiplerini bulacak.
0: Bu haberle moderatör geceyi noktaladık efendim. Herkese iyi geceler dilerim. Hoşçakalın.

0: ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
4: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
3: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
5: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
3: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
6: pole right there, how close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.

Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda.

0: ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Merhabalar, hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar olsun.
0: Herkesin iyi misin?
1: Hamdolsun iyiyim elhamdülillah. Yaramaz
0: Allah
1: bir şey yok.
0: Versin.
1: Havalar ısındı, biraz ondan şikayetçiyiz. Ama işte insana yaralılar.
0: Daha iyi günlerin olduğunu söylüyor
1: diyorlar,
0: meteoroloji uzmanları.
1: Diyorlar. Evet.
0: Sen katılıyor musun?
1: Daha çok
0: biz
1: erken hocam.
0: Meteorolojik ben tahminlerini günün manşetinde zaman zaman.
1: Tabii. Sadece bir cümle söyleyeyim. O da şu, efendim bu yıl bilmem Nino, El Nino.
0: Evet.
1: Bilen bir sürü
0: evet.
1: var ya buna evet. 50 bilinen başlayan. Bilmem ne sıcaklar olacak işte son 50 yılın falan diye buna katılmıyorum.
0: Bu
1: kadar önceden bilinemez. Olmayabilir tabii. Son 50 yılın diye aşağı yukarı son 50 yıldır son 50 yılın en sıcak günü diye anlatılıyor. Ya biraz abartılı.
0: Yer onun, gök onun dolayısıyla karar verecek
1: evet,
0: olan da odur.
1: Bakacağız.
0: Diyelim.
1: Yaşayacağız inşallah.
0: Pekala.
1: Göreceğiz.
0: O zaman şimdi gündemimize
1: evet.
0: başlayalım. Başlangıçta sabah haber geldi. Televizyoncu Reha
1: evet,
0: Muhtar
1: evet.
0: tedavi gördüğü hastanede
1: evet.
0: hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı dileyelim. Var mı söyleyeceğiniz?
1: Yani bir dönemin tabii şimdi gençler bilmezler tabii.
0: Bilmezler.
1: Reha Muhtar'ı birçok kişi sadece belki de eski programlarından falan orada falan tanıyordur ya da işte duymuştur ya da magazin haberlerini en azından sonuna doğru görmüşlerdir. Reha Muhtar. Reha Muhtar bizim dönemimizde 1980'li yılların sonuna doğru. Önce şeyden biliriz, bilmiyorum sen hatırlamayabilirsin belki.
0: Atina'dan bildirdiğini diyorsan.
1: Evet.
0: Sen beni bayağı Paşa Bahçe bardağı zannettin galiba. Bak reklama girdi o da.
1: Evet.
0: Kara Mürsel sepeti sandın
1: tamam,
0: galiba.
1: Paşa,
0: var
1: güzel.
0: Bir yarım asırlık mazimiz bizim
1: maşallah.
0: De.
1: Maşallah. Atina'dan bildiriyor.
0: Evet.
1: Atina'dan selamlar repliğini duyduğumuz kişidir.
0: Evet.
1: Yani eğer girerseniz Atina'dan muhabir de oradan daha sonra Türkiye'de ana haberleri sundu.
0: Evet.
1: Moderatörlük yaptı falan. Markaydı zaten o dönemlerin markaları belliydi. Bak bunu konuşmuşken hatırlatalım. Birkaç tane isim vardı böyle. Ana haberde zaten o zamanlar şey yok tabii haber kanalları yok.
0: Evet.
1: Majör kanallarda akşam vakitleri haber sudanlardan bir tanesiydi. Sevenlere başı sağ olsun
0: diyelim.
1: Diyelim.
0: Ve başlayalım biz
1: evet.
0: gündemimize. Efendim İran Amerika'yı Kuveyt'te vurdu ilk başlığımız.
1: Evet.
0: Önemsemediğin bir durum.
1: Hayır, önemsemiyorum tabii yani.
0: Yani şöyle, Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu. Açıklama devrim muhafızlarından geldi. Terörist Amerikan güçlerini İran'ın Keşm adasındaki ulusal egemenliğine hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak devrim muhafızları ordusu hava kuvvetleri Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırısıyla vurdu.
1: Hı hı. Son iki gündür böyle tabii olağanüstü
0: tiyatroda yeni sahne
1: hayır, olağanüstü yani. Gelişmeler oluyor. Trump bir ara işte geçen hafta biraz pişmandı. Hı. Yapmayaydık acaba dedi. Sonra bugünlerde de anlaşmaya çok yakınız dedi. İran önce hayır dedi. Fakat şeyde ne derdi ona bugün en son yani toparlayarak söylüyorum. Ben takip ettim aslında ne var ne yok da. O da şu. Uranyum konusunda ilk defa bazı maddelerde İran'ın kabul ettiğini anlattılar. Şimdi diyorum ya hani süreç devam ediyor bu şekilde. İlk defa İran biraz daha yakınlaşmış ABD'nin görüşlerine. ABD'de işte son olarak önceki gün bir gemi Hürmüz'de uyarmış, vurmuş. Onu hatırlıyorum. Onlar da bir tane Bahreyn'e füze göndermişler ama havada imha edilmiş. Yani bu hareket devam ediyor hocam. Yarın uranyum verilebilir mi konuşmasını yarın da. Bir de şey var meşhur. ABD çalkalanıyor diyor. Sabah haber veriyorlar.
0: Hı.
1: Neyle çalkalanıyormuş? Trump'ın Netanyahu ile olan ilişkisinde.
0: İkinci gündem maddesi Trump Netanyahu'yu fırçalamış.
1: Fırçalamış. Hı. Çok kızmış. Ben olmasam zaten senin yerin dibine girerdin. Ben olmasaydım
0: senin cezaevindeydin.
1: Tabii seni tutuklarlardı. Hayatın kararırdı. Ben seni kurtardım. Bibi ne yapıyorsun? O demiş ki hayır demiş. Ulan demiş asıl ben seni kurtardım.
0: Ha.
1: Sen benim kadar parlamentoda alkışlanmadın ki hıyar turşusu demiş.
0: Tamam.
1: Demiş asıl sensin de hıyar demiş. Kavga etmişler ve kapatmışlar telefonu. Şu anda Türkiye'de o tartışılıyor. Yani demek ekranda uzmanlarımız çıkıyorlar. Çok önemli konuşuyorlar ya. Acayip önemli şey anlatıyorlar ya. Yani ben bir daha söyleyeyim. Yani bizim program kimlikli bir program. Biz yorumu böyle yapıyoruz.
0: Peki.
1: Konuşun sabahlara kadar. Anlatın uzmanlar, profesörler. Değil mi hocam? O kim kime fırça atmış mı ne olmuş? Arkasından abi acaba bir de bu tartışma devam ediyor. Yazık diyorum ama buyurun devam edin. Ne yapacak bir şeyim yok. Acaba ABD ile İsrail arası bozulur mu? Ve bu dünya değişir mi? Ekim'e kadar ne olur? Ekim'e kadar Trump'ın şeyi var. Seçimi
0: olmadı.
1: Var. Olmadı. Ekim'de, kadar. Ekim'de Kasım'da olur ha. Bilemiyoruz ama vallahi böyle devam edecek. Yani ABD'de birisi başlığı atacak. Bizim aklı evvellerde burada onu saatlerce konuşacaklar. Ne işimiz yarıyorsa bilmiyorum. Sabahleyin de bazı televizyon kanalları bunun üzerinden yorum yapacak. Bugün de yine gördüğüm gibi domates bu kadar oldu, hıyar bu kadar oldu. Acaba neden oldu diye. Hayat böyle devam ediyor hocam.
0: Abi o senin sarı saçlın mavi gözlün
1: evet,
0: önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek. Bunu Hakan Fidan geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanı ile birkaç sefer telefonla görüşen Amerikan Başkanı'nın kendi ağzından teyit ettiğini dile getirmiş Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan.
1: Gelsin.
0: Buyursun gelsin Ankara'daki
1: yani NATO zirvesinden
0: NATO zirvesi.
1: Önce.
0: Evet yani NATO zirvesi kapsamında gelecek.
1: Geliyor.
0: NATO zirvesi tamam. Kapsamında gelecek. Ankara'da misafir edeceğiz. NATO zirvesi önemli Hikmet abi.
1: Evet pek tabii. Çok, tabii.
0: Önemli stratejik hamleyi barındırıyor. Şimdi bu Amerika'nın Avrupa'daki müttefiklerine bir süredir NATO kapsamındaki harcamaları genişletmeleri telkini, tavsiyesi, hatta senin zaman zaman dile getirdiğin gibi tehdidi. Ben de evet. Sayın Bahçeli gibi hepsi T ile başladı. Telkini, tavsiyesi, tehdidi doğrultusunda.
1: Ben de tasvip ediyorum.
0: doğrultusunda bir takım yeniliklerin olacağı.
1: Evet.
0: Türkiye'nin bu değişen düzeni önceden öngördüğü ve bak bu noktada Hikmet abi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Dünyadaki gelişmelere tam anlamıyla hakim bir yönetimimizin olmasının bu zamanın şartları için her bir vatandaşımıza çok kıymetli, büyük bir şans olduğu kanaatindeyim.
1: Doğru.
0: Bir küresel satranç oyununda bu küresel satranç oyununun hamlelerini planlayıp hareket eden bir yönetimimiz var. Bu NATO zirvesinde de önemli plan kapsamında, planlar kapsamında hamleleri yapacağımızı düşünüyorum.
1: Hı? Evet. Ya şimdi tabii yani şöyle bir defa NATO zirvesinin bir de böyle bir şey var biliyor musun artık yani o hale geldik. Yıllar boyunca bir dünyada işte bu uluslararası, başında uluslararası olan beynel minel. Hı. Değil mi? Beynel milel. Milletler arası. Minel değil, milel. Bir şey olduğu zaman ne diyor işte NATO, bilmem Birleşmiş Milletler, işte bilmem ne paktı. Bunlarla bizi böyle bu imajları bizi gözümüzde o kadar büyüttük ki zaman zaman. Halbuki bunlar belli proje içerisinde kurulmuş. Dünyayı paylaşan egemen güçlerin kurduğu sistemler. Herkes kendini yontuyor. İkinci Dünya Savaşı'dan sonra durum bu. NATO uzatmayacağım. Çok uzun tabii konuştular ama ben kızdığım şey yapmayayım onlara. Özellikle kızıyorum ya bazen. Şunu söyleyelim. NATO şu anda ne iş yapar? NATO içinde olduğun mu güvende misin değil misin? Ben soruluyorum şu anda. Yani bir yere kadar belki ama şu andaki Amerika'nın şu anda Avrupa Birliği'nin durumuna baktığın zaman hiç öyle görünmüyor. Birleşmiş Milletler ne iş yarar? Dünyanın barışı yalan palavra yok böyle bir şey yani. Birleşmiş Milletler hiçbir işe yaramaz. Ta toplanılır, bir araya gelinir. Böyle işte hangi şehirde toplanacak? İşte veyahut da Birleşmiş Milletler Amerika'da. Ama o gün ne konuşulacak falan konuşulur, dağılır. Arkasından ne karar alındı bilemezsin. NATO da böyle. Yani karar alındı ne oldu? Dünya barışı mı gelecek? Yok. Daimi üyeler var. Geçici üyeler var. Daimi üyeler kavga ediyor aralarında. Ama hiçbir tanesi dediği olmuyor. Dünya daimi üyelerden bir tanesi, iki tanesi diyor ki mesela Çin ve Rusya diyor ki hayır Orta Doğu'ya giremezsin diyor. ABD giriyor. ABD diyor ki hayır diyor oraya Ukrayna'ya giremezsin. Rusya giriyor. Kim ne işe yarıyor?
0: Neydi ha, abi o?
1: Arada
0: o...
1: ne? Arada kim ne iş yapıyor arada? Hiç kimse bir halt yediği yok. NATO'da aşağı yukarı buraya kadar gel nokta şu. Benim önemli olan şu. Türkiye'de olması. Yani her şey reklam abi. Yani Dünya Kupası Türkiye'de büyük bir hadise.
0: Olimpiyatları kaybettik diye çok sevinen CHP'li yazarlar vardı. Sonradan da nasıl abi, kendi yani kitleleri Türkiye'de nasıl olması, parça pinçik ettiler onları ya.
1: Bu bir yani mesela bunu milyarlarca dolarla para vererek oluşturamayacağım bir imajdır bu.
0: Doğru.
1: Ben uzun süre yurt dışında yaşadığım için imajın nasıl oluştuğunu anlayabiliyoruz. Yani ABD'nin büyüklüğü şu kadarsa Ama ABD dünya basındaki gücü şu kadar olduğu için sahibi değil, bu kadar görürsün. Patriotlar da öyledir, füzeler de öyledir. Hep öyledir. Sinema da, çünkü soft power dediğimiz şey böyle bir şey. Ama o imaj, yani futbol da böyle, spor da böyle bir şey. Yıllarca, yıllar boyu hatırlar mısın? Doğu Alman atletler, Doğu Alman güreşçiler, evet, dünya şampiyonlarında Rusya, Çin. Bunlar büyük bir şeyle dünyadaki spor etkinliklerine katılırken şöyle şunu göze alırlardı. Bak, bu komünist ülkenin sporcusu. Değil mi? Yani o bir imaj çünkü. Ve en çok altını ben aldım diyor Rusya mesela, kalkıyor. Her tarafta altın almış adam. Amerika yeniyor. Dünya olimpiyat şampiyonasında mesela. Bunlar çok önemli, kritik şeyler. Oluyor, buraya bağlar mısın? Vallahi ben bağlıyorum. Tokyo olimpiyatları.
0: Sen diyorsun ki yani bir Beynel-Milel,
1: evet,
0: organizasyonun
1: Türkiye'de olması.
0: Öyle ya da böyle.
1: Ankara her sabah kalktığınızda, her gazete sabahleyin kalktığınızda NATO zirvesi başladığında NATO summit diye başlayacak. Arkasında Erdoğan'ı göreceksin, Beş'i göreceksin, Trump'ı göreceksin. Türkiye konuşulacak. Türkiye'de kimler de yaptı? Şu konferans sonunda yapıldı
0: abi,
1: falan.
0: Abi o NATO'nun şey lafı bu, neydi? Ben doğru mu hatırlıyorum? NATO
1: ben
0: Avrupa'yı içeride, Rusya'yı dışarıda, Almanya'yı da aşağıda tutmak için kurulmuş bir yapıdır denirdi.
1: Evet.
0: Eğer ben hani şeyi yanlış söylemi yanlış hatırladıysam, doğru bilen takipçilerimizin düzeltmesini istirham edeyim, onların da affına sığınayım. Şimdi NATO beyin ölümü gerçekleşmiş, efendime söyleyeyim, varlığıyla yokluğu bir, bu saatten sonra artık zaten bir işe yaramaz, hepsi kabul. Ama bak, bir şeyler değişiyor. Bu değişiklikte şöyle sorayım sana daha doğrusu. Bir ifade vardır ya, krizi fırsata çevirmek gibi. Bu değişiklikte Türkiye NATO üyeliğini, NATO'daki gücünü arttırmak suretiyle fırsata mı çevirmeli sence?
1: Tabii.
0: Yoksa
1: müthiş.
0: Zaten bitmiş.
1: Tabii ki.
0: Bir yapı, dünya düzeni de değişiyor kardeşim. Biz enerjimizi başka kullara mı harcayalım?
1: Olmaz mı?
0: Sence?
1: Ben bunu mesela şey, yanlış anlaşılmasın. NATO üyesi olmak, içinde bulunmak, bu Türkiye için çok kıymetli, önemli bir şey. Ama şunu şurada bak. Tabii ki Türkiye bu şartlarda, hep bu ifadeyi kullandım, bilmiyorum hatırlar mısın? Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la ABD, İsrail gerginlikleri, Ukrayna-Rusya savaşı çerçevesinde ABD sürekli bir şey söyledi. Daha öncekiler de aynı fikirdeydi de, yani ABD dış politikası aynı fikirdeydi de, söyleyecek adam buluyorlar bunlar. Çok akıllıca bir şey bu.
0: Bak,
1: Trump demeye başladı bunu.
0: Tamam.
1: O kadar para veriyorum, o kadar masraf yapıyorum. Bunun bedelini ödeyin kardeşim. Bak, yoksa bir şekilde sen var ya,
0: harika
1: Rusya'sı söylüyorsun, ham yapar. Şu an Türkiye'de böyle bir toplantıyı NATO nasıl değerlendirecekler biliyor musun? Erdoğan diye değerlendirecekler. Bütün dünya bunu konuşacak. NATO derken aklımıza şu gelsin. Mesela Erdoğan NATO'nun neresinde? Yani bunu millet takip edecek. Kamuoyu takip edecek. Dünya zaten biliyor. Kavgalarını devam ettiriyorlar onlar kurtlar sofrasında. Ama dünya kamuoyu Erdoğan'la NATO'yu bir araya getirecek, hizalayacak, gez göz arpacık. Neresinde olduğunu görmeye çalışacaklar. Ve bütün dünya bunu merak ediyor. Her zaman gururla, onurla söylerim. Birleşmiş Milletler toplantısına katıldığımda, o toplantıda sabah kalktığımız otelde gazeteleri kaldırdığımızda ben Erdoğan fotoğrafını gördüm. Ve
0: böyle
1: şu hareketini gördüm. Hani alnı karıştıran hareket var ya.
0: Evet.
1: Dünya beşten büyüktürü gördüm. Bu çok kıymetli bir şeydi. Şimdi Ankara'da mesela bir NATO toplantısı var. Uluslararası bütün dünyanın gözü önünde. Şimdi NATO'nun şöyle, bence uzaktan şöyle bitirebiliriz şunu, o mevzuyu da, ne demek istediğim daha iyi anlarsın belki orada. Anlatırım daha doğrusu ben. NATO Avrupa'nın çoğu NATO değil mi?
0: Tabii.
1: Tamam.
0: 32 üyesi var eğer tamam, yanlış hatırlamıyorsam. 32,
1: tamam. Peki. Nereye saldırdı Rusya? Ukrayna'ya değil mi girdi?
0: Doğru.
1: Tamam. Burnun dibi.
0: Doğru.
1: Almanya'nın sırtı.
0: Doğru.
1: Değil mi? NATO üyesi. Ne yapabildi NATO? Soru çok basit. Ne yapabildi? Tek yaptıkları şey, hadi koçum biraz daha savaş. Hadi koçum biraz daha
0: NATO
1: savaş.
0: NATO üyesi olan Almanya.
1: Tabii. Heh,
0: yani sen
1: NATO üyesi,
0: Ukrayna
1: Almanya
0: gibi algılanmasın. Onu düzeltelim.
1: Şimdi,
0: Ukrayna NATO üyesi şimdi değil.
1: Orası ileri.
0: Ama
1: Ukrayna tabii ki.
0: Rusya değil, komşu oldu.
1: Tabii.
0: NATO'ya.
1: Şimdi diyor ki arkadaş, benim ileri savunma hattım oradan başlıyor. Çok kıymetli bir şey bu. Burada burnumun dibinde Rusya var. Daha önce girmişliği var mıdır? Vardır. Berlin'e kadar girmiştir. Değil mi? Kafası sıkmadan önce Hitler Kızıl Ordu Berlin'deydi. Kızıl Ordu Berlin'deydi hocam. Ham yapmaya geldi. Ham yaptı da Doğu Almanya oldu. Doğru mu? Doğru. Çocuk da doğurdular bir tane. Doğu Alman çocuğu. Tamam. Bu tür mesele

0: Sene bu. Peki soru şu. Bu yakınlarda oldu yani bu. Biz 1950-60'lardan 80'den bahsetmiyoruz. 2020'lerden bahsediyoruz. Ne zaman oldu bu? Çok yakında oldu. Birkaç sene önce oldu. İşgal etti mi? Etti. Donetsk, Manes kalmadı. Donbas, kalmadı. Nerede oldu? NATO'nun temel olduğu tüm ülkeleri tamam, neredeyse tamamına yakını. Tamamı değil mi orada? Amerika ve Avrupa.
1: Doğru.
0: Burası orada. Yani NATO o zaten.
1: Doğru.
0: Bunun dibinde ne yapabildiler? Savaş ilan edemediler değil mi? Peki soru şu. İsrail NATO üyesi mi?
1: Değil.
0: Değil. Peki Brezındık, Brezanadık zındıkların çoğulu. Almanya, İngiltere, Fransa olmak üzere başta. İngiltere, Almanya, Fransa. Hatta İngiltere NATO Kraliyet Donanması'nı da pardon, İngiltere Kraliyet
1: Kraliyet
0: Donanması'nı
1: Donanması.
0: getirme vaadiyle birlikte. Koştura koştura. ABD başta olmak üzere. Lan bunun dibinde Rusya vardı. Peki İsrail'in geleceğini kurtarmak, Siyonistleri kurtarmak amacıyla niye bunlar koşa koşa geldi oraya?
1: Ya tamam. Sen sözü bitirdin şimdi. Bu saatten sonra ne
0: Lan
1: söylenir ki?
0: Ukrayna NATO üyesi değil. Tamam mı? Ama geçerse eğer olayı NATO'nun
1: NATO'ya.
0: kalbine girecek adam. Bütün mesele buydu değil mi? Hiçbir şey yapmadılar. Yapamadılar. Ama İsrail
1: Haklısın.
0: için bütün gemileri yaktılar. O tek göz
1: Nükleer
0: yaralan
1: denizaltıları,
0: tabii.
1: kraliyet
0: Bütün dünyayı bir
1: donanmalarını,
0: araya getirdiler.
1: tek gözlü Moşe Dayan,
0: Şey.
1: kimden bahsediyoruz? Olaf Scholz'tan,
0: Tamam.
1: Alman şansölyeden. Havaalanında böyle betonları öpmek
0: Tabii.
1: suretiyle desteğini yinelediği. Değil mi? Öyle bir
0: Evet,
1: saldırı olmuştu
0: sen
1: korkudan.
0: Avrupa yerinde olsan ABD'ye dönüp taşı demez misin mesela akıl zerre kadar akıl olsa Avrupa'da. Yani demez misin ya abi bir dakika arkadaş ya. Sen diyorsun ki ben parayı ben veriyorum. Ben koruyorum bilmem ne yapıyorum. Yıllar boyunca car car car da Rusya havlayıp duruyorsun. Yerim seni hamlederim diye bilmem Alaska'da buluşuyorsunuz. Hareketler çekiyorsunuz. Bunun mu dibinde Rusya'da hadi gel kurtar bizi. Yok ben İsrail paçası kurtarırım. Ben ama bu Zelenski gerizekalı Zelenski ya. Oğlum tamam biz NATO değil miyiz hep beraber? 20 küsur ülke burada yok muyuz biz burada?
1: Evet.
0: Bu medeniyetin kalbi değil mi? Avrupa coğrafyası değil mi? Evet. Yani, ama niye peki ben bu kadar edebiliyorum. Peki şeyde ne işimiz var? Hadi diyor ya Türkiye. Ya güvenliği ben sağlayayım. Ya. Bunu ciddi et. Türkiye ciddi söylüyor. Ki kimseye ihtiyacımız yok diye ben kendi güvenliğimi sağlıyorum. Ben NATO'daki ikinci büyük ordu bana ait. O da doğru. Türkiye'ye ait. Ben diyor dünyayı fethederim ya. Yani, ama fasılları açmadık. Bir dakika Avrupa Birliği için AB fasılları. Yani cehennemin dibine kadar yolum var o zaman. Anladın mı? NATO
1: Aynen
0: bence bu.
1: öyle.
0: Ama
1: Aynen
0: o maymunları getirirsin buraya. Ben gazeteciyim arkadaş. Böyle konuşurum. Küfürü de konuşurum. Ben gazeteciyim. Gazeteci konuşur. O maymunları getirirsin buraya. Maymun gibi oynatırsın kardeşim. Bu hamaset. Ama bunu hak ediyorlar bunlar. Binlerce, on binlerce bebek çocuk ölürken onları şey yap bir onu göz ardı edip insanlık adına hiçbir vicdan sahibi olmayan bu egemen güçler, bu Avrupa Birliği üyeleri koşa koşa gelip de Siyonist'in paçasını kurtarmaya çalıştı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bunlar NATO üyeleri bunlar.
1: Doğru.
0: Biz en çukur eylemlerinde en çok ihtiyacımız varken şu anda ihtiyacımız yok bize patriot gönderiyorlar. Doğru mu? Varken son elde kalan İspanya'dan getirilmiş olan o anlaşma çerçevesindeki patriotları bilmem kaç bataryayı anında çektiler Türkiye'ye düşebilir inşallah düşsün diye. Bunu yaptılar ya. Ben biliyorum kim dost kim düşman. O yüzden o maymunları bir daha söyleyeyim. O Avrupalı maymunları, maymun liderleri getirip burada oynatacaksın. Sen de kurala göre oynayacaksın bu işin. Sik de benim. Tamam mı? Sahibi de benim. Gelin oynaya arkadaşım diyeceksin. Bu kadar basit.
1: Bekleyip
0: O
1: göreceğiz. Az
0: göreceğiz işte.
1: kaldı.
0: Tabii.
1: Az
0: NATO
1: kaldı.
0: kıymetlidir hocam. Çok
1: Peki.
0: iyi. Tabii.
1: Abi, Sayın Cumhurbaşkanı dün Sayıştay yıl dönümünde konuştu.
0: Evet.
1: Emaneti ganimet sananlara sessiz kalacak değiliz dedi.
0: Ya
1: Çok beğendim ben bu lafı.
0: güzel.
1: Emaneti ganimet sananlara. Bir dinleyebilir miyiz Sayın
0: Tamam.
1: Cumhurbaşkanı? Buyurunuz.
2: Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Bunun nesine karşı çıkacaksın? Hadi neyine itiraz edebilirsin sen bunu?
0: Kimse etmez ki. Eden mi olmuş?
1: Ediyorlar ya.
0: Allah Allah. Ne için? Ne var ki bunda?
1: Bütün bak. Bulan ne mı? Demişti? Ne demişti? O dönem Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı koltuğunda oturan. Bak genel başkanı olan demiyorum. Hukuki süreç devam ettiği için demiyorum. Ben bu meselede taraf değilim. Değilim. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'a darbe tırnak içerisinde tiyatro dediği gün itibariyle bulunduğu konumu bana tescil etti. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bir parçadır benim için. Özgür Özel bir parçadır benim için. Kıymeti harbiyeleri kendi dünya görüşümde belli bir noktadadır. O yüzden diyorum bunu bu sebeple açtım. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlık koltuğunda oturan Özgür Özel belediye başkanlarıma tamamına namusum kadar kefilim. Sütte leke olur, onlarda olmaz dediği sıralarda milletin emanetini de geçtim. Milletin ya şu kurbanımı fakire fukaraya dağıtın diye bağış yaptığı Bolu Belediyesi'nde kurban ibadeti yerine bağış paralarının iç edildiğine ilişkin iddianame ortada.
0: Hadi bakalım. Harcamışlar. Tabii.
1: Hadi.
0: Hocam yani işte
1: Özgür Özel namusu kadar kefil olduğu belediye başkanları bu. Buyur.
0: Hocam şimdi bak bunu günlerde tartışıyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz. Bunlar yani dediğim gibi milletin emaneti ganimet değildir lafı işte zaten aslında belki de birçok kişi o yüzden rahatsız ediyordur. Yani bundan rahatsız olan kişi nedir? Milletin emaneti çalandır. Yani bu İstanbul'da mesela bu dava niye var? Yani işte daha dava sürecinde herkes masum. Anladık tamam. Hepsi masum. Karine anladık hepsi tamam. Hepsi masum.
1: Hepsi masum.
0: Ortada para yok var mı? Kasa boş. Tamam. Hizmet var mı? Yok. Nerede peki bu? Soracağım kardeşim olsun. Ya. Artı bak bir daha söylüyoruz bunu bin defa. Bak dün de hala aynı hamakat peşinde koşuyor Özgür Özel. Aynı hamakat. Değişen bir şey yok. Bize bunu yapan, bu kumpası kuran devletin bilmem ne falan. Hala parmak sallıyor bak. Arkadaş siz anlamıyorum hakikaten. Bu ben bu lafımın çok... Yani ancak bir diliyle ilişkisi olan bir insan bu anlaşabilir bununla. Normal bir hareket değil bu. Ya kürsüye çıktın korsan bir şey yapıyorsun değil mi? Grup yapıyorsun. Korsan bir grup o. Tamam. Ya senin orada derdin ki hain Kemal. Tamam. Abi Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz mi insanlar kimler ikna edip de oraya getirdiler? Kim ikna ediyor kardeşim? Kim zordu? Kafası İstanbul dayalı adam. Bir daha söyle. Özkan Yalım'ı kim dövdü? Kim kızdırdı? Kim sıkıştırdı? Sevgilileri mi? Tanju Özcan, özür dilerim ben de bunu yapmışım ama biraz kaçamak yaparken yakalanmışım. Emme. Ben mi dedim onu git başkasına yat kalkta bilmem ne diye. Ben mi dedim ya? Hani niye kendinize suç bulmuyoruz? Bembeyaz leke görünmez. Ulan lekeyi bırak tabii görünmez. Leke görünmez simsiyah çünkü. Estağfurullah vardı yani. Abi şu alalım niye? Böyle bir şey vardı. Bu çok leke gösterir. Ulan neden? Leke yani kirli olsa.
1: Kiri gösterir diye.
0: Oğlum yani tabii ki leke göstermez. Cumhuriyet abi simsiyah zaten. Nesinin lekeni göstereceksin bunu? Hangisi doğru ki? Ya en çok sevdiğiniz, en çok öncelediğiniz efendim Ekrem İmamoğlu Özkan Yalım'a işte birikimlerimizi o başarılarımızı aktaracağız. Aktarmış başarılarını. Ha niye aktarmış? Para ya adam diyor ben diyor elimle para koydum diyor oraya. Adama soruyoruz. Para koymuş adam eliyle koymuş para. Cevap
1: duvara,
0: vermiyor.
1: Duvara koymuş diyoruz.
0: Duvara koymuş. Elinle koymuş duvara. Adama soru cevap vermiyor. Ya sen mesaj atmışsın. Bundan daha küsüflü, daha alçak bir siyaset duydun mu? Kocanı boşa gel. Lan kim? Lan ne kadar alçakça bir şey bu ya. Bir de diyor ki ben öyle öyle değil o falan. Ya demişsin, yapmışsın. Ya. Öteki mesaj atıyor 16 yaşında bir kız çocuğuna. Taciz ediyor. Öteki alçak diyor, senin diyor anan bile diyor

0: senden diyor bilmem ne diyor. Bu normal değil diyorum. Adamlar bana bunu bana hal anı değil arkadaş. Bunu bu şekilde anlatacaksın. Başka türlü anlaşılmayacak bir şey yok. CHP budur. Kirlidir, lekelidir. Hiçbir lekeyi göstermez o yüzden. Beyaz değil. Hiçbir leke görünmez. Ve gider. Ve normaldir. Bakayı adiyedir. İki gün önce bir tanesi Akçakoca Belediyesi galiba CHP'li. Hı hı. Bir de Gürkan Duman bende.
1: Evet, Buca Belediyesi.
0: Buca Belediyesi. Normal şartlarda herhangi bir ülkede, herhangi bir ülkede. Hani ben bazen çok seviyorum ya Batılıların haber verme çeşidini. Ülkenin bir tarafında büyük bir olay oluyor. BBC, CNN, alttan banttan geçiyor. Breaking News bilmem ne. Bir sonraki sabah saati bekliyorsun ki 10 tane adam bir araya gelsin. Kağıtlarla, çubuklarla ansın diye. Yok arkadaş, 5 dakika veriyor, geçip gidiyor. Onlar dahi haber yaparlar bunu. Ha, Londra yani Belediyesi.
1: Bir belediye başkanı.
0: Onlar dahi, BBC dahi, ha. CNN dahi, orijinalinden ben Amerika'daki CNN'den bahsediyorum, haber yaparlar. Yani ondan bile uzatırlar yani. Bomba patlıyor, uzatmıyorlar. Neden biliyor musun? Yani bir anda bir partiye mensup, iki tane belediye başkanının bu denli yolsuzluğunu, kutularda yoruları falan saymıyorum ha.
1: Ama abi kumpas onlar ya.
0: Bak bir daha onlar dahi, kumpas bak onlar. Tercüme et koy, onlar dahi bu işi soruştuğu araştır. Abi Türkiye'de geldi, Türkiye'de Hürmüz, Babül Mendeb ve Hürmüz çıkartması yapıyor çubuklarla, anlatıyoruz ya. Abi baktım biz de arka sayfaya koymuş, Yeni Şafak ikinci sayfadan görmüş. Detayı var, bir tane köşede yazmış.
1: Biri hiç görmemiş.
0: Mevzu olmuyor. O adam çalarken yakalanmış, tutuklu. adam kutuda yakalanmış. Adam diyor ki vallahi verdim, elimle koydum diyor. O,
1: abi ama bak öyle deme şimdi.
0: Şimdi
1: bu
0: sen bu diyorsun ki bana ganimet. Bu, adamlar için ülke nimet,
1: vallahi
0: nimet hocam.
1: Vallahi verdim, elimle koydum diyen ezelden CHP'li.
0: Evet.
1: Özkan Yalım adındaki eski Uşak Belediye Başkanı'na vallahi verdim, elimle koydum diyen saray. Öyle de diye telkinde bulunan saray, bilmiyor musun sen bak bunu hocam, ya? Ha? Yani o Manavgat kutusunda, Manavgat'taki belediye başkan yardımcısının baklava kutusunu açtığındaki şaşkınlığını görmedin mi Hikmet abi?
0: Yok tabii. Şimdi şu var, onu hatırlattın bana. Adam diyor ki ganimet, şimdi mesela Sayın Erdoğan diyor ki bunu bir ganimet gibi görüyor. Bu kadar doğru bir tespit ki. Bak hatırlıyor musun demek Ekrem İmamoğlu'nun zihinlere kazılan o ifadesini? İstanbul nimet değil, işte ganimet. Mal bulmuş mağribi gibi İstanbul nimet. Nerede nimet? Ha işte bu nimet işte. Yani 5 milyon 3 milyon verip de iki defa top patlat orada zıplatacağım diye bir yüzer şeyi port haline getireceksin. Doğru mu hocam? Bilmem ne yerdeki kendi mekanı değişmeyecek, kaç milyar harcı para yapıp da oraya kendine rezidans yapacaksın.
1: Evet.
0: 15 milyon alıp da aslında değeri onun 30-50-100 katı olan fiyatı alıp da kendine 3 tane
1: milyar lira
0: yapacaksın.
1: Evet.
0: Ondan sonra efendim şey yapacağız diye, ne derdi ona, neydi gösterisi, ben şeye israfa son vereceğim diye mevcut arabaları teşhir edeceksin.
1: Canım abiciğim.
0: Ondan sonra arkasından 2 yıl geçecek. Arabaların İstanbul Büyükşehir Belediye'ye ait olan tahsis edilen araçlar %30 artacak. 15 bin kişiyi işten çıkartacaksın. 15 bin dedim bak ya. Yerine 30 bin kişi alacaksın. Hizmet de yok.
1: İsrafa
0: araba da yok.
1: Son verdik. Reklam ilanlarına 600 milyon lira harcadılar.
0: Harcayacaksın.
1: Bak, israfa son verdik yazan o billboardlara, afişlere 600 milyon lira harcandı. Benim başka diyecek bir şeyim
0: sonra
1: yok.
0: Diyeceksin ki arkadaş ya. Ben İstanbul'a geldiğimde İstanbul'da kentsel dönüşüm ben hallederim. Yılda 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut diyeceksin. 4200'de kalacaksın.
1: 5 yılda.
0: 5 yılda.
1: 5 yılda 4200.
0: Tabii. %95 yapmayacaksın. Heh. Olan tüneli kapatacaksın.
1: Bravo.
0: Sana diyecekler ki megabüs var, ne oldu? Hatırlamıyorum diyeceksin. Peki buradan buraya bağlayacaktın. Zaten yetişmezdi, başlamadım diyeceksin. Sonra İstanbul nimet. Neden nimet? İşte bu ganimet. Dediği nimet diye var, dediği var nimet diye.
1: Nimet. İstanbul biraz, nimet.
0: O dediği ganimet.
1: Emin onu bir bulun da bir
0: bak,
1: hatırlatalım.
0: O ganimet
1: abi. Hikmet Bey iyi hatırlattı.
0: Ya Tunç Soyer'in içeride. Bak,
1: adam bir klibimiz vardı bizim.
0: Antalya, Adana, büyük şehirlere bak, ilçeler, İstanbul, bazı ilçeler birkaç defa. Aynı ilçe, Beşiktaş gibi birkaç defa.
1: Üst üste.
0: Üst üste.
1: Bir başkan
0: üst
1: yolsuzluktan alınıyor. Yerine seçilen... O da yolsuzluktan alınıyor.
0: Ve Özgür Özel Efendi diyor ki ona buna mesaj atıp da küfreden, hakaret eden Çok da süfli bir şekilde.
1: Ya hakikaten.
0: Biz bembeyaz sayfayız diyor adam.
1: Çok tuhaf ya.
0: Şimdi o yüzden ya bunları konuşurken yani tamam belli bir şey yapalım. Hani dikkat edelim. Bir lisan münasip kullanalım. Fakat yani çıkıp da dün ben konuşmanın bir kısmını izledim. Hakikaten normal değil yani. Ben sana söyleyeyim. Yani Özgür Özel normal bir insan değil. Bence çıktı tamamen şeyden. Zıvanadan çıkmış durumda. Yani Kılıçdaroğlu da vardı. Hani yapardı biliyorsun bir sürü hareketler çekerdi bilmem işte anlatırdı, tehdit ederdi. Saat 10'da geliyorum bekle beni falan. Çat elini sırtta vurmak suretiyle. Bu o değil. Bu tamamen başka bir hali trojesi var. O yani yazdığı, attığı mesajların dışında bir şu anda bir profil bence ciddi bir şekilde...
1: Bir öfke problemi var ama değil mi?
0: Hocam olay çok kötü gidiyor.
1: Tamam. Şimdi
0: yani
1: o zaman...
0: Onun sıkıntısını biliyorum ben biliyorum. Heh. Ekrem İmamoğlu dedi ki ya gemileri yakarsın ya her şeyi yakarım. Bu çok önemli.
1: Öyle mi?
0: Ya gemileri yakarsın, savaşırken yolda gidersin. Zaten yakmamazsan ben seni yakarım dedi. Onun acısı.
1: Bak bak hazır.
0: Özgür Özel'de.
1: Şimdi İstanbul... Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Emaneti ganimet olarak görenlere sessiz i̇şte kalmayız. Neymiş bir hatırlayalım buyurun.
2: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size başka bir şey söyleyeyim. Kaldı ki ben size bir şey söyleyeyim. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani. Ya İstanbul nimet nimet. Ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi?
0: Var ya işte o ha. Yani o bu. Bir daha bak ben size başka bir şey söyleyeyim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeyim. 2019 mu? 2026 mı? Ey İstanbullu. Zerre kadar zekan varsa zerre kadar. Herkes için söylüyorum. Bir isterse babanın oğlu olsun fark etmez. İstanbul'da 2026'ya kadar ne yapıldı bana anlatın bakayım. Anlatın ya.
1: Ya öyle deme.
0: Bak hocam çok basit. Anlatın. Bir. Ben
1: kumpasla tutukladınız adamı.
0: İstanbul dünyada ilk ona girerken şu anda dünyada zirvede. Nerede zirvede? Dünyanın en yoğun trafiğin olduğu şehir haline geldi. Neydi sözü biliyor musun? Şu donusu 2019'da.
1: Neydi?
0: Öyle bir İstanbul yapacağım ki ben yıllar sonra 2019'da bir teyze gelecek. Allah senden razı olsun evladım. İstanbul trafik sorununu sen çözdün diyecek. Diye oy istedi ve oy aldı. Ve sen verdin İstanbul'u bu adama oyu. Yapayım. Buna verdin buna.
1: Evet.
0: Peki o yok bu yok şu yok şu yok şu yok. Projelendirip de hayata soktuğu kaç tane metro var? Projelendirip. AKP'den kalan değil ha o teyzenin dediği gibi. Hı. AKP'den proje yok. Yok. Sözler yok. Kağıttaki bak kontrol ettiniz mi? Yok. Hiçbir şey yok. Para nerede? Gırtlağa kadar borç var. Hiçbir şey yok. Bu adam niye içeride ya? Ha? İşte ganimet bu. Bu hani korsan diyoruz ya bugün korsan da bu. Ben net söylüyorum size. Şimdi kızacaklar bazı. Efendim bilmez. Ya arkadaş bana bir daha söylüyorum. Yani bu bir neydi hocam sen kimyadan çok iyi. Hiçbir şey madde fizik kuralı olarak söylüyoruz tabii bunu. Yoktan var olmaz.
1: Vardan yok olmaz dönüşür.
0: Dönüşür.
1: Dönüşür.
0: Değil mi?
1: Doğru.
0: Yani kağıdı yaktım. Bu kağıt ne oldu? Gaza dönüştü. Küre dönüştü. Toplasan ağırlık hacim aynıdır. Değişmez toplasan bir yere. O yüzden bana çıkın mantıklı bir şekilde açıklayın. Özgür Özel de açıklasın. 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere. Ankara unutmayalım. Hı. Mansur Yavaş da öyle. Biliyorsun yani ne kokar ne bulaşır. Arada bir çıktı gene bir kol kola falan çıktı geldi bakıyor pozisyonlara. Hmm diyor tam çıkma hmm diyor buraya yok buraya şuraya çıkayım ben bir görüneyim diyor.
1: Seçmenin bunu
0: orası da mahvoldu.
1: Yuttuğunu İzmir mu zaten düşünüyor?
0: Efendim?
1: Mansur Bey seçmenin bu Anadolu'da bir tabir vardır tavşan pisliği gibi akmaz evet. Kopmaz derler.
0: Evet.
1: Yani bu duruşu seçmenin kabul edeceğini mi sanıyor acaba? Yani
0: öyle düşünüyorsa,
1: siyasi tecrübesi iyi bak, kötü var yani. Ya,
0: bak,
1: yani ne bileyim ben.
0: Öyle bir anlattılar ki böyle ama. Bir kaldı. Bu anket firmaları da bu işin şeyini biliyorlar. İnceliğini biliyorlar. Oraya onu koydular bir defa. He. Çok hoşuna gitti milletin ya. Ya. CHP için çok iyi bir şey değil. En azından şunu anlaması lazım. Bence bak çok büyük sürprizle Mansur Yavaş siyaseti bırakabilir. Birkaç yıl içerisinde. Sürpriz bırakır.
1: Bu da kayda geçsin.
0: Bırakır. Çünkü Mansur Yavaş'ı kaldırabileceği bir siyaset değil o CHP'deki. Hangi açıdan onu böyle çok bir tatif etmiş anı söylemiyorum. Yani çünkü CHP'nin ona bakışını kendisi artık biliyor olması lazım. Bilmiyorsa büyük bir hamak. O da başka bir hamakat. Yani yok şimdi bırakırsa bana şu anda istesem CHP oy vermez. Anketler seni kandırmasın. Vermezler sana. Senin CHP'de yerin yok. Bir defa onu bilmesi lazım. Ama o kadar kötü bir siyaset uyguladık ki

0: tanesi şunu yaptı hep. Ne Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde bunu yapabildi, cesaret gösterebildi. Doğru mu? Yok. Ne şimdi? Saf ne zaman belli etti? Arada bir Saraçhane zıplıyor. Arada bir kafe görüp çıkartıyor, geri çıkartıyor. Kimciydi bu? Ekremci. Ama toplumumuzun böyle gerginliğe ihtiyacı yoktur. Bölünmüşlük kötü bir şeydir dedi. Hadi bir Kılıçdaroğlu yan baktım falan diye. Bu şeyler devam ediyor. Burada bir şey kazanamaz. Ama şöyle söyleyeyim. Ben orası da bak beni ilgilendirmiyor. Ona CHP ilgilensin değil mi? Ha. En CHP'li kim şu an CHP'de? En CHP'li Cemal Engiyurt. En CHP'li o. Komünist şarkısı söylüyor. Sol devrimcilik değil mi? Deniz gezmiş. En CHP'li o. Bu ikinci sıradan. Kontenjandan giren CHP'lilerden değil mi? Çakma CHP'li. Ama şöyle söyleyeyim yeri yok. Ama enteresan bir şey pompalıyorlar.
1: Ya çok enteresan hakikaten.
0: Ve ben sana söyleyeyim mi? Bırakır. Bir Ankara kötü. Ona söyleyeyim. Çorba dağıtarak bu iş olmaz.
1: Olmaz.
0: Ankara belki tarihin gördüğü en büyük talihsizliği abi yani, Mansur Yavaş da gördü.
1: Susuzluk noktasında yaşamadık mı bunu?
0: Bir şey
1: en yakın
0: mi?
1: Zamanda.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Kötü bir tecrübe Mansur Yavaş için. Neden biliyor musun? Kadrosu da CHP'li. Şimdi oraya dünyanın en çalışkan adamını da koysan. Mesela diyelim ki çok iyi bir adam. Yani belediyeciyi çok iyi bilen bir insan. Olduğunu kabul edelim. Farz edelim. Ki öyle değil. O gördük. CHP'den aday ol ve İstanbul'u bir CHP'li uyanırsın. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kadro CHP'li olduktan sonra ne yaparsan yap bunun çalışma şansı yok. Bu da şaka değil. Şoförün, işçin, kadrolu çalışanın sözleşmeli kim varsa CHP ise ya kadronda o da çalışmaz.
1: İşte o bir sıkıntı
0: yani. Çalıştıramazsın yani.
1: Şöyle o kadrolaşmayı zaten dün...
0: Çalışmazlar Özgür, hocam.
1: Özgür
0: genelde.
1: Özel grup toplantısından bir kere daha... Şecaat arz ederken sirkatin söylemek gibi bir şey bu.
0: Evet.
1: Yani böyle bir maharetini övmeye çalışırken aslında kabahatini ortaya sermek gibi bir şey yani. Daha anlaşılabilir bir ifade. Kürsüden çıktı diyor ki, bence göreve geldiğinde diyor, ben dün dikkatle dinledim konuşmasını. Ben göreve geldiğimde diyor, iki kişinin işine son verdim diyor. Biri falancaydı diyor. İşte bize bilmem müziğimizi çalmadı, bilmem ne yapmadı. Öbürü de diyor filancaydı diyor. Ama diyor ikisini de diyor kovarken diyor yerlerini hazırladım. İki kurumla görüştüm. İki kurumla mı görüştün? İki kurumla görüştüm. Aynı şartlarda orada göreve başlamalarını sağladım diyor falan. Yani nerede ne oldu niyakat? Hı? Konuştuğunuz kurumlar muhtemelen belediyeleriniz. Parti genel merkezinizde çalışan arkadaşların belediyecilik tecrübeleri mi vardı? Liyakata göre bunları gönderdiniz.
0: Hocam bankamatik memurluğu böyle bir şey işte.
1: Hani o şey yok yeni şey rozet şey. Takan sonra da yok rozet şey iptal ya. Olan var diye bir tane. Tabii. Neydi arpalık o? Antalya'daydı hocam. Değil mi o da?
0: Tabii arpalık ya. CHP'de arpalık.
1: Çok enteresan. Ama abi buna rağmen benim bu vakte kadar hiçbir siyasi tartışmada görmediğim bir jargon kullanıyor.
0: Nedir o?
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı var.
0: Ha dinleyelim.
1: Biliyor musun abi? Bilmiyorum. Atakan Sönmez.
0: Evet.
1: Şu son süreçte Atakan Bey aktif olarak yer aldı. Çünkü Kemal Bey'in iletişimini yürütmesi gerekiyordu. Çok öfkeli Atakan Sönmez'e. Onun sesi var mıydı emin bizde? Atakan Sönmez'le ilgili söylediği kısım. Hiç reji bizi dinlemiyor anlaşılan.
0: CHP'nin şekilci siyaseti. Neyse. Ama yazmış ama altına
1: hayır,
0: şekilci
1: var da,
0: diyor.
1: Sesi var mı sesi? Yok tamam. İğrenç bıyıklı diye bir ifade kullanıyor. Çok özür dilerim. Ben affınıza sığınarak bunu zikretmek zorunda kaldım.
0: Bir de galiba hareket de yapıyor değil mi? Yani öyle hatırlıyorum. Vardı
1: Atakan o. Atakan Sönmez'i de bir görelim o zaman. Yani Atakan Sönmez'in görüntüsünü görelim. Ekrana onu getirin. Abi ya bu bak, Özgür Bey'in hani şey ne varmak istediği nokta ne yani bu tarzla bir şey mi amaçlıyor yoksa kontrolden mi çıktı ne diyorsun?
0: Ben belki de biraz önce bak bunu söylemeyi unuttum iyi hatırlattın iyi ki yani geldiği nokta hakikaten çok riskli bir yere geldik yani. Ben Özgür Özel'in konuşurken de daha önce bunu zaman zaman Kılıçdaroğlu için söylemiştik bazen işte zıvanadan çıktığını çünkü siyasetçisi çıkamazsın hocam. Yani sen çünkü bir toplumun bir kesimini temsil ediyorsun. Tamam sana ülke yönet diye değil mi? Demokrasi neydi bilmem, insan odaklı demokrasi bilmem, çözüm bulma sanatı her neyse bırak onu. CHP'nin genel başkanısın doğru mu? İdin evet. Tabii şimdi değilsin aslında. Korsan bir şey yapıyor.

0: yapıyorsun. Grup toplantısı yapıyorsun. Korsan. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi makamı grup toplantısı olmadığına dair bir kağıt gönderiyor meclise. Ve sen bu kağıdı dinlemiyorsun. Ben nasıl hazır buradayım, hem de vekilim, hem de sözcüyüm, kendimi tayin ettim ben oraya diyorsun. Ve diyorsun ki ben buradayım. Şimdi dün hakikaten akıl almaz bir şekilde hain Kemal ile başlayan, değil mi? Ve devam eden konuşmada ben de önemli bölümlerini, notunu gördüm. Bir kısmını dinledim ama bir yerde hakikaten dedim ki ben, sen şey gibi, Don Kişot gibi adam. Kime karşı savaşıyorsun? Bayağı bildiğin Don Kişot. Çıkmış çekmiş kılıcını, mızrağını her neyse, saldırıyor. Erdoğan böyle yapmıştı, Erdoğan böyle yapmıştı. AKP bunu yaptı, AKP indirici. Oğlum dur bir dakika, arkada adamların dahi oradakiler hain Kemal diye bağırıyorlar.
1: Evet.
0: Bak bak, kendi adamların arka tarafta hain Kemal diye bağırıyorlar ciyak ciyak. O diyor ki aslında Erdoğan Türkiye'yi Orta Doğu'dan bilmem ne. Şimdi bu normal değil. Bak bir daha söyleyeyim, bu normal değil. İçeride o demiş ki arkadaşım al bak, hırsızların arabası böyle olur. Ha bak bak bak, arabalar bak, ganimet işte bu. Ha, ne kadar verdin? 170 bin euro almış. Hiç utanmıyor bak, surata bak. Utanmaza
1: ne demiş
0: bak.
1: Biliyor musun? Arabalarla ilgili. Sizin her bir damlası helal alın teriyle kazanıp da partiye ödediğiniz aidatlarla alınmış arabalara haram mal diyecek kadar yerin dibine geçmişler diyor. Kim diyor? Özgür Özel diyor. Tamam arkadaşlar, geçti. Özgür Özel'e geri dönün.
0: Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Burada şimdi arabalarıyla cevap verdi, değil mi? Ondan sonra ve Kılıçdaroğlu orada, yani son bir korsan şeye karşı orada elemanı toplamışlar. Hepsi hain Kemal diye bağırtıyor. Ama Özel sanki burada hiçbir şey yok. Yani CHP'de hala kendisi lider, değil mi? Kendisi CHP'yi yönetiyor pozisyonunda. Bu korsan grup yaptılar. Doğru, bu da devam ediyor. Ve arkasından vaatlerde bulunuyor. İçlerinde oradaki o cevap veriyor gerçi şeye karşı, ne derler ona, arabayla ilgili, çünkü çok direkt ağır bir itham var orada. Yani çalıp çırptığınızı resmidir diye. Bak siz çalıp çırptınız ve diyor Kılıçdaroğlu arınacağız diyor ya. Ya Cumhuriyet Halk Partisi pavyonlarda meze olmaz diyor. Pavyon diyor, pavyon. CHP pavyonda meze olmaz diyor.
1: Öyle.
0: Doğru mu?
1: Öyle.
0: Olmamalı diyor, arındıracağız diyor. Siz diyor çarpmışsınız. Biz diyor bütün diyor bu kirliliği temizleyeceğiz. Bu ahlaksızlığın üzerine gideceğiz. Ve daha önce söz verdiği gibi namussuz siyaseti kaldıracağız diyor. Ve bunu sen yaptın diyor buna. Bu da çıkıyor bir saat boyunca Türkiye'de AKP'nin neden gidemediğini, Erdoğan yaptığı icraatları, AKP bunu yaptı, Erdoğan bunu yaptı, AKP devam ediyor. Arkadaş bu sıyırmak böyle bir şey zaten. O yüzden ben dün dedim ya, bir kendi kendinize yapıyorsunuz bunları. Biz yokuz arada, acaba bizi karıştırma ya. Erdoğan diyor ki ne alakası var kardeşim? Anayasaya göre senin elemanların, ortak çalışan, hani mesaj attıkların, ahlaksızca mesaj attıkların, hatta bazen taciz ettiklerin, insanların ahlakına, namusuna taciz ettiklerin insanların olurken, diyor ki bazıları geldi diyor, bunları bize söyledi. Bunlar da kağıtlar, bu da çaldıklarımız. Heh. Buyur. Biz çaldık. Adam diyor ki buraya koydum, şuraya koydum. 170 bin euro para verdim diyor. Hem de diyor bizim belediyeden. Buradan girer diyor. Ganimet ya. Ganimet böyledir hocam. O böyle S çizer. Donun üzerinden çıkar. Buradan çıkar girer diyor.
1: Tamam.
0: Hocam bu ne?
1: Bak.
0: Hocam ben bir, hala diyor
1: biz
0: ki.
1: Şunu öğrendik.
0: Ya diyor Erdoğan bu ülke diyor. İşte Mahmut Tanal da diyor. Diyor hatırlıyor musun Mahmut Tanal'ın o yakala ağlarken ki. Sandalyeye oturuyor ya Mahmut Tanal. Önce suladı.
1: Suladı.
0: Olmadı. Direndi. Demokrasi necine ettiler diyor, ağladı. Şey, hocam kim etti ya? Bu demokrasi böyle bir şey mi?
1: Şimdi biz şunu öğrendik. Dünkü,
0: bir de kötü, çünkü iğrenç bu ikneler abi ya.
1: Dünkü grup toplantısında
0: normal değil.
1: Şunu öğrendik. Efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonra yeni yönetimin partinin önüne koyduğu ve üzerine haram mal yazılan iki makam otosu Cumhuriyet Halk Partili üyelerin aidatlarıyla alınmış. Dün Özgür Özel bunu bizzat grup toplantısında dile getirdi. Dedi ki o sizin aidatlarınızla alınmış arabalara haram mal dediler dedi. Evet, bu arabalara. Ben

Ben de aidat gelirini merak ettiğim için CHP'nin gelmeden önce bir baktım. 1.3 milyon üyeye sahipmiş. 2.4 milyon lira aidat geliri varmış.

0: yapıldı. Ne var ki bu arabanın?
1: Şuradan giriyor, buradan çıkıyor ya.
0: İç tefrişatı için yaklaşık 4 yıllık üye aidatlarını, o da tam toplanabiliyorsa 4 yıllık üye aidatlarını vermeleri gerekiyor. Ya matematik bilmiyor Özgür Bey?
1: Ya da dayak yememiş.
2: O zaman ya. Hadi günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi akşamlar, 24 Özel'den merhabalar. Yoğun bir gündemle karşınızdayız. Tabii Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı derken, NATO tartışmaları derken oldukça yoğun günler geçirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günler ne getirecek, ne götürecek konuklarımızla birlikte tartışacağız. Yaklaşık 3 saat boyunca ekranlarda olacağız. İran meselesinden başlayarak bölgemizi ilgilendiren konulara değineceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Profesör Doktor Yaşar Sarı, İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim.
1: İyi yayınlar.
0: Doktor Ayşe Küçük, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Profesör Doktor İrfan Kaya, Ölgel Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar. İyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi dediğimiz gibi oldukça yoğun bir gündem. Tabii İran meselesi gündemin birinci maddesi olmaya devam ediyor. Bir yandan pazarlıklar sürüyor, bir yandan karşılıklı saldırılarla el yükseltilmeye devam ediyor ki son hareketliliği hep beraber, dünyayla beraber izledik diyebiliriz. ABD Keşme Adası'nı vurdu. İran Kuveyt'e ve Bahreyn'e saldırılar düzenledi. Bu saldırıların sonunda tabii sahada tansiyon tekrar yükseldi. Şimdi bir yandan müzakere pazarlıkları sürerken aslında bu tür saldırıların, bu tür eylemlerin olmamasını umar ve bekleriz. Ama bu eylemlerin olması, bu saldırıların düzenlenmesi, o müzakere sürecinde bir tıkanıklık olduğu ve bunun sahada güç göstererek taraflar üzerinde, birbirleri üzerinde üstünlük kurmaya çalışarak aşmaya çalıştığı yönünde bir yorum yapmak doğru olur mu? Ne dersiniz? Tabii her halükarda tehlikeli bir gerilim olduğunu tekrar vurgulayalım.
1: Tabii ki. Şu kesin, müzakerelerin tam sonuca bağlanmadı. Yani tam o bir anlaşmanın varlığının konusunda hala bazı şüphelerin olduğunu görüyoruz. İkinci nokta, her iki tarafında aslında çatışmayı yükseltecek bir yaklaşım içerisinde olmadı. Yani burada her ne kadar müzakereler konusunda son noktayı konulmasa da anlaşma konusunda da çatışma konusunda da her iki taraf bu çatışmanın tekrar

0: büyük boyuta ulaşmasını da istemiyor. Burada şunu görüyoruz, müzakereler konusunda tamam, Amerika ile İran arasında müzakerelerin temeli Hürmüz Boğazı nükleer kapasite ile ilgili. Ama müzakereler aynı zamanda Lübnan'da devam eden İsrail saldırısı ve diğer çatışmaları da bunun için içerisine koymak lazım. Burada asıl Amerika tarafının da iki açıdan bakmak lazım. Bir, Amerikan hükümetinin yaklaşımı, Trump'ın elde etmek istediği şey, bu elde etmek istediği temel şey, bu savaşın Amerikan halkına maliyetini mümkün olduğu kadar düşürmeye çalışıyor ki siyasi olarak ona da bir maliyet çıkıyor.
1: Evet.
0: Bunu engellemek istiyor. Ama diğer taraftan bu savaşın da beraber hareket ettiği İsrail'in yaklaşımı, konumu ve İsrail'e bağlantılı Amerika'daki çevrelerin yaklaşımı biraz daha farklı. Onlar zaten başlamış çatışmalarda oluşacak yeni bir Orta Doğu sisteminde İsrail'in başat olmasını istiyor. Hı. Nitekim Trump'ın işte Türkiye dahil Orta Doğu'nun önüne gelen ülkelerine şunu söyledi. İbrahim anlaşmalarının parçası olun, imzalayın dedi.
1: Yani o hakikaten sıra dışı bir çıkıştı. Yani herkes de şaşırtan bir çıkış olmuştu.
0: O çıkışa dikkat ederseniz bu çıkışı yaptığı ülkelerin farklı düzeylerde cevap verdiğini görüyoruz. Direkt olarak Amerika'na kabul etmiyoruz bunu şeklinde değil. Farklı zamanda cevaplar verildi.
1: Hayır dediler.
0: Örneğin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Avrupalı mevki taşıyla yaptığı konuşma sonrasındaki basın açıklamasında bunu ifade etti. Tabii biz olabilir ama şu koşullar olursa şeklinde. İşte iki devletli çözümden, işte Gazze'de diğer yerde ateşkes, ki bu mümkün değil. Mümkün değil zaten.
1: Yani İbrahim anlaşmalarına katılacağına diğer ülkeler, İsrail tırnak içinde ayağını denk alsın, davranması gibi davransın, gelsin bizim yanımıza.
0: İbrahim anlaşmaları bir niyet belgesi. Niyet belgesi İsrail ile diğer devletler arasındaki bir diplomatik münasebetin başlaması. Türkiye'nin zaten vardı.
1: Evet.
0: Yani Türkiye zaten İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden bir tanesiydi. Bu ilişki vardı. Zaman zaman bozuldu. Ama İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar öncesinde Türkiye ile İsrail arasında görüşmelerin, diplomatik temsilcilerin atanma süreci başlamıştı.
1: Doğru diyorsunuz. Şimdi tabii İsrail demişken, İsrail'in ABD ve İran arasındaki anlaşmayı en istemeyen ülke olduğu sır değil. Yani kendileri de açık açık bunu söylüyorlar. Tabii bunu yani Trump'ı etkileyip engelleme imkanı olmayınca, Trump bu anlaşmayı imzalamaya, en azından bir uzlaşmaya varmaya niyetli görününce, farklı yöntemlerle bunu sabote etmek için girişimlerde bulundular ki İran'ın taleplerinden biri bütün coğrafyada İsrail'in saldırılarının durmasıydı. Ne gördük? Lübnan'da saldırıları yoğunlaştırdı. Gazze şeridinde işgali daha da genişletme kararı aldı. Hatta Lübnan'da Beyrut'u vurmaya başladı ki ondan sonra zaten İran'dan mesajlaşma durdu açıklamasını aldık. Yani aslında çok tehlikeli bir yöntem ama İsrail'in bir şekilde bu yöntemden sonuç alabildiğini de görmüş olduk diyebiliriz herhalde İran'ın mesajlaşmayı durdurmasıyla. Öte yandan İran'a baktığınız zaman çektiği restle tekrar durumu eski haline getirebildiğini görüyoruz. Trump'ın devreye girmesiyle saldırıların durması, Hizbullah ve İsrail'in birbirlerine saldırmayacağına dair söz aldığını söylemişti Trump. Gerçi bu Beyrut için geçerli gördüğümüz kadarıyla ama İsrail Lübnan'ın güneyinde bu saldırıları, işgali genişletmeye devam ediyor. Bir yandan da tabii Washington'da İsrail ile Lübnan arasında görüşmeler var. Onlar da Beyrut hükümetinin aslında pek de iyi durumda olmadığı bir tablo var orada da. Yani sözün özü, tabloya baktığımız zaman İran saldırılar tamamen dursun dese de işte ABD'nin İsrail'e karşı sözünü Beyrut'a yönelik olarak geçirebildiğini görüyoruz ki Lübnan'ın güneyi kocaman bir sorun olarak duruyor. Yani burada bu sorunun çözülebilmesi için İsrail'e daha büyük bir baskı yapılması gerekli ama bu nasıl sağlanabilir?
2: Yani şüphesiz olarak şüphesiz şunu söylemek lazım öncelikli olarak İran'dan gelen açıklamalarda özellikle saldırganlar pervasız tavırlarda bulunuyorlar ve bu tavırlarla yüzleşecek açıklaması çok vardı.

0: Dolayısıyla temel mesele biraz şu, İsrail açısından baktığımızda aslında İsrail sürekli olarak bir fiili durum yaratma çabası içerisinde. Yani bir bölgede askeri varlık ediniyor, sonra o bölgede fiili durum yaratıyor, sonra o bölgenin bir şekilde yönetimini üstüne almaya çalışıyor ya da hukuki olmasa da bu süreci devam ettirmeye çalışıyor. İsrail'in tarihi biraz da 48'den itibaren bu coğrafi genişlemenin tarihi. Lübnan'a da giriş sebebi temelde orada Hizbullah'ın varlığıydı ve bunu temel tehdit olarak kabul etmesiydi. İlk tartışmaları hatırlayacak olursak. Ama burada özel olarak söylememiz gereken şey şu. İsrail açısından Lübnan kritik önemde olabilir. Yani Lübnan'a doğru kendi coğrafi sahasına ya da etkide bulunmak istediği sahayı genişletmek istiyor olabilir. Ama bu Amerika'nın birincil çıkarı değil. Yani bu fiili durumdan yararlanarak ilerlediği ve bunu gerçekleştirdiği bir saha olarak düşünülebilir. Bir diğer taraftan da bu süreç devam ederken sanki Benjamin Netanyahu sürekli olarak hani Amerika Birleşik Devletleri görüşmeleri gerçekleştirirken onu güç durumda bırakacak hamleleri sürekli olarak gerçekleştirmeye çalışıyor. Ben bunun biraz da yaklaşan seçim süreciyle paralel olduğunu, hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarıyla paralel olduğunu, malum insan hakları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasıyla paralel olduğunu düşünüyorum. Yani yakın zamanda İsrail'de seçim varken bu süreç devam edecek çünkü İsrail'in izlediği politikalara karşı, Netanyahu hükümetinin izlediği politikalara karşı daha doğru bir tabir olur. Destek daha yüksekken Amerika Birleşik Devletleri'nde bu duruma tepki var aynı anda.
1: Ki orada da
0: Bugün
1: yaklaşan bir ara seçim var.
0: Orada da yaklaşan bir ara seçim var. Yani aslında Netanyahu'ya artı olarak yazan hamle Donald Trump'a eksi olarak yazıyor ve bu olaylar aynı anda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde zannediyorum ki Donald Trump'ın bir açıklaması vardı. Savaş çıkarsa işte petrol fiyatları 400 do petrolün varil fiyatı çok özür dilerim 400 doları görecek diyorlardı. 89 dolarda gibi bir açıklama yapmıştı. Yani aslında Donald Trump sürekli olarak kendisine bir çıkış stratejisi arıyor. Bu savaşın başından itibaren, ilk 10-15 günden itibaren bu stratejiyi aramaya başladı. Ama İsrail sürekli olarak hamle yapmayı sürdürüyor ve bu hamlelerde aslında bir noktada Donald Trump'ı güç planda bırakıyor. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Marco Rubio hali hazırda İran'la görüşmelerin devam ettiğini açıkladı Amerika tarafından. Ve temel hedefinin Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğunu, deniz ticareti trafiğinin korunması olduğunu söyledi. Ve açıklamada önemli noktalardan bir tanesi şuydu. Ancak diyordu ki İran'a yaptırımlar belirli koşullar altında kaldırılabilir ve biz burada çok sayıda madde gördük aslında uluslararası basında. 14 tane maddenin varlığından bahsedildi. Mutabakat diye sunuldu. Sonra Amerika Birleşik Devletleri bunu yalanladı.
1: Yani sürekli ortaya
0: sürekli
1: dökülen bazı
0: ortaya bir
1: maddeler
0: şeyler
1: var,
0: atılıyor ama
1: açıklamalar
0: en
1: var.
0: Çok
1: Sürekli
0: konuşulan
1: yalanlamalar
0: şeyler deniz ablukasının kaldırılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan Körfez'den çekilmesi, hani bu iddialı bir istek İran tarafından gerçekleştirilen, işte Hürmüz bölgesinde askeri olmayan stratejiler izlenmesi gibi gibi bir sürü şey söyleniyor ama bunlar hani şunu gösteriyor bize. Burada müzakere süreci devam ederken aslında aynı zamanda da süreç tıkanık bir şekilde. Yani taraflar hangi noktalarda uzlaşabileceği noktasında uzlaşmıyorlar. Ve herkes maksimum faydayı talep ediyor. Kendisi için en iyi olanı talep ediyor. Şimdi kendisi için en iyi
1: Aslında
0: olan
1: bu tabii
0: şey
1: biraz
0: diğeri için.
1: Karşılıklı güvensizlikten de
0: Tabii
1: kaynaklanıyor
0: ki
1: değil mi?
0: şüphesiz karşılıklı olarak birbirlerine zaten güvensiz oldukları ortada. Yine savaşın başını hatırlayacak olursak İran sürekli olarak şey diyordu. Bizimle görüşmeler yaparken bize saldırdınız.
1: Ki
0: Bu
1: çok haklılar
0: çok
1: bunu
0: da
1: söylemesi.
0: yani söyledikleri doğruydu. Ama bunu sürekli olarak söylüyorlardı ki hali hazırda aslında bunun haklı bir savaş olduğunu İran iletiyor bize. Sürekli olarak bütün açıklamalarda bunu söylüyorlar. Şimdi İsrail aslında burada karmaşık politikalar izliyor. Yani hani bir taraftan barış görüşmesi yapılırken diğer taraftan Beyrut'un güneyine saldırı yapılacağını açıklıyor Netanyahu. Bu da oldukça ilginç geçme. Dolayısıyla aslında süreci biraz sürüncemede bırakmaya çalıştığını, Amerika Birleşik Devletleri'ni mümkün olduğu kadar zorlamaya çalıştığını, kendisini çıkarını maksimize ederken aslında diğer tarafı epey güç durumlu bıraktığını söyleyebiliriz. Burada şüphesiz ki bir barış dönecek olursam sorunuzu toparlamak için. Dönecek olursam sorunuzu şüphesiz ki bu noktadaki barış aslında tarafların bir şekilde İsrail'i buna zorlamasıyla gerçekleşecektir. Ama hocam da belirtti, Abraham Anlaşması, bunun yerine Donald Trump diyor ki siz Abraham Anlaşmalarını imzalayınız.
1: Yani olmayacak doğru ya.
0: Hani ben Sayın Dışişleri Bakanı söyledi, benim söylememde de bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Yani bu zor. Çok imkan ve ihtimal dahilinde değil. Körfez ülkeleri için demiyorum. Hı-hı. Çünkü insanlı ya da çeşitli ülkelerin farklı politikaları var ve bunlar uzun süreli sürdürülen politikalar. Kendi öncelikleri var. Siz bir anda bunu imzalayın, İsrail'e ben güvenli alan yaratayım ve bir çıkış yolu olsun diyorsunuz. Bu iddialı.
1: İşte, kimse dönüp de İsrail'e sen ne yapıyorsun yani ABD adına diyorum ki hani evet. Biraz sakin ol da ortalık bir durulsun demiyor.
0: Demiyor.
1: İşin sıkıntılı tarafı
0: ya da
1: tabii.
0: Diyemiyor artık hangisiyse.
1: Yani şimdi anlattığınızdan ortaya çıkan tablo aslında İran'a savaş başlattıktan sonra bir çıkış yolu bulamayan bunu bitirmek için hem İran'ın hem İsrail'in zorlamasıyla arada kalmış bir Trump portresi.
0: Yani bir de Körfez'deki müttefiklerin zorlamasıyla. Evet. Aynı zamanda en çok zararı gören Körfez ülkeleriydi bundan. Çünkü yani şeyi açıkladılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üslerinin beklenenden çok daha fazla hasar aldığına aha. yönelik haberler dünya basınına yansıdı. Ama diğer taraftan şey de söz konusu, müttefikler zarar gördü. Çünkü altyapıya yönelik saldırılar evet. gerçekleşti. Şimdi bu Donald Trump'ı epey zorlayan bir şey.
1: Ki bunun tabii geleceğinde ABD'ye güvenin azalması, o bölge ülkelerinin başka alternatif çözümler araması gibi durumlar da var ki o da geleceğe dair başka sıkıntılar doğuracak ABD için. Şimdi Trump'ın durumdan hiç memnun olmadığını anlayabiliyoruz. Özellikle İsrail'in bu süreci sabote etmeye çalışmasından. Geçtiğimiz günlerde yapılan telefon görüşmesini mutlaka görmüşsünüzdür. Amerikan basınında da yazıldı. Yani Trump'ın çok sert sözlerle Netanyahu'ya çıkıştı. Hatta notlarından okuyayım müsaadenizle. Sen kahrolası bir delisin. Ben olmasaydım şu anda hapiste olurdun. Herkes senden ve İsrail'den nefret ediyor diyecek kadar kızdığını anlıyoruz. Trump Amerikan basınına yaptığı son açıklamalarda bu sözlerini doğruladı. Bugün Netanyahu'nun da Amerikan basınında bir röportajı vardı. Bu soru Netanyahu'ya da soruldu. Ve Netanyahu böyle bir konuşma geçtiğini reddetmedi. Reddetmedi ama şöyle açıklaması var. Diyor ki bazen en iyi ailelerde olduğu gibi taktiksel anlaşmazlıklarımız olur. Her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluruz. Sabah anlaşmazlık yaşayabiliriz. Öğleden sonra ortak bir eyleme karar verebiliriz. Yani gördüğüm kadarıyla, benim anladığım kadarıyla gerçekten Trump'ı kızdırdığının farkında ve durumu soğutmaya çalışıyor gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Ne dersiniz?
2: Daha geniş çerçeveden baktığımızda aslında İsrail-ABD ilişkilerine son dönemde mercek tuttuğumuzda gözüken şu. Yani netleşmemiş bir durum. İsrail Orta Doğu'da Amerika'nın 51. eyaleti mi? Yani de facto fiili diğer 50 eyaletten daha ileri seviyede eşitler içinde birinci statüsünde bir devlet mi? Yoksa tersi mi doğru? İsrail'in iç politikasını, dış politikasını, finansal yönetimini, Yahudi lobisi mi yönlendiriyor? Galiba bunun ikisi de doğru. Ama mesela kaç zamandır bu mesele tartışılıyor. Chicago Üniversitesi'nde bir uluslararası ilişkiler hocası var, John Marshmeyer. Hı-hı. Bunun bir makale yazdığını biliyoruz bu konuda. İsrail, Amerikan dış politikasında İsrail lobisinin rolü. Bunu daha sonra genişletti. Kitap haline getirdi ve bu kitap Türkçe'ye de çevrildi. Burada diyor ki ülkeler dış politikalarını ulusal çıkarlarını maksimize etmek için pratiğe yansıtırlar. Peki Amerika'nın Orta Doğu politikasında bu durum söz konusu mu? ABD pervasız biçimde, fütursuz biçimde İsrail'i destekliyor. Sadece Filistinlileri değil, sadece Arapları değil tüm bir Müslümanları bu politikasıyla karşısına almış oluyor. Aynı zamanda bu meseleden dolayı endişe duyanlar da Amerika'nın Ortadoğu politikasına karşı tedirginlik ortaya koyuyorlar. Yani bu ABD-İsrail ilişkileri uzunca bir süreden beri zaten tartışmalı bir konu. ABD'de hangi başkan iş başına gelirse gelsin önceliği İsrail'in güvenliği ve çıkarlarına veriyor. Fakat son dönemde...
1: Tabii hiç bu kadar olmamıştı.
2: Evet, son dönemde bu Gazze Savaşı'ndan sonra

0: Yani ABD'de şu tartışıldı. Yani İsrail'in çıkarları Amerika'nın çıkarlarından daha fazla ehemmiyet mi taşıyor? Bizim vergilerimiz İsrail'in böyle teolojik bir ütopyası için mi harcanıyor? Bu Amerika'da konuşuluyor. Mesela en Katolik Amerika'nın lideri olarak kabul edilen Joe Biden bile bu konuda pervasız biçimde başkanlığı döneminde İsrail'i destekledi. Joe Biden'ın bu konuda bir anekdotu da var aslında. İlk senatör seçildiği zaman 1973 savaşından sonra Orta Doğu'yu ziyaret eder ve İsrail'de Başbakan Golda Meir ile konuşur. Orada başbakana genç senatör Joe Biden der ki etrafınız sizi bir kaşık suda boğmak isteyen düşmanlarınızla dolu, Araplarla dolu. Nasıl kendinizi güvende hissediyorsunuz? Golda Meir de der ki sayın senatör işte bizim aslında bütün gücümüz buradan geliyor. Her an teyakkuz halinde olmak durumundayız. Şimdi Joe Biden bunun üzerine diyor ki o an kendimi Yahudilerin bir dostu, bu davanın bir hizmetçisi olarak kabul ettim. Siyonist olmaya karar verdim diyor. Ama sonraki zamanlarda çok önemli katkı sağladığını da biliyoruz. Obama döneminde Joe Biden ABD-İsrail savunma anlaşmasının koordinatörlüğünü yaptı ABD adına. 2016'da bu anlaşma imzalandı. 10 senelik anlaşma 2026'ya kadar 38 milyar dolar bilabedel karşılıksız yılda 3,8 milyar dolar ABD taahhüt altına girdi. İsrail'e askeri yardım yapma taahhüdü altına girdi. Fakat daha fazlasını Joe Biden pratikte uyguladı. Mesela Aksa Tupağı'nın patlak verdiği ilk gün 5 milyar dolarlık bir İsrail'e kaynak aktardı. Sonra Ukrayna Savaşı ile birlikte bir 96 milyar dolarlık bir tahsisat yaptı. Bunun 20-22 milyar doları yine İsrail'e gitti. Trump döneminde de bu devam etti. ABD'nin İsrail'e askeri, ekonomik, lojistik, sonra istihbarat desteği, diplomatik desteği günümüzde de devam ediyor. Yani şimdi bu Netanyahu'yu azarlaması falan bu genel konteks içerisinde baktığımızda
1: Küçük bir detay olarak
0: aslında
1: kabul
0: evet
1: ediyorsunuz
0: küçük
1: değil mi?
0: bir detay yani Trump'ın da çok fazla bir hareket kabiliyeti yok çünkü Yahudi lobisi Amerikan sistemi üzerinde hegemonya kurmuş. Bu konuşmadan ben İran'ın yaptığı baskının etkili olduğu sonucunu çıkarıyorum. İran şunu söylemişti. Eğer müzakere edeceksek evveliyetle tüm cephelerde Lübnan dahil, Filistin dahil, işte Gazze'yi kastediyor örtülü olarak bu saldırganlık durmalı. Fakat bu uzlaşı sürecini baltalamak için İsrail'in Biteviye yeni tehditler ileri sürerek saldırgan bir pozisyon içerisine girdiğini görüyoruz. Bu konuşmadan Trump'ın bir uzlaşıya varma konusunda kararlı olduğu sonucunu çıkarmak mümkün. En büyük engel mania oluşturan İsrail yönetimini kontrol altına alma ve onun üzerinde baskı kurmaya
1: Yani
0: çalışıyor.
1: gerekli uyarıları, gerekli sertlikte uyarıyı yaptıktan sonra bir miktar da olsa kontrol altında tutabildiğini anlıyoruz tabii bu açıklamalardan. Ama tabii Trump'ın şimdi başka dikkat çekici açıklamaları da var. Yahudi lobisi işine ayrıca döneceğim vaktimiz olduğunda hocam. Onunla alakalı da öğrenmek istediğim şeyler var sizlerden. Trump'ın son açıklamalarında, bugün yaptığı son açıklamalarda tekrar İran'la bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, görüşmelerin sürdüğünü İran'ın söyleminin aksine vurgulamıştı ve Ayetullah'ın görüşmelere onay verdiğini bir noktada kendisiyle de görüşeceğini söyledi ki bu dikkat çekici bir detay. Bir de İran'a uygulanan ablukanın işçi bayramına kadar kalabileceğini, daha doğrusu o zamana kadar kaldırılabileceğini vurgulamıştı. Tabii işçi bayramından anladığımız 1 Mayıs değil de asıl ABD'de resmen kutlanan 7 Eylül de olabilir, onu vurgulamak lazım.
2: 1 Mayıs zaten geçti.
1: Doğru haklısınız, doğru diyorsunuz. Benim bir anda aklım başka bir şeye gitti. Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın bir

0: açıklaması var Trump'ın bu tutumuyla alakalı ki başta çok sıkı fıkıydılar hatırlarsınız. Hatta o kadar sertlik yanlısı ki Trump gibi birinin bile onun bu sertlik yanlısı tutumundan rahatsız olduğunu görmüştük. Ona kalsa dünyanın yarısını işgal edeceğiz şeklinde açıklamaları vardı.
1: Savaşlara girip çıkacağız diye.
0: Trump İran'la bir anlaşma yapabilmek için yanıp tutuşuyor. Endişeli olmasaydı Netanyahu'yu arayıp Lübnan'da ateşkes sağlamaya çalışmazdı demiş. Bu sözleri de aslında bu isteğini gösteriyor anladığımız kadarıyla. Bir de Amerikan iç siyasetindeki tartışmalara dair Marco Rubio'nun senatodaki oturumda Cory Booker'dan gördüğü sert bir eleştiri var senatörden. Diyor ki senatör, gezegenin en güçlü ülkesiyiz ama İran'la çıkmaza girdik. Şimdi de en başta sizin çöpe attığınız anlaşmaya geri dönmek için kapı aralamaya çalışıyoruz. Aslında pek haksız da bir eleştiri de sayılmaz değil evet. mi?
1: Cory Booker Demokrat Parti'nin önde evet. gelen kongre üyelerinden bir tanesi. O söylemiz yaklaşması normal. Çünkü Demokrat Obama döneminde 2015 döneminde nükleer ile ilgili olarak İran'la beraber bir anlaşma imzalanmıştı. O anlaşmayı da Trump birinci döneminde feshetmişti Amerika açısından. Şimdi hocamın kaldığı noktadan alırsak,
0: buyurun.
1: Birincisi Trump İran'la bir en azından bir ateşkes, belli bir süre ateşkes devam etmek istiyor. Bir anlaşmaya varmak istiyor. Ama bu anlaşmaya varabilmesi için sadece Amerika'nın askeri gördüğü noktalarda anlaşmaya varılması yeterli görülmüyor. Çünkü İran şu andaki Orta Doğu'nun farklı yerlerindeki çatışmaları, bunu özellikle Lübnan'a için vurguluyorum, bunun yayılma ihtimali de söz konusu. Eğer İran'la yeni bir çatışma ortamı doğarsa bunun daha genelle yayılacağı konusunda da evet. işaretler söz konusu. Burada İran'ın yapmaya çalıştığı, birincisi Trump'ın yapmaya çalıştığı bir ateşkes. Burada nükleer konusunda, Hürmüz konusunda istediği şeyleri elde etmek istiyor. Hürmüz'ün açık olması, nükleer konusunda da daha önce Obama'nın yaptığı anlaşmadan daha iyi bir anlaşmaya var mı? Amerika
0: i̇şte
1: açısından.
0: Yani o gelecek mi? Aslında i̇şte, dünyada ABD kamuoyu da pek bundan emin değil anladığımız
1: kadarıyla. Orada büyük bir soru işareti var. Orada tıkanıklık var. Diğer tıkanıklık bu süreci etkileyen, şu anda tam olmasa bile bir çatışmazlık bir durumu söz konusu İran'la Amerika arasında. Gerçi ufak tefek işte Amerika'nın adayı vurması, İran'ın Körfez'deki Amerikan bazı hedeflerini vurması ama sınırlı tutuluyor.
0: Evet.
1: Bir anlamda karşılıklı birbirlerine sinyal veriyor.
0: Devamı gelmiyor orada.
1: Devamı gelmiyor. Burada devamına sebep olacak çatışma Lübnan'da. İsrail'in bir genişleme çabası var. Artık Litani nehrini de aştı. Diğer nehir noktasına. Beyrut üzerinde baskı kuruyor. Hizbullah İsrail'e karşı mücadelesinde önemli bir başarı, tam bir başarı olmasa bile İsrail'in ilerlemesini belli ölçülerde yavaşlatabiliyor. Ama İsrail'in temel amacı bence burada Trump her ne kadar Netanyahu'yu sabırsızlıkla itham etse, onu işte telefon görüşmelerinde vesaire söylese de nihayetinde İsrail'in bir anlamda ilerlemesine de göz yumuyor. Zaman kazanmasına da yardım ediyor.
0: İşte orada çok tehlikeli, çok ince bir denge var. Yani evet. ABD adına, ABD penceresinden bakınca
1: şimdi buradaki
0: onu tutturmak da mesele aslında.
1: Kesinlikle. Buradaki sorun İsrail'in Lübnan'da belli toprak parçalarını elinde tutmaya çalışıyor ve bu toprak parçalarını eğer bir düz çizgi çizersek karşılığı olan Suriye'deki mevzilerini de korumak istiyor.
0: Bu tehlikeyi daha da büyütüyor tabii.
1: Tabii ki tehlikeyi büyütüyor. Daha doğrusu çatışmayı uzun soluklu bir çatışma haline dönüyor.
0: Bu bir yerden çünkü, sonra Suriye topraklarında da kuzeye çıkmak anlamına gelecek
1: tabii
0: ister istemez.
1: Tabii ki. Bu da aslında işin daha tehlikeli bir konuma gelmesi söz konusu. Onun için İsrail lobisinin Amerikan Rubio, İsrail lobisiyle çok yakın çalışan bir senatördü. Şu anda da Dışişleri Bakanı. Onun için hatta Amerikan medyasında söylenen Barack'ın işte görevinin sonu bittiğini, işte Suriye temsilciliği bitti şeklinde, evet, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının yapılmasını İsrail lobisiyle ilişkilendirenler var. Gerçi daha sonra, birkaç gün sonra durumu elinden kaçırmak istemeyen Trump tekrar bir anlamda Tom Brock'ın görev alanını Suriye ve Irak'ı çerçeveleyecek bir şekilde genişlettiğini görüyoruz. Evet. Ama Lübnan'daki vazifesinin bittiğini biliyoruz.
0: Yani
1: çünkü Tom Brock'ın zaten Lübnan kökenli biri. Orada İsrail'in hedeflediğiyle onun ortaya koyduğu şeyler arasında farklar var. Hocam, İrfan hocam şeyden bahsetti. Bu John Mearsheimer'ın ve Steve Walt'un önce makale, daha sonra kitabı haline getirdikleri ve Türkçe'ye de çevrilen İsrail lobisi ve Amerikan dış politikası üzerindeki çalışmada şunu ifade ediyor yazarlar. Amerikan siyasetini de diplomasisine çok iyi bilenler. Amerika içerisindeki İsrail lobisi ne olursa olsun. Bu arada İsrail lobisi derken sadece Yahudilerden bahsetmiyoruz, diğer gruplardan da. Ne olursa olsun İsrail'in çıkarlarını net olarak savunan medya aracılığıyla, Hollywood finans kurumları aracılığıyla, özellikle medyayı aktif ve etkili olarak kullanıldığını görüyoruz. Burada Orta Doğu'daki bu çatışmalarda sadece askerlerin kullanılmadığını, medya üzerinden de bir dezenformasyon ya da İsrail'in hedeflere ulaşması için bazı açıklamaları işte öne alındığını ya da bazılarının ifade edilmediğini biliyoruz. Burada tekrar dönersek, Trump'ın o telefonda işte Netanyahu'ya şunları söyledi, bunları söyledi. Bir anlamda işte frene basmak, biz frene basıyor şeklinde görüyor. Ama biliyoruz ki Trump'ın Orta Doğu politikasını belirleyen kişiler, başta damadı John Kushner olmak üzere, bunlar İsrail, Siyonist, İsrail sadece İsrail'i destekleyen Siyonist kökenli. Yani İsrail'in büyümesini, genişlemesini, haksız olduğu çatışmalarda haklı olarak gösterilmesini destekleyen kişilerden oluşuyor.
0: Anlıyorum. İrfan Hocam'ın dediği gibi siz de aynı fikirdesiniz anladığım kadarıyla. Genel çerçeve içinde çok küçük bir detay olarak bakmak lazım, değil mi, bu görüşmeye? Şimdi Hürmüz Boğazı'ndan bahsetmişken onunla alakalı birkaç detay vereyim müsaadenizle. Tabii kriz ciddi bir enerji problemine sebep oldu. Olmaya da devam ediyor. ABD'nin stratejik petrol rezervinin son haftalarda tarihte görülmemiş bir hızla boşaldığına yönelik raporlar var ki geçen hafta 9.1 milyon varil ham petrol salınımı gerçekleştirilmiş. Son zamanlarda böyle gidiyor. Bütün zamanların rekoruna yakın bir seviye bu. Bunu vurgulayalım. Hürmüz düğümünün çözülmesi lazım. Nasıl çözüleceğine baktığımızda mesela Netanyahu'nun hala Hürmüz meselesinin, Hürmüz Boğazı'nın askeri yöntemlerle açılabileceğine inandığını görüyoruz ki bugün yaptığı açıklamada da bunu vurguladı. Tabii son telefon görüşmesinden sonra askeri hamle için karar Trump'ta vurgusu yaptığını tekrar hatırlatalım. Diğer taraftan İran'ın eski statüye dönülmemesi yönünde çok ciddi bir iradesi var. İşte bu irade de yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor. Mesela yeni kurulan bu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için İran'a başvurduğunu söylüyordu. Hatta geçtiğimiz hafta bir Katar'ın LNG gemisini de bu yöntemle oradan geçtiğini biliyoruz ki Körfez'den ilk LNG gemisidir Körfez ülkelerinden geçen. Yani bir statüko oturuyor gibi görünüyor İran tarafına baktığınız zaman. ABD tarafına baktığınız zaman bunun asla olmayacağı, oranın bir şekilde açılacağı ama müzakerelerle, ama olmazsa askeri yöntemlerle mesajının gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bu nasıl açılacağını zamanla göreceğiz. Silahla mı olacak, müzakereyle mi olacak, ama ülkelerin kendi alternatif arayışları da devam ediyor ister istemez. Çünkü enerji tedariğindeki çeşitliliğin, alternatiflerin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördüler bir kez daha. Bunun ilk sonuçlarından birinin de Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinde olduğunu gördük Irak hükümetinden. Alınan bir kararla ihracatın, bu petrol boru hattı üzerinden ihracatın 3 katına Günlük ihracatın çıkarma planının onaylandığını görüyoruz. 220 bin varilden 770

0: 70 bin varile. Bu bize aslında bir yandan da bütün sıkıntılar yaşanırken Hürmüz Boğazı'nda Türkiye'nin kendi yerleşik enerji nakil hatlarının ne kadar kıymetli olduğunu, o Doğu Batı Kuzey Güney hattındaki enerji iletim merkezi olma görevinin ne kadar kritik olduğunu bir kere daha gösterdi. Muhtemel ki bunların devamı gelecektir ama bir yandan da tabii Suriye üzerinden de böyle bir çıkış aradığını biliyoruz. Bu Suriye konusu da çok kolaylıkla hallolabilecek bir mesele gibi durmuyor tabii. Bazı altyapı çalışmaları gerekecek. Ne dersiniz Türkiye'nin bu konudaki tutumu ve Suriye konusundaki alternatif planları hakkında?
1: Şöyle söyleyeyim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz günlerde şey dedi. Jeopolitik çatışma ve krizlerin yeni bir enerji gereksinimini olduğunu ortaya çıkarttığını söyledi. Aynı 17. Nisan ayındaki Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan da savaşında komşu coğrafyalardaki enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara aktarılmasında alternatif rota arayışlarını gündeme getirdiğini söyledi ve burada Türkiye'yi enerji noktasında bir bağlantısallık noktası olarak görmek istediğini açıkladı. Dolayısıyla komşularla Türkiye temel olarak işbirliğini giderek bu da yeni projeler geliştirmek üzerinden harekete geçiyor. Bunlardan ilki aslında daha önce Irak'ta beraber konuştuğumuz süreç, kalkınma yolu projesinin devamı, Kerkük-Yumurtalık boru hattının bir şekilde uzatılması. Diğer taraftan da Türkmen gazının aslında Türkiye üzerinden taşınmasının sağlanarak, yani Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye Avrupa'ya yönelecek başka bir hat üzerinden Türkiye'nin bir enerji nakil noktasına dönüştürmesi. Türkiye'de evet böyle alanlar var. Türkmenistan için özellikle anlaşma 98'de imzalanmıştı. Onu belirteyim. 2025'te ilk şeyi gerçekleşti.
0: Tabii orada Hazar geçişi meselesi
1: ilk asıl. İlk aşaması o noktada gerçekleşti. Diğer taraftan da aslında Türkiye Hürmüz Boğazı'ndan geçen Irak petrolünün ve Katar doğal gazının yeni boru hatları, petrol boru hatları çerçevesinde dünya piyasalarına taşınmasını da gündeme getirdi. Ayrıca Irak'ta yine aynı dönemde Basra kıyısındaki El Fav limanı, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye'ye oradan doğrudan bir demir yolu hattı uygulanması yoluyla, bir demir yolu hattı geçirilmesi, petrol boru hattı oluşturulması, fiber optik kabloların vesaire geçirilmesini talep etti. Aslında şunu görüyoruz biz burada. Şimdi bu olayın çeşitli yönleri olarak farklı alternatif rotaların gündeme geldiğini görüyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Diğer mesele de şu. Ya süreç bu şekilde devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler sağlanamadığı sürece, enerji dünya piyasasına giden %20, petrolün %20'si sıvılaştırılmış doğalgazın önemli bir bölümü geçmediği sürece, bölgedeki devletler aslında alternatif çıkış yolları aramak zorunda kalacak. Aynı Trump'ın aradığı gibi. Bir şekilde şunu da belirtmem lazım. Türkiye buradaki şeyden en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Biz petrolü daha çok çünkü Rusya'dan alıyoruz. Ama bölge ülkeleri oldukça etkilendi. Çin oldukça etkilendi. Bu ortaya çıkan koşulların yarattığı yeni gerçeklikle beraber yeni politikaların üretilmesini gündeme getiriyor. Eğer bu sürekli devam ederse, yani Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ederse, Babülmendeb üzerinde sürekli tehdit olmaya devam ederse ve süreç bu şekilde varlığını sürdürürse, muhakkak diğer devletler de alternatif rotalar arayışına girmek zorunda kalacaktır. Ya var olan petrol boru hatlarının kapasitesi arttırılacak ya genişletilecek, bir şekilde bu enerji tedariğinin sağlanmasını gerektirecek koşulları ortaya çıkartmak durumunda
0: yani
1: kalacak.
0: Yani şu an için günü kurtarmak amacıyla yapılanlar var, işte Suudi Arabistan'dan batıya akan petrol boru hattı, emirliklerin yapmaya çalıştığı boğazın diğer tarafına, ama sizin bahsettiğiniz Hürmüz Boğazı'na belki de hiç ihtiyaç kalmayacak şekilde kalıcı ve çok kapsamlı bir alternatif altyapı, değil mi?
1: Alternatif projelerin ortaya çıkması mümkün. Çünkü bu sürecin ne kadar süreceğini hali hazırda bilmiyoruz. Ben şeye dikkat ettim. Az önce siz Trump'ın çıkış yolundan bahsederken Time'ın kapağında Trump için çıkış nerede şeklinde çıkmıştı, hatırlarsınız. Nisan ayında çıkmış. Mayıs'ın Haziran'dayız değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Haziran'dayız değil mi hocam? Emin olamadım. Haziran'dayız değil mi? Hala hazırda bu çıkışın nerede olduğunu dünya arıyor ve bulamadı.
0: Evet.
1: Henüz bulamadığına göre alternatif çıkış yolları ortaya konulmak zorunda kalacak bütün ülkeler için.
0: Yani neticede her şey dönüp dolaşıp tabii masada anlaşmaya varacak ama tabii, kolay olacak mı bilmiyorum.
2: Enerji konusundaki yatırımlar...

0: uzun soluklu. Bu da enerjinin temel problemi ya da temel problem alanı güvenliğinin sağlanması. Evet. O güvenliğinin sağlanacak yolların bulunması. Güvenliği nasıl sağlanabilir? Enerji boru hatları en ucuz yöntem. Boru hatlarının geçtiği ülkelerde düzenli, istikrarlı bir yapının oluşması. Bu açıdan Suriye'nin Irak'ın
1: dönüşüm çok kritik, evet. Önemli çok aslında. Hem terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuyla da çok uyumlu
0: tabii.
1: Bir hedef.
0: Türkiye üzerinden taşınabilir. Böylece Kızıldeniz, Süveyş Kanalı gibi sorunlu ya da Körfez gibi sorunlu alanlardan da uzaklaşmış olur. Ve dünya piyasasına da en kısa yoldan da aktarılmış olur.
2: Enerji geçişi de Türkiye üzerinden güvenlik tabii. sağlayıcı olur aynı zamanda değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Yani bunlar tabii önemli gelişmeler, önemli planlar, projeler ama bunlar olsa bile bir şekilde Hürmüz Boğazı'nda ya da İran o coğrafyada sükunetin sağlanması gerekli ki başka riskler doğmasın. Şimdi İran'a tekrar dönecek olursak biraz önce İsrail'den bahsettik. Yani İsrail'in bu anlaşmanın olmasını istemediğini, İran'a saldırıların devam etmesini istediğini biliyoruz ki Netanyahu'nun da tehditlerini sürdürdüğü açıklamaları görüyoruz ve o açıklamalar bize İsrail hükümetinin ana hedefinin hala aslında İran rejimini devirmek olduğunu gösteriyor. Ne dedi Netanyahu son açıklamalardan birinde? İran'ın ödediği bedel çok ağır, rejimin temelleri sarsıldı, eski haline dönmeyecek ve size söylüyorum sonu yıkılmak olacak diye bir açıklaması oldu. Yani Trump İran'la anlaşmayı seçerse bir şekilde doğal olarak rejimin devam etmesine de onay vermiş olacak. Bu İsrail'in en istemediği şeylerden biri. Bunu görebiliyoruz ve Amerikan basınında Netanyahu'nun yaptığı bir başka açıklama tekrar aslında bildik söylemi tekrarlıyor. İran ve vekilleriyle mücadele ederken sadece kendi savaşımızı vermiyoruz. Aslında sizin savaşınızı ve Avrupa'nın savaşını da veriyoruz diye Batı medeniyetine ben sizi koruyorum burada mesajı vermeye devam ettiğini görüyoruz. Yani bu zihniyet değişmedikçe aslında benim merak ettiğim şu, yani Trump, evet şu anda Trump var, devam ediyor. Yarın bir gün belki başkası gelecek seçimde. Belki Netanyahu hükümeti de değişecek, bir başkası gelecek ama İsrail hükümetinin Siyonist vizyonun ana hedefleri değişmeyecek. Bu hedeflerden biri de İran'daki rejimin yıkılması. Yani nereye kadar zapt edilebilecek İsrail?
3: İsrail'in tabii savaş hedefi nedir diye baktığımızda bir uzlaşı istemiyor İran ile ABD arasında müzakerelerin bir anlaşmayla sonuçlanmasını istemiyor. Bunu baltalamaya çalışıyor. Savaşı zaman bakımından uzatmak istiyor. Yeni aktörlerin İran'a karşı bu çatışmaya dahil olmasını sağlamaya çalışıyor. Bu yönde Trump'a baskı da uygulandı İsrail kanalından, Amerika içerisinden. NATO teşkilatına yönelik şikayetlerini Trump dile getirdi. Yardım beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Münferit NATO ülkelerinin yine kendisine destek vermesini istedi. Körfez'in bu çatışmaya dahil olmasını yine Yahudi lobisi üzerinden ABD aslında bir plan olarak ortaya koymuş vaziyette. İsrail bu savaşın zaman bakımından uzamasını istiyor. En sonunda bir Arap-Acem çatışmasına evrilmesini istiyor. Bu mümkün olmazsa bir Şii-Sünni çatışması şeklinde bir başka tarafa doğru
1: aslında bunun kıyısına kadar getirdi istiyor. Meseleyi bu son savaşta diyebiliriz değil mi?
3: İsrail'in hedefi Arap-Acem çatışmasına bir taraftan işte kendisi için tehdit algıladığı İran'daki bu İslam Cumhuriyeti rejimini devirme. Öte taraftan Müslüman dünyada İran ve onun yerini alabilecek potansiyel güçlü ülkelerin kendisi için tehdit olmaktan uzaklaştırılması. Aslında İbrahim Anlaşmalarının amacı da bu. İsrail ve komşularını uzlaşı içerisinde tutma. Yani bu olay nereden başladı diye baktığımızda 2020 yılı 15 Eylül'de yine Trump'ın başkan olduğu dönemde, birinci başkanlığı döneminde Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'i tanıdılar. Diplomatik ilişki kuruldu. Arkasından Arap dünyasına ABD baskı yaptı. Bazılarında bu baskı neticede verdi. Mesela Sudan'a şöyle dediler. Terörü destekleyen ülkeler listesi var. Devlet destekli terörizm listesinin içerisinde Sudan var. Sudan'ın buradan çıkıp da yatırım almasını istiyor musunuz?

0: Bunu istiyorsanız eğer İsrail'i tanımanız lazım. Mesela Sudan üzerindeki bu baskı sonuç verdi. Yine Fas tanıdı.
1: Batı Sahra üzerinden.
0: Böyle bir takım ülkelere baskılar bu allakta kaldı. Trump son dönemde mesela şunu yapmaya çalışıyor. Eski bir Sovyet Cumhuriyeti olan Kazakistan'a ve Azerbaycan'a bu yönde baskılar yaptı. Onların böyle İbrahim Anlaşmaları ile angajmanı son derece sınırlı. Fakat onları da yönlendirdikleri anlaşılıyor. Eğer Aksa tufanı patlak vermemiş olsaydı Suudi Arabistan'da perde gerisinden İsrail'i tanıma çabası içerisindeydi. Hazırlıklar devam ediyordu. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın içindeki askeri kanadın başlattığı operasyon bu Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasını akamete uğrattı. Şimdi Trump en son olarak şunu telaffuz etti, söylediği şey. Yani aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 8 ülke İbrahim Anlaşmalarına katılsın. Pakistan da bunların arasında yer alsın. Trump tabii yani bu
1: hatta
0: ifadeyi...
1: Hatta ondan birkaç gün önce belki İran'ın bile gelecekte katılabileceğini umduğunu bile söylemişti.
0: Evet işte yani. Bir taraftan da İran'la yapılan anlaşma çerçevesinde İsrail için bakiye kalan ülkelerin hiçbirisinin tehdit oluşturmamasını sağlamaya çalışıyor. Oysa baktığımızda az önce de gündeme geldi. Gayet açık yani Türkiye ilk defa İsrail kurduktan hemen sonra 1949 yılında bu devleti tanıdı. İnönü hükümeti vardı o tarihte, baskılara dayanamadı, tanıdı ve Türkiye Siyonist rejimi tanıyan tek Müslüman ülke olma kamburunu 30 sene sırtında taşıdı. 1979'da ta ki Camp David anlaşması imzalanana kadar. Sonraki zamanlarda da İlişkilerimizin böyle ihtilaflı olduğu, gerilim yaşadığımız dönemler oldu. Aha. Hükümetlerden bağımsız olarak bizim Filistin davasına güçlü bir desteğimiz var. 12 Eylül junta idaresi döneminde bile Türkiye, o tarihte Menahem Begin hükümeti vardı, Kudüs'ü başkent ilan ettiğini açıkladı. Buna güçlü biçimde Türkiye tepki gösterdi ve Büyükelçiliğin temsil düzeyini Masaat Güzar seviyesine çekti. Yani başta hangi hükümet olursa olsun altında Türk halkının siyasi yelpazesi Filistin davası konusunda hassasiyetini koruyor. Şimdi daha sonra Mısır tanıdı 79'da. Arkasından şimdiki Ürdün kralının babası Kral Hüseyin 1994'te Ürdün-İsrail Barış Anlaşması'nı imzaladı. İsrail'in 4 tane komşusu var. Mısır, Ürdün. Bakın ikisiyle barış anlaşması yapıldı. Şimdi hukuken savaş durumunda olan iki ülke var. Lübnan ve Suriye. Bu Gazze savaşı yani olsun olmasın. Eskiden beri hukuki durum halen savaş halinde bu iki ülkeyle. Az önce söyledim 2020 yılında bunların arasına Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn katıldı. Şimdi önümüzdeki zaman diliminde yenilerinin de buraya dahil olmasını Trump özellikle istiyor. Benim dikkatimi çeken bu ülkeler içerisinde Pakistan'ın yer almış olması. Çünkü Pakistan İslam dünyasında tek nükleer güç. Bu fakir halk neticede büyük çaba gayret gösterdi. Çin'in desteğiyle 1998 yılında atom bombası yaptılar, nükleer güç haline geldiler. Artık kimse Pakistan'a kaşının üstünde gözüm var diyemez. O tarihte Time dergisi İslam bombası kapağıyla çıkmıştı. Şimdi Trump bir taraftan da şunu demeye çalışıyor. Yani burada İran'da bir uzlaşı sağlamaya çalışıyoruz. Ama aslında bu durum İsrail'in güvenliği için bir tehdit oluşturmayacak. Buna paralel olarak diğer ülkeleri de İsrail'le uzlaşı içerisinde tutmaya, İbrahim Anlaşmaları yahut da onun türevi bir yapı içerisinde işbirliğine yönlendirmek istiyoruz. Şimdi İbrahim Anlaşmaları'nın ne olduğuna, böyle muhteviyatına baktığımızda, yani bir kez tam olarak İsrail'i tanıyacaksınız. Karşılıklı diplomatik ilişki kurulacak. Öte taraftan güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği yapmanız gerekecek. Mesela yapılan anlaşmalara baktığımızda şöyle bir madde var. Taraflar birbirlerine karşı düşmanca yahut da terörist faaliyetleri engellemeyi taahhüt ederler. Üçüncü olarak finans ve yatırım bakımından, ticaret bakımından tam entegrasyon. Ve ulaşım, halklar arasında işte kültürel yakınlık, vize kolaylığı, turizm, dinler arası diyalog. Yani aşağı yukarı Bahreyn'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin uygulamaya yansıttığının diğerlerine de teşmil edilmesi. Fakat burada işte Trump'ın ifade ettiği ile fiili durum farklı. Zaten Türkiye tanıyor şu an. Türkiye orada diplomatik temsilciliğini kapatmış değil ama güçlü biçimde İsrail saldırganlığına Türkiye tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Arap Birliği'ni 10-11 Kasım 2023'te Cidde toplantısında bir araya getirdi. Bu toplantıda bir seri İsrail'e karşı yaptırım uygulanması önerildi. Fakat konsensus sağlanamadı. Arap ülkeleri bu önerilerin pek azını kabul ettiler. Mesela bir temas grubu kuruldu. Filistin davası tüm dünyaya anlatıldı. Ama hava sahası kapatılmadı. Petrol ambargosu uygulanmayacak olsa bile en azından uygulanmasının telaffuz edilmesi çok büyük etki doğururdu. 1973'te bunu yapmışlardı. Bu 10-11 Kasım 2023'te Cidde toplantısında da bu konu gündeme geldi. Hava sahasının kapatılması gündeme geldi. Maalesef Körfez ülkeleri bu konuda beklenenleri karşılayamadılar. Şimdi Türkiye tabii ki güçlü biçimde İsrail saldırganlığına karşı tepki ortaya koyuyor. Sadece AK Parti hükümetleri değil, parlamenter demokrasi döneminde, başkanlık sistemi döneminde Türk halkının iradesini güçlü biçimde Orta Doğu'da AK Parti hükümeti sahaya yansıtıyor. Ama önceki zamanlarda da buna benzer şeyler olmuştu. Mesela Ankara'da Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliğini ilk defa Bülent Ecevit hükümeti 1979'da açtı. Az önce söyledim, Kenan Evren Cunta idaresi döneminde bile, 12 Eylül rejiminde bile tepki gösterdi. Kudüs'e başkentin Kudüs olarak ilanına tepki gösterdi. Zaten 2020 yılına kadar da, bu 2018'e kadar da kimse tanımadı. 2018'de Trump bu konuda Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Arkasından 10 ülkeye baskı yaptı ve bu şekilde bir takım ülkeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olmasına rağmen İsrail'in bu açıklamasını kabul ettiler. Türkiye bu konuda kararlılığını sonraki zamanlarda uluslararası platformlarda da gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü İstanbul toplantısıyla harekete geçirdi Türkiye. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırganlığını, hukuk tanımazlığını tescil eden bir karar çıktı. Tüm Batı Avrupa ve büyük aktörler, Rusya, Çin dahil bu kararı desteklediler. 10-12 ülke kaldı. İsrail, ABD ve onların baskısı altında kalan ülkeler buna karşı çıktılar. Bunlar diplomatik olarak çok büyük bir başarı olarak kabul edilmeli. Yani Türkiye bu konuda uluslararası toplumun vicdanı olarak hareket ediyor. Ekstremist bir çizgide de değiliz esasen. 1492'de Reconquista adıyla İşte Kastilyalılar orayı tekrar fethettiler. Endülüs yönetimine son verdiler İspanya'da ve Yahudileri Osmanlı Devleti kurtardı. Bir kısmını Selanik'e yerleştirdi, bir kısmını imparatorluğun başka yerlerine. Yani bizde 19. yüzyılda olduğu gibi bir antisemitizm yahut da Doğu Avrupa'da olduğu gibi bir Rus karşıtlığı
1: Pogrom.
0: Pogrom bizde kesinlikle olmadı.
1: Yani şunu diyebiliriz. O zaman da zulme karşı duran bir Osmanlı ve Türkiye vardı. Bu zaman da zulme karşı duran bir Türkiye var aslında. Türkiye'nin durduğu yerde pek bir değişiklik yok ama zulüm gören Yahudiler olduğu zaman da onların yanında bulunabilen bir iradeden bahsediyoruz. Bugün de İsrail'in zulmettiği kişilerin, Filistinlilerin yanında duran, İsrail'e karşı yüksek sesle gerçekleri söyleyebilen bir Türkiye'den bahsediyoruz ki bu sebeple de İsrail'in Türkiye'yi risk olarak gördüğü, tehlike olarak gördüğünü yapılan açıklamalardan görebiliyoruz. Onlara da değiniriz vaktimiz olduğunda ama bir araya gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra karşınızda olacağız.

0: zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacak. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak. İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: İkinci bölümde karşınızdayız. İran Savaşı'na çıkış arayışlarını ve İsrail'in konumunu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi İsrail'i konuşuyoruz hocam ama aslında İsrail'in içi de tek parça değil tabii. Kesinlikle. İsrail'in içinde de pek çok ciddi çatışmalar, çekişmeler, kavgalar var. Bunu hem mecliste görüyoruz, hem sokaklarda görüyoruz, hem İsrail'in devlet kurumları üzerindeki tartışmalarda görüyoruz. Onlardan biri de Dış İstihbarat Servisi Mossad. Aslında uzun zamandır tartışma konusuydu ki Mossad'ın eski direktörü David Barnea ile Netanyahu'nun pek anlaşamadığı bilinen bir gerçekti. Barnea'nın görev süresi doldu. Yerine atamak istediği başka bir isim vardı. Kendi askeri danışmanı Roman Goffman'ı atadı ve buna tabii muhalefet kanadından çok ciddi itirazlar geldi. Yüksek Mahkeme o itirazları reddetti ve Roman Goffman Mossad'ın yeni direktörü oldu. Şimdi kimdir diye baktığımızda gördüğümüz çok daha anlaştığı bir isim. Çünkü zaten kendi adamı. Barnea'nın aksine çatışmalar yaşayabileceği bir figür olmadığını görüyoruz. Bu durum İsrail'in bölgesel politikalarına nasıl yansır? Daha da saldırgan, daha agresif bir politika mı bekleriz? Neler görebiliriz? Dediğim gibi çünkü Barnea ile olan tartışmalar yeni isimle olmayacak gibi görünüyor. Ne dersiniz?
2: Şimdi İsrail elbette bir bütün değil. Ama şunu da ifade etmek lazım. Kamuoyu araştırmalarında Netanyahu'nun Gazze'deki yaptığı saldırılar, Lübnan'da yaptığı saldırılara kamuoyunda destek söz konusu. Bir tarafta İsrail'in kuruluşunda önemli rol oynayan Mossad gibi bir yapı, istihbarat örgütü çok önemli, çok aktif görevler yapıyor ki İran'daki liderlerin vurulması, Filistinli liderlerinin ortadan kaldırılması, şehit edilmesi, bütün bu Mossad tarafından.
1: Tabii Hizbullah'a yönelik yapılan saldırıları da unutmamak lazım.
2: Aynı şekilde. Bir taraftan İsrail devlet yapısında daha çok önemli rol oynayan kurumlardan biri olarak bu yapının da işte İsrail devletini oluşturan aktörlerin etkilediği, şekil verdiği bir kurum. Ama son 30 yılda İsrail'in neredeyse önemli bir zaman dilimini Benjamin Netanyahu'nun yönettiği bir hükümetler idare etti. Bu anlamda bu kurumsal yapıların değişmesi, daha radikal diyebileceğimiz,

ya da daha Netanyahu'nun ve onun kabinesinde yer alan soykırımcı bakanların tutumlarıyla paralel kişilerin gelmesi söz konusu. Daha önceki Mossad'ın

0: da olsa temel olarak İsrail'in varlığı, genişlemesinde aynı politikalara sahiptir. Yalnız bazıları politikanın uygulanması, hedefler benzer, politikaların uygulanması konusunda farklı.
1: Yani ana hedef değişmiyor zaten İsrail devletinin ama yöntem konusunda farklılıklar.
0: Bu sefer Netanyahu'yla yöntem olarak da aynı düşüncelere sahip olan kişileri getiriyor. Bu Mossad son olarak getirdiği Roman Goffman da onlardan bir tanesi. Bu şu demektir. Netanyahu artık sadece bu arada Mossad'dan değil, İsrail ordusundaki bazı komutanların da Netanyahu'ya karşı çıktı. Çünkü 6-7 cephede savaşıyorsunuz. Bu savaşlarda her ne kadar şehirleri yok etseniz de, Gazze'yi yok ettiler. İnsanları gözü kırpmadan öldürseniz bile istediğiniz sonuçlara ulaşamıyorsunuz. Evet. İsrail'de bu anlamda. Ama buna sürekli devam edilmesi, bir cephenin Gazze dümdüz edildi, başka bir cephenin açılması Kuzey Lübnan'da, İsrail ordusunda ve istihbaratında bir yükü taşıyamama durumu yarattığını görüyoruz ki bu anlamda da isyan edenler, Netanyahu'nun politikalarında yavaşlama olmasını isteyenler var. Oysa Netanyahu ve kabinesi İsrail bu bir fırsat. Trump gibi bir ölçülerde Netanyahu'nun düşüncesini de paylaşan ve ondan Trump etkileyebilecekleri aktörler de Netanyahu'ya yakın kişiler, başta damadı olmak üzere. Bunda bu fırsattan yararlanma, İsrail'in genişlemesi, konumunu bölgede güçlendirmesi için fırsat olarak görenler var. Bir de Netanyahu'nun tabii kişisel sebepleri var. Kişisel sebepleri içerideki mahkeme süreçleri, yolsuzluk süreçleri. Bu anlamda siyasal rakiplerinin bu yolsuzluk süreçlerinin üzerinden Netanyahu'yu elemeye çalıştığını görüyoruz.
1: Şiddeti ve
0: savaşın
1: sürmesi.
0: Cumhurbaşkanı bile Herzog.
1: İmkan tanıyor Netanyahu'yu iktidarın sürmesi.
0: Bu diğer taraftan Netanyahu'nun dışarıda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de bir suçlu, aranan bir suçlu aslında. Bu da tabii Netanyahu'nun bu sürekli çatışma, sürekli savaş modunda ülkeyi devam ettirmesi, ülkenin farklı kurumların başındakilerin buna karşı çıkmasına sebep oluyor. Bunun karşı çıkanlardan bir tanesi de eski Mossad David Barnea'ydı.
1: Tabii bundan sonra böyle bir sorun yaşamaması elini rahatlatacak diyebiliriz Netanyahu.
0: Elbette.
1: Şimdi genel hedeflerinden tabii bahsettik. İşte biraz önce de dediğimiz gibi İran rejimini değiştirmek, devirmek de İsrail'in ana hedeflerinden biriydi. Şimdi bununla alakalı olarak yakın zamanda bir haber çıkmıştı. Bunu destekleyen başka bir açıklama oldu. İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman'dan oldu bu açıklama. Amerikan yayın kuruluşu PBS'e yaptığı açıklamalarda. Bir kere daha ondan duyduk ki İsrail'in İran'daki ayrılıkçı silahlı Kürt gruplar üzerinden İran içinde bir silahlı hareketlilik oluşturmak ve bunun sonucunda oluşacak kaos ortamında bir şekilde Ahmedinejad'ın tekrar başa geçirilmesiyle mevcut İran rejimini devirip kendileri için daha uygun gördükleri bir İran rejimini kurmak istedikleri yönde planları olduğunu. Hayman da dedi ki bu plandan aslında Trump'ı vazgeçiren kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olduğuna Trump'ı ikna etti, aradı, konuştu ve Trump'ı vazgeçirdi. Yani bu açıklamaya bakınca aslında bir boyutuyla daha İsrail'in neden son dönemde Türkiye'yi tehdit olarak gördüğünü anlayabiliyoruz diyebiliriz. Erdoğan'ın Trump üzerinde bir etki gücü olduğunu da söyleyebiliriz herhalde ki İsrail'in bundan ciddi şekilde rahatsız olduğu da anlaşılıyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Evet, yani iddialar şayet doğruysa, vazgeçirdiği iddiası doğruysa bu mümkün, ama şunu da söylüyor aynı şeyde Tamir Hayman'ın PBS'teki röportajı yanlış hatırlamayacaksam aslında Donald Trump'ı buradaki süreçte sürekli olarak tartışma şuydu ya, İsrail'den Trump'ı ikna etti bir şekilde İran operasyon yapması konusunda şeklinde gelişiyordu. Aynı zamanda diyor ki Donald Trump bu Venezuela

0: Buradaki operasyondan sonra, daha doğrusu Maduro'yu kaçırıp böyle bir şekilde bir suçlu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne getirdikten sonra aynı zamanda İran için de bir fırsatın olduğunu düşündüğünü ifade ediyor. Burada şüphesiz ki Sayın Erdoğan'ın gerçekleştirdiği etkinin önemli bir gücü olmuştur. Ama ilk aşamada orada söylediği şeyler arasında da bir çelişkinin olabileceğine de dikkat etmek gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü hani biz bu sürece nasıl geldik diye bakacak olursak aslında çatışmanın en başında İran'daki Kürt grupların destekleneceğine yönelik açıklamalar vardı ki İran'daki Kürt gruplar rejimi devirmek yönündeki devirecekleri yönünde açıklamalarda bulundu. Muhalefete geçtiklerini ifade etmişlerdi. Dolayısıyla bilginin bir kısmının doğru olduğu net
1: hatta
0: şekilde
1: ortada. Hava desteği talep ettiklerini hatırlıyorum.
0: Dolayısıyla bilginin bir kısmının doğru olduğunu net. Ahmadinejad'ın başa geçirilmesi noktasında Ahmadinejad enteresan bir figür. Çünkü yani evet bir dönem Cumhurbaşkanlığı yaptı İran'da fakat daha sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesi Ayetullah Hamenei tarafından sıklıkla engellendi. Yaklaşık bir 3-4 sefer diye hatırlıyorum, yanlış hatırlıyorum.
1: Adaylığı reddedildi.
0: Adaylığı sürekli olarak reddedildi. Kendisi acaba gerçekten bu kadar güçlü bir insan mı kısmı bu noktada sorgulanması gereken de bir şey. Yani aslında Ahmadinejad üzerinden bir imaj çalışması mı yaratılıyor acaba diye de bence bir bakılması lazım. Çünkü Ahmadinejad iktidara geldiği dönemde ve muhafazakarları temsil eden iktidara gelmişti. Fakat bir diğer taraftan baktığımızda Ahmadinejad döneminde ben o kadar radikal şeyler de çok fazla hatırlayamıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum şöyle acaba diye emin de olamadım bir anlığına düşündüğümüzde.
2: Ahmadinejad'ın ilk seçildiği seçimlerde büyük olaylar oldu.
0: Evet, tartışma vardı.
2: Ahmadinejad dediğiniz gibi daha katı yanların adayı olarak o dönemdeki dini lider Ali Hamenei'nin öne sürdüğü aday olarak ortaya çıktı. Yani burada bence dediğiniz gibi verilen haberin ya da yapılan mülakatta doğrularla yanlışları birbirinden ayırmak lazım.
0: Sanki birleştiriyorlar bazı şeyleri.
2: Ya da bölmek
0: istiyorlar. Bu her zaman algı yönetiminde kullanılan da bir şeydir ya. Böyle insanlar için şey söylenir ya da çeşitli haberler verilirken algıyı yönetmek istediğinizde doğru bilgileri de araya serpiştirirsiniz. Ve acaba böyle mi oldu yanılsamasını yaratmayı sağlamaya çalışırsınız insanların üzerine. Bu acaba sağlanıyor mu diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü şu an hala hazırda Ahmadinejad'ın İran'a liderlik edip edemeyeceği konuşuluyor. Dün bir Körfez ülkelerinden ve İran'dan olan çeşitli akademisyenlerle bir webinar gerçekleştirdik. Onlar da aslında Müşteba Habeney'in değiştirebileceğine yönelik ifadelerde bulunan akademisyenler oldu. Oldukça şaşırdım. Dolayısıyla hani İran'da acaba başka şeyler mi gündeme geliyor sorusu benim kafamı şu anda karıştırıyor ve net bir şeyin olmadığını, her şeyin hali hazırda bir sis bulutunun içerisinde olduğunu unutmamak lazım. Çünkü Müşteba Hamenei'yi henüz gören yok. Konuştuğunu iddia edenler var mı bilmiyorum ama gören yok. Yani, açık bir şekilde görüntüsü kamuoyuyla paylaşıyor.
1: Mesut Pezeşkiyan kendisiyle görüştüğünü ziyaretini söylemişti ama dediğiniz gibi kameralar karşısında kamuoyunda görünmemesi önemli bir detay.
0: Sorgulanan bir şey haline geldi. Dolayısıyla ilginç gelişmelere gebe diye düşünüyorum hali hazırda İran.
1: Tabii mesele İsrail istihbaratı ve İran'ın iç dinamikleri olunca her zaman bir müdahale beklemek de mümkün ki zaman zaman çıkan sokak olayları, saldırılar, suikastlar, daha önceki saldırı dalgalarında İran içinde olan olaylar hala o gücü bulundurduğunu İsrail istihbaratının söylüyor. Önümüzdeki günlerde tabii ne olacak bakacağız ama istihbarat kanadında sadece İsrail'de değil Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilginç gelişmeler var hocam. Muhakkak takip etmişsinizdir. Trump'ın ulusal istihbarat direktörü Tulsi Gabbard istifa etmişti. Onun yerine vekaleten atanan bir isim oldu. Yalnız yeni atanan isim oldukça enteresan bir figür. Yani çok ABD'de bu tür kurumların başına gelmesini beklenen isimlerden değil ki. Bahsettiğimiz ulusal istihbarat direktörlüğü yaklaşık 70 kadar irili ufaklı istihbarat kuruluşunun çatı örgütü. Yani hepsinin başında olan bir isimden bahsediyoruz. Ama ne siyasi geçmişi var.

0: var, ne askeri geçmişi var, ne istihbarat geçmişi var. Hatta bir emlakçılıktan gelme bir isim bile diyebileceğimiz biri değil mi? Nasıl değerlendirirsiniz bu atamayı, nasıl yorumlamak lazım?
1: Yani Trump'ın kabinesine baktığımızda hep böyle ahbap çavuşlardan oluşuyor aslında. Yani Amerikan tarihinin en siyonist kabinesi denilse yeri. Hatta yer yer İsrail kabinesiyle bu konuda yarışır. Siyonizm hedeflerine bağlılık konusunda. Şimdi görevlendirdiği bir takım bakanlıklar yahut da özel temsilcilere baktığımızda da benzer bir durum söz konusu. Evet, bu yeni atanan ulusal istihbarat direktörünün background'u, deneyimi bu göreve atanması için yeterli değil. Ama diğerlerine bakalım. Onlarda da benzer bir durum var. Mesela savaş bakanı olarak görevlendirilen kişi daha önceden bir televizyon kanalında çeşitli konularda yorum yapan bir kişi. Yine Trump'ın Ukrayna savaşında arabulucu olarak Amerikan hükümetini temsilen görevlendirdiği iki kişi var. Steve Witkoff, Trump'ın emlakçısı, ve Jared Kushner, damadı.
0: Yani şimdi, aslında Tom Barak da benzer bir figür.
1: O da yani bir evet, o da öyle. Şimdi baktığımızda bu kişiler aynı zamanda Orta ve Latin Amerika'daki itilaflarda da arabuluculuk işlevini görüyorlar. Yine Orta Doğu'daki Amerikan hükümetinin tavrını, pozisyonunu yönlendiren arabulucu olarak bunların öne çıktığını görüyoruz. Tek belki de Trump'ın pratikteki farklılığı İslamabad'daki toplantıya Jilly Vance'i göndermiş olması. Diğerleri inisiyatif kullanabilecek başkana rağmen yapıda bir kişiler değil. Bu anlamda ABD'de olan bitenleri tüm dünya dikkatle takip ediyor. Yani koskoca Amerikan devletinin başına gelen kişiye bakıyorsunuz. Sonra onun iz düşümlerine bakanlıklar seviyesinde çok önemli mekanizmalarda giren kişiye bakıyorsunuz. Yani yukarıdakinin türevi yansıması. Mesela Trump'a bakalım değil mi? Yani kişilik özellikleri problemli. Geçmişinde devasa sorunlar var. Bipolar, narsist, oportunist, makyabilist, yani değil mi baktığımızda böyle bir kişi, üstelik onlarca kez iflas etmiş, yargılanmış, ama bütün bunlara rağmen derin devlet bir türlü bu kişinin Amerika'yı temsil görevine doğru gitmesini engellememiş. Acaba bir takım kirli işleri yaptırmak için mi bunun önünü açtılar? Akla bu geliyor. Dolayısıyla bu istihbarat teşkilatı ve diğer kabine üyelerinin yapılanmasında Trump'ın türevi örnekleri görüyoruz. Bu en son atımı da onun bir yeni versiyonu olarak gözüküyor.
2: Yani onun konuda birincisi şunu söylemek lazım. Atanan bir Pult aynı zamanda federal finansman kurumunun başındaki kişi ve bu görevi devam ediyor. Bir de tam bir atama değil, bu görevlendirme, vekil. Atanabilmesi için senatodan onay alması lazım. Diğer bir nokta ise bu Ulusal İstihbarat Direktörlüğü 11 Eylül sonrasında kurulmuş. Koordinasyon amacıyla kurulmuş. Asıl görevi tabii ki CIA gibi,
0: alt birimlerdeki
2: FBI gibi direktörler ya da başka kurumlar var. Daha aktif kurumlar var. Onların sorumluluğunda. Bu aslında Trump'ın birinci dönemiyle ikinci dönemi arasındaki temel farktan da kaynaklanıyor. Birinci döneminde bilinen generaller, Exxon Mobil'in başkanını hem istihbarat olsun hem bakanlıklar olsun atamıştı. Fakat onların hiçbiriyle doğru dürüst çalışamadı. İstifa etmek zorunda kaldı. İkinci döneminde ise kendisine tamamen emirlerini takip edecek, Trump'ın fikirlerini sorgulamayacak, yerine getirecek kişiler göreve getirdi. Hocamın ifade ettiği gibi Savaş Bakanlığı'na, şu anda Savaş Bakanlığı'na bir televizyon yorumcusu asker olarak yüzbaşı binbaşılık da yapmış ama karar verme, kurmay niteliğine sahip olmayan